0: çabalarına baktığımızda bugünkü sistemlerin, bugünkü anlayışların ve kavrayışların halen İslam'ın 1400 yıl önce getirmiş olduğu çağa insanlığı ulaştıramadığını görmekteyiz. Sömürüye ve köle düzenine son veren İslam mı karanlıkların dünyasıdır? Kız çocuklarının diri diri gömülmesine son veren ve kadını gerçek değerine ulaştıran İslam mı çağın gerisindedir?
1: O, bu ülkenin insanına sevdalıydı. Zorluklar karşısında hiçbir zaman yılmadı. Onun için iman varsa imkan da vardı. Yol arkadaşlarını, Alperen, davasını da Hilali Kelimetullah için nizamı alem ülküsü olarak açıklıyordu.
2: İnanmak, inanmak yolun yarısını kat etmektir. Bu bir inanç hareketidir. Bu bir iman hareketidir. Bu bir millet hareketidir. Bu milletin özgürlük hareketidir. Bu milletin varoluş hareketidir. Bu milletin yeniden diriliş hareketidir. Bu milletin yeniden tarihte olduğu gibi kendine güvenme hareketidir.
3: Türkistan'da Ahmet Yesevi Hazretleri'nin başlatmış olduğu ve ateşini yaktığı iman ocağından çıralar alarak Anadolu'muza akıp gelen alperenler, derviş gazilerin eliyle Anadolu'muzda Şah-ı Nakşibendilerin, Abdülkadir Geylanilerin, Yunusların ellerinden ellerine taşınarak getirilen, ocaklarımızda şekillenen o iman ateşinin son ocağı olan Nizam-ı Alem ocaklarında yeniden o imanı tutuşturacak olan Anadolu'muzun alperenlerine buradan selamlarımı, sevgilerimi sunuyorum.
1: Bir hayalim var diyor. Türk'ü, Kürd'ü, Laz'ı, Çerkez'i, başı örtülü, başı açık, birlik olalım. Ay yıldızlı bayrak altında şerefimizle yaşayalım.
2: Bir hayalim var. Bütün vatandaşlarımızın ay yıldızlı bayrağın altında şerefle yaşadığı bir Türkiye hayal ediyorum. Bir hayalim var. Başını örtenle açanın aynı üniversitede yasaksız, kavgasız, kardeşçe yaşadığı bir ülke hayal ediyorum. Bir hayalim var. Kürt, Türkmen, Alevi, Sünni ayrımı olmadan zengin, fakir, yoksul, ayrıcalığı görülmeden imtiyazsız, sınıfsız, kaynaşmış bir Türkiye istiyorum. Kısacası Adriyatik'ten Çin Seddi'ne kadar kaynaşmış güçlü bir Türk dünyası hayal ediyorum.
1: Bu yüzden hareketinin adına Büyük Birlik demişti Yazıcıoğlu. Yol arkadaşı alperenlere çizdiği rota da belliydi.
2: Ben dava için adamışım kendimi. Bir doğrunun imanı bin eğriyi düzeltir. Zulüm Azrail olsa hep hakkı tutacağım. Mukaddes davalarda ölüm bile güzeldir.
1: Muhsin Yazıcıoğlu 1954 yılında Sivas'ın Şarkışla ilçesine bağlı Elmalı köyünde çiftçi bir ailenin oğlu olarak dünyaya geldi. Kendi tabiriyle o hormonsuz bir Anadolu çocuğuydu.
4: Hormonsuz Anadolu insanıyım. Onun için sizden birisi olarak buradayım.
1: İlk ve orta öğrenimini Şarkışla'da yaptı. 1968'de daha 14 yaşındayken Şarkışla Genç Ülkücüler Hareketi'ne katıldı. 1972'de Ankara Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi'nde yüksek öğrenimini tamamlamak üzere Ankara'ya geldi.
4: 14 yaşımda bir lise öğrencisiyken başladım bu mücadeleye.

0: 1980 yılına kadar da MHP'de genel başkan müşavirliği görevinde bulundu.
1: Üniversiteler öğrenci olaylarına sahne olmaya başladı. Arkasından öğrenci olayları üniversiteyi aştı. Bu defa mahallelere gitti. Mahallelerde kurtarılmış bölgeler ilan edildi. Ve belli düşüncelere sahip insanlar o mahallelere sokulmadı. Sokulmayınca işte bu defa da o mahallelerde karşı görüş aynı tarzda örgütlenme ihtiyacını duydu. Ve netice itibariyle kavga kavgayı çekti, fikirler unutuldu. Bu sefer varlığımızı koruyabilmek için kendimizi savunmak ihtiyacı duyduk. Savunmak ihtiyacı tabii savunmaya göre kendimizi yapılandırma ihtiyacını getirdi.
2: ...12 Eylül... bugün dolarımızla oynayanların, işte dövizle oynayanların dört cephede terör örgütlerini başımıza müsallat edenlerin kumpası ve tezgahıydı. Bu kesin.
3: O zaman devletin bu işlerde biraz zayıf kalıyordu ve mecburen meşru müdafaa hakkını kullanmak mecburiyetinde kalıyordun. Yani okullar işgal edilmişti, yurtlar işgal edilmişti. Bu kavganın içerisinde ister istemez biz de meşru müdafaa hakkımızı kullanarak o olayların içerisinde olduk. Bu manada sütten çıkmış ak kaşık gibi işte olaylarla bizim ilgimiz yoktu, biz bunların dışında filan değildik. Bilakis içindeydik. İçinde olmaktan da hiçbir şekilde rahatsızlık duymadık çünkü bir ihanet vardı. O ihanete birilerinin dur demesi lazımdı. Denmiyordu, biz dur diyorduk.
0: Takvimler 12 Eylül 1980'i gösterdiğinde ülkede giderek tırmanan gerginlik ve kaos ortamı askeri darbeyi de beraberinde getirmiş. Genelkurmay Başkanı Kenan Evren, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin yönetime el koyduğunu açıklamıştı.
4: Silahlı kuvvetler, aziz Türk milletinin hakkı olan refah ve mutluluğu, vatan ve milletin bütünlüğü ve gittikçe etkisi azaltılmaya çalışılan Atatürk ilkelerine yeniden güç ve işlerlik kazandırmak, kendi kendini kontrol edemeyen demokrasiyi sağlam temeller üzerine oturtmak, kaybolan devlet otoritesini yeniden tesis etmek için yönetime el koymak zorunda kalmıştır.
1: Marksist öğrenci hareketlerinin Türkiye'ye yansıdığı ve Türkiye'de de üniversitelerin ihtilal alanı, prova alanı haline getirildiği bir dönemde adeta içine geldik, girdik. Anadolu'nun çocukları olarak biz okumaya, tahsil yapmaya ve ülkemiz için bir şeyler yapmaya gelmiştik. Ama önümüzde İstiklal Marşı'na şövenizmin simgesi diyen, bayrağa karşı hareket yapan ve Türkiye'nin özellikle milli değerlerine, milletin milli değerlerine karşı hakaret eden ve üniversiteyi anarşi içerisinde çeken bir şeyle karşı karşıya kaldık. İşte orada tabii ki refleks olarak da ülkücü gençlik aynı Kuvayi Milliye Hareketi'nin olduğu gibi kendisini savunma içgüdüsüyle harekete geçmiştir ve bir anda kavga 12 Eylül'lere kadar yayılarak gelmiştir.
0: İhtilali izleyen aylarda darbe ortamının oluşmasından sorumlu tutulan siyasi liderler ve öğrenci liderleri tutuklanıp cezaevine gönderilecekti. Tutuklananlar arasında Muhsin Yazıcıoğlu da vardı.
1: Cebeci'deki Atatürk öğrenci yurdunun önünde gözümü bağlayarak araba değiştirdiler. Oradan Mamak garnizonuna götürdüler. Önce darp yapıldı. Sonra arkasından hemen kollarımdan bağlanarak bir kalas üzerine yatırılarak cereyana verildim.
3: İşkenceler oldu. Bu işkencelerde aynı zihniyet herkesi potansiyel hain ve katil olarak görerek aynı zulmü hepimize yaptılar. O mahkemelerde

0: yargılandık. Hepimiz idamdan yargılandık o zaman. Rahmetli Musum Başkan da dahil. O kürsüde bir elime ayı, bir elime güneşi verseler vallahi davamdan vazgeçmem deme yiğitliğini gösteren insandır.
1: Bir zamanlar ilim, irfan yuvası olan, ülkemize yüzlerce, belki binlerce aydın yetiştiren bu yaşlı taş bina, ne acıdır ki bugün başka bir amaç için gençlerin hizmetinde.
2: İki numaralı tutuk evi sabah yoklamasında
3: 178 mevcutla görüş ve emirleriniz hazırdır komutanım.
4: Teşekkür ederim.
3: Sağ olun komutanım.
4: Günaydın arkadaşlar.
5: Cezaevi koşulları ağırdı. Muhsin Yazıcıoğlu 8 Mayıs 1983 Anneler Günü'nde Mamak cezaevindeydi. Savunmasını yazmayı bir kenara bırakıp annesi Fidan Hanım'a Anama Mektup adlı şiirini kaleme alacaktı.
6: Bugün 8 Mayıs Anneler Günü. Hatırlanıp kucaklanıyormuş anne ve sevgi. Kalplerde şefkatle tam koca bir gün. Hatırlanıp kucaklanıyormuş anne ve sevgi. Ben seni bugün hatırlamadım anne. Sana karşı sevgim aynıydı yine. Benim sevgim sığmaz ki öyle bir güne. Bir ömür de olsa doyamam sevgine.
5: Cezaevi günleri Yazıcıoğlu'nun hayatında büyük değişime yol açtı. Devleti kurtarmak için sokağa sürülen ülkücüler Mamak cezaevinde devletle yüzleşiyordu. Sokakları paylaşamadıkları solcularla birlikte 2,5 metrekarelik aynı hücreleri paylaşacaklardı.
7: 3 solcu 1 ülkücü kalıyorduk. Diyoruz ki bizi 3 solcuyu bırakıyorsunuz. 3 tane tek tek koyacağınız da ülkücülerde. Üçümüzü de bir koyun. Hayır, karıştırıp barıştıracağız sizi diyorlardı.

0: acılarla, kavgalarla geçti. Bu acıların, bu kavgaların en ciddi mağduriyetini yaşamış olan bizim kuşağımızdır. Elbette sağcısıyla, solcusuyla bu zararı gördük. İstemediğimiz halde o çatışmanın içerisinde karşılıklı zararlar gördük.
1: Bir yurttaşımızın öldüğündeki üzüldüğünü soldan ölen bir insan için de duyabiliyordu ve duyuyordu.
2: Rahmetli Muhsin Yazıcıoğlu'nun Mamak'ta çektiği çileleri, gördüğü işkenceleri ve Mamak cezaevinden yazdığı şu dizeleri özellikle onun da ebediyete intikalinde dinledik ve unutmadık değerli arkadaşlar. Huzur dolu içimde ben sonsuzluğu düşünüyorum. Ey sonsuzluğun sahibi, sana ulaşmak istiyorum. Durun, kapanmayın pencerelerin, güneşimi kapatmayın. Beton çok soğuk, üşüyorum.
0: Güne gülümserken papatyalar, dualar gibi yükselir ümitlerim.
3: Yazıcıoğlu kendi sesiyle üşüyorum demişti dizelerinde. Bu şiirini de yine Mamak cezaevinin zindanında dört duvar arasında kaleme almıştı.
0: Huzur dolu içimde ben sonsuzluğu düşünüyorum. Ey sonsuzluğun sahibi, sana ulaşmak istiyorum. Durun, kapanmayın pencerelerim, güneşimi kapatmayın. Beton çok soğuk.
4: Aslında o şiirin bir de farklı bir boyutu var, manevi boyutu da var. İrdelerseniz şiiri.
5: Buyurun lütfen paylaşabilirsiniz.
4: Çünkü ne diyor? Sana ulaşmak istiyorum diyor. Kime ulaşmak istiyor? Rabbine. Rabbine kavuşmak istiyor. Rabbiyle hemhal olmak istiyor. Yani ben bir tek bir şey söyleyeyim. Muhsin Başkan mesela çarmıha gerili bir şekilde çırılçıplak işkenceye tabi tutulduğunda ben dedim ki nasıl dayandın dediğimde, hani dedi beyninizi bir şeye odakladığınız zaman dedi o acıyı çok hissetmezsiniz. Ben dedi beynimle dedi sürekli Rabbimi zikrediyordum. Onlar bana onu yaparken vah tüh demiyordum onun için işte dedi. Rabbimi zikrettiğim için onlar bana yaptıkları çok da şey gelmiyordu dedi. Ötesi yok yani.
0: Gözlerimiz bağlı olarak orada

0: Soyundurulduk. Tamamen soyundurulup yukarıda çengellere kolumuza konmuş olan kalastan takıldık. Yani T şeklinde takılarak havada cereyana verildik. Ayaklarımızın altına sandalye konuyor. Ondan sonra hangi mevzuyu soracaklarsa soruyorlar. Tam onların arzu ettiği gibi ifade vermediğimiz takdirde sandalyeyi altımızdan çekiyor, tekrar cereyana veriyorlardı. Ben 26 gün kaldım orada.
1: Ne hükümetten, ne de konseyden bunlara işkence yapın, eza cefa yapın diye bir direktif verilmiş değildir. Bu normal zamanda da oluyor. Yani bugün de işkence yapılmıyor mu?
2: O hücrelerde yatanların içerisinde, cezaevlerinde yatanların içerisinde solcusuyla sağcısıyla yüksek politikacıların çocukları yoktu. Orada üst düzey bir takım zengin takımın çocukları yoktu. Hepsi Türkiye'de ezilen ve ülkenin asıl nimetlerini bir kesimin paylaştığı ama kendilerini sadece askerden askere hatırlandığı kesim tepkisel olarak bir takım eylemlere girmiş ve orada buluşmuşlardı. Biz burada dışarıdan organize olmayan, dışarıda bir takım yerlere bağımlı olmayan solcu bir kısım gençlerin de bu tabii Türkiye'deki sömürüye karşı göstermiş olduğu tepkileri içeride aynı idealist duygularla yaptıklarını görmüş bulunmaktayız. O zaman ihtilali yapmış olanların içinden Bedrettin Demirel bir sene ihtilali neden geciktirdikleri sorulduğu zaman henüz Türkiye'de ihtilal ortamı oluşmamıştı demişti.
3: Evet.
2: Şimdi burada biz iki şeyi birbirinden ayırmamız lazım. Bir, ülkücü gençlerin haklı, idealistçe, büyük, yüksek, vatansever duygularla yapmış oldukları haklı mücadeleyi ama bu arada da ihtilali, Türkiye'yi ihtilal ortamına getirmek isteyen provokasyonları, ikisini birbirinden ayırmak

0: Muhsin Yazıcıoğlu, MHP ve Ülkücü Kuruluşlar davası sanığı olarak 5,5 yılı hücrede olmak üzere 7,5 yıl Mamak cezaevinde hapis yattı. Ama bu davadan herhangi bir ceza almadı.
1: İşte cezaevi hayatı, farklı düşüncedeki en tepe nokta insanlarla aynı hücrenin içerisine koyuluyorsun.
2: Bütün cezaevi hayatı boyunca meyve yememeye çalışmıştır. Niye? İşte arkadaşlarım yesin diye. Veya yoğurt bile yememeye çalışmıştır ama içimizde hasta olan arkadaşlar vardı. Onlar yesinler diye yapıyordu. Bu bir şey yaptığım gibi değil de tabii bir hal olarak bunu yapıyordu. Birimizin tırnağına çöp batsa mutlaka bir sahiplenme duygusuyla her zaman, her şartta o zulümler altında, o mahkemeler gölgesinde bunu sonraki hayatında da, siyasi hayatında da hep ilkeleri doğrultusunda dik durarak bunu göstermiştir.
1: Çektiği çileye bakınca, siyasetteki duruşuna bakınca, ifade ettiğim gibi yol arkadaşlığına bakınca Muhsin Başkan layıkıyla milletin gönlünün sultanı oldu.
3: Ben de birçok arkadaşım gibi 10 yıla yakın cezaevinde kaldım. 5,5 yılı hücrede geçti. Günlerce gözümüz açılmadan ceryana verilip işkence gördük. Sonuçta dediler ki bize, sizin hiç suçunuz yokmuş, çıkın dediler. Bir gün bile ceza almadım ben. Ne kaderime küstüm, ne devlete küstüm. Çünkü inanmak, iman etmek varsa bir şeye, bedel neyse ona da katlanır. Ya Rabbi, kahrın da hoş, lütfun da hoş dedik.
2: Serbest bırakıldığımızda nerede kalmıştık diye başladık. Çünkü hani o

0: Zeytin Dalı operasyonunda tankın üzerine çıkan yiğidimiz var ya, nereye diyorlar? Kızıl Elma'ya diyor. Ne diyorsun, bir şey diyor musun geridekilere? Bizi beklemesinler diyor. O müthiş bir heyecan. İşte rahmetli Muhsin Başkan da cezaevinden çıktıktan sonra yeniden arkadaşlarıyla bir araya geldi, bizlerle bir araya geldi ve nerede bırakmıştık dedi.
1: Muhsin Yazıcıoğlu cezaevinden çıktıktan sonra darbe mağduru ülkücülere yardım amacıyla kurulan Sosyal Güvenlik ve Eğitim Vakfı'nın başkanlığını yaptı. 1987'de arkadaşlarıyla birlikte Milliyetçi Çalışma Partisi'nden siyasete girdi. MCP'de genel sekreter yardımcılığı görevinde bulundu. O yıllarda Muhsin Yazıcıoğlu yakın arkadaşının kız kardeşi Gülefer Hanım'la hayatını birleştirecekti.
2: Muhsin Başkan'la 1988 yılında Ağustos'un Eylül başı gibi tanıştık. Bir ay 10 gün nişanlı kaldık. 88 Kasım 7'de düğünümüz oldu. Benim abimle Muhsin Başkan aynı fakülteden mezun. Abim çok takdir ettiği, çok sevdiği bir insandı. Abim çok böyle mutluydu baktım. Ben de o abimi çok severim. Allah razı olsun kendisinden. Onun söylemleri beni çok etkiledi. Ve görücüsüyle nişanlandık ve evlendik.
1: 80'li yıllar Muhsin Yazıcıoğlu'nun liderlik karakterinin, 90'lı yıllarsa siyasi yaşamının şekillenmesinde büyük rol oynadı. 1991 genel seçimlerinde MCP'den Sivas Milletvekili seçildi.
3: Sivas Milletvekiliydi. Biz de o zaman Mamakliçe'de ikinci başkandık. Diğer arkadaşlarımız da işte Milliyetçi Çalışma Partisi'nin çeşitli kademelerinde görevli idiler. Aslında Muhsin Başkan'ın isteği olmadı. Veyahut da Muhsin Başkan'la ayrılanlar, işte kuruculardan birisi de benim. Pek bizim isteğimiz olmadı. Muhsin Başkan'ı ömrünü verdiği, çilesini çektiği bir yapıdan kopartmak isteyenlerin dileği oldu gibime geliyor o günkü şartlarda.
1: Bir yıl sonra görüş ayrılığı nedeniyle partisinden ayrıldı. 29 Ocak 1993 tarihinde Büyük Birlik Partisi'ni kurdu ve partinin genel başkanlığına seçildi.
4: Milletini hiç aldatmayan, milletinin aleyhine yanlış bir karara imza atmayan, mağdurun, mazlumun umudu, kimsesizlerin güvencesi, dürüst siyasetin önderi, Türk-İslam dünyasının sabırsızlıkla gelmesini beklediği, ilahi
0: Türkiye'nin hemen hemen o zaman 80 vilayeti vardı. Her vilayete yayarak 99 arkadaşımızla birlikte kurduk. İsmi ne olsun partinin diye uzun süre meşveret ettik. Yani ben şunu istiyorum deyip de partinin ismini Büyük Birlik Partisi koymadı rahmetli Muhsin Başkan. Hatta partinin kuruluşunu yapınca da kurucular kurulu olarak toplandık. İşte bir arkadaşımız kalktı, evet dedi, şimdi genel başkan kim olsuna geldik dedi. Benim teklifim dedi, işte Sivas milletvekilimiz Muhsin Başkan'ın genel başkan olması dedi. Başka aday var mı diye sorduk. Sonra da buna rağmen, çıkmamasına rağmen de bir oylayalım dedik. O şekilde Muhsin Başkan genel başkanlığı da bu şekilde oldu.
5: Kıymetli arkadaşlar, değerli basın mensupları, Türkiye'nin dört bir yanından kopup gelen gönüldaşlarım, kardeşlerim, bu toprağın insanları, hakiki sahipleri, işte beklenen gün geldi ve milli mutabakat çağrısı ses buldu, akis buldu. Yeni oluşumun çalışmalarını yürüteceğimiz binamızı bugün sizlerin şahitliği önünde hizmete açmaktan kıvanç duyuyoruz.
1: Muhsin Yazıcıoğlu ve ekibinin siyasi hedefi fikirde milli, Müslüman, demokrat, Türk kimliğini esas alan, sivil ve katılımcı uygulamada ilkeli bir kitle partisi oluşturmaktı.
6: Büyük Birlik Hareketi mutlak hakikati sadece

0: sadece kendisinin temsil ettiğini zanneden noksanlarını, hatalarını inançlarına yükleyen ve siyasi yapılanmasını putlaştıran hareket hiç değildir. Hareketimiz salt bir parti hareketi değildir. Siyaseti sadece bir araç kabul eden bir inanç ortaklığı, bir gönül beraberliğinin adıdır.
1: Bizim davamız böyle parti kalıplarına sığmayacak bir davaydı. Yani Muhsin Yazıcıoğlu'nun diyelim ki 17-18 yaşında kafasında tahayyül ettiği dava, o zamanki adıyla diyelim ki Kızıl Elma, sonra Turan, sonra Nizam-ı Alem, İlahi Kelimetullah, yeniden Türkistan medeniyetini inşa etmek, bunlar bir partinin kalıbı içerisine sığmayacak kadar büyük davalardır.
0: Bütün dünyada mazlum milletlerin, ezilen toplumların kanatları altında hürriyet bulacağı, ilahi kelimetullahın sıcaklığında Nizam-ı Alem'de buluşalım diyorum.
2: Başkanın dönemindeki Büyük Birlik Partisi, ifade ettiğim gibi, başkanın özgür ağırlığıyla, yani siyasetin adam gibi adamı, siyasetin temiz yüzü, siyasetin delikanlı yüzü, yani Muhsin Yazıcıoğlu'lu Büyük Birlik Partisi'ne bakınca insanlar muhalefetiyle, iktidarıyla siyasetin delikanlı yüzünü görüyorlardı.
0: Her şeyi her yönüyle sizlerle istişare edeceğiz. Sizlere yeni kurulmuş bir partinin kuvvet kazanmasına değil, yeniden yeşerteceğimiz ve temeli aşk ile yoğrulmuş bir büyük medeniyeti ihya ve inşaya davet ediyorum.

0: Partisi ilk kez Mart 1994 yerel seçimlerine katılıyordu. Yazıcıoğlu'nun partisi 1994 seçimlerinde Türkiye genelinde %1.27 oy oranıyla 21 belediye başkanlığına sahip oluyordu.
1: Mükemmel bir hükümet çıkartmak mümkün değildir. Ancak en az zararlı bir hükümet çıkartmak lazım. Bunun için de ister solla isterse sağın kendi arasında veya Refah Partisi ile hiçbirisini peşin hükümlerle reddetmemek ve hepsiyle önce Türkiye'nin önceliklerini görüşüp tartıştıktan sonra bir hükümet kuruluşuna gitmek lazım.
2: Rahmetli biliyorsunuz yani devlette herhangi bir görevi yoktu. Ve sayısal karşılığı olan bir siyasi partiye de sahip değildi. Özgür ağırlığı çok muhteşemdi ama sayısal ağırlığı yoktu. Ömrü hayatında iki tane seçime girdi. O da Allah razı olsun Sivas'ın ona hep %10 oy vermesiyle.
0: Büyük Birlik Partisi 24 Aralık 1995 genel seçimlerinde ANAP'la ittifak yapıyordu. Seçim sonucunda Büyük Birlik Partisi 7 milletvekiliyle meclise giriyordu. Sadece doğru bildiğini söylüyor ve doğrularından asla taviz vermiyordu. Tek derdi Türkiye'ydi onun. Adım adım ilerledi. Her bulduğu mevkide hep aynı uyarıları yaptı. Meclis kürsüsünde de, dost sohbetlerinde de Türkiye'nin üzerine bir kabus gibi çökmüş olan vesayet sistemini ve onun Avrupalı sömürgeci, işgalci zihniyetini anlattı.
3: Hükümette oturanlar değişmiştir ama Türkiye'de iktidarlar değişmemiştir. Hep aynı iktidarlar olmuştur. Çünkü zihniyet aynı olmuştur, istikamet aynı olmuştur. Avrupa ile birleşme, Avrupa ile bütünleşme, Türk milletinin önüne bir ülke olarak konulmuştur. Milletin önüne biz ne Avrupalı ne Asyalı bir ülke koyuyoruz. Biz milletin önüne kendi ülküsünü koyalım. Kendi milli gerçeğinden, kendi değer yargılarından, kendi coğrafi şartlarından, tarihi şartlarından, kendi imkanlarından, kaynağını alan, hızını alan bir milli siyaset önüne koyalım. Bu milli ülke etrafında milletimizi şartlandıralım.
0: Yazıcıoğlu 28 Şubat 1996'da ANAP'tan istifa ederek kendi partisine geri dönecekti. Muhsin Yazıcıoğlu, Türk siyasal yaşamındaki en önemli duruşlarından birini Refah Partisi DYP koalisyon hükümetine vermiş olduğu destekle göstermişti.
4: Refah Yolu hükümetine güven oyu vermeyin. Veririm. Bunun tercihini yapacak olan benim. Bunun tercihini yapacak meclistir. Ama işte vermeyecekler birilerine. O zaman git o vermeyecek olanlara, seni dolaylı olarak bana göndermiş olanlara söyle. Benim adım Muhsin Yazıcıoğlu. Ben bu güven oyunu vereceğim. Hem de vermeyecek olsam bile bu anlayış içerisinde olduğu sürece meclisin iradesini ispat etmek için vereceğim dedim. Verdik.
0: Yazıcıoğlu halka büyük acılar yaşatan darbelere hep karşı çıktı.
5: Belli sivil toplum unsurları devletin bir kurumuna davet edilmek suretiyle önce orada onlara talimatlar verildi ve bunlar bu talimat doğrultusunda bugüne kadar hareket ettiler.
6: Bugün bir kuvvet çıkıp irtica baş düşmandır ve ben onu tasfiye edeceğim, Türkiye'nin önündeki program irticayı tasfiye etmektir diyorsa en demokratik program budur. Bundan daha demokratik bir program yok.
5: Şimdi orta yerde bir Doğu Perinçek var. Bu Genelkurmay'ın rehberi olmuş. Eğer eşkıyanın başıyla kol kola girerek Genelkurmay'ın içinde istediği her bilgiye birisi ulaşabiliyorsa, o zaman asıl düşünmemiz gereken, sorgulamamız gereken yer Genelkurmay olmalıdır.
7: Bugün bizim yapamadığımızı askeri kesimle yargı kesimi ittifak yaparak çözmeye uğraşmaktadır.
8: Rejim tehlikede mi sizce?
9: Siz nasıl görüyorsunuz?
8: Ben size soruyorum efendim.
9: Ben de sana soruyorum nasıl görüyorsunuz? Hepimiz birlikte yaşıyoruz olayları. Rejimin tehlikede olduğunu görmüyor musunuz?
2: Yani bir takım emperyal güçlerin nefesini kesen sözle, duruşla bir Yazıcıoğlu var. devletin milletin faydası varsa yere bassın benim siyasi ikbalim diyor, ayağının altına alıp çiğniyor, devletin milletin ve o günkü iktidarın yanında duruyor. Bunun içi, bunu birileri hazmedemedi mi?
6: Şimdilerde kimilerinin %19, %20, %21 gibi iktidar olma sayısına bakıp, o siyasal geçilseye bakıp, lütfen yabancı dostlarımız Türkiye'yi öyle zannetmesinler. Biz bu durumlara layık değiliz. Türkiye o siyasal rakamları gösterdiği çarpıklığın Türkiye'si değildir.
10: Bugün Refah Partisi ve Doğru Yol Partisi ve onların bu vatansever çalışmalarını destekleyen Büyük Birlik Partisi, ki hepsinin mensuplarına, huzurlarınıza, bütün ülkemize candan teşekkürlerimi sunuyorum. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin tartışılmaz çoğunluğu. Bu çoğunluk halkı temsil ediyor.
0: 28 Şubat postmodern darbe sürecinde millete karşı çevrilen Namlu'ya selam durmam diyerek demokrasiden yana tavır aldı. Hatta hükümete güven oyu vermesi halinde öldürülmekle tehdit edildiği ortaya çıktı.
3: Bugün acaba millet iradesi mi yoksa bir kısım medyanın iradesi mi diye bizi bir tercihe zorladınız. İşte bu noktada ben milletin iradesinden yana tavrımı koymak istiyorum.
10: Biz dedi Refah Partisi'ne dışarıdan destek vereceğimizi, bu hükümetin kurulması gerektiğini söylüyoruz. Bizim dedi ülkücü camiadan abilerden birisi bir gün geldi dedi odamda oturuyor. Başladı beni tehdit etmeye. Refah Partisi'ni desteklemeyin. Desteklerseniz şu olur, şunu yaparsanız bu olur falan diye üst perdeden konuşmaya başladı. Tepem attı dedi. Niye müsaade etmeyecekler? Kim müsaade etmeyecek? Milletten başka bir güç var mı? Kimden korkacağız? Niye korkacağız diye anlatıyorum dedi. Ben dedi anlattıkça o da tehdidi artırıyor. Masamın önüne gittim. Kravatından tuttum, çektim, yukarı kaldırdım. Demiş ki ya Muhsin sen bilmiyorsun artık adamı 2 kilometre öteden sırtından vuruyorlar. Tehdit bu. Onlara söyle, biz adamı 2 kilometre arkasından, sırtından değil, 10 santimden alnının ortasından vurduk dedi.
11: Darbecilere karşı her türlü tehdidi göz alarak, her türlü baskıyı göz alarak o Refah Yolu hükümetinde ben kurdurdum 8 milletvekiliyle.
12: Ben Türk Silahlı Kuvvetleri'ni peygamber ocağı diye

0: Bir milletin mensubuyum. Türk Silahlı Kuvvetleri'ni bölgemizin istikrar unsuru, en güçlü ordusu ve baş tacı olarak görüyorum. Ama namlusunu milletine çevirmiş bir tankı asla selamlamam.
1: Herkesin kulaklarında kalan şu güzel cümleleri sarf etti. Namlusunu millete çeviren tanka selam durmam dedi. Bu aynı zamanda bir tehdittir. Sayımız kaç olursa olsun, eğer bir adım daha öte giderseniz, ey ihtilal düşünen, özleyen, gerisinde Amerika olan, Amerika'nın Türkiye'deki kuklaları, bilin ki bunun karşısında biz selam durmayacağız ve direneceğiz.
2: Milletin iradesini işte kendi kafalarına göre balans ayarı yapmak isteyenler bir kere Muhsin Yazıcıoğlu'nun o sözleriyle neye uğradıklarını şaşırdılar. Açık ve net. Yaptıklarını, yapacaklarını bir kere daha düşünmelerine vesile oldu.
1: Oradaki o yaptırmayacağız, biz varız. Ne gerekiyorsa onun gereğini de yaparız. Şöyle denilebilir, ya bu aklını mı yemiş? Orada bir iktidar var, bir hükümet var ama Muhsin Yazıcıoğlu çıkmış bunları söylüyor. Kendi kenarda dursa hiçbir zarar görmeyecek.
3: Ama cesaretle meclisin kapısında, Genelkurmay'ın önünde çıkıp namlusunu milletine döndürmüş tanka selam durmam diyen Muhsin Yazıcıoğlu'ydu.
4: Bunu söylediği zamanda da şimdiki gibi rahat bir ortam yok. Palet çakırtılarının Ankara'nın merkezini dahi işgal ettiği bir ortamda söyledi.
2: Çıkıp en üst perdeden ve direkt ilgililere karşı bu ülke İran olmaz, bu ülke Cezayir olmaz, bu ülke Arabistan olmaz ama biz de size Suriye yaptırmayız.
1: Bizim inandığımız şey haksızlık karşısında susan şeytan olmamaktı. Muhsin Başkan bunun en önemli örneğiydi.
5: Ben 27 Mayıs, 12 Mart, 12 Eylül, 28 Şubat bunun moderni, bunun postmoderni hangisi olursa olsun hepsine karşıyım. Türkiye artık darbeler ülkesi olmayacak, cuntalar ülkesi olmayacak.
6: Şu anda Muhsin Başkan ile ilgili bir belgesel yapılıyorsa 28 Şubat'taki dik duruşu, ben buradayım, bu ülkeyi biz sahipleneceğiz, inancımıza sahip çıkacağız. Adalet noktasında, kavram noktasında, hak hukuk noktasında biz gerekirse canımızı, bedenimizi ortaya koyacağız diyen bir düşünceydi.
7: Yazıcıoğlu'nun Büyük Birlik davası Balkanlardan Kafkaslara uzanan gönül coğrafyasını da bağrına basıyordu.
8: Çeçenistan'ın bağımsızlık hakkıdır. Dolayısıyla sadece Çeçenistan'ın mücadelesi değil bu. Kafkaslardaki tüm halkların özgürlük mücadelesinin önderliğini yapmaktadırlar. Ve ben bunun için de diyorum ki yaşasın
7: Türk siyasi hayatında ağırlığı olan bir liderdi Muhsin Yazıcıoğlu. Onun liderlik kişiliği üniversitelerde tez konusu bile olmuştu. Yazıcıoğlu'nu yakından tanıyanlar, onu söylediğini yapan ve söylediğinin arkasında duran, mazlumun ve mağdurun yanında olan, en ufak bir meselede arkadaşlarının ve kendisine ulaşanların dertleriyle hemdert olan bir lider olarak tanımlıyordu. İstişareyi seven bir liderdi Yazıcıoğlu. Hatta bazı durumlarda istişare etmekten karar vermeye vakit dahi bulamıyordu. Muhsin Yazıcıoğlu'nun bir lider olarak tanımlanabilmesi Ülke Ocakları Genel Başkanlığı dönemiyle birlikte mümkün olmuştu. 1980 sonrası SOGEV Başkanlığı, MÇP Genel Sekreter Yardımcılığı ve Genel Sekreterliği, Büyük Birlik Partisi Sivas Milletvekilliği, Büyük Birlik Partisi Genel Başkanlığı gibi görevlerde bulunması daha geniş bir kitleye hitap etmesini sağlamış ve liderliğini şekillendirmesinde büyük rol oynamıştı. Tevazu sahibi, nezaketli, vefalı ve teşkilatçı bir liderdi Yazıcıoğlu. Büyük Birlik Partisi lideri Yazıcıoğlu, dördü ölümcül olmak üzere tam 17 kaza geçirdi. bu kazalarla ilgili bir dergiye verdiği röportajında her istihbarat biriminin ustalık gösterdiği bir yöntem varmış. Bizimkiler de güya bu trafik kazalarında maharetliymiş. Kaza yöntemi dünyada çok geçerli bir yöntem. En ucuz, bazen en garantili, hiçbir riski olmayan suikast yöntemi demişti.
9: Çok yoğun trafik kazaları oluyor. Ancak bu kadar yoğun trafik kazası içerisinde görevi gereği çok kritik noktada bulunan kişilerle ilgili olan kazalar trafik kazası mı, trafik cinayeti mi ve bir suikast yöntemi mi tartışmasını çokça gündeme getirdi. Şüphe uyandırmasının sebebi bulundukları konumları ve kazanın da şekli tabii artı olarak buna ekleniyor. Çok geçerli bir yöntemdir tabii. En ucuz, bazen en garantili, hiçbir riski olmayan, en az riskli suikast yöntemi kaza. Bizim geçirdiğimiz kazalarla ilgili tabii benim geçirdiğim kazaların üzerinde tartışılmasının bir sebebi peş peşe olması. İkincisi kazaların da biraz normal olmayan bu şekilde gerçekleşmiş olması bu tür şüpheleri getirdi. Öylesi anlarda her zaman içeride bizi zayıflatmak, kendi başı derdimize düşmemizi sağlamak ve çevresel sorunlara müdahale edemeyecek hale gelmemizi sağlamak için her türlü komplolara açık bir dönemdeyiz. Her zaman Türkiye komplolara, provokasyonlara açık bir ülke olmuştur. Bunun için hep beraber dikkatli olmalıyız. Yani ben de dikkatli olmalıyım, başkaları da olmalı. Devleti yönetenler dikkatli olmalı.
6: Bir Uğur Mumcu olayı, bir Hablemit olayı, bir diğer olaylar, bunlara da baktığınız zaman bir sorgulanması gereken şeylerdir bunlar. Niye? Yani düşünce farklılıkla olsa bu ülke için bir şey söyleyenler, bu ülke için gerçekten anlamına, gerçek anlamına bir değer ortaya koyanlara karşı ciddi bir yapılanma vardı. Bunların başında da Muhsin Yazıcıoğlu yarıştı.
7: Eski çatışmalarından büyük dersler çıkaran Yazıcıoğlu, teşkilatına bağlı gençleri de sokaktan çekmişti. Türkiye'yi karıştırmaya çalışan güç odaklarının ve onların figüranlarının kimler olduğunu çok iyi biliyordu.
5: Devletin kurumlar içerisine çete girdiyse anasını okurum. Ne gerekiyorsa onu yapar. Var mı öyle bir yağma ya? Devletin yetkisini kullanacak, devletin milletin verdiği kalemi kullanacak, devletin milletin verdiği masayı kullanacak, o milletin devletin kendisine vermiş olduğu imkanları kullanacak ve ondan sonra bana kabadayılık yapacak. Yani millete kabadayılık yapacak. Var mı böyle bir şey?
7: Muhsin Yazıcıoğlu 2000'li yılların başlarında yeniden sahnelenen büyük bir oyuna, yeni bir tezgaha düşmemişti. Trabzon'da işlenen rahip Santoro cinayetine ve gazeteci Hrant Dink suikastine en sert tepkiyi o göstermişti. Türkiye'yi karıştıran her iki cinayetin zanlıları her nedense özellikle Alperen Ocakları'nı ve Muhsin Yazıcıoğlu'nun adını zikrediyordu.
8: Bir taraftan çok basit bir eylem, çok sıradan yapılmış, bir taraftan bir profesyonellik kokuyor. İstanbul'un her tarafında kameralar kurşunu sıkıyor, sonra da 32 saat deresini yere atmıyor, silahını atmıyor ve kendi istediği adrese doğru yolculuk yapıyor ve yakalanıyor. Hemen arkasından Alperen Ocakları diyorlar. Biz merceğin odağını kurmak isteniliyoruz. Koysunlar. Felek bütün zulmünü toplasın gelsin. Dönersem bir lahza millet yolundan azimetten çıkarım.
7: Anlaşılan birileri bu cinayetlerle Türkiye'yi yeni bir sürecin içine çekmeye çalışıyordu. Ve bu süreçte bir kez daha milliyetçilik duyguları güçlü gençler kullanılmak isteniyordu. Ama Muhsin Yazıcıoğlu yılların deneyimiyle oyunu erken fark etti. Partisine, teşkilatına tuzak kurulduğunu, birilerinin gençlik teşkilatlarını zehirlemeye çalıştığını açıkça dile getirdi.
8: Papayı da vuracaklardı, Ahmet'i de vuracaklardı, Mehmet'i de yapacaklardı. Şimdi bununla ne yapılmak isteniyor? Bununla bizim etrafımız kuşatılıp bu ya beni tehdit

0: etmek istiyorlar. Ben bunu söylüyorum. Bu ya bizi tehdit etmek istiyorlar. Bak, senin önünü keseriz. Senin ayağına çelme takarız. Seni götürmeyiz. Büyük Birlik'in yükselişini önleyecekler. Büyük Birlik Partisi'nin önünü kesecekler. Kesemezsiniz. Kesemeyeceksiniz. Hiçbirinizin de gücü yetmeyecek buna.
1: Ancak ne yazık ki Yazıcıoğlu'nun ne demek istediği yıllar sonra anlaşılacaktı. Kaset kumpaslarıyla siyaseti dizayn eden FETÖ, Yazıcıoğlu ve BBP hareketine de kumpas kurmuştu.
0: Besteciye suikast yapılıyor. Derhal İstanbul'da olan bir olay ama öbür tarafta hemen göz önündeki iki tane bir emniyet görevlisi, iki emniyet görevlisini görevden almak suretiyle bedeli birisine ödetiyor. Ve ondan sonra bedeli derin devlet diye bir meçhulün sırtına atıp oradan da ortalığı karma karışık edip kurtulup çıkacağını düşünüyor.
1: Türkiye'nin çok kritik bir süreçten geçtiğini ifade eden Yazıcıoğlu net bir duruş sergiledi. Hrant Dink'e sıkılmış olan kurşun aslında Türkiye'nin birliğine, dış itibarına, ülkemizin huzur ve güvenliğine, demokrasiye sıkılmış bir kurşundur. Bu cinayetle aslında Türkiye hedef alınmıştır demişti. Şair ruhlu Yazıcıoğlu Hrant Dink'in ardından da şu dizeleri kaleme almıştı.
2: Kan sızıyor Fırat'ın delinmiş tabanından toprağına. Bağrındaki bütün Mehmetler ağlıyor. Oğlunun adını Fatih koyan bütün Ermenilerle birlikte. Yine bir korku ve telaş arasında kala kaldık. Yine ne derler diye endişelendik maktulün başında. Timsah gözyaşlarından daha masum değil gözyaşlarınız. Caniyi besleyen korku ve telaşlarınız, hep korku ve telaşlarınızla süslediğiniz çatışma kültürünüz, insan hakları söylemleriniz, medya maydanozu liberalleriniz.
1: Devlete sızan FETÖ'nün o tarihlerde suikastler ve kumpas davalarıyla Türkiye'ye operasyon çektiği ancak yıllar sonra anlaşılacaktı. Muhsin Yazıcıoğlu özel hayatında da ailesine bağlı örnek bir babaydı. Kızı Firuze Yazıcıoğlu katıldığı bir televizyon programında babasını bakın nasıl anlatıyordu.
3: İnsanlar baba olarak, eş olarak, evlat olarak hep farklı farklı benim gördüğüm. Babam bunların hepsini mükemmel yapan bir insan. Biz ailecek o kadar şanslıyız ki hani sahura kalkamadığımızda etrafımıza tepsiyle yemek getiren, halen uyanamamışsak ağzımıza lokmalarımızı koyan, böyle narları eliyle tek tek ayıklayıp tabaklarımıza koyan, böyle 2-3 saatlik uykusunu bırakıp servislerini kaçıran çocukların okula yetiştirmeye çalışan bir babamız var. Çok güzel yemek hazırlayan babamız var ki en güzel yaptığı menemendir. Eline sağlık babacığım. Çok teşekkür ediyorum.
4: Gecenin yarısında yoldan gelmiş, belki de 15-16 saatlik uykusuz, çocuklarına süt ısıtıp ağzına verecek kadar. Aynı zamanda iyi bir aile babası, eşine olan sevgisi saygısı, ona şiirler yazması yolda belli.
5: Eve geldiğinde kapıyı zilini çalışından anlardık. Çaldığında kapıyı ziline bir kere basar, sonra kapıya parmaklarıyla tıklardı. Tabii kapıyı açtığımda ilk karşımda liderimi, genel başkanımı görürdüm. Tabii ayakkabısını ve ceketini çıkarttıktan sonra o artık ailenin reisi, babasıydı.
4: Bütün bunlara rağmen Yaradan'ın karşısında iki büklüm kul. En dar anda, en dar dönemde kulluk görevlerini asla imhal etmeye. Mesela yorulursun, ne dersin falan. O imkansız o. O görevini yapar ondan sonra. Bunlara hep şahit olmuş insanlarız. Evet, onun için sadece siyasetin, dediğim gibi temiz yüzü, siyasetin ak yüzü değil. Aile reisi, arkadaş, başkan, her yönüyle model bir şahsiyetti Muhsin Başkan.
2: Ben şu anda helikopterdeyim. Kahramanmaraş Çağlayan Cerit'te mitinge gidiyorum. Ben buradan evet Kanga, buradan Gemerek'teki kardeşlerime sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum.

0: ve tarih 25 Mart 2009. BBP Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu, yerel seçimlere birkaç gün kala partisinin Kahramanmaraş'ın Çağlayancerit ilçesinde düzenlediği mitinge katılıyordu.
1: Devletin hiçbir kaynağını kullanmıyoruz. Onun için bütün imkanları kendimiz kullanıyoruz. Bayrakların parası da bizden. Seçim kampanyalarını her ay dayımız kendi yapıyor. İşte ben de bugün çok sıkıştık. İllaki Çağlayancerit'e gelecektim. O zaman dedik ki acı zulüm helikopter tutalım. Tutalım dediler.
0: Muhsin Yazıcıoğlu mitingin ardından Yozgat'a gitmek üzere helikoptere binmeden dakikalar önce eşi Gülefer Hanım'ı arayıp helallik istiyordu.
2: 15-20 dakika sonra havalanına doğru gidip helikoptere bineceğini, çocuklarla ilgili bazı şeyler söyledi bana. Ailemizle ilgili bazı şeyler söyledi. Dua edin dedi. Hakkınızı helal edin dedi. Ölümlü dünya ne olur ne olmaz dedi. Böyle.
3: İşte o Çağlayancerit mitinginde adayımı sizi Allah'a emanet ediyorum deyince arayayım dedim. Aradım. Çok kalabalıktı dedi. Gördüm başkanım dedi. Seyrediyorum dedi. O öyle mi dedi falan. Sivas'ı merak etmeyin dedim. İşte şey halledeceğiz dedim. Cepinde biraz kalsın dedi. Sen genel sekretersin dedi. Karizma çizilmesin falan dedi. Kalktım. O da helikoptere doğru yürüdü.
0: Konuşmadan dakikalar sonra Muhsin Yazıcıoğlu ve beraberinde 5 kişiyi taşıyan helikopter Keş Dağı'na çakılıyordu.
4: Yeni evli çocuğuma ev arıyorduk bir yerde. Telefon geldi. Helikopterin düştüğünü söylediler. Ben o an bir kurtuluşun olacağına inanmadım.
0: Helikopter kazası öncesi ve sonrasında yaşanan gelişmeler ister istemez kafaları karıştırıyor, kuşku uyandırıyordu.
5: Helikopterin çok alçak uçuşunu gördüm. Burada biz kendi aramızda çocuklarla sohbet ettik. Ya bu helikopter niye bu kadar alçaktan uçuyor? Köyümüz ormanlık olduğundan ağaçlara değeceğini hissederekten de bu konuyu açtık. Kendi aramızda konuştuk. Ve helikopter İçindeki insanlar gözüküyordu. Biz dedik ya bu helikopterde bir şey vardır. Yoksa bu kadar alçak uçmaz. Daha önceki geçen helikopterleri görüyorduk. Yüksekten uçuyordu. Ama bu da alçaktan uçuyordu. Buradan takip ettik çocuklar, öğrenciler takip etmişler. Çizmeyi açmış öbür tarafa. Orada işte artık bir patlama sesi duyulmuş çocuklara ve bizlere. Ve bu arada yetkili kişilere haber ettik. Bana şunu söyledi. Benim telefonumu lütfen meşgul etmeyin dediler. Biz ondan sonra başka kurumları aradık. Başka yerleri aradık.
6: Biz kaçta haber olduk? Kamuoyu ne zaman? 3.30-3.20'ye falan değil mi? Hı hı. Adamcağız hemen aramış. Aramış. Ve bir tek bu değil, bu beyefendi değil. Birçok kişi aradığında telefonlar hep suratlarına kapatılmış. Bizi meşgul etmeyin, bizi uğraştırmayın bilmem ne diye. Halbuki köylüler noktayla yerini tespit etmiş ve söylemiş.
7: Alo. Alo. İsmail Güneş'ten İç Sivas İzaç Adına geldi.
8: Alo. İzmir'in beyefendi. Siz gelmiyor. Biraz yüksek sesle konuşabilir misiniz?
7: Efendim. Bu sizin yolunla birlikte biz helikopterle düştük.
9: Olay yerinde vardığımızda iki tane dışarıda, bir kişi dışarıdaydı. Herhalde Erhan Üstün'de olacaktı. Allah rahmet eylesin. Onu gördük. Yan tarafında birinin eli dışarıdaydı. Arkadaşlara sordum ben, iki kişi de dedi helikopterin altında var. Muhsin Başkan herkes tanır bizim köyden. Muhsin Başkan var mı dedim, yok dediler.
10: Şöyle düşündük. Dedik ki bu helikopterin altındadır. Biz bu helikopteri ters çevirirsek arkadaşlar dedim. Bunda bir suikast olsa bu dedim bize mal olur, kayıp ederiz. Biz hiç uğraşmayak, bunun hepsi burada ölmüştür dedim. Ben helikoptere bizzat baktım. Kamerası, gazetecinin o şeyleri hepsi hiçbir şeye el dokunulmamış. Yani perdüsü olsun şeysi hepsi orada duruyor. Jandarmayı aradık, biz dedik bulduk. Tekir Karakolu'nu aradık. Biz şu an enkazı bulduk. Sisne köyüne gidiyoruz dedi. Ben pazartesi günü tekrardan gittim. İsmail Güneş'i aramak için. Oraya vardığımda helikoptere baktım. Enkazı yuvarlamışlar. İçindeki bütün aletleri sökmüşler. Yani bizim ilk bulduğumuz günkü gibi değil.
11: Orayla oynanmış.
10: Orayla oynamışlar. Helikopteri aşağı yuvarlamışlar. Musun Yazıcıoğlu 5 metre aşağı inmiş. Ve kapıyla beraber inmiş. Üzerinde kar kaplamış yani. Biz ondan dolayı görmedik Musun Yazıcıoğlu.
0: Muhsin Yazıcıoğlu'nun hastaneye sevk edildiği yönündeki açıklamaların asılsız çıkması ve enkaza ancak 48 saat sonra ulaşılması çeşitli soruları da beraberinde getiriyordu. Tüm bu süreçte belki de en kritik gelişme Kahramanmaraş Emniyetinden Kayseri Valiliğine gönderilen bilgi notuyla yaşandı. Bu notta helikopterin enkazına ulaşıldığı, Yazıcıoğlu'nun yaralı olarak hastaneye kaldırıldığı iletilmişti.
6: Bunu duyduğum zaman öncelikle dedim ki Muhsin Başkan bu kadar sağlığı yerinde olsa, şuuru açık olsa ilk arayacağı insanlar bizleriz. Çünkü bir kaza geçirdiği zaman bile hemen ilk önce bizi arayıp benim sağlığım saatim yerimde, meraklanmayın, telaşlanmayın diyen bir insan, haber veren bir insan. Nasıl oluyor dedim. Sonradan şöyle bakınca diyorum ki şimdi tersten okumaya başladım artık olayları. Acaba bu açıklamayı kasıtlı mı yaptılar, arama kurtarmayı farklı farklı yerlerde yaptırmak için, oraya ulaşılmasını engellemek için diye tersten okumaya başladım artık olayları.
3: Ya ben diyorum ki şimdi bu eğer denildi gibiyse oradan birisine der ki ver şu telefonu bakayım bir arayalım, haber verelim. Eşini arar, beni arar. Biz arıyoruz, ulaşamıyoruz falan.
0: Tüm çalışmaları bir anda sekteye uğratan bu hatalı bilgi notunun sır perdesini dönemin Kayseri valisi Mevlüt Bilici yıllar sonra aralayacaktı.
12: O zamanki il emniyet müdürümüz Sayın Muhsin Yazıcıoğlu'nun helikopterinin düştüğünü söyledi. Biz tabii çok üzüldük. Bir müddet sonra il emniyet müdürü tekrar telefon ederek Sayın Muhsin Yazıcıoğlu ya ulaşıldı. Hastaneye intikal ettiriliyor. Bu kesin bilgi mi dedim? Kesin bilgi dendi. Emniyet müdürünün bana verdiği bilgi ki emniyet müdürü size bir bilgi verdiği zaman valiye onu doğru kabul edersiniz. Çünkü sizin başka haber kaynağınız yok.
0: Dönemin valisi Mevlüt Bilici'nin açıklamalarını bir yere not edelim. Tüm Türkiye o gün ekranları başında bölgeden gelecek en ufak bir umut ışığına dikkat kesilmişti. Kaza sonrası devletin zirvesi de bölgeye akın etmişti. Başkan Erdoğan bizzat helikopterin düştüğü tahmin edilen bölgede yürütülen arama çalışmalarına ilişkin briefing almak için Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesine gitmişti. Muhsin Yazıcıoğlu'nun fırtınalarla geçen hayatı yine fırtınalı bir kış günü arkasında birçok soru işareti bırakarak son buldu.
1: Bir hayalim var. Bütün vatandaşlarımızın ay yıldızlı bayrağın altında şerefle yaşadığı bir Türkiye hayal ediyorum.
3: Bu çok arzu ettiği, işte bir hayalim var diye söylediği, Kürdü, Türkmeni, Alevisi, Sünnisi, başı açığı başı kapalısı, doyduğu yerde doğsun, karnı tok başı dik olsun, tam bağımsız güçlü bir Türkiye olsun, yeter mi yetmez, kaynaşmış ve birleşmiş Türkistan Birliği olsun dediği hadise o vuslatında gerçekleşti. 1 milyona yakın iyi insan onu gözyaşlarıyla uğurladı.
13: Genel Başkanımız Muhsin Yazıcıoğlu rahmeti rahmana kavuşmuştur.

0: İstanbul'dan geldik. Başkanım için canımı vereceğim. Canımı vereceğim.
1: Bir şey söylemeye gerek var mı? Şuradaki insan seline bakar mısınız? Bu insan seli, ona karşı sevgimizi, saygımızı gösteren bir ifade. Canımızın

0: paremizi kaybettik. Bu kadar nazik, bu kadar kibar, bu kadar hassas bir baş buydu.
1: Ağlarım tabii. Bir kelime söylememden daha iyidir.
2: Mazlumlar üzülmesin yalnız kaldık diye. Zalimler sevinmesin meydan boş kaldı diye. Biz varız. Hepimiz bir Muhsin yazıyoruz Allah'a şükürler olsun.

Onun büyük birlik hayali cenazesinde ete kemiğe bürünüyordu. Tüm siyasi partilerin temsilcileri cenazesinde saf tuttu. Yazıcıoğlu'nu, sonsuzluğun sahibine milyonlar uğurladı.

0: Cenazesi ölümünden 6 gün sonra 31 Mart 2009'da toprağa verilecekti. Vasiyeti son uykusunu Taceddin dergahında uyumaktı. Özel bir yasayla vasiyeti yerine getirildi.
1: Muhsin Yazıcıoğlu'nun şehadetinde Kosova, Balkanların bir tamamı, Kosova, Bosna, Makedonya, Gosti var, ağıt yaptı. Kuzey Irak'tan tutun, Türkmeneli dahil, Suriye Türkmenleri dahil, geçelim Kafkaslar, Çeçenya, geçelim Asya Türk Cumhuriyetleri, Azerbaycan başta olmak üzere herkes ağıt yaptı. Türkiye'de Kürdüyle, Türkmeniyle ifade ettiğim gibi 1 milyon iyi insan onu uğurladı gözyaşlarıyla.
0: Türkiye, geçmişte ülkenin kaderine yön verecek değerli kanaat önderlerini, bilim adamlarını benzer bir şekilde bir bir kaybetti. Birçoğunun ölümü kayıtlara basit kazalar olarak geçti. Ancak kamu vicdanı bir türlü rahatlatılamadı. Ta ki 15 Temmuz 2016'da hain FETÖ'nün darbe girişimine kadar. Olayı soruşturan özel yetkili savcıların 15 Temmuz hain darbe girişiminden bir ay önce takipsizlik kararı vermesi dikkat çekiciydi. 15 Temmuz hain darbe girişiminde Başkan Erdoğan'a suikast düzenlemek için Marmaris'e giden FETÖ'cü timin içinde Yazıcıoğlu'nun helikopterinin enkazı üzerindeki parçaları söken hainler vardı.
2: Helikopter düşüyor. Bir müddet sonra helikopterden gidiyorlar parçaları söken insanlar Cumhurbaşkanımızın suikastine katıyor 15 Temmuz gecesi. Bunlar bana göre yeterlidir. Çok fazla ayrıntıya da girmeye gerek yok. Bunlar en güzel belgelerdir.
0: Muhsin Yazıcıoğlu ve beraberinde 5 kişinin hayatını kaybettiği şüpheli kazayla ilgili tüm parçalar birleştirildiğinde adres FETÖ'yü gösteriyordu. Terörist başı Gülen'in Yazıcıoğlu'nun vefatı ile ilgili bu sözleri de itiraf niteliğindeydi.
3: Bu arkadaşın da başına 4-5 defa böyle sürpriz trafik kazası gelmiş. Onları işte atlatmaya çalışmış. Fakat bu defa farklı şekilde gitmiş. Her şeyi kurcalamak lazım. Bakmak lazım bu helikopter nasıldır filan. Neden yani ben böyle bir şey itildim? Neden ille de bununla götürmek istendim? Yani temizdir bizim insanımız. Böyle normal şeylerin arkasında bir kısım hileler, hudalar aramaz yani.
4: Devletin yetkisini kullanacak, devletin milletin verdiği kalemi kullanacak, devletin milletin verdiği masayı kullanacak. O milletin devletin kendisine vermiş olduğu imkanları kullanacak. Ondan sonra bana kabadayılık yapacak. Yani millete kabadayılık yapacak. Var mı böyle bir şey?
3: Çok defa aldanabilirsiniz. Aldansanız bile ama kimseyi aldatmayın. Çünkü aldatma bir günahtır. Aldanırsanız böyle kurban gidersiniz. Bir perşembe akşamı vefat edersiniz. Bir cuma günü cenazenize ulaşırlar.
0: Görevi kötüye kullanma suçundan yargılanan dönemin Kahramanmaraş Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdür Yardımcısı Dursun Özmen 2 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Aynı zamanda FETÖ'den hükümlü olan Özmen'e verilen bu karar Yazıcıoğlu davalarında verilen ilk hapis cezası kararı oldu.

0: 29 Mart'ta bir ekip gittiği belirtiliyor oraya ve o ekibin bu helikopterin bir kara kutu yok, ancak kara kutu vazifesini gören oradaki helikopterin rotasını, uçuş bilgilerini, coğrafi koşulları, hangi havalimanına ne kadar uzaklıkta, bunları gösteren bir nevi navigasyon görevi üstlenen SkyMap cihazının ve Argus 5000C, yanlış tabiri de kullanmayayım, bu iki cihazın söküldüğü tespit ediliyor. Bu nasıl tespit ediliyor? 31 Mart'ta giden bir heyet tarafından bu cihazların yerinde olmadığı tespiti yapılıyor ve o cihazların akıbeti şu an için bilinmiyor. Şimdi bu cihazlar neden söküldü? Kimler tarafından söküldü? Eğer o cihazlarla ilgili olarak günümüzde artık kanatlı hava araçları ile ilgili belli bir merkezden müdahale iddiaları gündemde, o dönem helikopterle ilgili bir müdahale var mıydı o dönemin teknolojisinde? Bununla ilgili olarak bütün soru işaretlerini belki de ortadan kaldıracak bir süreç başladı diyebiliriz. Gözaltındakilerin ifadesi, geçtiğimiz günlerde Ankara'ya gönderilen o koli dosyalarda hangi deliller var? O deliller tekrar ortaya çıkarılacak, tekrar konuşulmaya başlanacak. Şunu da belirtelim, 12 Haziran 2026 itibariyle Kahramanmaraş'taki dosyada Ankara'daki mahkemeye sevk edilmiş durumda.
1: Soruşturmanın en çarpıcı delillerinden biri ise Baylok yazışmaları oldu. Helikopter düştükten hemen sonra FETÖ üyelerinin arasında yapmış olduğu konuşmada tereyağından kıl çeker gibi iş halledildi ifadesi dosyaya eklendi. Savcılık şimdi bu mesajın kimler arasında, hangi amaçla ve Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölümüyle herhangi bir bağlantısı olup olmadığını araştırıyor.
2: Uzun süren davalar Yazıcıoğlu ve arkadaşlarının şüpheli ölümlerini aydınlatacak mı, zaman gösterecek. Ancak davası vatan olan, davasına kendisini adayan adamdı Muhsin Yazıcıoğlu.
3: Ben dava için adamışım kendimi. Bir doğrunun imanı bin eğriyi düzeltir. Zulüm Azrail olsa hep hakkı tutacağım. Mukaddes davalarda ölüm bile güzeldir.
4: Necip Fazıl'ın bir Sakarya şiirindeki iki mısra var. Sakarya diye başlayıp Sakarya'yı tarif ediyor ya. Diyor ya işte, Sakarya, saf çocuğu masum Anadolu'nun, divanesi ikimiz kaldık Allah yolunun. Muhsin Başkan oradaki Sakarya'nın ete kemiğe bürünmüş haliydi. Bu sadece liderlikle alakalı bir sıta değil yani. Liderliği de Sakarya'nın ete kemiğe bürünmüş haliydi. Aile reisliği de, arkadaşlığı, abiliği, yol arkadaşlığı, hepsini ben üstadın oradaki o mısralarındaki Sakarya'da bütünleştirir.
5: Cenab-ı Allah böyle itibarı hepimize nasip eylesin. Cenab-ı Allah o şehitlik mertebesi noktasında da böyle şehitliği de hepimize nasip eylesin. Allah Muhsin Başkanımızı öbür dünyada Peygamber Efendimiz'e komşu eylesin.
6: Yine bir 25 Mart günü Tokat'ta mitingimizi yaparken vefat haberini aldığımız Muhsin Yazıcıoğlu kardeşimi rahmetle yad ediyorum. Muhsin kardeşimin dava ve siyaset yolculuğunun her adımı kendisinin düz yaşayacağız, dik duracağız, doğru gideceğiz sözüne uygun şekilde geçmiştir. Ülkemiz siyasetinin son dönemlerinde kimlerin nereye savrulduğunu gördükçe hep rahmetli Muhsin kardeşimin onurlu ve sağlam duruşunu hatırlıyorum. Bir kez daha kendisine Allah'tan rahmet, yakınlarına, sevenlerine ve tüm milletimize başsağlığı diliyorum.
3: Hiçbirimizin garantisi yok. Şurada ayakta duranın da oturanın da garantisi yok. Bir saniyenize bile hakim değilsiniz. Bir saniyesine bile hakim olamadınız, hükmedemediniz. Bir hayat için, bir dünya için bu kadar fırıldak olmanın anlamı yok. Düz yaşayacağız.
7: Biz ölümün bir son olmadığına inananlardanız. Bizim üzüntümüz sadece hasretliğimizdir. Onun güzel yerlerde olduğuna inanıyoruz. Ruhu şad, makamı cennet olsun. O baki olan alemde tertemiz bir maziyle oraya göçtü. Bizim, tekraren söylüyorum, üzüntümüz sadece hasretliğimizdir. Çünkü o yok olmadı.
8: Canlar bir oldukça canan uğrunda

zamanlar verilmesi bir değer olur. Sevgi pınarından damlayan sular akar gönüllere bir hayat olur. Uzansın yeter ki sevgiyle kollar, çökmüş her bedende bir derman olur. Bir değer uğruna ölmeyen beden gömülür toprağa bir ceset olur. Hakikat yolunda ölürse beden yücelir ruhuyla bir şehit olur.

Haber Radyo, 24 saat haber. Bulunduğunuz bölgede A Haber yayınlarını verimli dinleyemiyorsanız lütfen bizi bilgilendirin. 444-88-81 444-88-81

Bir Türkü'nün Hikayesi'nden merhaba sevgili izleyenler ve radyoları başında bizi dinleyenler. Yeni Bir Türkü'nün Hikayesi'yle daha karşınızdayız. Değerli dostlar, hayat yorar insanı bazen. Hasret yorar, beklemek yorar. Bir kış ayazı gibi çarptığında yüzüne yalnızlık, belki de en korunaklı sığınaktır türküler. Alır saz eline, vurur böğrüne böğrüne. Sözün bittiği yerde türküler dile gelir. Rahmetli Neşet Ertaş, ben konuşmayı bilmem, siz çoktan anlar mısınız derdi. Her türküsünün yaşanmış bir hikayesi vardı. O da bağlamasına eşlik eden yanık sesiyle anlatırdı. Tıpkı Zahidem türküsünün hikayesinde olduğu gibi. Zahide kurbanım, ne olacak halim? Gene bir laf duydum, kırıldı belim. Gelenden gidene haber sorayım, Zahidem bu hafta oluyor gelin.

Zahidem türküsünün sözlerini yazan Arap Mustafa, Kırşehir'in Çiçek Dağı ilçesine bağlı Orta Hacı Ahmetli köyünde 1901 yılında dünyaya gelir.

Babası düğünlerde ve eğlencelerde oynanan Koca Oyunu adlı oyunda Arap kılığında rol yaparak geçimini sağladığı için Arap lakabıyla tanınır. Küçük yaşta anne ve babasını kaybeden Arap Mustafa ile bir süre akrabaları ilgilenir. Mustafa 10 yaşına geldiğinde Yukarı Hacı Ahmetli köyünde Mehmet Ağa'nın yanında çalışmaya başlar. Zamanla çalışkan, yakışıklı bir delikanlı olan Arap Mustafa, Mehmet Ağa'nın kızı Zahide'ye gönlü

0: Ancak fakir ve kimsesizdir Mustafa. İçi kor olur, yanar da yanar. Sırrını bir türlü açığa vuramaz. 20 yaşına geldiğinde askerlik çağındadır artık. Zahide'yi gider babasından ister. Ancak Mehmet Ağa bu evliliğe razı gelmez. Bağrına taş basıp askere gider Arap Mustafa. Aklı Zahide'dedir ve gelen gidenden haber sormaya, köydeki dostlarına mektuplar göndererek Zahide'den haber almaya çalışır. Onun askerde olduğu dönemde Zahide başka birisiyle evlendirilir. Mustafa'dan bu durum uzun süre saklanır. Köyden gelen mektupla Mustafa, Zahide'nin bir hafta sonra düğünü olduğunu öğrenir.
1: Sevdasını şiirlere döker, ağıtlar yakar Arap Mustafa. Zahide kurbanım, ne olacak halim diye başlar söze. Çünkü Anadolu'da seni seviyorum denmez, kurban olduğum denir. Yürek yangınını dörtlüğe sığdırır. İşte o şiir yıllar sonra bir düğünde saz çalan rahmetli Neşet Ertaş'ın eline tutuşturulur. Zahide ve Mustafa'nın aşkı Neşet Ertaş'ın o yanık sesiyle önce Orta Anadolu'ya, sonra da tüm yurt çapına yayılır ve dilden dile söylene gelir.

0: Arap Mustafa ve Zahide'nin aşkı, sanat güneşi Zeki Müren'le halk ozanı Neşet Ertaş'ı aynı sahnede buluşturacaktır.
1: Tadı elim aldıydım. Bilmiyorum, 2 saat mi çalmışsın, 3 saat mi çalmışsın? Bir ara buldu orada. Onun bir havası, aman aman yandım ama. Dey başladı ya, Allah sizi inandırsın. Benim o 3 saat, 4 saat çaldığım havaları, hani teraziye kondu bir anı kakar ya yukarıya. Öyle öyle oldu. Aman amanı bitirdi, arkasından Zahide'ye girdi. Zahide'ye girince bana da bir fırsat doğdu orada. Efendim, Zahide'nin 1. kublesini okudu, 2. kublesinde ben yakaladım canım. Yakaladım. Ondan sonra rahmetli olamaz böyle şey diyerek kafasını duvara nasıl vurduğunu ben anlatamam. Zahide.
2: Genç yaşında

0: Yıllar sonra Neşet Ertaş'a Zahide'nin kim olduğu sorulur.
1: Herkesin bir Zahide'si var. Sevdim, kavuşamadım. Zahide'm türküsünü çığırdım. Türkü çok tutuldu. Sonra baktım başka başka türkücüler Zahide'm türküsüne yeni yeni dörtlükler eklemeye başladılar. Zahide'm türküsü uzadıkça uzadı. Sanki destan olup çıktı. Meğer herkesin bir Zahide'si varmış.

Tıpkı Neşet Ertaş'la Arap Mustafa gibi sevip de kavuşamayanlardandır. Çalgıcı diye sevdiği kızı vermezler. O da Kırşehir'i terk eder. Nice aşıklar gibi Zahide ve Mustafa'nın kavuşması da ahirete kalır. Zahide 1965 yılında, Arap Mustafa ise 1966 yılında vefat eder. İkisi de Yukarı Hacı Ahmetli köyünde yan yana defnedilir.

o kadar da gitme dedim. Yoksa sazın teline bir türkü düşer, tezene tele değil, yüreğime dokunur. Gelecek programda yüreğimizin bam teline dokunacak başka bir türküyle karşınızda olacağız.

0: Bulunduğunuz bölgede A Haber yayınlarını verimli dinleyemiyorsanız lütfen bizi bilgilendirin. 444-88-81 444-88-81 A Haber Radyo 24 saat haber.
1: Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın bir kez daha aday olması ve üçüncü defa Cumhurbaşkanlığı'na seçilmesi mümkün olacaktır. Üçüncü dönem ülkemizde, bölgemizde ve dünyada birçok önemli gelişmeye gebedir ve öncelikli olarak bu zorlu süreci yönetecek dirayet ve tecrübeye ihtiyaç vardır. O tecrübe ise Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ve Cumhur İttifakı kurumsallığında Sayın Erdoğan'dadır. Bir dönem daha Cumhurbaşkanlığı görevini üstlenmesi Türkiye'nin ve bölgemizin hayrına olacaktır.
2: MHP'nin adayı Erdoğan dedi. Üçüncü kez adaylığı gerekli ifadesini kullandı.
1: Bir daha aday olabilmesi için Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde uygun zamanda ve azami mutabakatlı seçimlerin yenilenmesi kararı alınmalıdır. Yenilecek seçimlerin yine 2028 yılı içinde yapılması istikrar ve öngörülebilirliğin zedelemeyecek sistem ruhuna uygun işletilmiş olacaktır. Gereksiz tartışmalar bitecek, belirsizlikler ortadan kalkacak, ekonomik güven artacak.
2: Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin yeni yasama döneminin ilk toplantısında konuştu. Gündeminde seçimler vardı.
1: Partimiz 2028'li bir seçim tarihi olarak görmenin ötesinde, Türkiye için büyük reformların hayata geçirileceği bir dönemin miladı olarak değerlendirmektedir. Cumhurbaşkanı ile birlikte, kuşkusuz ki meclisteki milletvekili çoğunluğu da Cumhur İttifakı'nda olmalı, denge ve denetleme mekanizmasının daha sağlıklı işleyebilmesi için Milliyetçi Hareket Partisi yasamada temsil gücünü mutlaka arttırmalıdır.
2: MHP lideri sözü soruşturmalara getirdi. Her iddia şeffafça soruşturulmalı dedi.
1: Kamu kaynaklarının

0: usulsüz kullanımına ilişkin her iddia bağımsız, tarafsız ve şeffaf biçimde soruşturulmalı. İşlemler hukuk devleti ilkesine uygun biçimde yürütülmelidir.
1: Terörsüz Türkiye'de MHP liderinin gündemindeydi.
0: Yeni yasama yılıyla birlikte bir taraftan terörsüz Türkiye hedefinin hukuki ve siyasi tabanının güçlendirilmesine, diğer taraftan demokratik standartların geliştirilmesi, hukuk devletinin kurumsal kapasitesinin arttırılması ve toplumsal bütünleşmenin kalıcı hale getirilmesiyle sosyoekonomik şartların iyileştirilmesine yönelik çalışmalarla milletimizin beklentilerini karşılayacaktır.
2: A Haber Radyo, 24 saat haber.
3: Bulunduğunuz bölgede A Haber yayınlarını verimli dinleyemiyorsanız lütfen bizi bilgilendirin. 444-88-81 444-88-81
4: Türk futbolunda hakemler soruşturması derinleşirken Adalet Bakanı Akın Gürlek'ten de bir açıklama geldi.
5: Hakemlerde şöyle şike iddiası var, yani şike teşvik primi iddiası var. Ayrı yürüyor, ayrı suçlar.
4: Anadolu Ajansı'nın editör masasında gündemi değerlendiren Gürlek, soruşturmaya ilişkin son durumu paylaştı.
5: Burada biliyorsunuz hakemlerin bir sınavları oluyor, resmi sınavları. Bu sınav sorularının önceden dağıtıldığı, bazı hakemlere mobbing yapıldığı, özellikle bazı hakemlerin bilerek kendisinin işte kötü not verilerek ya da disiplin süreçleri başlatılarak görev almasının engellendiği iddiasıyla İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı bir soruşturma yaptı. Bildiğim kadarıyla dün iki hakem daha tutuklandı. Şu an gözaltı tutuklu sayısı 5, adli kontrol sayısı 2. Devam eden bir süreç var.
4: Hakemlerin maçları adalet çerçevesinde yönetmesi gerektiğini vurguladı.
5: Türk futbolunun temiz olması lazım. Ben de takip ediyorum. Yani biz hakemlerin adalet çerçevesinde hiç kimseye bağlı olmadan kurallara riayet ederek maçları yönetmesini istiyoruz. Ama maalesef yürüttüğümüz soruşturmalarda bunun böyle olmadığını gördük. Buna dair dosyada deliller var. İşte bir kısım MASAK raporları sizlerde paylaştınız. HTS kayıtları var.
4: Adalet Bakanı Gürlek, terörsüz Türkiye sürecine ilişkin de konuştu.
5: Bizim artık geleceğimiz, yani bu süreçten dönüş yok. Okyay'dan çıktı. Meclisimiz de sağ olsun, özellikle destek veren sayın milletvekillerimize ben teşekkür ediyorum.
4: Adalet Bakanı, faili meçhul cinayetler içinde ayrı bir parantez açtı.
5: Şu ana kadar 56 dosya aydınlandı. Yani 56 tane raflarda tozlu kalmış dosyayı çıkarttık ve hukuk çerçevesinde cinayet işleyenleri adalet önüne attık.
4: Bakan Akın Gürlek, Muhsin Yazıcıoğlu soruşturmasına da değindi.
5: Biz şu an gördüğümüz geniş pencereden bunun bir örgütsel talimat ile, yani FETÖ örgütünün bir örgütsel talimat ile bir örgütsel eylem olduğuna kanaat getirdik. Yani irademiz o yönde, yaptığımız operasyonlar o yönde. Somut olarak delil bazlı anlatmak gerekirsek özellikle F4 pilotunun bizzat kendisi, eşinin Adil Öksüz'le görüşmeleri, mahrem imamlarla olay gününden önce Elazığ'da, Elazığ mahrem imamlarıyla toplantı yapması, Adil Öksüz'ün olaydan önce Türkiye'ye gelip toplantıya katılıp olayın gerçekleştiği bir gün önce yurt dışına çıkması, somut deliller var.
2: A Haber Radyo, 24 saat haber.
5: Belirlenen ilkeler çerçevesinde TMSF'de de bir hesap iadesi açıldı. Özellikle iade etmek isteyen, gönüllülük esasına göre iade etmek isteyen kişilere karşı. Dün TMSF başkanımızla görüştüm. 5 kişi bu hesaplara iade de bulunmuş.
4: Fon soruşturması ile ilgili konuştu. 5 kişinin gönüllü iade yaptığını anlattı.
5: Ağustos ayında yazdığımız müzakereye en son soruşturma izni verildi. Fon soruşturması bu şekilde başladı. Devletin bağından üzüm korusu çalan tilkiden devlet pekmez olarak o üzümü çıkartır diye bir laf var. Yani devlet bunun kesinlikle takipçisi. Biz de hukuk çerçevesinde biz bunların sonuna kadar sürecin takipçisi olacağız.
4: Adalet Bakanı Akın Gürlek, Anadolu Ajansı editör masasında gündemi değerlendirdi.
5: SPK tarafından biliyorsunuz fonların tasfiyesine karar verildi. Karar verildiği an biz başsavcılık olarak verilen soruşturma izinleri kapsamında bütün önleyici tedbirleri aldık. Özellikle şu an itibariyle 85 şüpheli tutuklandı. 207 kişi hakkında işlem yapıldı. Bunları ekranlara da verebiliriz rakamları. Ve birçok kişinin mal varlığı donduruldu. Aynı şekilde mal kaçırmasının önlenmesi için de arkadaşlarımız gerekli tedbirleri aldılar.
4: Dosyalar kapanmayacak mesajı verdi Bakan Gürlek.
5: Zararın iki katını karşılaması etkin pişmanlık sebebi. Ama yani bu soruşturmanın kapanması, dosyanın kapanması anlamına gelmiyor. Sadece kanunda düzenlenen bir indirim sebebi. Yani zararı giderenler hakkında bir işlem yapılmayacak algısı yanlış. Mutlaka onlarla ilgili işlem yapılacak.
4: İyi niyetli yatırımcının 1 milyona kadar olan parasının iadesine karar verildiğini anlatan Gürlek, Türk ekonomisinin çok güçlü olduğunu anlattı.
5: Türk piyasası, Türk ekonomisi çok güçlü. Bizim göz bebeğimiz. Buradaki küçük bir kısmında meydana gelen bir hadiseyi genele yaymamak gerekiyor.
2: A Haber Radyo, 24 saat haber.

0: efendim. Muhaber Gece'ye devam ediyoruz. Esra Kürek ben. Dünyadan ve Türkiye'den en sıcak başlıkları aktarıyor olacağız. Ankara'dan gece yarısı acı haber geldi. Şüphe üzerine durdurulan otomobildeki bir kişi polis memuru Ahmet Türkoğlu'na tabancayla ateş açtı. Türkoğlu şehit oldu. Kaçamayacağını anlayan saldırgansa kendi yaşamına son vermek istedi. Görüntülerin adresi Pursaklar ilçesi. Şok uygulama yapan polisler şüphelendikleri bir otomobili durdurdu. Şoför ve yanında oturanın kimlik kontrollerinin yapıldığı sırada arka koltuktan inen üçüncü kişi polis memuru Ahmet Türkoğlu'na tabancayla iki el ateş etti. Ağır yaralanan Türkoğlu kaldırıldığı Pursaklar Devlet Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen şehit oldu. Kaçmaya çalışan şüpheliler polisin takibi sonucu kıstırıldı ve yakalanacağını anlayan saldırgan tabancayı kendi kafasına dayayarak tetiğe bastı. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Diğer iki kişi yakalanarak gözaltına alındı. İstanbul Üsküdar'da bir yolcu vapuru Cemiyet Hayatı'nın tanınan ismi Derin Demirci'ye ait tarihi yalıya çarptı efendim. Yalıda ağır hasar oluştu. Kaza anı ise güvenlik kamerasına yansıdı. Demirci değil ya, mermerci.
1: İstanbul Boğazı'nda bir kez daha facianın eşiğinden dönüldü. Üsküdar Kandilli sahilindeki 200 yıllık tarihi Kazasker Necmettin Efendi yalısına boğaz turu yapan bir yolcu vapuru çarptı. Denizde sürüklenen vapurun önce yalının önünde bir tekneye çarptığı, ardından da bahçeye daldığı o anlar güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Cemiyet Hayatı'nın tanınan isimlerinden Derin Mermerci'ye ait yalıda büyük maddi hasar meydana geldi. Derin Mermerci kazayı sosyal medya hesabından duyurdu.
2: Benim çocuklarım bu evde şu anda korkunç bir travma yaşadılar. Rıtımımı yok ettiler.
1: Mermerci yalıdan uzaklaşan vapurun hasar var mı diye soran mürettebatına da sert tepki gösterdi.
2: Hasar var mı mı? Hasar var mı mı? Sizce hasar var mı?
3: Yolcuyu boşaltamazsın. Sana güvenlik geliyor şu anda. Bekliyorsun 2 dakika ondan sonra.
0: Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in elektrik akımına kapılarak ölümüyle ilgili davada ek bilirkişi raporu tamamlandı. İhmaller zincirinin yer aldığı raporda 4 kişi asli, 9 kişi ise tali kusurlu bulundu.
1: Ferdi Zeyrek'in ölümünde ek bilirkişi raporu tamamlandı. İhmaller zinciri sıralandı. Eski Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek 6 Haziran'da evinin havuzunda makine odasındaki arızayı kontrol etmek isterken akıma kapılıp hayatını kaybetmişti. Manisa'da görülen davanın son duruşmasında mahkeme heyeti ek bilirkişi raporu talep etmişti. 9 Eylül Üniversitesi tarafından hazırlanan 46 sayfalık rapor mahkemeye sunuldu. Olayın çeşitli kişi, şirket ve kurumların ihmal ve kusurlarının zincirleme şeklinde birleşmesi sonucu meydana geldiği belirtildi. Makine odası ve bağlantılı havuzun mimari

0: Bir projede bulunmadığı ve elektrik tesisatıyla topraklama yapılmadığı da raporda yer aldı. 4 kişi asli, 9 kişi ise tali kusurlu bulundu. Bir sonraki duruşma 9 Ekim'de görünecek.
1: Efendim 19 Mart'ta İstanbul Ümraniye'de korkunç bir cinayete kurban gitmişti Kubilay Kağan Kundakçı. Alaaddin Kadayıfçıoğlu sanık, Aleyna Kalaycıoğlu ise azmettirici olarak yargılanıyordu. Savcı davayla ilgili mütalasını açıkladı. Bakın kim için ne kadar ceza isteniyor.
2: Kubilay Kağan Kundakçı cinayetinde savcı mütalasını açıkladı. Tutuklu sanık Alaaddin Kadayıfçıoğlu için kasten öldürme suçundan müebbet hapis, sanık Aleyna Kalaycıoğlu içinse suçu bildirmeme suçundan bir yıl hapis cezası istendi. Korkunç cinayet 19 Mart'ta Ümraniye'de işlenmiş. Rapçi Vahap Canbay bir süre önce ayrıldığı kız arkadaşı Aleyna Kalaycıoğlu'yla barışmak için ortak arkadaşları futbolcu Kubilay Kağan Kundakçı'dan yardım istemiş. Kundakçı ise Aleyna Kalaycıoğlu'yla görüşerek ikilinin barışması için aracı olmuştu. Kundakçı ve Canbay'ın konuşmak için buluştuğu sırada yanlarına yaklaşan bir kişi araca ateş açmış, kurşunların isabet ettiği Kundakçı ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti. Olayın ardından Aleyna Kalaycıoğlu, Alaaddin Kadayıfçıoğlu ve İzzet Yıldızhan'ın da aralarında bulunduğu 7 kişi tutuklandı. Soruşturma aşamasında İzzet Yıldızhan tahliye edildi. Anadolu 27. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın 3. celsesi öncesinde savcı mütalasını açıkladı. Tutuklu sanık Alaaddin Kadayıfçıoğlu'nun kasten öldürme suçundan müebbet hapis cezasına çarptırılması ve tutukluluk halinin devamı talep edildi. Aleyna Kalaycıoğlu hakkında ise suçu bildirmeme suçundan 1 yıla kadar hapis cezası verilmesi ve tahliyesi istendi. Diğer tutuklu sanıklar içinse tutuklu kaldıkları süre dikkate alınarak adli kontrol şartıyla tahliyelerine karar verilmesi istendi.
1: Yolsuzluk ve rüşvet soruşturmaları sürüyor. Operasyonlarda son adres İzmir Bayraklı Belediyesi. Eski başkan Serdar Sandal ve beraberindeki 46 kişi gözaltına alındı. Mersin'de ise kamu zararı nedeniyle Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer ve Yenişehir ve Mezitli Belediye Başkanları tutuklandı. Ataşehir ve Eyüp Sultan'da belediye başkanları benzer suçlamalarla tutuklanırken İmamoğlu Suç Örgütü davasında ise yeni itiraflar geldi.
2: Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, rüşvet ve ihaleye fesat karıştırmak, bu gerekçelerle yapılan operasyonların son adresi İzmir Bayraklı Belediyesi oldu. Eski belediye başkanı Serdar Sandal'ın da aralarında bulunduğu 46 kişi gözaltına alındı. Mersin'de de Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit ve Mezitli Belediye Başkanı Ahmet Serkan Tuncer milyonlarca lira kamu zararına sebep oldukları gerekçesiyle tutuklandı.
3: Biz hep şunu söyledik, Mustafa Kemal'in yolundayız ve Cumhuriyet Halk Partili olmaktan da üstlüyoruz. Hiç çekinmeden.
2: Ataşehir Belediyesi'nde ise tutuklu isimlerin dijital materyallerinde yapılan incelemeler, yeni ifadeler ve tanık beyanlarıyla yolsuzluk soruşturması derinleşti. Bu kapsamda Ataşehir Belediye Başkan Vekili Murat Güneş'le birlikte 5 kişi daha tutuklandı. Benzer bir operasyon kapsamında gözaltına alınan Eyüp Sultan Belediye Başkanı Mithat Bülent Özmen ve beraberindeki 12 kişi de kamu kurum veya kuruluşlarının ihalesine fesat karıştırmak suçlamasıyla tutuklandı.
4: Mesele Eyüp Sultan'da seçimi kazanmak değil. Mesele seçimi kazandıktan sonra Eyüp Sultan'a değer katmak.
2: İmamoğlu davasında ise tutuksuz sanık eski CHP İstanbul basın danışmanı Mustafa Can Poyraz sorgulandı. Poyraz, il başkanlığında kayda geçen ve o dönem büyük tepki çeken görüntülerdeki balya balya paraların İmamoğlu'nun kasası olarak anılan tutuklu Fatih Keleş tarafından getirildiğini söyledi.
1: Meclis bu hafta mesaiye grup toplantılarıyla başladı. Kürsüye ilk MHP lideri Devlet Bahçeli çıktı. Konuşmasına Başkan Erdoğan'ın 3. kez adaylığı için meclise yaptığı çağrı damga vurdu. Seçimler yenilensin dedi, 2028'i işaret etti. Teröristsiz Türkiye'de yeni yasal düzenleme, fon soruşturmasında şeffaflık ve İsrail'e tepki. İşte Bahçeli'nin konuşmasından satır başları.

0: Türkiye'nin yakaladığı yükseliş ivmesinin kesintiye uğramaması, Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın bir kez daha aday olması ve üçüncü defa Cumhurbaşkanlığı seçilmesi mümkün olacaktır.
1: Yeni yasama döneminin ilk grup toplantısına MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin bu sözleri damga vurdu. Cumhurbaşkanı Erdoğan bir kez daha aday olmalı dedi, gözleri doğrudan meclise çevirdi.
0: Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın bir daha aday olabilmesi için Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde uygun zamanda ve azami mutabakatlı seçimlerin yenilenmesi kararı alınmalıdır.
1: Bahçeli seçimler için tarih de verdi.
0: Meclisin alacağı karar çerçevesinde yenilecek seçimlerin yine 2028 yılı içinde yapılması istikrar ve öngörülebilirliğin zedelemeyecek sistem ruhuna uygun işletilmiş olacaktır.
1: Mecliste alkışlarla çıktığı kürsüde gündemi sadece seçim değildi. Terörsüz Türkiye sürecine ayrı başlık açtı.
0: Tarihi bir fırsat önümüzdedir. Yeni yasama yılıyla birlikte ihtiyaç duyulacak yeni yasal düzenlemelerin yapılması önümüzde duran en hayati konulardan birisi olacaktır.
1: Son soruşturmasında da mesajı netti Bahçeli'nin, şeffaflık vurgusu yaptı.
0: Hangi makamdan veya hangi yapıdan gelirse gelsin, kamu kaynaklarının usulsüz kullanımına ilişkin her iddia bağımsız, tarafsız ve şeffaf biçimde soruşturulmalı. İşlemler hukuk devleti ilkesine uygun biçimde yürütülmelidir.
1: Bahçeli dış politikaya da değindi. Adres İsrail'di. Birleşmiş Milletler'in İsrail'e yönelik tutumunu eleştirirken Netanyahu'nun Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'ndaki konuşmasına yüklendi.
0: İsrail bölge halkları ve dünyadaki bütün milletler için tehdittir. Bölgenin selameti için önerdiğimiz Mekke Anlaşması'nın çerçevesinin genişletilmesiyle caydırıcı bir İslam barış gücünün oluşturulması kaçınılmazdır.
2: Türk savunma sanayinin en köklü şirketlerinden biri olan Aselsan yeni bir ihracat başarısına imza attı efendim. Stratejik ülkelere yönelik yeni sözleşme imzalayan Aselsan 157,9 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirecek. İşte ayrıntılar.
3: Türkiye'nin öncü savunma sanayi şirketi Aselsan, yeni bir ihracat başarısıyla birlikte bir kez daha adından söz ettirmeyi başardı. 157,9 milyon dolarlık satış sözleşmesi imzalayan Aselsan, stratejik ülkelere yönelik ihracat başarısını sürdürüyor. Elektronik harp, elektrooptik, arayıcı başlık, keşif ve gözetleme, haberleşme ve silah sistemlerinin ihracatına yönelik atılan imzalarla birlikte Türk savunma sanayine önemli bir katma değer sağlanmış oldu. Aselsan'ın bu başarısının ardında yatan önemli bir detay var. İhracat için imzalanan ürünler arasında daha önce Türkiye'ye ambargo uygulanan ve Aselsan'ın yerli ve milli imkanlarla ürettiği ürünlerin de olması dikkat çekti. Söz konusu ürünler hem operasyon sahasında birçok farklı araca entegre edilebiliyor hem de güvenlik açısından stratejik kazanımlar sağlıyor. Türk savunma sanayinin göz bebeği olan Aselsan'ın bu başarısı, savunma sanayinin oyun değiştirici rolünün en önemli göstergelerinden biri olarak kayıtlara geçiyor.
2: Gazze'deki ateşkese rağmen kan dökmeyi sürdüren İsrail, Deniz Feneri Derneği gönüllülerinden Musa Kaysi'yi şehit etti. Soykırım ordusu kasıtlı şekilde hedef alarak öldürdüğü Kaysi'nin Hamas bağlantılı olduğunu öne sürdü. İsrail'in asılsız suçlamasına yanıtsa Deniz Feneri Derneği'nden geldi. Kaysi'nin hiçbir grupla bağlantılı olmadığını vurgulayan dernek, İsrail'in tek amacı Gazze'ye yardımları engellemek dedi.
3: Tek suçu Gazze'ye yardım eli uzatmaktı. İsrail'in vahşi saldırısıyla hayattan koparıldı. Gazze'ye giden yardımları engellemek için kan dökmeye devam eden İsrail, Deniz Feneri Derneği çalışanı Sakır Nabil Musa Kaysi'yi şehit etti. Kaysi, Deniz Feneri Derneği çatısı altında 3 yıldır Filistinlilere umut olmak için çabalıyordu. İsrail'in ablukası altında yaşam mücadelesi veren Filistinlilere bir kap sıcak yemek ulaştırmak için gece gündüz çalışıyordu. Ancak Gazze'yi kan gölüne çeviren soykırımcı İsrail, yüzlerce aktivist gibi onu da hedef aldı. Kaysi'nin içinde bulunduğu araç

0: İsrail dronuyla havadan bombalandı. Deniz Feneri gönüllüsü Kaysi'yi kasıtlı şekilde hedef alarak şehit eden İsrail, ardından da her zaman olduğu gibi yalanlara sarıldı. Kaysi'nin Hamas'la bağlantılı olduğu suçlamasında bulundu. Katil İsrail'e yanıtsa Deniz Feneri Derneği'nden geldi. Yapılan yazılı açıklamada Kaysi'nin Gazze'deki yardım faaliyetlerine destek veren 500'ü aşkın gönüllüden biri olduğu aktarıldı. Derneğin Gazze'deki tek amacının savaş ve ağır insani kriz şartları altındaki ihtiyaç sahiplerine yardım ulaştırmak olduğuna vurgu yapan Deniz Feneri Derneği, Kaysi'nin hiçbir silahlı grupla bağlantısı olmadığının altını çizdi. İsrail'in tek amacının Gazze'lilere yapılan yardımları engellemek olduğunu vurgulayan dernek, her ne olursa olsun Gazze'ye desteğimiz sürecek mesajını paylaştı.
1: Efendim, dünya genelinde aşırı sağ tartışmaları yeniden alevlendi. Güvenlik kaynaklarının bu yılın ilk yarısında gerçekleşen küresel aşırı sağ faaliyetlerini derlediği rapora göre son 6 ayda 30 ülkede toplam 255 aşırı sağ eylem gerçekleşti. Diğer yandan radikal sağ yapılar geleneksel örgütlenmelerden dijital alanlara taşınmış durumda. Aşırı sağ vakaların en büyük motivasyonu ise ırkçılık ve göçmen karşıtlığı

Dünya hızla büyüyen ve yayılan aşırı sağ tehdidiyle karşı karşıya. Ekonomik belirsizlikler, düzensiz göç, güvenlik kaygıları, kültürel ve kimlik temelli tartışmalar ve dijital dezenformasyonun etkisiyle radikal aşırı sağ birçok ülkede yeniden güç kazandı. Bu yükseliş yalnızca belirli siyasi grupların güçlenmesi anlamına gelmiyor. Tabandan aldıkları destekli aşırı sağcı partiler, parlamentolarda önemli aktörler haline gelirken siyasi söylemin merkezini de etkiliyor.

0: Güvenlik kaynakları da 2026'nın ilk yarısında küresel aşırı sağ faaliyetlerine ilişkin önemli veriler paylaştı. Rapora göre son 6 ayda 30 ülkede toplam 255 aşırı sağ eylem gerçekleşti. Bu eylemlerin ise geleneksel örgütlenmelerden dijital alanlara taşındığı ve eylemlerin ağırlıklı olarak propaganda boyutunda yoğunlaştığı görüldü. Aşırı sağ vakalarının coğrafi olarak en çok yoğunlaştığı ülke 82 vakayla ABD oldu. ABD'yi 33 vakayla Birleşik Krallık, 20 vakayla İtalya ve 16 vakayla İspanya takip etti. ABD'deki olaylarda daha çok ırksal ve etnik temelli nedenler öne çıkarken, Birleşik Krallık'ta göçmen ve yabancı karşıtı eylemler ilk sırada yer aldı.
1: Avrupa'da aşırı sağın yükselişi genellikle göç, kimlik ve güvenlik tartışmaları üzerinden açıklanıyor. Birleşik Krallık'ta ise bu durum daha derin bir siyasi krize işaret ediyor. Örneğin Nigel Farage liderliğindeki Reform UK'nin yükselişi göç karşıtı söylemden besleniyor. İngiltere'de aşırı sağın yükselişi bir ölçüde göç tartışmalarının fakat daha büyük ölçüde ise siyasal temsil krizinin sonucu. Başka ülkelerde olduğu gibi Birleşik Krallık'ta da mutlaka göç ve göçmen düşmanlığı bu ateşin en önemli yakıtı.
0: Verilere göre 255 vakanın yalnızca 37'si silahlı veya bombalı saldırı, kundaklama ve cinayet gibi doğrudan ağır şiddet eylemleri ya da girişimlerden oluştu. Buna karşılık aşırı sağ faaliyetlerin büyük bölümünü propaganda eylemleri oluşturdu. Miting ve basın açıklaması, konser ve yürüyüşler 81 vakayla %31,8 oranında kaydedildi. Yazılama, grafiti ve bildiri faaliyetleri 77 vakayla %30,2, darp, hakaret ve tehdit gibi kışkırtıcı eylemlerse 60 vakayla %23,5 seviyesinde gerçekleşti.
2: Almanya'da İslam karşıtı olayların sayısında belirgin bir artış var. Göçmen karşıtı siyasi söylemlerin sertleşmesi ve aşırı sağın güç kazanması saldırıların artmasında önemli bir rol oynuyor. Ülkede küfürden kundaklamaya, tehdit içerikli mesajlara kadar her yıl binlerce nefret içerikli vaka yaşanıyor. Yetkililere göre mağdurların yalnızca %4'ü yaşadığı olayı kolluk kuvvetlerine bildiriyor.
0: Aşırı sağ saldırılarında ırksal ve etnik temelli motivasyonlar 76 vakayla %29,8 oranında ilk sırada.

0: Sırada yer aldı. Bunu 62 vaka ve %24,4 ile göçmen ve yabancı karşıtlığı takip etti.
1: Fransa'da aşırı sağ göçmen karşıtlığı ve milliyetçilikten besleniyor suç oranlarının arttığı algısıyla vatandaşlardan oy toplamaya çalışıyorlar. Artan göçlerin ve göçmenlerin Fransa'nın siyasi ve kültürel yapısını, sosyal yapısını değiştirdiğinden şikayet ediyorlar. Fransız aşırı sağının göçmenlere yönelik bu algısı sonrasında Fransa sokağında milliyetçi partilere oy verme konusunda artışlar yaşanıyor. Aslında Fransız aşırı sağının amacı da milliyetçiliği ve göçmen karşıtlığını tetikleyerek, körükleyerek oy devşirmek.
0: Verilerde vakaların önemli bölümünün ABD, Avrupa, Hindistan ve Avustralya'da yoğunlaşması, aşırı sağ faaliyetlerin belirli coğrafyalarda kümelendiğine işaret ediyor. Ancak bu çalışmanın ortaya koyduğu genel tabloya göre dijital alan radikalleşmenin yeni merkezi haline gelmiş durumda. Bu nedenle aşırı sağla mücadele yalnızca kolluk kuvvetlerinin müdahalesiyle sınırlı bir güvenlik meselesi olmaktan çıkarak demokratik kurumlar, teknoloji platformları ve kamuoyunun birlikte ele alması gereken çok boyutlu bir konu haline geliyor.

Efendim artık saatlerimiz 5'e ulaştı. Ajans yeni güne başlıyoruz. Günaydın, hoş geldiniz. Esra Akyürek ben. A Haber ve A Haber Radyo'da dünyanın öne çıkan gelişmelerini aktarıyor olacağız. Başkan Erdoğan 2026-2027 akademik yılı açılış törenine katıldı. Konuşmasında eğitim başlığı altında önemli mesajlar verdi. Yapay zeka uyarısı yaptı. Her ile bir üniversite eleştirilerine de yanıt verdi. Törende dikkat çeken başka mesajlar da verdi Erdoğan. İmkanları kötüye kullanan, istismar eden varsa bunların da hesabı sorulur cümlesini kurdu.

0: Eserin adı Dicle'nin kenarında bir kuzu, Fırat'ın öbür yakasında unutulan Gazze'li çocuklara ithaf edildi. Ama Cumhurbaşkanı Erdoğan unutmadı.
1: Medeniyet maskesi takan barbarlar unutsa da bizim Fırat'ın öbür yakasındaki çocukları asla unutmayacağımızı, onların daima yanlarında olacağımızı, haklı davalarını her şartta savunacağımızı bugün bir kere daha ve özellikle ifade ediyorum.
0: 2026-2027 akademik yılı açılış töreni için kürsüdeydi. İlk mesajları ise Gazze'ye gitti.
1: Annelerini, babalarını, kardeşlerini, arkadaşlarını toprağa veren, evleri, eğitim kurumları, Siyonist soykırım şebekesi tarafından yerle yeksan edilen, buna rağmen onurlu bir şekilde var olma azminden taviz vermeyen tüm Gazze'li öğrencilere, dünyanın dört bir yanındaki mazlum ve mağdurların tamamına, ülkem ve milletim adına en güçlü dayanışma mesajlarımı iletiyorum.
0: Erdoğan üniversitelerden beklentileriyle devam etti sözlerine. Tam da burada yapay zeka uyarısı yaptı.
1: Kaynağa ve bilgiye yapay zeka modelleri üzerinden ulaşmak, araştırma sürecinde sarf edilen emeği de büyük oranda devre dışı bırakmıştır. Oysa akademide yolda olmak kimi zaman menzile ulaşmaktan daha faydalıdır. Şayet burada ana aktör insan olmazsa aktarılan bilgi de sağlıklı ve kalıcı olmaz.
0: AK Parti döneminde eğitimde atılan devrim niteliğindeki adımları da hatırlattı, yeni hedefi açıkladı.
1: 2026 yılında ikisi ilk 300 içinde olmak üzere toplam 6 üniversitemiz ilk 500'e girdi. Orta vadede en az 2 üniversitemizin dünyanın ilk 100 üniversitesi arasına girmesini hedefliyoruz.

0: üniversitelerin yaygınlaşmasından duyulan rahatsızlığı ise bu cümlelerle eleştirdi.
1: Birileri zaman zaman çıkıyor, son derece indirgemeci bir anlayışla bizim her şehrimize üniversite açmamızı, üniversitelerimizin kapılarını uluslararası öğrencilere açmamızı eleştiriyor. Halbuki üniversitelerin yaygınlaşmasına karşı çıkmak, eğitimde fırsat eşitliğine karşı çıkmak demektir.
0: Erdoğan net konuştu.
1: Yanlış varsa düzeltilir. Hata yapan, istismar eden, verilen imkanları kötüye kullanan varsa bunların da hesabı sorulur.
0: Tören sonunda YÖKÜS tüm başarı ödülleri de sahiplerini buldu.
2: Ve fon soruşturması, Adalet Bakanı Akın Gürlek dün çarpıcı rakamlar açıkladı. Anadolu Ajansı'nın editör masasına katılan bakan soruşturmada 207 kişi hakkında işlem yapıldığını, 85 kişinin tutuklandığını ve 5 kişinin de haksız kazancını iade ettiğini söyledi. Adalet Bakanı dikkat çeken bir de uyarı yaptı. Paranın iadesi dosyanın kapandığı anlamına gelmiyor dedi. AK Parti'de fon krizinin çözümü için 11 maddelik kanun teklifi hazırladı. Mağdurları rahatlatacak teklif bu hafta için meclise sunulacak. Düzenleme, tasfiye ve geri ödeme süreçlerini kapsayacak.
3: Beş kişi bu hesaplara iade de bulunmuş. Bunlar bütün mal varlıkları hukuk çerçevesinde TMSF'ye devrediliyor.
0: Adalet Bakanı Akın Gürlek Anadolu Ajansı editör masasında anlattı. Fon soruşturmasında yeni perde açıldı. 207 kişi hakkında işlem yapıldı. 85 kişi tutuklandı. 5 kişi ise haksız kazancını iade etti.
3: Zararın iki katını karşılaması etkin pişmanlık sebebi. Ama yani bu soruşturmanın kapanması, dosyanın kapanması anlamına gelmiyor. Sadece kanunda düzenlenen bir indirim sebebi. Yani zararı giderenler hakkında bir işlem yapılmayacak algısı yanlış. Mutlaka onlarla ilgili işlem yapılacak ki şu an tutuklananlar var.
0: Haksız kazancını iade etmek için başvuranlar arasında sürecin başında AK Parti Genel Başkan Yardımcılığı görevinden istifa eden Fatma Betül Sayankaya'nın da olduğu söyleniyor. İstanbul Başsavcılığı'nın iadeye izin verilmesi için bankalara dilekçe gönderdiği öğrenildi.
3: Fahiş kazanıp da aynı şekilde yurt dışına çıkış yasağı ya da mal varlığı tedbir uygulananlar var. Mal kaçırmasının önlenmesi için de arkadaşlarımız gerekli tedbirleri aldılar. Kısa sürede manipülatif hareketlerle inanılmaz ve mesela 2 ayda girmiş çok yüksek miktarlarla çıkış yapmış. Listemiz var. Zaten bu kişiler tutuklandı.
0: Gürlek soruşturmanın Türkiye ekonomisine genellenmemesi gerektiğini de vurguladı.
3: Türk ekonomisi çok güçlü. Bizim göz bebeğimiz. Buradaki küçük bir kısmında meydana gelen bir hadiseyi genele yaymamak gerekiyor.
0: Fon Koordinasyon Kurulu da krizin çözümü için devrede. Kurul Başkanı Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz çarşamba günü Meclis Genel Kurulu'nu süreçle ilgili bilgilendirecek.
4: Kim yanlış yaptıysa hukuk önünde muhakkak hesap verilmelidir. Muhakkak. Evet.
2: Yeni Parti'de kongre süreciyle birlikte gerilim tırmanıyor. Antalya'da üye artışı tartışma konusu olurken İzmir'de de sert sözler ve kavga gündeme geldi. Parti içindeki kriz kongre öncesi gerginliği arttırdı.
5: Yeni Parti'de sular durulmuyor. Kongre sürecindeki partide hemen hemen her gün yeni bir arbede söz düellosu ya da şaibe iddiası çıkıyor.
6: Ben özür diliyorum milletimden. Bu rezillikler olduğu için.
5: Geçtiğimiz hafta Trabzon, İstanbul, Eskişehir ve Mersin'deki ilçe kongrelerinde ortalık karışmış. Birçok yerde şaibeli seçim iddiaları kavgaya dönüşmüştü. Mersin'de duyulan silah sesleri ise büyük panik oluşturdu. Tüm bunların ardından İzmir ve Antalya'da yaşanan gelişmeler de partide yeni bir iç krizi tetikledi. Antalya'da yaklaşan il kongresi öncesinde yeni partide yaşanan üye artışı büyük tartışmalara yol açtı. Konyaaltı birinci olan ilçe kongresinde konuşan geçici il başkanı Nail Kamacı, 27 bin üyenin 10 bini son 35 günde üye yapıldı. Niye? İl başkanlığı için. Bu sağlıklı bir üye sayısı değildir. Ben bu partide kurucu başkanlık istemezdim sözleriyle gündeme oturdu. Yeni Parti'nin Urla İlçe Kongresi'nde konuşan eski İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu ise Yeni Parti İzmir İl Başkanı Çağatay Güç'e sert sözlerle yüklendi.
7: Aklını başına alıp kendisine yakışan

0: Mesajlar verdi. Savaşı iyi veya kötü iki yoldan biriyle bitireceklerini söyleyen Trump, Hürmüz Boğazı'ndan son günlerde milyonlarca varil petrolün geçtiğini kaydetti. Hürmüz'ün ABD'ye ait olduğunu savundu.
1: İran savaşını bitirmek için iki seçenek öne sürdü. Çatışmaların nasıl sona ereceğine biz karar vereceğiz dedi.
2: Bu işi bitirmemiz gerekiyor ve mesele sadece bunu nasıl yapmak istediğimiz. Nazik bir şekilde mi yoksa pek de nazik olmayan bir şekilde mi yapacağız? Bunu çok yakında öğreneceksiniz.
1: ABD Başkanı Donald Trump hem Beyaz Saray bahçesinde hem de Baltimore'da katıldığı bir törende İran hakkında konuştu. Trump savaşı iyi veya kötü iki yoldan biriyle sona erdireceklerini belirtti. ABD'nin İran'a saldırmasıyla bölge ülkelerinin Washington'a teşekkür ettiğini dile getirdi. Tahran'ın yönetim kadrosunda belirsizlik bulunduğunu iddia etti.
2: Bildiğiniz gibi liderleri gitti. İkinci lider grubu da gitti. Ve en büyük sorun ülkeyi kimin yönettiğini kimsenin bilmemesi. Kimse bilmiyor ama belki de bu iyi bir şey.
1: Hürmüz Boğazı ABD'nindir dedi.
2: Hürmüz Boğazı Amerika Birleşik Devletleri Donanması ve Amerika Birleşik Devletleri'ne aittir. Bütün bunlara rağmen oradan gelecek petrole ihtiyacımız yok.
1: Boğazdaki petrol akışının son günlerde arttığını da kaydetti.
2: Son birkaç gün içinde inanılmaz miktarlarda milyonlarca varil petrol sevk edildi. Sevkiyatları savaş öncesindeki seviyelere ulaşan, hatta bu seviyeleri aşan düzeylerde gerçekleştiriyoruz.
0: Avrupa'nın özellikle Doğu Kanadı'nda büyüyen Rusya endişesi nedeniyle Litvanya'dan ABD'ye cazip bir teklif geldi. ABD Başkanı Trump'tan ülkelerine kalıcı üs kurmalarını isteyen Litvanya Başbakanı tüm masrafları da hükümetin üstleneceğini söyledi.
3: Litvanya'dan ABD'ye kalıcı üs çağrısı geldi. Tüm masrafları Vilnius yönetimi üstlendi. Rusya-Avrupa hattında günden güne tırmanan gerilim, NATO'nun doğu kanadında endişeye yol açtı. Baltık ülkeleri savunma yatırımları ve güvenlik önlemlerini en üst düzeye çıkarırken, Litvanya'dan dikkat çeken bir hamle geldi. ABD ülkelerinde kalıcı üs kurmalarını teklif eden Litvanya Başbakanı Sinkevicius, masrafları karşılamaya hazırız diye de ekledi. Nebraska dönüşünde Litvanya'nın cazip teklifine yanıt veren ABD Başkanı Trump da bunu değerlendireceğiz dedi.
2: Litvanyalılar harika insanlar, o yüzden kesinlikle bu konuyu değerlendireceğiz.
3: Yaşanan gelişme Doğu Avrupa'daki Rus endişesinin gerçek boyutlarını gözler önüne sererken Litvanya parlamentosu da dikkat çeken bir tasarıyı oyladı. Parlamento, ülkede kitle imha silahlarının bulundurulmasını yasaklayan anayasal hükmün kaldırılmasına yönelik teklife ilk onayı verdi. Parlamento Başkanı Juozas Olekas, yasağın kaldırılmasıyla Litvanya'nın caydırıcılık kapasitesinin güçleneceğini öne sürdü. Kararın, ABD'nin bazı ilave NATO ülkelerine nükleer silah yerleştirebileceğine yönelik söylemlerini sıklaştırdığı bir dönemde alınması da dikkati çekti.
0: ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio Yunanistan'a gitti. Resmi ziyaret Atina'da iyi karşılanmadı. Kente toplanan binlerce kişi ABD ve İsrail'in Yunanistan'ı askeri planlarına dahil etmesine karşı çıkarak Rubio'yu protesto etti.
1: Pankartlar açıldı, bayraklar çekildi. Binlerce kişi tek bir ses oldu. ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun Atina ziyaretinde öfke sokaklara taştı. ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio iki günlük resmi ziyaret kapsamında Yunanistan'a gitti. Ziyaret Atina halkını adeta ayağa kaldırdı. Propilaya ve Sintigma meydanlarında toplanan binlerce kişi başkent caddelerini sloganlarla inletti. Protestocular ABD ve İsrail'in Yunanistan'ı kendi askeri planlarına piyon yapmasına sert çıktı. NATO politikalarına tepki gösterdi.
2: Yunan halkı artık daha fazla dayanamıyor. Yıllar boyunca ABD ile yapılan stratejik anlaşma, yüksek enerji fiyatları, yoksulluk, aşırı vergilendirme ve ülkemizin savunması için olmayan devasa silahlanma harcamaları nedeniyle zaten çok fazla bedel ödediler.

0: Göstericilerden bazılarının ellerinde pankartların yanı sıra Küba ve Filistin bayrakları da vardı. Sokaklardan yükselen en net mesajlardan biri de Filistin'e verilen güçlü destek oldu.
1: Savaş ülkemize her zamankinden daha yakın. Katil Rubio ülkemizde istenmiyor. Ülkemizin Amerika Birleşik Devletleri ile işbirliğinin herhangi bir şekilde geliştirilmesini istemiyoruz.
0: Sloganlar yükseldikçe tansiyon zirveye çıktı. Öfkeli kalabalık ABD ve İsrail büyükelçiliklerine doğru yürüyüşe geçti. Ancak Yunan polisi protestocuların ilerleyişine geçit vermedi. ABD Dışişleri Bakanı Rubio'nun bu büyük öfkenin gölgesinde Yunanistan Başbakanı Kyriakos Mitsotakis ve mevkidaşı Yorgos Gerapetritis'te görüşmesi bekleniyor.
2: Efendim bu görüntüler Fransa'dan. Fransa'da kitlesel ayaklanmaya dönüşen öğrenci protestolarında şiddetin dozu her geçen saat artıyor. Lise binalarını, araçları ve çöp kutularını ateşe veren on binlerce öğrenci yüzden fazla noktada polisle çatışıyor. Günlerdir devam eden eylemlerde 6000'e yakın protestocu gözaltına alınırken 200 öğrenci olmak üzere binden fazla kişi de yaralandı.

0: Öğrenciler sokakta. Meydanlar savaş alanı. Caddelerden alevler yükseliyor. Fransa'da eğitim sistemi ve okulların yetersizliğine tepki olarak başlayan öğrenci protestoları kitlesel ayaklanmaya dönüşmüş durumda.
1: Yaklaşık 30 saniye önce burası savaş alanına döndü. Biraz önce burada göz yaşartıcı bombalar atıldı. Şu an biz de nefes almakta oldukça zorluk çekiyoruz.
0: Ülkenin dört bir yanına yayılan eylemlerde şiddetin dozu her geçen gün artıyor.
2: Okulumuzda pencere yok. Prefabrik tuvaletlerde su akmıyor. Okulun her yerinde hamam böcekleri ve fareler var. Okul kantini çok pahalı ve tuvaletlerde tuvalet kağıdı bile bulunmuyor.
0: İşçiler, çiftçiler, itfaiye erleri, öğretmenler ve velilerin de destek verdiği protestolarda öğrenciler sokaklarda polisle çatışıyor. Altı bine yakın eylemcinin gözaltına alındığı eylemlerde yaklaşık 200'ü öğrenci olmak üzere 1000 kişi yaralandı.
2: Polis öğrencilere adeta savaş açmış durumda. Gençlere göz yaşartıcı gaz bombaları atılıyor, gençler darp ediliyor ve gözaltına alınıyor. Macron ve hükümeti hesap verecek.
0: A Haber ekibi de tüm dünyanın yakından takip ettiği eylemlerin merkezindeydi. Polisin yürüyüş yapmak isteyen göstericileri engellediği anlar A Haber canlı yayınına da yansıdı.
1: Hemen görüyorsunuz şu an canlı yayında. Görüyorsunuz yine bir müdahale söz konusu saati merkezde. Evet, oldukça sert.
0: Yüzden fazla noktada devam eden öğrenci protestoları Fransa sınırlarını aşarak Brüksel'e de taşındı. Avrupa Parlamentosu'nun Fransız üyesi Mafou, Fransa kendi çocuklarını sakatlıyor diyerek eylemcilere sert müdahaleye tepki gösterdi.
2: Bir öğrenci plastik mermiyle gözünü kaybetti. Polisin darp ettiği bir öğrencinin çenesi kırıldı. Üzerine gaz bombası ateşlenen bir öğrencinin ise eli koptu. Ve siz çöp tenekelerini yakan öğrencilerin mi vahşi olduğunu söylüyorsunuz?
3: Efendim, Konya'da polis ekipleri aranan firarileri yakalamak için bir operasyon düzenledi. Firarilerin saklandığı yerlerse ekipleri şaşkına çevirdi.
4: Biri ağaca çıktı, diğeri arabanın altına saklandı. Firari şüpheliler tek tek yakalandı. Konya'da Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri hakkında yakalama kararı bulunan şüphelilere yönelik geniş çaplı operasyon yaptı. Ekipler kasten öldürme, hırsızlık ve yağma gibi suçlardan aranan şüphelilerin peşine düştü. Firarilerden biri park halindeki aracın altında bulundu.
5: Sakin ol! Ellerim abi. Ellerim abi. Ellerim abi. Ellerim abi. Ellerim abi.

0: Diğeri ise ağaca çıkıp dalların arasına saklanmıştı. O da polisten kaçamadı. Operasyonda yakalanan 141 şüpheli emniyete götürüldü.
1: Efendim, İstanbul Sarıyer'de frenini tutmayan kamyonet sürücüsü park halindeki 3 araca çarparak durabildi. Olayda 3 kişi yaralanırken bir yaya ölümden saniyelerle kurtuldu. O anlarsa güvenlik kamerasına yansıdı.
2: Kamyonetin freni boşaldı. Hızla gelen aracın altında kalmaktan kıl payı kurtuldu. Kazanın adresi İstanbul Sarıyer. İddiaya göre seyir halindeki bir kamyonetin freni boşaldı. Sürücü direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan kamyonet biri park halinde bulunan 3 araca çarptıktan sonra orta refüje çarparak durabildi. O sırada yoldan geçen bir yaya kamyonetin altında kalmaktan son anda kurtuldu. Kazada yaralanan 3 kişi hastaneye kaldırıldı.
1: Samsun'un İlkadım ilçesinde kıskançlık krizine giren koca, tartıştığı karısını defalarca bıçaklayarak ağır yaraladı. Talihsiz kadının bıçaklandığı anlarsa güvenlik kamerasına yansıdı.
3: Kocası tarafından sokak ortasında bıçaklanan kadın yaşam savaşı veriyor. Dehşetin adresi Samsun'un İlkadım ilçesi. 38 yaşındaki Aliçe, eşi 37 yaşındaki Ayşe Çe ile kıskançlık nedeniyle tartıştı. Tartışma alevlenince öfkeli adam eşini defalarca bıçakladı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine ekipler sevk edildi. Yaralı kadın ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Gözaltına alınan cani koca ise çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Öte yandan 4 yıldır ayrı yaşayan çiftin kısa süre önce barışıp yeniden bir araya geldiği öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
1: Bursa'da erkek arkadaşı tarafından boğazı kesilerek öldürülen 18 yaşındaki Gökçe Alkan'ın acılı ailesi konuştu. Katil zanlısının kaza yaptım, hastanedeyim yalanıyla genç kızı tuzağa düşürdüğünü belirten aile en ağır cezanın verilmesini istedi. Talihsiz Gökçe'den geriye ise mutlu günlerinden kalan videolar ve kapı önüne bırakılan ayakkabıları kaldı.
2: Kaza yaptım dedi, genç kızı ölüme çağırdı.
4: Melek gibi bir kızdı. 18 yaşına kadar el bebek gül bebek besledik. Beslendi. Yani güzel bir şekilde hayatını yaşamaya çalıştı. Hayatının en güzel canlı bu arada katledildi.
2: Bursa Karacabey'de 18 yaşındaki Gökçe Alkan'ın katledildiği vahşette acılı aile konuştu. Katil zanlısı Mustafa Bağ'ın kaza yaptım, aracım pert oldu diyerek genç kıza tuzak kurduğu ortaya çıktı.
5: O gün de çocuk aradı bunu. Gel dedi, bana inanmıyorsun ya dedi, göstereyim ben sana dedi arabanın hurdaya çıktığını dedi. Gökçe dedim gitme boş ver. O da yok abla dedi, gidip yüzleşeceğim dedi. Aslında Gökçe o gün onunla buluşmaya diye gitmedi. Ayrılmak için gitti.
2: Gözyaşlarına boğulan acılı anne kızının kimseye zararı olmadığını belirterek adalet çağrısında bulundu.
6: Gökçe'yi öldürmüşler dedi. Kim yapmış dedim. Sevgilisi dediler. Adalet. Adalet istiyorum.
2: Hayatının baharında hayattan koparılan Gökçe'den geriye, mutlu günlerinden kalan videolar ve cenaze evinin önüne bırakılan ayakkabıları kaldı.
1: Efendim, Haziran ayında hayatını kaybetmişti başarılı oyuncu Ece İrtem. Annesi odasına girdiğinde kızının cansız bedeniyle karşılaştı. Evladını kaybeden aile genç yaşta toprağa verdi kızlarını ve hiçbir şey bir daha onlar için eskisi gibi olmadı. Ateş düştüğü yeri yaktı. Yasa bürünen anne ve babası aylar sonra ilk kez konuştu. Kızları Ece İrtem'e anlattılar.

0: Hayalleri çok büyüktü. En büyük hayali bana bir yat almaktı. Ben ondan bir şey istemiyordum. Yanında olsun veya istediğim zaman gideyim veya o gelsin. Varlığı yeterdi ya. Nefesi yeterdi.
1: Kul olarak çok fazla şeyi kafaya takıyoruz. Çok kafaya taktığımız ve üzüldüğümüz her şey onu da incitiyor gibi geliyor bana.
2: Ece kahvaltıda ne hazırlayayım diyecektim ama Ece yoktu. Bir anda elimden kaydı gitti. Melek oldu.
3: Başarılı oyuncu Ece İrtem. Genç yaşta ansızın ölümüyle yürekleri dağlamıştı. Canından sakındığı evladını toprağa veren, yüreği yangın yeri olan Ece İrtem'in anne ve babası yaşadıkları büyük acıyı aylar sonra ilk kez ATV Haber'den Özlem Aktay'a anlattı.
0: İnsanlığıyla seni ders veriyor. Ruhuyla, inancıyla. Allah çok inanıyordu. Kadere çok inanıyordu.
1: Ben biraz çok güveniyorum. Her şeyi Allah'a emanet ediyorum yani.
2: Onun boşluğunu kim dolduracak bilmiyorum ama. Bilmiyorum Özlem.
3: Başarılı oyuncu Ece İrtem'in hayattaki son görüntüsü annesinin yardımıyla evine girdiği işte bu an olmuştu. Kader bu ya, o gün doğum günüydü. Annesiyle birlikte yeni yaşını kutlayıp pasta üflemişti. Biricik evladını kaybeden anne Nuriye İrtem o görüntüyü ve Ece'nin son gününü anlattı.
2: En son doğum gününü kutladı. En son doğum gününü kutladık pazar günü. Midem ağrıyor dedi zaten, doğum günü kutladıktan sonra eve gidelim anne dedi. Geldik, hatta yatağa doğru gitti, yattı yatak odasına. Yorganını benim üstüne kapattı. Ece kahvaltıda ne hazırlayayım diyecektim ama Ece yoktu.
3: Ece İrtem yeteneğiyle, karakteriyle örnek bir oyuncuydu. Sahneye ve oyunculuğa aşıktı. Sahnedeki disiplini, çalışkanlığı ve mesleğine olan saygısıyla genç meslektaşlarına her zaman örnek gösteriliyordu. Hayatta olsaydı yeni bir projenin de başrolünde olacaktı.
2: Çocukluğundan beri, konuşmaya başladığından beri hep ısrar ederdi. Ben oyuncu olacağım. Bak bu çocuklar gibi ben gidip oynayacağım. Onun aşkıydı oyunculuk. Aşıktı mesleğini.
4: Yeni bir proje varmış galiba, vardı, değil mi?
2: Vardı. Çok da güzel olacaktı ama ömrü yetmedi.
3: Ece İrtem'in o gün sanki bir şey içine doğmuş gibiydi. Hayatın koşturmacası içinde narin kalbiyle anne babasına ölümden bahsetmiş, sanki bu erken vedayı çok önceden sezmiş gibiydi.
0: Biliyor musun dedi, sen ölmeyeceksin, toprağa sen koyacaksın dedi. Çıldırdım. Kızım ne diyorsun, bilmediğimiz bir şeyler mi? Yok yok, ben görüyorum.
1: Her şeyi Allah'a emanet ediyorum yani.
2: Bana baktı, anne ben öldüğümde sen bu evde mutlu yaşar mısın dedi. Ben de saçmalama Ece dedim. Bu ev senin de çok güzel, sen olmadan ben bu evi ne yapacağım dedim. Demek ki içine doğdu bir şeyler.
0: Allah düşmanımın başına vermesin evlat acısını.
5: İstanbul'da El-Kaide ve DH terör örgütlerine yönelik bir operasyon düzenlendi. Terör örgütlerine övücü paylaşımlar yaptıkları tespit edilen 14 şüpheli gözaltına alındı.
6: El-Kaide ve DH'e operasyon yapıldı. Terör şüphelileri yakalandı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri El-Kaide ile DH'e yönelik operasyonun düğmesine bastı. Terör örgütleriyle bağlantılı olan ve sosyal medya hesaplarından övücü paylaşımlar yapan şüpheliler tespit edildi. Şüphelilerin terör eylemi gerçekleştirebileceği göz önünde bulundurularak eş zamanlı baskınlar yapıldı. Baskınlarda 14 kişi yakalandı. Çok sayıda dijital materyal de ele geçirildi.

Efendim, daha önce pek rastlamadığımız türden bir hırsızlık haberi var sırada. İstanbul'da yeni evli bir çiftin evine girdi hırsızlar ve çiftin düğün takıları da evdeydi. İki hırsız yanlarında metal dedektörü de getirmişti. Bu sayede altınları elleriyle koymuş gibi buldular.

0: Ev sahibi gibi rahatça içeriye girdiler. Altınları da sanki elleriyle koymuş gibi buldular. Dedektörlü çete yeni evli çiftin evinden tam 200 gram altın çaldı. Burası İstanbul Başakşehir. İki hırsız ev sahibi evden çıkar çıkmaz harekete geçti. Gözlerinde gözlük, ellerinde ise maymuncuk adı verilen anahtar vardı. Daireye kendi evleriymiş gibi kolaylıkla girdiler. Dışarı çıkmaları da çok uzun sürmedi. Çünkü evdeki 200 gram altının yerini yanlarında getirdikleri dedektörle bulmuşlardı. Evine hırsız girdiğinden habersiz olan ev sahibi site içerisinde bir süre oturduktan sonra geri döndü. Evde her şey yerli yerindeydi. Soyulduklarını halının üzerindeki ayakkabı izlerinden anladı. Ev sahipleri içinse bir de uyarı geldi. Dedektörlü hırsızların değerli metalleri bulamayacağı yerler var.
1: Şu anda mesela kolonumuzun içindeki demirlere de cihazımız sinyal verir. Dolayısıyla bu tip alanlarda bu cihazlarla herhangi bir altın bulmanız söz konusu olmaz.
0: Dolaplarda da aynı durum geçerli. İçeriğinde ya da etrafında metal olmayan eşyalar içinse durum farklı.
2: İker Bey, şimdi bu yüzüğü aldım ben. Bu yüzük altın. Bunu size vereceğim. Ve odadan çıkacağız kameraman arkadaşımla beraber. Siz de lütfen bunu saklayın. Ben de bulmaya çalışayım.
1: Tamam.

0: Bakın. Burada bir şey var sanki. Uzun süre yeşil ışık yandı. Evet. Yüzüğümüzü bulduk. Buradan ötüyor. Evet. Yine yandı. Özellikle eğer alanda çalışıyorsa, mesela yastık, yorgan gibi şeylerde çalışıyorsa, hırsızlar bu şekilde altınlarınıza kolayca ulaşabilir.
1: Metalin olmadığı yerlerde bu cihazlarla demir türü metal, altın türü hedefler veya gümüş türü hedefler bulabilirsiniz.
0: Bakın.
2: Efendim, fiziki altına yatırım yapanlar için önemli bir ayrıntılı haberi bu. Gram altın alırken birçoğumuz fiyatını soruyoruz ama ayarını sormuyoruz. İşin uzmanları ise mutlaka sorun, hatta 22 değil 24 ayar olanı tercih edin diyor. Nedeni ise elimizdeki altını satarken ortaya çıkan fiyat farkı.
3: Gram altın alırken neye dikkat ediyorsunuz?
4: Yani çok dikkat etmiyorum ama hangisi uygunsa ona bakıyorum, onu alıyorum.
3: 22 ayar mı, 24 ayar mı?
5: Bence 22.
3: 22 mi?
5: Evet.
3: Yatırımlık için mi 22?
5: Yatırımlık için tabii ki.
3: Kimi yatırım için alıyor, kimi ise hediye etmek için. Ama gramda fiyat soranlar çoğu zaman ayar sormuyor.
6: Arada 500 TL gramda fark var.
3: Bir kuyumcuya girdiniz ve gram altın almak istediğinizi söylediniz. Fiyatını sordunuz ve size gram altının fiyatını 6650 lira olarak verdi. Fakat fiyatı siz yüksek buldunuz. Bu kez başka bir kuyumcuya girdiniz. İşte orası da size gram altının fiyatını 6150 lira olarak gösterdi, söyledi. Peki sizce bu aradaki farkın sebebi ne?
6: 24 ayar zaten saf altın. Bugün 1 gramı 6650 TL. 22 ayarda saf altın değil, içine bakır karışımı oluyor ister istemez.
3: Gram altın alırken verilen fark aslında satışta cebe geri dönüyor. Çünkü 24 ayar altın satılırken neredeyse alış fiyatıyla değer buluyor. 22 ayarda ise kayıp çok daha fazla oluyor.
5: Bir dükkana giriyorum. Diğeri farklı bir tutar söylüyor, diğeri farklı bir tutar söylüyor. Tabii ki en ucuz hangisi ise onu almaya çalışıyoruz.
6: Dün sordular örneğin, ben diyor caddede sordum 6500 lira bir gram diyor. Ablacığım 6650 lira, 150 lira ucuza vermezler ama 6500 dediler. Gidin dedim, 22 ayar alırsınız dedi.
3: Yatırım için gram altın almak istiyorsanız dikkat etmeniz gereken nokta şu, gram altının 24 ayar olması.
6: 22 ayarı genelde takı olarak istiyorlar, yatırım içinde 24 ayarı istiyorlar.
5: 24 ayar olmasına dikkat ediyorum.
3: Neden peki?
5: Yani değeri düşmesin diye. Yani 22 ayarla 24 ayarda fark olduğu için biz yatırım amaçlı alıyoruz. Veya hediye de götüreceksem 24 daha kaliteli olarak düşünüyorum.

Van'da su ürünleri kent ekonomisinin adeta can damarı oldu efendim. Yetiştiricilikten avcılığa, balıklandırmadan kuluçka hanelere kadar yürütülen çalışmalarla kentin ekonomisine yıllık 25 milyon dolarlık dev bir katkı sağlandı.

0: Van'da su ürünleri kent ekonomisinin lokomotifi haline geldi.
1: Van'da su ürünleri sektörü ilin üretimine katkı sağlamaya devam ediyor. Yetiştiricilik, avcılık ve balıklandırma çalışmasıyla birlikte 17 bin kişiye iş istihdamı sağlanıyor.
2: İlimizde 37 adet alabalık tesisi bulunmaktadır. Bunların toplam projedeki kapasitesi 3732 tondur. Yıllık yaklaşık 2400 ile 2500 ton arasında bir alabalık üretimi gerçekleşmektedir.
0: Sektörün Van ekonomisine sağladığı yıllık katkı ise yaklaşık 25 milyon dolar civarında. Hali hazırda 10 kuluçkahanenin bulunduğu kentte devreye alınması planlanan yeni tesislerde yavru kapasitesinin 550 milyon adede ulaşması hedefleniyor.
2: İlimizde şu an kurulum aşamasında olan yavru alabalık yetişik testlerinin faaliyete geçmesiyle birlikte yıllık yaklaşık 550 milyon adet yavru alabalık ve yumurta üretiminin gerçekleşmesini beklemekteyiz.
0: Yetiştiriciliğin yanı sıra Van ve Erçek göllerinde yılda yaklaşık 7500 ton inci kefali avcılığı yapılıyor.
2: Avcılık konusunda da Van Gölü'nde 77, Erçek Gölü'nde de 33 adet olmak üzere toplam 80 adet balıkçı teknesiyle yıllık yaklaşık 7000 ile 7500 ton arasında bir inci kefali avcılığı gerçekleşmektedir.
0: Balık popülasyonunu desteklemek amacıyla sulara belli aralıklarla yavru sazan bırakılıyor.
2: 2026 yılında yaptığımız balıklandırma çalışmasında ilimizin farklı ilçelerinde bulunan 8 adet gölette yaklaşık 700 bin adet. Son 9 yılda ise ilimizin farklı su kaynaklarında yaklaşık 5,5 milyon adet yavru sazan balığı aktardık.
0: Yeni yatırımlar ve kapasite artışlarıyla Van'ın su ürünlerindeki ekonomik payının önümüzdeki yıllarda daha da artırılması hedefleniyor.
3: Efendim, bu görüntüler ise Tokat'tan. Tokat'ta bir inşaat alanının yanındaki yolda çökme meydana geldi. Olay sonrası iki katlı bina ise tedbir amacıyla boşaltıldı.

0: İnşaat yakınında yol çöktü. Faciadan kıl payı dönüldü.
1: Harfiye dal duvarından temel veren açıyorlar ya temel için. Yürüme yaptı yani.
0: Görüntüler Tokat'ın Kaleardı mahallesinden.
2: İnşaatın temelleşme çalışmaları yapılırken hemen üst kısımda bulunan yolda çökme meydana geldi. Olay yerine AFAD ekipleri, emniyet güçleri ve sağlık ekipleri sevk edildi.
0: Polis çevrede güvenlik önlemleri alırken çöken yol ve etrafında inceleme başlatıldı. Yolun bitişiğinde bulunan iki katlı ev tedbir amaçlı boşaltıldı. Çöken yolun alt tarafında bulunan çocuk parkının boş olması olası bir faciayı önledi. Ekiplerin olay yerindeki incelemeleri ve güvenlik tedbirleri sürüyor.
3: Ece Molla henüz 16 yaşındaydı. Ailesiyle gittiği Alanya'da yaya geçidinde karşıdan karşıya geçerken bir otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti. Ona çarpan sürücü iddialara göre hem kırmızı ışık ihlali yapmıştı hem de 120 kilometre süratle gidiyordu. Tüm bunlara rağmen ev hapsi kararı verildi. Bu karar da Molla ailesini ikinci kez yıktı.
4: Kırmızı ışıkta iki tane araç duruyordu. O hiç hızını kesmeden geldi, çocuklara vurdu.
5: O kazada biricik kızını, 16 yaşındaki Ece'sini kaybetti. Kazanın ardından sürücüye verilen ev hapsi acılı anneyi bir kez daha yıktı.
4: 15 Temmuz gecesi akşam saat 10 sularında oldu. Tatile gitmiştik kardeşinin doğum günü için. Bir gün sonrası zaten bu olayla karşılaştık. Arkadaşıyla birlikte deniz kenarına fotoğraf çekilmeye gitmişti yakınında otelin.
2: Ece Molla arkadaşıyla birlikte Alanya'da karşıdan karşıya geçiyordu ve o sırada yaya

0: geçidindeydi ama iddiaya göre kırmızı ışıkta durmayan ve hızı yaklaşık 120 km olan bir araç onlara çarptı. Ece Molla yaklaşık 35 metre ileri savruldu.
1: 3 şeritli bir yol, son şeritte araba bunlara vuruyor. Son şeritte bir adım kala. Bu kız son anda fark ediyor arabayı. O adım atabiliyor ama Ece onun yanında olduğu için hiçbir şekilde kapatıyor. Çocuk kör noktada olduğu için göremiyor. Yani o da kendini suçluyor. Diyor keşke ben elini tutsaydım.
0: Olay sırasında kadın sürücünün yanında 3 ve 7 yaşlarındaki çocukları da vardı.
1: Yanındaki arkadaşı da aynı şekilde anlatıyor. Bizim görgü tanığımız da aynı şekilde olayı anlatıyor. Kırmızı ışıkta 2 tane araç duruyordu. O hiç hızını kesmeden geldi, çocuklara vurdu bu şekilde. Yani olay anında bize bu şekilde anlatılıyor.
0: Ece'ye hemen müdahale edilse de genç kız olay yerinde hayatını kaybetti. Geriye acılı bir anne ve 11 yaşındaki kardeşi kaldı.
1: Çocuğum vahşice katledilmiş, yani öyle söyleyeyim. Çocuğumun kolu çok kötüydü. Çocuğu zaten havada gördüklerini söylüyor gördük tanıkları.
0: Kaza yaşanalı Ece Molla hayatını kaybedeli yaklaşık 2,5 ay oldu ve anne Serap Şahin o günden bu yana çok zor günler geçiriyor. Öyle ki felç oldu, 11 yaşındaki oğluysa psikolojik tedavi görmeye başladı.
1: Ev hapsinde olmasını, yani bir çocuğun canına mal olan bir şeyi nasıl ev hapsiyle savcı tutuklama talep ediyor. Talebim en yüksek cezadan yargılanmasını istiyorum tabii ki de. Yani çocuğumun kanı yerde kalsın istemiyorum kesinlikle.
0: Anne Serap Şahin hazırlanacak iddianameyi bekliyor.
2: İstanbul Esenler'de kasten öldürme dahil 5 ayrı suçtan aranan firari polisten kaçarken çatıda yakalandı. 18 suç kaydı olan başka bir zanlı da aynı operasyonda gözaltına alındı.
3: Suç makinesi kaçmaya çalışırken çatıda böyle yakalandı. Film gibi operasyonun adresi İstanbul Esenler. Asayiş Büro Amirliği ekipleri kasten öldürme dahil çok sayıda suçtan aranan şüphelinin bir apartmanın çatı katında gizlendiğini tespit etti. Harekete geçen emniyet güçleri operasyonun düğmesine bastı. Karşısında polisi gören zanlı yakalanmamak için çatıdan çatıya atlayarak kaçmaya çalıştı. Ancak başarılı olamadı. Zanlı polisin hızlı müdahalesi sayesinde kıskıvrak yakalandı. Aynı operasyonda farklı suçlardan arandığı belirlenen ve toplamda 18 suç kaydı bulunan başka bir zanlı da gözaltına alındı. Zanlıların adreslerinde yapılan aramalarda tabanca, fişek ve çok sayıda doküman ele geçirildi.
2: Efendim geçen yıl zirai don sebebiyle çeşidi az olan tezgahlar bu yıl hayli bereketli. Meyve sebzede bolluk, fiyatlarda ise düşüş var. Vatandaşlar da alışveriş için pazardalar. Peki güncel fiyat tablosu ne durumda? Kışa hazırlık tamamlandı mı? Haberimizde izleyelim.
4: Bu sene bolluk var. Fiyatlar düşük.
3: Kış sebzeleri tezgahları doldurdu. Bu yıl oldukça bereketli.
4: Tarihi bir bolluk var.
5: Vallahi yeşillik aldık. Sebze aldık, meyve aldık.
6: Kış mevsimi kendini hissettirmeye başladı. Kışlık meyve ve sebzelerde tezgahlarda yerini aldı. Peki fiyatlar ne durumda? Haber mikrofonu pazarda. Kışlık sebze meyvelerde özellikle fiyatlar nasıl?
7: Bu sene çok şükür inanılmaz derecede verimli bir sene geçirdik. Vatandaşlar hem kışlık dolaplarını güzelce doldurabildi, hem çok şükür bu sene meyve yiyebildiler.
8: Şimdi taze fasulye alacağız, peynir aldık, incir aldık. İncir bu sene bol, fiyat da biraz düştü. 100 liralardaydı, 70 liralara kadar indi.
4: Üzüm 50 lira. Yani burada bir büyük bir paraya bir meyve yok yani. Şöyle baktığı zaman buyur. Erik 50 lira. Mandalina 35'i. Geçen senekinin 1/3 fiyatları. Mesela geçen sene ziraat bir don vardı. Mesela meyve olmadı. Ama bu sene maşallah bir meyve veriyor. Ağaçlarımız elhamdülillah çok şükür.
9: Hepsini alacağız yani. Ne varsa alacağız.
6: Kış için hazırlık yaptık.
9: Tabii yapacağız. Lahana turşusu, salatalık, marul.
3: Geçtiğimiz yıl zirai don sebebiyle tezgahlarda çeşitlilik az olsa da bu sene durum tam tersi.
4: Örneğin kiraz geçen yıl 1,5 milyar, 1,5 lirayken Bu sene en baba kiraz 60-70 lira. Domates 40 lirayken bu sene en baba domates 20-25 lira. Bu bahsettiğim bir ay önce. Şu an 10. ayda olduğumuz için tabii biraz mevsim değişikliği olabilir.
7: Bu süreçte patlıcan 100 liraydı. Ondan sonra sebzeler hepsi pahalıydı. Patates, soğan pahalıydı. Meyve zaten alınmıyordu. Meyve yoktu diyebiliriz. Ama geldiğimiz şu ay, şu süreçte çok çok fark var. Fiyatlar neredeyse geçen sezona göre yarıdan yarıya fark etti.
6: Kışın olmazsa olmazı şifa dolu sebzeleri ise tezgahlardaki yerini aldı. İşte ıspanak 70 liradan, pırasa 80 liradan, turp ve havuç da yine 70 liradan tezgahtaki yerini koruyor.
10: Karnabahar aldım, havuç aldım. Yani normal mevsim geçişi, normal.
11: Mevsimine göre bedava. Geçen sene şunu tezgaha koyamıyorduk, dolaba koyamıyorduk. Şimdi 70 lira bedava. En iyisi 100 lira. Yani normal fasulyede 40 TL, 50 lira. Yani barbunyalar da öyle 60 lira, 70 bandında. Ama bu fiyatlar uygun.
3: Şimdi ise kışa hazırlık zamanı. Kimi salçasını çoktan yaptı, kimi de yeni kolları sıvadı.
6: İki kışlık hazırlıkları yapıldı mı? Ne kadar fiyattan aldınız ürünlerinizi?
10: Yaptım. Kışlık hazırlıklarımı yaptım. Fiyatlar normal.
6: Neler yaptınız peki kış için?
10: Ya salça, melemen, öyle şeyler yaptık.
5: Konserve yaptık, melemenlik yaptık. Öyle küçük küçük şeyler.
2: Ama Amsterdam'da sosyal medyada ünlü olan ve dükkanının önünde kuyruğun eksik olmadığı bir patates kızartmacısı neden olduğu çevresel sorunlarla gündemde. Müşteriler kaldırımları, bina girişlerini kapatıyor, yerleri kirletiyor. Bu nedenle dükkanın olduğu yerdeki kiralar da %11'lik bir düşüş yaşandı. Komşular ise bu durumdan şikayetçi. Konu mahkemeye kadar taşınmış durumda.
12: Amsterdam usulü patates kızartması, Hollanda'nın en ünlü sokak lezzetlerinden. Lezzetli mi lezzetli? Başkentte öyle bir dükkan var ki önünde kuyruk eksik olmuyor. Bunun sebebi ise lezzetinin yanı sıra sosyal medyada dükkanın popüler olması. Her giden dükkanı etiketleyerek paylaşım yapınca şöhreti günden güne arttı. Dükkanın satışları patladı ama mahalleli bu durumdan şikayetçi. Dükkanın önündeki kuyruk, sokağa ve kanal üzerindeki köprüye kadar uzanıyor. Komşular, müşterilerin kaldırımları ve bina girişlerini kapattığını, sokakta yemek yediğini ve gürültünün günlük yaşamı etkilediğini söylüyor.
13: Her gün sabah saat 11'den itibaren sürekli patates kuyruğunda bekleyen insanlar oluyor. Bu durum akşam 9'a kadar devam ediyor.
12: Şikayetler sadece kalabalıkla da sınırlı değil. Sokağa bırakılan yemek artıkları ve çöplerin martıları ve fareleri bölgeye çektiği iddia ediliyor. Bu durum bölgedeki kiraları da etkilemiş durumda. Turistlerin kuyruğa girdiği dükkanın çevresindeki evlerde dikkat çekici bir fiyat farkı ortaya çıktı. İşletmenin 70 metre yakınındaki konutlar daha uzaktaki benzer evlerden ortalama %11,4 daha düşük fiyatla satılıyor. 19 mahalle sakini bu nedenle işletme ruhsatının iptal edilmesi için belediyeye karşı dava açtı. Belediye ise sorunun farkında. Mahkemede yapılan savunmada işletme ruhsatının bölgedeki konut ve yaşam çevresi olumsuz etkileniyorsa iptal edilebileceği belirtildi.
13: Bu yönde bir uygulama hayata geçirilirse atık sorunu ortadan kalkar.
12: İşletme sahipleri ise gerekli önlemleri aldıklarını savunuyor. Günde 4 kez temizlik yapıldığını ve kalabalığı yönetmek için görevlerin bulunduğu belirtiliyor. Şimdi gözler mahkemenin vereceği kararda. Kararın 12 Kasım'da açıklanması bekleniyor.
2: Beyaz Saray mı, Kongre mi, Pentagon mu, Wall Street mi, silah şirketleri mi, lobiler mi yoksa bütün bu güç merkezlerinin kesiştiği görünmez bir ağ mı? Amerika Birleşik Devletleri'ni gerçekte kim yönetiyor? Washington'daki güç haritasını mercek altına aldığımız analiz haberimiz ekranlara geliyor şimdi. Ardından da Ajans Yeni Günü noktalıyor olacağız.

0: Saldırganlığının ardından gözler hep aynı başkente çevriliyor. O da Washington. Hal böyle olunca da çok bilindik bir soru kendini tekrar ediyor. Amerikan dış politikasını gerçekte kim belirliyor? Beyaz Saray mı? Kongre mi? Pentagon mu? Büyük sermaye mi? Yoksa İsrail, Amerikan karar mekanizmaları üzerinde sanıldığından çok daha büyük bir etkiye mi sahip?
1: Derler ki Amerika'da siyaset bellidir, başkan kim olursa olsun değişmez. Yanlış. Başkan Amerika'da son sözü söyler. O da yanlış. Kongre son sözü söyler. O da yanlış. Peki o zaman son sözü kim söyler? Bir konsensus halinde olur bu işler.
2: Amerika Birleşik Devletleri Başkanı elbette ki yasal gücü var. Toplumsal bir meşruiyet gücü var. Anayasal gücü var. Fakat bunun yanında Amerika Birleşik Devletleri Başkanı'nın kararlarını etkileyen bir takım güç merkezleri var.
1: Şimdi Orta Doğu dediğimiz yer dinlerin merkezi. Merkezi orada olduğu müddetçe ki değişecek hali yok. Oranın nabzını tutmak, orayı bir şekilde kontrol edebilmek ta Haçlılarda itibaren o seferlerin sebebi de bu önemli. İkincisi de doğal olarak endüstri devriminde birlikte petrol. Şimdi elinizdeki şartlar ve oranın önemi bu olduktan sonra ne başkana bakar, ne kongreye bakar, ne de başka bir şeye bakar. Sizin orada menfaatleriniz doğrultusunda eğer ülkenin ulusal ve uluslararası menfaatleri bunu yazıyorsa orada olursunuz. O yüzden bunlara bakarken işte Trump şunu istiyor, Obama bunu istiyor. Irak'tan çeker askeri, tekrar geri gönderir, İran'la şu olur ama mühim olan o değil. Makro perspektiften baktığınızda çıkarı, ekonomisi, rakamlar hala artı yazıyorsa orada olur.
0: Başta da söylemiştik, yeni bir tartışma değil bu. Öyle ki siyaset bilimciler yaklaşık bir asırdır bu soruya yanıt arıyor. Ve Amerika'daki iktidarın yalnızca seçim sandığıyla Beyaz Saray üzerinden açıklanamayacağını söylüyor. Mesela Amerikalı sosyolog Charles Wright Mills. O üç büyük güç merkezine dikkat çekiyor. Siyaset, sermaye ve askeri bürokrasi. Yani Washington, Wall Street ve Pentagon. Bugün bunlara teknoloji şirketlerini, medya kuruluşlarını, düşünce kuruluşlarını ve güçlü lobi ağlarını da eklemek gerekiyor. İşte bu noktada ortaya tek merkezden yönetilen bir devlet değil, birbiriyle ilişki içerisindeki devasa bir güç ağı çıkıyor.
1: Aslında yumurta mı tavuk, tavuk mu yumurta gibi oldu. Neden? Çünkü Amerika Birleşik Devletleri'nde siyaseti çok net bir şekilde seçilmişler yönetir. Bitti. Yalnız nasıl seçileceksiniz kısmı?
2: Yahudi lobi şirketleri, tematik şirketler, insan hakları şirketleri gibi, lobi şirketleri gibi ya da Rum lobisi ya da Ermeni lobisi gibi bir takım lobi şirketleri dengeleyici ya da etkin bir rol oynayabiliyorlar.
0: Peki ya Tel Aviv? O bu sistemin neresinde? Şu bir gerçek, İsrail yanlısı örgütler Amerikan siyasetinde güçlü ve örgütlü. Bunların en bilineni de AIPAC. Kongre üyeleriyle ilişkilerden seçim kampanyalarına, bağış ağlarından kamuoyu faaliyetlerine kadar geniş bir etki alanı var. Ancak ABD'nin İsrail politikasını yalnızca Yahudi lobisi üzerinden açıklamak da tabloyu eksik bırakıyor. Çünkü İsrail'e verilen desteğin bir başka güçlü ayağı da evanjelikler. Milyonlarca Amerikalı evanjelik seçmen için İsrail yalnızca stratejik bir müttefik değil. Dini ve ideolojik anlam taşıyan bir mesele aynı zamanda.
1: Amerika 47'le, 46-47'de İsrail'in kurulması Amerika'nın çok işine yarayan bir şeydi. Bir kere bu gerçeği unutmayın.
3: If we look at the Middle East, I think it's about time we stop those of us who support, as most of us do, Israel in this body, for apologizing for our support for Israel. There's no apology to be made. None. It is the best $3 billion investment we make. Were there not an Israel, the United States of America would have to invent an Israel to protect her interest in the region. The United States would have to go out and invent an Israel.
1: Neden? 46-47'de orası tamamen Arap dünyasının ortasında, Rusya'nın, soğuk savaştayız bu arada, Rus coğrafyasının dibinde, Amerika'nın çok uzak olduğu bir coğrafyada bir nevi Amerika'nın bir sırtını dayayabilecek kalesi gibi oldu.
2: Temel ortak çıkarlar en önemli belirleyici sacaya. AIPAC gibi örneğin Amerikan İsrail Kamu İşleri Konseyi gibi bir takım örgütler de temelde Amerika Birleşik Devletleri'nin İsrail'e vereceği her yılki 3.8 milyarlık askeri yardımı garantilemeye çalışırlar. Ve garanti altına da alırlar.
0: Denklemin bir başka ayağı ise para. ABD'nin İsrail'e sağladığı milyarlarca dolarlık askeri desteğin önemli

0: bölümü Amerikan savunma sanayisiyle doğrudan bağlantılı. Lockheed Martin, Boeing, RTX, devasa bir silah ve savunma ekonomisine sahip bu şirketler. Üstelik bu ilişkiyi yıllar önce bir Amerikan başkanı da bizzat tarif etmişti. Dwight Eisenhower 1961'de görevinden ayrılırken Amerikan halkını askeri sanayi kompleksinin aşırı nüfuzuna karşı uyarmıştı.
1: Başkan sabah kalkıp da İsrail'e şu kadar silah, tank, top, tüfek yollayalım, 1 milyar dolarlık falan demiyor. Bunlar kongrenin onayından geçiyor. Amerikan savunma bütçesine giriyor. Bir de bunların yapan şirketler var. Bu şirketler de para kazanıyor.
2: İsrail'in şu anda Amerika Birleşik Devletleri'nin aldığı askeri ürünler, çok nitelikli ürünler, sofistike ürünler, yüksek maliyetli ürünler. Oradaki şirketler şöyle bir yol izliyorlar. İsrail'e bu ürünleri aktarırken İsrail lobisi de bir taraftan Amerika'da çalışıyor. Nasıl çalışıyorlar? Mesela bu tür şirketler, Lockheed Martin, demin örnek verdiğimiz örneğin Lockheed Martin şirketi 50 eyalette de tesis açmış. Yani üretim tesisi, depolama tesisi ya da dağıtım ya da küçük parça üretim tesisleri açmış. Ve bir şekilde İsrail'in 3.8 milyar dolarlık bütçesini Amerika Birleşik Devletleri'ne İsrail aktarımında engel çıkarsa, örneğin bir kongre üyesi buna itiraz ederse şöyle tehdit ediyorlar ya da gözdağı veriyorlar. Oradaki fabrikaları kapatmakla tehdit ediyorlar o eyaletteki seçim bölgesindeki kongre üyesi de bu işsizlikle nasıl baş edeceğini elbette ki düşünmek zorunda kalıyor. O yüzden kendi aralarında bu şirketler İsrail'le de facto diyelim fiilen olmasa, daha doğrusu hukuken olmasa da fiilen bir gizli anlaşması varmış gibi düşünmek lazım. Onun için hem İsrail lobileri, hem şirketler, hem İsrail hükümetleri bu üçlü mekanizma birlikte çalışırlar.
0: Bir başka güç alanı ise bilgi. Televizyonlar, gazeteler, düşünce kuruluşları, üniversiteler ve artık sosyal medya platformları. Gazze Savaşı ile birlikte X, Meta ve TikTok gibi platformların içerik politikaları bile dış politika tartışmasının bir parçası haline geldi. Çünkü modern dünyada yalnızca savaşı kazanmak yetmiyor. Hikayeyi kimin anlattığı da önem taşıyor.
1: İsrail'e bakışını medya kuruluşları yıllarca çok ciddi etkiledi. Ama bakışını değil de Amerikalı'nın bakışını değil. Şimdi tabii sosyal medyanın öyle büyük, dijital medyanın enteresan bir tarafı oldu ki siz haberi istediğiniz kadar saklayın. Siz bir şey istediğiniz kadar üstünü örtün. Her yerden görünüyor, duyuluyor. Yani herkes bir gazeteci haline evrilmiş durumda. Dolayısıyla etkisi var mıydı yıllarca? Vardı, zaten oraları kontrol altında tutmak için büyük yatırımlar yapıldı. Ama anlamı kalmadı.
0: Peki bütün bunlar İsrail Amerika'yı yönetiyor anlamına mı geliyor? İşte mesele tam da burada karmaşıklaşıyor. Çünkü İsrail ile ABD'nin çıkarları birçok noktada örtüşse de bazen çatışabiliyorlardı. Özellikle İran Savaşı ve ABD'nin dış müdahaleleri Cumhuriyetçi tabanın bazı kesimlerinde dahi tartışılıyor. Bir tarafta İsrail yanlısı bağışçı çevreler, bir tarafta evangelikler, diğer tarafta Amerika'nın yeni savaşlara sürüklenmesini istemeyen MAGA seçmeni ve yaklaşan seçimler.
1: Ben ilk defa Amerikan halkının bir konuda, hele bu konuda bu kadar tepkili olduğunu. Bunu ben söylemiyorum. Anket neticeleri söylüyor. Cumhuriyetçi sağ diyorsunuz ya, orada bile. Bu arada Trump'tan sonra zaten değişecek. Trump bile kendi döneminde mecburen değiştirmek zorunda kalabilir. Çünkü istikametle.
0: Amerikan dış politikası, para, siyaset, askeri güç, bilgi, ideoloji ve stratejik çıkarların kesiştiği büyük bir güç ağı içerisinde şekilleniyor. İsrail'de lobi ilişkileri, güvenlik ortaklığı, Amerikan iç siyasetindeki destek tabanı ve ortak stratejik çıkarlarıyla bu sistemin etkili aktörlerinden biri. O halde başlangıçtaki soruya geri dönelim. Amerika'yı kim yönetiyor? Başkan mı? Pentagon mu? Wall Street mi? Lobiler mi? Medya mı? Yoksa İsrail mi?
1: Netice itibariyle İsrail mi yönetiyor? Hayır. Amerika'daki Yahudilerin üzerinde İsrail'in etkisi var mı? Evet, var. Hala ciddi anlamda etkileyenler var mı siyaseti? Çok var. Bunlar yani öyle bitmiş bir şey yok. Ama bizi ilgilendiren şey bugün ne olduğundan ziyade trendin nereye doğru gittiği. İşte o trende baktığında kırılma büyük olacak. Hele önümüzdeki 10 sene sonra hiç ummadığımız büyük kırılmalar olacak. Bu kırılmaların ve tepkinin en büyüğü de inanın bana Amerika'nın içindeki Yahudi lobilerinden, Amerika'nın içindeki Yahudilerden, Amerikan vatandaşlarından değil. Önce İsrail'in içindeki gençlerden geliyor.

0: Vakıf Leasing Sabah Ajansı'nı sunar.
1: Sabahlar, saatlerimiz 6'yı gösteriyor. Haber ekranlarındayız. Türkiye ve dünyadan tüm sıcak gelişmelerle tam 3 saat boyunca sizlerle birlikte olacağız. Günün sıcak başlıkları var. Ekranlara getireceğimiz önemli gelişmeler ama ne yazık ki geceden gelen bir acı haberle başlayacağız. Adresimiz Ankara. Ankara'da polisin kontrol noktasına silahlı saldırı düzenlendi. O saldırıda bir polis memurumuz şehit oldu.
2: Başkent Ankara gece yarısı gelen acı haberle sarsıldı. Pursaklarda şok uygulama yapan polisler şüphelendikleri bir otomobili durdurdu. Şoför ve yanında oturanın kimlik kontrolleri yapıldığı sırada arka koltuktan inen üçüncü kişi polis memuru Ahmet Türkoğlu'na tabancayla iki el ateş etti. Ağır yaralanan Türkoğlu kaldırıldığı Pursaklar Devlet Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen şehit oldu. Kaçmaya çalışan şüpheliler polisin takibi sonucu kıstırıldı. Yakalanacağını anlayan saldırgan tabancayı kendi kafasına dayayarak tetiğe bastı. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Diğer iki kişi yakalanarak gözaltına alındı. Saldırı sonrası hastaneye giden Ankara Valisi Yakup Can Bolat acı haberi bu sözlerle duyurdu.
3: Polis memurumuz Ahmet Türkoğlu'yu maalesef ki yapılan müdahalelere rağmen kaybettik. Kahraman polisimiz şehit oldu. Ona Allah'tan rahmet diliyoruz.
1: Şehidimize bir kez daha Allah'tan rahmet dileyelim. Dün akşam yaşanan o olay tabii günün en önemli başlıklarından biri, polis memurumuz Ahmet Türkoğlu bu yaşanan saldırıda şehit düştü. Gelelim gecenin bir başka sıcak başlığına. İstanbul Boğazı bir facianın eşiğinden döndü. İstanbul Boğazı'nın ne kadar tehlikelerle dolu olduğunu hatırlatan önemli bir gelişmeydi. Cemiyet hayatının önde gelen isimlerinden Derin Mermerci'nin yalısına Üsküdar'da bir vapur çarptı. Korkutan kaza diyoruz çünkü panik anları da var. Hemen bakalım.
2: İstanbul Boğazı'nda bir kez daha facianın eşiğinden dönüldü. Üsküdar Kandilli sahilindeki 200 yıllık tarihi Kazasker Necmettin Efendi yalısına boğaz turu yapan bir yolcu vapuru çarptı. Denizde sürüklenen vapurun önce yalının önünde bir tekneye çarptığı, ardından da bahçeye daldığı o anlar güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Cemiyet hayatının tanınan isimlerinden Derin Mermerci'ye ait yalıda büyük maddi hasar meydana geldi. Derin Mermerci kazayı sosyal medya hesabından duyurdu.
4: Benim çocuklarım bu evde şu anda korkunç bir travma yaşadılar. Rıtımımı yok ettiler.
2: Mermerci yalıdan uzaklaşan vapurun hasar var mı diye soran mürettebatına da sert tepki gösterdi.
4: Hasar var mı mı? Hasar var mı mı? Sizce hasar var mı?
5: Yolcuyu boşaltamazsın. Sahil güvenlik geliyor şu anda.
1: Dün gelen o önemli olay, korkutucu olay, İstanbul'da Başakşehir'de bir lise öğrencisi ortaokula girdi ve burada bıçaklı saldırı gerçekleştirdi. O saldırıda 8 kişi yaralandı, 8 öğrenci yaralandı. Akşam saatlerinde ise acı haber geldi. Yapılan tüm müdahalelere rağmen bir öğrenci kurtarılamadı. Peki bu saldırı neden yaşandı? Saldırıyı yapanın amacı neydi? Haberimize bakalım.
6: Kız öğrenci okula girdi, 8 öğrenciyi bıçakladı. Birinin durumu ağırdı. Acı haberi Milli Eğitim Bakanı duyurdu.
7: Ağır yaralı bir öğrencimiz vardı. O öğrencimizi kaybettik.
6: Olay İstanbul Başakşehir'de yaşandı. Küçükçekmece'de bir lisede 10. sınıfa giden kız öğrenci Başakşehir'deki ortaokula gitti. İddiaya göre daha önce tartıştığı okuldaki öğrencilere saldırdı.
8: Başakşehir'deki okulda meydana gelen o olayın ardından olay yeri inceleme ekipleri de okulun içerisinde detaylı arama çalışması gerçekleştirdi.
6: İstanbul Valisi Davut Gül de olaya ilişkin açıklamalarda bulundu.
9: Bıçaklamayı yapan, saldırı yapan aynı mahallede oturan, okula çok yakın bir yerde ikamet eden

0: bir öğrencimiz, kendisi başka bir okulda eğitimine devam ediyor. Kız öğrenci okul kıyafetiyle içeriye giriyor.
1: Milli Eğitim Bakanı Tekin, yaralı 8 öğrenciden birinin hayatını kaybettiğini açıkladı.
2: Ağır yaralı bir öğrencimiz vardı. O öğrencimizi kaybettik.
1: Okulda yaşanan bıçaklı saldırıya ilişkin başlatılan geniş çaplı soruşturma sürüyor.
3: Gazete manşetlerimize bakalım. Çarşamba günündeyiz. Haftanın tam da ortasına bugün hangi gazetelerde hangi haberler öne çıkmış durumda? Sabah gazetesiyle başlayacağız. Sabah gazetesi manşetinde güçlü Türkiye için adayımız Erdoğan. MHP lideri Devlet Bahçeli'nin dün grup toplantısındaki açıklamaları gün en önemli siyaset gelişmesi olarak karşımızda duruyor. Hemen bakalım. Ülkemizin yükseliş ivmesinin devamı Erdoğan'ın 3. defa Cumhurbaşkanı seçilmesiyle mümkün olacak. Zira 3. dönem birçok önemli gelişmeye gebe. Bu zorlu süreci yönetecek dirayet ve tecrübe ise Erdoğan'da var. Dünyanın bulunduğu katük süreçte Türkiye'nin hedeflerinden vazgeçmeye değil, kaynaklarını sürdürmeye ihtiyacı var. Cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu liderlik dikkate alındığında görevi sürdürmesi bölgemizin hayrına olacaktır. Anayasanın 116. maddesi meclisin alacağı seçimlerin yenilenmesi kararıyla yeniden adaylığı mümkün kılıyor. Seçimlerin 2028'de yapılmasıyla istikrarsızlık yaşanmayacak, kaosa yatırım yapanların hesabı da boşa çıkacaktır. Parlak bir gelecek çağrısı MHP lideri Bahçeli'den gelen açıklamalardı. Bir başka habere hemen bakalım. 281 bin genç çift GIF'te yeteneğini keşfetti. Emine Erdoğan genç kızların yeteneklerini geliştirdiği TÜRGEV bünyesindeki Güzel İşler Fabrikası'nın yeni sezonun açılışında konuştu. 281 bin genç kız burada kabiliyetini keşfetti. Temennim odur ki her birimiz geleceğe güzel, sahici, hayırlı izler bırakırız dedi. Foncuların paraları Virgin Adaları'ndan çıktı. Bir başka haber. Fon soruşturması yurt dışındaki vergi cenneti adalara uzandı. Pusula ve Terra Portföy'ün yöneticileri hesaplarını aracılar vasıtasıyla Virgin ve Seyşeller adalarına taşıdı. Savcılık, foncuların Londra, Dubai, İsviçre ve adalara aktarılan paraların Türkiye'ye getirilmesi için de çalışma başlatıyor. Son bir haber aktaralım. Başkan Erdoğan'ın sözleri: eğitimde fırsat eşitliğini yakaladık. Başkan Erdoğan yeni akademik yılın açılışında eğitimde fırsat eşitliğinin önemine dikkat çekti diyor Sabah gazetesi. Şimdi gelelim o haberi biraz detaylandıralım. Başkan Erdoğan 2024, 2025, 2026 yeni eğitim ve öğretim döneminin açılış töreninde konuştu. Zaten 2026-2027 eğitim öğretim döneminin açılış döneminde konuştu. Tabii ki özellikle üniversite eğitimi alanında son dönemde yapılan ve atılan adımlara ilişkin net mesajlar verdi. Her ile bir üniversite adımını muhalefet tarafından eleştirmesine de tepki gösterdi. İstismar varsa hesap sorulur sözü güne damgasını vuran başlıklardan biriydi. Tabii ki İsrail'in Gazze'deki saldırganlığı da Başkan Erdoğan'ın gündemindeydi.

0: Eserin adı Dicle'nin kenarında bir kuzu, Fırat'ın öbür yakasında unutulan Gazze'li çocuklara ithaf edildi. Ama Cumhurbaşkanı Erdoğan unutmadı.
1: Medeniyet maskesi takan barbarlar unutsa da bizim Fırat'ın öbür yakasındaki çocukları asla unutmayacağımızı, onların daima yanlarında olacağımızı, haklı davalarını her şartta savunacağımızı bugün bir kere daha ve özellikle ifade ediyorum.
0: 2026-2027 akademik yılı açılış töreni için kürsüdeydi. İlk mesajları ise Gazze'ye gitti.
1: Annelerini, babalarını, kardeşlerini, arkadaşlarını toprağa veren, evleri, eğitim kurumları, Siyonist soykırım şebekesi tarafından yerle yeksan edilen, buna rağmen onurlu bir şekilde var olma azminden taviz vermeyen tüm Gazze'li öğrencilere, dünyanın dört bir yanındaki mazlum ve mağdurların tamamına, ülkem ve milletim adına en güçlü dayanışma mesajlarımı iletiyorum.
0: Erdoğan üniversitelerden beklentileriyle devam etti sözlerine. Tam da burada yapay zeka uyarısı yaptı.
1: Kaynağa ve bilgiye yapay zeka modelleri üzerinden ulaşmak, araştırma sürecinde sarf edilen emeği de büyük oranda devre dışı bırakmıştır. Oysa akademide yolda olmak kimi zaman menzile ulaşmaktan daha faydalıdır. Şayet burada ana aktör insan olmazsa aktarılan bilgi de sağlıklı ve

0: zaman zaman çıkıyor. Son derece indirgemeci bir anlayışla bizim her şehrimize üniversite açmamızı, üniversitelerimizin kapılarını uluslararası öğrencilere açmamızı eleştiriyor. Halbuki üniversitelerin yaygınlaşmasına karşı çıkmak, eğitimde fırsat eşitliğine karşı çıkmak demektir.
1: Erdoğan net konuştu.
0: Yanlış varsa düzeltilir. Hata yapan, istismar eden, verilen imkanları kötüye kullanan varsa bunların da hesabı sorulur.
1: Tören sonunda Göküz'ün başarı ödülleri de sahiplerini buldu.
2: Şimdi tabii geçtiğimiz haftadan beri konuştuğumuz başlıklardan biri fon soruşturması ve bu kapsamda tabii işin hukuki tarafı var, siyasi boyutu var, tartışmalar devam ediyor ama bir de ortada 450 bine yakın mağdur var. O mağdurların paralarını ne zaman alacaklarının sorusu da dün itibariyle artık yanıt buldu. Tam bir tarih yok ancak Ekim ayı içerisinde ödemeler gerçekleşecek. AK Parti buna ilişkin bir yasal düzenlemeyi meclis gündemine getiriyor. Cuma ya da pazartesi günü meclis başkanlığına sunulması bekleniyor. Şimdi ne değişecek, neler olacak, hemen ona bir bakalım öncelikle. Dediğimiz gibi teklif Cuma ya da pazartesi günü meclis başkanlığına sunulacak. Üzerindeki son çalışmalar yapılıyor. İlk etapta 1 milyon liraya kadar olan para ödenecek. Bu ilk etapta olacak para. Önce çünkü bu şekilde yaklaşık 1 milyon lira ve 1 milyon liranın altında hesabı olanların sayısı 350 bin. En büyük grubu bunlar oluşturuyor. Para fonlarında başlanarak ödemeler gerçekleştirilecek. Ödemeler bu ay içinde yapılacak. Net bir tarih yok. Pazartesi günü meclis gündemine geldikten sonra tabii ki sürecin hızlanmasıyla birlikte bu ay içerisinde ödemeler gerçekleşecek. Peki ne verilecek? Şimdi o 1 milyon dedik ama buradaki bir tartışma vardı. O da netleşmiş durumda. Ana para ve enflasyon farkı ödenecek buradaki hak sahiplerine. Ödemeler nereden gerçekleşecek? Devrede iki banka oluyor bu süreçte, tasfiye sürecinde. İş Bankası ve Ziraat Bankası bu süreçte devrede olacak ve tüm ödemeler bu iki banka üzerinden gerçekleştirecek. Ama kamu kaynakları kullanılmayacak. En önemli nokta da bu. Kamunun, yani bizlerin cebinden çıkan bir rakam olmayacak bu ödemeler gerçekleştirilirken. Başlıklar bu şekilde. Peki detaylarda neler var? Hemen bakalım.
3: AK Parti milletvekilleri sermaye piyasasında gerçekleştirilen işlemlerle ilgili fon tasfiyesine yönelik kanun teklifi hazırladı. AK Parti Meclis Grubu, Grup Başkanı Abdullah Güler başkanlığında gündemdeki fon işlemleriyle ilgili çalışma grubu kurdu. Hukukçu milletvekillerinden oluşan çalışma grubunun değerlendirmeleri çerçevesinde sermaye piyasasındaki işlemlerle ilgili kanun teklifi hazırlandı. Önümüzdeki cuma veya gelecek hafta pazartesi günü meclis başkanlığına sunulması planlanan teklifle 455.578 yatırımcının 1 milyon liraya kadar olan varlıklarının tasfiyesine gidilecek. Ödemelerde kamu kaynağı kullanılmayacak, fonda kalan para ödenirken enflasyon oranı da dikkate alınacak.
2: Şimdi tabii gündeme ilişkin aktaracağımız başka başlıklar da var. Şimdi nedir o dediğimizde siyaset. Siyaset dediğimizde ise bugün hiç şüphesiz ki gözler AK Parti'de olacak. Çünkü çok uzun zamandır devam eden, siyaset kulislerini hareketlendiren bir tartışmaydı. Neydi? İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay AK Parti'ye katılacak mı, katılmayacak mı? Artık bu soruyu sanırım sormayacağız. Çünkü sormama sebebimiz dün akşam itibariyle AK Parti'den gelen bir paylaşım. İzmir ile ilgili bir paylaşım gerçekleşti ve o paylaşımla birlikte artık Cemil Tugay'ın bugün AK Parti'ye katılacağı da büyük oranla netleştiği gibi duruyor. Şimdi o paylaşıma ve siyaset kulislerini hareketlendiren gelişmelere bakalım. İzmir'de AK Parti dönemi mi başlıyor? Ekranlara getireceğiz.
4: İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın AK Parti'ye katılacağı yönündeki iddialar yeniden siyaseti hareketlendirdi. Söz konusu iddiaların ardından AK Parti'nin sosyal medya hesabından İzmir'e ilişkin dikkat çekici bir video yayınlandı. Videoda İzmir'deki çöp sorununa ilişkin görüntülere yer verildi. Videonun sonunda Cemil Tugay'ın AK Parti rozetini takacağı gün olarak gösterilen 07.10.2026 tarihi yer aldı. Videonun sonunda ise İzmir'in dağlarında çiçekler açar melodisinin çaldığı görüldü. AK Parti'den gelen bu dikkat çekici paylaşım, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın AK Parti'ye katılacağı yönündeki tartışmaları daha da alevlendirdi.
2: Şşş. bugün siyaset çok hareketli olacak.

0: o net. Cemil Tugay'ın AK Parti'ye katılımının kesinleşmesiyle birlikte hem İzmir'de neler yaşanacak hem de bir yandan tabii ki yeni partiden nasıl mesajlar gelecek takip edeceğiz. Ki dün yeni parti grup toplantısında zaten Özgür Özel çok sert mesajlar vermişti. Partiyi bırakıp gidenlere bakacağız, konuşacağız. İzmir'de yeni bir dönem başlayacak gibi duruyor bugün itibariyle. Bir istifa haberiyle devam edelim. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkan Vekilliği görevini yürüten AK Partili Bekir Bozdağ sağlık problemleri nedeniyle bu görevinden istifa etti.
1: Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 108. birleşimini açıyorum.
2: Bekir Bozdağ, Meclis Başkan Vekilliği görevinden ayrıldı. Yerine Tokat Milletvekili Yusuf Beyazıt'ın gelmesi bekleniyor. 2023 genel seçimlerinden sonra Şanlıurfa Milletvekili Bekir Bozdağ, Meclis Başkan Vekilliği görevine gelmişti. Sağlık sorunları nedeniyle tedavi görüyordu. Bu nedenle de bir süredir meclisi yönetemiyordu. Tedavisi devam eden Bozdağ, Meclis Başkan Vekilliği görevinden istifa etti. Dilekçesi Meclis Başkanlığına ulaştı. AK Parti grubunda Meclis Başkan Vekilliği için seçim yapılacak. Bozdağ'ın yerine Tokat Milletvekili Yusuf Beyazıt'ın gelmesi bekleniyor. Beyazıt daha önce Milli Savunma ve Anayasa Komisyonu Başkanlıkları görevinde bulunmuştu.
0: Gazete manşetlerini aktarmaya devam edelim. Türkiye Gazetesi manşetinde şüphesiz ki önceki gün gerçekleştirilen Riyad'daki Mekke Savunma İttifakı ve o ittifak görüşmeleri sonrasındaki o zirve sonrasındaki atılacak adımlar var. Mehmetçik ittifak için sahaya iniyor. Mekke'ye Türk zırhı bugün konuşacağımız haberlerden biri. Mekke İttifakı fiilen devreye girdi. Husilerin Libya modeliyle süpürülmesi planlanıyor. Suudi Arabistan'da Türk üssü kurulması da gündemde. Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan Riyad'daki zirvede kritik kararlar aldı. Birimize saldırı, hepimize saldırı ilkesine dayanan Mekke İttifakı kolektif savunmayı devreye sokuyor. Türkiye'nin Yemen'de taarruzi bir faaliyette bulunması beklenmiyor. Ancak Libya'da olduğu gibi orduya, SİHA ve lojistik destek verilerek ülkenin bölünmesi önlenecek. Suudi Arabistan'a Türkiye ve Pakistan'ın elektronik harp sistemi ve füzelerle birlikte 200'e aşkın askeri uzman nakledildiği belirtiliyor. Suudi Arabistan'ın kritik 4 doğalgaz ve elektrik tesisi alçak ve orta irtifa Türk füzeleriyle korunacak. Ülkede Türk üssü kurulması da masada. Bu gerçekleşirse Mehmetçik 110 yıl sonra Mekke'de görev yapacak. Türkiye Gazetesi'nin haberi oldukça önemli. Özellikle Mehmetçik'in 110 yıl sonra Mekke'de görev yapabilme ihtimali, bu da günün önemli haberlerinden biri. Bir başka haber hemen bakalım. Fon soruşturması kapsamında dün Adalet Bakanı Akın Gürlek Anadolu Ajansı'nda gazetecilerin sorularını yanıtladı. Parayı iade eden kurtulamaz. Dünden beri devam eden bir tartışmaydı çünkü bu. Adalet Bakanı fon soruşturması kapsamında 5 kişinin gönüllü para iadesi yaptığını ancak dosyaların kapanmayacağını vurguladı. Akın Gürlek fon vurgunuyla ilgili net konuştu. İsviçre'ye gönderilen paraların getirilmesi için adli süreç başlattık. Vurguncuların listesi elimizde. 5 kişi gönüllü iadede bulundu. Zararın 2 katının karşılanması etkin pişmanlık sebebi. Ancak zararı giderenler hakkında işlem yapılmayacak algısı yanlış. Mal kaçırılmasını önlemek ve paraları tahsis etmek için üzerimize düşeni yapıyoruz dedi. Son bir haber aktaralım. CHP Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu dün grupta konuştu. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu rüşvet ve yolsuzlukların Özgür Özel'in mirası olduğunu ima etti. Karşılıklı bir söz düellosu yaşandı Özgür Özel ile Kılıçdaroğlu arasında. Şimdi dünyada neler oluyor diyelim. Türkiye başlıklarını yavaş yavaş tamamlayalım. Dünyada neler oluyor dediğimizde ise işte Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, malum Kasım ayında ara seçimler var. Bu kadar az bir süre kalmışken İran savaşına yönelik mesajları var ama artık İran'da savaşın daha da büyüyeceğine yönelik mesajları daha net veriyor Donald Trump. Ne dedi? Bu işi bitirmemiz gerek. Mesele bunu nasıl yapmak istediğimiz. Nazik bir şekilde mi yapacağız yoksa pek de nazik olmayan bir şekilde mi yapacağız? Bunu çok yakında öğreneceksiniz diyor Donald Trump. Peki ne demek? Nazik olmak, evet, diplomasi yoluyla sorunun çözülmesi ama nazik olmayan yollar derken Donald Trump neyi kastediyor? Birkaç gün önce de bir medeniyetin tamamen haritadan silinmesinden bahsetmişti bir kez daha. Trump'ın mesajlarında satır aralarında neler var? Hemen bakalım.
3: Bir şehri yok edebilirler. Varsın Los Angeles'ı yok etsinler. Varsın San Diego'yu yok etsinler.
2: Küçük bir bedel dedi, iki şehrin yok edilebileceğini söyledi. ABD Başkanı Donald

0: Trump, İran Savaşı'na ilişkin ilginç bir çıkış yaptı.
1: Bu ödenmesi gereken çok küçük bir bedel.
0: ABD Başkanı Nebraska eyaletinde yaptığı seçim mitinginde İran Savaşı'nı değerlendirdi. Çatışmaların ülkesine yönelik ekonomik yansımasından bahsediyordu ki konu benzin ve gazdaki fiyat artışına geldi.
2: Tekrar hatırlatayım, İran Savaşı meselesi tamamen yapay bir durum. Benzin fiyatları biraz yüksek olabilir.
0: Savaşa ilişkin benzer söylemlerini tekrarladı. İran'a karşı dünyayı koruduğunu savundu.
2: Bu dünyayı ve ülkemizi güvenli tutmak adına ödenecek küçük bir bedel.
0: Bir sonraki cümlesi ise dinleyenleri şoka uğrattı. İki şehrini feda etti.
2: Bir şehri yok edebilirler. Varsın Los Angeles'ı yok etsinler. Varsın San Diego'yu yok etsinler. Bu ödenmesi gereken çok küçük bir bedel. Üstelik bu durum çok yakında sona erecek. Esasen neredeyse bitmiş sayılır.
0: Trump'ın açıklamasına tepki gecikmedi. Kaliforniya valisi Gavin Newsom, sosyal medyadan yaptığı açıklamada Başkan Trump'ın akıl sağlığını yitirdiğini söyledi. Ulusal muhafızlarla Kaliforniya'yı işgal eden Trump bu kez de düşmanlarımızı çağırıyor dedi.
3: Bir son dakika gelişmemiz var. ÖSYM'den gelen açıklama, 2026 KPSS lisans sınav sonuçları açıklandı. Adaylar sonuçlarını ÖSYM'nin internet sitesinden öğrenebilirler. Bir kez daha tekrarlayalım. 2026 lisans KPSS lisans sonuçları açıklandı. Adaylar sonuçları ÖSYM'nin internet sitesinden öğrenebilecekler. Kısa bir süre önce o açıklama geldi. Tabii ki milyonlarca kişinin merakla beklediği sonuçlardan biriydi. Memur olma hayalini kuran pek çok kişi uzun zamandır KPSS'ye hazırlanıyordu ve o sonuçlar an itibariyle açıklandı. 2026 KPSS sonuçları artık ÖSYM'nin internet sitesi üzerinden erişilebilecek. Herkese hayırlı olsun diyelim. Umarız herkes istediği sonucu da ulaşmıştır. Rusya-Ukrayna Savaşı tüm şiddetiyle devam ediyor. Ancak bu kez Rusya tarafından gelen bir habere bakacağız. Soçi açıklarında bir tankerin vurulduğu iddiası vardı. Çünkü ardından da o saldırı netleşti ve saldırıyla birlikte tankerin bulunduğu noktadan büyük bir alev topu göğe yükseldi ve petrol denize yayıldı ve saatler boyunca deniz yanmaya devam etti. O görüntülere bakalım. Rusya'nın Karadeniz kıyısındaki Soçi açıklarında bir petrol tankeri alevlere teslim oldu. İlk gelen bilgilere göre gemide çıkan yangından hemen önce patlama sesleri duyuldu. Ardından da hızla yayılan alevler tüm gemiyi sardı. Önce olayın bir kaza olduğu açıklansa bile kısa bir süre sonra olayın bir deniz drone'u ya da insansız hava aracıyla gerçekleştirilen bir saldırı olduğu da belirtildi. Resmi makamlardan yani Rus kaynaklarından henüz bir açıklama yok. Ancak ortaya bu görüntü çıkmış durumda. Çok güçlü bir patlama yaşandı. Kilometrelerce öteden bile hissedilen bir sesle birlikte gerçekleşen bir patlama. Karşılıklı olarak hem Rusya hem de Ukrayna artık ticari gemileri, tankerleri vurmaya devam ediyor. Savaş çok daha farklı bir boyuta dönmüş durumda. Suriye'de yeni bir dönem oluşuyor. Suriye'de yeniden ayağa kalkma çalışmaları devam ederken Körfez ülkelerinin desteği tabii ki Suriye yönetimi için çok önemli. Suriye Devlet Başkanı Şara Suudi Arabistan'da Riyad'da Suudi yetkililerle bir araya gelmişti. İşte tam da o sıralarda Birleşik Arap Emirlikleri ile Suriye arasında Suriye'nin yeniden yapılandırılması için tarihi imzalar atıldı.
0: Suriye'de yeni dönemin ekonomik adımları hız kazanıyor. Şam'la Abu Dhabi arasında konut ve turizm alanında çerçeve anlaşması imzalandı. Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şara, Birleşik Arap Emirlikleri heyetini Şam'daki Halk Sarayı'nda kabul etti. Masada Suriye'ye yapılan yatırım ve projeler vardı. İki ülke arasında kentsel ve turistik komplekslerin geliştirilmesi ve inşası için çerçeve anlaşma imzalandı. Anlaşmanın en dikkat çeken başlığı ise Şam ve Laskiye'deki projelerdi. Suriye'nin iki önemli kentinde yat limanı, yeni konut, turizm ve ticari alanlar hayata geçirilecek.
4: Yeni Suriye'ye giden yolda çok önemli bir adım teşkil eden Eagle Hills şirketiyle ana geliştirme anlaşmasının imzalanmasına bugün tanıklık etmekten onur duyuyoruz.
0: Birleşik Arap Emirlikleri merkezli Eagle Hills, Suriye'deki yatırımların en önemli ortaklarından biri olacak. Abu Dhabi merkezli önemli bir gayrimenkul yatırım ve geliştirme şirketi olan Eagle Hills, dünyanın en yüksek binası Burj Halife'nin yatırımcıları arasında yer alıyor. Yatırımın hedefi sadece binalar ve turizm tesisleriyle sınırlı değil.

0: Yeni iş alanları, üretim, istihdam ve yerel ekonominin canlanması da hedefler arasında.
1: Kalkınmanın etkisi her bir vatandaşa ulaşmalı. Onların yaşamlarına ve refahına dokunmalıdır. Yerel topluluklar bu yeniden doğuş ve kalkınma sürecinin birer ortağı olmalı ve ortaya çıkan faydalardan yararlanmalıdır.
2: Şimdi yeniden pandemi riskiyle mi karşı karşıyayız? Bu soruyu sormamızın sebebi Rusya'dan gelen haberler. Rusya'da dün ekranlara getirmiştik, veba pandemisi endişesi, veba salgını endişesi yaşanıyor. Bir kişi hayatını kaybetmişti ancak son gelen bilgilerle hayatını kaybedenlerin sayısı 2'ye yükseldi. Peki ne yaşanıyor Rusya'da? Gerçekten bir koronavirüs benzeri bir pandemi riski mi var? Hemen bakalım. Bu kez Çin'e gideceğiz. A Haber ekibinden Mehmet Seyrek bizi bekliyor. Mehmet günaydın. Kolaylıklar diyeyim. Sibirya bölgesi tabii ki kritik bir bölge. Ne yaşanıyor? Şu ana kadar ne biliyoruz? Bunun gerçekten tüm dünyayı saran koronavirüs benzeri bir pandemi oluşturma riski var mı?
3: Gökhan Kurt, gelen açıklamalara göre şu an için yok. Tabii bölge Sibirya demiştik. Çin'in İç Moğolistan özerk bölgesine de kuş uçuşu 1000 kilometre uzaklıkta. Olayın yaşandığı yer bir veba araştırma enstitüsü aslında. Şu ana kadar kaynağı belirlenemeyen bir zatürre olarak ilk ölüm kayıtlara geçti. Bazı Rus medya kuruluşları ve sosyal medya hesapları da çalışıyor. Yaşanın laboratuvarda veba bakterisiyle temas etmiş olabileceğini ve bir tüpün kırıldığını öne sürdü. Rus Sağlık Otoritesi de bu laboratuvar kazası iddiasını henüz doğrulamadı. Kurum çalışanın örneklerinde işiyle bağlantılı tehlikeli bir mikroorganizma tespit edilmediğini açıkladı. Ölen çalışanla teması bulunan kişiler tedbir amacıyla gözetime alındı. Şu an karantinadalar ve bazı hastanelerde de geçici karantina uygulanıyor. Temaslılarda veba tespit edilmedi. Rusya Dünya Sağlık Örgütü'ne Irkutsk'ta doğrulanmış veba vakası bulunmadığını da ayrıca bildirdi. Dünya Sağlık Örgütü ne diyor diye şöyle baktığımızda mevcut bilgiler ışığında genel nüfus açısından riskin düşük olduğu belirtiliyor. Avrupa Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezi de şu ana kadar ikincil vaka veya sürdürülebilir insandan insana bulaşma belirtisi bulunmadığını söylüyor. Dolayısıyla şu an için bir salgın mı başlıyor iddiası henüz erken olarak yorumlanıyor uzmanlar açısından. Ancak benzer vakalar şu an için elbette bu tedirginliği artırıyor. Tabii bölge bir veba araştırma enstitüsü olduğu için özellikle acaba bir çalışanın hatasıyla tüpün kırılması ve bir bulaş riskinin olabileceği ihtimalleri göz önünde bulunduruluyor. Şu ana kadar Rus makamları bunu doğrulamış değil ve tedbir amaçlı karantina uygulamalarının da sürdüğünü biliyoruz. Gelişmeler bu yönde, sözü tekrar size bırakalım Gökhan Kurt.
2: Mehmet Seyre notları için teşekkür edelim. Çin'den bize gelişmeleri aktardı. Tabi Asya'da başlayan bir endişe tüm dünyaya yayılmış durumda. Özellikle ABD Başkanı Donald Trump'ın açıklamalarıyla birlikte. Mehmet Seyre notları için teşekkür edelim. Mehmet'i uğurlayalım. Asya Pasifik'in gündemini bize aktardı. Aslında dünyanın gündemi haline geliyor. Rusya'da yaşanan veba salgını paniği. Şimdi bir başka haberle devam edelim. Dünyayı tamamlayalım. Gelelim Türkiye'nin gündemine bir kez daha. Ama kural ihlalleri, hep trafikte yaşanan o kural ihlalleri, bir de mahkemelerden gelen kararlar. İki başlık birleşince de ne yazık ki çok tartışılacak haberler ekranlara geliyor. Cezası yok mu diyoruz? Neyden bahsedeceğiz? Ece Molla henüz 16 yaşındaydı. Hayalleri vardı. Pırıl pırıl bir genç kızdı. Ailesiyle birlikte Alanya'ya gitmişti. Yaya geçidinin olduğu noktadan karşıya geçiyordu ama iddialara göre hızla gelen bir otomobil hem kırmızı ışık ihlali yaptı hem de aşırı hızlıydı. 16 yaşındaki Ece'ye çarptı ve Ece o kazada hayatını kaybetti. Ama ne olması gerekiyordu böyle bir olayın ardından? Tabii ki o araç sürücüsüne en ağır cezanın verilmesi gerekiyordu ama mahkemeden ev hapsi kararı geldi. Tabii Ece'nin ailesi ise tüm bu kararlara isyan ediyor.
4: Kırmızı ışıkta iki tane araç

0: duruyordu. O hiç hızını kesmeden geldi, çocuklara vurdu.
1: O kazada biricik kızını, 16 yaşındaki Ece'sini kaybetti. Kazanın ardından sürücüye verilen ev hapsi acılı anneyi bir kez daha yıktı.
0: 15 Temmuz gecesi akşam saat 10 sularında oldu. Tatile gitmiştik kardeşimin doğum günü için. Bir gün sonrası zaten bu olayla karşılaştık. Arkadaşıyla birlikte deniz kenarına fotoğraf çekilmeye gitmişti yakınında otelin.
2: Ece Molla arkadaşıyla birlikte Alanya'da karşıdan karşıya geçiyordu ve o sırada yaya geçidindeydi ama iddiaya göre kırmızı ışıkta durmayan ve hızı yaklaşık 120 kilometre olan bir araç onlara çarptı. Ece Molla yaklaşık 35 metre ileri savruldu.
0: 3 şeritli bir yol, son şeritte araba bunlara vuruyor. Son şeritte bir adım kala. Bu kız son anda fark ediyor arabayı. O adım atabiliyor ama Ece onun yanında olduğu için hiçbir şekilde kapatıyor. Çocuk kör noktada olduğu için göremiyor. Yani o da kendini suçluyor, diyor keşke ben elini tutsaydım.
1: Olay sırasında kadın sürücünün yanında 3 ve 7 yaşlarındaki çocukları da vardı.
0: Yanındaki arkadaşı da aynı şekilde anlatıyor. Bizim görgü tanığımız da aynı şekilde olayı anlatıyor. Kırmızı ışıkta 2 tane araç duruyordu. O hiç hızını kesmeden geldi, çocuklara vurdu bu şekilde. Yani olay anında bize bu şekilde anlatılıyor.
1: Ece'ye hemen müdahale edilse de genç kız olay yerinde hayatını kaybetti. Geriye acılı bir anne ve 11 yaşındaki kardeşi kaldı.
0: Çocuğum vahşice katledilmiş, yani öyle söyleyeyim. Çocuğumun kolu çok kötüydü. Çocuğu zaten havada gördüklerini söylüyor, gördük tanıkları.
1: Kaza yaşanalı, Ece Molla hayatını kaybedeli yaklaşık 2,5 ay oldu ve anne Serap Şahin o günden bu yana çok zor günler geçiriyor. Öyle ki felç oldu, 11 yaşındaki oğluysa psikolojik tedavi görmeye başladı.
0: Ev hapsinde olmasın, yani bir çocuğun canına mal olan bir şeyi nasıl ev hapsiyle? Savcı tutuklama talep ediyor. Talebim en yüksek cezadan yargılanmasını istiyorum tabii ki de. Yani çocuğumun kanı yerde kalsın istemiyorum kesinlikle.
1: Anne Serap Şahin hazırlanacak iddianameyi bekliyor.
3: Ünlü sanatçılardan gelen haberlere de bakalım. Ne yazık ki ünlü sanatçılarımızdan Nuri Alço. Kötü bir haber geldi, korkuttu. Hürriyet gazetesinde yer alıyor. Peki neden? Bakalım. Türk sinemasının usta oyuncularından Nuri Alço rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı. Soğuk havaların etkisiyle üşüttüğü öğrenilen 74 yaşındaki sanatçı bronşit teşhisiyle özel bir hastanede tedavi altına alındı. Alço'ya uygulanan tedaviyle ciğerlerine enfeksiyonun ilerlemesinin önüne geçilmeye çalışıldığı belirtildi. Tedavisine devam edilen sanatçının sağlık durumunun iyiye gittiği ve herhangi bir olumsuz yaşanmadığı da belirtildi. Nuri Alço'nun sağlık durumuna ilişkin haberi de aktardık. Şimdi gelelim bir başka haberimize. Bir hırsızlık girişimi, ama o hırsızlık girişiminin asıl haber nedeni detaylar. Çünkü oyuncak silahla soygun gerçekleştirdi. Adres Tekirdağ. Tekirdağ'da bir hırsız bir kuyumcuya girdi. Kuyumcu dükkanında çalışan bir kadını silaha doğrulttu. Ancak burada ters giden bir durum vardı. Çünkü o silah gerçek değildi. Kuyumcu da bunu fark etti. Hemen o tezgahın altında bulunan alarm sistemini devreye soktu. Ve bakın o hırsız nasıl kaçtı.
4: Oyuncak tabancayla kuyumcu soymak istedi. Kadın çalışanın cesareti planını bozdu. Görüntüler Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinden. Pınar Bulvarı'ndaki bir kuyumcuya giren kapüşonlu ve maskeli şüpheli poşetten çıkardığı tabancayı tezgahın arkasındaki kadın çalışana doğrulttu. Bu bir soygundur diyerek altınları vermesini istedi. Ancak hırsız umduğunu bulamadı. Kadın çalışan ne soygunu ya diyerek soğukkanlılıkla tezgahın altındaki alarma bastı. Alarm sesiyle paniğe kapılan şüpheli hiçbir şey alamadan kuyumcudan kaçmaya başladı. Kadın çalışan bir süre kaçan şüphelinin peşinden koştu. Şüpheli arka sokaklara girerek gözden kayboldu. Olay yerinde inceleme yapan polis silahın oyuncak olduğunu belirledi. Soygun girişimi güvenlik kamerasına yansırken kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

0: Evlenmenize artık sayılı dakikalar, sayılı saatler kaldı. Son günlerdesiniz, telaş var ama evleneceğiniz kişiyle bir problem yaşadınız, tartışma yaşadınız ve erkek damat karşınıza geldi. Dedi ki ben evliliğe hazır değilim, korkuyorum, bu evlilik olmayacak. Ne yaparsınız? Film senaryolarını andıran ki meşhur pek çok dizinin de aslında senaryolarından biri olan bu olay yaşandı. İstanbul'da yaşandı. Tabii ki konu mahkemeye taşındı ve Yargıtay'dan çok dikkat çekici emsal niteliğinde bir karar geldi. Çünkü nikah günü gelini yalnız bırakan erkeğin tutumu kişilik haklarına saldırı olarak kabul edildi ve erkeğin yani damadın manevi tazminat ödemesine hükmedildi. Birçok şey değiştirecek, nişanlıların hayatını da etkileyecek bir karar. Hemen o kararın detaylarına bakalım.
1: Ortada bıraktığı için ödesin.
2: Evlilik planları yapıldı, hazırlıklar tamamlandı. Düğün günü geldi, çattı. Ancak damat evlenmekten vazgeçtim deyip gelini ortada bıraktı.
3: İstanbul'da bir çift evlenme kararı aldı. Düğün tarihi belirlendi. Ancak düğünden bir gün önce gerginlik yaşandı. Kına gecesinde erkeğin eline de altın konulması tartışma konusu oldu. Ertesi günse herkes düğün hazırlığındaydı. Ama damat yoktu. Düğüne gelmeyen damat telefonla kız tarafını aradı. Ben evlilikten korkuyorum, yapamayacağım dedi.
4: İki tarafın da gururu çok incinir. Bence cezasını çekmeli.
3: Düğün yerine mahkemeye gidildi. Erkek tarafı nişanın bozulması nedeniyle tazminat ve hediyelerin iadesi için dava açtı.
5: Tazminat ödeme hakkı var yani.
2: Düğün günü geline diyor ki ben vazgeçtim.
5: Vazgeçmemesi gerekiyor. Arkasındayız gelinin.
3: Kadın da karşı dava açarak maddi ve manevi tazminat istedi. Bakırköy 13. Aile Mahkemesi bazı ziynet eşyalarının iadesine karar verdi. Tarafların manevi tazminat taleplerini ise reddetti.
6: O güne kadar gerçekten çok yanlış. Gururlar kırılıyor, bütün aileler de kırılıyor, her yer kırılıyor yani.
3: Dosya bu kez istinafa taşındı. İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi'nin 2024 yılındaki kararının ardından taraflar dosyayı Yargıtay'a götürdü.
2: Olay Yargıtay'a kadar taşındı. Yüksek Mahkeme kadının kişilik hakları ihlal edildi dedi, damadın tazminat ödemesine hükmetti.
3: Yargıtay kadın yararına kararı bozdu. Uygun miktarda manevi tazminata hükmedilmesi gerektiğini belirtti. Ancak tazminatın ceza niteliğinde olmaması ve zenginleşme aracı haline gelmemesi gerektiği de vurgulandı.
6: Ödesin. Bence ödesin. Bırakıp gidilir mi öyle düğünde? Hiç söylemesin, o zaman hiç evlenmeye kalkmasın yani.
0: Düğüne saatler kala ayrılan bir çiftin haberini ekranlara getirdik. Şimdi de düğünen yani düğünü başarıyla ulaşmış evlenmiş bir çiftin haberini ekranlara getireceğiz. Ama onlar için de zor bir durum var. İlginç bir hırsızlık olayı. Çünkü evli bir çifti muhtemeldir ki yakından takip eden bir hırsız grubu evli çiftin evine girdi. Amaçları düğünde takılan o altınları almaktı. Ve elleriyle koymuş gibi o altınları buldular. Çünkü eve girerken yanlarında dedektör de getirmişlerdi.
7: Ev sahibi gibi rahatça içeriye girdiler. Altınları da sanki elleriyle koymuş gibi buldular. Dedektörlü çete yeni evli çiftin evinden tam 200 gram altın çaldı. Burası İstanbul Başakşehir. İki hırsız ev sahibi evden çıkar çıkmaz harekete geçti. Gözlerinde gözlük, ellerinde ise maymuncuk adı verilen anahtar vardı. Daireye kendi evleriymiş gibi kolaylıkla girdiler. Dışarı çıkmaları da çok uzun sürmedi. Çünkü evdeki 200 gram altının yerini yanlarında getirdikleri dedektörle bulmuşlardı. Evine hırsız girdiğinden habersiz olan ev sahibi site içerisinde bir süre oturduktan sonra geri döndü. Evde her şey yerli yerindeydi. Soyulduklarını halının üzerindeki ayakkabı izlerinden anladı. Ev sahipleri içinse bir de uyarı geldi. Dedektörlü hırsızların değerli metalleri bulamayacağı yerler var.
8: Şu anda mesela kolonumuzun içindeki demirlere de cihazımız sinyal verir. Dolayısıyla bu tip alanlarda bu cihazlarla herhangi bir altın bulmanız söz konusu olmaz.
7: Dolaplarda da aynı durum geçerli. İçeriğinde ya da etrafında metal olmayan eşyalar içinse durum farklı.
9: İker Bey, şimdi bu yüzüğü aldım ben. Bu yüzük altın. Bunu size vereceğim ve odadan çıkacağız kameraman arkadaşımla beraber. Siz de lütfen bunu saklayın, ben de bulmaya çalışayım.

0: Bakın. Burada bir şey var sanki. Uzun süre yeşil ışık yandı. Evet. Yüzüğümüzü bulduk. Buradan ötüyor. Evet. Yine yandı. Özellikle eğer alanda çalışıyorsa, mesela yastık, yorgan gibi şeylerde çalışıyorsa, hırsızlar bu şekilde altınlarınıza kolayca ulaşabilir.
1: Metalin olmadığı yerlerde bu cihazlarla demir türü metal, altın türü hedefler veya gümüş türü hedefler bulabilirsiniz.
0: Bakın.
2: Gelişen teknolojiyle birlikte dijital kumar da hayatımızdaki özellikle gençlere hedef alan en önemli problemlerden biri haline geldi. Çünkü artık dijital kumara başlama yaşı 13-14'e kadar düştü, hatta daha da gerilere inmiş durumda. Neden? Nedeni çok basit. Çünkü cep telefonu kullanımının artmasıyla birlikte o dijital kumar da çocukları ağına düşürebiliyor. Aynı zamanda tabii ki akranlar arasındaki iletişim de önemli sebeplerden biri. Peki ne yapılması gerekiyor? Hep söylüyoruz, ailelere burada önemli görevler düşüyor. Dijital kumar ve tehlikelere ilişkin haberine bakalım.
3: Dijital kumar bağımlılığı gençler arasında gittikçe yaygınlaşıyor.
4: Kumar demiyorlar, bahis diyorlar. Kelimeyi değiştirerek aslında sanki kumar olmaktan çıkartıp bunu bir oyuna, eğlenceye dönüştürmek istiyorlar.
3: Dijital kumar bağımlılığı ile ilgili yapılan bir araştırma çarpıcı sonuçlar ortaya koydu.
4: Düşünün, aynı odada anneniz, babanız orada, çocuk orada, siz bir şey yapıyor, ödevini yapıyor zannediyorsunuz. Ama o sırada babasının kartıyla çok kolaylıkla kumarda oynamış oluyor.
3: Buna göre gençleri dijital kumar bağımlılığına sürükleyen en önemli etkenlerin başında cep telefonu geliyor.
5: Bazen film açtığımız zaman ailemle film izliyoruz. O zamanlar görüyorum.
6: Bazen masum bir mesaj, bazen kötü niyetli bir arkadaş, bazen de kolay yoldan çok para kazanma isteği, hepsi gençleri kumar tuzağının içine çekiyor. Ancak çoğu zaman kaybedilen sadece para olmuyor.
3: Cep telefonuna erişimin kolay olması dijital kumar riskini artırıyor.
7: Hemen oyna kazan falan yazıyor.
4: Şurada yanıp sönen yan tarafta bana tıkla, 1000 lira kazan, 500 lira kazan, kaydolanlara şu kadar hediye veriyoruz diye gelen o reklamlar çocukların etkisi altına muhakkak alıyor.
3: Bir diğer önemli etken ise yakın arkadaşların tavsiyesi.
4: Arkadaşların etkisinde çok fazla kalıyorlar. Yani her ortamda sürekli bahisten bahsetmek, sürekli spor üzerinden yapılan, çocukların sevdiği karakterler üzerinden yapılan reklamlar etkisiyle çok fazla özendirici kavramlar söz konusu.
8: Bonus reklamları falan, yöneltici reklamlar görüyorum.
9: Ne yapıyorsun bu reklamları görünce?
8: Yani atlıyorum, geçiyorum.
3: Erkeklerin %40,1'i arkadaşlarının kumar davranışlarını doğrudan etkilediğini söyledi.
7: Yüksek mevdalar oluyor. Hemen kazan falan. Evet, bayağı çekici geliyor aslında. Hayır, ben direkt kapatıyorum. Ama kapatma tuşunu bile küçük yapıyorlar.
3: Ücretsiz oyunlarda gençleri dijital kumar bağımlılığına itiyor.
8: Vadesiz promosyonlar, sonra hani yatırım bonusu falan filan, öyle şeyler yazıyor yani. Hiç para yatırmadan parayı katlayıp çekebileceğimizi falan söylüyorlar.
3: Kaybedilen her zaman para olmuyor. Depresyon, anksiyete, öfke kontrolü sorunları ve dikkat eksikliği dijital kumarın ağır faturaları arasında yer alıyor. Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Trabzon'daki çalışmalara bakalım. Trabzon'da yeni havalimanı için çalışmalar hızlanmış durumda. Yaklaşık 10 milyon yolcu kapasiteli havalimanı deniz üzerine inşa edilecek. Çalışmalarda da start verildi. Peki son durum ne? Bittiğinde nasıl oluşacak Trabzon Havalimanı ve bölge için ne anlam ifade ediyor? Yanıtına bakalım.
3: Trabzon Havalimanı baştan aşağı değişiyor. Yeni Trabzon Havalimanı projesi için çalışmalar hız kesmeden sürüyor. Havalimanını diğerlerinden ayıransa deniz dolgusu üzerine inşa ediliyor olması.
10: Türkiye'de 3. dünyada ise deniz üzerinde dolgu ile 6.sı yapılması planlanan 10 milyon yolcu kapasiteli Trabzon Havalimanı'nda dolgu çalışmaları başladı.
3: Havalimanı tamamlandığında bölgenin ulaşım altyapısında yeni bir dönemin kapısı aralanacak.
10: 45 milyar

0: 250 milyon TL'ye mal olması planlanan Trabzon Havalimanı'na tam 97 milyon ton deniz dolgusu kullanılacak.
1: Dolgu alanını korumak için toplam 6000 metre uzunluğunda mendirek inşa edilecek.
0: Deniz dolgusu sadece karada değil, denizde de işlemler başlamış durumda. Karada dolgu işlemi devam ederken denizde ise sondaj çalışmaları yapılıyor. Ve aynı zamanda dolgu işlemleri tam anlamıyla başladığında özel gemilerle deniz içinde de dolgu işlemi yapılacak.
1: Yeni havalimanının 2033'te hizmete açılması hedefleniyor. Projenin hayata geçirilmesiyle yaklaşık 70 yıldır kullanılan mevcut havalimanının yerine daha yüksek kapasiteli ve büyük gövdeli uçakların da kullanabileceği yeni bir ulaşım merkezi kazandırılacak.
2: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk.

0: 70 binden fazla çocuk, 70 binden fazla kişi İsrail tarafından Gazze'de hayattan koparıldı. Kadınlar, çocuklar, gençler, yaşlılar, hastaneler, ibadethaneler. 3 yıl boyunca İsrail tarafından hedef alındı dünyanın gözleri önünde. 3 yıldır bu ifadeyi hep kullandık. Hep dünyanın gözleri önünde dedik ama dünya bakmakla yetindi, izlemekle yetindi. Her ne kadar son günlerde, son aylarda uluslararası kamuoyu Gazze'de yaşananlara cılız da olsa tepki göstermeye başlasa da bu İsrail'i durdurmaya yetmedi. İsrail saldırganlığına sözde ateşkese rağmen devam etti. Bugün 7 Ekim. İsrail'in Gazze'deki o soykırımını başlamasının üzerinden tam 3 yıl geçti. Peki bu 3 yılda neler yaşandı? Dünyanın görmediği Gazze gerçeğini ekranlara getireceğiz. İşte o Gazze gerçeği. Saldırı öncesinde yıllardır abluk altında olmalarına rağmen ayakta kalan, yaşamaya zorluklara rağmen devam eden Gazze ve bir yandan da işte o yerle bir olmuş, moloz yığınına dönüşmüş ama içinde hala cansız bedenlerin kurtarılmayı, çıkarılmayı beklediği Gazze. 3 yılda Gazze'de neler oldu? Bakalım.
1: Sonu gelmeyen bir işgal. Katledilen binlerce masum can. 7 Ekim 2023 Orta Doğu coğrafyasında bir soykırımın başlangıcı oldu.

0: You had to experience. We are with your people.
1: Ya pas de médicament.
2: Su yok, ilaç yok. Yaralıları dışarı çıkaramıyoruz. Doktorlar artık oraya gidemiyor. Netanyahu'nun yaptığı utanç verici.
3: Birileri Gazze'yi uzakta, çok uzakta, bizimle hiç alakası olmayan bir yer gibi görüyor. Hatta bunu ne yazık ki açıkça söylüyor. Halbuki bir asır önce bu millet için, bu ülke için Adana neyse Gazze'de oydu.
4: İsrail'in 10 yıllardır süren ablukası, hapishanelerde tutulan Filistinliler ve Mescid-i Aksa'da İsrail işgaline karşı gelişti Hamas'ın operasyonu. Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, Aksa Tufanı operasyonuyla tarihe geçti. Kassam Tugayları duvarı aştı.
5: يجب أن تحدث الفارق الكبير في مستقبل الصراع مع الاحتلال. لقد بدأت معركة طوفان الأقصى

0: İsrail bunun üzerine Hannibal protokolünü devreye soktu. Önce kendi vatandaşlarını öldürdü, ardından Gazze'ye saldırdı. İşte dünyanın gözü önünde yaşanan 21. yüzyılın en büyük katliamı da böyle başladı.
1: Teröristim Yarul Bey'im?
2: Lo. הם נהרגו מהחילופי ירי, תבין שהיה חילופי ירי מאוד מאוד קשים.
1: איך כולם נהרגו?
2: מהחילופי אש.
1: מהחילופי אש, כלומר יכול להיות שגם זה מאש כוחותינו?
2: חד משמעית.
1: כן?
2: וככה אני מאמינה.
0: Bugün katliamın 3. yılı. Bir zamanlar hayat dolu olan Gazze'nin evleri, sokakları, parkları artık harabeye dönmüş durumda. Öyle ki İsrail'in soykırımı uzaydan dahi görünüyor. Google'ın haritalar uygulaması Gazze görüntülerini 21 Eylül'de bir yıl aradan sonra ilk kez güncelledi. Yeni eklenen fotoğraflar yıkımın boyutunu gözler önüne serdi. ...2,4 milyon Filistinlinin yaşadığı Gazze şeridinde yapıların %90'ı yıkılmış durumda. Ekim 2023'te 270 binden fazla Filistinli'ye ev sahipliği yapan Gazze'nin güneyindeki Refah'ta ayakta tek bir bina dahi kalmadı. Gazze'yi yaşanmaz hale getiren İsrail, bölgeyi 3 yıl boyunca havadan, karadan ve denizden bombardımana tuttu. Toplamda 223 bin ton bomba kullandı. Birleşmiş Milletler'e göre ise Gazze'deki toplam enkaz miktarı 61 milyon ton.

0: عليهم أطفال قاعدين في أكياس بنلعب فيهم، أكياس بنحط فيهم يا عمي في أكياس.
1: لو بدهم يدسوني بالدبابات مش طالع من داري، وراح أحط خيمة فوق داري وأعيش فيها.
2: Katil İsrail 74.000'den fazla sivili şehit etti. Bunlardan 21.500'ü ise çocuk. 170.000'den fazla Filistinli yaralı durumda. Gazze'nin %70'i İsrail askerlerinin işgali altında.
3: Since Israel broke.
4: İsrail Mart ayından ateşkesi ihlal etmesinden beri 1300'den fazla Filistinli çocuk öldürüldü ve yaklaşık 4000 çocuk yaralandı. Bunlar çocuklar, çocuklar ve hala barbarlığa karşı savaştıklarından dem vuruyorlar. Çocuklar, binlerce çocuk açlıktan ölüyor.
2: Peki 3 yıl boyunca Gazze'de neler yaşandı? İlk etapta Gazze'nin kuzeyini yerle bir eden İsrail ordusu geniş çaplı saldırıyla yıkılmadık ev bırakmadı. Okullar, hastaneler, sivil yapılar Hamas'ın karargahı olarak kullanılma bahanesiyle hedef alındı.

0: ناس حرام للأغلب. شوف العالم كيف صار فيها.
1: 2024'te ise katliam Gazze şeridinin tamamına yayıldı. İsrail ordusu Han Yunus'un ardından Refah'a yöneldi. Yerinden edilen 1 milyondan fazla Filistinli sivilin sığındığı Refah'ta saldırılar şiddetlendi. Evinden, yurdundan edilen siviller dünyanın gözü önünde katledildi.
2: ترمي صواريخ هذه كانت ترمي صواريخ على اليهود. حسبي الله ونعم الوكيل. حسبي الله ونعم الوكيل.
1: Hamas'ı zayıflatmak isteyen İsrail, Hamas'ın lider kadrosunun peşine düştü. Hamas'ın siyasi büro şefi İsmail Haniye, İran'ın yeni cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan'ın yemin törenine katılmak için gittiği başkent Tahran'da İsrail tarafından düzenlenen suikast sonucu hayatını kaybetti.
3: Arvahuna ve dimauna ve ahluna ve abnauna ve buyutuna.
1: Aynı yıl İsrail, Hamas'ın komutanlarından Yahya Sinvar'ın da Refah kentinin kuzeyindeki Tel El Sultan'da öldürüldüğünü açıkladı. Dünya kamuoyu aylarca Sinvar'ın son anına ait son görüntüleri konuştu.
4: Filistin'e görünür görünmez her türlü insani desteği sağlarken, uluslararası alanda da İsrail'i yalnızlaştırmaya inşallah devam edeceğiz. Hazreti İbrahim Aleyhisselam'ın ateşine su taşıyan karınca misali, tek başımıza kalsak da Gazze'li mazlumları asla sahipsiz bırakmayacağız.
1: 2025 yılının başında gelen ateşkes kararı umutları yeşertti, ancak İsrail sözünü yine tutmadı. Soykırım politikasını bu kez silahlarla değil, bölgede açlığa neden olarak sürdürdü. Gazze'ye insani yardım girişlerini engelledi. Gazze şeridinin dört bir yanında kıtlık başladı.

0: Ekim 2025'te ABD Başkanı Donald Trump ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın öncülük ettiği ateşkes Gazze'de yürürlüğe girdi. 13 Ekim 2025'te ise garantör ülkeler Türkiye, ABD, Katar ve Mısır, Şarm el Şeyh'te düzenlenen barış zirvesinde Gazze'de ateşkesin sürdürülebilmesi için imzalar attı.
1: Bu Orta Doğu için yeni bir başlangıç olacaktır. Şimdi yeniden inşa süreci başlıyor.
0: Gazze'deki soykırıma hükümetlerse sessiz kaldı. Ancak başta Avrupa ve ABD olmak üzere dünyanın birçok ülkesinde başkentler Filistin için doldu taştı. İsrail'in uluslararası kamuoyundaki imajı yerle bir oldu. Ülkeler Filistin devletini ard arda tanıdı.
2: The United Kingdom formally recognizes the state of Palestine.
3: The Commonwealth of Australia recognizes the state of Palestine.
4: Canada recognizes the state of Palestine.
0: Bugün İsrail bölgede ve dünyada hiç olmadığı kadar yalnız. Uluslararası hukuk ve başta Birleşmiş Milletler olmak üzere pek çok kurumda bu katliamı önleyemediği için büyük bir tepkiyle karşı karşıya. Türkiye, İsrail'le tüm ticari ilişkilerini kesti. Endonezya ve Maldivler İsrail pasaportlarını kabul etmiyor. Şarkı yarışması Eurovizyon'da da istenmeyen İsrail'in futbol müsabakalarından da men edilmesi isteniyor. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda konuşma sırası İsrail'e gelince salon boşalıyor.

0: tarihin azabından kurtulsalar Allah'ın gazabından kurtulamayacaklar.
1: Soykırımcı Netanyahu ise tüm insanlık suçlarına rağmen koltuğunu bırakmamakta kararlı. İsrail'in uluslararası izolasyonundan endişelenen muhalifler ise şimdi Siyonist liderin tüm kabinesiyle birlikte görevden ayrılması için çabalıyor. Şimdi gözler ise sandıkta. 7 Ekim'de başlayan soykırım 27 Ekim'deki İsrail seçimleriyle sona erecek mi? Bunu zaman gösterecek.

0: Yeni bir saat, saatlerimiz 7'yi gösteriyor. Haber ekranlarında sabah ajansa sıcak başlıkları aktarmaya devam ediyoruz. Ama geceden yeni güne taşıdığımız başlıklarımız var. Öncelikle gecenin en önemli gelişmelerinden biri Çorum'dan gelen bir kaza haberi. Çorum'da bir otomobille bir cip kafa kafaya çarpıştı. O kazada 4 kişi yaşamını yitirdi. Hayatını kaybeden Zehra Betül Yılmaz'la Ömer Cebeci'nin ise kazadan sadece bir gün önce nişanlandıkları ortaya çıktı.
1: Bir gün önce yüzükler takıldı. Yarınlar için sözler verildi. Ama o hayaller trafik kazasında yok olup gitti. Kazanın adresi Çorum İskilip Karayolu Cerit Beli mevki. Zehra Betül Yılmaz'ın kullandığı otomobil Mert Üstünel'in kullandığı ciple kafa kafaya çarpıştı. Kazayı görenler hemen yardıma koştu. Jandarma ve acil sağlık ekibine haber verildi. Sürücüler Zehra Betül Yılmaz ve Mert Üstünel'le otomobilde bulunan 6 yaşındaki Hüsra Lal kaza yerinde hayatını kaybetti. Ağır yaralanan Ömer Cebeci ve Münevver Lal acil sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak hastaneden de bir acı haber geldi. Ömer Cebeci doktorların tüm çabalarına rağmen hayata tutunamadı. Münevver Lal de yaşam savaşı veriyor. Kazadan geriye kalan gerçekse yüreklere kor düşürdü. Hayatının baharında yaşama veda eden Zehra Betül Yılmaz'la Ömer Cebeci'nin bir gün önce nişanlandıkları, mutluluğa giden ilk adımı attıkları ortaya çıktı.
0: Şimdi Konya'ya gidelim. Konya'da film gibi bir operasyon var. Konya'da polis ekipleri, seyirciler aranan firarileri yakalamak için operasyon düzenledi. O anları ekranlara getireceğiz.
1: Biri ağaca çıktı, diğeri arabanın altına saklandı. Firari şüpheliler tek tek yakalandı. Konya'da Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri hakkında yakalama kararı bulunan şüphelilere yönelik geniş çaplı operasyon yaptı. Ekipler kasten öldürme, hırsızlık ve yağma gibi suçlardan aranan şüphelilerin peşine düştü. Firarilerden biri park halindeki aracın altında bulundu.
2: Sakin ol! Hey,
1: diğeri ise ağaca çıkıp dalların arasına saklanmıştı. O da polisten kaçamadı. Operasyonda yakalanan 141 şüpheli emniyete götürüldü.
0: Şimdi yeni güne bir son dakika gelişmesiyle başlamıştık. Onu da bir hatırlatalım. 2026 KPSS sonuçları kısa bir süre önce açıklandı. Hemen detaylandıralım. ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre 6 Eylül 2026 tarihinde uygulanan 2026 KPSS lisans sınavının genel yetenek, genel kültür oturumuyla 12-13 Eylül 2026 tarihlerinde gerçekleştirilen alan bilgisi oturumlarının değerlendirme işlemleri tamamlandı. Adaylar sınav sonuçlarına 7 Ekim 2026 yani bugünden itibaren ÖSYM'nin sonuç.osym.gov.tr adresinden TC kimlik numaraları ve aday şifrelerini girerek girebilecekler. Ne diyelim? Herkese hayırlı olsun. Umarız herkes istediği sonucu da ulaşabilmiştir. Dünün gündemindeki önemli başlık tabii ki Adalet Bakanı Akın Gürlek'ten gelen açıklamalardı. Fon soruşturmasından hakemlere yönelik gerçekleştirilen soruşturmaya, Kaşif Kazinoğlu'ndan Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölümüne kadar pek çok merak edilen soruya ilişkin açıklamalarda bulundu Adalet Bakanı Akın Gürlek. Öne çıkan başlıklardan biri de işte ekranlara da getirdiğimiz gibi tabii ki hakemlere yönelik gerçekleştirilen soruşturma. Hakemlerin adaletli bir şekilde maçları yönetmesi gerektiğine inanıyoruz dedi ama bunun böyle olmadığı da ortaya çıktı ifadesini kullandı. Terörsüz Türkiye süreci de Adalet Bakanı'nın gündemindeydi.
3: Türk futbolunda hakemler soruşturması derinleşirken Adalet Bakanı Akın Gürlek'ten de bir açıklama geldi.
4: Hakemlerde şöyle şike iddiası var. Yani şike teşvik primi iddiası var. Ayrı yürüyor, ayrı suçlar.
3: Anadolu Ajansı'nın editör masasında gündemi değerlendiren Gürlek, soruşturmaya ilişkin son durumu paylaştı.
4: Burada biliyorsunuz hakemlerin bir sınavları oluyor, resmi sınavları. Bu sınav

0: Sorularının önceden dağıtıldığı, bazı hakemlere mobbing yapıldığı, özellikle bazı hakemlerin bilerek kendisinin işte kötü not verilerek ya da disiplin süreçleri başlatılarak görev almasının engellendiği iddiasıyla İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı bir soruşma yaptı. Bildiğim kadarıyla dün iki hakem daha tutuklandı. Şu an gözaltı tutuklu sayısı 5, adli kontrol sayısı 2. Devam eden bir süreç var.
1: Hakemlerin maçları adalet çerçevesinde yönetmesi gerektiğini vurguladı.
0: Türk futbolunun temiz olması lazım. Ben de takip ediyorum. Yani biz hakemlerin adalet çerçevesinde hiç kimseye bağlı olmadan kurallara riayet ederek maçları yönetmesini istiyoruz. Ama maalesef yürüttüğümüz soruşmalarda bunun böyle olmadığını gördük. Buna dair dosyada deliller var. İşte bir kısım MASAK raporları sizlerde paylaştınız. HTS kayıtları var.
1: Adalet Bakanı Gürlek, terörsüz Türkiye sürecine ilişkin de konuştu.
0: Bizim artık geleceğimiz, yani bu süreçten dönüş yok. Ok yaydan çıktı. Meclisimiz de sağ olsun, özellikle destek veren sayın milletvekillerimize ben teşekkür ediyorum.
1: Adalet Bakanı, faili meçhul cinayetler içinde ayrı bir parantez açtı.
0: Şu ana kadar 56 dosya aydınlandı. Yani 56 tane raflarda tozlu kalmış dosyayı çıkarttık ve hukuk çerçevesinde cinayet işleyenleri adalet önüne attık.
1: Bakan Akın Gürlek, Muhsin Yazıcıoğlu soruşturmasına da değindi.
0: Biz şu an gördüğümüz geniş pencereden bunun bir örgütsel talimat ile, yani FETÖ örgütünün bir örgütsel talimat ile bir örgütsel eylem olduğuna kanaat getirdik. Yani irademiz o yönde, yaptığımız operasyonlar o yönde. Somut olarak delil bazlı anlatmak gerekirsek özellikle F4 pilotunun bizzat kendisi, eşinin Adil Öksüz'le görüşmeleri, mahrem imamlarla olay gününden önce Elazığ'da, Elazığ mahrem imamlarıyla toplantı yapması, Adil Öksüz'ün olaydan önce Türkiye'ye gelip toplantıya katılıp olayın gerçekleştiği bir gün önce yurt dışına çıkması, somut deliller var.
2: Gazete manşetlerimizi aktarmaya devam edelim. Hürriyet gazetesi, ki bugün hemen birçok gazetenin manşetinde az önce ekranlara getirdiğimiz gibi Adalet Bakanı Akın Gürlek'in açıklamaları vardı ama özellikle fon soruşturmasına ilişkin sözleri. Dün de ekranlara getirmiştik. TMSF'nin açmış olduğu hesaplar vardı ve bu fon soruşturmasına fahiş kar elde edenler paralarını iade edebiliyorlar. Şimdi ama bu para iade etme süreciyle birlikte tüm soruşturmalardan muaf mı olunacak yoksa af mı geliyor sorusu da gündemdeydi. Adalet Bakanı çok net bir şekilde yanıt verdi. Parayı alırız ama dosya kapanmaz. Adalet Bakanı Akın Gürlek, fonlardan fahiş kazanç sağlayanlardan 5 kişinin paralarını iade ettiğini, ancak zararın 2 katını dahi ödeseler de haklarındaki soruşturmalardan kurtulamayacaklarını söyledi. Özellikle kapalı ve açık fonlarda kısa sürede aldıkları tüyolarla fahiş fiyatta kazanılan paralar var. Kısa sürede olağan dışı kazanç sağlayan kişilere karşı tedbir kararları konuldu. Devam eden bir süreç var. Mallara el konuldu. TMSF'de de iade hesabı açıldı. Gönüllülük esasına göre iade etmek isteyenler için dün, yani pazartesi günden itibaren TMSF başkanımızla görüştüm. 5 kişi parayı iade etmiş. Zararın 2 katını karşılaması etkin pişmanlık sebebi ama bu soruşturmanın kapanması, dosyanın kapanması anlamına gelmiyor. Sadece bir indirim sebebi. Yani zararı giderenler hakkında bir işlem yapılmayacak algısı yanlış. Para transferi yapmışlar. İsviçre'ye gönderilen paraların getirilmesi için adli süreç başlattı deniliyor. Bakan Gürlek 5 kişinin paralarını iade ettiğini açıkladı. Ancak isimleri vermedi. 1.9 milyar lirayı iade edeceği açıklanan eski bakan Fatma Betül Sayan Kaya'nın bu 5 kişi arasında olup olmadıysa henüz belli değil. Hakemlerle ilgili deliller var ki onu az önce zaten okumuştuk. Haberimizde de ekranlara getirmiştik. MHP lideri Bahçeli'den gelen siyaseti hareketlendiren açıklamaya da bakalım. Erdoğan'ın aday olması için meclis seçim kararı alsın. Cumhur İttifakı ortağı MHP lideri Bahçeli, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bir kez daha aday olabilmesi için meclise 2028 yılında seçimlerin yenilenmesi kararı almasını söyledi. Türkiye yoluna Erdoğan'la devam etsin diyor MHP lideri Bahçeli. Günün önemli haberi, bütün tartışmalar bir yana ama en önemli başlığımız okul güvenliği tabii ki. Kız öğrenci eski okulunu bastı. İstanbul'da Küçükçekmece'deki bir lisenin 10. sınıfında okuyan 15 yaşındaki kız öğrenci FM. Başakşehir'de mezun olduğu ortaokulu bastı. Olayda 8 öğrenci yaralandı ama ne yazık ki acı haber geldi. Bir kişi hayatını kaybetti. Bir başka haber, bu kez Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel'den gelen açıklamalar. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel yeni yasama yılında partisinin ilk grup toplantısında fon depremine değindi. Özel krizden 5 milyon kişinin olumsuz etkilendiğini de söyledi. Üye sayımız 753 bine yükseldi dedi. İyi

0: havalimanlarını hedef alan saldırılar da gerçekleşti. Hemen detaylara bakalım.
1: Husilere Yemen Şafağı operasyonu başlatıldı. Husiler de Suudi Arabistan'daki havalimanlarını vurdu. Yemen'deki savaş alevlendi. İran destekli Husiler Babülmendeb Boğazı ve kıyısındaki kritik kentleri ele geçirmişti. Şimdi ise Yemen hükümeti harekete geçti. Suudi Arabistan'ın desteğiyle yürütülen Yemen Şafağı adlı operasyonla Yemen hükümet güçleri Babülmendeb Boğazı'nın kontrolünü ele geçirdi. Çatışmalarsa Taiz kentinde şiddetlendi. Yemen ordusu Taiz'de 3 dağ geri aldığını, Husiler de Cef ve Marib'de saldırılar düzenlediklerini duyurdu. Yemen ordusu ayrıca Taiz'de 100 Husi'nin öldürüldüğünü ve 5 insansız hava aracının düşürüldüğünü de açıkladı. Çatışmalar Yemen sınırlarının dışına da taştı. Husiler, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'daki Kral Halid Havalimanı'nı vurdu. Suudi yetkililer hava trafiğinin aksadığını öne sürdü. Cizan kentindeki Kral Abdullah bin Abdülaziz Uluslararası Havalimanı ile Necran Uluslararası Havalimanı'nın saldırıya uğradığı duyuruldu. Saldırılarda 3 kişinin hafif yaralandığı, tesislerde de hasar oluştuğu açıklandı.

0: Dünyada bir silahlanma yarışı var ve bu silahlanma yarışı artık nükleer silah, nükleer cephaneliklerinde yenilenmesi anlamına geliyor. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri, Rusya ve Çin dünyada en fazla nükleer silaha sahip olan ülkeler ama Avrupa kıtasında nükleer silaha sahip olan iki ülke daha var. Biri İngiltere, biri Fransa. Fransa ise nükleer cephaneliğini, özellikle de füzelerini geliştirmeye devam ediyor. Dün Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un da katıldığı bir test atışı gerçekleştirildi. Denizaltından yeni kıtalar arası balistik füzenin atışı yapıldı ve Fransa dünyaya biz de bu yarıştayız mesajı verdi. O anlara bir bakalım.
1: Nükleer başlık kapasiteli balistik füze denizaltından ateşlendi. Mesaj yerine ulaştı diyen Macron, Moskova'ya gözdağı verdi.
2: Bugün daha güçlüyüz ve sanırım mesaj ulaşması gereken her yere yüksek sesle ve net bir şekilde ulaştı.
1: Fransa ordusu yeni nesil stratejik balistik füzesi M51,3'ü test etti. Nükleer başlık da taşıyabilen füze ülkenin batısındaki Bretonya açıklarında Le Vigilant adlı denizaltıdan fırlatıldı. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ateşlemeyi canlı olarak izledi. Macron o anın videosunu sosyal medyadan paylaştı. Rusya'ya açık mesaj verdi. Nükleer başlık kapasiteli füzenin testinin zamanlaması ise dikkati çekti. Öyle ki Rus lider Vladimir Putin geçen hafta NATO'ya sert bir uyarıda bulunmuştu. Putin, Polonya ile Litvanya arasında yer alan Rus toprağı Kaliningrad'ı gerekirse nükleer silahla savunacaklarını söyleyerek NATO'ya mesaj vermişti. Fransa Savunma Bakanlığı test atışının nükleer caydırıcılık kapasitesini pekiştirme amacı taşıdığını açıkladı. Fırlatmanın faydalı yük olmadan uluslararası yükümlülüklerle tam uyum içinde tamamlandığı duyuruldu. Fransa ordusunun en caydırıcı balistik füzelerinden biri olan M51,3 nükleer başlık taşıyabilme kapasitesinin yanı sıra 8000 ila 10.000 kilometre menzildeki hedefleri yüksek hassasiyette vurabiliyor. 52 ton ağırlığında ve 12 metre uzunluğundaki dev füze saatte yaklaşık 30.000 kilometre hıza ulaşabiliyor.
0: Şimdi bayraklarımızı açtık. Amerika Birleşik Devletleri ve Irak. Malum Amerika Birleşik Devletleri geçtiğimiz hafta yaklaşık 13-15 yıldır devam eden Irak'taki işgalini sonlandıran o adımı gerçekleştirmiş ve son askerini de çekmişti. Biz Irak'ın istikrara kavuşması, Irak'ta yeni bir dönemin başlamasını konuşuyorduk ama Amerikan ve İsrail medyasından gelen bir haber bir anda ortalığı karıştırdı. Neyden bahsediyoruz? Amerika Birleşik Devletleri İsrail'e Irak içerisindeki İran yanlısı güçlere saldırması için yeşil ışık yaktı. Bu haber bu şekildeydi. Ne demek oluyor? İsrail şimdi de Irak'a hedef almaya başlıyor. Orta Doğu'daki bu sıcak gelişmeyi konuşacağız. Fakur Rahman bizi bekliyor. Fakur günaydın. Kolaylıklar dileyim. İsrail'in sık sık Irak hava sahasını

0: kullandığını biliyoruz İran saldırılarında, ama bu kez Irak içine saldırı düzenleme izni verilmesi ne demek?
1: Günaydın Gökhan. Evet, bu yine bölgede istikrarsızlık yönünde bir karar. İsrail şimdi Irak'taki İran yanlısı grupları hedef almaya başlarsa dolayısıyla İran tarafından da füze saldırılarına uğrayabilir. Böylece Irak yeni bir cephe olur. İran için Irak stratejik bir ülke. Özellikle İran'a yönelik hava saldırılarında Irak hava sahası sürekli İsrail uçakları tarafından ihlal ediliyordu. Dolayısıyla Amerikan birliklerinin geri çekilmesinden sonra şimdi İsrail'e İran yanlısı gruplara karşı bombalama veya füze saldırıları düzenleme yeşil ışığı yakması İran tarafından büyük saldırılara sebep olabilir. Yani yine Tel Aviv hedef olabilir. Eğer İsrail'deki seçimleri, yani Netanyahu seçimleri kazanma yönünde bu şekilde teröre karşı bir kampanya başlattı yönünde bir siyasal beyanatı, yani kampanyayı seçimlerde gündeme getirmeye çalışırsa bunun olumsuz etkiler olur. Yani Pakistan'daki savunma yetkililerine bunu sorduk. Şimdi Pakistan, Türkiye birlikte bu Husiler ve Suudi arasındaki meseleye bakıyorlar. Dolayısıyla Babul Mendeb'de bir durum var. Hürmuz Boğazı'nda bir gerilim var. Dolayısıyla İran için de böyle bir şeyin olması hem petrol ihracatını etkileyebilir hem de bölgedeki istikrarı etkileyebilir.
0: Peki Fakur, hemen şunu sormak istiyorum. Daha önceki yayınlarımızda konuşmuştuk. Pakistan'dan gelen açıklamada 6 ülkenin daha Mekke Savunma İttifak Anlaşması'na katılmak istediği yönde beyanları olduğunu söylemişti Pakistanlı yetkililer. Bu gelişmelerle birlikte Irak'ta artık bu Mekke Savunma İttifakı'na katılma konusunda ilerleyen dönemde yeni adımlar atabilir mi sence?
1: Evet, Pakistan Dışişleri Bakanı Senatör İshak Dar 6 ülkenin bu Mekke Ortak Savunma İttifakı'na üye olma isteğini kendilerine ilettiklerini, bunun içinde Irak, Suriye, Kuveyt gibi ülkeler var. İndonezya'da olabilir. Ama özellikle Körfez bölgesindeki ülkelerden böyle bir teklif var. Yani onların üyelik ricası önümüzdeki toplantılarda incelenecek. Ama şu anda sayı 6. Bu 6 ülke, tabii hangi ülke resmi olarak açıklanmadı ama bizim aldığımız birkaç ülke hakkındaki bilgi bu yönde. Gökhan.
0: Fakur Rahman bize Orta Doğu'daki detayları konuştu. Tam da Gazze'deki o soykırımın başlamasının 3. yılında bu kez yeni cephe Irak mı olacak sorusunu sorduk. Amerikan ve İsrail medyasından gelen son dakika haberleriyle Fakur Rahman'a teşekkür edelim. Fakur'u uğurlayalım. Peki gündemimizde başka hangi başlıklar var dediğimizde dünya ilişkin son bir başlık daha aktaracağız. O da Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun Yunanistan ziyareti. Rubio Yunanistan ziyareti öncesinde ise protestolarla karşılaştı. Peki neler oldu? Dünya ilişkin son başlığımız.
2: Pankartlar açıldı, bayraklar çekildi. Binlerce kişi tek bir ses oldu. ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun Atina ziyaretinde öfke sokaklara taştı. ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio 2 günlük resmi ziyaret kapsamında Yunanistan'a gitti. Ziyaret Atina halkını adeta ayağa kaldırdı. Propilaya ve Sintigma meydanlarında toplanan binlerce kişi başkent caddelerini sloganlarla inletti. Protestocular ABD ve İsrail'in Yunanistan'ı kendi askeri planlarına piyon yapmasına sert çıktı. NATO politikalarına tepki gösterdi.
3: Yunan halkı artık daha fazla dayanamıyor. Yıllar boyunca ABD ile yapılan stratejik anlaşma, yüksek enerji fiyatları, yoksulluk, aşırı vergilendirme ve ülkemizin savunması için olmayan devasa silahlanma harcamaları nedeniyle zaten çok fazla bedel ödediler.
2: Göstericilerden bazılarının ellerinde pankartların yanı sıra Küba ve Filistin bayrakları da vardı. Sokaklardan yükselen en net mesajlardan biri de Filistin'e verilen güçlü destek oldu.
3: Savaş ülkemize her zamankinden daha yakın. Katil Rubio ülkemizde istenmiyor. Ülkemizin Amerika Birleşik Devletleri ile işbirliğinin herhangi bir şekilde geliştirilmesini istemiyoruz.

0: Sloganlar yükseldikçe tansiyon zirveye çıktı. Öfkeli kalabalık ABD ve İsrail büyükelçiliklerine doğru yürüyüşe geçti. Ancak Yunan polisi protestocuların ilerleyişine geçit vermedi. ABD Dışişleri Bakanı Rubio'nun bu büyük öfkenin gölgesinde Yunanistan Başbakanı Kyriakos Mitsotakis ve mevkidaşı Yorgos Gerapetritis'te görüşmesi bekleniyor.
1: Savunma sanayi başlıklarımızdan biri, her zaman sabah ajansına ayrı bir parantez ayırıyoruz. Fakat savunma sanayinde elde ettiğimiz başarılar aynı zamanda ekonomik birer karşılığı da var. Yani ihracattan bahsediyoruz. Aselsan'dan dev bir ihracat anlaşması daha gerçekleşti. Toplamda 157.9 milyon dolarlık bir ihracata imza attı Aselsan. Peki hangi ülkeye hangi ürünler satıldı? Bu sorunun yanıtına bakalım şimdi de.
2: Türkiye'nin öncü savunma sanayi şirketi Aselsan, yeni bir ihracat başarısıyla birlikte bir kez daha adından söz ettirmeyi başardı. 157,9 milyon dolarlık satış sözleşmesi imzalayan Aselsan, stratejik ülkelere yönelik ihracat başarısını sürdürüyor. Elektronik harp, elektrooptik, arayıcı başlık, keşif ve gözetleme, haberleşme ve silah sistemlerinin ihracatına yönelik atılan imzalarla birlikte Türk savunma sanayine önemli bir katma değer sağlanmış oldu. Aselsan'ın bu başarısının ardında yatan önemli bir detay var. İhracat için imzalanan ürünler arasında daha önce Türkiye'ye ambargo uygulanan ve Aselsan'ın yerli ve milli imkanlarla ürettiği ürünlerin de olması dikkat çekti. Söz konusu ürünler hem operasyon sahasında birçok farklı araca entegre edilebiliyor hem de güvenlik açısından stratejik kazanımlar sağlıyor. Türk savunma sanayinin göz bebeği olan Aselsan'ın bu başarısı, savunma sanayinin oyun değiştirici rolünün en önemli göstergelerinden biri olarak kayıtlara geçiyor.
1: Şimdi savunma sanayini ekranlara getirdik, detayları konuştuk ama diğer yandan tabii ki havanın durumuna da artık bakmamız gerekiyor. Bir yandan tabii uzmanlardan gelen açıklamalar var. Birazdan meteoroloji uzmanımız Adil Tek de bizlerle birlikte olacak. Diğer yandan tabii ki yurdun birçok noktasında yağış hala etkili olmaya devam ediyor. Peki öncelikle dün neler yaşandı? Bir havanın durumuna bakalım. Ardından da önümüzdeki günlerde pastırma yazı mı geliyor? Bu sorunun yanıtına bakacağız.
2: Ceviz büyüklüğünde dolu, ardından şiddetli yağış ve fırtına. Hatay'ın Arsuz ilçesini sel götürdü. Madenli mahallesinden geçen dere taştı. Sel evlere ve araçlara zarar verdi.
3: Birden bastırdı. Yani bayağı bir büyük dolu yağdı en başta. Sonra büyük bir fırtınayla birlikte ve şiddetli bir yağmur başladı. Ondan sonra yani her şey bir 5-10 dakikada oldu her şey.
2: Dolu çevreyi kısa sürede beyaza bürüdü. Yollar göle döndü, uzun araç kuyrukları oluştu. Arsuz Belediyesi'nin prefabrik binasını da su bastı. Gaziantep'te de dolu ve sağanak etkiliydi. Oğuzeli ile kentin güney kesimlerinde dolu tarım arazilerine zarar verdi. Cadde ve sokaklar sele teslim oldu. Bazı evleri su bastı. Tunceli, Elazığ ve Bayburt'ta da sağanak etkisini gösterdi. Köylerde etkili olan doluysa tarım arazilerini kısa sürede beyaza bürüdü.
1: Peki bugünden sonra havalarda son durum ne? Pastırma yazı mı geliyor? Havalar ısınıyor mu? Ki haritamıza baktığımızda yurt genelinde artık yağışların etkisini kaybetti. Tüm bölgelerde Doğu Karadeniz haricinde güneşli bir hava bizi bekliyor ama bir şimdi detaylandırma zamanı. Hemen o noktaya gidelim. Haber ekibi Ahmet Nazif Vural, meteoroloji uzmanımız Adil Tek'le bizi bekliyor. Ahmet günaydın. Kolaylıklar dileyim. Şimdi havalar yeniden ısınacak mı sorusu çokça sorduğumuz sorulardan biri. Pastırma yazı mı geliyor? Hemen söz sana ve konuğuna bırakalım.
4: Geçtiğimiz hafta hava sıcaklıkları oldukça düşük, hatta yağmur ve fırtınayla karışık bir hafta geçirmiştik. İstanbul ve

0: Diğer geri kalan şehirlerde şu an için bugüne baktığımızda ise İstanbul daha sakin bir güne uyanmış diyebiliriz ve aynı zamanda hava sıcaklıkları ona göre daha normal. Peki ilerleyen süreçte neler bekliyor? Sadece İstanbul değil, yurt genelinde hava sıcaklıkları ne durumda olacak? İşin uzmanına soracağız. Meteoroloji uzmanı Adil Tek yanımıza. Hocam günaydın, nasılsınız, iyi misiniz?
1: Günaydın, teşekkürler. İstanbul sabahından sahildeyiz. Güzel bir hava var aslında, rüzgar yok. Ve çok fazla üşütmüyor. Aslında sıcaklık şu anda 12 ile 14 derece İstanbul'da. Sakin bir hava, o yüzden fazla üşütmediğimizi söyleyebiliriz. Gün içerisinde öğle saatlerinde rüzgar şiddeti zaman zaman saatte 30 kilometreye kadar çıkıyor ama bu geçtiğimiz günlerde, bugünlerde artık o rüzgar etkisini İstanbul'da kaybetmiş vaziyette ve yakın zaman içinde, yani önümüzdeki en azından hafta sonuna kadar olan günler için yağış gözükmüyor ama buradan sıcaklıkların artmaya başladığını söyleyebiliriz. Bugün biraz 22 derecelere kadar çıkan İstanbul'da hava sıcaklığı. Yarın bir parça düşecek, 19-20 derecelerde en yüksek sıcaklık. Ama yarından sonra özellikle cuma, cumartesi, pazar günleri sıcaklıklar İstanbul'da 25-26 derecelere kadar çıkacak. Tabii ki bu bize ısınmanın işaretlerini artık vermiş durumda. Ama önümüzdeki haftadan itibaren tekrar sıcaklıklardaki düşüşleri görüyoruz. Bugün için yurt genelinde de özellikle Akdeniz'in doğusunda, Hatay civarında, ki az önceki haberde de dolu yağışları meydana gelmişti dün için. Bugün yine Hatay'da şu saatte itibariyle yağış var ve gün içerisinde buradaki yağışlar devam ediyor olacak. Yine şu saatlerde Doğu Karadeniz'de Trabzon, Rize ve Artvin özellikle sahil bandında yağış var. O yağış da sürüyor ve gün içerisindeki buradaki yağış sürecek. Yani bugün Akdeniz'in doğusu, İç Anadolu'nun doğusu, Doğu Anadolu, Doğu Karadeniz ve Güneydoğu Anadolu'nun kuzey kesimlerinde yağmur şeklinde yağışları göreceğiz ama gece saatlerinde yurt genelinde artık yağışlar kesilmiş olacak. Hafta sonuna doğru giderken de yağışlar özellikle yurdun orta ve doğu kesimlerinde, yani Karadeniz, İç Anadolu'nun doğusu, Doğu Anadolu, Akdeniz'in doğusunda yağışlar sürüyor olacak. Ve cuma günü, cumartesi günü ise yurtta hemen hemen yağışlar kesilmiş olacak. Sadece Doğu Karadeniz'in ve Doğu Anadolu'nun kuzey kesimlerinde yağışlar görüyoruz. Batı bölgelerde yağış yok ve sıcak bir periyoda gireceğiz. Yaklaşık 4-5 gün sürecek, 4-5 gün sürecek olan, yani haftası cuma günden itibaren sıcaklıkların arttığını, biraz daha arttığını göreceğiz. Bu arada geçtiğimiz analizlerimizde özellikle pastırma yazı konusunu çok konuşmuştuk. Pastırma yazında batı bölgelerde sıcaklıkların biraz ortalamalar üzerine çıkacağını ve pastırma yazını bu sene biraz daha hissedeceğimi söylemiştik ama son analizler bu şeklin artık biraz daha değiştiğini gösteriyor. Biliyorsunuz hava tahminlerimize zaman zaman böyle değişiklikler olabiliyor. Yine Ekim'in ikinci periyodunda sıcaklıklar mevsim normalleri ve altı değerlerde devam edecek gözüküyor. Yani biraz daha sonbaharı daha fazla hissetmeye başlayacağız. Yani ayın 15'inden sonra diyebiliriz bu tarihleri ve sıcaklıklarda da biraz düşüşleri görüyoruz ama yağış geçişlerini özellikle Akdeniz'de, Güneydoğu Anadolu'da, İç Anadolu'nun doğusunda Ekim ayı içerisinde çok sıklıkla göreceğiz. Örneğin bu arada yağış derken de barajlar hemen aklımıza geliyor. Barajlar konusunda da İstanbul'da barajlardaki doluluk oranları %36'lara kadar düşmüştü geçtiğimiz günlerde yağıştan önce. Geçtiğimiz yağışların ardından %39 seviyelerine kadar çıktı ama tekrar yakın planda yağış olmadığı için barajlardaki doluluk oranlarının düşeceğini söyleyebiliriz ama Ekim ayının ikinci periyodunda ve Kasım ayı içerisinde yine yağışlar ortalamalar civarında devam edecek gözüküyor. Genel tablo ülke genelinde bu şekilde. Kışa doğru biraz daha uzun tahminleri de yaparsak, kış tahminlerimizde de özellikle Ekim, Kasım ve Aralık ayları mevsim normalleri değerlerde sıcaklıklar gözüküyor. Ama Ocak, Şubat ve Mart'a gelmeye başladığımızda sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerine çıkmaya başlıyor. Bu da geçen sene olduğu gibi kar yağış sayılarının biraz daha azalmış olacağını bizlere söylemiş oluyor. Yurt genelinde de şöyle bugün için genel olarak bakarsak yurdun doğu kesimlerinde az önce saydığımız bölgelerde yağışlar var. Batı bölgelerde yağışlar yok. Büyük şehirlerimizde de İstanbul'da bugün parçalı bulutlu, 22 ile 14 derece arasında. Yarın yine parçalı bulutlu, bir düşüyor sıcaklık, bir parça 19-17 derece ve daha sonraki günlerde de cuma günü 23, cumartesi 25 ve pazar günü 24 derecelere kadar çıkıyor sıcaklıklar. Başkent Ankara'da bugün 19 ile 10 derece, yarın 21 derece, hafta sonunda da orada 25 derecelere çıkan sıcaklık değerleri var. İzmir'de de 27-28 derecelerde devam eden sıcaklıkları göreceğiz. Yağışlar daha çok ayın 11-12'sinden sonraki günlerde batı bölgelerde kendini gösterecek gözüküyor.
2: Çok
0: Çok teşekkür ediyoruz hocam. Çok sağ olun. Evet, meteoroloji mühendisi Adet Ek yanımızdaydı. Kendisi hava durumuyla alakalı tüm

0: geneline dair oldukça önemli notlar aktardı. İstanbul ve yurt geneline bakıldığında özellikle batı bölgemizde sıcaklıkların hafta sonuna doğru etkisini artıracağına, ancak beklenilen pastırma yazının bugünkü analizlere göre biraz daha gecikeceği, hatta beklenen kadar da sıcak bir süre içerisinde yaşanmayacağını da bizlere aktardı diyelim. Söz yeniden size bırakalım.
1: Ahmet Nazif Vural ve meteoroloji uzmanımız Adil Tek'e notları için teşekkür ederim. Gün bu şekilde başlıyor İstanbul'da ve Türkiye'nin dört bir yanında. Şimdi Tokat'tan gelen bir görüntüyle devam edeceğiz. Tokat'ta bir inşaat alanının yanındaki yol büyük bir gürültüyle çöktü. Tedbir amaçlı binada tahliye edildi.

0: İnşaat yakınında yol çöktü. Faciadan kıl payı dönüldü.
1: Harbiye dal duvarından temel veren açıyorlar ya temel için. Yürüme yaptı yani.
0: Görüntüler Tokat'ın Kaleardı mahallesinden.
2: İnşaatın temelleşme çalışmaları yapılırken hemen üst kısımda bulunan yolda çökme meydana geldi. Olay yerine AFAD ekipleri, emniyet güçleri ve sağlık ekipleri sevk edildi.
0: Polis çevrede güvenlik önlemleri alırken çöken yol ve etrafında inceleme başlatıldı. Yolun bitişiğinde bulunan iki katlı ev tedbir amaçlı boşaltıldı. Çöken yolun alt tarafında bulunan çocuk parkının boş olması olası bir faciayı önledi. Ekiplerin olay yerindeki incelemeleri ve güvenlik tedbirleri sürüyor.
3: Şimdi gazetelerin gündeminde yer alan öne çıkan haberlerden biri bir cinayet. Manisa'daki bir cinayetin detaylarına bakacağız. Mihriban'ın katili daha önce de öldürmüş. Manisa'da 2023 yılında inşaattan düşmüş halde bulunan iş güvenliği teknikeri Nail'e Büşra Sarıgül'ün ölümünden kapatılan dosya yeniden açıldı. Otopside kalp krizi geçirdiği belirlenen Sarıgül'ün vücudunda Fatma İnan'a ait DNA bulunmuştu. İnan'ın Sarıgül'le sevgili olduklarını söylemesi ve otopsi sonucuyla dosya iş kazası olarak kapatıldı. 2025'te İzmir'de Mihriman Yılmaz'ın ölümüne ilişkin gözaltına alınan Fatih İnan cinayeti itiraf etti. İncelemede İnan'ın telefon yazışmalarında "Eskisinden korkmuyorum, bundan korkuyorum. Bundan bir şey çıkmasın da eskisi sıkıntı değil" ifadelerini kullandığı ortaya çıktı. Yeni deliller ışığında tekrar hazırlanan iddianamede İnan'ın Sarıgül'e cinsel saldırıda bulunup öldürdüğü ve iş kazası süsü verdiği belirtildi. Yine bir erkek şiddeti, yine bir erkek cinayeti, kadın cinayeti haberini ekranlara getiriyoruz. Ne yazık ki. Bir başka haberimiz, günlerce konuşmuştuk, tartışmıştık. Takvimler 19 Mart'ı gösteriyordu. İstanbul Ümraniye'de korkunç bir cinayete kurban gitmişti Kubilay Kaan Kundakçı. Alaaddin Kadayıfçıoğlu sanık, Aleyna Kalaycıoğlu ise azmettirici olarak yargılanıyordu. Savcı dava ile ilgili mütalaasını açıkladı. Bakın kim için ne kadar ceza istendi.
4: Kubilay Kaan Kundakçı cinayetinde savcı mütalaasını açıkladı. Tutuklu sanık Alaaddin Kadayıfçıoğlu için kasten öldürme suçundan müebbet hapis, sanık Aleyna Kalaycıoğlu içinse suçu bildirmeme suçundan bir yıl hapis cezası istendi. Korkunç cinayet 19 Mart'ta Ümraniye'de işlenmiş. Rapçi Vahap Canbay bir süre önce ayrıldığı kız arkadaşı Aleyna Kalaycıoğlu'yla barışmak için ortak arkadaşları futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı'dan yardım istemiş. Kundakçı ise Aleyna Kalaycıoğlu'yla görüşerek ikilinin barışması için aracı olmuştu. Kundakçı ve Canbay'ın konuşmak için buluştuğu sırada yanlarına yaklaşan bir kişi araca ateş açmış, kurşunların isabet ettiği Kundakçı ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti. Olayın ardından Aleyna Kalaycıoğlu, Alaaddin Kadayıfçıoğlu ve İzzet Yıldızhan'ın da aralarında bulunduğu 7 kişi tutuklandı. Soruşturma aşamasında İzzet Yıldızhan tahliye edildi. Anadolu 27. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın 3. celsesi öncesinde savcı mütalaasını açıkladı. Tutuklu sanık Alaaddin Kadayıfçıoğlu'nun kasten öldürme suçundan müebbet hapis cezasına çarptırılması ve tutukluluk halinin devamı talep edildi. Aleyna Kalaycıoğlu hakkında ise suçu bildirmeme suçundan 1 yıla kadar hapis cezası verilmesi ve tahliyesi istendi. Diğer tutuklu sanıklar içinse tutuklu kaldıkları süre dikkate alınarak adli kontrol şartıyla tahliyelerine karar verilmesi istendi.

0: Şimdi bir dolandırıcılık haberiyle devam edelim ama bu dolandırıcılık öyle ufak bir dolandırıcılıktan bahsetmiyoruz. İstanbul Kuyumcu Kent'te 16 firma dolandırıldı. Yaklaşık 420 milyon liralık bir rakamdan bahsediyoruz. Peki hırsızlar o 16 farklı firmayı nasıl dolandırdı? Nasıl kimse durumdan şüphelenmedi? Bakalım.
1: Milyonlarca liralık ziynet eşyasını topladılar, Anadolu'da satacağız diyerek kuyumcuları dolandırdılar. Şebeke üyeleri, üçüncü kişiler üzerine kurdukları paravan işyerleriyle İstanbul Kuyumcu Kent'teki esnafın kapısını çaldı. Önce alışveriş yapılıp güven sağlandı. Bir süre sonra da plan devreye sokuldu. Altınlarınızı Anadolu'da satacağız diyen dolandırıcılar, işçilikli bilezik, kolye ve alyansları topladı. Şebeke güven kazanmak için başlangıçta küçük miktarlarda ödemeler yaptı. Ancak bir süre sonra mağdurların karşısına iflas ettik denilerek çıkıldı. Polisin teknik ve fiziki takibiyle şebekenin 64 kilo has altın karşılığı mağduriyete yol açtığı belirlendi. 420 milyon liralık vurgun sonrası operasyonun düğmesine basıldı.
2: Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 16 mağdurun vermiş olduğu ifadeleri neticesiyle başlatılan soruşturma kapsamında İstanbul merkezli 3 ilde eş zamanlı olarak operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında 35 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilirken 33 şüpheli gözaltına alındı.
1: Şüphelilerin lüks araçları, taşınmazları ve banka hesapları da mercek altına alındı. 18 araç ve 13 gayrimenkule banka ve elektronik para hesaplarına el konuldu.
0: Fon soruşturması genişliyor. Bir yandan da tabii ki 450 binden fazla kişinin bu durumdan etkilendiği biliniyordu. Rakamlar netti ve ödeme ne zaman gerçekleşecek? Dün akşam saatlerinde bir son dakika gelişmesi olarak vermiştik. AK Parti Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne işte bu ödeme planına ilişkinde bir yasa teklifi sunmaya hazırlanıyor. Peki ne biliyoruz bu yasa teklifine ilişkin? Şimdi 1 milyon rakamı var ama ana para var. Birçok da aslında izleyicimiz şu soruyu soruyor. Evet, ana paramız ödeniyor ama bir de karlar var. O karlar ne olacak? Bunların hepsini konuşacağız. A Para Haber Müdür Yardımcısı Uğur Korkmaz bizlerle birlikte. Uğur, günaydın, hoş geldin yayınımıza.
3: Günaydın, yayınlar diliyorum.
0: Çok teşekkür ederiz. Şimdi teklife ilişkin detaylarda neler var? Ödemelerin biz artık ne zaman gerçekleşmesini bekliyoruz?
3: 3 tane kurumun Ziraat Bankası'na devri gerçekleşti. BULS, A1 Kapital ve Pardus. Bu kurumlar tasfiye fonlarının bankaya devrinin gerçekleştiğini ifade ettiler. Bu kurumlar likitti zaten. Bu kurumların bu hafta içerisinde yatırımcılarına Ziraat Bankası aracılığıyla ödeme yapmasını bekliyoruz. Sizin söylediğiniz teklifin içerisindeki diğer yatırımcılar ağırlıklı olarak Tereva Pusula'da. Burada da o teklifin önce meclise gitmesi gerekiyor ki cuma ya da pazartesi günü mecliste meclis başkanlığına sunulması öngörülüyor. Akabinde bir yasalaşma evresi olacak. Akabinde ise ödemelerin Ekim ayı içerisinde başlamasını öngörüyoruz. Yaklaşık 355 bin kişi 1 milyon TL'nin altında yatırımı olduğunu düşünüyoruz. Bu da kabaca kişi başı 500 bin TL'lik bir yatırım olduğunu düşünecek olursak 177 milyar ile 200 milyar lira aralığında ilk etapta bir ödemenin yapılacağını söyleyebiliriz. Ama burada önemli olan nokta, hem dün Plan ve Bütçe Komisyonu'nda açıklama yapan, sunum yapan Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan bu ödemelerin kamu kaynaklarıyla olmayacağını ifade etmesi, hem de bu bahsettiğimiz taslakta da yine AK Parti'den gelen açıklamaya baktığımızda kamu kaynakları kullanılmayacak.
0: Şimdi bu çok önemli kamu bir kaynakları... vurgu. Yani şunu sormak istiyorum. Herkes bu iş başladığından beri bizim cebimizden, yani vatandaşın vergisinden ya da bizlerin cebinden mi bu para çıkacak sorusu çok tartışıldı. Hatta bunun üzerinden sosyal medyada da çok algı oluşturulmaya çalışıldığını gördük. Bunu bir kez daha tekrarlamanı rica edeyim Uğur. Bizim cebimizden çıkan bir para mı oluyor bu para?
3: Kamu kaynaklarından olmayacak, bizim cebimizden bir şey çıkmayacak, herhangi bir yeni vergi gelmeyeceğini yapılan açıklamalardan ben anlıyorum. Daha sonra farklı bir açıklama ya da farklı bir adım gelirse peyderpey onları da konuşuruz. Bunun altını bu şekilde çizmemdeki sebep hemen hemen her

0: gün farklı açıklamalar geldiği için bir önceki açıklama bazen taca çıkabiliyor. Çünkü SPK'dan ilk etapta 1 milyon TL'ye kadar para piyasası fonları öncelikli olmak koşuluyla herkese ödeme yapılacağı ifade edilmişti. Şimdi ise yatırımı 1 milyon TL'nin altında olanlara ilk ödemenin peyderpey ve kademeli bir şekilde yapılacağı ifade ediliyor. Dolayısıyla bugünün şartlarında son yapılan açıklamalarda kamu kaynaklarıyla bu ödemelerin yapılmayacağını söyleyelim. Peki nasıl yapılacak? Doğal olarak yatırımcı da diyor ki o zaman bu süreç uzayacak mı? Ben paramı alamayacak mıyım? Bu ödeme süreci nereye doğru ilerleyecek? Konuşmamın başında ifade ettiğim 3 kurum zaten likit. O kurumlar bu süreç başlarken bizim paramız var. Biz yatırımcımıza paralarını ödeyebiliriz demişlerdi. Bu hafta içerisinde muhtemelen ilk etapta Ziraat Bankası aracılığıyla o kurumlar ödemelerini yapacak. Ama Pardus ve A1 Kapital yetkilisiyle ben görüştüm. İki kurumda yaklaşık en fazla 50 bin yatırımcının olduğu söyleniyor. Bulsa da bunun yarısı kadar bir yatırımcı olduğunu düşünürsek yani bu üç kurumda yaklaşık 50 ile 70 bin aralığında bir yatırımcı var. Bunlar ilk etapta yapılacak ama ana yatırımcı Tera'da var, Pusula'da var. Tera Takas Bank'a teminat sunmuştu ama Pusula temerrüde düştü. Yani buradaki en sıkıntılı yatırımcı kitlesi Pusula'da, akabinde Tera'da. Bu 1 milyon TL'ye kadar olan kısım, 1 milyon TL'nin altında olan yatırımcılar evet ilk etapta peyderpey alacak ama ben Pusula ve Tera yatırımcısının daha sonraki süreçte ödemelerine ulaşabileceğini düşünüyorum. Zamanın biraz daha uzayacağı kanaatindeyim.
1: Konuşmaya devam edeceğiz. Günün önemli başlıklarından biri. Tabii konuşacağımız, soracağımız da çok fazla soru olacak bu konuyla ilgili. Uğur Korkmaz bizlerle birlikteydi. Uğur, çok teşekkür ederiz yayınımıza katıldığın için. Sana iyi bir gün dileyelim.
0: İyi yayınlar diyorum.
1: Çok teşekkür ederiz. Uğur Korkmaz'ı uğurlayalım. Ama gündemin farklı başlıkları var. Onlardan birine bakacağız. O da nedir dediğimizde tabii ki Gülistan Doku soruşturması. Gülistan Doku soruşturmasında da kritik bir başlığımız var. Hemen detaylara bakalım. Yüksel Akalan bizi bekliyor. Yüksel, günaydın. Gülistan Doku soruşturmasında yeni gelişmeler var. Sıcak başlığın detaylarını hemen senden alalım.
2: Günaydın Gökhan Kurt. Senin de ifade etmiş olduğun gibi tüm Türkiye'nin yakından takip ettiği Gülistan Doku soruşturmasında sıcak detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor. Şunu hatırlatalım. Öncelikle soruşturma kapsamında şu ana kadar 38 kişi tutuklandı ve tutuklanan isimler arasında ise dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel, eşi Andan Sonel ve oğlu Mustafa Türkay Sonel ile birlikte birçok polis ve korucunun da yer aldığını hatırlatalım. Tabii soruşturma kapsamında şu an itibariyle Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından da dijital materyaller incelenmeye devam ediliyor ve bu dijital materyallerin incelenmesinin ardından da yeni detaylar ortaya çıktı. Öyle ki ailenin avukatı Ali Çimen tarafından da bu detaylar paylaşıldı. Detaylar arasında dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel'in Turgay Kılıç kod adıyla yine siber çete elemanı olan Gökhan Ertok'la yazışmaları ortaya çıktı. Gökhan Ertok'un Tuncay Sonel'e 300 kilo uyuşturucu, 400 milyonluk gayrimenkul ve bir cinayet var şeklinde bir mesaj atıyor. Bu mesaja karşılık ise dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel de gereğini yaparız kardeş şeklinde bir cevap veriyor. Konuşmanın ilerleyen kısmında ise yine Gökhan Ertok bulunduğu kurumdaki yaşadığı sorunlardan bahsediyor ve bu olayın peşine gittiği için de yine görev yerinin değiştirildiğinden bahsediyor. Buna da yine Tuncay Sonel'in gereğini yaparız kardeş şeklinde bir cevap verdiği ortaya çıkıyor. Tabi bu konuşmanın üzerinden birkaç gün geçtikten sonra ise Gökhan Ertok uyuşturucu maddelerle yakalanarak ardından yargılanması yapılıyor ve mahkum ediliyor. Tabi bu detayın ortaya çıkmasıyla birlikte aslında dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel'in sadece Gülistan Doku'nun cinayetine ilişkin cinayet delillerini ortadan kaldırmaya çalışmasının yanı sıra yine suç örgütü lideri gibi hareket ettiği de ortaya çıkıyor. Yine geçmişte de haber ekranlarında da anlatmıştık. Özellikle de sosyal medyadan kendisi hakkında olumsuz yorum yapan kişilerin yine bilgilerini Gökhan Ertok'la paylaşıp bu kişileri darp ettirip aynı zamanda alıkoyma gibi suçlar işlediği de yine bu belgelerle ortaya çıkmıştı. Soruşturma kapsamında şu an itibariyle bir taraftan adli süreç devam ediyor. Diğer taraftan yine tutuklanan şüpheli şahısların dijital materyallerindeki incelemelerinde devam ettiğini belirtelim. Tabii bir diğer taraftan da Gülistan Doku'nun cansız bedenini arama çalışmaları sürüyor. Ancak şu ana kadar Gülistan Doku'ya dair herhangi bir ize rastlanılmadığını da belirtelim. Söz tekrar sizlere bırakalım Gökhan Kurt.
1: Yüksel Akalan'a notlar için teşekkür ederim. Ekonomiyi konuştuk, asayişe ilişkin gelişmeleri konuştuk ama siyasete bakma zamanı. Siyaset dediğimizde ise dün Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin grup toplantıları vardı.

0: MHP grubunda MHP lideri Devlet Bahçeli yeni dönemin ilk mesajlarını verdi. Gündeminde Cumhurbaşkanlığı seçimi vardı. Seçimler 2028 yılında yapılmalı dedi ve Cumhur İttifakı olarak adayımız Recep Tayyip Erdoğan'dır ifadesini kullandı ve Recep Tayyip Erdoğan'ın yeniden Cumhurbaşkanlığına aday olabilmesi için gerekli düzenlemeler de yapılmalı dedi. MHP liderinin başka önemli açıklamaları da var. İşte MHP liderinden seçim açıklaması manşetimiz ve detayları.
1: Türkiye'nin yakaladığı yükseliş ivmesinin kesintiye uğramaması, Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın bir kez daha aday olması ve üçüncü defa Cumhurbaşkanlığı'na seçilmesi mümkün olacaktır.
2: Yeni yasama döneminin ilk grup toplantısına MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin bu sözleri damga vurdu. Cumhurbaşkanı Erdoğan bir kez daha aday olmalı dedi, gözleri doğrudan meclise çevirdi.
1: Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın bir daha aday olabilmesi için Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde uygun zamanda ve azami mutabakatlı seçimlerin yenilenmesi kararı alınmalıdır.
2: Bahçeli seçimler için tarih de verdi.
1: Meclisin alacağı karar çerçevesinde yenilecek seçimlerin yine 2028 yılı içinde yapılması istikrar ve öngörülebilirliğin zedelemeyecek sistem ruhuna uygun işletilmiş olacaktır.
2: Mecliste alkışlarla çıktığı kürsüde gündemi sadece seçim değildi. Terörsüz Türkiye sürecine ayrı başlık açtı.
1: Tarihi bir fırsat önümüzdedir. Yeni yasama yılıyla birlikte ihtiyaç duyulacak yeni yasal düzenlemelerin yapılması önümüzde duran en hayati konulardan birisi olacaktır.
2: Fon soruşturmasında da mesajı netti Bahçeli'nin. Şeffaflık vurgusu yaptı.
1: Hangi makamdan veya hangi yapıdan gelirse gelsin, kamu kaynaklarının usulsüz kullanımına ilişkin her iddia bağımsız, tarafsız ve şeffaf biçimde soruşturulmalı. İşlemler hukuk devleti ilkesine uygun biçimde yürütülmelidir.
2: Bahçeli dış politikaya da değindi. Adres İsrail'di. Birleşmiş Milletler'in İsrail'e yönelik tutumunu eleştirirken Netanyahu'nun Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'ndaki konuşmasına yüklendi.
1: İsrail bölge halkları ve dünyadaki bütün milletler için tehdittir. Bölgenin selameti için önerdiğimiz Mekke Anlaşması'nın çerçevesinin genişletilmesiyle caydırıcı bir İslam barış gücünün oluşturulması kaçınılmazdır.
0: Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde dün MHP'nin yanı sıra Cumhuriyet Halk Partisi ve Yeni Parti'nin de grup toplantıları vardı. CHP grubunda Kemal Kılıçdaroğlu'nun mesajları tabii çok dikkat çekiciydi. Bir kez daha arınma mesajı verdi. Arınma mesajı üzerinden özellikle Yeni Parti'ye ve Özgür Özel'e göndermelerde bulundu. Özgür Özel'in gündeminde ise Yeni Parti'den ayrılan BDY başkanları vardı. Sert sözler sarf etti.
3: Atatürk'ün partisi cismen, fiziken maalesef orada işgal altındadır.
4: Arındık zaten ama hala var. Arındık, arınacağız, arınacağız.
2: 3 saat arayla çıktılar kürsüye. Özgür Özel de Kemal Kılıçdaroğlu da satır aralarında birbirlerine hedef aldı.
3: Eskimiş, köhnemiş, çürümüş bir siyaset anlayışından ayrıştık.
4: Kimse yolsuzluk yaptı diye özel bir makam tahsis etmeyeceğiz.
2: Meclis açıldı. Yeni Parti ve CHP ilk grup toplantılarını yaptı. Kemal Kılıçdaroğlu yolsuzluk suçlamasıyla tutuklu belediye başkanları üzerinden gönderme yaptı.
4: Hiç kimse yargılanmaz değildir. Ben de şu anda benim dokunulmazlığım yok. Ama şikayet olduğunda ben de giderim hakimin huzurunda. Kendimi savunurum.
2: 1 saat 22 dakika kürsüde kalan Özel ise AK Parti'ye geçen belediye başkanlarına yüklenirken yolsuzluk ve rüşvet gerekçesiyle tutuklanan isimlere sahip çıktı.
3: İçeride aslanlar gibi yatıp arkadaşlarını, partisini satmayanlar ölene kadar kardeşimizdir. Satıp gidenler haindir, hain oğlu haindir.
2: Özel ve Kılıçdaroğlu arasındaki soğuk savaş belediyelerde kavgaya dönüştü. Kongre sürecindeki yeni partide hemen her ilçede gerilim had safhada. Son adres Çeşme Belediyesi oldu. Yeni partiye geçen Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli ile CHP Çeşme İlçe Başkanı Eda Tavaz meclis toplantısında böyle tartıştı.
5: Arkadaşlar, anlayalım Sayın Başkan.
6: Atanmış
5: atanmış ilçe başkanına baksan, atanmış ilçe başkanına baksan. Ay senin ağzın.

0: isterim ben. Atanmış ilçe başkanına bak sen. Haydi güzelim.
1: Eski İzmir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu da yeni parti İzmir İl Başkanı Çağatay Güce zehir zemberek sözlerle yüklendi.
2: Kedi olmadan fare yakalamaya çalışan bir il başkanından acilen kurtulması gerekmektedir. Burası İzmir kimsenin çiftliği değildir.
1: AK Parti'ye geçeceği iddia edilen İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay ise ilk kez konuştu. Kişisel siyasi geleceğim için değil ama İzmir'e karşı taşıdığım sorumluluk gereği evet bir kararın eşiğindeyim ifadelerini kullanarak bir anlamda iddialara yeşil ışık yaktı. Kulislerde ise Tugay'la birlikte hareket edeceği iddia edilen ilçe belediye başkanlarının da isimleri konuşuluyor.
3: Tire, Kiraz ve Bayındır Cemil Tugay'la hareket ediyor net. Bergama, Beydağ ve Ödemiş de Adalet ve Kalkınma Partisi'ne katılabilir.
4: Halkbank'ın katkılarıyla Türkiye'nin yerli ve milli imkanlarla geliştirdiği milli hızlı tren filosu büyüyor. İkinci setin üretim çalışmalarının sürdüğünü açıklayan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, 2027'de 7, 2028'de 7 olmak üzere 2 yılda toplam 14 milli hızlı tren seti üretmeyi hedeflediklerini bildirdi. Halkbank'ın katkılarıyla.
5: Haberin radyosu A Haber Radyo.
6: Reklam.
7: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Evi. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
5: A Haber Radyo. Haberin radyosu.
8: Gerçek Akses kızı büyük haberi verir. Akses'in 25. yılında toplamda 25 bin TL'ye varan çip para.
9: Sen de hemen cüzdanından kampanyalara katıl. 31 Ekim'e kadar farklı sektörlerdeki alışverişlerinde toplamda 25 bin TL'ye varan çip para kazanma fırsatını kaçırma. Detaylar akses.com.tr'de. Akses 25 yaşında.
10: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor. Bize huzur
11: lazım. 2009'dan beri Türkiye'de ticaretin arkasında PTR var, güven var. Kesintisiz altyapısı, sanal POS, fiziki POS, linkli ödeme gibi her iş modeline uygun yenilikçi ödeme çözümleriyle 200 binden fazla işletmenin tercihi PTR. Detaylar PTR.com'da.
12: Büyük rahatlık PTR.
13: Shell Taşıt Tanıma Sistemi 30 yaşında. Taşıt tanıma sistemimiz 30 yıldır aracınızı, biz 103 yıldır sizi çok iyi tanıyoruz. Çünkü insan insanı en iyi yolda tanır, biliyoruz. İşi için yolda olan, çok seven insanların şeyi, hep ileride.
14: Boş Kar Servis, Boş Kar Servis, iyi ki varsın yanımda.
15: Her marka araca bakım ve onarım Boş Kar Servis noktalarında.
16: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
17: Akakçe. Reklam.
5: Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
17: Reklam.
7: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
18: Emin Evi. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
5: A Haber Radyo. Haberin radyosu.
19: Akbank ticari kartlarda bir ilk, KOBİ'lere kazandıran yenilik. Business Plus programıyla vergi ve SGK ödemelerinde 3'e varan taksit, havalimanı ayrıcalıkları, akaryakıt ve restoran harcamalarında %15'e varan indirimden yararlanmak için hemen ticari karta başvur. Detaylar akbank.com'da.
11: Ticarette her işin yükü başka. Bambaşka bir desteğin olacak arkanda. Toyota Professional hafif ticari araçlar gibi %0 faiz avantajıyla Toyota Pro S ailesine sahip olun, işinizi bambaşka yere taşıyın. Üstelik Toyota Garanti On'la 10 yıla kadar garanti güvencesi sizi bekliyor. Detaylı bilgi Toyota Plazalarda ve Toyota.com.tr'de.
3: Toyota Pro S ailesi bambaşka yere taşır. Toyota.
10: Hangi krediye girin, farklı bankaların oranlarını karşılaştırın, faiz getirisini hesaplayın ve şubeye gitmeden hesabınızı açın.
4: Son 10 kişi, son 5 kişi, son 1 kişi. Oh, aldım. İnanılmaz uygun fiyata aldım.
10: Siz de sizinle aynı ürün almak isteyenlerle İdefix grup alışverişinde bir araya gelin. Stoklarla sınırlı ürünleri inanılmaz fiyatlarla alın. Üst

0: Delik 200 TL'ye varan ideal puan fırsatını kaçırmayın. Grup alışverişine hemen başlayın. İdefix. Alışılmadık alışveriş. Son 10 kişi, son 5 kişi, son 1 kişi. Oh! İdefix grup alışverişiyle çok uygun fiyata aldım. İdefix. Alışılmadık alışveriş.
1: Metal'e yön veren teknoloji ve iş dünyası Ankiros Fuarı'nda buluşuyor. Metalurji sanayinin bugünü ve geleceği Ankiros 22-24 Ekim'de İstanbul Fuar Merkezi'nde. Ücretsiz davetiyeniz ankiros.com'da.
2: Kaçırılmayacak servis avantajları Hyundai'de. 3 yaş üzeri Hyundai'lerin bakım, mekanik onarım, parça ve işçiliklerinde %20 indirim sizi bekliyor. 14 Eylül 31 Ekim tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin, avantajlardan yararlanın. Detaylı bilgi Hyundai.com.tr'de.
3: Reklam. A Haber Radyo. Vakıf Faktöring ekonomi haberlerini sunar.
4: Milyonlarca ev sahibi ve kiracının merakla beklediği Ekim ayı kira artış oranı belli oldu. TÜİK'in açıkladığı Eylül ayı enflasyon verileri sonrası 12 aylık TÜFE ortalamasına göre hesaplanan kira artış oranı %31,49 olarak belirlendi.
3: Vakıf Faktöring ekonomi haberlerini sundu.
5: Reklam. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin edin. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
1: A Haber Radyo, haberin radyosu.
6: İşletmenizin ihtiyaçlarına kulak verin. Küçük büyük tüm ekipmanlara vakıf katılım finansal kiralamayla sahip olun, işinizi geleceğe taşıyın. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri, vakıfkatılım.com.tr ve mobil şubede. Vakıf katılım.
7: Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
8: Her yolculukta %50'ye varan bir taksi parayla hep kazandıran taksi.
9: Hep kazandıran taksi, bir taksi. Bir taksi.
10: Türkiye'nin enerji markası olarak konu daha iyi bir gelecekse her zaman göreve hazırız. Türkiye için tüm gücümüzle çalışıyor, bitmeyen enerjimiz ve tüm çalışanlarımızla yaşamın her anına değer katıyoruz. Enerjisa, daha iyi bir gelecek.
11: Petrol ofisinde şansa yer yok. 2000 TL'lik yakıt alımına 250 TL'ye, 3000 TL'lik alıma 450 TL'ye, 6000 TL'lik yakıt alımına 900 TL'ye varan pozitif puan hediye. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.
12: Sen ne istersen ol.
9: Hep kazandıran taksi, bir taksi, bir taksi.
3: Reklam.
1: Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
13: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
14: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
15: Emniyet kemerinizi takın. Araca bindiğiniz anda yapmanız gereken ilk şeydir. Sadece sürücü için değil, araçtaki tüm yolcular için zorunludur. Olası bir sarsıntı veya kazada hayata tutulmanızı sağlar.
13: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
14: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
1: A Haber Radyo, haberin radyosu.
16: Konya 92.6, Kayseri 102.9, Eskişehir 91.8, Sivas 90. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için turkuazradyolar.com'u ziyaret edin. Bulunduğunuz bölgede A Haber yayınlarını verimli dinleyemiyorsanız lütfen bizi bilgilendirin. 444-88-81 444-88-81.
1: ahaberradyo.com.tr 24 saat haber.
17: Efendim yeni bir saatteyiz. Saatlerimiz 8'i gösteriyor. Haber ekranlarında Sabah Ajansı'na güne başladık. Günün sıcak gelişmelerinde aktarmaya devam ediyoruz. Ancak ne yazık ki bu saat dilimine acı bir haberle başlayacağız. Adresimiz Ankara. Ankara'da gece yarısı şüphe üzerine polisin kontrol yaptığı noktada bir silahlı saldırı düzenlendi. O saldırıda bir polis memurumuz şehit oldu.
18: Başkent Ankara gece yarısı gelen acı haberle sarsıldı. Pursaklarda şok uygulama yapan polisler şüphelendikleri bir otomobili durdurdu. Şoför ve yanında oturanın kimlik kontrolleri yapıldığı sırada arka koltuktan inen üçüncü kişi polis memuru Ahmet Türkoğlu'na tabancayla iki el ateş etti. Ağır yaralanan Türkoğlu kaldırıldığı Pursaklar Devlet Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen şehit oldu. Kaçmaya çalışan şüpheliler polisin takibi sonucu kıstırıldı. Yakalanacağını anlayan saldırgan tabancayı kendi kafasına dayayarak tetiğe bastı. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Diğer iki kişi yakalanarak gözaltına alındı. Saldırı sonrası hastaneye giden Ankara Valisi Yakup Can Bolat acı haberi bu sözlerle duyurdu.
19: Polis memurumuz Ahmet Türkoğlu'yu maalesef ki yapılan müdahalelere rağmen kaybettik. Kahraman polisimiz şehit oldu. Ona Allah'tan rahmet diliyoruz.
17: İstanbul Boğazı'nın o su yolunun ne kadar tehlikeli olduğu, ne kadar risklere açık olduğunu yıllar içinde yaşamış olduğumuz pek çok kaza bize gösterdi. Şimdi dün geceye döneceğiz. Dün gece İstanbul'da Üsküdar'da cemiyet hayatının tanınmış isimlerinden Derin Mermerci'nin yalısına bir vapur çarptı. Tabii büyük bir panik anı yaşandı, panik olundu. Peki o kazada neler yaşandı? Kameralarda kayıttaydı. Hemen bakalım.
18: İstanbul Boğazı'nda bir kez daha facianın eşiğinden dönüldü. Üsküdar Kandilli sahilindeki 200 yıllık tarihi Kazasker Necmettin Efendi yalısına boğaz turu yapan bir yolcu vapuru çarptı. Denizde sürüklenen vapurun önce yalının önünde bir tekneye çarptığı, ardından da bahçeye daldığı o anlar güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Cemiyet hayatının tanınan isimlerinden Derin Mermerci'ye ait yalıda büyük maddi hasar meydana geldi. Derin Mermerci kazayı sosyal medya hesabından duyurdu.
20: Benim çocuklarım bu evde şu anda korkunç bir travma yaşadılar. Rıhtımımı yok ettiler.
18: Mermerci yalıdan uzaklaşan vapurun hasar var mı diye soran mürettebatına da sert tepki gösterdi.
20: Hasar var mı mı? Hasar var mı mı? Sizce hasar var mı?
21: Yolcuyu boşaltamazsın. Sahil güvenlik geliyor şu anda. Bekliyorsun 2 dakika, ondan sonra.
17: İstanbul Boğazı'nın ne kadar tehlikeli olduğunu gösteren ama ucuz atlatılmış bir facia. Geçmiş örneklerinde çok daha büyük facialar yaşadığımız tablolarda vardı. Bu yüzden önlemlerin alınması, alternatiflerin oluşturulmasında ne kadar önemli olduğunu da görüyoruz. Şimdi dün gelen bir haberdi. Sabah saatlerinde gelmişti. Yine bir okuldan gelen acı bir haber. Okulda bir saldırı haberi. Başakşehir bu kez. Başakşehir'de bir ortaokula giren 10. sınıf lise öğrencisi bıçaklı saldırı düzenledi. O saldırıda 8 öğrencimiz yaralandı. Yaralılar arasında durumu ağır olanlar da vardı ve akşam saatlerinde acı haber geldi. Bir öğrencimiz o saldırıda yaşamını yitirdi.
22: Kız öğrenci okula girdi, 8 öğrenciyi bıçakladı. Birinin durumu ağırdı. Acı haberi Milli Eğitim Bakanı duyurdu.
23: Ağır yaralı bir öğrencimiz vardı. O öğrencimizi kaybettik.
22: Olay İstanbul Başakşehir'de yaşandı. Küçükçekmece'de bir lisede 10. sınıfa giden kız öğrenci Başakşehir'deki ortaokula gitti. İddiaya göre daha önce tartıştığı okuldaki öğrencilere saldırdı.
24: Başakşehir'deki okulda meydana gelen o olayın ardından olay yeri inceleme ekipleri de okulun içerisinde detaylı arama çalışması gerçekleştirdi.
22: İstanbul Valisi Davut Gül de olaya ilişkin açıklamalarda bulundu.
25: Bıçaklamayı yapan, saldırı yapan aynı mahallede oturan, okula çok yakın bir yerde ikamet eden yine bir öğrencimiz, kendisi başka bir okulda eğitimine devam ediyor. Kız öğrenci okul kıyafetiyle içeriye giriyor.
22: Milli Eğitim Bakanı Tekin, yaralı 8 öğrenciden birinin hayatını kaybettiğini açıkladı.
23: Ağır yaralı bir öğrencimiz vardı. O öğrencimizi kaybettik.
22: Okulda yaşanan bıçaklı saldırıya ilişkin başlatılan geniş çaplı soruşturma sürüyor.
17: Bugün siyaseti konuşacağız. Siyaseti konuşmamızın nedeni ise İzmir. Çünkü İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay AK Parti'ye katılacak mı sorusunu artık iyiden iyiye evet Cemil Tugay AK Parti'ye geçiyor diye yanıt gelmeye başladı Ankara kulislerinden. Özellikle dün gece saatlerinde AK Parti'den gelen bir paylaşım vardı. O iddiaları daha da güçlendirdi. Bir o paylaşımı izleyelim. Bakın nasıl neler anlatıyor o paylaşım bize.

0: çöp dağlarına yaklaşan bir kamera ve ardından çöp dağlarının üzerinden yükselen çiçekler ve ardından da zaten o marşın müziği de duyuluyor. Bu paylaşım özellikle ve üzerine 7 Ekim bugünün tarihi paylaşılıyor. Cemil Tugay ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı'nın AK Parti'ye katılacağı yönünde bir mesaj olarak yorumlandı. Tabii kulis bilgileri uzun zamandır aslında bu konuda mesajlar veriyordu ama sadece Cemil Tugay değil. Cemil Tugay ile birlikte 6 ilçe belediye başkanının da İzmir'de AK Parti'ye katılacağı iddiası var. Şimdi bunu konuşacağız. Siyaseti konuşacağız. Hemen Ankara'ya gidelim. AK Parti Genel Merkezi'ne kameralarımızı çevireceğiz. Burcu Özduru bizi bekliyor. Burcu günaydın. Bugün AK Parti içinde, İzmir içinde çok hareketli bir gün olacak gibi duruyor. Peki Cemil Tugay gerçekten bugün AK Parti'ye katılıyor mu?
1: Gökhan Kurt, bugün siyasetin önemli başlıklarından biri aslında İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay. Bu kapsamda bugün gerçekleştirilecek olan yeni yasama yılı toplantısına Başkan Recep Tayyip Erdoğan katılacak ve toplantının ardından bir konuşma gerçekleştirecek. Bu konuşmanın ardındansa İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'a AK Parti rozetini takacağı yönünde kulis bilgileri var. Bu kapsamda da hem Ankara'da hem de İzmir'de de İzmir siyaseti oldukça hareketli olduğunu ifade edelim. Peki iddia nereden çıktı? Süreç bu nokta nasıl geldi? Öncelikle bunun ayrıntılarına bakalım. Cemil Tugay 18 Haziran'da Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa etmişti. Tabii mutlak mutlak kararının çıkmasıyla birlikte Özgür Özel yeni partiyi kurdu ve Cumhuriyet Halk Partisi'nden de peş peşe istifalar geldi. O istifalardan biri de İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'dı. Tugay 18 Haziran'da istifasını gerçekleştirdi ve ardından yoluna bağımsız olarak devam edeceğini söylemişti. Bu iddiaların hemen öncesinde de dikkat çeken bir gelişme yaşanmıştı. 30 Eylül'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı ziyaret etmişti Cemil Tugay. Bu kapsamda Cumhurbaşkanlığı Kulyesi'nde bir toplantı gerçekleştirilmişlerdi. Basına kapalı gerçekleştirilen görüşmenin ardından Tugay bir açıklama yaptı. Konuşmanın detaylarını paylaştı. İzmir'in gündeminde önemli konular ve kentin geleceğine ilişkin projeleri Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a anlattığını, açıkladığını ifade etti. Bu görüşmenin ardından Ankara Külliyesi de Tugay'ın AK Parti'ye katılabileceği iddiasını daha yüksek sesle konuşmuş oldu ve dün akşam saatlerinde AK Parti cephesinde de bir video paylaşımı geldi Gökhan Kurt. Tabii yayınımıza başlamadan önce sen de ifade etmiştin. Biz de hemen tekrar bir hatırlatmasını yapalım. AK Parti'nin resmi sosyal medya hesabında İzmir temalı bir video yayınlanmıştı. Bu videonun ilk bölümünde İzmir'deki çöp sorununa ilişkin görüntüler yer aldı. Elbette bu da hem sosyal medyada hem de vatandaşların oldukça rahatsız edici görüntülerde sürekli bizler de görüyorduk. Hem sosyal medyada hem de tabii ekranlarda İzmir'deki çöp sorunu oldukça dikkat çekiyordu. Ardından aynı alanlar temizlenmiş ve çiçeklerle kaplanmış görüntüler geldi. Arka planda ise İzmir Marşı kullanıldı ve videonun sonunda ise 7 Ekim 2026 yazıyordu. Yani bugün işaret edildi. Bu kapsamda da bugün gerçekleştirilecek olan yeni yasama yılı toplantısında İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın AK Parti'ye geçmesi yönünde iddialar da güçlenmiş oldu. Neler olmuş hemen tekrar bir hatırlatalım. 18 Haziran'da istifa etmişti Cemil Tugay Cumhuriyet Halk Partisi'nden. Sadece istifa eden o değildi elbette. Birçok belediye başkanı mutlak mutlak kararının çıkmasıyla birlikte Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifasını gerçekleştirmişti. Bu kapsamda da bugün gerçekleştirilecek olan yeni yasama yılı toplantısında da İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın AK Parti'ye geçmesi bekleniyor diyelim ve sözü tekrar sizlere bırakalım.
0: Burcu Özduru'ya notları için teşekkür ediyoruz. Biz siyasetin gündem başlıklarını konuşmaya devam ediyoruz ama bir yandan da tabii ki belediyelere yönelik düzenlenen operasyonlar vardı. Bu operasyonlar kapsamında dün hareketli anlar yaşamıştık. Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı ile beraber 3 belediye başkanı ve aynı zamanda İstanbul'da Eyüp Sultan Belediye Başkanı da tutuklanmış ve tutuklanmalarıyla birlikte cezaevine gönderilmişlerdi. Tabii ki bu prosedürlerde olduğu gibi bu noktada İçişleri Bakanlığı

0: Neler oluyor? Burada da değişimlere ilişkin neler söyleyeceğiz? Hemen bakalım. Ataşehir, İstanbul'da Ataşehir ve Eyüp Sultan, Mersin Büyükşehir Belediyesi, aynı zamanda yine Mersin'de iki ilçe ve Mezitli ilçelerinde belediye başkan vekillikleri için seçimler düzenlenecek açıklamayı İçişleri Bakanlığı yaptı. İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada İstanbul'da Eyüp Sultan ve Ataşehir belediyelerinde 10 Ekim Cumartesi günü seçimin yapılacağı duyuruldu. Ve fon soruşturması. Ana gündem başlığımız. Özellikle dün Adalet Bakanı Akın Gürlek'ten gelen açıklamalar çok önemliydi. Yine dün aktardığımız bilgilerden biriydi. TMSF tarafından hesaplar açılmış ve bu kazançlardan, fahiş kazanç elde edenlerin rakamlarını, kazandıkları rakamları o hesaplarına yatırmaları istenmişti. Şu ana kadar 5 ismin o hesaba parayı yatırdığını duyurdu Adalet Bakanı Akın Gürlek, ancak isimlerini vermedi. Ama tabii ki özellikle bu gelişmeyle birlikte para yatıranlar bu soruşturmadan aklanıyorlar mı ya da soruşturma dışında mı kalıyorlar sorusu da dün özellikle sosyal medyada ve kamuoyuna çokça soruldu. Bu soruda Adalet Bakanı'na soruldu. Hayır, Adalet Bakanı çok net bir yanıt verdi. Para hesapları, açılan hesapları, paraları iade etmeleri soruşturmadan muaf olacakları anlamına gelmiyor dedi. İşte Adalet Bakanı'ndan gelen o açıklamalar.
1: Beş kişi bu hesaplara iade de bulunmuş. Bunlar bütün mal varlıkları hukuk çerçevesinde TMSF'ye devrediliyor.
2: Adalet Bakanı Akın Gürlek Anadolu Ajansı editör masasında anlattı. Fon soruşturmasında yeni perde açıldı. 207 kişi hakkında işlem yapıldı. 85 kişi tutuklandı. 5 kişi ise haksız kazancını iade etti.
1: Zararın iki katını karşılaması etkin pişmanlık sebebi. Ama yani bu soruşturmanın kapanması, dosyanın kapanması anlamına gelmiyor. Sadece kanunda düzenlenen bir indirim sebebi. Yani zararı giderenler hakkında bir işlem yapılmayacak algısı yanlış. Mutlaka onlarla ilgili işlem yapılacak ki şu an tutuklananlar var.
2: Haksız kazancını iade etmek için başvuranlar arasında sürecin başında AK Parti Genel Başkan Yardımcılığı görevinden istifa eden Fatma Betül Sayankaya'nın da olduğu söyleniyor. İstanbul Başsavcılığı'nın iadeye izin verilmesi için bankalara dilekçe gönderdiği öğrenildi.
1: Fahiş kazanıp da aynı şekilde yurt dışına çıkış yasağı ya da mal varlığı tedbiri uygulananlar var. Mal kaçırmasının önlenmesi için de arkadaşlarımız gerekli tedbirleri aldılar. Kısa sürede manipülatif hareketlerle inanılmaz ve mesela 2 ayda girmiş çok yüksek miktarlarda çıkış yapmış. Listemiz var. Zaten bu kişiler tutuklandı.
2: Gürlek soruşturmanın Türkiye ekonomisine genellenmemesi gerektiğini de vurguladı.
1: Türk ekonomisi çok güçlü. Bizim göz bebeğimiz. Buradaki küçük bir kısmında meydana gelen bir hadiseyi genele yaymamak gerekiyor.
2: Fon Koordinasyon Kurulu da krizin çözümü için devrede. Kurul Başkanı Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz çarşamba günü Meclis Genel Kurulu'nu süreçle ilgili bilgilendirecek.
3: Kim yanlış yaptıysa hukuk önünde muhakkak hesap verilmelidir. Muhakkak. Evet.
0: Yine bu fon soruşturmasıyla alakalı bir durum. Aracında ölü bulundu manşetini atmış Hürriyet gazetesi. Hemen bakalım. Çekmeköy'de bir araçta başından silahla vurulmuş halde bulunan erkek cesedinin Adil Varlık Yönetim AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Ali Emre Ballı'ya ait olduğu tespit edildi. Olay dün saat 15.40 sıralarında Sırapınar Mahallesi'nde meydana geldi. Boş bir arazide bir aracın içinde hareketsiz şekilde yatan kişiyi görenler duruma ekiplere bildirdi. Ali Emre Ballı'nın fon soruşturmasında da adı geçiyordu. Bunu da belirtelim. Şimdi bir başka haberle devam edeceğiz. Bursa'ya gideceğiz. Bursa'da erkek arkadaşı tarafından boğazı kesilerek öldürülen 18 yaşındaki Gökçe Alkan'ın acılı ailesi konuştu. Katil zanlısının kaza yaptım, hastanedeydim yalanıyla genç kızı tuzağa düşürdüğünü belirten aile en ağır cezanın verilmesini istedi. Talihsiz Gökçe'den geriye ise işte o mutlu günlerinden kalan videolar kaldı.
4: Kaza yaptım dedi, genç kızı ölüme çağırdı.
5: Melek gibi bir kızdı. 18 yaşına kadar el bebek gül bebek besledik. Beslendi. Yani güzel bir şekilde hayatını yaşamaya çalıştı. Hayatının en güzel canlı bağrında katledildi.
4: Bursa Karacabey'de 18 yaşındaki Gökçe Alkan'ın katledildiği vahşette acılı aile konuştu. Katil zanlısı Mustafa Bağ'ın kaza yaptım, aracım pert oldu diyerek genç kıza tuzak kurduğu ortaya çıktı.
6: O gün de çocuk aradı bunu.

0: Gel dedi, bana inanmıyorsun ya dedi, göstereyim ben sana dedi arabanın hurdaya çıktığını dedi. Gökçe dedim gitme boşver. O da yok abla dedi, gidip yüzleşeceğim dedi. Aslında Gökçe o gün onunla buluşmaya diye gitmedi. Ayrılmak için gitti.
1: Gözyaşlarına boğulan acılı anne kızının kimseye zararı olmadığını belirterek adalet çağrısında bulundu.
2: Gökçe'yi öldürmüşler dedi. Kim yapmış dedim. Sevgilisi dediler. Adalet. Adalet istiyorum.
1: Hayatının baharında hayattan koparılan Gökçe'den geriye mutlu günlerinden kalan videolar ve cenaze evinin önüne bırakılan ayakkabıları kaldı.
3: İstatistikler gösteriyor ki, trafikte de gördüğümüz tablo gösteriyor ki zaten trafik kurallarına uymuyoruz. Ama trafik kurallarına uymadığımız gibi yaptığımız hatanın da farkındayız. Cezalardan da kaçmaya çalışıyoruz. Tıpkı Nevşehir'de olduğu gibi, ama artık sayın seyirciler bu kadar da olmaz dedirten bir olay var. Nevşehir'de drift atan bir sürücü ceza yememek için akıl almaz bir plan yaptı. Durumu fark etti, anladı ceza yiyeceğini. Hemen soluğu otosanayide aldı. Aracını parçalattı ama tabii ki yaptığı bu adım onu cezadan kurtaramadı.
4: Cezadan kaçmak için aracını parçaladı. Onu ele verense radyatör suyu oldu.
5: Abi çalışmadı.
6: Hayır, niye sıcaklık neyinesi?
4: İlginç olay Nevşehir'de yaşandı. Plakası belirlenemeyen otomobil trafiği birbirine katmış, çevredekilerin canını hiçe sayarak drift atmıştı. Sosyal medyada paylaşılan bu görüntüler polis ekiplerini harekete geçirdi. Adeta iğneyle kuyu kazıldı. Çok geçmeden sürücünün kimliği tespit edildi. Polis ekipleri baskın için sanayi sitesine gittiğinde şaşkına çeviren bir manzarayla karşılaştı.
6: 15 yıldır böyle mi?
5: Abi vallahi çalışmadım.
4: Drift yapılan araç aylardır tamirdeymiş gibi duruyordu. Motorunun bir kısmı, direksiyonu ve lastikleri sökülmüştü. Üstelik uyanık sürücü aracı gizlemek için önüne tamir edilen başka iki arabayı park etmişti. Sürücü her ne kadar inkar etse de onun bu oyununu polisin dikkati bozdu. Çalışmıyor denilen aracın motor kaputunu açan ekipler radyatör suyunun sıcak olduğunu fark etti.
5: Abi çalışmadı.
6: Hayır, niye sıcaklık neyinesi? Baksana ya, bu çalışmasa
5: ben seni zaten yanında aradım, 15 dakika sonra yanımıza geldim.
6: Doğru, haklısın, bir şey demiyorum sana. Ama bu sıcaklık neydi, altı ateş mi yandı?
4: Yakalanacağını anlayan sürücünün drift attıktan hemen sonra aracını sanayiye çektiği ve cezadan kurtulmak için 15 dakika içinde parçaladığı anlaşıldı.
6: Kim de atıyor?
5: Bizim eleman da attı.
6: Ha, sen attın geldin bıraktın, elemanlar da dağıtım yapıyor.
4: Akıl almaz plan pahalıya patladı. 140 bin lira idari para cezası kesildi. Sürücünün ehliyetine bir ay el konulurken aracı da 60 günlüğüne 7 Emin Otoparkı'na çekildi.
3: Bir son dakika gelişmemiz var, onu hemen belirteyim. İhaleye fesat karıştırma ve rüşvet iddialarına yönelik Esenyurt Belediyesi'ne yönelik bir operasyon söz konusu. Yolsuzluk soruşturmasında 19 kişi hakkında da gözaltı kararı verildi. Hemen o son dakikayı detaylandıralım. 17 kişi hakkında gözaltı işlemi var. 2 kişi, 2 şüpheliyi arama çalışmaları ise devam ediyor. İstanbul'da Esenyurt Belediyesi'ne düzenlenen bir operasyon var. Bu operasyonda rüşvet iddiaları kapsamında 19 kişi hakkında gözaltı kararı verilmiş durumda. 19 kişi için verilmiş durumda olan bu gözaltı iddiasını da, kararına da bakalım. Şimdi günün önemli gelişmeleriyle devam edeceğiz. Bir de tabii ki trafik. Şimdi trafik İstanbul söz konusu olduğu zamansa tabii ki yoğunluktan bahsediyoruz. Şu an itibariyle İstanbul genelinde %62'lik bir trafik yoğunluğuna ulaşmış durumdayız. Özellikle Anadolu yakasında. Neredeyse yeşil renkli ya da turuncu renkle gösterebileceğimiz artık bir yol yok. Tüm bağlantı yolları, köprülere giden tüm yollar kırmızı ve hatta bordo renk dönmüş durumda. Ama detaylarda neler var tabii ki. Ahmet Nazif Vural bizi bekliyor olacak. Ahmet'le bugünün o yoğun trafiğini konuşacağız. Ahmet, bir kez daha kolaylıklar dileyelim. %62 neler söyleyeceğiz bugüne ilişkin?
7: Evet, trafik yoğunluğu %62'ye ulaştı, ancak bunu iki yakaya ayırdığımız takdirde Anadolu yakasındaki trafik yoğunluğu %70'in üzerine çıkmış halde, hatta tam rakam %74. Peki %74'lük bir trafik yoğunluğu Anadolu yakasında nasıl gözüküyor? Hemen Altunizade'ye bakalım. Bizler şu an kameraman arkadaşım Aydın Baytar'la birlikte Altunizade'deyiz ve bu nokta 15 Temmuz Şehitler Köprüsü bölgesinin en yoğun trafik alan bölgesi ve bu noktadaki trafik yoğunluğu Çamlıca gişelere kadar da devam ediyor. Daha doğru söylemek gerekirse Çamlıca gişelerden 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne kadar devam ediyor bu trafik yoğunluğu. Bu

0: Bir diğer yandan Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne doğru uzanan noktada da Ataşehir'den başlayarak yine köprüye kadar devam eden oldukça yoğun bir trafik var. Ve bu trafiğin Ümraniye bölgesinin oldukça yoğunlaştığını hatırlatmakta fayda var. E80 üzerinde Ataşehir'de yine Sancaktepe'den başlayarak Ataşehir'e hatta Ümraniye yol ayrımına kadar devam eden yoğun bir trafik var. Ve beraberinde Maltepe Kadıköy arasında da şu an yol yapım çalışması sebebiyle yine yolun her iki tarafında yani her iki istikamette köprü ve yine Ankara istikametinde de trafiğin oldukça yoğun olduğunu söylemek mümkün. Bunu hatırlatmış olalım ve geçelim Avrupa yakasına. Avrupa yakasında şu an için en çok göze çarpan nokta TEM'de Gazi Osman Paşa ile Maslak arasındaki nokta. TEM üzerinde çok yoğun bir trafik var bu bölgede. Beraberinde şu an için bağcılar da yine otogar bağlantı yolunda Bayrampaşa'ya giden istikamette oldukça yoğun bir trafik var. Bu yoğun trafiğin sebebi bir araç arızası. O noktayı kullanacak olanlar için bunu uyarmış olalım. Basın ekspresler iki istikamette de yoğun akıcı bir trafik var. E5'e dönüp baktığımızda ise E5 şu an Haliç mevkinde çok yoğun bir trafiğin olduğunu, Zeytinburnu'ndan başlayarak bu trafiğin neredeyse köprüye kadar seyrettiğini söylemek mümkün. İstanbul'dan itibariyle trafik yoğunluğu %62, Anadolu yakasındaki trafik yoğunluğu %74, Avrupa yakasındaki trafik yoğunluğu %50'nin hemen üzerinde. Elbette önümüzdeki dakikalar içerisinde bu trafik yoğunluğu artabilir. Avrupa yakasında ve Anadolu yakasında sahil yolları yine nispeten kullanılabilir halde. Köprülere nazaran da Avrasya Tüneli'nin şu an daha akıcı şekilde seyrettiğini söylemek mümkün. Köprülerde özellikle Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne Ataşehir'den bağlanacaksanız yine trafiğin oldukça yoğun olduğunu söyleyelim. Altunizade'yi de kameraman arkadaşım Aydın Baytar sizlere aktardı diyelim. Sözü yeniden size bırakalım.
1: Ahmet Nazif Vural ve kameraman arkadaşımız Aydın Baytar'a teşekkür ederim. İstanbul'daki trafik durumunun detaylarını aktardı. Şimdi bir başka haberle devam edelim. Ece İrtem. Özellikle son dönemde oynamış olduğu diziyle Türkiye'nin en çok tanınan oyuncularından biri haline gelmişti. Ancak birkaç ay önce çok genç bir yaşta kalp krizi sonucunda aramızdan ayrıldı. Aradan aylar geçti. Ece İrtem'in acılı ailesi ilk kez ekibimizden Özlem Aktay'a konuştu.

0: Hayalleri çok büyüktü. En büyük hayali bana bir yat almaktı. Ben ondan bir şey istemiyordum. Sen de olsun veya istediğim zaman gideyim veya o gelsin. Varlığı yeterdi ya. Nefesi yeterdi.
1: Kul olarak çok fazla şeyi kafaya takıyoruz. Çok kafaya taktığımız ve üzüldüğümüz her şey onu da incitiyor gibi geliyor bana.
2: Ece kahvaltıda ne hazırlayayım diyecektim ama Ece yoktu. Bir anda elimden kaydı gitti. Melek oldu.
3: Başarılı oyuncu Ece İrtem. Genç yaşta ansızın ölümüyle yürekleri dağlamıştı. Canından sakındığı evladını toprağa veren, yüreği yangın yeri olan Ece İrtem'in anne ve babası yaşadıkları büyük acıyı aylar sonra ilk kez ATV Haber'den Özlem Aktay'a anlattı.
0: İnsanlığıyla seni ders veriyor. Ruhuyla, inancıyla. Allah çok inanıyordu. Kadere çok inanıyordu.
1: Ben biraz çok güveniyorum. Her şeyi Allah'a emanet ediyorum yani.
2: Onun boşluğunu kim dolduracak bilmiyorum ama. Bilmiyorum Özlem.
3: Başarılı oyuncu Ece İrtem'in hayattaki son görüntüsü annesinin yardımıyla evine girdiği işte bu an olmuştu. Kader bu ya, o gün doğum günüydü. Annesiyle birlikte yeni yaşını kutlayıp pasta üflemişti. Biricik evladını kaybeden anne Nuriye İrtem o görüntüyü ve Ece'nin son gününü anlattı.
2: En son doğum gününü kutladık. En son doğum gününü kutladık pazar günü. Midem ağrıyor dedi zaten, doğum günü kutladıktan sonra eve gidelim anne dedi. Geldik, hatta yatağa doğru gitti, yattı yatak odasına. Yorganını ben üstüne kapattım. Ece kahvaltıda ne hazırlayayım diyecektim ama Ece yoktu.
3: Ece İrtem yeteneğiyle, karakteriyle örnek bir oyuncuydu. Sahneye ve oyunculuğa aşıktı. Sahnedeki disiplini, çalışkanlığı ve mesleğine olan saygısıyla genç meslektaşlarına her zaman örnek gösteriliyordu. Hayatta olsaydı yeni bir projenin de başrolünde olacaktı.
2: Çocukluğumdan beri konuşmaya

0: başladığından beri hep ısrar ederdi. Ben oyuncu olacağım. Bak bu çocuklar gibi ben gidip oynayacağım. Onun aşkıydı oyunculuk. Aşıktı mesleğini.
1: Yeni bir proje varmış galiba,
0: vardı,
1: değil mi?
0: Vardı. Çok da güzel olacaktı ama ömrü yetmedi.
2: Ece İrtem'in o gün sanki bir şey içine doğmuş gibiydi. Hayatın koşturmacası içinde narin kalbiyle anne babasına ölümden bahsetmiş, sanki bu erken vedayı çok önceden sezmiş gibiydi.
3: Biliyor musun dedi, sen öleceksin, toprağa sen koyacaksın dedi. Çıldırdım. Kızım ne diyorsun, bilmediğimiz bir şeyler mi? Yok yok, ben görüyorum.
4: Her şeyi Allah'a emanet ediyorum yani.
0: Bana baktı, anne ben öldüğümde sen bu evde mutlu yaşar mısın dedi. Ben de saçmalama Ece dedim. Bu ev seninle çok güzel. Sen olmadan ben bu evi ne yapacağım dedim. Demek içine doğdu bir şeyler.
3: Allah düşmanımın başına vermesin evlat acısını.
5: Gazetecilik, televizyonculuk zor bir meslektir. Kimi zaman stüdyoda sizlere haberleri aktarırız. Kimi zaman savaş hattında, cephe hattında, kurşunların altında haberi vermeye çalışırız. Kimi zaman bir selin ortasında ya da kimi zaman az önce izlediğimiz gibi acılı ailelerin içerisinde, yaşamın tam da merkezinde. Türkiye'de özellikle cephe hattında, savaş alanında habercilik dendiğinde akla gelen ilk isimlerden biriydi. TRT muhabiri Levent Öztürk, Gürcistan'da cephe hattında haber peşinde koşarken yaralanmış ve bir gözünü kaybetmişti. Ama o içindeki haber aşkını hiçbir zaman bırakmadı. Ama kalbi bu yoğun tempoya dayanamadı. Meslek büyüğümüz Levent Öztürk geçirdiği kalp krizi sonucunda hayatını kaybetti.
6: Dalyan'ın girişinde buradan binaların önündeyiz. Gördüğünüz gibi arkamdan dumanlar yükselmeye devam ediyor.
7: Haber takibi için gittiği yerde kalbine inik düştü.
6: Nehrine doğru ilerliyor, su kaynağı orası biliyorsunuz aynı zamanda.
7: Deneyimli muhabir Recep Levent Öztürk, Düzce'nin Akçakoca ilçesinde haber takibi yaptığı sırada kalp krizi geçirdi. Hastaneye kaldırılan 56 yaşındaki usta gazeteci, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.
6: Hem başkent Beyrut'un güneyinde hem de ülkenin güneyindeki...
7: Mesleğe 1989 yılında başlayan Öztürk, yıllarca savaş ve çatışma bölgelerinde en üst saflarda yer aldı.
6: Bomba saldırısı sabah saatlerinde evlerindeki sivilleri uyurken yakaladı. Alevler hala...
7: Afganistan, Pakistan ve Orta Doğu'da yaşanan insani dramları ekranlara taşıdı.
6: Almaya çalışıyorlar. O anda bir ultimatum da vardı.
7: 2008'de Gürcistan'daki çatışmaları takip ederken silahlı saldırıda bir gözünü kaybetti.
6: Şurada bir eczane var. Ben eczaneye gideceğim. Hilmi bana dedi, ne yapacaksın? Hani ilaç falan. Yok dedim, hayır. Sargı bezi, tendür diyot ve benzeri malzemeler alacağım dedim. Bunların çünkü arabada olmadığını biliyordum ve bir gün önce yaşadıklarım, yani Gori'de gördüklerim, o bombalanan şehirde yaşadıklarım bana her ihtimale karşı yanımızda, ki zaten standarttır bu, olmalı yani, onu da söyleyeyim. Bunları aldım, koyduk ama Hilmi yine de gülümsüyordu. Tabii hani inşallah ihtiyacımız olmaz diye düşünüyorum sanıyorum.
7: İletişim Başkanı Burhanettin Duran da yayınladığı mesajla başsağlığı diledi.
8: En zorlu şartlarda dahi mesleğine duyduğu bağlılık ve özverili çalışmalarıyla basın camiamıza kıymetli katkılarda bulunan Sayın Öztürk'e Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve TRT ailesine başsağlığı ve sabır diliyorum.
9: Allahu Ekber.
7: Usta muhabir, memleketi Düzce'nin Gümüşova ilçesinde kılınan cenaze namazı sonrası toprağa verildi.
5: Şimdi köşe yazılarını okumaya devam edelim. Sabah gazetesini açacağız. Sabah gazetesine Salih Tuna'nın köşesine bir bakalım. Erdoğan'ın hesaplara sığmayan iradesi. Mekke ittifakına Husileri ortadan kaldırın demişti. Şimdi ellerini avuşturarak teşekkür ediyor. Kim mi? İsrail lobisinin önde gidenlerinden ABD Temsilciler Meclisi üyesi Joe Wilson. Gazze soykırımını finans desteği bile sağlamıştı. O derece. Lakin hesap etmediği bir şey var. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın iradesi. Mesele elbette çok çetin. Bir yanda Mekke ittifakının dağılması söz konusu. Diğer yanda Ensarullah'la savaş dolayımında Haçlı Siyonistlerin öteden beri aşerdiği Müslümanlar arasında mezhep savaşının fitilini ateşlemek. Mekke ittifakı yıkılırsa Siyonist medyanın İsrail adına ilk günden dile getirdiği korku ve endişe ne yazık ki ortadan kalkar. Söz konusu korku Türkiye'nin askeri gücü, Pakistan'ın savunma kapasitesi ve Suudi Arabistan'ın mali kapasitesi birleşirse karşı

0: Kenarında kalıcı ciddi bir bölgesel blok oluşacağı düşüncesinden kaynaklanıyordu diyor Salih Tuna. Köşesinin devamında da yine özellikle Mekke Savunma İttifakı'na ilişkin detaylarda yer alıyor. Şimdi bir başka başlığa devam edelim. Bir skandal. Nereden bahsedeceğiz? Almanya. Almanya'nın eski federal haber alma servisi, yani eski istihbarat başkanı 2007 ile 2015 yılları arasında tam 7 yıl boyunca istihbarat servisinin başkanlığını yürüten isim casusluk ve vatana ihanet suçlamasıyla dün gözaltına alındı. Peki ne biliyoruz onun hakkında, Henning hakkında? Rusya, Çin ve İsrail'le yakın ilişkilere sahip ama Almanya istihbarattan yapılan açıklamada o bilgi sızdırdığı ülke Rusya değil. O zaman Çin ya da İsrail mi sorusu akıllara geliyor. Uzun zamandır maddi zorluk içerisindeydi. Yönetim kurulu üyesi olduğu bir banka dolandırıcılık suçlaması sonrasında iflas etmişti ve 2000 gizli belge, görevi bıraktığı dönemden sonra 2000 gizli belgenin farklı ülkelere gönderildiği de ortaya çıktı. Şimdi Almanya bu casusluk skandalını konuşuyor. Hangi ülke hedefteydi? Hangi ülkeye bilgiler sızdırıldı? Daha da önemlisi hangi bilgiler sızdırıldı? Bakalım.
1: Eski BND Başkanı August Hanin gözaltında. Suçlamalarsa son derece ağır. Vatana ihanet niteliğinde casusluk, devlet sırlarını araştırma, vatana ihanete teşebbüs ve casusluk faaliyeti. Almanya'nın istihbarat koridorları bu iddialarla sarsıldı. Ülkenin dış istihbarat teşkilatı BND'nin eski başkanı August Hanin, federal başsavcılığın soruşturması kapsamında gözaltına alındı. Hanning'le birlikte eski ofis müdürü Manfred D. de gözaltına alındı. İddianın merkezinde yıllara yayılan bir gizli bilgi trafiği var. Federal Başsavcılığa göre Hanning'in BND başkanlığı 2005'te sona erdi. Ancak iddiaya göre istihbarat bağlantısı yıllarca devam etti. 2010 yılından itibaren Manfred D.'nin para karşılığında BND'den Hanning'e gizli bilgiler aktardığı öne sürülüyor. Ve dosyadaki en çarpıcı rakam yaklaşık 2000 belge. BND'nin iç yazışmaları, istihbarat değerlendirmeleri ve çoğu gizli olarak sınıflandırılmış belgeler. İddiaya göre bu belgeler yıllar boyunca Hanning'e ulaştırıldı. Hanning'in de bu bilgileri özel danışmanlık faaliyetlerinde kullanmayı planladığı ileri sürülüyor. Soruşturmadaki en dikkat çekici noktalardan biri ise yabancı istihbarat bağlantısı. İddiaya göre Hanning, BND'den sızdırıldığı öne sürülen gizli bilgileri kullanarak yabancı bir istihbarat servisinin bir mensubu için analiz hazırladı. Analizin ilgili kişiye ulaşıp ulaşmadığı henüz tespit edilemedi. İddialar bununla da sınırlı değil. Eski BND başkanının başka bir ülkenin istihbarat mensubuyla uzun süre yoğun iletişim kurduğu ve siyasi bilgiler aktardığı iddia ediliyor. Üstelik bu bilgilerin bir bölümünün Manfred D.'nin sağladığı materyallere dayandığı öne sürülüyor.
0: Gazete manşetlerimize bakalım. Takvim gazetesiyle devam edeceğiz. Takvimin sür manşetinde spor var. Galatasaraylıları ilgilendiren bir haber. Galatasaray'da sakatlığını atlatan ve takımla çalışmalara başlayan Osimhen'in Kasımpaşa maçında alacağı süre yarın netlik kazanıyor deniliyor. Manşet: adayımız Erdoğan. MHP lideri Bahçeli güçlü Türkiye vurgusu yaptı. Türkiye'nin yakaladığı yükseliş ivmesinin kesintiye uğramaması, Erdoğan'ın 3. kez Cumhurbaşkanı seçilmesiyle olacaktır ifadesini kullandı. Dirayet ve tecrübesi var. Meclis uygun zamanda karar almalı deniliyor. Bir başka haber. Baro'da yeni bir çağ başlayacak. İstanbul İkinoğlu Baro Başkanı adayı avukat Ali Kasım Tuna, genç avukatların desteklemesinden mesleki güvenliğe kadar birçok projesini açıkladı denirken, Ay Vatan, özellikle Türkiye'nin uzay yolculuğu yine önemli başlıklardan biri. TÜBİTAK uzay tarafından geliştirilen ve tamamlanan Ay uzay aracı için geri sayım başladı. Araç TUSAŞ test merkezine gönderildi. Araçtaki 65 ekipmanın 56'sı yerli olarak geliştirilmişti deniliyor. Takvim gazetesinin ilk sayfası aktaracağımız haberlerden biri olacak. Gözler bugün Atina'da. Atina'da olmasının sebebi Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun ziyareti. Ama bu ziyarette öne çıkan başlık Yunanistan'ın füze talebi. Çünkü Yunanistan F-35 savaş uçakları için, alacağı uçaklar için yeni füzeler istiyor. Onu konuşacağız. İlan Tahsin bizi bekliyor olacak. İlan, günaydın, kolaylıklar dilerim. Şimdi yine seninle konuşmuştuk. Türkiye'nin Eurofighter alımı konusunda satın almak istediği Meteor füzeleri vardı. Ki Yunanistan bu Meteor füzelerinin Türkiye'ye satılması konusunda deyim yerinde ise kıyameti kopartmıştı. Neden satıyorsunuz demişti. Söz konusu olan Yunanistan şimdi Amerika'dan üst düzey füzeler alıyor. Burada bir çelişki.

0: yok mu?
1: Teşekkür ederim Gökhan Kurt. Tabii ki bugün Rubio'nun ziyareti çok önemli. Değişik görüşmeleri olacak. Onun yanı sıra bir yandan Türkiye'ye meteor füzelerini satmayın Fransa'ya ve Amerika Birleşik Devletleri'ne bunu söylerken, diğer yandan da kendisi bugün Marco Rubio'nun çantasından, paketinden, yani Atina'ya nasıl geldi ki akşam da kendisini zaten protesto şu anda görüyor izleyicilerimiz de protesto ettiler. İstenilmeyen katiller dışarıya, elinizde çocukların kanı var gibi protesto gösterileri de oldu. Ancak baktığımız zaman F-35 uçakları, evet, 40 adet sipariş vermişti Yunanistan. Bunların ilk 20'si 2030 yılına kadar gelmesi bekleniyor. Tabii bunların şimdi silahları önemli. F-35'ler geldi. Bilgisayarlı bir uçak. Bunun kodları yine Amerika Birleşik Devletleri olacak. Hangi silahları taşıyacak işte? Uzun menzilli. Bunlardan bazıları şöyle, çok ilginç silahlar bunlar. Tabii ki IAM-120D Amram havadan havaya uçaklara karşı hedefi görmeden fırlatılan füzeler bunlar. Hedefi gidip buluyor, havada ne varsa düşman uçağı olarak tanımlıyor ve o uçağı imha ediyor. Bunun yanı sıra tabii ki IAM-9 Block 2 var. Bir de 120D'ler var aynı versiyonun. Bunları istiyor. Şimdi Marco Rubio çantasında bunları getirdi mi? Veri mi? Ancak bu sabah basına ve yayına hazırlanırken Gökhan şunu gördüm. Yunanistan beklentisi çok. Bölgesel bir askeri güç olmak istiyor. Rubio buna müsaade edecek mi? Yunan basını bunu yazıyor. Bugün talepler çok. Onun yanı sıra tabii ki F-16 Viper Block uçakları da var. Gelişmiş, bunlar modernizasyonu yapılıyor. Onlardan da 38 adet talep edecek. Tekrardan modelleşmesi için, ki modelleşme Atina'da yapılıyor. Amerikalılar oraya geliyorlar. Atina'da bunlar gerçekleşiyor. Kısacası bu her ne kadar Amerika Birleşik Devletleri ile Yunanistan arasında 6. Stratejik diyalog toplantısı olsa da, ki 5.'si 2024 yılında Washington'da yapılmıştı. Şimdi Atina'da yapılacak. Bugün başlayacak. Bu saatlerde biz yayın hazırlarken yaklaşık bir 20 dakika sonra ilk önce Dışişleri Bakanı Gerhard Petrich'e girecek. Şimdi evet. Burada asıl amaç şu. Silahları Amerika Birleşik Devletleri bize verecek mi? Çünkü bizim Ege'de ve Doğu Akdeniz'de Türkiye'ye karşı güçlü olmamız. Asıl hedef bu. Bizler de daha haber olarak takip etmeye devam ediyoruz Gökhan Koç.
0: İlhan Tahsin'e teşekkür ederim. Rubio'nun ziyareti önemli. Atina bu füzeleri elde edebilecek mi, elde edemeyecek mi? Günün başlıklarından biri. Ama diğer yandan İsrail, tabii ki Yunanistan'ın yakın müttefiki İsrail. İsrail'in Gazze'deki soykırımını başlamasının üzerinden tam 3 yıl geçti. Bugün 7 Ekim yıl dönümü ve tabii ki Türkiye dünyada İsrail'in bu Gazze'deki soykırımına en yüksek tonda tepki gösteren ülke ve yine farklı noktalarda protesto gösterileri yaşandı. Eyüp Sultan'dan gelen o görüntüleri ekranlara getiriyoruz. Eyüp Sultan'da Gazze için dayanışma etkinliği, dayanışma yürüyüşü düzenlendi. İstanbul Eyüp Sultan Meydanı'nda başlayan Gazze için meydanlardayız etkinliği 11 Ekim'e kadar her gün saat 12 ile 22 arasında ziyaretçilerini ağırlayacak. Etkinlikte 3 boyutlu gözlüklerle Gazze'deki durumu aktarılırken bölgeye canlı bağlantılar da kuruluyor. İşte o destek görüntüleri de yine kameralara yansımış durumda. Şimdi günün tabii yoğun başlıklarını, siyaseti, dış politika, ekonomiyi konuştuk. Biraz da aslında nefes aldıracak haberler var sırada. Hollanda'ya gideceğiz. Hollanda'nın tabii patates kızartmaları meşhur ama o meşhur patates kızartmaları Hollanda'da bir mahallede krize neden oldu. Çünkü bir apartmanın alt katında açılan o patates kızartma dükkanı apartman sakinlerini ve mahalleliği isyan ettirdi. Rakip dükkanlar da bu duruma tepki gösterince işin içinden çıkılması hale geldi. İşte Amsterdam'daki patatesci isyan detaylarına bakalım.
2: Amsterdam usulü patates kızartması. Hollanda'nın en ünlü sokak lezzetlerinden. Lezzetli mi lezzetli? Başkentte öyle bir dükkan var ki önünde kuyruk eksik olmuyor. Bunun sebebi ise lezzetinin yanı sıra sosyal medyada dükkanın popüler olması. Her giden dükkanı etiketleyerek paylaşım yapınca şöhreti günden güne arttı. Dükkanın satışları patladı ama mahalleli bu durumdan şikayetçi. Dükkanın önündeki kuyruk sokağa ve kanal üzerindeki köprüye kadar uzanıyor. Komşular müşterilerin kaldırımları ve bina girişlerini kapattığını, sokakta yemek yediğini ve gürültünün günlük yaşamı etkilediğini söylüyor.
3: Her gün sabah saat 11'den itibaren sürekli patates kuyruğunda bekleyen insanlar oluyor. Bu durum akşam 9'a kadar devam ediyor.
2: Şikayetler sadece kalabalıkla da sınırlı değil. Sokağa bırakılan yemek artıkları ve çöplerin martıları ve

0: farileri bölgeye çektiği iddia ediliyor. Bu durum bölgedeki kiraları da etkilemiş durumda. Turistlerin kuyruğa girdiği dükkanın çevresindeki evlerde dikkat çekici bir fiyat farkı ortaya çıktı. İşletmenin 70 metre yakınındaki konutlar daha uzaktaki benzer evlerden ortalama %11,4 daha düşük fiyatla satılıyor. 19 mahalle sakini bu nedenle işletme ruhsatının iptal edilmesi için belediyeye karşı dava açtı. Belediye ise sorunun farkında. Mahkemede yapılan savunmada işletme ruhsatının bölgedeki konut ve yaşam çevresi olumsuz etkileniyorsa iptal edilebileceği belirtildi.
1: Bu yönde bir uygulama hayata geçilirse atık sorunu da ortadan kalkar.
0: İşletme sahipleri ise gerekli önlemleri aldıklarını savunuyor. Günde 4 kez temizlik yapıldığını ve kalabalığı yönetmek için görevlerin bulunduğu belirtiliyor. Şimdi gözler mahkemenin vereceği kararda. Kararın 12 Kasım'da açıklanması bekleniyor.
2: Tabii futbolu konuşmamız gerekiyor. Çünkü bültenlerimizde genellikle son günlerde futbolun biraz hukuki boyutunu konuştuk. Hakemlere yönelik gerçekleştirilen operasyon ama bir yandan da tabii ki milli takımın başarısız sonuçları ve milli futbol takım teknik direktörü Montella'nın geleceği. Milliyet gazetesi Montella'nın ipi çekildi sporda manşetini atmış. Dünya Kupası fiyaskosunun ardından UEFA Uluslar Ligi'nde de 4 maçta 0 çeken A milli takım teknik direktörü Vincenzo Montella ile yolları ayrılıyor. Türkiye Futbol Federasyonu yönetimi aylık 183 bin euro alan İtalyan çalıştırıcıya 5 aylık maaşını tazminat olarak verecek ve işi bitirecek deniliyor. Hayal kırıklığı olduğu yıllığı 2.2 milyon euroya geldi deniliyor. Ne yazık ki A milli futbol takımımız son yılların en kötü skorlarını ardı ardına almaya devam ediyor ama asıl başarısız sonuçların yanı sıra A milli futbol takım teknik direktörünün maç sonrasındaki açıklamaları da daha da tepkileri çeker hale gelmiş durumda. Bakalım gerçekten Montella ile yolları ayrılacak mı ayrılmayacak mı onu da bekleyip görmek gerekiyor. Spora ilişkin bir başka haber aktaralım. Aslında sinyaller geliyordu. Dünyaca ünlü futbolcu Lionel Messi geçtiğimiz aylarda babasını kaybetmişti. Ardından yaşamış olduğu sorunlarla birlikte milli takımları bırakacağını söyledi. Artık Arjantin milli takımda forma giymeyeceğini söylemişti ve son kez o formaya girdi ve 21 yıllık kariyerinde kritik bir noktayı da tamamladı. Lionel Messi milli takım formasını dün gece son kez giydi. Arjantin yıldız 21 yıllık döneme de böylece noktayı koydu. Arjantin milli takım efsanesine veda edildi. Dünya ünlü yıldız Lionel Messi son tangosunu Benin karşısında yaptı. Arjantin'e Maradona'dan sonra 10 numaranın büyüsünü yaşatan yıldız oyuncu 21 yıllık döneme de son noktayı koydu. Dostluk maçında Arjantin'in 3-0'lı üstünlüğüyle sonuçlanırken Messi 71. dakikada penaltıdan milli takım kariyerindeki son golünü de attı.
3: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Şimdi ekonomi dediğimizde ise tabii ki enflasyon rakamlarını konuştuk ama bir yandan da eğitim enflasyonu var. Şimdi Yeni Şafak'a bir bakalım. Eğitim enflasyonu %48,6, ortalamanın 19 puan üzerinde. Eğitimdeki zam yağmuru Eylül'de hız kesmedi. Geçen ay %14,19'luk faiz artışla dikkat çeken eğitimde yıllık enflasyon %48,62'ye ulaştı. Üniversite ücretleri %25,79, konaklama giderleri %20, okul servisleri ise %16,4 oranında pahalandı. Aile bütçesini her geçen gün daha fazla zorlayan eğitim masrafları enflasyonla mücadelede acil önlem alınması gereken başlıklar arasına girmiş durumda. Mevsimsel değil kronik bir sorun. Biz bunu aslında her Eylül ayında biz bunu görüyoruz. Okulların açılması öncesinde kırtasiyelerden başlayarak fiyatlar yükselmeye devam ediyor. Üniversite ücretleri uçtu. Fiyat baskısı azaltılmalı. Uzmanlardan gelen çağrı çünkü ortalama enflasyonu da etkileyen, hepimizin cebini etkileyen bir tablo. Bir de rakamlara bakalım. Günün rakamları bize neler söylüyor dediğimizde Borsa İstanbul'a başlayacağız. Borsa İstanbul üzerinde yeni hafta fon baskısı biraz azaldı ama düşüş trendi devam ediyor. Bundan sonra ödemelerin nasıl yapılacağı önemli. 12.374 puanı %0,56'lık bir düşüş var. Dolar TL'de işlemler başladı. Hemen bakalım. Dolar TL'de hafif yukarı yönlü. önünde. 49 lira 19 kuruştayız şu an itibariyle. Euro TL'ye baktığımızda bir düşüş var ama burada uluslararası piyasaların etkisini görüyoruz. Çünkü Euro son 17 ayın en düşük seviyesine gelmiş durumda. Dolarsa zirve yapmış durumda. 55 lira 29 kuruş. Burada önemli iki sebep var. İspanya ve Fransa baskısı Euro üzerinde etkiyi arttırıyor. Altın fiyatları altın düşmeye devam ediyor. Yatırımcısının bu sene yüzü hiç gülmedi altında. 4137 dolar. Çünkü Hürmüz, Babil Mendeb hala belirsiz olan konular. İç piyasaya da bakalım. Gram altında ise 6537 liraya geldik. Düşüş trendi devam ediyor. Bir de Brent petrol diyelim son olarak. Petrolde ise biz 101 dolardayız. Yeniden yükselişle başladık. 101 dolar 32 sent.
3: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız.
2: Şimdi bambaşka bir günden başlığına geçelim. Gaziantep'te bir fabrikatör sigortadan para alabilmek için kendi fabrikasını yaktırdı sayın seyirciler. Nasıl oldu bu olay ve daha da önemlisi nasıl ortaya çıktı? Hemen bu soruya yanıta bakacağız. Mehmet Geçgel tam da olay yerinde bizi bekliyor. Mehmet kolaylıklar diyelim. Muhtemeldir ki o yangın haberlerini ekranlara da getirdik ama arkasında bambaşka bir olay var. Nasıl yaşanmış bu durum?
4: Gökhan Kurt, 26 Ağustos'ta Gaziantep 5. Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan Güntex Elyaf Fabrikası'nda bir yangın çıkmıştı. Gece saat 3.30 sıralarında bu yangın meydana gelmişti ve 47 araç 75 personelle bu yangına ekipler müdahale etmiş, saatlerce söndürmeye çalışmışlardı. Hatta dumandan etkilenen itfaiye erleri de vardı. Bunu da ifade edelim ki oldukça büyük bir yangın. Zaten fabrika tamamen kül olmuş durumda. Kameraman arkadaşım Mehmet Ali Bayek ekranlarınıza getirecek. Yangının hemen ardından bir soruşturma başlatılmış ve ardından da soruşturma titiz bir şekilde yürütülmeye devam edilmişti. Soruşturma kapsamında fabrika sahibi Levent Kara'nın sigortadan ödeme alabilmek amacıyla fabrikasını yaktırdığı iddiasıyla gözaltına alındı ve sevk edildiği adli mercilerce tutuklandığı öğrenildi. Yangının kundaklama sonucu çıkarıldığı iddiasının ise kundaklama için anlaşıldığı öne sürülen kişiye vaat edilen 2 milyon TL'nin ödenmemesi üzerine ortaya çıktığı da ileri sürüldü. İddialara göre fabrika sahibi Levent Kara sigorta bedelini alabilmek amacıyla tesisin yakılması konusunda bir kişiyle anlaştı. Kundaklama karşılığında da o kişiye 2 milyon TL ödeme yapılmasının vaat etti ve ancak söz konusu paranın ödenmemesi üzerine olayın güvenlik güçlerine intikal ettiği öne sürüldü ve bu fabrikanın patron tarafından kundaklandığı da iddia edildi. Levent Kara soruşturma neticesinde tutuklandı. Özellikle genel güvenliği kasten tehlikeye sokulması ve yine Türk Ceza Kanunu 158. maddesi kapsamında sigorta dolandırıcılığı suçlamalarıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi. Buradaki yangın sonrasındaki enkazda görüyorsunuz ki etrafında da özellikle diğer fabrikalar var. Hemen yan tarafında bulunan fabrikaya dahi o yangının alevlerin sıçraması ihtimali vardı. Ekipler burada canla başla o tarihte mücadele etti ve saatler sürmüş. Gece saat 3.30'da çıkan yangın gün boyunca ekipler tarafından kontrol altına alınabilmek için elyaf fabrikası olduğu için de çok yoğun bir alev ve yoğun da bir duman oluştuğunu da ifade edelim ve yürütülen soruşturma neticesinde fabrika sahibinin kendi fabrikasını yaktığı iddia edildi ve özellikle de bir kişiyle kundaklaması için 2 milyon TL'ye anlaştı ancak o paranın ödenmemesi üzerine anlaşılan kişi de bu durumu ortaya çıkardı ve fabrika sahibi de tutuklanarak cezaevine gönderildi.
2: Mehmet Geçgel'e notları için teşekkür ederim. Oldukça önemli bir olay. Bir fabrikanın nasıl fabrika sahibi tarafından yakıldığının da detaylarını aktardı bize Mehmet Geçgel. Biz şimdi sebze meyve yani cebimizi ilgilendiren o başlıkla devam edeceğiz. Malum geçen sene yaşamış olduğumuz don faciası, onun üzerine yağışların etkisi, olumsuz hava koşullarının etkisiyle birlikte meyve sebzelerde bolluk istediğimiz seviyede değildi. Ancak bu yıl tablo farklı. Bu yıl hasat haberlerimizde de o hasada ilişkin görüntülerde de ekranlara getiriyorduk. Bereketli bir yıl geçirdik ve bunun sonucunda da market fiyatlarında olsun, sebze meyvede olsun hareketliği görüyoruz. Ama bu hareketlilik fiyatlara nasıl yansıyor? Şimdi önemli olan soru bu. Fiyatlarda bir düşüş var mı? Arkadaşlarımız bu sorunun yanıtını almak için pazara gitti. O fiyatlara baktı. O beklediğimiz düşüş var mı? Yansımış mı? Ekranlara getireceğiz.
3: Vakıf Leasing Sabah Ajansı'nı sundu. Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız, Halkbank.
5: Fon krizi, sermaye piyasası kanununda değişiklik çalışmalarını hızlandırdı. Yeni düzenleme ile erken uyarı ve otomatik aksiyon sistemi kurulacak. Fon yatırımcılarının korunmasına yönelik yeni mekanizmalar oluşturulacak. Sermaye piyasalarında ekstra sıkı denetim mimarisi kurulacak. Hata yapanlara verilen cezalar katlanarak artacak. Alternatifli yürütülen çalışmalar olgunlaştırıldıktan sonra Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın onayına sunulacak.
3: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız, Halkbank. Haberin radyosu A Haber Radyo.
6: Reklam. Aradığınız post cihazına şu anda ulaşılıyor.
7: Çünkü işletmelerin yeni postu cep telefonu. Tep Cep Post'la tüm Android telefonlar anında post cihazına dönüşüyor. Hemen siz de Tep şubelerinden veya Cepte Tep işleden Tep Cep Post başvurunuzu yapın. Kolayca ödeme alın. Üstelik post cihaz ücreti ödemeyin. Detaylı bilgi tep.com.tr'de. Tep o kadar iyi
8: ki Tep. Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor. Bizim huzur
9: lazım. Kaçırılmayacak servis avantajları Hyundai'de. 3 yaş üzeri Hyundai'lerin bakım, mekanik onarım, parça ve işçiliklerinde %20 indirim sizi bekliyor. 14 Eylül 31 Ekim tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin, avantajlardan yararlanın. Detaylı bilgi Hyundai.com.tr'de.
10: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
11: Akakçe. Son 10 kişi, son 5 kişi, son 1 kişi. Oh, aldım. İnanılmaz uygun fiyata aldım.
12: Siz de sizinle aynı ürünü almak isteyenlerle İdefix grup alışverişinde bir araya gelin. Stoklarla sınırlı ürünleri inanılmaz fiyatlarla alın. Üstelik 200 TL'ye varan ideal puan fırsatını kaçırmayın. Grup alışverişine hemen başlayın. İdefix. Alışılmadık alışveriş.
11: Son 10 kişi, son 5 kişi, son 1 kişi. Oh! İdefix grup alışverişiyle çok uygun fiyata aldım. İdefix. Alışılmadık alışveriş.
13: Shell taşıt tanıma sistemi 30 yaşında. Taşıt tanıma sistemimiz 30 yıldır aracınızı, biz 103 yıldır sizi çok iyi tanıyoruz. Çünkü insan insanı en iyi yolda tanır. Biliyoruz. İşi için yolda olan çok seven insanların Shell'i. Hep ileride.
14: Paytr'dan işletmelere büyük rahatlık. Paytr Fiziki POS. Aylık sabit ek ücret ödemeden tek POS'la tüm kartlardan ödeme alın. Taksit isteyene taksit yapın. Detaylar paytr.com'da. Büyük rahatlık
3: Paytr. Reklam.
15: Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
16: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
17: Sevgili dostlar, ben Altan Ercekli. Çiftçi kardeşlerim, şimdi beni iyi dinleyin. Toprağın bereketi sizden, enerjinin gücü güneşten gelir. Tarımsal sulama sistemlerinde doğru planlama ve güvenilir çözümler büyük önem taşır. Eğer sen de güneş enerji sistemlerine yatırım yapacaksan, o zaman doğru sistemi kurmak ve daha detaylı bilgi almak için bu konunun uzmanı CV Enerji yetkili bayileriyle çalışabilirsin. Güneş enerjisi teknolojisi ve projeleriyle ilgili bilgi almak için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
16: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
3: Bir reklam.
18: Vakıfbank kredi kartımla önce aracıma akaryakıt alırım, sonra da beğendiğim kıyafeti. Eve giderken de markete uğrar, World puanları toplarım.
19: Siz de Ekim ayında Vakıfbank bireysel kredi kartınızla giyim, gıda ve akaryakıt sektörlerinin her birinden ayrı ayrı ve tek seferde 2000 TL ve üzeri alışveriş yapın, toplam 500 TL hediye World puan kazanın. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank, daima seninle.
3: Bir reklam.
15: A Haber Radyo, 24 saat haber.
3: Reklam.
20: Sıradaki şarkı Happy Jean'den pazar günü bile hasar ödemesi dileyenlere geliyor.
21: Happy hizmet, happy fiyata, happy sigorta.
1: Kişisel taşıt tanıma sistemi 30 yaşında. Taşıt tanıma sistemimiz 30 yıldır aracınızı, biz 103 yıldır sizi çok iyi tanıyoruz. Çünkü insan insanı en iyi yolda tanır. Biliyoruz. İşi için yolda olan çok seven insanların şeyi. Hep birlikte.
21: Her yolculukta %50'ye varan bir taksi parayla hey!

sayın dinleyiciler, Türkiye'nin dört bir yanından Aygaz 100 oktana geçen geçene tam bir geçiş töreni. Aileler, taksiciler, beyaz yakalılar, gençler, patronlar da filolarıyla performans ve tasarrufu seçtiler. Aygaz 100 oktana geçtiler ve hep bir ağızdan coşkuyla şöyle söylediler.

0: Dökümhaneler, dövmeciler, metale şekil verenler ve metalurji teknolojileri Ankiroz Fuarı'nda buluşuyor. Türk Kas Döküm Ürünleri Özel Bölümüyle Ankiroz 22-24 Ekim'de İstanbul Fuar Merkezi'nde. Ücretsiz davetiyeniz ankiroz.com'da.
1: Reklam. A Haber Radyo. Reklam.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: A Haber Radyo. Haberin radyosu.
0: Metale yön veren teknoloji ve iş dünyası Ankiroz Fuarı'nda buluşuyor. Demir çelikten döküme, demir dışı metallerden üretim teknolojilerine. Metalurji sanayinin bugünü ve geleceği Ankiroz 22-24 Ekim'de İstanbul Fuar Merkezi'nde. Ücretsiz davetiyeniz ankiroz.com'da.

0: kitapta bambaşka bir sen. Okudukça daha fazla hayat keşfedeceğin binlerce kitapta indirimler, sevdiğin yazarlarla imza günleri ve söyleşiler D&R 10. Kitap Fuarı'nda. Üstelik D&R mağazalarında. Kitaplarda ikinciye %50 indirim fırsatını kaçırma. D&R, senin dünyan.
1: Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
2: İşletmenizin ihtiyaçlarına kulak verin. Küçük büyük tüm ekipmanlara vakıf katılım finansal kiralamayla sahip olun, işinizi geleceğe taşıyın. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri, vakıfkatılım.com.tr ve mobi şubede. Vakıf katılım.
3: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
4: A Haber Radyo. Haberin radyosu.
5: İstanbul 88.8, Ankara 90, İzmir 95.2. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için turkuazradyolar.com'u ziyaret edin.
6: Bulunduğunuz bölgede A Haber yayınlarını verimli dinleyemiyorsanız lütfen bizi bilgilendirin. 444-88-81 444-88-81
7: A Haber Radyo'yu YouTube üzerinden dinlemek için Turkuaz Radyolar kanalına abone olun. A Haber Radyo, haberin radyosu.
8: Haber ekranlarına hoş geldiniz. Saatleri 9 yaptık. Ajans bugüne başlıyoruz. 2 saat boyunca birlikte olacağız. Türkiye'de ve dünyada neler yaşandı, neler yaşanacak ekrana taşıyacağız. Her sabah olduğu gibi Takvim Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Faruk Erdem'le birlikteyiz. Faruk abicim günaydın.
9: Günaydın.
8: İyi misiniz?
9: Teşekkür ederim. Sen nasılsın?
8: İyiyim ben de, sağ olun. Çok değişik başlıklarımız var bugün. Bakalım. Siyaset de hareketlendi.
9: Doğru.
8: Her birini detaylandıracağız ama muhabir arkadaşlarımız hazır. Ahmet Nazif Vural bizi bekliyor. İstanbul Esenyurt Belediyesi.

0: Belediyesi'ne rüşvet ve yolsuzluk operasyonunun düzenlendiği yönünde bir bilgi var. Aranan kişiler var, gözaltına alınan kişiler var. Detayları bir öğrenelim. Ahmet Nazif, günaydın, hoş geldin yayına. Nedir elimizdeki bilgiler?
1: Son bilgi, belediye binasındaki aramaların bittiği yönünde diyelim ve devam edelim. Özellikle detaylar oldukça önemli. Peki detaylar neler? Esenyurt Belediyesi'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında ihaleye fesat karıştırma, rüşvet ve yine suç örgütüne üye olma, suç örgütü kurma gibi suçlar sebebiyle bir operasyon gerçekleştirildi. Ve bu operasyon kapsamında da aralarında belediye başkan yardımcısı Yusuf Ulutaş'ın da bulunduğu 19 kişi hakkında gözaltı kararı çıkartıldı. Ve bu 19 kişiden 17'sinin an itibariyle gözaltına alınmış olduğunu ve bir diğer kişinin de şu an için aranan kişilerden birinin de yurt dışında olduğu bilgisi elimizde. Bu bilgi oldukça önemli ve beraberinde başka bilgiler de var. Bunlar neler? İhaleye fesat karıştırma ve rüşvet aslında bu soruşturmanın ana temel maddesi. Peki nasıl? Özellikle ihaleler yoluyla çeşitli yine yapılacak binalarda ve yine oluşturulabilecek herhangi bir projede elde edilen rüşvetler ve yine beraberinde bu kapsamda yapılan konuşmalar, yapılan görüşmeler ele alınıyor ve bir binayı yapmak için alınması gereken ruhsatla alakalı da rüşvet alımının gerçekleştiği yönündeki iddialar ve beraberinde tespitler bu soruşturmada önemli bir rol oynuyor diyebiliriz. Esenyurt Belediyesi'ne ilk gerçekleştirilen operasyonda hatırlayacaksınız, kent uzlaşısı soruşturması kapsamında gerçekleştirilmişti ve belediye başkanı Ahmet Özer'in o dönem tutuklanmış olduğunu hatırlayalım ve daha sonrasında da kendisini tahliye edilmiş olduğu bilgisi hatırımıza. Esenyurt Belediyesi'ne de bu kapsamda kayyum atanmıştı ve bu gelen son süreçte de Esenyurt Belediyesi'ne ihaleye fesat karıştırma, rüşvet ve beraberinde kurulan suç örgütüne üyelik suçları kapsamında bir operasyon daha gerçekleştirildi ve bu operasyonda 19 kişi hakkında gözaltı kararı verilmiş ve bunlardan 17'sinden itibariyle gözaltına alınmış olduğunu belirtelim. Belediye binasında aramalar gerçekleştirildi. Belediye binasındaki aramalarda çok sayıda materyale de el konuldu. Peki bu materyallerde nelere bakılacak? Bu materyallerde ilk bakılacak unsur elbette herhangi bir suç unsuru var mı yok mu ve beraberinde özellikle ihaleye fesat karıştırma dediğimiz suçun işlenmesi boyutunda herhangi bir bulgu rastlanacak mı? Rüşvetle alakalı herhangi bir bulguya rastlanacak mı? Bu tarz tespitlerin dayanağı nasıl ortaya çıkartılacak, bunlara dair de aramaların gerçekleştirildiğini biliyoruz ve soruşturma kapsamında da gözaltına alınan 17 kişi İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Vatan Yerleşkesi'ne Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince getirildi ve ekipler tarafından da ilk ifade işlemleri de kısa süre içerisinde başlayacak. Önce sağlık taraması, bu sağlık taramasının ardından da ifade işlemlerinin başlamasını öngörüyoruz ve ifade işlemlerinde elde edilecek bilgiler de yine soruşturma kapsamında bize bir o kadar önemli bilgi getiriyor ve savcılık makamındaki ifade işlemlerinin ardından da yine bu kapsamda kaç kişinin suç ceza hakimliğine nasıl sevk edildiğinde yine bu ekranlardan paylaşıyor olacağız diyelim. Sözü yeniden size bırakalım.
0: Teşekkür ediyorum. Kolay gelsin. Ankara'dan gece yarısı acı bir haber geldi. Şüphe üzerine durdurulan otomobildeki bir kişi polis memuru Ahmet Türkoğlu'na tabancayla ateş açtı. Türkoğlu şehit oldu. Kaçamayacağını anlayan saldırgan kendi yaşamına da son vermek istedi.
2: Başkent Ankara gece yarısı gelen acı haberle sarsıldı. Pursaklarda şok uygulama yapan polisler şüphelendikleri bir otomobili durdurdu. Şoför ve yanında oturanın kimlik kontrolleri yapıldığı sırada arka koltuktan inen üçüncü kişi polis memuru Ahmet Türkoğlu'na tabancayla iki el ateş etti. Ağır yaralanan Türkoğlu kaldırıldığı Pursaklar Devlet Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen şehit oldu. Kaçmaya çalışan şüpheliler polisin takibi sonucu kıstırıldı. Yakalanacağını anlayan saldırgan tabancayı kendi kafasına dayayarak tetiğe bastı. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Diğer iki kişi yakalanarak gözaltına alındı. Saldırı sonrası hastaneye giden Ankara Valisi Yakup Can Bolat acı haberi bu sözlerle duyurdu.
3: Polis memurumuz Ahmet Türkoğlu'yu maalesef ki yapılan müdahalelere rağmen kaybettik. Kahraman polisimiz şehit oldu. Ona Allah'tan rahmet diliyoruz.

0: Şehidimize Allah'tan rahmet diliyoruz. Burcu Özduru ve Hasan Can Türkeş olay yerinde. Burcu, söz sende.
1: Cansın Elvacı, dün gece başkent Ankara'da yaşanan silahlı saldırı sonucunda bir polis memuru şehit oldu. Bizler de Hasan Can Türkeş'le birlikte olayın gerçekleştiği noktalardayız. Neredeyiz? Ankara'nın Pursaklar ilçesi, Karacaören TOKİ kontrol noktalarından birindeyiz. Aslında burada her zaman rutin kontroller gerçekleşiyordu. Dün de yine o rutin kontrollerden biri gerçekleşti. Saatler 23.25'i gösterdiğinde bu noktada polis ekipleri şüpheli gördükleri bir aracı durdurmak istedi. Ve ardından o araçta 3 kişi bulunuyordu. İlk olarak koltukta oturan 2 kişi, ön koltukta oturan kişilerde kimlik kontrolü yaptılar. O sırada arkada bir kişi oturuyordu ve aniden araçtan inerek polis memuru Ahmet Türkoğlu'na iki el ateş açtı. Ve o esnada da sonrasında olay yerinden araçta şüpheliler kaçtı. Ekiplerin kısa süre sonra şüpheleri yakaladığını ifade edelim. 2 kişi gözaltına alındı. Ancak polis memuru Ahmet Türkoğlu'na ateş açan kişi olay yerinde kafasına silahla sıkarak intihar girişiminde bulundu diyelim. Bizler olay yerindeyiz. Dün akşam burada gerçekleşti olay. Hala burada aslında kan izlerinin olduğunu söylemekte fayda var. Onu ifade edelim. Toprakla üzeri kapanmış. Bazı noktalar yıkanmış. Hala olay yerinde izleri var diyebiliriz. Neredeydik? Karacaören TOKİ uygulama noktasındayız. Bu noktada sürekli rutin kontroller uygulanıyordu. Yine dün gece saatlerinde de burada o uygulamalardan biri gerçekleşti. Polis ekipleri şüpheli gördükleri bir aracı durdurmak istedi. O esnada da araçta bulunan bir kişi polis memuru Ahmet Türkoğlu'na ateş açtı. Hemen yine etrafı gösterecek olursak, dün gece saatlerinde burası polis şeritleriyle, emniyet şeritleriyle kapatılmış durumdaydı. Şu an için ulaşıma açılmış durumda. Birkaç şeritleri gördük az önce. Ancak ulaşıma açıldı. Herhangi bir sıkıntı yok. Sadece burada çok yoğun aslında dün gece o gerçekleştirilen saldırının ardından kan olduğunu ifade edelim. Onlar yine vatandaşların görmemesi için kapatılmış durumda. Hem toprakta hem de bazı noktada bulunan yerler yine suyla yıkanmış durumda. Tabii olayın ardından bölgeye hem polis ekipleri hem sağlık ekipleri sevk edildi ve polis memuru Ahmet Türkoğlu hastaneye kaldırıldı. Pursaklar Devlet Hastanesi'nde de Ankara valisi Yakup Can Bolat bir açıklama yaptı. Yaptığı açıklamada da polis memuru Ahmet Türkoğlu'nun hayatını kaybettiğini ifade etti. Tabii şüphelinin neden böyle bir şey yaptığı şu an için bilinmiyor. Bu kapsamda soruşturmalar devam ediyor diyelim. Bizler olay yerindeydik. Hasan Can Türkeş'le birlikte buradaki dün gece başkent Ankara'da yapılan saldırı yerini ekranlara getirdik diyelim. Bizler de polis memuru Ahmet Türkoğlu'na Allah'tan rahmet, yakınlarına ve polis teşkilatına da başsağlığı dileyerek sözü tekrar size bırakalım Cansın Elbacı.
0: Teşekkür ediyorum. İstanbul Başakşehir'deki bir ortaokulda yaşananlar konuşuluyor tüm Türkiye'de. 10. sınıf lise öğrencisi bıçakla saldırdı. Olayda yaralanan 8 öğrenciden birinin hayatını kaybettiği bilgisi var. Saldırganın Küçükçekmece'de bir lisede okuyan kız öğrenci olduğu açıklandı.
2: Kız öğrenci okula girdi, 8 öğrenciyi bıçakladı. Birinin durumu ağırdı. Acı haberi Milli Eğitim Bakanı duyurdu.
3: Ağır yaralı bir öğrencimiz vardı. O öğrencimizi kaybettik.
2: Olay İstanbul Başakşehir'de yaşandı. Küçükçekmece'de bir lisede 10. sınıfa giden kız öğrenci Başakşehir'deki ortaokula gitti. İddiaya göre daha önce tartıştığı okuldaki öğrencilere saldırdı.
4: Başakşehir'deki okulda meydana gelen o olayın ardından olay yeri inceleme ekipleri de okulun içerisinde detaylı arama çalışması gerçekleştirdi.
2: İstanbul Valisi Davut Gül de olaya ilişkin açıklamalarda bulundu.
5: Bıçaklamayı yapan, saldırıyı yapan aynı mahallede oturan, okula çok yakın bir yerde ikamet eden yine bir öğrencimiz, kendisi başka bir okulda eğitimine devam ediyor. Kız öğrenci okul kıyafetiyle içeriye giriyor.
2: Milli Eğitim Bakanı Tekin yaralı 8 öğrenciden birinin hayatını kaybettiğini açıkladı.
3: Ağır yaralı bir öğrencimiz vardı. O öğrencimizi kaybettik.
2: Okulda yaşanan bıçaklı saldırıya ilişkin başlatılan geniş çaplı soruşturma sürüyor.
0: Fon krizine ilişkin soruşturma sürerken açıklamalarda bulunan Adalet Bakanı, borsada haksız kazanç elde eden 5

0: girdi ve gereken tüm önleyici önlemleri de almış vaziyette. İlk olarak 17 Eylül itibariyle SPK tarafından elbette özellikle fonların tasfiyesine karar verildi. Bu süre içerisinde 207 kişi hakkında işlem yapıldı. 85 kişi tutuklandı. Birçok kişinin mal varlığı donduruldu. Aynı zamanda tapulara ve hesaplara tedbir konuldu. Diğer yandan yurt dışına çıkan paralar da elbette Türkiye'ye geri getirilecek. Özellikle burada sağlanan haksız kazancın tekrar vatandaşlara geri ödenebilmesi için de tüm çalışmaların devam ettiğini söylemek mümkün. Bu anlamda tabii tedbirler alındı. Aynı zamanda Devlet Denetleme Kurulu da devrede. Burada bir kusur, ihmal varsa bütün bunların araştırmasını yapacak. Yapılacak incelemeler sonrası hazırlanan raporda ilgili mercilere sunulacak. Süreçte yargı gözetiminde bağımsız bir şekilde devam ediyor. Adalet Bakanı Akın Gürley'in açıklamaları önemli bu minvalde. Zira 5 kişi paraları iade etti. Özellikle TMSF bünyesinde bir hesap iadesi açıldı. Bu noktaya da 5 kişi tarafından paralar iade edildi. Diğerleri de elbette o paraları iade edecek, haksız kazanç elde etmiş olduğu gelirleri. Tabii iadeler dosyayı da tamamen kapatmıyor. Her ne kadar SPK'nın çerçevesinde yer almış olsa da paranın iki katı şeklinde iade edilmesi etkin pişmanlıktan yararlanmak anlamına geliyor. Normal parayı iade etmesi de yine dosyayı tamamen doğrudan kapatmıyor. Bununla ilgili yargı sürecinin devam ettiğini de söylemek mümkün. Tabii alınan kararlar var iade konusunda yine. Özellikle vatandaşların hakkı korunacak bu minvalde. Zira 1 milyon TL'ye kadar olan paraların iadesi konusunda da karar verildiğini açıkladı Adalet Bakanı Akın Gürley. Bunun altını çizelim. Diğer yandan Bakan Gürley'in açıklamalarında vatandaşın haklarının takipçisi olacağız mesajı da var. Ki bu anlamda milletin cebine el uzatanlardan hukuk çerçevesinde hesap sorulacağının da altını çizdi. Şu ifadeleri kullandı. Hukuk çerçevesinde kesinlikle fahiş kazanan, yani kısa sürede fahiş kazanan, işte tüyo alıp içeri giren bu şekilde kişilerden sonuna kadar vatandaşlarımızın hakkını koruyacak şekilde paralarını tahsil etmek için elimizden geldiğince üzerimize ne düşüyorsa yapacağız dedi. Bu haksız kazançlar alınacak. Yurt dışına kaçan paralar Türkiye'ye getirilecek ve vatandaşların bu anlamda birikimleri tekrar kendilerine en kısa zamanda geri ödemesi yapılacak. Gönüllü iade hesabı açılmıştı az önce de ifade ettiğimiz gibi TMSF bünyesinde. Bu hesaplara şu ana kadar 5 kişi parayı iade etti haksız kazançları. Diğer kişilerin de iade süreci devam ediyor. Tüm bu süreçte hukuk çerçevesinde soruşturma kapsamında derinleştirilerek de devam ediyor diyelim. Biz de gelişmeleri oldukça da aktarmayı sürdüreceğiz diyelim. Sözü size bırakalım.
1: Teşekkür ediyorum. Kolay gelsin. Fon soruşturması meclis gündemine taşınıyor. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz soruşturmaya dair Meclis Genel Kurulu'nu bilgilendirecek. İşte detaylar.
2: Sayın Cumhurbaşkan Yardımcımız Genel Kurul'a gelecek ve bizlere bilgi verecekler.
3: Fon soruşturması meclis gündemine geliyor. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Meclis Genel Kurulu'nu soruşturmayla ilgili bilgilendirici.
2: Sayın Cumhurbaşkanı Yardımcımız, genel görüşme de yapabiliriz, tercihimiz budur.
3: AK Parti Grup Başkan Vekili Özlem Zengin de soruşturmaya ilişkin net mesajlar verdi, hesap verecekler dedi.
2: Bu konuda kim yanlış yaptıysa, kim hukuku ihlal ettiyse, kim vatandaşlarımızın parasını istismar ettiyse, gasp ettiyse, siyasi görüşüne, sosyal çevresine, makamına, kimin yakını olduğuna bakılmaksızın hukuk önünde muhakkak hesap verilmelidir. Bu insanlar muhakkak surette soruşturmaya tabi tutulmalıdır ve muhakkak ifadeye çağrılmalıdır her birisi.
1: Cumhurbaşkanı Erdoğan 2026-2027 akademik yılı açılış törenine katıldı. Konuşmasında eğitim başlığı altında önemli mesajlar verdi. Yapay zeka uyarısı yaptı. Her ile bir üniversite eleştirilerine yanıt verdi. Törende dikkat çeken başka mesajlar da verdi Erdoğan. İmkanları kötüye kullanan, istismar eden varsa bunların da hesabı sorulur cümlesini kurdu.

0: Eser. Eserin adı Dicle'nin kenarında bir kuzu. Fırat'ın öbür yakasında unutulan Gazze'li çocuklara ithaf edildi. Ama Cumhurbaşkanı Erdoğan unutmadı.
1: Medeniyet maskesi takan barbarlar unutsa da bizim Fırat'ın öbür yakasında

0: ki çocukları asla unutmayacağımızı, onların daima yanlarında olacağımızı, haklı davalarını her şartta savunacağımızı bugün bir kere daha ve özellikle ifade ediyorum.
1: 2026-2027 akademik yılı açılış töreni için kürsüdeydi. İlk mesajları ise Gazze'ye gitti.
0: Annelerini, babalarını, kardeşlerini, arkadaşlarını toprağa veren, evleri, eğitim kurumları, Siyonist soykırım şebekesi tarafından yerle yeksan edilen, buna rağmen onurlu bir şekilde var olma azminden taviz vermeyen tüm Gazze'li öğrencilere, dünyanın dört bir yanındaki mazlum ve mağdurların tamamına, ülkem ve milletim adına en güçlü dayanışma mesajlarımı iletiyorum.
1: Erdoğan üniversitelerden beklentileriyle devam etti sözlerine. Tam da burada yapay zeka uyarısı yaptı.
0: Kaynağa ve bilgiye yapay zeka modelleri üzerinden ulaşmak, araştırma sürecinde sarf edilen emeği de büyük oranda devre dışı bırakmıştır. Oysa akademide yolda olmak kimi zaman menzile ulaşmaktan daha faydalıdır. Şayet burada ana aktör insan olmazsa aktarılan bilgi de sağlıklı ve kalıcı olmaz.
1: AK Parti döneminde eğitimde atılan devrim niteliğindeki adımları da hatırlattı, yeni hedefi açıkladı.
0: 2026 yılında ikisi ilk 300 içinde olmak üzere toplam 6 üniversitemiz ilk 500'e girdi. Orta vadede en az 2 üniversitemizin dünyanın ilk 100 üniversitesi arasına girmesini hedefliyoruz.
1: Üniversitelerin yaygınlaşmasından duyulan rahatsızlığı ise bu cümlelerle eleştirdi.
0: Birileri zaman zaman çıkıyor, son derece indirgemeci bir anlayışla bizim her şehrimize üniversite açmamızı, üniversitelerimizin kapılarını uluslararası öğrencilere açmamızı eleştiriyor. Halbuki üniversitelerin yaygınlaşmasına karşı çıkmak, eğitimde fırsat eşitliğine karşı çıkmak demektir.
1: Erdoğan net konuştu.
0: Yanlış varsa düzeltilir. Hata yapan, istismar eden, verilen imkanları kötüye kullanan varsa bunların da hesabı sorulur.
1: Tören sonunda YÖKÜS tüm başarı ödülleri de sahiplerini buldu.
2: İzmir Çeşme Belediyesi'nde ihale ve alım işlemlerinde usulsüzlük iddiaları sonrası bir operasyon düzenlendi. Başkan yardımcısı ve imar müdürü gözaltında. Tayfuner telefon attığında detayları aktaracak. Tayfun, günaydın, seni dinliyoruz.
3: Günaydınlar, iyi yayınlar diliyorum. Evet, geçtiğimiz gün Bayraklı Belediyesi Baybel AŞ'ye bir operasyon yapılmıştı ve toplamda 46 şüpheli gözaltına alınmıştı. Eski belediye başkanı Serdar Sandal'la birlikte işte bugün de sabah saatlerinde ikinci operasyon, iki günde iki operasyon yapılmış oldu. Çeşme Belediyesi'ne operasyon başkan yardımcısı gözaltına alındı. İzmir'in Çeşme Belediyesi'ne yönelik ihalelerde ve alımlarda usulsüzlük iddialarıyla yürütülen soruşturma kapsamında Çeşme Belediyesi'ne operasyon düzenlendi. Operasyonda belediye başkan yardımcısı Emre Can Durmaz ve İmar ve Şehircilik Müdürü Buğçe Sağlamer ve Fen İşleri Müdür Vekili Furkan Yiğit gözaltına alındı. Tabii işte dünkü ve bugünkü iki operasyon tabii önemliydi. Özellikle bugünkü konumuz olan Çeşme Belediyesi'ne yönelik operasyonda özellikle imar işlerindeki usulsüzlüklerden dolayı gözaltılar yaşandı. Toplamda belediye başkanlığı Lal Denizli'nin de dün bir açıklaması vardı belediye meclisinde. Operasyonda toplamda Çeşme Belediyesi'ne yönelik ihalelerde ve alımlarda usulsüzlük yapıldığı iddialarıyla soruşturma kapsamında operasyon düzenlendi. Bir kez daha bunu tekrarlıyorum. Operasyonda belediye başkan yardımcısı Emre Can Durmaz ve İmar ve Şehircilik Müdürü Burçe Sağlamer ve Fen İşleri Müdürü Vekili Furkan Yiğit.

0: İlk gözaltına alındı. Gözaltına alınanlarla ilgili işlemler devam ediyor diyelim. Söz tekrar İstanbul'a bırakalım.
1: Teşekkür ediyorum. Sıcak bilginin detaylarıydı. İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanı Cemil Tugay'ın AK Parti'ye katılacağı yönündeki iddiaların ardından AK Parti'nin sosyal medya hesabından dün akşam saatlerinde bir paylaşım geldi. Dikkat çekici o paylaşım, ardından binlerce kez paylaşıldı ve yorumlandı. Bir video yayınlandı aslında. O videoyu ekrana taşıyacağız.

0: Ankara'ya gideceğiz. Tabii bu görüntülerin ardından biliyorsunuz uzun bir süredir TÜGAY'ın AK Parti'ye geçeceği yönündeki tartışmalar vardı. Olacak mı olmayacak mı? Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüştükten sonra kesin gözüyle bakanlar da vardı. Kesin olmayacak gözüyle bakanlar da, ama bu paylaşım artık bir yanıt olarak aslında algılanabilir. Mert, günaydın. Hoş geldin yayına. Önce şunu sorayım. Bugün Ankara'da program ne? AK Parti'nin grup toplantısı olacak mı? Onun öncesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başka hangi programı var? Onun detaylarını alalım. O videonun devamının ipucunu vermiş ol sen bize. Ne bekleniyor? Neler konuşuluyor Ankara'da? Detayları senden deneyelim.
1: Günaydın Cansel Bacı. Saatler 11'i gösterdiğinde yeni yasama yılı açılış toplantısı olacak AK Parti Genel Merkezi. Yani Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bir grup toplantısı yok. Aslında geçtiğimiz yılda benzer bir durum olmuştu. Kahvaltılı bir toplantı gerçekleşiyor. Milletvekilleriyle birlikte AK Parti Kongre Merkezi'nde, hemen Genel Merkezi'nin yanında bulunan alanda, Başkan Erdoğan'ın orada vereceği mesajlar olacak. Aslında kahvaltılı bir grup toplantısı da diyebiliriz aslında ve yeni yasama yılının açılışıyla birlikte Başkan Erdoğan vekillerle bir araya gelecek, kurmaylarıyla bir araya gelecek ve yeni dönemin, yeni sürecin değerlendirmesini yaparak talimatlarını verecek. Önemli. Orada da aslında Cemil Tugay'a rozet takılmasını bekliyoruz. Artık Cemil Tugay AK Parti'de, İzmir Büyükşehir Belediyesi AK Parti diyebiliriz. Çünkü yapılan açıklamalar, paylaşımlar, daha önceden bizim aldığımız çokça duyum vardı zaten, ancak birkaç kere ertelendiğini biliyoruz. Bugüne oldu ve bugün Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Cemil Tugay'a rozet takmasını bekliyoruz. Yapılan açıklamalarda neler vardı? Özellikle İzmir Milletvekili Şebnem Bursalı yaptığı paylaşımda İzmir'in dağlarında çiçekler açıyor dedi. Bu paylaşımı şu an ekranlara yansıyan görüntüyü kullanarak. İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı AK Parti'den, İzmir'in dağlarında çiçekler dört bir yanında eserler açsın. Yine Yaşar Kırkpınar İzmir Milletvekili, zaman akıyor, rüzgar tersine esiyor. Next Station Türkiye Yüzyılı dedi. Hatta geride bıraktığımız günlerde Eyüp Kadir İnan'ın da Demokrat İzmir paylaşımından bahsetmiştim. Yine İzmir Milletvekili Mustafa Bilici, değişim başlıyor, umut büyüyor ifadesini kullandı. Saatler 11'de gerçekleşecek bu toplantıyla birlikte Cemil Tugay'a rozet takılması ve Türkiye'nin önemli büyük şehirlerinden biri olan İzmir'in de AK Parti'ye geçmesi bekleniyor. Akabinde ise Başkan Recep Tayyip Erdoğan saatler 14'ü gösterdiğinde AK Parti'de MYK toplantısına başkanlık edecek. Orada tabii ki terörsüz Türkiye süreci, ekonomik gelişmeler gibi birçok konu başlığının değerlendirilmesi, fon krizindeki son gelişmelerin ele alınması, yine hakemlerle ilgili bir süreç var, Türkiye Futbol Federasyonu ile ilgili, bunların her birinin enine boyuna değerlendirilmesi bekliyor. Ancak ifade ettiğimiz gibi oldukça heyecanlı olan kısım İzmir'in AK Parti'ye geçiş süreci, ki bu hususta Haziran'da istifa etmişti Cemil Tugay Partisi'nden. Akabinde ise kısa bir süre sonra önce Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'la bir araya gelmiş ve görüşmeler yapmıştı. Yakın zamanda Ulaştırma Bakanı Abdülkadir Uraloğlu ile görüşmüştü. Bunlar aslında belki de İzmir'e yapılacak olan projelerin bir altyapısı, bir çalışması da olabilir diye değerlendirilmişti. Zaten bizlerin de özellikle Haziran ayından bu yana çokça duyumumuz var ve birkaç kez bu katılımın ertelendiği yönünde, teknik çalışmalar nedeniyle ertelendiği yönünde de duyumlar almıştık. Ancak net bir şekilde dün AK Parti Genel Merkezi'nin paylaşmış olduğu video, İzmir'de biliyorsunuz özellikle mevcut belediyelerden oldukça şikayetçi vatandaş, orada çöp dağlarının AK Parti'nin gelişiyle

0: Çiçekler açması ve İzmir Marşı'na da bir atıf var. İzmir'in dağlarında çiçekler açar ifadesine de bir atıf olarak yer almış durumda. Tabii ki bundan sonraki süreci de yakinen göreceğiz. Öte yandan tabii ki bir yandan böyle bir gelişme yaşanırken diğer taraftan ise yeni parti kanadının özellikle oldukça tepkili olduğunu da bilmekteyiz. Bunu da notlarımızın arasına ekleyerek Cansu Telvacı sözü yeniden size bırakalım.
1: Teşekkür ediyorum. Kolay gelsin. Hemen İzmir'e gidelim. Mert Ankara'daki durumu anlattı. Zaten paylaşılan video her şeyi anlatıyor. Tarih de verilmiş. Eğer bir sürpriz gerçekleşmezse ne olacağı ortada. Sefer Ayçe, muhabir arkadaşım İzmir'de hazır. Sefer, günaydın. Hoş geldin yayına. Peki İzmir'de neler konuşuluyor bu konuya ilişkin? Orada nasıl bir atmosfer ve tepki var? Muhtemelen bütün sokağın gündemi de bu başlıktır herhalde. Senden detayları dinleyelim.
2: Teşekkürler Cansın. İyi yayınlar İzmir'den. Evet, aylardır bu konuşuluyor sokakta. Gencisi, yaşlısı, herkes bu konuyu konuşuyor. Yani Ağustos ayından bu yana İzmir'de Cemil Tugay'ın AK Parti'ye geçip geçmeyeceği konuşuluyor. Tabii ki İzmir'de birçok noktada bu konular konuşuluyor ama İzmir siyasetinde de konuşuluyor, iş dünyasında da konuşuluyor. Bütün şu andaki sivil toplum örgütlerine kadar herkes bu konuyu İzmir'de aylardır konuşuyor. Şimdi İzmir bu Cemil Tugay'ın AK Parti geçmesiyle buradan başlayalım. İzmir siyaset açısından yeni bir dönem başlıyor. Yani 25 yıllık siyasi tablonun değişmesinden söz ediyoruz İzmir'de ve İzmir'de şu bakarsak en son seçimlere İzmir'de 3 milyon 459 bin seçmen bulunuyor Cansın. Şimdi son seçimlerde Cemil Tugay yaklaşık 1 milyon 269 bin oy alarak Büyükşehir Belediye Başkanı seçilmiş ve en yakın rakibi Hamza Dağ 1 milyon oy almış. Yani makasa baktıysak yıllar içerisinde bu makas İzmir'de zaten daralmaya başlamıştı. Yani yavaş yavaş oylar yaklaşmaya başlamıştı. İşte son hamleyle, bu son olayla da artık dediğimiz gibi İzmirlilerle yıllarca konuştuğumuzda da bunu dile getiriyorlardı. Yani İzmirli şunu söylemek istiyorum. İzmirli bir hizmet istiyordu. İşte bu hizmeti yıllarda istiyordu. Çünkü İzmir'de çöp sorunu, zaten o videoda da çöp sorunuyla başlıyor. İzmir'in en büyük sorunlarından bir tanesiydi çöp sorunu ve bu videoda da iletildi. İşte oradan sonra çiçekler açıyor. Körfez sorunu, İzmir'deki balıklar ölümü, ardından İzmir trafiği. Ya sayabileceğim, ya şu 7-8 yılda biz dosya haberlerimizle bunları ekranlara getirdik. İzmirli vatandaşlarla konuştuk. İzmirlilerle konuştuğumuzda İzmirliler artık bir hizmet istediklerini bu röportajlarda dile getirdiler. Bizleri bunları A Haber ekranlarında aktardık sizlere ve bu sonuçta da şu anda İzmirliler artık hizmet istiyor. Bunun altını çizebilirim. Ve dediğimiz gibi şu anda Cemil Tugay'ın geçmesiyle birlikte bir tabloya da bakarsak, İzmir siyaset haritasına baktığımızda ise şu anda Ali Ağa, MHP, Milliyetçi Hareket Partisi, Menemen, Foça ve Çiğli'de AK Parti. Narlıdere, Buca ve Karşıyaka CHP yönetiminde bulunuyor. Bayraktı Yeni Parti, Tire ve Kiraz'da bağımsız yönetimler öne çıkıyor. Ve İzmir'in 22 ilçesinde Yeni Parti bulunuyor. Şimdi İzmir 25 yıl sonra AK Parti kurulundan bu yana İzmir'de Büyükşehir'de yönetiminde olacak. Ve İzmirliler açısından da çok önemli bir olay olacak bu Cemil Tugay'ın AK Parti'ye geçmesiyle. En önemli sonuç İzmir'de şunu söyleyebiliriz. İzmirliler dediğimiz gibi bir hizmet bekliyorlar. Yani İzmir'e baktığımızda, birçok yapı stoğuna baktığımızda, birçok noktaya baktığımızda İzmir'e gelenler de bunu dile getiriyorlardı. Şimdilik dediğimiz gibi en çok konuşulan Cemil Tugay'ın geçmesiyle birlikte İzmir, tekrardan İzmir'e hizmet gelmesi olacak Cansın.
1: Sefer, çok teşekkür ediyorum. Kolay gelsin. Bugünün gündem başlığının detaylarını Sefer aktardı. MHP lideri Devlet Bahçeli dün grup toplantısında konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bir kez daha aday olması gerektiğini söyledi. Adaylığı Türkiye ve bölgemiz halinde olacaktır. Seçimler 2028 yılında yapılmalıdır ifadelerini kullandı. MHP lideri bunun mümkün kılacak toplumsal ve siyasi zemin vardır açıklamasında bulundu.
3: Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın bir kez daha aday olması ve üçüncü defa Cumhurbaşkanlığı'na seçilmesi mümkün olacaktır. Üçüncü dönem ülkemizde, bölgemizde ve dünyada birçok önemli gelişmeye gebedir ve öncelikli olarak bu zorlu süreci yönetecek dirayet ve tecrübeye ihtiyaç vardır.

0: O tecrübe ise Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi ve Cumhur İttifakı kurumsallığında Sayın Erdoğan'dadır. Bir dönem daha Cumhurbaşkanlığı görevini üstlenmesi Türkiye'nin ve bölgemizin hayrına olacaktır.
1: MHP'nin adayı Erdoğan dedi. Üçüncü kez adaylığı gerekli ifadesini kullandı.
0: Bir daha aday olabilmesi için Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde uygun zamanda ve azami mutabakatlı seçimlerin yenilenmesi kararı alınmalıdır. Yenilecek seçimlerin yine 2028 yılı içinde yapılması istikrar ve öngörülebilirliğin zedelemeyecek sistem ruhuna uygun işletilmiş olacaktır. Gereksiz tartışmalar bitecek, belirsizlikler ortadan kalkacak, ekonomik güven artacak.
1: Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin yeni yasama döneminin ilk toplantısında konuştu. Gündeminde seçimler vardı.
0: Partimiz 2028'li bir seçim tarihi olarak görmenin ötesinde Türkiye için büyük reformların hayata geçirileceği bir dönemin miladı olarak değerlendirmektedir. Cumhurbaşkanı ile birlikte kuşkusuz ki meclisteki milletvekili çoğunluğu da Cumhur İttifakı'nda olmalı, denge ve denetleme mekanizmasının daha sağlıklı işleyebilmesi için Milliyetçi Hareket Partisi yasamada temsil gücünü mutlaka arttırmalıdır.
1: MHP lideri sözü soruşturmalara getirdi. Her iddia şeffafça soruşturulmalı dedi.
0: Kamu kaynaklarının usulsüz kullanımına ilişkin her iddia bağımsız, tarafsız ve şeffaf biçimde soruşturulmalı. İşlemler hukuk devleti ilkesine uygun biçimde yürütülmelidir.
1: Terörsüz Türkiye'de MHP liderinin gündemindeydi.
0: Yeni yasama yılıyla birlikte bir taraftan terörsüz Türkiye hedefinin hukuki ve siyasi tabanının güçlendirilmesine, diğer taraftan demokratik standartların geliştirilmesi, hukuk devletinin kurumsal kapasitesinin arttırılması ve toplumsal bütünleşmenin kalıcı hale getirilmesiyle sosyoekonomik şartların iyileştirilmesine yönelik çalışmalarla milletimizin beklentilerini karşılayacaktır.
2: Amerikan Başkanı Donald Trump İran konusunda yeni mesajlar verdi. Savaşı iyi veya kötü iki yoldan biriyle bitireceklerini söyledi Trump. Hürmüz Boğazı'ndan son günlerde milyonlarca varil petrolün geçtiğini kaydetti. Hürmüz'ün Amerika'ya ait olduğunu savundu.
3: İran savaşını bitirmek için iki seçenek öne sürdü. Çatışmaların nasıl sona ereceğine biz karar vereceğiz dedi.
4: Bu işi bitirmemiz gerekiyor ve mesele sadece bunu nasıl yapmak istediğimiz. Nazik bir şekilde mi yoksa pek de nazik olmayan bir şekilde mi yapacağız? Bunu çok yakında öğreneceksiniz.
3: ABD Başkanı Donald Trump hem Beyaz Saray bahçesinde hem de Baltimore'da katıldığı bir törende İran hakkında konuştu. Trump savaşı iyi veya kötü iki yoldan biriyle sona erdireceklerini belirtti. ABD'nin İran'a saldırmasıyla bölge ülkelerinin Washington'a teşekkür ettiğini dile getirdi. Tahran'ın yönetim kadrosunda belirsizlik bulunduğunu iddia etti.
4: Bildiğiniz gibi liderleri gitti. İkinci lider grubu da gitti. Ve en büyük sorun ülkeyi kimin yönettiğini kimsenin bilmemesi. Kimse bilmiyor ama belki de bu iyi bir şey.
3: Hürmüz Boğazı ABD'nindir dedi.
4: Hürmüz Boğazı Amerika Birleşik Devletleri donanması ve Amerika Birleşik Devletleri'ne aittir. Bütün bunlara rağmen oradan gelecek petrole ihtiyacımız yok.
3: Boğaz'daki petrol akışının son günlerde arttığını da kaydetti.
4: Son birkaç gün içinde inanılmaz miktarlarda milyonlarca varil petrol sevk edildi. Sevkiyatları savaş öncesindeki seviyelere ulaşan, hatta bu seviyeleri aşan düzeylerde gerçekleştiriyoruz.
2: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gazze'de İsrail'in saldırısı sonucu hayatını kaybeden 6 yaşındaki Filistinli İnt Rajab'ın ailesini kabul etti. Külliye'de basına kapalı gerçekleşti o kabul. Kabulde Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy da vardı.
5: Başkan Recep Tayyip Erdoğan.

Erdoğan yoğun mesaisini sürdürüyor. Son dönemde temaslarını hızlandıran Erdoğan, Gazze'de İsrail'in saldırısı sonucu hayatını kaybeden 6 yaşındaki Filistinli Hint Rajab'ın ailesini kabul etti. Külliyede basına kapalı gerçekleşen kabulde Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nur Ersoy da yer aldı. Gazze şehrinin Tel El Heva mahallesinde İsrail güçlerinin hedefi olan 6 yaşındaki Hint Rajab, araçtaki akrabalarının öldürülmesinin ardından saatlerce Kızılay ekipleriyle telefonda yardım beklemişti. İsrail kuşatması nedeniyle günlerce ulaşılamayan ve dünya kamuoyunun hafızasına kazınan küçük Hint'le kendisini kurtarmaya giden sağlık görevlilerinin günler sonra cansız bedenlerine ulaşılmıştı. Olay işgalci gücün en kanlı savaş suçlarından biri olarak kayıtlara geçmişti.

0: Bugün 7 Ekim, Türkiye'deki gazetelerin bazıları bu tarihi unutmamış, Gazze'yi hatırlamış. Bazı rakamlar paylaşılmış soykırımın kanlı bilançosuna dair. 74.137 kişinin hayatını kaybettiği bilgisi var. 46.000 çocuğun yaralandığı bilgisi, 2 milyondan fazla Filistinlinin yerinden edildiği bilgisi, %82'sinin binaların hasar gördüğünün ya da yıkıldığının bilgisi, 362 eğitim kurumunun kullanılamaz hale geldiğinin bilgisi paylaşılmış. Bunlar yine en az diye ifade edilen rakamlar. Gazze'yi unutmayın başlıkları atılmış. Bugün 7 Ekim soykırım 3 yıldır sürüyor denilmiş ve tek tek ölüyorlar mesajı paylaşılmış. Bombardıman hiç durmadı. Şehirler yerle bir edildi. Aileler yok oldu. Gazze'de geriye 61 milyon tonluk bir enkaz ve hala süren yaşam mücadelesi kaldı.
1: Üç yıldır süren soykırım, dinmeyen bomba sesleri, enkaz altında yaşam mücadelesi veren cesur bir halk. 7 Ekim 2023'te başlayan İsrail saldırıları Gazze'yi adım adım haritadan sildi. Ekim sabahı İsrail'in yıllardır aşılamaz dediği duvar bir anda yıkıldı. Hamas'ın askeri kanadı İzzettin el-Kassam Tugayları Gazze sınırını aştı. İsrail'in güvenlik hattı saatler içinde çöktü. Ardından İsrail Hannibal protokolünü devreye soktu. Kendi vatandaşlarını katletti. Gazze'ye ölüm yağdırmaya başladı. Şehirler yerle bir edildi. 21. yüzyılın soykırımı işte böyle başladı. Yılda Gazze'de en az 74.243 Filistinli şehit edildi. 175.000'den fazla yaralı var. Katledilenlerin en az 20.000'i çocuk. 8.000'den fazla cenazenin hala enkaz altında olduğu tahmin ediliyor.
2: Korkma canım, iyi olacaksın. Canım kızım.

0: iyi olacaksın. Uyuma, tamam mı canım? İyi olacaksın.
1: Gazze'deki yıkımın boyutu uydu görüntülerine de yansıdı. 2023'te evlerin, okulların, hastanelerin ve mahallelerin bulunduğu Gazze, 2026'da enkaza dönüştü. Şucaiye, Cibaliye, Han Yunus, Refah. Yolların büyük bölümü hasarlı. Evler enkaza dönmüş durumda. Rakamlar yıkımın boyutunu daha net ortaya koyuyor. Gazze'de yapıların %82'si hasar gördü ya da yıkıldı. 201 binden fazla bina bombardımandan etkilendi. 134 binden fazla bina tamamen yıkıldı. Ama yıkım sadece binalarla sınırlı kalmadı. Hastaneler vuruldu. Okullar yıkıldı. Su şebekeleri çöktü. Kanalizasyon sistemi ağır hasar gördü. Elektrik altyapısı büyük ölçüde kullanılamaz hale geldi. Ve Gazze'de yaklaşık 61 milyon ton enkaz birikti. O enkazın altında sadece taş ve beton yok. Binlerce insanın naaşı da bulunuyor. Yıkılan binaların altından aylar, yıllar sonra bile cansız bedenler çıkarılıyor. Peki İsrail Gazze'nin ne kadarını işgal ediyor? Katliam ordusu Gazze'nin kuzeyinden güneyine kadar ilerledi. 2026'da saha haritalarına göre işgal güçleri Gazze şeridinin yaklaşık %70'inde askeri kontrol veya askeri varlık sürdürüyor. Bu alanlar Gazzelilerin büyük bölümünün evlerine dönmesini de engelliyor. 3 yılda ateşkesler de geldi. İlk ateşkes Kasım 2023'te yapıldı. Esir takası gerçekleşti. İnsani yardımlar artırıldı. Ancak ateşkes günler sonra sona erdi ve İsrail saldırıları yeniden başladı. İkinci ateşkes Ocak 2025'te geldi. Anlaşmada esir takası, İsrail güçlerinin kademeli çekilmesi ve insani yardımların artırılması öngörülüyordu. Ancak süreç tıkandı. İsrail Mart 2025'te saldırıları yeniden başlattı. Üçüncü ateşkes Ekim 2025'te ilan edildi. Yine aynı başlıklar vardı. Esir takası, insani yardım, askeri çekilme. Ancak İsrail bunu da dinlemedi. 3 yıl, 3 ateşkes, sayısız diplomatik girişim. Ama Gazze'de bir türlü bombalar susmadı. Her anlaşma Gazze'deki insanlar için bir umut oldu. Ama o umut yeni saldırılarla tekrar yıkıldı.
2: Doğu Kudüs'te farklı değil, işgal altında. Filistinlilerin evleri yıkılıyor. İsrail'in aşırı sağcı bakanı Ben Gvir buldozere binip poz verdi. Yıkımların seçim propagandasına dönüştürüldüğüne dikkat çekilirken Filistinlilerin evlerinde ve topraklarından sürülmesine yönelik politikanın boyutu aslında bir kez daha gözler önüne serildi.
1: Önce buldozere binip gülerek poz verdi. Ardından yıkım başladı. İsrail'in eli kanlı bakanı bu sefer de Filistinlilerin evlerinin yıkımına katıldı. İşgalci İsrail'in Ulusal Güvenlik Bakanı ırkçı Itamar Ben Gvir insanlığı bir kez daha ayaklar altına aldı. Ben Gvir polis koruması altında Filistinlilerin evlerinin yıkıldığı bölgeye gitti. Bu kez hedefte 10 Filistinli ailenin yaşadığı 5 katlı bir bina vardı. İsrail güçleri buldozerlerle binayı yerle bir etti. İçinde yaşayan çoğunluğu kadın ve çocuk 70 Filistinli evsiz bırakıldı. Üstelik yıkımın başında ırkçı bakan Itamar Ben Gvir vardı.
3: İşte en sevdiğim görüntüler bunlar.
1: Ben Gvir Filistinlilerin evlerinin yıkılışını izlemekle kalmadı. Buldozere bindi, gülerek kameralara poz verdi. Yıkımı adeta bir güç gösterisine çevirdi.
3: Benim görev dönemimde yıkıyoruz, yıkıyoruz ve yine yıkıyoruz.
1: Kudüs Valiliği Ben Gvir'in yıkıma katılmasını seçim propagandası olarak değerlendirdi. Çünkü İsrail'de 27 Ekim'de sandık kurulacak. İşgal altındaki Doğu Kudüs'te Filistinlilerin evleri yıkılırken Ben Gvir'in buldozer üzerindeki pozu yıkım politikasının en çarpıcı görüntülerinden biri oldu. 7 Ekim 2023'ten bu yana Kudüs dahil Batı Şeria'da Filistinlilere, topraklarına ve mülklerine yönelik yaklaşık 63 bin saldırı yapıldı. İşgal askerleri 1894'ü ev olmak üzere 5059 yapı ve tesisi yıkarken Kudüs 1244 yıkımla başı çekti. Ayrıca 2133 yapı için yıkım ya da inşaatı durdurma kararı çıkarıldı.
2: İstanbul Üsküdar'da bir vapur cemiyet hayatının tanınan ismi Derin Demirci'ye ait tarihi yalıya çarptı. Yalıda ağır hasar var. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.
4: İstanbul Boğazı'nda bir kez daha facianın eşiğinden dönüldü. Üsküdar Kandilli sahilindeki 200 yıllık tarihi Kazasker Necmettin Efendi yalısına boğaz turu yapan bir yolcu vapuru çarptı. Denizde sürüklenen vapurun önce yalının önünde bir tekneye çarptığı, ardından da bahçeye daldığı o anlar güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Cemiyet hayatının tanınan isimlerinden Derin Mermerci'ye ait yalıda büyük maddi hasar meydana geldi. Derin Mermerci kazayı sosyal medya hesabından duyurdu.
5: Benim çocuklarım bu evde şu anda korkunç bir travma yaşadılar. Rıtımımı yok ettiler.
4: Mermerci yalıdan uzaklaşan vapurun hasar var mı diye soran mürettebatına da sert tepki gösterdi.
5: Hasar var mı mı? Hasar var mı mı? Sizce hasar var mı?
6: Yolcuyu boşaltamazsın. Sahil güvenlik geliyor şu anda. Bekliyorsun 2 dakika, ondan sonra.
2: 10. Uluslararası Adana Lezzet Festivali bu yıl 9-10-11 Ekim 2026 tarihlerinde kapılarını açacak. Festivalin bu seneki resmi teması acısıyla tatlısıyla 10. yıl, onca lezzet olarak belirlendi. Muhabir arkadaşım Ali İbrahim Uğur ve konuğuna sözü bırakacağım. Ali İbrahim.
7: Cansın ve Hacı, bizler şu anda kebabın başkenti Adana'dayız. Adana'da heyecan dorukta, çünkü sizin de ifade ettiğiniz gibi 9 Ekim tarihinde acısıyla tatlısıyla onlarca, yüzlerce lezzet Adana Festivali'nde bir arada olacak. Peki festivalde bizler neler bekliyor? Hemen yayın konuma dönmek istiyorum. Adana Valisi Sayın Mustafa Yavuz, efendim yayınımıza hoş geldiniz.
8: Evet, hoş bulduk. Ben de öncelikle sizlere iyi yayınlar diliyorum ve AHA Haber ailesine de teşekkür ediyorum. Festivalin ilk gününden beri gerçekten sesimize ses oldunuz. Tüm Türkiye ve tüm dünyaya festivalimizi duyurdunuz. Bu sene de az önce sizin de dediğiniz gibi acısıyla tatlısıyla onca lezzet, onca yıl diyoruz. 10. yılımızda bu sene Adana Festivali hazır diyoruz.
7: Çok teşekkürler. Şu anda sahada çalışmalar devam ediyor bir taraftan. Bir taraftan da tabii ki programlar netleşti. Neler olacak efendim? Hangi lezzetler olacak ve insanlar buraya geldiğinde neler yapabilecek?
8: Evet, az önce de bahsettim. Bu sene 10. yılımız. Gerçekten şehir olarak ve festival komitesi olarak bu seneye özel hazırlanıldı. Şu anda festival alanındayız. Her şeyden önce şunu söylemek lazım. Türkiye'nin en büyük gastronomi festivali. Adana zaten bildiğiniz gibi festivaller şehri. Biz Mart ayında başlıyoruz tiyatro festivaliyle, Portakal Çiçeği Festivali, Altın Koza Film Festivali derken Lezzet Festivali ile bugün açıkçası sizlerle birlikteyiz. Cuma günü 9, 10, 11 Ekim'de festivalimiz başlayacak ve cumartesi pazar. Öncelikle ben tüm vatandaşlarımızı ve misafirlerimizi Adana'ya davet etmek istiyorum. Gerçekten yazdan kalma günler yaşanacak. Artık bugün de gördüğünüz gibi Adana'da güzel bir sonbahar günü ama yazdan kalma günleri yaşıyoruz. Yine meteorolojinin verilerine baktığımız zaman yarından sonra da cuma, cumartesi, pazar festival süresince çok güzel bir sonbahar ve çok güzel bir yazdan kalma günler ziyaretçilerimizi bekliyor. Evet, Adana Lezzet Festivali, az önce siz de bahsettiniz, adı Lezzet Festivali. Bu alanda şu anda gördüğümüz Merkez Park'ta Türkiye'nin en büyük gastronomi festivaline ev sahipliği yapacak bu alanda şu anda 250 civarında çadırımız kuruldu. Bu çadırlarımızın içerisinde tabii ki lezzet durakları var. Yaklaşık 70'e yakın Adana'nın ve Çukurova'nın lezzetlerini misafirlerimize, ziyaretçilerimize sunacağız. Ama bununla birlikte tabii ki sadece Adana'nın lezzetleri değil, içerisinde kültür sanat etkinlikleri olacak, gastro şovlar olacak, konserler olacak. Diğer taraftan yanımız, hemen şu anda yanı başımızda Seyhan Nehri akıyor. Seyhan Nehri'ni bu festivalle birleştirmek istiyoruz. Üzerinde özellikle cumartesi akşamı tüm Adanalı hemşerilerimizi ve misafirlerimizi ben gökyüzüne bakmaya da davet ediyorum. Çünkü burada lazer, havai fişek ve 1000 drone'la bir gösteri olacak. Ben şimdi onun açıkçası içeriğine girerek sürprizleri kaçırmayalım. Sürprizlerimiz var. Gökyüzünde Adana'nın lezzetlerinden, Adana'nın yetiştirdiği değerlere kadar herkes onları gökyüzünde ışık içerisinde görecekler.
7: Efendim, yine süremiz sona eriyor.
8: Tabii ki.
7: Son cümlenizi alabilirsek.
8: Tabii, bununla birlikte ben tüm hemşerilerimizi, Adanalı hemşerilerimizi, tüm vatandaşlarımızı, misafirlerimizi 9, 10,

0: 11 Ekim'de yani Cuma Cumartesi Pazar Adana'ya davet ediyorum. Gelsinler Adana'nın tarihini, Adana'nın coğrafyasını, Adana'nın kültürünü, lezzetlerini ve insanını keşfetsinler. Biz onları huzur içerisinde burada ağırlayacağız. Her türlü tedbirimizi aldık ve Adana'dan onları mutlu bir şekilde uğurlayacağız. Herkesi Adana'ya davet ediyorum.
1: Çok teşekkürler. Evet.
0: Ben de çok teşekkürler.
1: Lezzet Festivali için geri sayım başladı ve sadece kebap değil birçok lezzetin olacağı festival 9 Ekim'de başlayacak diyelim ve sözü Adana'dan tekrar size bırakalım. Cansıray Bacı.
2: Ali İbrahim, çok teşekkür ediyorum. Kolay gelsin sizlere. Festivalde hayırlı olsun. Şimdi reklamlar.
3: Halkbank'ın katkılarıyla Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre Eylül ayında tüketici fiyatları bazında fiyatı en çok artan ve azalan ürünler belli oldu. Tüketici fiyatları bazında Eylül'de en yüksek fiyat artışı %25,79 ile yüksek öğretim eğitiminde görülürken en fazla fiyat düşüşü %24,41 ile taze turunçgillerde gerçekleşti. Yüksek öğretim eğitimini kaze hurma, incir ve tropikal meyveler izlerken fiyatı en çok düşen ürünler arasında kaze sebze ve meyveler öne çıktı. Halkbank'ın katkılarıyla.
4: Haberin radyosu A Haber Radyo.
3: Reklam.
5: Boşkar servis, boşkar servis, iyi ki varsın yanımda.
6: Her marka araca bakım ve onarım Boşkar servis noktalarında. Dün

0: ötesinde.
1: İstanbul Alışveriş Merkezi, İstanbul'un kalbinin attığı yerde, İstanbul Finans Merkezi'nde. Hayatın merkezi seni bekliyor.
2: Böyle teklifi yaparsa Doblo yapar. Fiat Doblo 1 milyon 259 bin lira başlangıç fiyatıyla şimdi Fiat showroomlarında. Detaylı bilgi için fiat.com.tr.
3: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe en ucuzu bulmak içindir.
4: Akakçe. Reklam.
5: Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
6: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
7: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. Yepyeni bir deneyim için hazır mısınız? CV Enerji Plus bayilerinde artık güneş enerjisi çözümlerini sadece görmekle kalmayacak, aynı zamanda uzmanlarımızdan birebir bilgi alma fırsatına da sahip olacaksınız. Güneş panellerinden depolama çözümlerine, beyaz eşya entegreli solar akıllı ev sistemlerinden araç şarj istasyonlarına, ısı pompalarından tarımsal sulamaya kadar tüm ihtiyaçlarınız tek bir noktada sizlerle buluşuyor. Yatırımınızı emin ellere teslim edin. CV Enerji Plus Bayi farkını deneyimlemek, sorularınızı anında yanıt almak için sizi CV Enerji Plus Bayilerimize davet ediyoruz. Detaylı bilgi için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
6: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
4: Reklam.
8: Vakıfbank kredi kartımla önce aracıma akaryakıt alırım, sonra da beğendiğim kıyafeti, eve giderken de markete uğrar World puanları toplarım.
9: Siz de Ekim ayında Vakıfbank bireysel kredi kartınızla giyim, gıda ve akaryakıt sektörlerinin her birinden ayrı ayrı ve tek seferde 2000 TL ve üzeri alışveriş yapın, toplam 500 TL hediye World puan kazanın. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank, daima seninle.
10: Son 10 kişi, son 5 kişi, son 1 kişi. Oh! İdefix grup alışverişiyle çok uygun fiyata aldım. İdefix, alışılmadık alışveriş. Son 10 kişi, son 5 kişi, son 1 kişi. Oh, aldım. İnanılmaz uygun fiyata aldım.
11: Siz de sizinle aynı ürünü almak isteyenlerle İdefix grup alışverişinde bir araya gelin. Stoklarla sınırlı ürünleri inanılmaz fiyatlarla alın. Üstelik 200 TL'ye varan ideal puan fırsatını kaçırmayın. Grup alışverişine hemen başlayın. İdefix, alışılmadık alışveriş.

0: Sıradaki şarkı Happy Jean'den geliyor. Kaza yaptığı günün akşamı hasar ödemesi dileyenlere.
1: Happy hizmet, happy fiyata, happy sigorta. Reklam. A Haber Radyo. Vakıf Yatırım, yatırım gündemini sunar.
2: Aselsan ile Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanlığı arasında hibrit hava savunma sistemlerinin tedarikine yönelik 2,46 milyar euroluk sözleşmeler imzalandı. Anlaşma kapsamında Türkiye'nin hava savunma gücünü önemli ölçüde artıracak hibrit hava savunma sistemlerinin tedariki gerçekleştirilecek.
1: Vakıf Yatırım, yatırım gündemini sundu. Reklam.
3: İşletmenizin ihtiyaçlarına kulak verin. Küçük büyük tüm ekipmanlara vakıf katılım finansal kiralamayla sahip olun, işinizi geleceğe taşıyın. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri, vakıfkatılım.com.tr ve mobi şubede. Vakıf katılım.
4: Her kitapta bambaşka bir sen. Okudukça daha fazla hayat keşfedeceğin binlerce kitapta indirimler, sevdiğin yazarlarla imza günleri ve söyleşiler D&R 10. Kitap Fuarı'nda. Üstelik D&R mağazalarında. Kitaplarda ikinciye %50 indirim fırsatını kaçırma. D&R, senin dünyan.
5: Petrol ofisinde şansa yer yok. 2000 TL'lik yakıt alımına 250 TL'ye, 3000 TL'lik alıma 450 TL'ye, 6000 TL'lik yakıt alımına 900 TL'ye varan pozitif puan hediye. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.
6: Sen ne istersen ol.
7: Aradığınız post cihazına şu anda ulaşılıyor.
8: Çünkü işletmelerin yeni postu cep telefonu. Tep Cep Post'la tüm Android telefonlar anında post cihazına dönüşüyor. Hemen siz de Tep şubelerinden veya Cepte Tep işleden Tep Cep Post başvurunuzu yapın. Kolayca ödeme alın. Üstelik post cihaz ücreti ödemeyin. Detaylı bilgi tep.com.tr'de.
9: Tep o kadar iyi ki Tep.
1: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
10: MYK'yı toplayacak. Öncesinde AK Parti milletvekilleriyle kahvaltıda da bir araya gelecek. Kübra Bal, muhabir arkadaşımız hazır Ankara'da, detayları aktaracak. Bizi bekliyor. Kübra, günaydın. Hoş geldin yayına. Seni dinliyoruz.
11: Günaydın. 1 Ekim itibariyle Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin yeni yasama yılına başlamasıyla aslında gözler siyasi partilerin grup toplantılarına çevrildi. Tabii AK Parti'nin grup toplantıları çarşamba günleri gerçekleşiyor. Bugün de AK Parti'nin bir toplantısı var ve bugünkü farkı ise aslında AK Parti genel merkezinde gerçekleşiyor olması olacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan milletvekilleriyle bir araya gelecek ve bir toplantı gerçekleştirecek. Yasama yılı açılışı toplantısı. Burada aslında yine milletvekilleri, bakanlar, siyasi partililer olmuş olacak. Tabii toplantıda özellikle Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hitaplarının gerçekleşeceğini de ifade edelim. Hitabında ise gündemin sıcak başlıklarına ilişkin kritik mesajlar verecek. Özellikle fon soruşturması, yine bu kapsamda yapılacak düzenlemeler, muhalefetin söylemleri, terörsüz Türkiye süreci, istifa eden muhalefet partilerinden istifa eden belediyeler, AK Parti'ye katılımlar gibi sıcak başlıkları Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hitabında değerlendirmesini bekliyoruz. Tabii bugün bir de rozet takımı gerçekleşiyor olacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından rozetler takılacak. Aslında gündemde olan bir isim, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Togay'ın katılması bekleniyor bugün AK Parti'ye. Tabii bununla ilgili olarak hatırlayacak olursanız 18 Haziran'da partisinden mutlak butlan davası sonrası CHP'den istifa etmişti. 30 Eylül tarihinde ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kabul edilmişti ve bu toplantı basına kapalı bir şekilde gerçekleşmişti. Daha sonrasında yapılan açıklamadaysa özellikle İzmir'in sorunlarını, yine kentin geleceğiyle ilgili büyük projelere Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ilettiği ifade edilmişti. İşte bugün katılımla birlikte, aslında katılımın gerçekleşmesiyle birlikte AK Parti aslında İzmir'i ilk defa yönetiyor olacak. Yıllar sonra, 27 yıl sonra bir başka belediye tarafından yönetiliyor olacak. Bu kapsamda aslında AK Parti dün bir sosyal medya hesabı üzerinden video paylaşımı gerçekleştirdi. Bu da ihtimallerin olasılığını arttırmış oluyor tabii ki. Bu videoda ise çöp dağlarının aslında çiçeklendiğini ve arkada İzmir Marşı'nın çaldığını, yukarıda ise bir tarihin yazdığını görebiliyorduk. 7 Ekim 2026 yani bugünün tarihi işaret ediliyordu. İşte bugün İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin

0: Galatasaray ilçe belediyelerinde katılımı bekleniyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından rozet takımı gerçekleştirilmesi bekleniyor. Bugün toplantıların bitiminin ardındansa MYK toplantısı olacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan A takımını toplayacak ve kritik başlıkları değerlendirecek. Toplantının ardındansa AK Parti sözcüsü Ömer Çelik açıklamalarda bulunacak diyelim ve sözü yeniden sizlere bırakalım.
1: Cengizhan Okutan'a, Kübra Bal'a teşekkür edelim ve devam edelim. Adalet Bakanı Akın Gürley'in açıklamalarıyla hakemler soruşturmasına ilişkin maçların adaletli yönetilmesi gerektiğini, ancak bunun soruşturmalarda böyle olmadığını gördüklerini söyledi. Türk futbolunun temiz olması gerektiğine vurgu yaptı. Adalet Bakanı terörsüz Türkiye sürecine ilişkin ise ok yaydan çıktı, dönüş yok dedi.
2: Türk futbolunda hakemler soruşturması derinleşirken Adalet Bakanı Akın Gürlek'ten de bir açıklama geldi.
3: Hakemlerde şöyle şike iddiası var, yani şike teşvik primi iddiası var. Ayrı yürüyor, ayrı suçlar.
2: Anadolu Ajansı'nın editör masasında gündemi değerlendiren Gürlek, soruşturmaya ilişkin son durumu paylaştı.
3: Burada biliyorsunuz hakemlerin bir sınavları oluyor, resmi sınavları. Bu sınav sorularının önceden dağıtıldığı, bazı hakemlere mobbing yapıldığı, özellikle bazı hakemlerin bilerek kendisinin işte kötü not verilerek ya da disiplin süreçleri başlatılarak görev almasının engellendiği iddiasıyla İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı bir soruşma yaptı. Bildiğim kadarıyla dün iki hakem daha tutuklandı. Şu an gözaltı tutuklu sayısı 5, adli kontrol sayısı 2. Devam eden bir süreç var.
2: Hakemlerin maçları adalet çerçevesinde yönetmesi gerektiğini vurguladı.
3: Türk futbolunun temiz olması lazım. Ben de takip ediyorum. Yani biz hakemlerin adalet çerçevesinde hiç kimseye bağlı olmadan kurallara riayet ederek maçları yönetmesini istiyoruz. Ama maalesef yürüttüğümüz soruşmalarda bunun böyle olmadığını gördük. Buna dair dosyada deliller var. İşte bir kısım MASAK raporları sizlerde paylaştınız. HTS kayıtları var.
2: Adalet Bakanı Gürlek terörsüz Türkiye sürecine ilişkin de konuştu.
3: Bizim artık geleceğimiz, yani bu süreçten dönüş yok. Ok yaydan çıktı. Meclisimiz de sağ olsun özellikle destek veren sayın milletvekillerimize ben teşekkür ediyorum.
2: Adalet Bakanı faili meçhul cinayetler içinde ayrı bir parantez açtı.
3: Şu ana kadar 56 dosya aydınlandı. Yani 56 tane raflarda tozlu kalmış dosyayı çıkarttık ve hukuk çerçevesinde cinayet işleyenleri adalet önüne attık.
2: Bakan Akın Gürlek, Muhsin Yazıcıoğlu soruşturmasına da değindi.
3: Biz şu an gördüğümüz geniş pencereden bunun bir örgütsel talimat ile, yani FETÖ örgütünün bir örgütsel talimat ile bir örgütsel eylem olduğuna kanaat getirdik. Yani irademiz o yönde, yaptığımız operasyonlar o yönde. Somut olarak delil bazlı anlatmak gerekirsek özellikle F4 pilotunun bizzat kendisi, eşinin Adil Öksüz'le görüşmeleri, mahrem imamlarla olay gününden önce Elazığ'da, Elazığ mahrem imamlarıyla toplantı yapması, Adil Öksüz'ün olaydan önce Türkiye'ye gelip toplantıya katılıp olayın gerçekleştiği bir gün önce yurt dışına çıkması, somut deliller var.
1: Şimdi yeni partide de kongre süreciyle birlikte gerilim tırmanıyor. Antalya'da üye artışı tartışma konusu olurken İzmir'de de sert sözler ve kavga gündemde. Parti içindeki kriz kongre öncesi gerginliği arttırdı.
2: Yeni partide sular durulmuyor. Kongre sürecindeki partide hemen hemen her gün yeni bir arbede söz düellosu ya da şaibe iddiası çıkıyor.
4: Ben özür diliyorum milletimden. Bu rezillikler olduğu için.
2: Geçtiğimiz hafta Trabzon, İstanbul, Eskişehir ve Mersin'deki ilçe kongrelerinde ortalık karışmış. Birçok yerde şaibeli seçim iddiaları kavgaya dönüşmüştü. Mersin'de duyulan silah sesleri ise büyük panik oluşturdu. Tüm bunların ardından İzmir ve Antalya'da yaşanan gelişmeler de partide yeni bir iç krizi tetikledi. Antalya'da yaklaşan il kongresi öncesinde yeni partide yaşanan üye artışı büyük tartışmalara yol açtı. Konyaaltı birinci olan ilçe kongresinde konuşan geçici il başkanı Nail Kamacı, 27 bin üyenin 10 bini son 35 günde üye yapıldı. Niye? İl başkanlığı için. Bu sağlıklı bir üye sayısı değildir. Ben bu partide kurucu başkanlık istemezdim sözleriyle gündeme oturdu. Yeni partinin Urla ilçe kongresinde konuşan eski İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu ise yeni parti İzmir İl Başkanı Çağatay Güç'e sert sözlerle yüklendi.
5: Aklını başına alıp kendisine yakışan kedi olmadan

0: başkanından acilen kurtulması gerekmektedir.
1: Kocaoğlu İzmir'in kimsenin çiftliği olmadığını da söyledi.
0: İl başkanının da yukarıdaki adamların ayak oyunlarına mı teslim olacaksınız? Çıkartın adayınızı. Ben ölümüne yanarım.
1: İzmir'de yeni parti Buca ilçe başkanlığı için gerçekleştirilen ön seçimdeki oy sayımının ardındansa adayların destekçileri arasında tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüşürken salonda bulunan partililer ve güvenlik güçleri tarafları ayırmak için müdahale etti.
2: Şimdi Ankara'ya gidelim. Muhabir arkadaşım İlter Yeşiltaş hazır, bizi bekliyor. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay bugün AK Parti'ye geçecek. İlter Yeşiltaş dediğim gibi hazır. İlter günaydın. Paylaşımı herkes konuşmaya başladı dün akşamdan itibaren. Artık bu geçecek mi sorusunu sormuyorum o yüzden. Tarih de verilmiş. Ama önce sende bir kulis bilgisi var mı? Ne göreceğiz, ne olacak ya da şu ana kadar neler oldu onu sorayım.
3: Şöyle Cansın Ali Bacı, tabii bu konunun bir siyasi faturası olacak muhalefet açısından. CHP ile Yeni Parti arasında Cemil Tugay'ın AK Parti'ye geçecek olması nedeniyle bir tartışma da başlamış durumda. Dün AK Parti tarafından yayınlanan o video ile birlikte o tartışmada daha da büyüdü. Sosyal medya üzerinden milletvekilleri birbirlerine yönelik bazı eleştirilerde bulundular. Şimdi şöyle bir durum var. Cumhuriyet Halk Partisi'nde genel başkanken Özgür Özel, yerel seçimlerde adaylar belirlenirken Özgür Özel'in Cemil Tugay'ı değişimci olduğu için İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı gösterdiği ifade ediliyor. Şu andaki CHP yönetiminin değerlendirmesi bu şekilde ve o nedenle bunun siyasi faturasının Özgür Özel'e kesilmesi gerektiğini ifade ediyorlar. Yeni Parti cephesine bakacak olursak Özgür Özel dün grup toplantısında oldukça sert ifadeler kullandı. Hem yeni partiden ayrılıp başka partiye geçen milletvekilleri hem de belediye başkanları ile ilgili çok ağır eleştirilerde bulundu. Hatta hakarete varan sözler söyledi Özgür Özel. İhanetle suçladı bu isimleri. Yine dün Cemil Tugay'ın artık AK Parti'ye geçişi noktasında durum netleşince buna dair de bir değerlendirmesi oldu Özgür Özel'in. Yine Cemil Tugay'a yönelik oldukça ağır sözler söyledi. Tabii bu tartışmalar devam edecek. Bugün yine gün içinde biz de Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeyiz. Basın toplantıları olacak. Ankara'nın en önemli gündem başlığı Cemil Tugay'ın AK Parti'ye geçişi. Buna dair hem Yeni Parti cephesinden hem de CHP cephesinden karşılıklı açıklamaların gelmesi bekleniyor. Diğer yandan tabii Cemil Tugay'ın AK Parti'ye geçişi aslında uzun süredir konuşuluyordu. Yaklaşık 1,5 yıllık bir süreçten bahsediyoruz. Bazı iddialar dile getiriliyordu. İşte AK Parti'ye geçeceği yönünde iddialar dile getirilirken bu Cemil Tugay tarafından da aslında yalanlanmıştı. Ancak süreç değişti, şartlar değişti, konjonktür değişti diyebiliriz ve nihayetinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir görüşme gerçekleştirdi Cemil Tugay ve nihayetinde beklendiği gibi Cemil Tugay da AK Parti'ye geçmiş oldu. Şimdi bu geçişle birlikte tabii İzmir'de yeni bir dönemde başlayacak. Bu yeni dönemle birlikte CHP ile Yeni Parti arasında farklı bir tartışma başlığı da açılmış olacak. Şu durumu da hemen aktaralım. Bu süreçte Özgür Özel ile Cemil Tugay arasında bir iletişim oldu mu, bir görüşme oldu mu? Buna dair Yeni Parti kaynaklarına sorduğumuzda yakın bir tarihte Cemil Tugay ile Özgür Özel'in herhangi bir görüşmesinin, herhangi bir iletişimin olmadığını ifade ettiler. Hatta önceki gün Yeni Parti sözcüsü Zeynel Emre'ye sorduk. Cemil Tugay AK Parti'ye geçecek, böyle iddialar var, siz ne düşünüyorsunuz diye. Zeynel Emre de dedi ki biz de sizden duyuyoruz, kendisiyle herhangi bir iletişimimiz yok. Hatta genel başkanın da herhangi bir iletişimi yok demişti. Daha önce Gökhan Günaydın'ın bu konuya dair verdiği cevap da ortada. O dönemde de yine yaklaşık bir ay önce Cemil Tugay ile herhangi bir irtibatlarının olmadığını söylemişti. Yani bir kopuş yaşanmıştı aslında haftalar öncesinde Cemil Tugay ile Yeni Parti arasında ve nihayetinde o süreçten bugüne gelindi. Bugün saatler 12'yi gösterdiğinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan AK Parti'de milletvekilleriyle bir araya gelecek ve Cemil Tugay'a AK Parti rozetini Cumhurbaşkanı Erdoğan takacak, ama muhalefette tartışmalar tabii ki devam edecek.

0: Yeni Parti'nin son dönemde izledikleri siyaset tarzının, son 10-15 yıla damgasını vuran siyaset tarzının iflas ettiğinin fotoğrafı bu aslında. Yani bir İzmir gibi kendilerinin deyimiyle kaleye dönüştürdükleri bir şehrin şehremini, yani tam terste yıllardır muhalefet ettikleri, ötekileştirdikleri bir siyasi partiye geçiyor. Yani bunun daha ötesi yok. Hakikaten bu hem o yani AK Parti'ye katkısından daha ziyade CHP ve Yeni Parti siyasetindeki travma çok önemli. Yani orada çok derin bir travma yol açacaktır. Aslında daha önceden başlayan bir süreç var yani Türkiye'de bu... Bu geçişi anlamak açısından, yani CHP'nin içerisinden gelip de daha ulusalcı, daha laikçi bir siyasi çizgiden AK Parti'ye geçen siyasi aktörler oldu. Mehmet Ali Çelebi gibi, Haluk Cevizoğlu gibi böyle isimler vardı. Bu ama bence son nokta oldu. Yani İzmir'in dağlarında çiçekler açar bir biçimde sloganlaştırdıkları, hatta başka bir kampa kaptırmamaya çalıştıkları bir şey. Bu da aynı zamanda merkezle siyasetin de ortaklaştığını gösteriyor. Yani AK Parti'yi hep ötekileştirmeye çalıştılar. Cumhuriyet değerleriyle ne sahip çıkmadığı gibi ötekileştirmeye çalıştılar. Oysa biliyoruz ki Başkan Erdoğan Cumhuriyet değerlerini hep tarihi dönüm noktalarındaki anlamlı açılışlarla değerlendiren, buna anlam katan bir kutlamaya sahipti. Bu bugün de değil aslında. Yani sanki son 3-4 senenin işi değil. Ben hatırlar mısınız bilmiyorum ama 2013'ten beri, özellikle 2013'ten beri hep buna vurgu yapan bir yazılar yazıyorum.
1: Evet.
0: Yani Türkiye belli bir konsensus orta noktada buluşmaya doğru gidiyor. Bu genel siyaset açısından doğru bir şeydir. Mesela burada bunu Yeni Parti ve CHP siyasi aklının doğru değerlendirip buradan ders çıkartması gerekir.
1: Peki Faruk abi, şimdi hak ettiler bunu cümlesini kurdu Mahmut Övür. Yıllardır kronikleşen sorunlar var. Alınamayan hizmetler var. Bunlarla ilgili işte şikayetler var. Bununla ilgili önümüzdeki süreci nasıl okuyacağız mesela bu adımdan sonra?
2: Şimdi İzmir'e baktığın zaman İzmir aslında Türkiye'nin batıya açılan kapısı. Her anlamda söylüyorum bunu. Sanayisiyle, tarımıyla, turizmiyle, insan kaynağıyla çok büyük bir potansiyele sahip. Ama bu potansiyel bir türlü harekete geçirilemiyor. Gerek yerel yönetimlerin oradaki daha az çalışması, İzmir'i unutup tamamen siyasetle ilgilenmesi, merkezi hükümetin oraya yapacağı hizmetlerin işte bir sürü davalarla, böyle uzun süren davalarla engellenmesi. Dolayısıyla bu potansiyel hep atıl kalmış. Yani hani merkezi hükümet oraya hiçbir şey yapmıyor. Elbette yapıyor. Bak İzban'la, işte metro çalışmalarıyla ama bu orada işte İzmirliler daha iyi bilir. Her hizmete karşı mutlaka bir dava açılır ve o dava uzun yıllar sürer. O hizmetlerde bir türlü gitmezdi. Merkezi hükümetle yerel yönetimin uyumsuzluğu bu potansiyeli atıl duruma düşürdü. Mesela İzmir'in çok önemli bir kentsel dönüşüm ihtiyacı var aslında. Biliyorsun orası bir deprem bölgesi. Yani depremlerin yaşandığı, sen de gittin gördün, büyük depremler oldu. Bir kentsel dönüşüme ihtiyacı var ama bu engelleniyor. İşte altyapı ile ilgili, metro ile ilgili, sanayi ile ilgili, tarımın oradaki potansiyelinin ortaya çıkartılmasıyla ilgili birçok şey engellenmişti. Şimdi bu uyum sağlanırsa İzmir'in o çok büyük bir potansiyeli ortaya çıkacak. Yani ihracatla, ekonomiyle, istihdamla, insan kaynağıyla, turizmiyle, tarımıyla İzmir bambaşka bir yer olacak. Hani dağları çiçek açacak. Evet, çiçek açacak. Yani o hani işte çöp görüntüleri, kötü görüntüler, işte bak arkadaşlar veriyorlar şu altyapının sorunlarının ortadan kalkması, o uyumla birlikte ben tekrar harekete geçeceğini düşünüyorum. İzmir bambaşka bir yer olacak, bunu da kısa süre içinde göreceğiz diye düşünüyorum. Çünkü İzmir'in bu potansiyel
1: sorunu var ama gerçekten bu altyapı sorunu illallah dedirtmiş derecede. Yani iki damla yağmur yağsa hem esnaf, hem evlerinde vatandaşlar, hem yollar feci halde. Peki bir yandan da şimdi 25 yıllık bir siyasi tablo. Ne bileyim, İzmir kale, Konya'yı biliriz öyle, Diyarbakır'ı biliriz öyle ama İzmir deyince de akla ne gelir? CHP gelir. Az önce Mahmut Övür dedi ki Yeni Parti ve CHP'de bu bir travma yaratacak, bir yol açacak travmaya diye. Şimdi böyle bakınca siyasi açıdan bir faturası da olacak tabii ki bu işin CHP ve Yeni Parti'ye. Mesela son seçimde 1 milyon 600 küsür oy alıyor.

0: CHP, karşısında Hamza Dağ 1 milyon oy alıyor. Evet. Aslında bu da bir önceki seçimde zaten bir faturanın başladığını, kesilmeye başlandığının bir rakamsal karşılığı bizde. Böyle baktığımızda 25 yıllık siyasi tablonun değişmesi hem Türkiye siyaseti açısından hem de genel tabloda o hani fatura kesilecek dediğimiz açılardan kime nasıl fatura kesilecek, bir de AK Parti'yi nasıl etkileyecek, ona da bakalım istiyorum Mahmut Öğür.
1: Şimdi Cansın, bu tabii böyle, bu geçişlerin şöyle bir sonuca yol açacağını düşünüyorum. Ya zaten Türkiye'de bir merkezde buluşma, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bir süre önce hatırlarsan hani mutabakat içinde rekabetten söz etti. Yani siyasetin oraya gelmesi gerekir. Çok temel noktalarda, mesela bir şehrin çok temel problemlerinde iktidarla yerel yönetimin orta noktada buluşmaması mümkün değil. Türkiye'de bir garabet yaşanıyor. Yani CHP'li belediyelerin her şeye karşıyız geleneği vardı. Onu sürdüren bir aklı var. Faruk altını çizdi. Yani depten dönüşümü yapacaksınız. Dönüşüme karşı çıkıyorlar. Ransal dönüşüm diye karşı çıktılar. Yıllarca hatırlarsanız tartıştık bunları. Şimdi İzmir'in Karabağlarına gidin bakın. Etrafına bakın. Gecekondudan geçilmiyor. Ciddi bir dönüşüm yapılmış değil. Şimdi burada ortaklaşması gerekiyor. Yani bütün meselelerde aslında, mesela bugün terörsüz Türkiye meselesinde nasıl 467 oyla bir araya gelindiyse, benzer konularda mesela Türkiye'nin en temel meselesi anayasa meselesinde konusunda. Şimdi şehirler için de bu geçerli. Şehirlerin anayasası konusunda partiler arasında bir konsensus sağlanması gerekiyor. Bu doğal olarak bütün o şeyleri, siyaseti de etkileyecektir. Bu ne demektir? Meseleleri hani rekabet içerisinde siyaset yapmaya yol açacaktır. Ben burada problemin CHP geleneğinin, ana muhalefet geleneğinin oluşturduğu siyasette görüyorum. Çünkü her şeye karşı çıkan bir yaklaşımları vardı. Şunu da altını çizelim. Yani İzmir tabii CHP'nin kalesi doğrudur. 25 yıldır da seçimde değişiklik olmadı. Daha önce merkez sağın kalesiydi. Ama şöyle de bir gerçek var. Yani AK Parti orada hani CHP'nin bazı kentlerde yaşadığı gibi çok aşağılarda bir parti değil. Yani %40'lara yakın oy alıyor. Bu çok ciddi bir şey. Yani o yüzden oradaki dönüşüm çok da kolay gerçekleşebilir bir dönüşüm. Daha önümüzdeki süreci bu nasıl etkiler? Ya bu büyük ihtimalle CHP İyi Parti, yeni parti ilişkisine ve İyi Parti'nin de orada bir tabanı var. Onların kendi arasındaki ilişkiye bağlıdır. Eğer orada her parti kendi adayını çıkarırsa, AK Parti bence bu türden siyasi geçişlere kalmadan İzmir'in kaderini etkileyebilecek bir seçimde kazanabilir. Zaten hani bu günlerde diyelim ki bu geçişten sonraki yerel yönetimde İzmir yönetimiyle merkezi yönetimin projelerinin devreye sokulması belki İzmirlilerde şöyle bir algıyı da oluşturacaktır. Yani hizmete ihtiyacımız var algısı. Bu gerçekten böyle bir ihtiyaç var. İzmirliler gerçi ideolojik nedenlerle hep karşı çıkıyordu ama ben artık bunun da değişeceğini düşünüyorum.
0: Peki. Mahmut Öğür, çok teşekkür ediyorum. Sağ olunuz.
1: İyi yayınlar dilerim.
0: Teşekkürler. Sabah gazetesi yazarı Mahmut Öğür bizimle birlikteydi. Şimdi bu arada AK Parti fonların tasfiyesi ve geri ödemelerle ilgili Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na 10 maddelik kanun teklifi sunacak. Yasa teklifine göre bu ay içinde fona 1 milyon liranın altında para yatıranlara ödeme yapılması planlanıyor. Ödemeler kademeli şekilde olacak. Yatırımcının ana parası ve enflasyon farkının ödenmesi planlanırken ödemelerde kamu kaynakları kullanılmayacak.
2: AK Parti milletvekilleri sermaye piyasasında gerçekleştirilen işlemlerle ilgili fon tasfiyesine yönelik kanun teklifi hazırladı. AK Parti Meclis Grubu, Grup Başkanı Abdullah Güler başkanlığında gündemdeki fon işlemleriyle ilgili çalışma grubu kurdu. Hukukçu milletvekillerinden oluşan çalışma grubunun değerlendirmeleri çerçevesinde sermaye piyasasındaki işlemlerle ilgili kanun teklifi hazırlandı. Önümüzdeki cuma veya gelecek hafta pazartesi günü meclis başkanlığına sunulması planlanan teklifle 455.578 yatırımcının 1 milyon liraya kadar olan varlıklarının tasfiyesine gidilecek. Ödemelerde kamu kaynağı kullanılmayacak, fonda kalan para ödenirken enflasyon oranı da dikkate alınacak.
0: İstanbul Esenyurt Belediyesi'nde rüşvet ve yolsuzluk operasyonu düzenlendi. 17 kişi gözaltına alındı. 2 kişi aranıyor. Detayları öğreneceğiz. Muhabir arkadaşımız Meral Dağlılar hazır. Detayları aktaracak. Meral, günaydın. Seni dinliyoruz.
3: Sabah saatlerinde Esenyurt Belediyesi'ne ilişkin bir operasyon düzenlendi ve bu operasyon kapsamında da 19 kişinin gözaltı kararı verilmiş, 17 kişinin de gözaltı işlemleri gerçekleştirilmişti. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında ihaleye fesat karıştırma ve bazı müteahhitlere de rüşvet verildiği iddiasıyla bir soruşturma başlatılmıştı ve bu kapsamda da toplam 19 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. 19 şüpheliden 17'si gözaltına alındı. Şu anda emniyetteki süreçleri devam ediyor. 2 kişi hakkında da arama çalışmaları devam ederken bir kişinin de yurt dışında olduğunun tespit edildiğini söylemiş olalım. Operasyonun İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince takip edildiğini söyleyebiliriz. Soruşturmanın merkezinde ise belediyenin bazı gerçekleştirdiği ihaleler bulunuyor. Bu ihaleler kapsamında da fesat karıştırma suçundan ve beraberinde de bazı müteahhitlere rüşvet verildiği iddiası var. Sabah saatlerinden itibaren Esenyurt Belediyesi'nde de oldukça aslında hareketlilik vardı. Operasyonun ardından gözaltına alınan şüphelilerin de emniyetteki işlemleri devam ediyor. Yakın bir saatte, önümüzdeki saat dilimlerinde daha doğrusu ifadelerin alması da bekleniyor diyelim ve sözü Esenyurt'tan merkeze bırakalım.
0: Şimdi Faruk abi bir piyasalara da bakalım. Çünkü altın çok merak ediliyor.
4: Evet,
0: altına başlayalım.
4: Var. Şimdi şöyle, bugün yarın FED tutanakları açıklanacak. Altın biraz ona kilitlenmiş durumda. Nedir FED tutanakları dersen, Eylül ayında biliyorsun faiz arttırmıştı. Onun gerekçeleri, tabii bu tutanakların içinde önümüzdeki ay, daha doğrusu bu ay yapılacak toplantıdan çıkacak kararla ilgili de bir ipucu verilmiş olacak. Önümüzdeki dönem için verilmiş olacak. Dolayısıyla bu yüksek faiz anlayışı eğer biraz yumuşarsa altın yukarı doğru gider. Ama öyle gözüküyor ki bu FED tutanaklarından faiz artırımıyla ilgili bir ipucu geleceği bekleniyor ki altında bir miktar düşüş devam ediyor. 4133 dolardayız şu anda. Gram altın 6500 liranın, hep onu söylüyorum, 6500 lira burada psikolojik bir eşik, 6500 liranın üzerinde kalmaya devam ediyor. Amerika'da
0: özür diliyorum. Buyurun. Cemil Tugay AK Parti Genel Merkezi'nde şu anda.
4: Evet, o beklenen gelişme.
0: Bugün tarih verilmişti zaten videonun sonunda. İzmir'in dağlarında çiçekler açar ezgisiyle birlikte. Bugün o rozet Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından Cemil Tugay'a takılması bekleniyor. Bugün AK Parti Genel Merkezi yoğun olacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan yine kurmaylarıyla bir araya gelecek, milletvekilleriyle bir araya gelecek. O noktada kahvaltı da yapılacak ama grup toplantısında zannediyorum bunun gerçekleşmesi de bekleniyor. Son dakika bilgisi, Cemil Tugay AK Parti Genel Merkezi'nde, bunu söyleyebiliriz. Kübra Bal telefon attığında, çünkü kendisi de Genel Merkez'de. Kübra, giriş yapıldı mı, neler gördün?
5: Evet, Cemil Tugay artık içeride. Tabii şu konuyu konuşalım, aslında bugün AK Parti'de bir toplantı gerçekleştiriliyor olacak. Toplantıda Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde değil, AK Parti Genel Merkezi'nde yapılacak. Genel Merkez'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan milletvekilleriyle bir araya gelecek ve yeni yasama yılı açılışı toplantısı yapılacak bugün saatler. 11.30 gösterdiğinde de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı kürsüde görüyor olacağız. Yani her şey aslında aynı olacak. Vekiller, bakanlar, partiler yine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hitabını dinliyor olacak. Ancak bu kez AK Parti Genel Merkezi'nde. Tabii bunun yanı sıra bugün yeni katılımlar beklediğimizi ifade etmiştik bir önceki yayınımız. Rozetler Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından taşınıyor olacak. Elbette son günlerde gündemde sıklıkla ardından söz ettiren İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'dan söz ediyoruz. Hatırlayacak olursanız CHP'deki mutlak tutulan davası sonrası 18 Haziran'da partisinden istifa etmişti. 30 Eylül'de ise Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından kabul edilmişti. O toplantı basına kapalı gerçekleştirildi. Ancak Tugay açıklamalarında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İzmir'in gündemindeki önemli konular ve kentin geleceğini ilgilendiren projelerle ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bildik sunduğunu ifade etmişti. Yine sosyal medyada kendisini AK Parti'ye geçeceğine ilişkin iddiaları da yalanlamamıştı. Dün de AK Parti sosyal medya hesabı üzerinden bir video paylaşmıştı. Çöp dağlarının çiçekleri açtı bir video arka planlarsa. İzmir Marşı melodisi ve üzerinde bir de tarih yer alıyordu. 7 Ekim 2026, yani bugünün tarihi. Bugün de Cemil Tugay rozetinin takılmasıyla birlikte aslında İzmir ilk kez AK Parti'li bir belediye başkanı tarafından yönetiliyor olacak. AK Parti İzmir'e yıllardır eser ve hizmet siyasetini götürmek istiyor ve bu açıdan çok kritik bir katılım olduğunun altını çizelim. Tabii ki bunun yanı sıra ilçe belediye başkanlarının da partiye katılacağı söylentileri.

0: arasında, yani İzmir'de asayişi dönemi başlayacak oldukça kritik bir gün o nedenle. Bugünkü toplantıda da Cemil Çavuşçu Bey'e Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından rozetinin takıldığını görüyor olacağız. Bizler bir görüşmeleri aktarmaya devam edeceğiz diyelim ve sözü yeniden sizlere bırakalım.
1: Evet, son dakika sıcak gelişme, Ankara hareketli. Bugün 7 Ekim. Dünya 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail'in Filistinlilere gerçekleştirdiği soykırıma tanıklık ediyor. İşgalci İsrail 3 yıldır süren saldırılarıyla Gazze'de 74 binden fazla sivili katletti, şehri enkaza çevirdi. Peki bu son 3 yılda neler yaşandı? Dünya katliamlara nasıl tepki gösterdi? Arkadaşlarımız analiz haber hazırladı. Ekrana taşıyoruz.

sonu gelmeyen bir işgal. Katledilen binlerce masum can. 7 Ekim 2023 Orta Doğu coğrafyasında bir soykırımın başlangıcı oldu.

0: let me express once again my solidarity, my friendship, and the fact that France stands with you in this awful terrorist act you had to experience. We are with you, people.
1: Su yok, ilaç yok. Yaralıları dışarı çıkaramıyoruz. Doktorlar artık oraya gidemiyor. Netanyahu'nun yaptığı utanç verici.
2: Bugün İrlanda, Norveç ve İspanya olarak Filistin devletini tanıdığımızı ilan ediyoruz. Bunu yapıyoruz çünkü uluslararası hukukun temel ilkeleri olarak özgürlük ve adalete inanıyoruz.
3: Birileri Gazze'yi uzakta, çok uzakta, bizimle hiç alakası olmayan bir yer gibi görüyor. Hatta bunu ne yazık ki açıkça söylüyor. Halbuki bir asır önce bu millet için, bu ülke için Adana neyse Gazze'de oydu.
4: İsrail'in 10 yıllardır süren ablukası, hapishanelerde tutulan Filistinliler ve Mescid-i Aksa'da İsrail işgaline karşı gelişti Hamas'ın operasyonu. Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, Aksa Tufanı operasyonuyla tarihe geçti. Kassam Tugayları duvarı aştı.
5: في مستقبل الصراع مع الاحتلال لقد بدأت معركة طوفان الأقصى

2,4 milyon Filistinlinin yaşadığı Gazze şeridinde yapıların %90'ı yıkılmış durumda. Ekim 2023'te 270 binden fazla Filistinli'ye ev sahipliği yapan Gazze'nin güneyindeki Refah'ta ayakta tek bir bina dahi kalmadı. Gazze'yi yaşanmaz hale getiren İsrail, bölgeyi 3 yıl boyunca havadan, karadan ve denizden bombardımana tuttu. Toplamda 223 bin ton bomba kullandı. Bu, ABD'nin 1945'te Japonya'nın Hiroşima kentine attığı atom bombasından 16 kat daha fazla patlayıcı anlamına geliyor. Birleşmiş Milletler'e göre ise Gazze'deki toplam enkaz miktarı 61 milyon ton.

0: هيهم اطفال قاعدين في اكياس بنلعب فيهم، اكياس بنحط فيهم يا عمي في اكياس.
1: لو بدهم يدوسوني بالدبابات مش طالع من داري، راح احط خيمه فوق داري واعيش فيها.
2: في هذا المسجد دون سابق انذار ودون اخبار احد من الجيران، المسجد قلب عن بكرة ابيه. ليش؟
3: حسبنا الله ونعم الوكيل. استودعتكم لله يا رب، استودعتكم لك يا الله.
4: Katil İsrail 74 binden fazla sivili şehit etti. Bunlardan 21.500'ü ise çocuk. 170 binden fazla Filistinli yaralı durumda. Gazze'nin %70'i İsrail askerlerinin işgali altında.
5: İsrail
6: Mart ayından ateşkesi ihlal etmesinden beri 1300'den fazla Filistinli çocuk öldürüldü ve yaklaşık 4000 çocuk yaralandı. Bunlar çocuklar, çocuklar ve hala barbarlığa karşı savaştıklarından dem vuruyorlar. Çocuklar, binlerce çocuk açlıktan ölüyor.
4: Peki 3 yıl boyunca Gazze'de neler yaşandı? İlk etapta Gazze'nin kuzeyini yerle bir eden İsrail ordusu geniş çaplı saldırıyla yıkılmadık ev bırakmadı. Okullar, hastaneler, sivil yapılar Hamas'ın karargahı olarak kullanılma bahanesiyle hedef alındı. Hali hazırda abluka nedeniyle dünyada metrekareye en çok insanın düştüğü Gazze şeridinde kitlesel yerinden edilmeler başladı. Yüz binlerce sivil İsrail'in katliamından kaçmak için şeridin orta kesimine doğru hareket etti.
7: אנחנו מטילים מצור מוחלט על העיר עזה. אין חשמל, אין מזון, אין מים, אין דלק. הכל סגור. אנחנו נלחמים בחיות אדם ואנחנו נוהגים בהתאם.
4: ושיפה הסטניסי. İsrail, Hamas'ın hastaneyi komuta merkezi olarak kullandığını öne sürdü. Askeri baskınlar düzenledi, hastaneyi kuşattı. Saldırılar nedeniyle hizmet dışı kalan hastanede onlarca bebek ve hasta hayatını kaybetti.

0: Kasım ayında bir ateşkes geldi ancak bu kısa süreli oldu. Bir kısım rehinenin serbest bırakılmasına rağmen İsrail saldırıları yeniden başlattı.
1: Mümkün yukarı, mümkün yemşi, mümkün memşiş, mümkün itaatlar. Yani mekanik vakfı tılak nar, şekil resmi, hisana lafı doğran yani. Bel mütehavuf, imkin ba'di tadi atkun aşras mimma kanat kabile.
2: Hudna kezzabe hadi. كلها بعملوها بعدين بكذب الشعب بخلوه يطلع واللي بقصف واللي بضرب واللي بخبط
0: 2024'te ise katliam Gazze şeridinin tamamına yayıldı. İsrail ordusu Han Yunus'un ardından Refah'a yöneldi. Yerinden edilen 1 milyondan fazla Filistinli sivilin sığındığı Refah'ta saldırılar şiddetlendi. Evinden, yurdundan edilen siviller dünyanın gözü önünde katledildi.
3: كانت ترمي صواريخ هذه كانت ترمي الصواريخ على اليهود حسبي الله ونعم الوكيل حسبي الله ونعم الوكيل هاي اللي حررتهم هذه حسبي الله عليهم هذه اللي بترمي صواريخ هي حسبي الله ونعم الوكيل على العرب

0: Hamas'ı zayıflatmak isteyen İsrail, Hamas'ın lider kadrosunun peşine düştü. Hamas'ın siyasi büro şefi İsmail Haniye, İran'ın yeni cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan'ın yemin törenine katılmak için gittiği başkent Tahran'da İsrail tarafından düzenlenen suikast sonucu hayatını kaybetti. Aynı yıl İsrail, Hamas'ın komutanlarından Yahya Sinvar'ın da Refah kentinin kuzeyindeki Tel El Sultan'da öldürüldüğünü açıkladı. Dünya kamuoyu aylarca Sinvar'ın son anına ait son görüntüleri konuştu.
1: أنا قلت وأكرر أننا إن كنا نخشى الموت

0: ونحن نخشى الموت على فراشنا كما يموت البعير، نخشى أن نموت في حوادث الطرق أو بجلطة دماغية أو بسكتة قلبية، لكننا لا نخشى أن نقتل في سبيل ديننا وفي سبيل وطننا وفي سبيل مقدساتنا. ودماؤنا وأرواحنا ليست أغلى من دماء وأرواح أصغر شهيد قدم روحه غالية في سبيل هذا الوطن وهذا الدين وهذه المقدسات.
1: İsrail tüm bu katliamları Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupalı müttefiklerinden aldığı destekle yaptı. Ancak başta Türkiye olmak üzere soykırıma sessiz kalmayan ülkeler de vardı. Ve Güney Afrika resmi bir adım atarak İsrail'e karşı Uluslararası Adalet Divanı'nda soykırım davası açtı. Türkiye de bu davaya taraf oldu. Türkiye'nin sunduğu kanıtlar dosyaya girdi.
2: İsrail has a genocidal intent against the Palestinians in Gaza. That is evident from the way in which Israel's military attack is being conducted.
3: Türkiye olarak Güney Afrika'nın İsrail'e karşı Uluslararası Adalet Divanı'nda açtığı davaya müdahil olmaya karar verdik.
1: Mahkeme İsrail'e karşı tedbirler yayınlasa da İsrail bu iddiaları reddederek saldırılarını sürdürdü. 21 Kasım 2024'te ise Uluslararası Ceza Mahkemesi işledikleri savaş suçları ve insanlık karşıtı suçlar nedeniyle İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu ve eski İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant hakkında tutuklama kararı çıkardı. Bu kararla birlikte İsrail'e yönelik tepkiler dünya genelinde daha görünür hale geldi. Dünyanın dört bir yanında siviller sokaklara çıktı. Gazze'de ateşkes istedi.

0: Filistin'e görünür görünmez her türlü insani desteği sağlarken, uluslararası alanda da İsrail'i yalnızlaştırmaya inşallah devam edeceğiz. Hazreti İbrahim Aleyhisselam'ın ateşine su taşıyan karınca misali, tek başımıza kalsak da Gazze'li mazlumları asla sahipsiz bırakmayacağız.
1: 2025 yılının başında gelen ateşkes kararı umutları yeşertti, ancak İsrail sözünü yine tutmadı. Soykırım politikasını bu kez silahlarla değil, bölgede açlığa neden olarak sürdürdü. Gazze'ye insani yardım girişlerini engelledi. Gazze şeridinin dört bir yanında kıtlık başladı.

0: لا
1: وفقد الشهيد بساح الكفاح لنا الله عند أنين الجراح.
2: Bebekler açlıktan hayatını kaybederken İsrail yardım merkezlerine pusu kurarak sivilleri katletti.
3: Biz yardım istiyoruz. Bize ulaşmasını istiyoruz. Bizi orada tanklarla kuşatan, çocuklarımızı öldüren Yahudiler mi bize veriyorlar? Allah

0: Seni duyarsa koşuyor, çocukları hadi kaplarınızı getirin diye çağırıyoruz. Ardından uzun kuyruklarda bekliyoruz. Çoğu zaman doldurmadan geri dönüyoruz. Bugün yalnızca iki kapsu doldurabildik. Bu çile daha ne kadar sürecek?
1: Bu kapları doldurmak için her gün en az 2-3 kez dışarı çıkıyoruz. Yaklaşık 1 kilometre yürüyor, ardından 2 saat boyunca sırada bekliyoruz. Ne kadar daha böyle yaşamak zorunda kalacağız?
2: Gazze şeridinde girişilen katliama karşı artan endişeler ve tepkiler üzerine ABD Başkanı Donald Trump da ilk kez Gazze'de gerçek açlık olduğunu kabul etti ve İsrail'den bölgeye her zerresine kadar yiyecek girmesine izin vermesini istedi.
3: Şu anda oradaki insanlara yiyecek sağlamak için çabalıyoruz. Gazze halkı açıkça gıda konusunda iyi durumda değil. Ben buna odaklandım.
2: Ekim 2025'te ABD Başkanı Donald Trump ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın öncülük ettiği ateşkes Gazze'de yürürlüğe girdi. 13 Ekim 2025'te ise garantör ülkeler Türkiye, ABD, Katar ve Mısır, Şarm el Şeyh'te düzenlenen barış zirvesinde Gazze'de ateşkesin sürdürülebilmesi için imzalar attı.
1: Bu Orta Doğu için yeni bir başlangıç olacaktır. Şimdi yeniden inşa süreci başlıyor. Yeniden inşa belki de en kolay kısmı olacak. En zor kısmı büyük ölçüde hallettik. Çünkü geri kalanı kendiliğinden hallolacak. Bugün tarihi bir gün. Orta Doğu'nun ötesinde, dünya tarihinde tarihi bir an. Sizler Amerika Birleşik Devletleri ile birlikte çalışacaksınız ve biz de Orta Doğu'nun güvenli ve emniyetli bir yer olmasını sağlayacağız.
2: Gazze'deki soykırıma hükümetlerse sessiz kaldı. Ancak başta Avrupa ve ABD olmak üzere dünyanın birçok ülkesinde başkentler Filistin için doldu taştı. İsrail'in uluslararası kamuoyundaki imajı yerle bir oldu. Ülkeler Filistin devletini ard arda tanıdı.
4: The United Kingdom formally recognizes the state of Palestine.
5: The Commonwealth of Australia recognizes the state of Palestine.
6: Canada recognizes the state of Palestine.
7: Portugal formally recognizes the state of Palestine as a sovereign state with full rights.
8: Ireland last year with Spain, Norway and Slovenia recognized the state of Palestine.
9: Je déclare que la France reconnaît aujourd'hui l'état de Palestine.
2: İsrail'in katil başbakanı Benjamin Netanyahu ülkesinde eleştirilerin hedefinde. Katliamın ardından ortaya çıkan gerçekler Netanyahu ve hükümetini zor durumda bıraktı. İsrail basını 7 Ekim'deki Aksa Tufanı operasyonu sırasında Hamas üyelerini hedef alan İsrail askerlerinin Hannibal protokolü uygulayarak İsrailli sivilleri de öldürdüğünü haberleştirdi. Diğer yandan İsrail'den Haaretz ve ABD'den Washington Post gibi gazetelerse Netanyahu'nun aslında 7 Ekim'de yaşanacaklara dair Mısır ve Birleşik Arap Emirlikleri tarafından uyarıldığını yazdı. Netanyahu'nun ise bu uyarıları bilerek görmezden geldiği, güvenlik biriminin hiçbir yetkilisini bilgilendirmediği ifade edildi. Katil Netanyahu, Hamas'ın operasyonunu fırsat bilerek katliamı yalnızca Gazze ile sınırlı bırakmadı. Bu 3 sene boyunca bölgeyi kan gölüne çevirdi. İsrail, Gazze de katliamın başladığı yıl Hizbullah'ın İsrail'in kuzeyine saldırılarını bahane ederek Lübnan'a hem karadan hem de havadan saldırılar düzenledi. Bugüne kadar İsrail saldırıları nedeniyle en az 9 bin Lübnanlı hayatını kaybetti. Suriye'de Golan Tepeleri işgalini genişleten İsrail, başkent Şam dahil olmak üzere birçok bölgeye peş peşe saldırılar gerçekleştirdi.

0: short time ago, the United States military began major combat operations in Iran.
1: Orta Doğu 2025 yılının yaz aylarındaysa tarihe 12 gün savaşı olarak geçecek olan bir krizde sarsıldı.
2: Tahran'da bir noktada şu anda da izlediğiniz üzere şiddetli bir patlama sesi geldi.
1: İsrail'in nükleer tesislere yönelik saldırılarına İran balistik füzelerle karşılık verdi. Ateşkes sağlansa da İsrail durmadı. Bu kez ABD ile birlikte İran'a saldırdı. Saldırılarda binlerce sivil hayatını kaybetti.
0: I'll say it again. They can never have a nuclear weapon.

Bugün İsrail bölgede ve dünyada hiç olmadığı kadar yalnız. Uluslararası hukuk ve başta Birleşmiş Milletler olmak üzere pek çok kurumda bu katliamı önleyemediği için büyük bir tepkiyle karşı karşıya. Türkiye, İsrail'le tüm ticari ilişkilerini kesti. Endonezya ve Maldivler İsrail pasaportlarını kabul etmiyor. Şarkı yarışması Eurovizyon'da da istenmeyen İsrail'in futbol müsabakalarından da men edilmesi isteniyor. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda konuşma sırası İsrail'e gelince salon boşalıyor.

0: tarihin azabından kurtulsalar Allah'ın gazabından kurtulamayacaklar.
1: Soykırımcı Netanyahu ise tüm insanlık suçlarına rağmen koltuğunu bırakmamakta kararlı. İsrail'in uluslararası izolasyonundan endişelenen muhalifler ise şimdi Siyonist liderin tüm kabinesiyle birlikte görevden ayrılması için çabalıyor. Şimdi gözler ise sandıkta. 7 Ekim'de başlayan soykırım 27 Ekim'deki İsrail seçimleriyle sona erecek mi? Bunu zaman gösterecek.

0: Halkbank'ın katkılarıyla. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Ekim ayı yaşlı ve engelli aylığı ödemelerinin başladığını açıkladı. Toplam 1 milyon 290 bin 486 vatandaşın hesabına 9 milyar 470 milyon lira yatırılacak. 736 bin 596 kişiye yaşlı aylığı ödemesi, 553 bin 890 kişiye ise engelli aylığı ödemesi yapılacak. Halkbank'ın katkılarıyla.
1: Haberin radyosu A Haber Radyo.
2: Reklam.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
1: A Haber Radyo. Haberin radyosu.
4: İşletmenizin ihtiyaçlarına kulak verin. Küçük büyük tüm ekipmanlara vakıf katılım finansal kiralamayla sahip olun, işinizi geleceğe taşıyın. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri, vakıfkatılım.com.tr ve mobi şubede. Vakıf katılım.
5: Sayın dinleyiciler, Aygaz 100 oktana geçen geçene performans ve tasarrufu seçenler Aygaz 100 oktana geçtiler ve şöyle söylediler.
1: Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
6: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
7: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. Bir teknoloji düşünün. Bugünü değil, yarını inşa eden. CV Enerji'nin yeni nesil Rectangle hücre teknolojisi, hücre verimliliğiyle enerjide yeni bir dönemi başlatıyor. Daha fazla verim, daha yüksek kazanç. Türkiye'nin ve Avrupa'nın ilk ve en büyük Tapkan hücre üreticilerinden biri olarak enerjinin geleceğini bugünden üretiyoruz. Detaylı bilgi için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
6: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
1: Bir reklam.
8: Vakıfbank kredi kartımla önce aracıma akaryakıt alırım, sonra da beğendiğim kıyafeti. Eve giderken de markete uğrar, World puanları toplarım.
9: Siz de Ekim ayında Vakıfbank bireysel kredi kartınızla giyim, gıda ve akaryakıt sektörlerinin her birinden ayrı ayrı ve tek seferde 2000 TL ve üzeri alışveriş yapın, toplam 500 TL hediye World puan kazanın. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank, daima seninle.
1: Bir reklam. A Haber Radyo, 24 saat haber.
2: Reklam.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Evim.

0: ihtiyaç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
1: A Haber Radyo, haberin radyosu.
2: Her marka araca bakım ve onarım Boşkar Servis noktalarında.
3: Vakıf yatırım olarak 25 yılı aşkın deneyimimiz, ülkemizin dört bir yanına yayılan hizmet ağımız, kolay ve hızlı şekilde işlem yapmanızı sağlayacak dijital altyapımızla borsa işlemlerinizde hizmetinizdeyiz. Web sitemizden kolayca hesap açarak siz de vakıf yatırımlı olun, bu ayrıcalığı siz de yaşayın.
4: Reklam. A Haber Radyo.
5: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
6: Trafik ışıklarına ve işaretlerine uyun. Kırmızıda durmak, yeşilde geçmek ve sarıda hazırlıklı olmak trafiğin temel dilidir. Ayrıca yol kenarındaki hız sınırı ve yön tabelaları yolun durumuna dair size rehberlik eder.
7: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
5: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
4: Reklam.
0: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
1: A Haber Radyo. Haberin radyosu.
8: Gerçek Akses kızı büyük haberi verir. Akses'in 25. yılında toplamda 25.000 TL'ye varan çip para.
9: Sen de hemen cüzdanından kampanyalara katıl. 31 Ekim'e kadar farklı sektörlerdeki alışverişlerinde toplamda 25.000 TL'ye varan çip para kazanma fırsatını kaçırma. Detaylar akses.com.tr'de. Akses 25 yaşında.
6: Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
10: Halkbank'ın katkılarıyla. Türkiye'nin yerli ve milli imkanlarla geliştirdiği milli hızlı tren filosu büyüyor. İkinci setin üretim çalışmalarının sürdüğünü açıklayan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, 2027'de 7, 2028'de 7 olmak üzere 2 yılda toplam 14 milli hızlı tren seti üretmeyi hedeflediklerini bildirdi. Halkbank'ın katkılarıyla.
1: A Haber Radyo, haberin radyosu. İstanbul 88.8, Ankara 90, İzmir 95.2. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için turkuazradyolar.com'u ziyaret edin.
5: A Haber Radyo, haberin radyosu.
11: Merhaba, iyi günler. Ajans Bugün'e hoş geldiniz. Saatlerimiz artık 11'i gösteriyor. Bugüne başlıyoruz. Son 11 saatte yaşananlar, gündemdeki gelişmeler ve bugünün beklenen gelişmeleri neler olacak? Ekranlarınızda bir son dakika gelişmesi görüyorsunuz. Cemil Tugay, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı, AK Parti Genel Merkezi'ne geldi. Bugün neler yaşanacak? Biz de sahaya dönelim isterseniz. Önce Ankara'ya gideceğiz. AK Parti Genel Merkezi'nin önünde Kübra Bal bizi bekliyor. Ardından da bir İzmir'e uzanacağız. Cemil Tugay ile ilgili gelişmeler İzmir'de nasıl yankılanıyor? Bunları öğreneceğiz Sefer Ayçe'den. Ve önemli bir gelişme daha yaşandı. Esenyurt Belediyesi'ne yolsuzluk operasyonu düzenlendi bugün. Meral Dağlar bizi bekliyor Esenyurt'ta. Detayları aktaracak. Süresiz nafakayla ilgili bir süreç başlatılmıştı geçen hafta. Karar vardı. O süresiz nafaka yasası da meclise geliyor. Geçtiğimiz hafta meclisin açılmasıyla birlikte artık meclisin gündeminde epey yoğun. Detaylarında neler var? İlter Yeşiltaş bizi bekliyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden detayları aktaracak. Şimdi hızlıca isterseniz Ankara'ya uzanalım. Kübra Bal bizi bekliyor. AK Parti Genel Merkezi'nin önünde gelişmeler Cemil Tugay ile ilgili. AK Parti Genel Merkezi'ne geldiği belirtiliyor kısa süre evvel. Açıklamaları da var Cemil Tugay'ın. İzmir'i güzel şeyler bekliyor dedi Cemil Tugay. Önce onu dinleyelim.
12: Bugün oza takıldık efendim. Neler hissediyorsunuz?
13: Günaydın arkadaşlar. Konuşacağız sonra. Sağ olun.
14: Bir mesajınız olacak mı?
13: Hayırlı olsun.
15: Arkadaşlar geri çıkın. Çıkışta bir açıklamamız olacak mı?
11: İlk açıklaması bu oldu. Cemil Tugay'ın AK Parti Genel Merkezi'nde olduğu da ifade ediliyor ki görüntüler de geldi zaten, haber merkezimize de ulaştı. Kübra Bal takip ediyor. AK Parti Genel Merkezi'nin önüne uzanıyoruz. Ankara'ya gidiyoruz. Detaylar Kübra'da bu konuya ilişkin.
14: Evet, dakikalar önce

0: öncesinde AK Parti Genel Merkezi'nden çıkış yaparak şu anda arkamda görmüş olduğunuz kongre binasına doğru yürüdü aslında İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay ve ilk açıklamaları ise şu yönde oldu. Katılımla ilgili mesajlarınız nelerdir diye sorduk kendisine ve İzmir'i çok seviyorum, İzmir'i güzel şeyler bekliyor ifadelerini kullandı. Katılımdan sonra da açıklamalarda bulunabileceğine işaret etti. Tabii hem biraz çevreyi gösterelim kameraman arkadaşım Cengizhan Okutan'la, hem de bugün neler beklendiğini de ifade edelim. Bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından rozet takımı gerçekleştiriliyor olacak aslında. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'a son günlerde gündemde sıklıkla adından söz ettiriyordu. Hatırlayacak olursanız CHP'de mutlak putlan davası sonrası 18 Haziran'da partisinden istifa etmişti. Yine 30 Eylül tarihinde ise Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından kabul edilmişti. O toplantı basına kapalı gerçekleşti. Ancak Tugay açıklamalarında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı İzmir'in gündemindeki önemli konular ve kentin geleceğiyle ilgilendiren projelerle ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bilgi sunduğunu ifade etmişti. Yine sosyal medyada kendisinin AK Parti'ye geçeceğine ilişkin iddialarında yananlamamıştı. Dün de AK Parti aslında sosyal medyadan bir video yayınladı. Çöp dağlarının çiçekler açtığı bir video. Arka planda İzmir Marşı melodisi ve üzerinde de bir de tarih yer alıyordu. 7 Ekim 2026 yani bugün. Bugün de işte Cemil Tugay rozeti takılmış olacak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından. AK Parti aslında İzmir'e yıllardır eser ve hizmet siyasetini götürmek istiyor ve bu açıdan çok kritik bir katılım olduğunun altını çizelim. Çünkü İzmir ilk kez AK Partili bir belediye tarafından yönetiliyor olacak. Bugün tabii kritik bir toplantı da var. AK Parti aslında milletvekilleriyle birlikte yasama yılı açılışı toplantısı gerçekleştiriyor ki grup toplantısı diyebiliriz bir nevi. Geçtiğimiz yıl olduğu gibi AK Parti'de gerçekleşiyor, yalnızca farkı bu. Yine toplantıda Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde değil, AK Parti Genel Merkezi'nde yapılıyor olacak. Genel Merkez'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan milletvekilleriyle bir araya gelecek ve yeni yasama yılı açılışı toplantısını yapıyor olacak. Bugün saatler 11.30'u gösterdiğinde de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kürsüde hitap etmesini bekliyoruz. Yani her şey aslında aynı olacak. Vekiller, bakanlar, partililer yine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hitabını dinliyor olacak. Ancak bu kez AK Parti Genel Merkezi'nde. Tabii Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gündeme ilişkin kritik başlıkları da hitabında ele alacağını ifade edelim. Özellikle gündemdeki fon soruşturması konusu, bunu kapsamda yapılabilecek yasal düzenlemeler, muhalefetin söylemleri, terörsüz Türkiye başlığı ve son zamanlarda belediye başkanlarının istifaları, yine AK Parti'ye geçen belediyelerin ilişkin önemli mesajlar vermesini bekliyoruz. Tabii en önemli gündem başlıklarından biri elbette Cemil Tugay'ın rozetinin takılması olacak diyebiliriz. Tabii bugün bir diğer kritik gündem başlığının da bir süredir tedavi gören Bekir Bozdağ'ın sağlık durumu sebebiyle Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkan Vekilliğinden istifası olacağını da söyleyelim. Dün dilekçesini meclis başkanlığına sunmuştu. Bugün de AK Parti meclis grubu yeni başkan vekilini seçecek. Bugün işte bir seçim yapılıyor olacak. Öne çıkan isim de AK Parti Tokat Milletvekili Yusuf Beyazıt diyebiliriz. Yani başkan vekilin seçilmesiyle birlikte aslında meclis başkanlığına bildirilecek ve genel kurulda ismi okunmuş olacak yeni başkan vekilinin. Ayrıca söz konusu toplantıların akabinde Cumhurbaşkanı Erdoğan A takımını da toplayacak. Gündemdeki kritik başlıklar ele alınacak toplantıda, MYK toplantısında. Bugün işte rozet takımı gerçekleşiyor olacak. Aslında Cemil Tugay ya rozete takılacak Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından. İlçe belediyelerin geçeceği söyleniyordu ancak AK Parti Genel Sekreteri Eyüp Kadir İnan ilçe belediyelerinin geçmeyeceğini, bugün yalnızca Cemil Tugay'ın katılacağını ifade etti diyelim ve sözü yeniden sizlere bırakalım.
1: Kübra, teşekkür ediyoruz. AK Parti Genel Merkezi'nin önünden işte son gelişmeleri aktardı. Cemil Tugay'ın AK Parti Genel Merkezi'ne girdiği görüntüleri de ekranın sol tarafında sizlerle paylaştık. Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından rozetinin takılması bekleniyor Cemil Tugay'ın. Peki bu ne anlama geliyor? Yani İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin artık AK Parti'ye geçmesiyle birlikte neler yaşanacak bu süreçte? Hem de biraz da geri planını konuşalım istiyoruz. Gazeteci Murat Özer bizimle birlikte ve hukukçu avukat Aydoğan Ahıakın yayın konuğu olacaklar. Her iki konuma da hoş geldiniz demek istiyorum.
2: Hoş bulduk. İyi yayınlar.
1: Teşekkür ediyorum.
3: İyi yayınlar.
1: Sağ olun. Ben de sizlere iyi yayınlar diliyorum. Murat Bey, sizinle başlayalım. Aydoğan Bey'in de müsaadesiyle. Şimdi aslında beklenen bir süreçti. Uzun süredir Cemil Tugay'ın CHP'den istifa etmesiyle birlikte, ama geçtiğimiz hafta Sayın Cumhurbaşkanı tarafından kabul edilmesiyle birlikte artık herhalde bu süreç hız kazandı diye düşündük. Sizce bu noktaya nasıl gelindi? Yani neden yeni partiyle yoluna devam etmedi? Örneğin Cemil Tugay neden tercihi AK Parti oldu? Neden Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa etti? Biraz izleyicilerimiz açısından yakın geçmişi bir hatırlatalım istiyorum.
2: Evet, Cemil Tugay'ın tabi Cumhuriyet Halk Partisi'nde mutlak tutulan tartışmaları neticesinde Kemal Kılıçdaroğlu'nun genel başkanlık makamına gelmesine en şiddetli şeklinde eleştirenlerden birisiydi. Hı hı. O kadar şiddetli bir ton kullanmıştı ki Cemil Bey, siyaseti makamlarını, kaybettiği makamlarına geri dönebilmek maksadıyla kullanan bazı kişileri siyasetçi olarak değil ancak ahlaksız olarak tanımlamak mümkündür demişti. Doğal olarak Cumhuriyet Halk Partisi'ne siyaset yapmanın artık mümkün olmadığını ifade ediyordu. Hı hı. Ve Cumhuriyet Halk Partisi'ni istifa ederek bağımsız olma yolu seçmişti. Kamuoyunda Cemil Tugay
1: peki neden yeni partiye, yani o, evet, o sistemdeki aslında eleştirisi sadece Cumhuriyet Halk Partisi içerisinde yaşanan mutlak butlan kararıyla oluşan o ambiyans değildi. Yani o günkü sert açıklamalarından bunu da anlamıştık. Yani yeni partiyle yoluna devam edenlere yönelik de eleştirileri vardı Cemil Tugay'ın. Sanki tüm bunlardan yorulmuş da gibiydi CHP içindeki o süreçten. Yani o dönem yeni parti kurulmamıştı, ondan bahsediyorum.
2: Aslında bunları, bu sözlerin herhangi bir kişiyi doğrudan hedefe oturtmadığı bir ilkesel bir şey ifade etmeye gayret ettiğini biz artık anlıyoruz Cemil Bey'in sözlerinden. Çünkü herkes, bütün kamuoyu kendisinin Ekrem İmamoğlu, Özgür Özel cephesiyle beraber hareket ettiği intibana sahip olmuştu. Çünkü bu sözler Kemal Kılıçdaroğlu yönetimine yapılmış gibi gelmişti. Halbuki de ifade ettiğiniz gibi aslında hem Kemal Kılıçdaroğlu'nun hem de Cumhuriyet Halk Partisi'nden ayrılan Özgür Özel, Ekrem İmamoğlu cephesinin içinde bulunduğu siyasi anlayışa yönelik bir itirazdı. Ve bu itirazdan da vazgeçmemişti. Cemil Bey, asıl burada sorgulanması gereken şey odur. Neden Cemil Tugay gibi birisi, yani 2010 yılında Cumhuriyet Halk Partisi'ne siyasete başlamış, 16 yıldır Cumhuriyet Halk Partisi'ne siyaset yapan, daha önce yine Karşıyaka Belediyesi'nde Cumhuriyet Halk Partisi'nin belediye başkanı olarak görev yapmış birisi, nasıl olur da Cumhuriyet Halk Partisi ikiye bölünmüşken ve içinden kendisinin daha da öz bir Cumhuriyet Halk Partisi çıktığı iddiasında bulunan bir parti varken ve bu parti kendisinin iddiasıyla Türkiye'nin ana muhalefeti olmanın ötesinde iktidara namzet olan, hatta bugün bir seçim yapılsa en büyük birinci parti olacak, bir iktidar partisi olacak şeklinde bir intiba oluşturan çeşitli hareketlerle bir partinin yanında neden durmaz? Asıl soru bu bence. Çünkü Cemil Tugay aslında etrafa baktığında gördüğü manzara şu: Cumhuriyet Halk Partisi'ne yönelik yapılan operasyonlarda, Cumhuriyet Halk Partili belediyelere yönelik yapılan operasyonlarda ortaya çıkan görüntü, hiçbir şekilde bir siyasetçinin, ahlaklı bir Türk vatandaşının kabul edilebileceği şeyler değil. Özellikle Antalya Belediyesi'nde yapılmış olan, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı'nın yapmış olduğu itiraflardan sonra, Uşak Belediye Başkanı'nın yapmış olduğu itiraflardan sonra ve ortaya çıkan bütün bu manzara, sadece yolsuzluk, hırsızlık, rüşvet değil, büyük bir ahlaki erozyon olduktan sonra bu iki siyasi yapım içerisinde bulunmanın da mümkün olmadığını gösteriyor. Hı hı. Şunu anlamamız lazım: İzmir'de bir mucize olacak mı? Yani İzmir'de dün mesela AK Parti bir çöp dağlarından çiçekler açacağı bir şeyle aslında duyurdu. Herhangi bir, biliyorsunuz, hiçbir şey söylemeden sadece bu videoyu paylaşarak AK Parti'nin İzmir'de gerçekleştireceği değişime bir atıfta bulunmuştu. Hı hı. Ancak şunu söylememiz lazım: bir mucize bekleyemeyiz. Yani Burhan Özbatura'dan sonra Cumhuriyet Halk Partisi'ne 25 yıllık bir enkaz var ve bu enkaz biz söylemiyoruz, Cemil Tugay da söylüyor. Cemil Tugay bundan önceki Cumhuriyet Halk Partisi yönetimin hırsızlık, rüşvet, irtikaba karıştığı iddiasıyla soruşturma açılması için gidip ihbarda bulunan bir Cumhuriyet Halk Partisi belediye başkanıydı. Yani doğal olarak kendisinden önceki bütün yönetimlerde de zaten sıkıntılar olduğunu, İzmir'in sadece hizmetsizlikten, kalitesizlikten, Türkiye'nin en güzel şehirlerinden birisi olmasına rağmen bir adeta köy hayatı, kasaba hayatı yaşamak zorunda kalmış olmasından bizar olan sadece Cemil Tugay değildi. Doğal olarak bu 25 yıllık bir enkaz dönemi var. Bu enkazın ortadan kaldırılabilmesi bir mucizeyle falan gerçekleşemez. Ancak bir iradenin ortada değişmesiyle bir şey değişebilir mi? İşte Cemil Tugay bunu test etmek istedi yani.
1: Burada bu siyasi rekabetlerde. Bundan sonrasını konuşalım. Yani bundan sonra İzmir'de kısa vadede evet o enkazın kalkması teknik olarak mümkün değil ama bunun için büyük bir adım attı. Zaten en başından itibaren de bu sürece en yüksek perdeden ses yükselten isimlerden biriydi Cemil Tugay. Müsaadenizle Aydoğan Bey'e de geçeyim. Bu sürece kadar olan kısmı devam edelim. Sonra İzmir'in

0: gitmeyi tercih etti böyle bir dönemde. Yani İzmir'e hizmet etmek istiyor ve AK Parti belediyeciliğiyle ancak bunu yapabileceğini düşünüyor, evet. Varsayımıyla mı açıklayabiliriz?
1: Şimdi Merve Hanım, bir şeyi atlamayalım, çok önemli. Yani bunu muhalifler sürekli tekrarlayıp duruyor ama çok yanlış bir bilgi bence. Yani İzmir'in belediyecilik anlamında CHP'nin kalelerinden en önemli kalesi olduğunu söylüyorlar. Ben buna kesinlikle katılmıyorum. Son yerel seçim sonuçlarına baktığımızda İzmir'de Cemil Tugay %48,9 oy almıştı. Hamza Dağ da AK Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı da 37,06 oy almıştı. Diğer partilere, DEM Parti, İYİ Parti'ye baktığımızda %4, %3'lerde aslında CHP ve AK Parti arasında geçen bir seçimdi. Yani burada %48'e %37'lik bir oy farkına baktığımızda burası kesinlikle Cumhuriyet Halk Partisi'nin veya Yeni Parti'nin kalesi olmadığı çok apaçık ortadadır. Neden?
0: Çünkü o zaman İzmir'deki CHP seçmeni artık tepkisel oy kullanmaya başladı, ideolojik oy kullanımının da ötesinde belediyecilikte. Artık 2024 seçimlerinde bunu görmüştük diyorsunuz.
1: Gördük. Yani İzmir'de gerçekten yıllardır işte altyapısının iflas etmiş olduğu, yaşanan su baskınlarıyla, körfezdeki kirlilikle, balık ölümleriyle, yani 2 milyonu aşan araç sayısına baktığımızda aynen Ankara gibi çekilmez bir trafiğin vatandaşlar açısından hayatlarını, ulaşımı devam ettiremedikleri, yolların kilitlendiği bir süreç haline gelmişti. Bugün Cemil Tugay AK Parti'ye geçiyorsa neden geçiyor? Bence buna bakmak lazım. Yani Cemil Tugay şunu bence çok apaçık gördü. Cumhuriyet Halk Partisi ile Yeni Parti arasındaki bu kamplaşma, kriz, mutlak buttan sürecinden sonra da halen devam eden bu rekabette İzmir'e hiçbir şekilde bir yerel hizmet götüremeyeceğini ve bu rekabetin de aslında kendisine bir belediye başkanı olarak olumsuz yansıyacağını ve AK Parti'nin gönül belediyeciliğini, hizmet belediyeciliğini ve hizmetler açısından yerel hizmetlerde özellikle vatandaşla doğrudan temas eden ve 5 yıllık 10 yıllık vizyoner belediyecilik anlayışını kavuşturmak için bugün Cemil Tugay AK Parti'ye geçiyor. Bence bu pencereden bakmak lazım. Yani yeni parti çatısı altında
0: veya 2029'da herhalde değil mi yerel seçimler? Evet. Hukuki olarak da süreç bu 5 yıl sonra.
1: Evet.
0: Yani rasyonel bir karar mı verdi Sayın Tugay bu anlamda? Yani ben bu süreçte, şu süre zarfında zaten 2 yıllık zaman diliminde görevimi layığıyla yerine getiremedim bu sebeplerden dolayı, siyasi çalkantılardan dolayı CHP içerisindeki. Ben de rasyonel bir kişi olarak en azından bu dönemde görevimi layığıyla yerine getirmem için benim böyle bir karara ihtiyacım var. Rasyonel bir karar mıdır dolayısıyla Cemil Tugay'ın kararı?
1: Çok net. Çok net.
0: Herkes başarılı olmak
1: ister. Evet, herkes başarılı olmak ister. İzmirlilerin geleceğini düşünen bence çok önemli ve doğru bir karar vermiştir Cemil Tugay. Neden? Yani burada artık Yeni Parti veya CHP çatısı altında zaten siyaset yapamayacağını açıkça kamuoyuna yansıyan bilgilere göre görüyorduk. Ve burada bu çatı altında bu kavgalar devam ederken hiçbir şekilde İzmirlilere bir hizmet götüremeyeceğini de bence Cemil Tugay gördü ve AK Parti'nin de aslında eser ve burada gönül belediyeciliğinden Sayın Cumhurbaşkanımızın temellerine attığı bu belediyecilik anlayışını da İzmir'e kavuşturup İzmir'in bu sorunlarını çözmek için, İzmir'in geleceğine yönelik ve bence kendi seçmen kitlesini de genişletmek için böyle bir karar verdi. Çünkü son seçimlere baktığımızda AK Parti ile CHP'nin oyları arasında %10'luk bir fark var. Yani burada CHP'nin de zaten bölünmesiyle birlikte, yeni partinin de ortaya çıkmasıyla birlikte, yani bu sürece de baktığımızda çok farklı bir, aslında bence süreçle karşı karşıya kaldık. İzmir kesinlikle AK Parti'nin kalesi değildir. İzmir'in gerçekten yıllardan beri devam eden bu kronik sorunlarının artık çözüme kavuşturulması şart olmuştur. Çünkü yani İstanbul gibi bir dünya şehri olmayı hak eden bir şehirden bahsediyoruz. Ama işte çöplerle, trafiklerle, altyapı sorunlarıyla, yani çevre sorunlarıyla, kirlilikle gündeme gelen bir İzmir'den bahsediyoruz. Bu anlamda da yani Cemil Tugay'ın bu tercihi

0: bence hem İzmirlilerin menfaatine olmuştur. Hem de İzmir'in artık büyükşehir anlamında AK Parti belediyeciliğiyle bence tanışmasıyla beraber bugünden sonra İzmir'de yeni bir sıçrama dönemi ve yeni bir sayfa açılacağına ben inanıyorum.
1: Peki hem Aydoğan bu, Bey burada da virgül koyarak evet, İzmir'in bundan evet, sonrasına geçelim. Orada da önce bir olur. Murat Bey'e söz vereyim. Size yeniden dönelim. Şimdi bu süreçte neler yaşandığını, Cemil Tugay'ın bu kararı nasıl aldığını hatırlamaya çalıştık. İzleyicilerimize de hatırlatmaya çalıştık Murat Bey. Şimdi İzmir'in bundan sonraki sürecini düşünelim. Şimdi biz bu yaz bereketli bir yaz geçirdik. Baharat da öyleydi ilkbaharda. Yağışlar vardı. Barajlarımız çok şükür çok kötü durumda değil ama bir önceki yazı hatırlarsanız yani yaptığımız haberler bizde turizmin merkezi İzmir'i sadece şehir merkezi olarak düşünemeyiz. Her ilçesi bir turizm beldemiz bizim ve susuzdu, musluklar akmıyordu. Turizm beldelerinde esnaf artık haykırıyordu geçen sene yaptığımız yayınlarda. Yani restoranı var, oraya milyonlarca liralık yatırım yapmış ama müşteri lavaboya girdiğinde musluk yok. İşte geçen sene mutlaka yaz aylarında gitmişsinizdir. Benzin istasyonlarında lavaboyu kullandığınız zaman su akmıyordu. Şimdi bizim turizm merkezi olarak Türkiye'nin incisi İzmir'de biz bunları yaşadık iki yazdır. Dediğim gibi bu yaz biraz yağışlar geldi de bu sıkıntı yaşanmadı. En son örneği bu. İşte mesela bundan sonra ilçe belediyeleri bugün itibariyle geçmiyor ama Büyükşehir Belediyesi'nin inisiyatifinde olan pek çok konu var. Nasıl yansıyacak bundan sonra özellikle turizm açısından İzmir'e sizce?
2: Şimdi şunu söyleyelim, yani bir mucize yaşamayı beklemiyorum ben açıkçası. Bu kadar kolay şeylerden şey değil. Ayrıca çöp toplama yetkisi de ilçe belediyelerinde biliyorsunuz. Yani çöp sorunları ne yazık ki. Çöp sorunu niye var? Çünkü işçiler sürekli grevdeydi. İşçilerin grevde olduğu, parasını alamadığı bir noktada da çöp dağları oluşmuştu. Aslında temel gerekçe bu. Burada çok ciddi bir yönetim sorunu vardı. Yani ilçe belediyelerinde de il belediyesinde. Temel sorunumuz şu. Cemil Tugay bağımsız kaldığında ya da Cumhuriyet Halk Partisi'nde ya da yeni partide siyaset yapmaya devam ettiğinde, ancak yeni partinin AK Parti'ye ve Sayın Cumhurbaşkanımıza yönelik özellikle son işte meclis oturumunda ifade edildiği gibi, olduğu gibi, ortaya çıktığı gibi onu boykot eden, protesto eden, görmezden gelen dışlayıcı bir dil değil de daha yakın, hükümetle daha yakın bir ilişki kurabilseydi ve yeni partide kalarak ya da geçerek ya da bağımsız kalarak bu siyasetini sürdürme imkanı var mıydı? Yani hizmetini getirebilir miydi? Çok net. Bu sorunun cevabı çok açık. Getiremezdi. Çünkü hükümet İzmir, Büyükşehir Belediyesi İzmir'de hiçbir zaman son 20 küsur yıldır seçim kazanmamış olmasına rağmen ne İzmir'in Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yatırımlarının yapmasının önünde bir engel çıkardı bugüne kadar, ne onun yasal olarak belediye aktarılması gereken bütçeden bir kesinti yaptı. Burada hiçbir şekilde olmadı. Hepsi açık ve net bir şekilde görülüyor. Ayrıca İstanbul-İzmir otobanı gibi bütün Batı Anadolu'nun en önemli, İzmir'in ulaşım sorununu temelde çözen çok önemli bir otobanın yapılmasını sağladı. Çeşitli tüneller inşa edildi. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin sınırları içerisinde olan önemli metro hatlarından bir tanesi Ulaştırma Bakanlığı ile birlikte İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından yapıldı. Şimdi bütün bunları ard arda koyduğumuzda hükümetin Cumhuriyet Halk Partili olsun ya da olmasın herhangi bir belediye başkanına yönelik kişisel bir husumet götürmesi, beslemesi ve ondan dolayı o bölgenin halkını cezalandırması diye bir şey asla bugüne kadar mümkün olmadı. Gerçekten de bunun örneği hiçbir şekilde olmadı. Cumhuriyet Halk Partili belediyeler açısından, belediye başkanları açısından mesele çok açık. Cemil Bey'in geçmesinin sebebi AK Parti ideolojisini benimsemiş olmasından dolayı değil. Cumhuriyet Halk Partisi'nin ideolojik kimliğinden sıyrıldığını falan düşündüğümüz için değil. Çok net bir şey var. Bunu da Beykoz Belediye Başkanı hanımefendi ifade etti. Dedi ki AK Parti'ye geçtikten sonra hayatımda ilk defa şu belediye başkanlığı makamına oturduğum günden beri ilk defa beni partimden birisi arayıp şunları şunları şunları yapmamız lazım, partimiz için bunlar gerekli demiyor. Çok şaşırmış vaziyetteyim. AK Parti'de bir haftadır 10 gündür siyaset yapıyorum. Tek bir AK Partili beni arayıp, AK Parti teşkilatlarından birisini arayıp belediyede şunu yapılması gerekiyor demedi. Ben her gün en az 100 tane telefonla karşılaşıyordum ve bunların hiçbirisi belediyecilikle alakası olmayan şeylerdi. Filanca kişinin işe alınması, filanca kişinin bilmem ihalesi, şuradaki ihalenin şu kişiye verilmesi gibi. Ben bunlarla uğraştım dedi Cumhuriyet Halk Partisi'ne.

0: siyaset yaparken. AK Parti'de böyle bir böyle bir şey hiç rastlamadım dedi. Bunu kim diyor? Cumhuriyet Halk Partisi'nin siyaset yapan ve AK Parti'ye geçen belediye başkanı. Temel sorun bu. Yeni partinin de Cumhuriyet Halk Partisi'nde yani düşünmesi gereken, cevaplaması gereken şey budur. Siz siyaset doğru düzgün üretebilseydiniz, kendiniz, kendi içinizde yetişmiş en önemli siyasi figürleriniz, daha 3 gün öncesine kadar sütte bozuk olur, leke olur, asla Cemil Tugay'da olmaz diyen Özgür Özel daha 3 gün önce bu sözü söyledi. Bugün sütü bozuk dedi. Soysuz dedi. Bedmaye dedi. Bakın dün söylediği ifade gerçekten kabul edilebilir bir şey değil. Bedmaye dedi birisine, yani Cemil Tugay dedi birisine sütü bozuk soysuz dedi. Affedersiniz. Ben burada kullanıyorum ama koskoca bir genel başkan bu ifadeyi sosyal medya hesabına paylaşarak duyurdu. Şimdi siz 3 günde mi sütü bozuk oldu yani bu kişi? Hiç kendinize sormayacak mısınız? Dönüp demeyecek misiniz? Ya biz neden burada kendi en önemli figürlerimizi İzmir gibi bir yani bir belediyeyi yöneten en önemli siyasi figürlerinden birisini kendi partim içerisinde nasıl tutmayı başaramıyoruz? İşte bu. Büyük bir kıskacın içerisindeler. Bir tarafta bir siyasi inkiraz dönemi var. Sürekli olarak birbirleriyle didişen siyasiler var. Bir tarafa dönüyorsun. Diğer tarafta hizmet yapmak istiyorum. Ben bu şehre hizmet yapmak istiyorum diyen birisi var. Ve o diyor ki asla bu, yani siz bu keşmekeşin içerisinde şey yapamazsınız. Peki ben bu yani dar boğazdan nasıl çıkacağım? Nasıl çıkabilirim? Bir kaçış. AK Parti'ye katılmak sadece AK Parti hizmetlerinden daha fazla yararlanmak maksadıyla yapılmış bir şey değil. Bu elbette gelecek. Hükümet daha da fazla rahatlatacak, belki daha fazla hizmet etmek için her türlü çabayı elinden yani esirgemeyecek. Bunu biliyoruz. Ama evet, bunun ötesinde bir şey var. Siyasi figürler kendi bulunduğu parti içerisinde eğer partinin siyasi ülkeyi yönetme konusundaki iradenin dışında başka bir şeyle meşgul olmaya çalışırlarsa sonuç bu. Son 2 yıldır.
1: Peki.
0: CHP'li seçmen, yeni partili seçmen kabul etmese de, reddetmeye çalışsa da gerçek bu. Rüşvetten, irtikapla uğraşmaktan siyasi figürler çalışamıyorlar. Çok
1: Murat
0: net.
1: Bey, burada da virgül koyuyorum. Bu arada görüntüler canlı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da AK Parti Genel Merkezi'ne giriş yaptılar geçtiğimiz dakika itibariyle. Evet, bilgi gelmişti muhabirlerimizden. Şu anda da görüntüler canlı. Cumhurbaşkanı Erdoğan da AK Parti Genel Merkezi'ne geldi. Geçtiğimiz dakikalarda da Cemil Tugay AK Parti Genel Merkezi'ndeydi. Aydoğan Bey, bu noktada size dönmek istiyorum. Yeniden Murat Bey'e sordum sorunu buradan evet, sonrası. Şimdi Murat Bey de şunu söyledi, İzmir Otobanı'ndan bahsetti. İşte Ulaştırma Bakanlığı'nın çalışmalarıyla gerçekleşen ve çok büyük nefes aldıran, sadece İzmir'e değil yani tüm bölgeye, o bölgede Kuzey Ege'ye nefes aldıran bir otoban. Metro inşaatından bakanlığın inisiyatifiyle gerçekleştirilen İzmir'de. Şimdi şöyle bir gerçek var, yani bunu ortaya koyalım isterseniz. Bakanlık, belediye şu partiden olduğu için işte yatırımları o bölgeye yapmıyor meselesini bir konuşalım. Yani rasyonel bir hükümet bunu yapmaz. Çünkü yani en önemli gayri safi milli hasılaya da katkısı olan turizmdir değil mi bizim? Sanayidir. Şimdi eğer siz bölgeye yatırım yapmazsanız zaten bu alanlar gelişlemez. Dolayısıyla ülke ekonomisine eksi yazar. Bir de şu açıdan bakalım. Sanayici de turizmci de bilir. Yani hangi kısımlarda görev alanı kimde? Yani bu işe bakanlık bakar, bu işe belediye bakar. Şimdi normal halk bu ayrımına varamaz ama sanayici ise o kişi, turizmci ise bunları bilir. Şimdi bunlar evet, zaten bölgedeki evet, bölgenin en önemli geçim kaynağı sanayi ve turizm, bunlar biliniyordu. Buraya bir açıklık getirelim. Yeniden hani şimdi AK Parti'ye geçti belediye ve yatırımlar gelecek gelmeyecek gerçeği. Yani hükümetle, bakanlıkla, belediyenin koordinasyonu ortaya çıkacak projeler, bir de bakanlığın kendi sorumluluk alanındaki ilerlettiği projeleri, belediyenin ayrı projeleri.
2: Evet,
1: daha İstanbul'da gerçekçi da bir açıdan görmüştük, bakalım evet, istiyorum. İstanbul'da da gördüğümüz gibi.
2: Evet. Evet. Yani burada Merve Hanım, bence şöyle bakmak lazım. Yani bu bir tamamen bir yalan yani. Burada belediyelerin farklı olduğu için işte Cumhur İttifakı ile veya Sayın Cumhurbaşkanımızla, bakanlıklarla işte kendileri, özellikle CHP'li belediyeler engellendiklerine ilişkin veya hizmet gitmediğine ilişkin bir takım yalan ve iftiralar üretmişlerdi. Bu tamamen gerçek dışıdır. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın başarısının sırrına baktığımızda Türkiye'nin tüm bölgelerine ayrım yapmaksızın hizmetleri götürmüştür. Aynı şekilde tüm illere ve ilçelere ayrım yapmaksızın tüm
1: Erdoğan
2: hizmetleri
1: Bey, bu arada
2: eşit bir şekilde ulaştırmıştır.

0: izleyicilerimize ekrandaki evet. görüntüyü aktarayım. Sayın Cumhurbaşkanı da salona giriş yaptılar. Muhtemelen birazdan bu kürsüde hitap edecekler salondakilere ve Cemil Tugay'ın da rozet takma töreni gerçekleşecek diye tahmin ediyoruz. Ben izleyicilerimize bu bilgiyi aktarmış olayım. Siz de buyurunuz, devam edin.
1: Evet, bu anlamda da yani Sayın Cumhurbaşkanımız bu anlamda mesela İstanbul'da metroların yapılamadığı bir dönemde Ulaştırma Bakanlığı bu metroları Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla yaptı. Yine işte İstanbul'daki bu havalimanına giden ve diğer otoyollara, otobanlara baktığımızda yine biraz önce Murat Bey belirtti işte İzmir'deki bu otobanın Ulaştırma Bakanlığı tarafından yapılması aslında belediyelerin de yapması gereken bir takım yolların yapılmadığı için burada bakanlık niye devreye giriyor? Vatandaş bu hizmetlerden eksik kalmasın diye. Vatandaşa bu hizmetler götürülsün diye. Bu sebeple bakanlık devreye giriyor ve burada asıl problem şuydu. CHP'li belediye başkanlarının bu dönemlerde merkezi hükümetle birlikte de çalışmak istememeleri, bu iletişimi bilerek engellemeleri ve kurmamalarından kaynaklanıyordu. Bu anlamda da yani Sayın Cumhurbaşkanımız dediğim gibi sadece ilçelere veya illere değil Türkiye'nin dört bir tarafına eşit bir şekilde hizmetleri götürmüştür. Bir şeyin de altını çizeyim. Murat Bey belirtti, çöp toplama görevi büyükşehir belediyelerinin değildir. Evet, çok doğru. Ancak şunu da altını çizeyim, yani düzenli depolama, bertaraf, işte bu özellikle katı atık transfer istasyonlarının kurulması, çöp alanlarının kurulması, özel alanlar ve sahiller, geri kazanım ve sıfır atık gibi konularda özellikle büyükşehir belediye başkanları o şehrin özellikle metropollerde ilçelerin dinamik halde işlemesi açısından önemlidir. Yani buradaki
0: mesela orada bir krizi yaşadık yakın zamanda evet. İstanbul'da hafriyat döküm sahalarıyla ilgili çok önemli evet. çok büyük bir krizdi. İzmir açısından da aynı şey önemli.
1: İstanbul'da ne yapıldı? İSAÇ devre dışı bırakılarak İBB yolsuzluk ceza davasında görevden uzaklaştıran Ekrem İmamoğlu tarafından kendi ortağına bu alanların kaçak harfiyat alanlarının kurulduğunu gördük. Yani bu anlamda da büyük şehirler özellikle ilçe belediyelerinin lokomotifidir. Yani çöp kamyonlarının verilmesinden tutun, finansman sağlanması, ilçe belediyelere destek olunması, hizmetlerin götürülmesi anlamında ana lokomotiftir. Bunun altını çizeyim. Bir de burada dediğim gibi yani son yerel seçimlerde AK Parti'nin %37 oy aldığı İzmir'de bence bugünden sonra çok hızlı bir şekilde bakın hem İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı'nın AK Parti'ye katılmasıyla birlikte, rozet takmasıyla birlikte ben daha büyük bir uyum içerisinde, koordinasyon içerisinde en azından asli sorunların, işte bu çevre sorunlarının olsun, trafik sorununun olsun, yeni yolların yapılması anlamında en azından yerel seçime kadar çok büyük bir hızlı mesafe kat edileceğine, çok hızlı gideceğine inanıyorum. Çünkü yani İzmir'de gerçekten yıllardır baktığımızda çok geriye giden bir sistemden bahsediyoruz. Yani işte orada DSP'nin seçilmesi, Doğru Yol'un seçilmesi, sonra DSP, sonra CHP vesaire baktığımızda yıllardır burada bir vizyoner belediyeciliğe ihtiyaç duyan bir İzmir'den bahsediyoruz. Cemil Tugay da diyor ki ben diyor siyasi geleceğim için değil, hani İzmir'e hizmet götürmek için AK Parti'ye geçiyorum aslında beyanında bulunmuş oldu. Bence bu çok kıymetli. Yani kendisinin sonuç itibariyle bakın İzmir'de gerçekten ciddi problemler var. 1500 aile mağdur edilmiş durumda. Kooperatif modeli, kentsel dönüşüm çöktü İzmir'de. Yani bu kooperatifler üzerinden yapılan yolsuzluklara baktığımızda orada hatta Cemil Tugay Tuş Soyer hakkında savcılığa bir takım belgeler vermişti. Bunları unutmamak lazım. Yani kooperatiflerde binler orada mağdur olan aile var. Bunların problemlerinin bir şekilde bu insanların mağduriyetlerinin giderilmesi lazım. Biraz önce bahsettim. 2 milyon araçtan bahsediyoruz İzmir'de. Yani trafiğin kilitlendiği bir süreçte Ankara gibi hatta İstanbul gibi kronikleşmeye başladı bu sorun. Körfez'deki kirliliğe baktığımızda yani bu Körfez'deki kirliliğin artık yani 40'larda 50'lerde Körfez'de balık tutan işte güzel insanlar vardı ama bu geldiğimiz noktada insanlar Körfez'in yanından geçemiyor kokudan dolayı. Bu çevre kirliliğinin de bir an evvel giderilmesi lazım. Bu anlamda Büyükşehir ve Çevre Bakanlığı arasında belki büyük bir koordinasyon

0: söz konusu olabilir. Yani uyum içerisinde, koordinasyon içerisinde ve gerçekten AK Parti'nin eser ve gönül belediyeciliğini, hizmet belediyeciliğini örnek alan eğer adımlar atarsa Cemil Tugay, İzmirliler'de en azından bu süreçte yerel hizmetlere daha yoğun bir şekilde
1: kavuşmuş oluyorlar.
0: kavuşurlar. Bakın altyapı çökmüş. Ben daha dündü sanırım A Haber'de bu ekranlarda bir haber izledim. Tarihi Kemeraltı Çarşısı'nda her yağmurda göle dönüyor. Oradaki esnaflar mağdur oluyor. Sadece Kemeraltı Çarşısı'nda değil. Diğer tüm İzmir'in dinamik ticari noktalarında, ulaşım noktalarında, turistik noktalarında bu sorunlar, problemler yaşanıyor. Bu anlamda da İzmir çok kıymetli bir şehir, önemli bir şehir. Türkiye'nin dinamik şehirlerinden biri, büyük şehirlerinden biri. Ben çok büyük, önemli bir sürece, yeni bir sıçrama dönemine gireceğine inanıyorum.
1: Aydoğan Bey, sizden bıraktığınız yerden söz alıp Murat Bey'e geçmek istiyorum. Murat Bey, o parantezi siz açmışsınız, İzmir Otobanı. Şimdi İzmir Otobanı, evet, çok önemli, sadece İzmir için değil, bölgedeki diğer şehirlerimiz açısından, ki Kuzey Ege, yani sanayi açısından medarı iftarımız olan bölgelerden biri daha. Şimdi otoban var, bir de tali yollar var. İşte dediğim gibi, hani biz halk olarak bunu bilmek durumunda değiliz ama sanayici bunu bilir, turizmci bunu bilir. Hangi, nerede sorumluluk alanı belediyenin, nerede sorumluluk alanı bakanlığın. Sizin de dediğiniz gibi bugünden yarına bir mucize olmaz, bir sihirli değnek olmaz. Çünkü kanalizasyon konusu en kanayan yaralarından biri İzmir'in. Su konusu öyle. Bunlar biraz daha zaman alacak süreçler. Ama ilk etapta koordine bir şekilde bakanlıklarla belediyenin atacağı adımlar hızlı reaksiyon gösterebilir. Hem bunu sormak istiyorum, hem de sizce bu süreçte, kısa süreçte atılan adımlar diğer belediyeler için de, kararsız belediye başkanları için emsal teşkil edebilir mi? Hem Cumhuriyet Halk Partisi'nde, hem Yeni Parti'de, hem de bağımsız belediye başkanlarında.
2: Nerede sorumluluk alanı belediyenin, nerede sorumluluk alanı bakanlığı? Sizin de dediğiniz gibi bugünden yarına bir mucize olmaz. Bir seyredi de kalmayan yerlerden neyse su konusu.
1: Murat Bey?
2: Biraz daha kısa.
1: Sanıyorum Murat Bey duymuyor ve benim sesim de yayında geri geliyor.
3: Şu anda.
1: Şu an duyabiliyor musunuz Murat Bey?
3: Şu anda duyuyorum.
1: Sorumu evet, duyabildiniz mi az evvel?
3: Evet, diğer yayından, diğer taraftan açarak dinledim ben sizi.
1: Tamam, peki şu an seste problem hallolduysa buyurunuz, sözü size bırakayım.
3: Burada elbette bütün bu büyük yatırımlar size sıraladınız. Özellikle sanayici elbette bu meseleyi çok iyi biliyor. İzmir sanayi şehri, İzmir Türkiye'nin en büyük sanayi şehirlerinden bir tanesi.
1: Murat Bey, bu arada Sayın Cumhurbaşkanı sahneye doğru ilerliyorlar, onu da izleyicilerimize duyuralım. Murat Bey, Sayın Cumhurbaşkanı şu an sahneye doğru ilerliyorlar. Yeni yasama döneminin öncesinde milletvekilleriyle, Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti milletvekilleriyle, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı sıfatıyla bir araya geliyor bugün milletvekili buluşmalarında. Şimdi kürsüde hitapları olacaklar Sayın Cumhurbaşkanı'nın ve ardından da Cemil Tugay'ın rozet takma töreninin gerçekleşeceğini tahmin ediyoruz. An itibariyle Cumhurbaşkanı Erdoğan kürsüdeler, salonu selamladılar. Tezahüratlar yükseliyor. Yeni dönem öncesinde AK Partililerle buluştu, AK Parti milletvekilleriyle, AK Parti kurmaylarıyla bir araya geldi. İşte bu toplantıda AK Parti Genel Merkez'de konferans salonunda Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Cemil Tugay'a da birazdan rozetinin takılması bekleniyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından Cemil Tugay'ın AK Parti'ye geçişini değerlendiriyorduk konuklarımızla, hem Murat Özer'le hem de hukukçu Aydoğan Aha Akın'la. Ve Cemil Tugay'ın bu kararının rasyonel bir karar
4: aziz
1: olduğunu söylediler. Ve Sayın Cumhurbaşkanı da konuşması başladı.
4: Milletvekili arkadaşlarım, kıymetli belediye başkanlarımız, İstikbalimizin güvencesi, sevgili gençler, saygıdeğer hanımefendiler, beyefendiler, sizleri en kalbi duygularımla, hürmetle, muhabbetle selamlıyorum.

Türkiye'nin vasıtasıyla cennet vatanımızın dört bir yanındaki vatandaşlarıma saygılarımı, sevgilerimi gönderiyor. Yurt dışında gurbeti sılaya çeviren tüm kardeşlerimi hasretle kucaklıyorum. Türkiye Büyük Millet Meclisi 28. dönem 5. yasama yılı açılışı vesilesiyle genel merkezimizde tertiplediğimiz bu geniş katılımlı toplantımızın ülkemiz, milletimiz, partimiz ve demokrasimiz için hayırlara vesile olmasını Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyorum.

toplantımıza teşrif eden tüm kardeşlerime, yeni yasama yılının heyecanını bizlerle paylaştıkları için teşekkür ediyor. Kendilerine hoş geldiniz diyorum. 1 Ekim Perşembe günü itibariyle başlayan yeni yasama yılının hayırlı olmasını diliyor. AK Parti grubuna ve Cumhur İttifakı ortaklarımıza bu yeni yasama yılında Rabbimden üstün başarılar temenni ediyorum. Aynı şekilde parlamentomuza, siyasi partilere hiçbir ayrım yapmadan tüm milletvekillerine de başarı dileklerimi iletiyorum. Meclis Genel Kurulu hitabımda altını çizdiğim bir hususu bugün tekrar hatırlatmak isterim.

Gazi meclisimiz tatile, siyasi tarihimizde görülmemiş bir mutabakat örneği sergileyerek girmişti. Çerçeve yasaya verilen 467 kabul oyunun temsil ettiği uzlaşı ruhunun yeni yasama yılında da canlı tutulmasına büyük önem veriyoruz. Ülkemizde farklı kesimler arasındaki mesafeleri kapatacak bir toplumsal zeminin oluşmasına her şeyden daha ivedilikle ihtiyacımız var. Umarız mutabakat içinde rekabet teklifimiz karşılık bulur ve Türk siyaseti yeni yasama yılında yeni bir siyaset tarzının mümkün olduğunu gösterir. Her zaman söylüyorum, işleyen bir demokrasi için iktidar kadar, iktidarın tasarrufları kadar muhalefetin ne yaptığı, nasıl davrandığı da çok önemlidir.

Bunlar Karşıyaka mı, Göztepe mi? Bizim çabalarımıza muhalefetin de yapıcı tutumuyla destek olması, katkı sunması, yeri geldiğinde savaş baltalarını da yana koyarak ortak hedefler doğrultusunda ortak

bir paydada buluşabilme erdemini göstermesi gerekir. AK Parti ve Cumhur İttifakı olarak başta terörsüz Türkiye sürecimiz olmak üzere milletin hayrına olacak hiçbir meselede uzlaşmadan, diyalogtan, mutabakat arayışından kaçınmadık. Bundan sonra da kaçınmayız. Dün Cumhur İttifakı ortağımız Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli'nin siyasi partilere yaptığı hizmette rekabet, istiklalde vahdet, istikbalde gayret çağrısını bizi onore eden açıklamalarıyla birlikte bu bakımdan son derece anlamlı buluyorum. Kendisine şahsımızla ilgili açıklamaları için de ayrıca teşekkür ediyorum. Meclis açılışındaki çirkin olduğu kadar nezaket yoksunu tavra rağmen yeni yasama yılında muhalefetten daha sorumlu bir üslup görmek istiyor. En azından bu konudaki umudumu muhafaza ediyorum. Bu anlayışla diyalog kapılarını ardına kadar açık tutacak, komisyonlarda, genel kurul çalışmalarında yine yapıcı bir dil kullanacak, yine sağduyuyu, aklı selimi, uzlaşma kültürünü elden bırakmayacağız. Fakat bu iyi niyetli yaklaşımımıza karşılık görmezsek şikayet mercimiz her zaman olduğu gibi yine engin basiret ve ferasetiyle milletimiz olacaktır. Kıymetli yol ve dava arkadaşlarım,

son toplantımızdan bu yana ak kadrolar olarak milletimize karşı görevimizi yerine getirmek için hepimiz yoğun bir çaba içindeyiz. Sizler yüce meclisin çatısı altında, bizler cumhurbaşkanlığında, belediye başkanlığımız il ve ilçelerinde hep beraber tam bir adanmışlık ruhuyla Türkiye'nin yolunu ve ufkunu açmak için ter döküyoruz. 10 Ağustos'ta başlayıp 1 Ekim'de biten tatil dönemini de en verimli şekilde değerlendirmeye gayret ettik. Bakanlarımızdan genel başkan yardımcılarımıza, milletvekillerimizden kurul üyelerimize, il, ilçe ve mahalle teşkilatlarımıza kadar tüm kadrolarımızla şehir şehir, ilçe, sokak sokak dolaştık. Durmak yok, yola devam dedik. Türkiye buluşmalarıyla her kesimden insanımızın sesine kulak verdik. Eleştirilerini not ettik. Onlara daha iyi hizmet etme noktasında tavsiyelerini aldık. Şimdi isterseniz yaz dönemini nasıl geçirmişiz? Şöyle kısaca bir hatırlayalım.

0: Onlar sanıyorlar ki biz sussak mesele kalmayacak. Halbuki biz sussak tarih susmayacak.
1: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bir önceki yasama yılının son grup toplantısından bugüne kadar geçen zaman zarfında yoğun bir

0: kendini verdi. Türkiye bu süreçte NATO Liderler Zirvesi'ne ev sahipliği yaptı. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, NATO zirvesinin hemen öncesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın davetiyle Türkiye ziyaretini gerçekleştirdi. Ankara'daki karşılama töreni hafızalardan silinmedi.
1: Zirvenin ilk gününe ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'la ABD Başkanı Trump'ın görüşmesi damgasını vurdu.
2: 36. Liderler Zirvesi kapsamında Ankara'ya gelen Trump'ı Cumhurbaşkanı Erdoğan Beştepe'de resmi törenle karşıladı.
0: Cumhurbaşkanı Erdoğan Ankara'da dünya liderlerine ev sahipliği yaptı. Onları mehter marşlarıyla karşıladı. NATO zirvesi ise Türk misafirperverliğini bir kez daha ortaya koydu. Türkiye başarılı bir zirveye imza attı.
3: Daha güçlü bir NATO'nun temellerini Ankara'da atmış bulunuyoruz.
0: Cumhurbaşkanı Erdoğan, dünya liderleriyle baş başa görüşmeler de gerçekleştirdi. Fransa, İtalya, Birleşik Krallık, Almanya, Bulgaristan, Arnavutluk başta olmak üzere birçok liderle görüşen Cumhurbaşkanı, NATO Genel Sekreteri ve Avrupa Birliği heyetiyle de temaslarda bulundu. Cumhurbaşkanı bu zaman zarfında Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na da katıldı. Dünyaya bir kez daha seslendi.
4: Biz gerekirse sıkıntı çekeriz. Gerekirse bedel öderiz ama haksızlık karşısında susmayız, zulme asla rıza göstermeyiz.
0: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşmiş Milletler İklim Zirvesi ve Körfez İşbirliği Konseyi liderleriyle yapılan toplantılar gibi önemli etkinliklere katıldı, Türkiye'nin görüşlerini ortaya koydu. Türkiye'de ise yine diplomasinin kalbinin attığı merkezlerden biriydi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşik Krallık'tan Polonya'ya, Ukrayna'dan Japonya'ya, Libya'dan Irak'a kadar birçok devletin liderleriyle orada görüştü. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katıldığı bir önemli toplantıda Bişkek'teki Şangay İşbirliği Örgütü Devlet Başkanları Zirvesi'ydi. Türkiye'nin tezlerini orada da anlattı.
4: Adil düzen arayışımızın temel gayelerinden biri de hiç şüphesiz gelecek nesillere daha istikrarlı, müreffeh ve yaşanabilir bir dünya bırakmaktır.
0: Cumhurbaşkanı Suudi Arabistan'a önemli bir ziyaret gerçekleştirdi. Orada Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan Mekke Ortak Savunma Anlaşması'na imza attı. Mekke İttifakı kuruldu. Türkiye bu süreçte 77. Uluslararası Uzay Kongresi'ne de ev sahipliği yaptı.
5: İnşallah Türkiye insanlı uzay çalışmalarında daha nice görevi başarıyla gerçekleştirecek, nice bilim insanını, mühendisini ve astronotunu uzaya gönderecektir.
0: Cumhurbaşkanı Erdoğan sadece dünyada değil, Türkiye'de de önemli toplantılara katıldı. 15 Temmuz ve Malazgirt anmaları yapıldı. Samsun ve Şanlıurfa şehir hastaneleriyle İstanbul Havalimanı 4. ana pist açılışları gerçekleştirildi. 2. İletişim Şurası düzenlendi.
4: Gerek geleneksel medyada, gerekse dijital alanda güçlü bir varlık göstermek mecburiyetindeyiz.
0: Cumhurbaşkanı Erdoğan bazen başarılarıyla Türkiye'yi gururlandıran sporcularla, bazen de Teknofest gençliğiyle buluştu.
5: Buradaki gençler bu milletin yüz akıdır. Bu ülkenin göz bebeğidir. Müreffeh ve muteber Türkiye'nin en güçlü nişanesidir.
0: Cumhurbaşkanı bu zaman zarfında katıldığı AK Parti toplantılarında Türkiye Yüzyılı vizyonunu ve AK Parti'nin Türkiye'nin bugünü gibi geleceğine de damga vuracağını anlattı.
5: Bugün tarihi bir gün. Bugün 25. yılımızı büyük bir gururla idrak ediyoruz. AK kadrolar olarak çeyrek asrı devirmenin bahtiyarlığını yaşıyoruz.
0: AK Parti teşkilatları bu süreçte her fırsatta milletimizle buluştu. Türkiye, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde geleceğe emin adımlarla ilerlemekte.

0: e devam.
1: Evet, ak kadrolar olarak milletimize aşkla, tutkuyla, samimiyetle hizmet ettiğimiz için mutluyuz, gururluyuz.

Gençler, merhum Namık Kemal ne diyor? Usanmaz kendini insan bilenler halka hizmetten, mürüvvet mend olan mazluma el çekmez ihanetten. Yani kendini bilen insan bilenler halka hizmetten usanmaz, mert olanlar mazluma yardımdan el çekmez. İnşallah Rabbim ömür verdikçe bizler de bıkmadan, usanmadan, geceyi gündüze ekleyerek millete ve memlekete hizmetten el çekmeyeceğiz. Grubumuzdaki tüm milletvekillerimizi, yani sizleri de gerek meclis çatısı altında, gerekse il ve ilçelerinizde gece gündüz demeden Türkiye'ye yaptığınız hizmetler dolayısıyla ayrı ayrı tebrik ediyorum. Bu vesileyle

Bu vesileyle yaşadığı sağlık sorunlarına rağmen Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkan Vekilliği görevini yaklaşık 3,5 yıldır büyük bir fedakarlıkla yürüten dava arkadaşım Bekir Bozdağ kardeşime en kalbi şükranlarımı sunuyorum. Başkan vekilliği vazifesini devralacak Tokat milletvekilimiz Yusuf Beyazıt kardeşimize de Cenab-ı Allah'tan başarılar diliyorum. Yeni yasama yılında Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin önünde yoğun bir çalışma takvimi bulunuyor. Cumhur İttifakı ortağımızla istişare ve işbirliği içinde çalışarak inşallah önümüzdeki 10 aydan en verimli şekilde istifade edeceğiz. Değerli kardeşlerim, gündemle ilgili değerlendirmelerime geçmeden evvel ekonomiye dair bazı güncel verileri burada sizlerle paylaşmakta fayda görüyorum. 3 Ekim'de Türkiye İhracatçılar Meclisi tarafından Eylül ayına ait dış ticaret rakamları açıklandı. Eylül ayında ihracatımız bir önceki yılın aynı ayına göre %15,4 arttı ve 26 milyar dolar olarak gerçekleşti. 9 aylık ihracatımız %5,2 artışla 211 milyar dolara, 12 aylık ihracatımız 283,7 milyar dolara ulaştı. Yıllıklandırılmış mal ve hizmetler ihracatının toplamı ise 410 milyar dolara yaklaştı. Çevremizdeki çatışmalara ve küresel ekonomideki durgunluğa rağmen bu rakamlarla bir kez daha tüm zamanların rekorunu kırdık. 2002 yılında 36 milyar dolarla devraldığımız ihracatımızı 284 milyar dolar seviyesine getirmenin bahtiyarlığını yaşıyoruz. Büyük bir aksilik olmazsa İnşallah 2026 yılı için belirlediğimiz hedeflerimizi gerçekleştireceğiz. İhracat rakamlarımız hayırlı olsun diyor. Bu başarıda emeği geçen herkesi yürekten tebrik ediyorum. Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıkladığı İş gücü verileri de umutlarımızın artmasına vesile oldu. Buna göre 15 ve daha yukarı yaş grubundaki işsiz sayısı Ağustos'ta bir önceki aya kıyasla 106 bin azalarak 2 milyon 740 bin kişi oldu. İşsizlik oranı ise 0,3 puan azalışla %7,8'e geriledi. 15-24 yaş grubu genç nüfustaki işsizlik oranı ise bir önceki aya göre 1,1 puan düşüşle %13 olarak gerçekleşti. Ağustos ayında istihdam sayımız 136 bin kişi artarak 32 milyon 507 bin kişiye ulaştı. Temmuz'un ardından Ağustos ayında yaşanan toparlanmayı önemsiyoruz. Milletimizin işini ve aşını koruma noktasında irademiz tamdır. Ne pahasına olursa olsun bundan taviz vermemekte kararlıyız. Son olarak pazartesi günü
Eylül ayına ait enflasyon verileri açıklandı. Öncelikle bir hususu dikkatinize getirmek durumundayım. Maalesef bölgemizdeki çatışmalar sebebiyle tırmanan petrol fiyatlarının olumsuz etkisini en fazla hissettiğimiz alanlardan biri enflasyondur. Merkez Bankamızın hesaplamalarına göre savaşın enflasyona yıllık etkisi 7 puan bandında. İstikrarsızlığın ve artan akaryakıt fiyatlarının makro ekonomik göstergeler açısından tüm dünyayı zorladığı bir gerçektir. Bu parametreler ışığında Eylül'de aylık bazda tüketici fiyatları %1,84, üretici fiyatları %2,07 artış göstermiştir. Yıllık enflasyon ise %29,73'e gerilemiş. Böylece son 5 senede ilk defa %30'un altına inmiştir. Hizmet enflasyonu Mart 2020'den, kira enflasyonu ise Ekim 2022'den bu yana en düşük seviyesine gerilemiştir. Bilhassa milletimizi zorlayan kira, eğitim ve gıda fiyatları enflasyonundaki ateşin düşmeye başlamasından memnuniyet duyuyoruz. Elbette enflasyonda hedeflediğimiz veya arzu ettiğimiz yerde değiliz. Daha önümüzde kat etmemiz gereken ciddi bir mesafe var. İnşallah dirayetli ve disiplinli duruşumuzdan ödün vermeden kalan bu yolu alacak hedeflerimize ulaşacağız. Aziz milletim, değerli yol arkadaşlarım, reel ekonomi ile ilgili süreçleri yakından takip ederken fon piyasasının belli bölümünde ortaya çıkan soruna da vaziyet ediyor, büyük bir kararlılık içinde gerekli adımları peyderpey atıyoruz. Şimdi bu meselenin en başta bir hukuki yönü var. Yargı meselenin hukuki yönüne dair anayasamız, yasalarımız, sermaye piyasası mevzuatımız çerçevesinde yapılması gerekeni diğer kurumlarımızla koordinasyon içinde zaten yapıyor. Şunu herkes bilsin ki milletin hakkına girenler, haksız kazanç sağlayanlar, tamahkarlık ve sahtekarlık yapanlar bunun hesabını hem bu dünyada Türk mahkemelerine hem de Mahkeme-i Kübra'da Yaradan'a verecektir. Bu meselenin kuşkusuz bir de ekonomik yönü var. Ekonomi yönetimimiz başta olmak üzere ilgili tüm birimlerimiz çok dikkatli biçimde konuyu takip ediyor, tedbirleri alıyor, finans piyasalarının bu krizden daha güçlü, daha sağlıklı çıkabilmesi için ihtiyaç duyulan adımları atıyorlar. Meselenin yatırımcılar boyutunu da aynı şekilde titizlikle takip ediyoruz. Kamuya yük getirmeden vatandaşlarımızın birikimlerinin bir an önce ödenmesi için gerekli idari ve yasal süreçleri işletiyoruz. Cumhurbaşkanı yardımcımızın başkanlığında kurulan Fon Koordinasyon Kurulumuzun birincil gündemi bu meselenin çözülmesini sağlamaktır. Kurulumuz yoğun bir şekilde çalışacak, sermaye piyasalarımıza haksız gölge düşüren bu sorunun üstesinden süratle gelecektir.
Kendilerine talimatımız bu yöndedir. Devlet Denetleme Kurulumuz da bu meseleyi tüm boyutlarıyla inceliyor. Orada da en küçük bir ihmale, hukuk ve kural dışılığa göz yummayacağız. Şunu burada tüm samimiyetimle ifade etmek istiyorum. Her ne kadar birileri bu meseleden dolayı Türkiye ekonomisinin krize girmesini dört gözle bekliyor olsa da Allah'ın izniyle tam tersi olacak. Bu sürecin sonunda Türk sermaye piyasaları safralarından kurtulacak, küçük yatırımcının birikiminden beslenen aç gözlü parazitlerden arınacak, çok daha sağlam, çok daha sağlıklı bir bünyeye kavuşan finans piyasamız inşallah yoluna güçlenerek devam edecektir. Türkiye ekonomisini yıpratmaya çalışan felaket tüccarları kaybedecek, ülkemiz ve milletimiz kat be kat fazlasını kazanacaktır. Türkiye'ye yatırım ve sermaye girişi daha da hızlanacaktır. Bundan en ufak bir şüphe duymuyoruz. Milletimiz de şüphe etmesin. Değerli yol arkadaşlarım, tabii bu konunun bir de idari ve siyasi boyutu bulunuyor. Bağımsız yargı kendi işini yapar. Orada süreç ilerliyor. Ekonominin aktörleri kendi sorumluluk alanlarında gerekli adımları atıyor. Vicdan, etik ve inanç boyutu kişinin zaten kendisiyle ilgilidir. Ama meselenin idari ve siyasi cephesinde yük bizlerin omuzunda. Az önce söyledim. Sorunun idari yönüyle ilgili kurullarımızı görevlendirdik. Onlar da konuyu tam bir hassasiyet içinde takip ediyorlar. Gelelim meselenin siyasi veçesine. Şimdi bakınız değerli kardeşlerim. Meselenin siyasi yönü bizim için vicdandan, ahlaktan ve inançtan asla ayrı değildir. Biz bu partiyi kurarken, yola çıkarken çok temel bir ilkeyi, hareketimizin esası olan bir ilkeyi en önemli düsturumuz yaptık. Nedir o? Siyasetin tek limanı ahlaktır dedik. Ve inancı sadece kişilere ait birer soyut kavram olarak görmedik. Partimizin ve hareketimizin en merkezine, siyaset anlayışımızın en temeline yerleştirdik. Bu hareket ahlak üzerine kurulmuş bir harekettir. Bizim siyasetimiz inanç, etik, güven üzerine inşa edilmiş bir siyasettir. Bundan tam 24 sene önce ilk AK Parti hükümetini kurduğumuzda bize ne dediler? İktidar yozlaştırır dediler. Bunlar da çözülecek dediler. 24 yıl boyunca yozlaşmayı, çözülmeyi, çürümeyi partimize yaklaştırmadık, yanaştırmadık.

Gençler, ne vicdanımızla yüzleşmekten taviz verdik, ne nefis muhasebesinden vazgeçtik, ne ahlaki değerlerimizi esnettik, ne de inancımızın sarsılmasına müsaade ettik. Çok sınamayla karşılaştık. Çok teste tabi tutulduk ama Allah'a hamdolsun bünyeye sızmaya çalışan her habis mikrobu çelik gibi ahlakımızla, kale gibi vicdanımızla, sarsılmaz imanımızla bertaraf etmeyi başardık. Aziz milletle gönül ve kader birliği yapmış bir siyasi hareketiz. Dün vardık, bugün varız. İnşallah yarın da var olmaya devam edeceğiz. Kimse yeyse kapılmasın. Hiç kimse moralini bozmasın. Aziz milletimizde, kutlu teşkilatımızda umudunu asla yitirmesin. Hele hele bize olan güveni asla sarsılmasın. Kimse kara propagandanın etkisi altında kalmasın. Kara propaganda bizim ne ahlakımıza, ne imanımıza, ne de vicdanımıza tesir edebilir. Kimsenin bundan endişesi olmasın. Bizim bu aziz milletten başka hiç kimseye diyet borcumuz yoktur.

Maşallah. Bizim Hazreti Allah'a bir can borcumuz var. Allah'ın izniyle hiçbir faniye borcumuz da evvel Allah'ımız da yok.

dedikodular, söylentiler, iddialar, iftiralar, ithamlar, türlü türlü senaryolar hiç kimse merak etmesin. Tayyip Erdoğan da

milletin içine çıkmayacak tipler pişkince ahkam kesiyor. Düne kadar hırsızlara, arsızlara, milletin malını yağmalayan haramilere sahip çıkanlar bize siyasi ahlak dersi vermeye kalkıyor. Türkiye'de ilk defa para kuleleri üzerinden soygunu kurumsallaştıranlar, milyonlarca avroluk rüşvet itiraflarına dürüstçe cevap vermek yerine bize saldırıyorlar. AK Parti'ye gönül vermiş milyonlarca hadsizce dil uzatıyorlar. Şunu bir defa er ya da geç öğrenecekler. Biz baklava kutusunda rüşvet alanlara, haram parayla kule yapanlara sahip çıkan bir güruhtan ne ders alırız ne de onları muhatap alırız. Buradan hiç kimseye, özellikle de siyasi yan kesicilere ekmek çıkmaz. Boşuna ellerini ovuşturuyorlar. Boşuna hevesleniyorlar. Boşuna fırsatçılık yapıyorlar. Evelallah partimiz, bu kadro hepsinin hevesini kursağında bırakır ve bırakacaktır. Herhalde şunu artık anlamıştır. Tayyip Erdoğan söylentiyle, dedikoduyla, muhalefetin ve medyanın rüzgarıyla iş yapmaz. Biz kalemşörlerin veya sosyal medya tetikçilerinin yönlendirmesiyle değil, milletin çizdiği istikamette iş tutarız. Herkesin bir planı, bir senaryosu varsa emin olunuz ki bizim de bir harekat planımız, bizim de bir takvimimiz var. Sabır ve kararlılıkla bu planı adım adım, hamle hamle hayata geçireceğiz. İdari ve siyasi olarak gerekeni yapacağımızdan kimse kuşku duymasın. Bir kez daha ifade ediyorum. Meseleyi büyük bir dikkat ve hassasiyetle takip ediyoruz. Siyasetimiz ve onun eseri olan yönetim tarzımızın pusulası daima ahlak, hukuk ve vicdan oldu. Bugüne kadar ahlaktan, imandan ve vicdandan sapmadık. Bundan sonra da kimse bizi yolumuzdan ayıramaz. İmandır o cevher ki ilahi ne büyüktür, imansız olan paslı yürek sinede yüktür. Bunlar 25 yıldır bizi tanımamışlar. Biz neler gördük neler. Evelallah bunun da üstesinden geliriz ve geliyoruz. Bizim için bu öyle üzerine uzun uzun konuşulacak bir mesele değildir. Çözülemeyecek bir sorun hiç ama hiç değildir. Millete, memlekete ve ümmete hizmet yolunda önümüze çıkan kim olursa olsun kenara alır, yürümeye, koşmaya devam ederiz. Hiçbir arkadaşım karamsarlık tuzağına düşmesin. Hiçbir arkadaşımın zihnine, gönlüne şüphe, tereddüt yerleşmesin. Milletin emanetine, yoksulun ekmeğine, yolda kalmışın, garibin, mazlumun umuduna kim musallat olursa bu parti de ona musallat olur. Bu hep böyle olmuştur. Hiç merak etmeyin. Şimdi de yarın da böyle olacaktır. Bugünlere tertemiz geldik. Yolumuza tertemiz devam edeceğiz. Bu kutlu yolda yenilenmiş, taze

yenilenmiş, hücrelerini yenilemiş bir şekilde inşallah çok daha kararlı yürüyeceğiz. Bu badireden, her krizden, her sınavdan güçlenerek çıktık. Buradan da Allah'ın izniyle güçlenerek çıkacağız. Aziz kardeşlerim, kıymetli milletvekillerimiz, AK Parti ailesi yeni katılımlarla daha da büyümeye, güçlenmeye, saflarını genişletmeye devam ediyor. Rüşvetsiz, selam dahi vermeyen parti derebeylerinin baskısından bıkanlar, gecenin bir yarısında sinkaflı küfürlere maruz kalmak istemeyenler, huzur içinde, uyum içinde şehirlerine hizmet etmeye çalışanlar en güvenli adres olarak AK Parti'yi görüyor. Bizzat kendi tabirleriyle karınları bir türlü doymayan yamyamlar yerine seçmenlerine hizmet etmek isteyenler çareyi yine burada arıyor. AK Parti'ye yönelik giderek artan teveccühün sebebi işte budur. Bunun dışındaki her söz bühtandır, spekülasyondur, iftiradır. Düne kadar beraber yol yürüdükleri insanlara sırf yönetim zafiyetine rıza göstermedikleri için iftira atmak, bununla yetinmeyip edepsizce hakaret etmek saygısızlıktan öte apaçık bir ahlaksızlıktır. Burada şunu da açık açık söylemek istiyorum. AK Parti Türkiye'de belediyeciliğin kitabını yazmış bir partidir. Biz bundan 32 sene önce 1994 yılında yerelden yola çıkarak geneli, yani 783 bin kilometre karenin tamamını kucaklamış, başarılarla dolu belediyecilik tecrübesi üzerine ulusalı ve küreseli bina etmiş bir hareket. AK Parti'nin belediyecilik anlayışıyla hiç kimse yarışamaz. Sorunlara pratik çözümler bulma, hızlı neticeler alma, projeler geliştirme, şehirlerimiz için vizyon ortaya koyma noktasında hiç kimse AK Parti ile aynı kulvarda rekabet edemez. Belediyecilik başkaları için bir rant kapısı, menfaat kapısı olabilir. Ama bizde sadece millete hizmet kapısıdır. Belediyecilik başkaları için şahsi zenginleşme ve eşi dostu zenginleştirme aracı olabilir. Ama bizde sadece millete hizmetkarlık makamıdır. Fedakarlık makamıdır. Millet için gece gündüz çalışmayı gerektiren ağır bir sorumluluk makamıdır. Biz belediyeciliği kendi cebini, eşinin, dostunun, akrabalarının cebini doldurmak için değil, bilakis milletin kesesini doldurmak, milletin hazinesini doldurmak için daha huzurlu, güvenli, estetik ve güzel şehirler inşa etmek için yapıyoruz. Bugün böyleydi, bugün de yarın da böyle olmaya devam edecek. Hep beraber bu anlayışla çalışmaya, koşturmaya, şehirlerimizi imar ve ihya etmeye devam edeceğiz. Bugün aramıza katılan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'a AK Parti ailesine hoş geldin, safalar getirdin diyorum. Ege'nin incisi İzmir'e ve İzmirli kardeşlerimize hizmet mücadelesinde tüm imkanlarımızla

kendisine destek olacağımızı vurgulamak istiyorum. İzmir'in gönül belediyeciliği ile tanışması hayırlı, uğurlu olsun diyorum. Bu düşüncelerle yeni yasama yılının bu ilk toplantısının hayırlara vesile olmasını diliyor. Meclis çalışmalarında sizlere başarılar temenni ediyor ve Cemil Bey'i de huzurlarınıza davet ediyorum.

Evet, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 2026-2027 milletvekilleri buluşma toplantısı kapsamında partilere seslendi. Çok konu başlıklarına değindi Cumhurbaşkanı Erdoğan. Birazdan hepsini konuşacağız elbette ama şu an sahnede Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yanında İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay da var. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önce AK Parti Genel Merkez'e gelmişti Cemil Tugay ve konuşmasının sonunda Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti belediyeciliğinden bahsetti. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı'nın da salonda olduğunu, partiye hoş geldiğini dile getirdi Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Cemil Tugay'ı sahneye davet etti. Cemil Tugay da şu an itibariyle İzmir milletvekilleriyle AK Parti birlikte AK şu an sahnede beraberinde de eşi var Cemil Tugay'ın ve Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından AK Parti rozeti Cemil Tugay'a takıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan da bir yanına İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ı, diğer yanına ise Cemil Tugay'ın eşi hanımefendiyi aldı ve salonu şimdi selamlıyorlar. İzmir milletvekilleri, partinin kurmayları da sahnede ve çok önemli bir süreçten bahsediyoruz. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı'nın AK Parti'ye geçiş kararı, Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa etmişti. Haziran ayında Cemil Tugay ne yapacağı merak ediliyordu. Yeni partiye geçeceği söylentileri vardı ama bu süreçte her iki parti içinde, yani hem Cumhuriyet Halk Partisi içinde hem yeni parti içinde bu süreçte yaşananlara yönelik eleştirel açıklamaları vardı Cemil Tugay'ın ve geçtiğimiz hafta sanıyorum ki Perşembe günü ya da Çarşamba günüydü Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından kabul edilince İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay artık AK Parti'ye geçeceğine de kesin gözüyle bakılmıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da ifadeleri AK Parti belediyeciliğinden bahsederken seçmenine hizmet etmek isteyenler çareyi işte burada buluyorlar, AK Parti'de buluyorlar. AK Parti Türkiye'de belediyeciliğin yeni bir anlam kazandırmış bir partidir dedi Cumhurbaşkanı Erdoğan. AK Parti belediyeciliğiyle kimse yarışamaz ifadelerini kullandı ve aslında Cemil Tugay'ın AK Parti'ye geçiş sürecini tek bir cümleyle özetledi dersek Cumhurbaşkanı'nın seçmenine hizmet etmek isteyen çareyi işte burada AK Parti'de arıyor ifadesi herhalde manşet olabilir diye düşünüyorum. Sahnede bu arada hala Sayın Cumhurbaşkanı Cemil Tugay ve AK Parti'nin İzmir milletvekilleri, AK Parti kurmayları, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve beraberindekiler şu an salonu selamlıyorlar. Canlı yayında ekranlarınıza getiriyor. Çok önemli de bir gün. Bundan sonraki süreçte Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa etmiş, ayrılmış ya da ayrılmayı düşünen partiler için de bugün verilen mesajlar önemli. Cemil Tugay'ın bu kararının ardından siyasette yeni gelişmeler yaşanabilir mi? Özellikle yerel yönetimler cephesinde yeni yönetimler yaşanabilir mi? Bekleyip göreceğiz ama bu konuda zaten uzun süredir çok ciddi gelişmeler vardı. Yani yeni partiye geçen bazı belediyeler vardı. Büyükşehir belediyeleri vardı. İşte Manisa onlardan biriydi, Denizli onlardan biriydi. Artvin, Bilecik, Çanakkale, Kırşehir, Kastamonu, Trabzon, Balıkesir, Eskişehir, Adana, Ceyhan, Eskişehir, Odunpazarı, Balıkesir, Bandırma, Adana, Ceyhan, Burdur, Kütahya, Hatay'ın Erzin ilçesi, Rize'nin Fındıklı ilçesi, Malatya'nın Hekimhan ilçesi, Manisa'nın Soma ilçeleri yeni partiye geçmişti. Cumhuriyet Halk Partisi'nden de sıklıkla bu süreçle ilgili, yani Cumhuriyet Halk Partisi çatısı altında olup yeni partiye hizmet eden belediyelerle ilgili artık net kararınızı verin söylemleri geliyordu. Ve yakın zaman önce de Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş,

0: Maraş'ta Cumhuriyet Halk Partisi'nden ayrılma kararı almış ve yoluna bağımsız devam etme kararı almıştı. Cemil Tugay da öyle. Cumhuriyet Halk Partisi'nden ayrıldıktan sonra bir dönem yaklaşık 3 ay kadar Haziran ayından itibaren yoluna bağımsız olarak devam etmişti. Ve bu süreçte de yeni partiye geçmesi için yeni partiden çok baskı gelmişti Cemil Tugay'a. Fakat Cemil Tugay bu noktada rasyonel bir karar aldığını ifade ederek AK Parti'ye geçişini açıkladı ve bugün de AK Parti genel merkezine geldi geçtiğimiz saatlerde. İzmir'in belediyeleriyle ilgili sorular da elbette yöneltiliyor. İzmir'in belediyelerinden AK Parti'ye geçiş olacak mı? Zaten hali hazırda Şiirli, Foça, Menderes, Menemen ve Menemen Belediyesi AK Parti'de. Cumhur İttifakı'nın bir diğer paydaşı MHP'de de Ali Ağa Belediyesi var. Şimdi diğer ilçeler, yeni partiye geçen ilçelerle ilgili de bu türden kulisler var elbette, konuşuluyor. İşte Urla, Çeşme, Dikili, Torbalı, Tire, Selçuk, Seferihisar, Ödemiş, Kiraz Kınık, Kemalpaşa Karaburun, Gazi Emir, Bornova, Bergama, Beyda, Bayındır ilçeleri hala yeni partideler. Ama bugünden sonra İbre nereye doğru evrilir? Elbette siyaset bunu takip ediyor. İşte Güzelbahçe ve Seferihisar'la ilgili de bazı farklı durumlar da var bu süreç içerisinde. Ama önümüzdeki dönem belli ki bugünkü gelişmelere de baktığımız zaman çok önemli yeni kararların, yeni adımların yaşanacağını gösteriyor. Değişik bir süreçten geçiliyor elbette, hem Cumhuriyet Halk Partisi hem de yeni parti açısından. Ama belediyecilik ve hizmet vurgusu Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün de önemliydi konuşmasında. Bu arada alkışlar devam ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan bir kez daha Cemil Tugay, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay ve eşinin ellerini havaya kaldırıp salonu birlikte selamladılar. Ve an itibariyle artık İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın AK Parti'ye geçtiğini, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin artık AK Parti'de olduğunu da netlikle ifade edebiliriz.
1: Evet, Sayın Cumhurbaşkanımız, değerli konuklarımız, şimdi de konuşmadan yapmak üzere AK Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkanımız
0: ve şimdi de salonu selamlamanın ardından artık AK Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay diye anons edildiğine göre Cemil Tugay'ın da konuşmasını gerçekleştireceğini anlıyoruz. Cemil Tugay da kürsüde.

0: Evet. Saygıdeğer Cumhurbaşkanım, değerli bakanlarımız, milletvekillerimiz, belediye başkanlarımız, çok değerli AK Parti ailesi, hepinizi bu güzel günde sevgi ve saygıyla selamlıyorum. İzmir'de büyüdüm, mütevazi bir ailenin çocuğuyum. Doktor oldum 30 yıl, hekimlik mesleğiyle ülkeme hizmet ettim. Ve bir büyüğümüz dedi ki, milletimize en iyi hizmet siyasettir dedi. Bu sözden sonra ülkeme hizmet için siyasete dahil oldum. Ama en iyi siyasetin de hizmet olduğunu çok kısa sürede anladım ve hep buna inandım. 7,5 yıldır belediye başkanıyım. Önce Karşıyaka'da, sonra İzmir Büyükşehir'de. Görev süren boyunca tüm hemşehrilerimize, hiçbir vatandaşımızı diğerinden ayırmadan hizmet ettim. Zorda, yoklukta, darlıkta olan insanlarımıza özellikle sahip çıkmaya çalıştım. En küçüğünden en yaşlısına tüm vatandaşlarımız benim ailem oldu. İzmir'in 30 ilçesi, 1390 mahallesi benim evim oldu, yuvam oldu. İzmir'imiz çok kıymetli bir şehirdir. İzmir'imizin insanları vatanseverdir. Milletine, manevi değerlerine çok düşkün insanlardır. Böyle bir şehre ve o şehrin insanlarına hizmet etmek elbette şereftir. Siyaseti neden yapıyoruz? Neden yaptığımızı bir büyük lider şöyle tarif etti konuşmalarında. Biz kimin hakkını savunmak için siyaset yapıyoruz? Biz bu ülkenin kenar mahallelerinde unutulmuş gariplerin, yoksulların, hakkı yenmiş mazlumların, çiftçinin ve esnafın hakkını korumak için siyaset yapıyoruz. AK Parti kimsesizlerin kimsesidir. Bu sözler Türkiye Cumhuriyeti'nin son 25 yılına damgasını vurmuş büyük liderimiz Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın sözleridir. Tam burada şunu söylemek isterim. Her İzmirli bilir ki Cumhuriyete samimiyetle sahip çıkan siyasetçi kimsesizlerin kimsesi olmak için çalışandır. Ben huzurlarınızdayım bugün. Ben huzurlarınızdayım bugün. İnanarak ve güvenerek katıldığım bu çatının altında Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde büyük ve güçlü bir Türkiye ile kutuplaştırmadan ve ayrıştırmadan kurtulmuş bir millet için bu yola baş koymuşların yoluna refik olmak üzere aranıza geldim. Yunus Emre Binisali, ben gelmedim kavga için, benim işim sevgi için, dostun evi gönüllerdir, gönüller yapmaya geldim. İnşallah 30 yılı aşan bir devlet yönetimi tecrübesine sahip Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliği ve aynı deneyime sahip AK Parti ailesinin kıymetli desteğiyle İzmir'i ayağa kaldırmak, sorunlarını çözmek ve şehrimizi adeta yeniden inşa etmek üzere yola çıkıyoruz. Hiç şüphem yok. Hiç şüphem yok. Yerel yönetim, merkezi hükümet uyumu ve işbirliğiyle çok güzel işler başaracağız. Ancak en önemli şeyin milletimizin güvenini kazanmak, gönlünü yapmak olduğunu da hiçbir zaman unutmayacağız. Hiçbir zaman unutmayacağım. Hoş geldik ve hoş bulduk saygıdeğer Cumhurbaşkanım ve kıymetli AK Parti ailesi. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Hürmetle, sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Sağ olun, var olun.
1: Efendim bizler de bir kez daha AK Parti İzmir Büyükşehir Belediye
2: Başkanı Tugay konuşmasını gerçekleştirdi ve bu kısa konuşmada Cemil Tugay'ın AK Parti'ye geçtiği için son derece mutlu ve gururlu olduğu ilk sözlerinden itibaren anlaşılıyordu. Ve şu ifadeyi kullandı: İnanarak ve güvenerek katıldığım bu çatı altında kutuplaşmadan, ayrışmadan siyaset yapmaya geldim dedi. Cumhurbaşkanına övgü dolu ifadeleri vardı Cemil Tugay'ın ve hatta konuşmasının bir bölümünde büyük bir siyasi liderimizin ifadeleri var. Biz niçin siyaset yapıyoruz? Kimsesizlerin kimsesi olmak için siyaset yapıyoruz ifadelerini kullandı ve AK Parti kimsesizlerin kimsesidir dedi ve bu sözlerde Türkiye Cumhurbaşkanına ithafendir. Türkiye Cumhurbaşkanı Türkiye siyasetinin 25 yılına damgasını vurmuş büyük lider Erdoğan'ın sözleridir bu sözler dedi. Cemil Tugay'ın bu ifadeleri çok güçlü. Yani AK Parti'ye katılımını, AK Parti çatısı altında belediyecilik yapmanın kendisi için çok önemli olduğunu bu ifadelerle ortaya koymuş oldu Cemil Tugay. Çok önemliydi. Konuklarım da var bu arada. Cemil Tugay'ın AK Parti'ye katılma sürecini değerlendireceğiz, mesajları değerlendireceğiz. Hem Sayın Cumhurbaşkanı'nın açıklamalarını hem de Cemil Tugay'ın mesajlarını gazeteci Merve Şebnem Oruç bizimle birlikte ve akademisyen Profesör Doktor Sayın Zakir Avşar, her iki konuma da hoş geldiniz demek istiyorum.
3: İyi yayınlar, kolaylıklar.
2: Teşekkür ediyorum. Şimdi ben girişte Merve Hanım'dan da rica edeceğim, Zakir Hocam'dan da. Sayın Cumhurbaşkanı'nın mesajlarıyla başlayalım isterim. Ama ondan evvel sıcağı sıcağına Cemil Tugay'ın bu konuşmasını eminim sizler de dinlediniz. Çok çarpıcı, kısa ama çok çarpıcı bir konuşmaydı. Her iki konuğumdan da önce kısa birkaç manşet cümle alayım bu konuşmayla ilgili. Ardından detaylarına inelim. Müsaadenizle Zakir Hocam'a soracağım. Zakir Hocam çok güçlü ifadeler kullandı. Cemil Tugay, ya inanarak ve güvendiğim bir bu çatı altında siyaset yapacağım, belediyecilik yapacağım dedi. Sayın Cumhurbaşkanı'na son 25 yılda Türkiye siyasetine damgasını vurmuş büyük lider ifadelerini kullandı. Bu ifadelerle ilk mesajı neydi sizce Sayın Tugay'ın? Birkaç cümle alayım, Merve Hanım'ı da sorayım, sonra açalım konuyu.
4: Sayın Cemil Tugay'ın AK Parti içerisinde çok hızlı bir şekilde intibak edeceği, kendisini sevdireceği, kabul ettireceği bu mesajlardan anlaşılıyor. Çünkü Cumhuriyet Halk Partisi'nden sonrasında yeni partiye katılmayarak bağımsız kaldı, biliyorsunuz. Çok ciddi anlamda bir siyasal lince de uğradı hep iki parti tarafından da. Şimdi ise burada kendisine bir gayet tabii ki samimi, sıcak bir yuva buldu. Sayın Cumhurbaşkanımızın sözleri de kendisiyle ilgili olsun, İzmir'le ilgili olsun, fevkalade onara edici ve güven vereceğiydi. Doğal olarak da Sayın Tugay da konuşması esnasında Sayın Cumhurbaşkanımızın kendisine olan güvenini boşa çıkarmayacağını ve AK Parti ailesiyle çok uyumlu bir çalışma gerçekleştireceğini bu vesileyle ifade etmiş oldu. Benim kanaatim şu: hizmet bekleyen bir İzmir var. Her türlü polemiklerin dışında yerel yönetimlerin olması gerekiyor. Uyumlu bir çalışmanın elbette ki sergilenmesi gerekiyor. Şu ana kadar da Cumhuriyet Halk Partisi'nden veya başka partilerden AK Partisi'ne geçen bütün belediye başkanları bu huzuru buldular, bu uyumu buldular. Sayın Cemil Tugay da bunu gözlemleyerek müşahede etti, gördü ve netice itibariyle kararında, biliyorsunuz ki öyle çok kısa bir süre içerisinde de vermedi. İstifasından bir hayli sonra bu kararı vermiş oldu. Evet. Aydın'ı gördü, Afyon'u gördü, diğer yerleri gördü. Orada kendisi gibi Cumhuriyet Halk Partisi'nin siyaset yapıp buraya geçenlerin memnuniyetine de şahit oldu. Doğal olarak da şimdi o güven içerisinde ve AK Parti ile uyumlu çalışacağını belirten bir konuşmayı gerçekleştirdi.
2: Zakir Hocam, şimdi bu sürece nasıl gelindi, bu karar nasıl alındı yine konuşalım. Müsaadenizle Merve Hanım'dan da ilk değerlendirmesini istiyorum. Çok güçlü ifadeler kullandı az önce de söylediğim gibi Merve Hanım ve yani hepiniz bu güzel günde selamlıyorum diyerek başladı. Sayın Cumhurbaşkanı'nın Türk siyasetinin son 25 yılına damgasını vurmuş büyük bir lider olduğunu söyledi. Hatta onun evvelinde ben neden siyaset yapılır, siyasete neden girileri çok büyük bir liderin sözleriyle anlatmak istiyorum dedi. Orada adını vermedi Sayın Cumhurbaşkanı'nın ve siyaset kimsesizlerin kimsesi olmak için yapılır ve AK Parti'de kimsesizlerin kimsesidir dedi. Bu sözlerde Türkiye Cumhuriyeti'nin son 25 yılına damgasını vurmuş büyük liderimiz Tayyip Erdoğan'ın sözleridir ifadelerini kullandı. Siz bu mesajları nasıl okudunuz ilk açıklamasındaki Sayın Tugay'ın?
3: Evet, tamamen bir bağlılık ve aidiyet, yani AK Parti'ye geçişinin çok net bir şekilde cümlelerle de doldurmuş, vurgulamış olduğu malumunuz. Özellikle bu geçişler CHP ve Yeni Parti açısından farklı şekillerde dillendirilmeye çalışılıyor ama Cemil Tugay'ın geçişi hakikaten başından bugüne takip edenler için çok çarpıcı. Bir de İzmir özelinde ayrıca değerlendirmek lazım ama Cemil Tugay meselesini hatırlayalım. CHP'den ayrıldığı zaman hatta yani bir süre bağımsız kalmaya gidişinde belki yeni bir parti kurulması gibi süreçlerde de Özgür Özel'i teşvik etmeye çalıştığı falan söylenmişti. Nitekim orada ne yaşandı tam olarak bilmiyoruz. Yansıtmadılar, anlatmadılar ama bir süredir hakikaten bir karar vermenin eşiğinde olduğunu biliyorduk, farkındaydık. Hatta 2-3 aydır konuşulan bir konu. Nitekim ben evet, mesajlarında geçtiği partiye sadakat, aidiyet ve bağlılık mesajını vermekle

0: Beraber Sayın Cumhurbaşkanımıza elbette. Buradaki geçişin temelinde de İzmirlilerin hizmet alma sıkıntısının önüne geçecek bir yol bulma olduğunu düşünüyorum. Bakın aslında dün
1: yani
0: gece de
1: rasyonel de bir karar olduğunu düşünüyorsunuz dolayısıyla.
0: Elbette. Siyasete aslında bu iki taraflı olarak da rasyonel bir karar. Bakın dün akşam AK Parti bir video mesajı yayınladı. Bir video vardı ve çok aslında sembollerle dolu bir mesajdı. İzmir Marşı'nın fonda senfonisinin çaldığı bir yerde işte çöpler çiçek dağlarına dönüyor. Yani dağlarda çiçek açıyordum. Şimdi uzun süredir 2004'ten beri Ahmet Piriştina'nın CHP'ye geçtiği dönemden beri aslında CHP'nin kalesi olarak düşünüyoruz biz İzmir'i. Ondan öncesi yok. Ama İzmir Marşı gibi konularla bazı işte sembollere dönüştürüldü. Aslında bu semboller nedir? Mesela İzmir Marşı'nı dinlediğiniz zaman aklınıza ne gelir? İşte 9 Eylül gelir, İzmir'in kurtuluşu gelir, Cumhuriyet'in kuruluşu gelir, Atatürk gelir vesaire. Ama bu sembolleri CHP çok böyle eline almış ve adeta AK Parti karşıtlığı sembolüne dönüştürmüştü. Belediyecilik hizmeti verilmeyen her alanda doğan her eksik bu sembollerle doldurulmaya çalışılmıştı. İşte ta ki bugüne kadar. Şimdi bugün artık AK Parti'nin elinde bir fırsat var. Hatta şunlar falan çok konuşuldu. AK Parti İzmir'de kampanya yürüttüğü zaman yerelde işte AK Parti logosu şeyi takmıyor, amblemini takmıyorlar, rozetini takmıyorlar diye bazı milletvekilleri eleştirilmişti. Bunların stratejik olarak oraya nüfuz edebilme, oraya girebilme çabaları olduğunu düşünmek lazım. Şimdi soru şu, İzmirliler nihayet her Türk vatandaşı gibi arzu ettikleri, istedikleri belediyecilik hizmetini görecekler. Bunu anlıyoruz. Çünkü bu AK Parti içinde onlara bir fragman gösterebilme fırsatı. İstemezlik dedikleri o kampanyalarla, o karşıtlıkla, o şeyle, propagandayla temas ettikçe oluşan algının da kırılabilmesi ve nihayet gerçeklerin görülebilmesi fırsatı karşımıza çıkıyor. Burada tabii ki elbette Cemil Tugay'a da çok iş düşüyor. Çünkü mesele hizmet edebilmek sadece rozetin değişmesi değil. O iş yapabilme etiğinin de, o çalışkanlığın da aslında bünyeye nüfuz etmesi gerekiyor. Bu anlamda evet, destek sonuna kadar verilir. Böyle bir fırsat da zaten üstüne kat ve kat fazlasının gösterilmesi açısından önemlidir. Ben Trakyalıyım. Trakya açısından da bir rol model olacağını düşünüyorum İzmir'in. Peki. İzmir gibi bir yerde bu dönüşüm olursa diğer yerlerde neler olabileceği görünür. Ama soru şu.
1: Evet, vaktiniz olsa onu da konuşmak istiyorum ben de. Yani emsal teşkil edecek mi diye.
0: İzmirliler 2029'da oylarının rengini değiştirecek mi? Hepimizin sıradaki en çok merak ettiği soru da bu olacaktır herhalde.
1: Peki, saat başına yaklaşıyorum. Vaktimiz kalırsa yeniden döneceğim size Merve Hanım. Çok güzel bir parantez açtınız yine. Oradan devam edeyim. İzmir'in bundan sonrasından. Zakir Hoca'ya da sorayım. Emsal teşkil eder mi? İzmir'le ilgili verilen bu karar çok hızlı bir, çok kısa vadede bir dönüşüm beklenemez elbette. Ama yani İzmir Otobanı'ndan bahsedebiliriz. İşte İzmir'de Ulaştırma Bakanlığı'nın vesilesiyle yapılan metrodan bahsedebiliriz. İzmir nihayetinde Ege'nin incisi dedi Sayın Cumhurbaşkanı ama turizmin de merkezi Türkiye'de, sanayinin de öyle. Dolayısıyla bu alanlar da rasyonel alanlardır ve az önce de konuştuk. Yani şunu bilir sanayici, turizmci. Yani kimin alanıdır burası? Bakanlığın mı, belediyenin mi? Buna göre hizmet alır. Şimdi bu süreçte en önemli alanlarda, o sıkışan alanlarda, belki Körfez yarın temizlenemez ama bu hizmetlerin hızlıca götürülebilmesi, belediye ile bakanlıkların koordine çalışmasıyla birlikte çok kısa zamanda biz büyük işler görebilir miyiz İzmir'de?
2: Şimdi tabii ortada şöyle bir gerçek var. Eğer bakanlıklar olmasaydı, hükümet olmasaydı İzmir bugün hiç yaşanamaz bir noktaya gelirdi. Ne yazık ki İzmir'deki yaşam güçlüğünün nedenlerinden birisi yerel yönetimlerin merkezi hükümetle çok uyumlu bir süreç yaşamamasıdır. Sayın Tugay'ın AK Parti'ye gelmesiyle birlikte bu bariyer büyük ölçüde ortadan kalkmıştır. Yerel yönetimlerde artık hükümetle uyumlu bir süreç içerisinde bu hizmetlerin aksamadan eksiksiz bir şekilde verilmesine vesile olacaktır. Şu uyumsuzluğun ortadan kalkmasının neticesi de zaten merkezi hükümetin İzmir'e yapmakta olduğu hizmetler, ki bunlar kesintisiz.

0: Bakın bunun altını çizeyim, belediyede bağımsız olarak sürdürülmeye çalışılan hizmetlerdir ama orada kuş ki belediyelerle iletişim fevkalade önemlidir. Ne yazık ki bu bağlantı kurulamadığı için çok efektif, verimli olamamıştır. Bu aşamadan sonra artık bu etkileşim çok daha hızlı olacağı için, çok daha fazla olacağı için İzmir biraz evvel Sayın Cumhurbaşkanımızın ifade etmiş olduğu gönül belediyeciliğinin de etkileriyle çok umduğumuzdan çabuk bir şekilde yönümünü değiştirecektir. Hizmetle tanışacaktır. Bunun artık çok iyi bilinmesi lazım. Burada esas mesele nedir? Biraz evvel Şebnem Hanım'ın da işaret etmiş olduğu gibi Sayın Tugay'ın ve ekibinin bu hizmete uyum sağlayabilme kapasitesidir. Benim gördüğüm kadarıyla psikolojik olarak artık Sayın Tugay buna çok hazır. O mahalle baskısını vesaire, linç kültürünü de çok fazla önemsemiyor. Ve önemsediği ilkeleri, prensipler de zaten konuşması içerisinde dile getirdi. Ne dedi burada? Hedefimiz artık dedi İzmir'in hizmetle tanışması, İzmir'in kalkınması, gelişmesi, daha farklı bir noktaya doğru örnek bir şehircilikle tanışması. Şimdi tabii bu bakımdan Cemil Tugay ilkelerini, prensiplerini bu şekilde ortaya koyduğu içindir ki zaten hükümet de bunu yapmak istiyor, bunu gerçekleştirmek istiyor. İzmir'e dönük eleştirilerin temelinde de bu vardı biliyorsunuz. Bu uyumsuzluk vardı. Hatta vizyon eksikliği vardı. Bu vizyon eksikliği kuşkuski Sayın Başkan'dan kaynaklı bir şey değil, bir zihniyetin yansımasından kaynaklı bir husustu. Artık bütün bunların hepsi geride kalmış olacak. Bundan sonraki süreçte artık ne olacak? Çok hızlı bir şekilde İzmir toparlanmaya girecek. Belediye hizmetlerinden de maksimum istifade temin edecek. Merkezi hükümetin hizmetleri daha etkin ve verimli hale gelecek. Bunlar daha evvel söylediğim gibi zaten devam ediyor. İzmir'in bütün büyük projelerin arkasında kim var? Hükümet var. Hükümet olmasa o projelerin yürümesinin imkan ve ihtimali yoktu. Ulaştırma Bakanlığımızda, Çevre Şehircilik Bakanlığımızda, diğer bütün bakanlıklarda İzmir'e vermeleri gereken bütün hizmetleri veriyordu. İzmir milletvekillerimiz de zaten bunun daha etkin hale gelmesi için dikkat ederseniz eleştirilerini yöneltiyorlardı. Sayın Tugay da elinin kolunun bağlı olduğunu zaman zaman dile getiriyordu Cumhuriyet Halk Partisi içerisinde olduğu dönemde. Ama elinin kolunu bağlayan hükümet değil, kuşkusuz ki içinde bulunmuş olduğu siyasi anlayışın dar görüşlü, vizyonsuzluğuydu. Şimdi Cemil Kutay rahatladı benim kanaatimce. Artık çok daha özgür bir siyaset yapacak ve AK Parti içerisinde de kafasındaki o İzmir'i oluşturabilmesi için her türlü imkanı ve fırsatı bulacak. Peki. Hükümet buna o imkanları kesinlikle sağlayacak. Bunun bilinmesi lazım diye düşünüyorum.
1: Sakir Hocam, Merve Hanım size de döneyim. Vaktimiz varmış. Yönetmenim şimdi süre verdi bize. Siz bunu bir örnek teşkil edebileceğini, işte Trakya'dan örnek verdiniz. Bu modelin artık işleyebildiğinin görüldükçe de devamının gelebileceğini söylediniz. Şimdi bu süreçte mesela Sayın Özgür Özel'in ifadeleri Cemil Tugay ile ilgili birkaç gün öncesine kadar süt teleke vardır, Sayın Tugay da yoktur ifadelerini kullanmıştı ama daha dün üstelik sosyal medya hesabı üzerinden çok sert ve çok çirkin ifadeler kullandı Cemil Tugay ile ilgili. Yani bu süreç belli olunca AK Parti'ye geçişi, bir kırgınlık olduğu da belli yani bu anlamda ve AK Parti çatısı altında belediyecilik yapmanın, hizmet yapmanın yolu olduğunu söylemesi de, konuşmasına da böyle başlamasıyla Cemil Tugay'ın kararsızlıklar var. CHP'nin bazı belediyelerde baskısı var. Bizim çatımız altında siyaset yapıp başka partiye hizmet veremezsiniz diyor. Yeni partinin ifadeleri çok sert. Siz bu sürecin de etkili olabileceğini düşünüyor musunuz önümüzdeki dönemler için? İşte şu an bağımsız yoluna devam etme kararı alanlar için. Hala hangi partide pozisyon alacağına karar vermemişler için.
2: Tabii yani CHP belediyelerinden ayrılma süreci bir furyaya da dönüşmüş olan bu sürecin CHP içerisinde yaşananlardan, butlan krizinden, yeni partinin doğuşundan kaynaklandığını hepimiz biliyoruz. Bundan öncesinde Türkiye'de evet geçişler oldu mu ama bu derece böyle konuştuğumuz, bu kadar altını çize çize tekrarlarını gördüğümüz süreçler olmamıştı. Bakın bu arada İzmir'de yaşanan da, yani İzmir'de de bu ilk değil. İzmir'de de mesela Ahmet Piriş Priştine 2004'te parti değiştirdi. DSP'den CHP'ye geçti. Evet, bir blok değişimi değildi ama, yani sağdan sola değildi ama CHP'nin kalesi oluş çok

0: Yeni bir şey yani, son 20 yıla ve AK Parti karşıtlığına oturtulmuş bir şey CHP tarafından. Şimdi Özgür Özel elbette ki İzmir'in gidişinden dolayı rahatsız, üzgün. Onun bir söylem üslup sorunu var zaten. Daha önce geçen belediye başkanları da söylemişti. Bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan da hatırlattı.
1: Evet, hatırlattı.
0: Bazen küfürlere, hakaretlere varan, yani özellikle kadın belediye başkanlarına falan çok da hoş olmayacak ifadeleri var. Herhalde bilemiyorum da nedir sebebi, gerekçesi, ama kontrolünü kaybedebiliyor. Ben söylediğiniz görüntüleri izlemedim, kendi açıklamasını, ama tahmin edebiliyorum az çok nasıl olduğunu. Fakat bununla beraber CHP'de bir şey de var. Sembollerini de kaybetmiş olma durumu söz konusu. Bakın CHP son dönemde bir şeyle karşı karşıya, bunun farkında değil. Aslında Cumhurbaşkanı bunu açık açık da söylüyor. AK Parti'yi kutuplaştıran, iktidara saldırmaya dönük siyaset yapma biçimi aslında çoktan sona erdi dedi. Hatırlarsınız meclisin açılışında. Evet. Bu çok önemliydi. Çünkü bakın, üstelik de bu kutuplaştırma dilinden her zaman kazanan bir lider olarak gelin farklı şekilde siyaset yapalım dedi. Bu nedir? Yani vakti zamanında bayrak bile AK Parti'ye karşı kullanılmaya çalışıldı. Hatırlayın Gezi olaylarında. Bugünkü köşe yazımı yazarken aklıma gelmişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı destekleyenler de Gezi'de meydanlara çıkarlarken ellerine bayrakları aldılar ve bu sembolü, tek tarafın sembolü olmanın dışına çıkardılar. Bayrak ki en önemli değerlerimizin, en önemli kutsallarımızın başında geliyor. Bir tarafın parçası haline getirmeye çalışmışlardı o dönemde. Şimdi dönüp baktığımızda Atatürk başta olmak üzere aslında Merve Hanım, işte Cumhuriyet, kuruluş ilkeleri, Kurtuluş Savaşı, hepimizi aslında tarif eden, hepimize mal olmuş değerleri, tek bir partinin çok uzun süredir kutuplaştırıcı dilinin bir stratejisi, bir argümanı olmasının da önüne geçilmeye çalışılıyor. Ben biraz sessiz sedasız gelen bir süreç olarak görüyorum bunu. Ha, Ahbap ve Haluk Levent skandalı. İzmir Marşı ile o kadar özdeşleştirilmişti ki, bakın onu bir sahiplenme stratejisi bile geliştiremedi muhalefet. Belki de ilk defa dün gece çalan o İzmir Marşı, aslında bu geçişi de bir anlamda anlatan o çiçeklere dönen çöp dağları. Evet, evet, çiçeklere dönen o çöp dağları. O marşla beraber şunu da gösteriyor. Bakın, Ahbap'ın boşalttığı İzmir Marşı'nı yeni bir söylemle sahiplenemediler. O orada ilk defa bu kadar uzun süre sahipsiz kaldı. Bu bir değer değil miydi? Değeri ayağa kaldırmak gerekmez miydi? Bugün yapılan şey onu sahiplenmek değil, AK Parti'nin yaptığı. Herkese mal ediyor. Aslında Ahbap'ın, Haluk Levent'in kirlettiği o şarkıyı da alıyor, onu da temizliyor. Bunu da söylememiz gerekir bu marşı da. İş ki bundan sonrası hakikaten Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın son dönemdeki mesajlarında ve mesajlarının satır aralarında o kutuplaşmaya, o kutuplaşmanın sembollerinin artık kullanılmaz, artık vadesinin dolmuş olduğuna dönük çok net mesajlar var. Ama anlayabilene bir mesaj düşüyor. İkincisi, anlatmaya da, anlatacak olanlara da çok iş düşüyor. Teşkilat mensuplarının bu satır aralarını çok iyi okuyup artık mesajlarını bu şekilde vermesi gerekiyor. Ben ilk yorumumda bunu söylemiştim. Cumhurbaşkanı'nın ilk meclis açılışındaki konuşmasından sonra bu mesaj sadece muhalefete değil, aynı zamanda AK Parti'ye. Yeni bir siyaset döneminin açılması lazım. Peki. Öyle gözüküyor.
1: Peki. Merve Hanım, Zakir Hocam, sanırım sizler devam ediyorsunuz. Ben yayını Sayın Can Okonar'a teslim edeceğim şimdi. Ama hızlıca AK Parti Genel Merkezi'nin önüne gidelim. Kübra Bal bizi bekliyor. Sabah saatlerinden itibaren bu süreci takip eden arkadaşımız. Önce sözü Kübra'ya bırakacağım. Ardından da yayını Can Okanar'a teslim edeceğim. Sizlere de çok teşekkür ediyorum. İzleyicilerime de öyle. Kolaylıklar dilerim.
2: Evet, AK Parti Genel Merkezi'ndeki hareketlilik sabah saatlerinden bu yana devam ediyor. Şu anda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da konuşması hitabını gerçekleştirdi. Oldukça kritik mesajlar da verdi. Tabi toplantıda en kritik anlardan biri de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'a rozetini takıyor olmasıydı. Çok kritik mesajlar vardı dedik. Cumhurbaşkanı Erdoğan neler söyledi?

0: kısaca biraz bahsedelim isterseniz. Özellikle meclis açılışında nezaket yoksunu tavra rağmen yeni yasama yılında muhalefetten daha sorumlu üslup görmek istediklerini belirtti Cumhurbaşkanı Erdoğan. Yine diyalog kapılarının açık tutacak, komisyonlarda genel kurul çalışmalarında yapıcı dil kullanılacak, sağduyu uzlaşma kültürünü elden bırakmayacağız dedi. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin önünde yoğun çalışma takvimim var. Cumhur İttifakı ortağımızla istişare ve işbirliği içinde önümüzdeki 10 aydan en verimli şekilde istifade edeceğiz ifadelerini kullandı. Özellikle fon soruşturmalarına ilişkinde konuştu. Fon piyasasının belli bölümünde ortaya çıkan soruna da vaziyet ediyor. Büyük bir kararlılık içinde gerekli adımları peyderpey atıyoruz ifadelerini kullandı. Devlet Denetleme Kurumumuz bu meseleyi tüm boyutlarıyla inceliyor. En küçük ihtimalle hukuk ve kural dışılığı göz yummayacağız ifadelerini kullandı Cumhurbaşkanı Erdoğan. Özellikle de çok teste tabi tutulduk ama bünyeye sızmaya çalışan her habis mikropu ahlakımızla, vicdanımızla, sarsılmaz imanımızla bertaraf etmeyi başardık ifadelerini kullandı ve dedikodular, iddialar, iftiralar, ithamlar, her türlü senaryolar kimse merak etmesin. Tayyip Erdoğan da, onun dava arkadaşları da gereken neyse yapar, yolumuza tertemiz devam edeceğiz. Bu kutlu yolda yenilenmiş, tazelenmiş, hücrelerini yenilenmiş bir şekilde daha kararlı yürüyeceğiz ifadelerini kullandı. Tabii Cemil Tugay'ın rozetine takıldığını ifade etmiştik. Cemil Tugay da ilk açıklamalarını yaptı. Dilerseniz onun mesajlarından da paylaşalım hemen. Zorda, yoklukta olan insanlarımıza sahip çıkmaya çalışan tüm vatandaşlarımız benim ailem oldu. İzmir'in 30 ilçesi benim evim oldu, yuvam oldu. İzmir'imiz çok kıymetli şehirdir. İzmir'in evlatları vatanseverdir. Böyle bir şehre, o şehrin insanlarına hizmet etmek elbette şereftir. Siyaseti neden yapıyoruz, neden yaptığımızı bir büyük lider şöyle tarif etti. Biz kimin hakkını savunmak için tarif ediyoruz? Yoksulların hakkı yenmiş, mazlumların hakkını korumak için siyaset yapıyoruz. AK Parti kimsesizlerin kimsesizidir. Bu sözler Türkiye Cumhuriyeti'nin son 25 yılına damga vurmuş büyük liderimiz Recep Tayyip Erdoğan'ın sözleridir. Tam burada şunu söylemek isterim. Her İzmirli bilir ki Cumhuriyet'te samimiyetle sahip çıkan siyasetçi kimsesizlerin kimsesizi olmak için çalışandır. Ben huzurlarınızdayım. Bugün inanarak katıldığım bu çatının altında büyük güçlü Türkiye ile kutuplaştırmalardan, ayrıştırmalardan kurtulmuş millet için bu yola refik olmak üzere aranıza geldim. İnşallah 30 yılı aşan devlet yönetimi tecrübesine sahip Sayın Cumhurbaşkanımızın deneyimi ve AK Parti ailesinin desteğiyle İzmir'i ayağa kaldırmak, inşa etmek için yola çıkıyoruz. Hiç şüphem yok. Yerel yönetim, merkezi yönetim uyumuyla çok güzel işler başaracağız ifadelerini kullandı İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay da. Birazdan da aslında AK Parti MYK toplantısı başlamış olacak. Saatler 14'ü gösterdiğinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan A takımını toplayacak diyelim ve sözü yeniden sizlere bırakalım.
1: Ajansla devam ediyoruz. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti'ye katılan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'a rozetini taktı. Erdoğan, İzmir'in artık gönül belediyeciliğiyle tanışacağını söyledi.
2: Bugün aramıza katılan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'a AK Parti ailesine hoş geldin, sefalar getirdin diyorum. Ege'nin incisi İzmir'e ve İzmirli kardeşlerimize hizmet mücadelesinde tüm imkanlarımızla kendisine destek olacağımızı vurgulamak istiyorum. İzmir'in gönül belediyeciliği ile tanışması hayırlı, uğurlu olsun diyorum.
1: AK Parti'ye katılan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, katılım konuşmasında Başkan Erdoğan'ın sözlerini hatırlattı ve AK Parti kimsesizlerin kimsesisidir dedi. İzmir'i AK Parti tecrübesiyle ayağa kaldırmak için yola çıktıklarını ifade eden Tugay, bu çatı altına inanarak ve güvenerek katıldım şeklinde konuştu.
3: Saygıdeğer Cumhurbaşkanım, değerli bakanlarımız, milletvekillerimiz, belediye başkanlarımız, çok değerli AK Parti ailesi, hepinizi bu güzel günde sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Siyaseti neden yapıyoruz? Neden yaptığımızı bir büyük lider şöyle tarif etti konuşmalarında.

0: Yanında. Biz kimin hakkını savunmak için siyaset yapıyoruz? Biz bu ülkenin kenar mahallelerinde unutulmuş gariplerin, yoksulların, hakkı yenmiş mazlumların, çiftçinin ve esnafın hakkını korumak için siyaset yapıyoruz. AK Parti kimsesizlerin kimsesidir. Ben huzurlarınızdayım bugün. Ben huzurlarınızdayım bugün. İnanarak ve güvenerek katıldığım bu çatının altında Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde büyük ve güçlü bir Türkiye ile kutuplaştırmadan ve ayrıştırmadan kurtulmuş bir millet için bu yola baş koymuşların yoluna refik olmak üzere aranıza geldim. İnşallah 30 yılı aşan bir devlet yönetimi tecrübesine sahip Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliği ve aynı deneyime sahip AK Parti ailesinin kıymetli desteğiyle İzmir'i ayağa kaldırmak, sorunlarını çözmek ve şehrimizi adeta yeniden inşa etmek üzere yola çıkıyoruz.
1: Cemil Tugay'ın AK Parti'ye katılmasını değerlendireceğiz. Gazeteci Merve Şebnem Oruç yeniden ajansta. Hoş geldiniz Sayın Oruç.
2: Hoş bulduk. İyi yayınlar Can Okanar.
1: Evet, bundan önceki bölümde epey bir yorumunuzu aldık, epey bir değerlendirmenizi aldık. Bunların içerisinde sizce en öne çıkan noktalar nelerdi? Bunları öğrenmek isterim. Bir de kuşkusuz, yani İzmir'i tekrar eski güzel İzmir haline getirmek için yapılması gereken ilk iş nedir? İlk adım nedir? Bunu da merak ediyoruz kuşkusuz.
2: Evet, hakikaten tarihi, belki de artık giderek daha fazla artan ve normalleşen diyelim, muhalif partilerden iktidar tarafına AK Parti'ye geçişler arasında sembolik de bir öneme sahip bir geçiş. Belki de bu nedenle aslında ilçelerde de birkaç geçişin olacağını biliyorduk ama bu önemli geçişin önemini vurgulamak adına bugün tek bir seremoni düzenlendi. Genel merkezde, AK Parti genel merkezinde. Elbette ki CHP'nin kalesi olarak ifade ediliyor son 20 yıldır neredeyse. Dile kolay tabii, AK Parti karşıtı çok protestolara, çok etkinliklere sahne haline getirilmişti İzmir. Fakat bu semboller bir iktidar karşıtlığının ötesine geçti zaman içerisinde ve aksayan, gerçekleştirilmeyen, vatandaşa sunulmayan belediyecilik hizmetlerinin bir gizleyicisi, örtücüsü haline geldi. Ne zaman ki vatandaş İzmir'de çöpten şikayet etse, ulaştırmadan şikayet etse, işte kanalizasyondan şikayet etse vesaire, pek çok konudan şikayet etse, bunun üstü hep işte İzmir Marşı başta olmak üzere Atatürkçülük, CHP değerleri ve benzeri pek çok şeyle örtüldü, örtülmeye çalışıldı. Peki bu değerler, mesela İzmir Marşı ya da CHP'nin kendisine almaya çalıştığı, kendi üzerine, kendine mal etmeye çalıştığı bu değerler gerçekten tek başına bir partinin değerleri midir, yoksa Türkiye'nin değerleri midir? Aslında bugün olanın sadece bir şehrin bir parti değiştirmesi, bir başkanın rozet değiştirmesi olarak görülmemesi gerekir. AK Parti de çok uzunca bir süredir İzmir'e her yerel seçim öncesinde, hatta dönem dönem milletvekilleriyle de meselenin böyle olmadığını anlatmaya çok çalıştı. Farklı şehirlerden örnekler gösterdi. Hizmet odaklı anlayışın aslında aradıkları şey olduğunu ve bu sembollerle bu sembollerin daha doğrusu altının çok farklı amaçlarla doldurulması sonucu İzmirlilerin aklının çelinmeye çalışıldığını göstermeye çalıştı. O CHP'ye mal edilen değerlerin aslında hepimizin, ülkemizin değerleri olduğunu anlatmaya çalıştı. İşte bugün bir fırsat var. Çok önemli bir fırsat. Cemil

0: Tugay'a da önemli bir rol düşüyor ama AK Parti'ye de bir rol düşüyor. Gerçekten bu hizmet nasıl yapılır? Ve o korku tablosu işte irtica geleceklerden tutun Can Okaner hatırlarsınız. O Cumhuriyet mitinglerinde 2007 yılına gidersek de yani neler neler yaşandı görüldü. Bunların hepsinin aslında karşılığı olmayan bir korku propagandası olduğunu ve aslında İzmirlileri gerçekten hak ettikleri hizmetten uzaklaştıran şeyler olduğunu göstermek adına çok önemli bir dönem. 2 yıllık, 2,5 yıllık bir süre var yerel seçimlerin tekrarına. İşte İzmirliler de karşılarına çıkacak olan hizmet odaklı tabloyu görüp günün sonunda bir karar verecekler. Bugün biz 2-2,5 yıl boyunca AK Parti belediyeciliğini Cemil Tugay'ın nasıl uygulayacağını göreceğiz. Ondan sonra da vatandaşın tercihini göreceğiz İzmir'de. Buna rağmen, her şeye rağmen aynı şekilde mi oy verecekler? Yoksa kendi refah düzeylerini, kendi şehirlerini yukarıya taşıyan hizmete mi, hizmet anlayışına mı oy verecekler? Tabii çok erken şimdiden bunları konuşmak için, bu yorumları, tahminleri yapmak için. Ama çok belirleyici ve çok önemli bir geçiş olduğunu düşünüyorum bunun. Diğer tüm geçişlerin ötesinde ve güncelde yaşananların da ötesinde. Çünkü güncelde aslında belki benim şu ana kadar konuşmadığım, bu geçiş özelinde ikinci plana attığım bir durum var ki bütün bunların yaşanmasının da aslında sebebi CHP ve Yeni Parti'de muhalefet genelinde yaşanan mutlak mutlaklığına başlayan kriz.
1: Evet, Merve Hanım, şimdi ayrılmayın. Tabii Cemil Tugay sürekli Ankara'da kalmayacak. Resmen AK Partili olduğu bir an evvel İzmir'e gidip bir an evvel de İzmir'in problemlerini ele alması gerekiyor. İzmir acaba bu geçişi nasıl karşıladı? Bir haberimiz var. Onu izleyelim, ondan sonra devam edelim. Sefer Ayçe bize aktaracak.
2: Teşekkürler Can Okaner. Evet, İzmirlilerle bugün görüştüğümüzde İzmirliler hizmet geleceği için oldukça mutlulardı ve bugünkü Cemil Tugay'ın AK Parti'ye geçişinden, evet, görüştüğümüz tüm İzmirliler yaşlısıyla genciyle artık İzmir'e bir hizmet geleceği için, yıllar sonra bir hizmet geleceği için de mutlu olduklarını belirttiler. Cemil Tugay da zaten yaptığı konuşmada İzmir'de, tabii ki İzmir'de siyasetin şu anda dengesi de değişecek, onu da aktaracağım, ama Cemil Tugay yaptığı konuşmada şunu da belirtelim: en iyi siyaset hizmettir. AK Parti kimsesizlerin kimsesidir. Her İzmirli bilir ki Cumhuriyet'e samimiyetle sahip çıkan siyasetçi kimsesizlerin kimsesi olmak için çalışandır dedi ve aynı zamanda Cemil Tugay, AK Parti'ye inanarak ve güvenerek katıldım. AK Parti ile İzmir ayağa kaldıracağız. Peki nelere çözüm aranacak? Şimdi ilk önce İzmir siyaset olarak da onu da aktaracağım, ama nelere çözüm aranacak? Çok sorun var Can Okaner. Bu sorunları yıllarca A Haber ekranlarından sizlere aktardık. Körfeziyle, çöpüyle, birçok yol, bozuk yollarla, kirli havayla birçok şeyi aktardık, ama dediğimiz gibi İzmir'in çok sorunu var. Bu sorunlar bir an önce çözüm bekliyor. İzmirli de zaten artık ceketimi asarım, bu kazanırım başkanlığı siyasetinden bıkmış durumda. O yüzden de İzmirli bir hizmet istiyor. Yani hizmetin bir an önce gelmesini istiyor. Artık rahat bir şehir istiyor. Çünkü İzmir'in artık hiçbir şeyi rahat değil. Son yıllarda trafiğine kadar rahat değil. İzmir çünkü çok fazla göç aldı. O yüzden de trafik sorunu da var. Birçok sorun var. Bunları dediğim gibi haber ekranlarında aktardık. Ama şimdi çünkü siyasete de baktığımızda birçok denge yeniden, yeni bir dönem başlayacak. Ve çünkü burada yalnızca parti değişikliği değil, 27 yıllık bir siyasi tablonun değişmesi de söz konusu. Şimdi rakamsal olarak baktığımızda İzmir'de 3.459.000 seçmen bulunuyor Can Okaner. Son yerel seçimde Cemil Tugay yaklaşık 1.269.000 oy almıştı. En yakın rakibi seçimlerde Hamza Dağ işte 1.000.000 oy aldı. Yani 200.000'lik bir oy sayısı var. %10'luk bir rakama da geliyor bu. İşte burada biz baktığımızda, bu tabloya baktığımızda makasın daraldığını zaten görmüştük. Yani artık seçmen sinyal vermeye başlamıştı. Yani artık hizmet istiyorum, Hiç memnun değilim bu İzmir'in son durumu.

0: Ödemiş'in de AK Parti'ye geçmesi bekleniyor. Yani özetlersek tablo İzmir'de oldukça şu anda olumlu. İzmir'de baktığımızda, İzmir'in nabzını tuttuğumuzda tablo oldukça olumlu. Çünkü bir hizmetin geleceği için İzmirlilerin yüzü gülüyor diyebilirim. Çünkü artık yaklaşık 27 yıldır bir hizmet gelmiyordu ve bundan sonra da bir hizmet geleceği için de İzmirliler mutlu diyelim. Sözü tekrardan size bırakalım.
1: AK Parti Genel Merkezi'ne gidiyoruz. Kübra Bal karşımızda.
2: AK Parti Genel Merkezi'ndeki hareketlilik devam ediyor. Çünkü dakikalar sonrasında artık Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kongre merkezinden çıkarak genel merkeze geçmesi bekleniyor. Böylece MYK toplantısı da başlamış olacak. Tabii bugün oldukça kritik bir toplantı gerçekleştirildi AK Parti Genel Merkezi'nde. AK Parti milletvekilleriyle yasama yılı açılışı toplantısı gerçekleştirildi ve bu toplantıda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oldukça kritik mesajları vardı. Ancak günün en kritik olaylarından biri elbette İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın AK Parti'ye geçişiydi. Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından da rozeti takıldı Tugay'ın. Tugay ilk açıklamalarını da yaptı. Dilerseniz biraz bahsedelim. Özellikle şunları söyledi. Siyaseti neden yapıyoruz? Neden yaptığımızı büyük bir lider şöyle tarif etti. Biz kimin hakkını savunmak için, yoksulların hakkını, yenmiş mazlumların hakkını korumak için siyaset yapıyoruz. AK Parti kimsesizlerin kimse sizdir. Bu sözler Türkiye Cumhuriyeti'nin son 25 yılına damga vurmuş büyük liderimiz Recep Tayyip Erdoğan'ın sözleridir. Tam burada şunu söylemek isterim ki hem her İzmirli bilir ki Cumhuriyet'te samimiyetle sahip çıkan siyasetçi kimsesizlerin kimsesize olmak için çalışandır ifadelerini kullandı. Yine inşallah 30 yılı aşan devlet yönetimi tecrübesine sahip Sayın Cumhurbaşkanımızın deneyimi ve AK Parti ailesinin desteğiyle İzmir'i ayağa kaldırmak, inşa etmek için yola çıkıyoruz. Hiç şüphem yok. Yerel yönetim merkezi yönetim uyumuyla çok güzel işler başaracağız. En önemli şeyin milletimizin gönlünü yapmak olduğunu hiçbir zaman unutmayacağız ifadelerini kullandı Cemil Tugay. Rozeti takıldıktan sonra tabii AK Parti'de şu anda yoğun hareketlilik devam ediyor. Şunu da ifade edelim. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan toplantının akabinde ise Cemil Tugay'la baş başa bir görüşme gerçekleştiriyor şu an için ve daha sonrasında ise Pursaklar'da şehit olan polis memuru Ahmet Türkoğlu'nun da ailesini arayarak başsağlığı diledi. Dakikalar sonrasında da AK Parti Genel Merkezi'ne yürüyerek ya da aracıyla geçmesi bekleniyor. Daha sonrasında ise MYK toplantısı başlamış olacak. Bizler de gelişmeleri takip ediyoruz diyelim ve sözü yeniden sizlere bırakalım.
1: Evet, gazeteci Merve Şebnem Oruç'la devam ediyoruz. Tekrar hoş geldiniz.
3: Hoş bulduk, iyi yayınlar.
1: Evet, Sefer Ayşe İzmir'deki atmosferi bize aktardı. Öyle anlaşılıyor ki İzmirlilerin artık canına tak demiş. Bir anlamda bıçak kemiğe dayanmış hizmetsizlikten ötürü. Ve bundan sonraki yerel seçimler açısından da önemli bazı göstergeler var. AK Parti lehine kuşkusuz. AK Parti belediyeciliği lehine. Bu noktada İzmir'deki bu atmosfer açısından sizin değerlendirmeniz nedir?
3: Bir önceki yayında Merve Hanım'la da aslında konuşurken şunu söylemiştim. Ben Trakyalıyım. Trakya'da da benzeri emareleri aslında İzmir'dekinin birebiri olarak son yıllarda gördük, yaşadık Can Okanar. Şöyle ki ne İzmir, ne Ege'nin kalanı, ne de Trakya şehirleri yıllardır, on yıllardır kayıtsız şartsız CHP'li, CHP'nin kaleleri olarak bilinmezler. Aslında Demokrat Parti, Adalet Partisi oralarda büyük eğilim göstermiştir. Yani halkın oralarda sağ partilere ciddi teveccühü olmuştur. Ama son dönemde, son 20 yıllık süreç içerisinde CHP buraları kendi kalesi yaparken az evvel de bahsettiğim, tekrar etmeyeceğim, çeşitli sembolleri kendisine kalkan yaptı. Ve bunlar oralar tarafından, oralardaki o kesimlerdeki insanlar bir tarafından bir kabul gördü. Şimdi bunun doğru olmadığını bir büyük şehirde gösterme fırsatı var, hem AK Parti için hem de Cemil Tugay açısından. Çünkü bunun vatandaşa hizmet etmenin, renginin, partisinin ayrımının

0: olmadığını, CHP'nin arkasına sığındığı bahanelerin aslında gerçekliğinin olmadığını, yılların getirdiği o işte belediyecilik tecrübesinin vatandaşa aktarımı sonucunda kaybedilecek başka bir şey olmayacağını, hatta daha açık söyleyelim, yani işte ülkenin İran'a benzemeyeceğini, şeriatın ya da işte irticanın İzmir'e gelmeyeceğini gösterme fırsatı olacak. Ama şunu da biliyorum, sadece bunlar yeterli değil. Bazı şeylerle barış, daha çok daha doğru ifade edeyim, barışmak doğru ifade değil ama çok uzun süredir o Cumhurbaşkanı'nın da bahsettiği o kutuplaştırıcı siyasetin sonucunda mesela muhalifler diyelim bir taraf seçtiyse AK Partililer de bir taraf seçti. Bu ülkeyi aslında topluca ifade eden değerler sanki böyle aralarda bölüştürüldü. Din bu tarafınsa sekülerizm öteki tarafın, işte ne bileyim bayrak o tarafınsa marş bu tarafın falan gibi çok da bizi de ayrıştıracak ayrışmalara gidildi. Ben bu siyaset dilinin aslında MHP ile AK Parti arasındaki ittifakla yavaş yavaş çözülmeye başladığını ama bu tarz İzmir'deki gibi örneklerle neredeyse silikleşeceğini, hiç kalmayacağını düşünüyorum. Çünkü hafızalarda bu kadar uzun süredir yerleştirilmiş o sembollerin böyle bir günde el değiştirmesi çok mümkün değil. Bu değerlerin hepimizin olduğunu, yıllardır pompalanan bu korku ikliminin aslında kutuplaştırmanın hem sadece politik bir araç olduğunu ama aynı zamanda CHP'nin kendisine de hiç yaramamış olduğunu, ülkeden de çaldığını bir şekilde anlatmanın zamanı geldiğini düşünüyorum. Sayın Cumhurbaşkanı, bence bu konudaki bir duruşu var ve bunu bugün değil, meclis açılışında yaptığı konuşmada da çok net ifade etti. Dışarıdan gelen tehditler var ortada. Bu herkesin, bütün partilerin seçim için bir ittifak yapması değil. Ama asgari düzlemde her şeyi konuşabilecek hale gelmesi diyerek tarif etti. Bakın bugünkü konuşmasının açılışında da her ne kadar nezaketsiz davranmış olsalar da diyerek yumuşak bir üslupla onların da yeni yasama yılını kutladı. Bu alttan almalar aslında yani bir mesajdır CHP'ye, yeni partiye ve muhalefet cephesine. Gelin asgari şeyleri beraber konuşabilelim diyorlar. Aslında buradan kazançlı çıkacak olanın da karşı taraf olduğuna şüphe yok. Neden? Kutuplaştırıcı iklimin 25 yıldır girdiği her müsabakada, girdiği her yarışta Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yaradığını. Yani bu tarz bir siyasetin ona kazandırdığı bir iklimde gelin buna bir son verelim ve beraber kazanalım dediğini bence en başta Özgür Özel'in ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun hatta görmesi gerekir. Ne olur mesela yani külliyeden bir randevu talebinde bulunsalar ve bugün aslında yaptıkları şikayetlerle alakalı gidip Cumhurbaşkanı Erdoğan'la konuşsalar ve onun cephesinden de dinleseler meseleyi ve kendi şikayetlerini, kendi eleştirilerini, kendi durumu nasıl algıladıklarını, örneğin belediyelerle ilgili operasyonlar meselesi, bunu bizzat konuşsalar. Sonuçta bahsettiğimiz isim, evet, AK Parti'nin genel başkanı ama bu ülkenin de cumhurbaşkanı. Bu ülkenin cumhurbaşkanıyla konuşulabilecekler çok uzun süredir o öyle bir rekabet içerisine girilmiş durumda ki konuşmamanın getirdiği bir kısır döngüye sokmuş vaziyette muhalefeti. Bunun bir fragmanını görmüştük CHP'de koltuk değişiminde. Buna kimileri normalleşme dedi, kimileri ılım anlaşma dedi ama toplumda hatırlayalım, anketlere dönüp baktığımızda bunun herkes tarafından memnuniyetle karşılandığını görmüştük. Kimse bir şey kaybetmez, partisini değiştirmek durumunda kalmaz, şey yapmak zorunda değil, illaki gelip de bir seçim ittifakı yapmak zorunda değil. Ama en azından konuşabilmek, diyalog kurabilmek önemlidir. Ve özellikle de yeni anayasayı konuşmaya başlayacağımızı hissettiğimiz bu dönemde ben olmazsa olmaz olduğunu düşünüyorum. Çünkü anayasa yapım sürecinde bu şekilde devam ettiğiniz zaman ne yapacaksınız? Terörsüz Türkiye sürecinde olduğu gibi, yani evet mi diyelim, hayır mı diyelim, vekillerimizi serbest bıraktık, nereye oynayalım bilemiyoruz tarzı bir siyaset artık işlemeyecek.
1: Evet. Peki. Çok teşekkür ediyoruz. Sizi çok yorduk ama çok değerli görüşler ortaya koydunuz.
0: Ben teşekkür ederim.
1: Mert Hacı Alioğlu'yla devam edeceğiz Ankara'dan. Bugüne kadar AK Parti'ye kaç belediyenin katıldığına bakacağız. A Haber muhabiri Mert Hacı Alioğlu Ankara'dan aktaracak.
2: Teşekkürler Can Okanay. Can Okanar İzmir Büyükşehir Belediyesi de AK Parti'ye geçti. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin yani Cemil Tugay'ın geçişiyle birlikte de AK Parti'ye geçen belediye sayısı toplam 108'e ulaşmış durumda. Arkamızda bir grafik var. O grafikle şöyle devam edelim. 31 Mart 2024 tarihinde gerçekleşen bilindiği üzere yerel seçimler vardı. Yerel seçimler sonrası partiler belirli bir süre çalışmalarına devam etti. Ancak daha sonra ise transferler olmaya başladı ki Başkan Recep Tayyip Erdoğan bunu sürebileceğini de belirtti. En fazla geçiş Yeniden Refah Partisi'nden oldu. Yeniden Refah Partisi'nden toplam 43 belediye başkanı yoluna artık AK Parti'den devam ediyor. Cumhuriyet Halk Partisi ikinci sırada, toplam 36 belediye başkanı Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa etti. Onlar da AK Parti saflarına geçti. 11 belediye başkanı İyi Parti'den istifa ederek AK Parti kanadına geçenler. Bunlar yalnızca belediye başkanları tabii ki biliyorsunuz. Çok sayıda milletvekili de bu hususta AK Parti'ye transferi olmuştu. Bir diğer nokta, bağımsızlar partilerinden istifa edip bir süre bağımsız olarak devam eden belediye başkanları vardı. Bunlardan biri de aslında bugün geçiş gerçekleştiren Cemil Tugay'dı. Toplam 7 belediye başkanı AK Parti saflarına geçti. Deva Partisi'nden 3 belediye başkanı yine AK Parti'ye geçen belediye başkanlarından. DEM Parti'den 3 belediye başkanı. Demokrat Parti, Saadet Partisi'nden toplam 2 belediye başkanı, ikişer belediye başkanı, Büyük Birlik Partisi'nden de toplam 1 belediye başkanı ile birlikte aslında toplam sayı 108'e ulaşmış durumda. Başkan Recep Tayyip Erdoğan özellikle parti derebeylerinden kurtularak şehirlerine hizmet etmek isteyen belediye başkanları AK Parti ailesine katılıyor. Bundan sonra da katılımlar devam edecek minvalinde önemli açıklamaları vardı. Şu anda sayı 108'e ulaşmış durumda. Önümüzdeki süreçte yeni partilerinde, yeni belediye başkanlarında daha doğrusu AK Parti saflarına katılması muhtemel. Bizler de aslında o gelişmeleri bir grafik üzerinden aktarmak istedik. 108 oldukça önemli bir sayı aslında. Yerel seçimlere belirli bir süre kalmış durumda. Bu belediye başkanları da aslında şehirlerine hizmet getirerek aslında o içinde bulunmuş oldukları kaos ortamından çıkmak isteyen isimler olarak da dikkat çekiyordu. Böyle bir yola girilmiş durumda. Bundan sonra yeni transferler olacak mı? Başkan Erdoğan olacak mesajı verdi. Bizler de takip edeceğiz ve
1: Genel Merkezi'ne gidiyoruz. Kübra Bal karşımızda.
3: Güzel bir buluşma oldu. Sayın Cumhurbaşkanımız başta bütün işte bakanlarımız, milletvekillerimiz sağ olsunlar çok iyi karşıladılar. Herkesin şu anda düşündüğü tek şey var. İzmir'e yapabildiğimiz en iyi hizmetleri yapmak, İzmir'in sorunlarını çözmek. Bu açıdan ben çok huzurluyum. Döneceğiz. Artık gece gündüz çalışacağız. İnanın İzmir bir anda rahatlayacak, iyi olacak. Hayırlı olsun hepimize.
4: Başkanın yakın zamanda bir ziyaretine ilişkiniz
3: söz konusu. Eyüp Başkan'ın davet etti kendisini. Programına göre belirlenecek. Öyle bir durum olduğunda evet, mutlaka haberdar olursunuz.
5: Başkanım, önümüzdeki günlerde diğer ilçelerden de bir katılım söz konusu olur.
3: Yani benim o konuda kimseyle bir görüşmem yok açıkçası. O yüzden ben bilemiyorum. Ama herkesin kulağına gelenler bizim de kulağımıza geliyor. Hayırlısı olsun, yani herkes doğru bildiğini yapacak. Böyle söyleyeyim.
6: Duygusal bir konuşma yaptınız efendim. Kimsesizlerin kimsesi olmak vurgusu çok dikkatleri çekti. Biraz açabilir misiniz bize bunları, hislerinizi alabilir
3: miyiz? O sözler Cumhurbaşkanımıza ait. Recep Tayyip Erdoğan'ın söylediği sözler. Ben o sözleri ilk duyduğum zaman çok etkilenmiştim. Biliyorsunuz Atatürk'ün de hani Cumhuriyet kimsesizlerin kimsesidir diye bir ifadesi var. Yani AK Parti'nin Cumhuriyet'in mirasını taşıdığına dair bir ifade olduğunu düşünüyorum. O nedenle benim için çok değerli oldu ve ifade etmek istedim. Tamam.
4: Peki, teşekkür ederim.
3: Sağ olun, biz teşekkür ederiz. Sağ olun, sağ olun. İzmir'imize hayırlı olsun. Sağ olun.
7: İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay bir açıklamada bulundu, basın açıklamasında bulundu ve özellikle gece gündüz artık çalışılacağını ifade etti İzmir için ve aynı zamanda Cumhurbaşkanı Erdoğan'la da bir görüşmelerinin yakın zamanda olabileceğini, AK Parti Genel Sekreteri Eyüp Kadir İnan'ın da bu konuda ayarlama yapmaya çalıştığını ifade etti.

0: ifade etti. Özellikle sarf ettiği sözler, özellikle Rose takımından sonra gerçekleştirdiği ifadelerde kimsesizlerin kimsesizli olması noktasında bir açıklama.
1: SETA Genel Koordinatörü Profesör Doktor Nebi Miş de yayınımıza katıldı. Hoş geldiniz Nebi Bey.
2: Hoş bulduk. Merhabalar, iyi yayınlar.
1: Evet, gene tarihi, önemli ve hızlı bir gün yaşıyoruz. Cumhurbaşkanının konuşması, efendim Sayın Tugay'a AK Parti rozetinin takılması, yapılan konuşmalar, yapılan vurgular, bunların hepsi bir paket olarak ele alındığında, tabii İzmir halkının da muhabirimizin bildirdiğine göre bu gelişmeyi olumlu karşılaması ve beklediklerini söylemiş olmaları, bunların hepsi son derece önemli. Ama tabii sizin yorumunuz da önemli.
2: Tabii şöyle, son dönemde Cumhuriyet Halk Partisi'nden AK Parti'ye geçen belediye başkanları var. Büyükşehir belediye başkanları da vardı. İşte Aydın katıldı, Afyon katıldı. Bunlar da önemliydi ama İzmir'in AK Parti'ye geçmesi hem Türkiye'deki siyasi görüşler, siyasi tartışmalar açısından hem sembolik anlamı olma açısından önemli, tartışılır, konuşulur, gündem oluşturması da normaldir. Önce İzmir'le ilgili birkaç hususu dikkate getirip oradan biraz meseleyi analiz etmeye çalışacağım. Şimdi tabii 2000'lere kadar, yani 1999'a kadar İzmir sağ siyaset tarafından yönetiliyordu. Hatta Cumhuriyet tarihinde de ta Serbest Fırka'dan bu yana Ege bölgesi genellikle sağ siyasete oy verir. Birincisi bu. İkincisi, bu 25 yıllık dönemde İzmir'i CHP yönetirken sanki şöyle bir algı oluşturulmaya çalışıldı. İzmir CHP'nin kalesi. Evet, İzmir'i CHP yönetiyor. CHP Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nı ya da genel siyasette oy alıyor ama diğer taraftan da AK Parti'nin hem başkanlıkta hem milletvekilliğinde hem de yerel yönetimde de CHP'ye çok yakın bir oy oranına sahip olduğu, oy sayısına sahip olduğunu belirtmemiz lazım. Oranlar belki biraz bu anlamda yani analizi yanlış yere konumlandırabilir. Şunu söylemeye çalışıyorum. CHP 1 milyon 300 oy alıyorsa AK Parti de 1 milyon oy alıyor İzmir'den. Yani AK Parti'nin sanki İzmir'de hiç oy almadığı gibi de bir algı oluşturulmaya çalışıyor. Öyle değil. Şimdi tabii burada tam da böyle bir süreçte bir siyasal partiye İzmir gibi işte CHP'nin kazanmaya devam ettiği bir yerde eğer ki bir belediye başkanı partisini değiştiriyorsa orada hem siyaseten hem seçmen açısından hem de o belediye başkanının başkanlık yapma açısından çeşitli zorluklarla karşılaştığını görmemiz lazım. Yani orada bir belediye başkanı durup dururken partisini değiştirmez. Birincisi şudur. CHP'de büyük bir kavga var. O kavga belediye başkanlarını, teşkilatları, her yeri etkilediği için hizmet etmek isteyen ya da belediye başkanlığını öyle ya da böyle yapmak isteyen, bu işlere karışmadan görevini sürdürmek isteyenler yapamıyorlar. Engelle karşılaşıyorlar. Belki orada yerel baskıya uğruyorlar. Orada yerelin kavgasının içinde kalmak zorunda kalıyorlar. Böyle olunca da AK Parti'de daha iyi siyaset yapabileceğini, daha iyi hizmet üretebileceğini düşündüğü için de CHP'li belediye başkanları AK Parti'ye geçiyor. Sayın Cemil Tugay'ın da açıklamalarında vardı. Yani siyaset niçin yapılır? Hizmet için yapılır. Ben belki kendi partisinin çok tartışmalara girmedi ama üstü kapalı olarak eski partisinde İzmir'de yöneticilik, belediye başkanlığı yapamayacağı, hizmet üretemediği için parti değiştirdiğini anlıyoruz. Ha, bunu İzmir'in siyaseti açısından gelecekte şu parti kazanır, bu parti kazanır ayrı.

0: o tartışmanın başka bir boyutu. Ama AK Parti'nin de İzmir'de çok önemli bir oy oranına ve sayısına sahip olduğunu görmek ve bunun üzerinden bu meseleyi değerlendirmek doğru olur diye düşünüyorum.
1: Evet, tabii o aradaki yaklaşık 300 binlik fark kapatılmayacak bir fark değil ve
0: Kesinlikle.
1: netice itibariyle onun kapatılması da İzmir'in artık dağlar gibi büyümüş olan sorunlarının önemli bir bölümüne çözüm bulunmasıyla sağlanabilecektir. Bu da kesinlikle gerçek bir durumdur. Dolayısıyla İzmir'in yeniden hizmete oy vereceğini söylemek de yanlış olmayacaktır diye düşünüyorum. Buyurun efendim.
0: Yani çok doğru bir çerçeveden soru yönelttiniz. Şimdi Türkiye'de tabii AK Parti belediyeciliğinin şöyle bir geçmişi var. Yani sonuçta iktidara AK Parti yerel yönetim geleneği üzerinden geldi. Yerel yönetimde üretmiş olduğu başarı üzerinden toplum AK Parti'yi, kuruluşunu, kurucularını, hizmet siyasetini değerlendirdi ve o yerel kalkınma ve hizmeti de İstanbul, Kayseri, Konya gibi büyük şehirlerde üretilen miras AK Parti iktidara geldikten sonra Türkiye'ye taşındı. Türkiye'ye modellendi daha büyük bir model olarak. Ve burada da gerçekten ister muhalefet olsun, ister AK Parti destekçisi olsun, yerel yönetimlerde AK Parti'nin çok daha güçlü, çok daha iyi hizmet ettiği biliniyor. Yani bu aslında marka haline gelmiş bir durum. İşte son yıllarda muhalefetin büyük şehirlerde seçimleri kazanması hizmet açığından dolayı değil. Yani yerel yönetimlerdeki hizmet açığından dolayı değil. Orada Türkiye'deki işte muhalif seçmen bloklarının farklı ideolojik ya da memnuniyetsizlikler üzerinden parti arayışına yöneldiği anlaşılıyor. Ama İzmir meselesine baktığımız zaman 20 yıldır şu tartışılıyor. Yani İzmir'e kim gelirse gelsin işte kazansa bile hizmet üretmiyor, siyaset kalkınma üretmiyor. Belediyenin sorunlarıyla sorunlarını çözebilecek bir işte belediyecilik ortaya çıkmadı diye büyük bir şikayet vardı. Yani sonuçta belki CHP'nin çekirdek seçmeni bunları görmezden gelerek oy vermeye devam edebilir ama diğer taraftan da İzmir seçmeni çok büyük oranda hem iktidara oy veren İzmir seçmeni hem işte hatta muhalefete veren seçmenlerinde çok önemli bir kısmı İstanbul'daki, Ankara'daki, Konya'daki, Trabzon'daki belediyeciliği gördüğünde kendi şehirlerinin de niçin buralar gibi olmadığını sorguluyorlardı. Büyük ihtimal bundan sonraki süreçte özellikle Sayın Başkan'ın AK Parti'ye geçmesinden itibaren bu belediyecilikle ilgili yeni bir vizyon ortaya konacaktır. Şurasını da söyleyelim. Yine şöyle bir tartışma var. Sanki merkezi idarenin bugüne kadar hiç İzmir'e yatırım yapmadığı ya da hizmet götürmediği gibi bir tartışma yapılıyor. Aslında bu da yanlış bir çıkarım ya da yanlış bir analiz. Çünkü metrolardan tutunuz da büyük çevre yollarına kadar bugüne yani son yıllarda İzmir'e çok büyük yatırımlar yapıldı. Ama siz belediyede yerel olarak işte çöpü zamanında toplamazsanız şehrin belediyenin doğrudan görev alanına giren alanlarda hizmet üretmezseniz orada da insanlar memnuniyetsizlik duyuyor. Büyük ihtimal bundan sonra yerel ve merkezi idarenin işbirliği üzerinden biraz daha İzmir'in beklemiş olduğu o hizmet ve kalkınma siyaseti ivme kazanacaktır ve bunun üzerinden de siyaset, seçmen, toplum kendisinin değerlendirmesi üzerinden meseleye yaklaşacaktır diye düşünüyorum. Tabii ki bu tür işte İzmir'deki Büyükşehir Belediye Başkanı'nın AK Parti'ye geçmesi hemen şöyle de değerlendirmemelidir. Yani işte bir sonraki seçimde işte CHP seçmeni büyük olarak işte AK Parti'ye gelir. Bu da yanlıştır. Yani sonuçta memnuniyetsiz

0: seçmenler, efendime söyleyeyim, daha arada kalan seçmenler, belki farklı nedenlerden dolayı iktidara mesafelenmiş seçmenler yeniden bir değerlendirme imkanı bulur diye düşünüyorum.
1: Evet, tabii bir geçmişe, kısa geçmişe baktığımızda şöyle bir tespit var. İzmir Demokrat Parti zamanından beri, belirttiğiniz gibi rahmetli Adnan Menderes zamanından beri neredeyse silme olarak Demokrat Partiliydi. Ve sağ seçmenler orada hakimdi. Daha sonra Anavatan Partisi'nin oradaki mevcudiyetini görüyoruz, güçlü bir mevcudiyetini görüyoruz. Ancak bir seçimde Anavatan Partisi'ne oy vermeyince, o zamanki rahmetli Turgut Özal'ın İzmir halkı için söylediği bir cümle vardı. O cümleyi tekrar etmek istemiyorum. Bir nitelemeydi bu, siz çok iyi hatırlayacaksınız. Onu söylediği andan itibaren bütün İzmir ahalisi topyekün bir tepki gösterdi. Herkes CHP'li oldu ve ta bugünlere kadar geldi. Şimdi o algıyı artık toparlama durumu. O algıyı ortadan hızla kaldırmak lazım ki İzmir vatandaşları, İzmirli vatandaşlar tekrar eski mutlu günlerine, müreffeh günlerine geri dönebilsin. Çünkü Özal döneminde İzmir'e yapılan yatırımların neredeyse tamamı kesilmiş ve İzmir büyük ölçüde dışlanmıştı.
0: Ya şöyle, aslında Demokrat Parti'den önce de 1930'da Serbest Fırka, Adnan Menderes de o geleneğin içerisinden gelir zaten. Kurulmasının ardından yani ilk mitingini İzmir'de yapar ve 30 binin üzerinde, 1930 rakamlarına göre çok büyük bir rakamdır, Serbest Fırka'ya desteği gelir İzmirliler ve ondan sonraki süreçte de hep sağ partiye oy vermişlerdir. Tabii Türkiye'de şehirleşme, göç, sosyoloji bir şekilde değişiyor ve sosyoloji değişirken ya da bu siyasal davranışlarda bazen bir alışkanlık oluyor ya da çevresel etkiler, nerede daha çok bir hakim siyasal söylem, hakim bir siyasal davranış kodu varsa o da çevresini etkileyebiliyor. İzmir'e de baktığımızda uzun süredir CHP'ye oy vermesi biraz da bu baskın siyasal atmosferle, baskın siyasal söylemle ve o duyguyla ilgili bir şey olduğunu da söylemek lazım. Yani işte 2011'den itibaren baktığınız zaman genellikle 300 binle 400 bin arasında şeyler değişiyor. Yani zaman zaman bu fark biraz daha açılıyor, zaman zaman bu fark kapanıyor. Dolayısıyla aslında İzmir'de çok yoğun bir AK Parti seçmeninin de ya da sağ seçmenin de hala varlığını koruduğunu söylemek gerekir. Siyasette şöyle bir şeydir. Yani bir örneğin 23,5 yıl iktidarda olan bir parti için Türkiye'nin her yerinden oy aldığı için 23,5 yıl iktidarını sürdürebiliyor. Yani şöyle bakmaz bir siyaset bir şehre, ya işte 20 senedir rakip parti kazanıyor, bir belediye başkanı kazanıyor, dolayısıyla burayı ihmal edelim diye düşünmez. Çünkü siyaset sadece yerel yönetimdeki başarı üzerinden değil, aynı zamanda milletvekilliği, cumhurbaşkanlığı ve topyekün bir ülkenin seçmen davranışı üzerinden de şekillenir. Benim izleyebildiğim, görebildiğim kadarıyla da AK Parti'nin özellikle siyasete, seçmene bakışı, ya biz hizmet götürelim, altyapılarını tamamlayalım, işte muhalefetten ya da bize oy vermesinden bağımsız olarak bunun takdirini millete bırakalım şeklinde tezahür ediyor. Ben İzmir'in de işte son günlerde şöyle bir tartışma olduğu için bunu söylüyorum. Ya AK Parti oraya işte şu anda büyük yatırımlar yapacak ama karşılığını alacak mı? Ya da bugüne kadar yapmıyor muydu tartışmalarına istinaden bunu söylüyorum. Bugüne kadar aslında

0: yatırımlar yapılıyordu. Yerel hizmette bir eksiklik vardı. Ha, bundan sonra yoğun bir yatırım yaptığında bunu doğrudan oy üzerinden değil, bir ülkenin yönetimi olarak nasıl her yere hizmet götürmesi gerekiyorsa İzmir'e de hizmet götürmesi gerektiği için bu meselelere böyle yaklaşıyor benim izleyebildiğim kadar AK Parti. Tabii ki değerlendirmelerde sonuçta seçmen verecek.
1: Evet. Başkan Erdoğan'ın konuşmasında, yani rozet takma töreninden önce yaptığı konuşmadaki bir cümlesi dikkat çekiciydi ve bir uyarı niteliğindeydi. Satırların arasında kaybolmasın diye o vurguyu tekrar gündeme getirmek istiyorum. Başkan Erdoğan diyor ki belediyecilik rant değil, hizmet makamıdır.
0: Evet, doğru. Az önce de biraz çerçevelendirmeye çalışmıştım. 23,5 yıllık AK Parti iktidarı bir yerel yönetim geleneğinden gelerek aslında bu kadar uzun süre iktidarını korudu. Ve siz bir yerde şehre hizmet üretmeyip şehrin kaynaklarını şehir için kullanmadığınızda, kendi siyasi kariyerleriniz, kendi siyasi ikballeriniz için kullandığınızda orada başka bir şey ortaya çıktığını net olarak biz yakın dönemde gördük. Yani İstanbul'da Cumhuriyet Halk Partisi kazandı, daha kazandığı aydan itibaren seçilen belediye başkanı kendi siyasi kariyeri için İstanbul'u tamamen feda etti. Yani kendi siyasi kariyeri için İstanbul'u feda etti. Yine kendi siyasi kariyeri için CHP'yi feda etti. Yani bir belediye başkanı siyasi kariyerini tamamen bir şehrin lojistiği, rantı üzerinden inşa etmeye çalıştı ve İstanbullulara hizmet etmek yerine, kalkınmasına yatırım yapmak yerine, işte ülkede cumhurbaşkanı olacağım ve bu cumhurbaşkanı olmak için önce CHP'yi bir şekilde ele geçirmek, ardından işte cumhurbaşkanlığı adaylığını koymak vesaire. Böyle bir şehrin rantını o ilin, o şehrin insanları için kullanmayıp kendi kariyerinize kullandığınızda sonuçlarını biz son birkaç sene içerisinde gördük. Bence cumhurbaşkanımızın hatırlatması biraz da bununla ilgiliydi. Yani özellikle muhalefet 2019'dan itibaren belediyeleri kazanmaya başlamasıyla birlikte birçok belediyede bugün yargının konusu olan çeşitli iddialarla yargılamaların sürdüğü belediyelere baktığımız zaman gerçekten çok korkunç şeyler olmuş. Yani sadece rant değil, o rantı kullanırken ahlaki sorunlardan tutunuz da siyasetin, yerel yönetimlerin tamamen değersizleşmesi, belediyeciliğin çok farklı bir formata dönüşmesini de biz bu süreçte maalesef gördük. Bu anlamda da belki de Türkiye'nin önemli ihtiyaçlarından birisi, bundan sonraki süreçte siyasetin bunu da gündeme getirmesi lazım, yerel yönetimlerde bu denetim meselelerinin çok daha katı yasal ve kurumsal düzenlemelere tabi olması gerekiyor. Maalesef bu rant siyaseti Türkiye'de muhalefet açısından muhalefeti de bitiren, kendi içerisinde işte tartışmalara götüren ve bunu da bir bulaşıcık etkisiyle, hatta işte suça sürüklenen belediye başkanları diye bir tabirin ortaya çıkmasına kadar süreçler yaşadık maalesef. Onun için bu rant meselesine bir yasal çözüm de bulunması gerekiyor diye düşünüyorum.
1: Evet, peki artık ajansın sonuna gelmek üzereyiz. 1-2 dakikamız kaldı Sayın Nebimiş. Bütün bu konuştuklarımızı, değerlendirmelerimizi şöyle bir toparlarsak, bir öz ortaya çıkarırsak neler söylersiniz?
0: Yani şu, bugün işte İzmir'deki İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı'nın AK Parti'ye geçmesini konuşuyoruz. Bu şununla ilgili, itme ve çekme, siyasette itme ve çekme faktörleriyle ilgili. Yani muhalefet 2023-2024 seçimlerinde bir başarı elde etmesine rağmen seçim sonuçları olarak bunu yönetemediği için artık oradan insanlar orada durmak istemiyor. Yani itme faktörleri çok, kavga var, kendi içerisinde farklı tartışmalar var, ahlaki üstünlükle ilgili çeşitli sorunlar var. Öyle olduğu için muhalefetteki aktörler kendisine yer arıyor. Burada da AK Parti 23 yıldır iktidar olmasına rağmen hala çekme faktörlerini, yani kendisine işte bir rakip siyasetten belediye başkanlarını, aktörleri, milletvekillerini çekebiliyor. Dolayısıyla bu siyaset açısından, karşılaştırmalı siyaset açısından önemli bir belirleyicidir diye düşünüyorum.
1: Evet, çok teşekkür ederim. SETA Genel Koordinatörü Profesör Doktor Nebi Miş bizlerle birlikteydi. Ajansı bugünlük de burada noktalıyoruz. Yarın saat 13'te yeniden birlikte olmak umuduyla esen kalın.
2: Haberin radyosu A Haber Radyo.

0: İstanbul Alışveriş Merkezi, İstanbul'un kalbinin attığı yerde, İstanbul Finans Merkezi'nde. Hayatın merkezi seni bekliyor.
1: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
2: Akakçe. Her kitapta bambaşka bir sen. Okudukça daha fazla hayat keşfedeceğin binlerce kitapta indirimler, sevdiğin yazarlarla imza günleri ve söyleşiler DNR 10. Kitap Fuarı'nda. Üstelik DNR mağazalarında. Kitaplarda ikinciye %50 indirim fırsatını kaçırma. DNR, senin dünyan.
3: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
4: Reklam. Allianz Aileme hoş geldiniz. Buradaki her şey aileniz ve korumak istedikleriniz için. Yeni doğan bebeğe, onun nasıl büyüteceğini bilmeyene, çocuğunun sağlığını düşünene, evdeki TV'yi oyuncak gibi görene, daha konuşamayan bebeğin üniversitesine, sevdiğiniz herkese, korumak istediğiniz her şeye, sigorta ve emekliliğe dair ihtiyacınız olan her şey çok düşünülmüş ayrıcalıklarla Allianz Ailem'de. Detaylar ve koşullar için allianz.com.tr.
5: Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
4: Reklam.
3: A Haber Radyo.
6: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
7: Hız limitlerine sadık kalın. Her yolun bir kapasitesi ve güvenlik sınırı vardır. Şehir içinde, okul geçitlerinde veya virajlı yollarda hızınızı düşürmek, beklenmedik durumlarda tepki vermeniz için size zaman kazandırır. Şansa kalmaz işiniz
6: Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
4: Reklam.
1: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
4: Akakçe.
8: Son 10 kişi, son 5 kişi, son 1 kişi. Oh, aldım. İnanılmaz uygun fiyata aldım.
9: Siz de sizinle aynı ürün almak isteyenlerle İdefix grup alışverişinde bir araya gelin. Stoklarla sınırlı ürünleri inanılmaz fiyatlarla alın. Üstelik 200 TL'ye varan ideal puan fırsatını kaçırmayın. Grup alışverişine hemen başlayın. İdefix, alışılmadık alışveriş. İdefix.
8: Son 10 kişi, son 5 kişi, son 1 kişi. Oh! İdefix grup alışverişiyle çok uygun fiyata aldım. İdefix, alışılmadık alışveriş.
4: İdefix, İdefix. Reklam.
3: Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
10: Halkbank'ın katkılarıyla.

0: Ticaret Bakanlığı 2026'nın ilk 9 aylık piyasa denetim bilançosunu açıkladı. Bu dönemde 360.578 firmayla yaklaşık 44.012.000 ürün denetlenirken, bakanlık tarafından aykırı uygulamalara yaklaşık 2,6 milyar lira idari para cezası kesildi. Rekabet Kurumu'nun 255 firmaya uyguladığı 20,5 milyar liralık yaptırımlarla birlikte toplam ceza tutarı 23 milyar lirayı aştı.
1: Halkbank'ın katkılarıyla. Haberin radyosu A Haber Radyo.
2: Reklam.
3: Akbank'ta harçlığını katlamalık kazandıran harçlık hesabı. Sen de üniversiteli Akbanklı programına katıl, harçlığını ya da düzenli gelirini getir, kazandıran harçlık hesabıyla ayda 1000 TL, yılda 12 bin TL'ye varan çift para promosyonu kazan.
4: Böyle teklifi yaparsa Doblo yapar. Fiat Doblo 1 milyon 259 bin lira başlangıç fiyatıyla şimdi Fiat showroomlarında. Detaylı bilgi için fiat.com.tr.
2: Reklam.
1: Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
2: Reklam.
5: Petrol ofisinde şansa yer yok. 2000 TL'lik yakıt alımına 250 TL'ye, 3000 TL'lik alıma 450 TL'ye, 6000 TL'lik yakıt alımına 900 TL'ye varan pozitif puan hediye. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.
6: Sen ne istersen ol.
7: Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
2: Reklam.
1: A Haber Radyo.
8: Vakıf Yatırım, yatırım gündemini sunar.
0: Güneş ve rüzgar kaynaklı elektrik üretiminde tarihi bir rekor kırıldı. Geçtiğimiz Ağustos ayında güneş kaynaklı elektrik üretimi 5,16 milyar kilowatt saat, rüzgar kaynaklı elektrik üretimi ise 4,74 milyar kilowatt saat olarak gerçekleşirken, güneş ve rüzgar kaynaklı toplam elektrik üretim değeri 9,9 milyar kilowatt saat ile tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı.
8: Vakıf Yatırım, yatırım gündemini sundu.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
0: Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından düzenlenecek İstanbul Ekonomi Forumu, dünyanın dört bir yanından Merkez Bankası başkanlarını ve üst düzey politika yapıcıları İstanbul'da buluşturacak. 8 ile 9 Ekim'de gerçekleştirilecek foruma 2 bakan, 16 Merkez Bankası başkanı ve 8 Merkez Bankası başkan yardımcısı katılacak.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.

0: geldiniz. Ajans Güneşi Kuşağı'na saatlerimiz 14'e yaklaşmakta. Gündemin sıcak başlıklarını anlatacağız. AK Parti'nin İzmir dönemini konuşacağız ama önce AK Parti'de şu an Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çıkışı var. Hemen kameralarımızı bir oraya çevirelim. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugün grup toplantısı sonrası Cemil Tugay'ın İzmir'e artık İzmir'de AK Parti'nin döneminin başlayacağını söylemişti. Şimdi AK Parti'de toplantı devam ediyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da çıkış yapması bekleniyor. Önce süreci bir bakalım. Nereden nereye geldi? Bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Cemil Tugay'a artık rozetini taktı ve Erdoğan İzmir'in artık gönül belediyeciliğiyle tanışacağını söyledi. O açıklamaları bir izleyelim.
1: Bugün aramıza katılan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'a AK Parti ailesine hoş geldin, sefalar getirdin diyorum. Ege'nin incisi İzmir'e ve İzmirli kardeşlerimize hizmet mücadelesinde tüm imkanlarımızla kendisine destek olacağımızı vurgulamak istiyorum. İzmir'in gönül belediyeciliği ile

0: Tanışması hayırlı uğurlu olsun diyorum.
1: Peki Cemil Tugay'dan nasıl bir açıklama var? AK Parti'ye katılan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay katılım sonrasında yaptığı konuşmada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sözlerini hatırlattı ve AK Parti kimsesizlerin kimsesidir dedi. İzmir'i AK Parti tecrübesiyle ayağa kaldıracağız açıklamasını yaptı ve bu çatı altına inanarak ve güvenerek katıldım diye konuştu. O açıklamaları bir izleyelim.
2: Saygıdeğer Cumhurbaşkanım, değerli bakanlarımız, milletvekillerimiz, belediye başkanlarımız, çok değerli AK Parti ailesi, hepinizi bu güzel günde sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Siyaseti neden yapıyoruz? Neden yaptığımızı bir büyük lider şöyle tarif etti konuşmalarında. Biz kimin hakkını savunmak için siyaset yapıyoruz? Biz bu ülkenin kenar mahallelerinde unutulmuş gariplerin, yoksulların, hakkı yenmiş mazlumların, çiftçinin ve esnafın hakkını korumak için siyaset yapıyoruz. AK Parti kimsesizlerin kimsesidir. Ben huzurlarınızdayım bugün. İnanarak ve güvenerek katıldığım bu çatının altında Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde büyük ve güçlü bir Türkiye ile kutuplaştırmadan ve ayrıştırmadan kurtulmuş bir millet için bu yola baş koymuşların yoluna refik olmak üzere aranıza geldim. İnşallah 30 yılı aşan bir devlet yönetimi tecrübesine sahip Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliği ve aynı deneyime sahip AK Parti ailesinin kıymetli desteğiyle İzmir'i ayağa kaldırmak, sorunlarını çözmek ve şehrimizi adeta yeniden inşa etmek üzere yola çıkıyoruz.
1: İzmir'in AK Parti'ye geçmesi nasıl yankı bulacak? Cemil Tugay'ın İzmir'e ne zaman geleceği de merak ediliyor tabii. Hemen gidelim İzmir'e. Sefer Ayçe konuyla konuşacak. Ayrıntıları Sefer.
3: Teşekkürler Merve. Evet, Cemil Tugay'ın da belirttiği gibi İzmir ayağa kalkacak, İzmir'e hizmet gelecek. Evet, bundan sonra tabii ki birçok aktarmıştık İzmir'deki sorunları, çöp sorununu, körfez sorununu ve trafik sorunu. Bunun gibi birçok sorun var. Peki İzmir'de neler olacak? Cemil Tugay bu arada bu gece ya da yarın akşam İzmir'e gelmesi bekliyor, onu da belirtelim. Peki İzmir'de bundan sonra nasıl olacak? İzmir'de neler yankılanıyor? Konuğum var, Yeni Asır Gazetesi Genel Yönetmeni Ercan Demir. Yeni Asır Gazetesi de yıllarca bu sorunları dile getirmişti. Şimdi artık bu sorunların çözümü başlayacak.
4: Evet. Yani 10 yıldır, 20, 30 yıldır İzmir'in büyük sorunları vardı. Evet. Yaşanıyordu. Çöp sorunu, koku sorunu, trafik sorunu, körfez sorunu, hepsi bir bu yaza yaza biz Yeni Asır Gazetesi olarak bitiremedik yani. Ama şimdi Gönül Belediyeciliğine geçen Cemil Tugay'la beraber İzmir bambaşka bir hizmete kavuşacak. Mesela örneğin körfez kokusu bir şekilde ortadan kalkacak. Mesela bir büyük proje var, çevre yolu. İkinci çevre yolu, evet, önümüzdeki günlerde hemen harekete geçeceği duydum ve gerçekten de büyük bir hizmet. İzmir'in trafiği günden güne çekilmez hale gelmiş.
3: Trafik kangren şu anda.
4: Evet, yani bu
3: 5'ten sonra trafik İzmir'den hiçbir yere gidilmiyor.
4: Sabah gelinmiyor, akşam gidilmiyor.
3: Akşam gidilmiyor.
4: Gerçekten. Sonra en büyük şeylerden birisi de çöp. Her yer pislik içerisinde, hizmet yok. Şimdi bu hizmeti bir şekilde İzmir gerçekten kavuşacak. Daha büyük bir şey var. İzmir'in %70'i, 80'i gece kondu. Kentsel dönüşüm projesi başlatmışlar ama yolsuzluklarla beraber daha önceki belediye başkanları, il başkanları yolsuzluğa karışıp cezaevindeler. Gerçekten de bu şey çözülmemiş ama şimdi önümüzdeki günlerde bu kentsel dönüşümle beraber şehri bambaşka bir kimliğe taşıyacak. Yani bunun için İzmir'i güzel günler bekliyor. İzmir'de gerçekten hizmet akmaya başlayacak. Çünkü yerel yönetimle hükümet bir arada beraber çalışacağı için kısa zamanda bunu herkes görecek.
3: Zaten makas son seçimlerde daraldı.

0: Olmuştu.
1: Evet.
0: Ya baktığınızda rakamlara 1.249.000 Hamza daha 1 milyon. Evet. Zaten seçmen bir sinyal veriyordu.
1: Bu artık oradan da hizmetle beraber İzmirli hizmeti de görünce çünkü evet. 30-40 yıldır böyle bir şey görmemişi görünce o makasın artık çok farklı boyutlara geçeceğine inanıyorum. Hı. Gerçekten de bu şehir bu güzel hizmeti hak ediyor. Hak ettiği için de önümüzdeki dönemde gelecek seçimlerde bambaşka bir İzmir'le karşılaşabiliriz. Yani bunun da temelleri şimdi yavaş yavaş atılıyor.
0: Yani. Artık İzmirliler de yani şöyle bir deyim var. Çekitimi koysam seçilirim şeyinden de oldukça sıkılmışlardı değil mi?
1: Evet, gerçekten de doğru kişileri konmadığı için evet. Artık herkes de çünkü CHP olsun, yeni parti olsun istedikleri insanları koyuyorlardı. Ya o ne proje üretiyordu ne şehre hizmet fikri vardı, hiç konuşulmuyordu ama bundan sonra yani önümüzdeki günlerde bambaşka bir İzmir'le karşılaşınca artık insanların kafasındaki, İzmirlilerin kafasındaki fikirler değişecektir. Yani bunu gerçekten de biz göreceğiz ve yazacağımıza inanıyorum. Yani.
0: Ve İzmir'de siyaset de değişecek. Siyasi bir baktığımızda da İzmir'in siyaset haritası da değişiyor değil mi? Birçok ilde şu anda ilçe de AK Parti'ye geçmeyi hazırlanıyor.
1: Evet. İzmir zaten demokrat şehriydi. Yani CHP'nin kalesi falan değil. Yani evet. O gerçekten de demokrat şehriydi. Yani onun için önceki belediye başkanları Demokrat Parti, ANAP ve Doğru Yol, Özal'ın kişilerinden ve hizmet görmüşler. Ne zaman CHP geçtikten sonra artık şehrin kimliği, kişiliği, her şeyi değişmiş ama bundan sonra gerçekten de hizmetle gönül belediyeciliğini iyi tanıyacaklar. Gerçekten hizmet görecek, yollar pırıl pırıl olacağına inanıyorum. Körfez kokusu yani buranın en büyük kokularından şehir yaşanmasından
0: bir tanesi. Evet,
1: evet ya bu yaşanmaz şekillenmezdi yani. Bunlar giderilmiş olacak yani önümüzdeki yıl. Körfez'e artık kazma vurulacak, kepçeler çalışacak, yollar çukur, insanlar yolların toz duman olmasın diye halılarını seriyor. Artık bunların devri biteceğine inanıyorum. Gerçekten de İzmir için bence güzel günler yakın.
0: İzmir ayağa kalkıyor.
1: İzmir ayağa kalkıyor inşallah.
0: Evet, konuğumuz Ercan Demir'di. Yanı Yasır Gazetesi Genel Yönetmeni Cemil Tugay'ın söylediği gibi İzmir artık ayağa kalkıyor. Ercan Demir de bunu belirtti. Bakalım önümüzdeki günlerde İzmir'de neler olacak? Biz de A Haber farkıyla sizlere aktarmaya devam edeceğiz diyelim. Sözü tekrardan sana bırakalım Merve.
2: Çok teşekkürler. Sefer Ayçe konuyla konuştu ayrıntıları. Şimdi yeni bir gelişme var. Fatma Betül Sayankaya ve eşi İlyas Kaya fon soruşturması kapsamında ifadeye çağrıldılar. Ayrıntıları alalım. Mustafa Kadir Mercan telefon attığımızda. Kadir.
3: İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan ve yürütülen fon soruşturması kapsamında İlyas Kaya ile eşi Fatma Betül Sayankaya bugün şüpheli sıfatıyla ifadeye çağrıldı. Önümüzdeki saat itibariyle de ifade vermeleri bekleniyor. Öte yandan SPK'nın sermaye piyasa kanunu kapsamında ilgililer hakkında suç duyurusunda bulunması da yine gün içerisinde yaşanan önemli gelişmelerden biri olacak. Yenilemekte fayda var. Fon soruşturması kapsamında İlyas Kaya ile eşi Fatma Betül Sayankaya önümüzdeki saat itibariyle İstanbul Adalet Sarayı'na gelerek savcı huzurunda şüpheli sıfatıyla ifade verecekler diyelim ve sözü şimdilik sizlere bırakalım.
2: Peki o ifadenin ayrıntıları da gelince anlatacağız. Kadir Mercan anlattı. Çok teşekkürler Kadir. Şimdi bugün AK Parti MYK toplantısı var. Az önce söylemiştim. AK Parti MYK'da bir toplantı yapılacak Cumhurbaşkanı'nın başkanlığında ama ana gündem maddesi fon soruşturması. Fon soruşturması ile birlikte bir önemli başka bir gündemde Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın da meclisi bilgilendirmesi bekleniyor bugün bu fon soruşturması kapsamında. Hemen alalım AK Parti'deki MYK toplantısı. Toplantısının ayrıntılarını Hatice Kübra Bal notlarıyla karşımızda. Kübra.
4: AK Parti'ye geçiş yaptı.
5: Evet, AK Parti'de bugün oldukça hareketli bir gün yaşanıyor. Tabi sabah saatlerinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan AK Partili milletvekilleriyle yasama yılı açılışı toplantısına katılmıştı ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay da AK Parti'ye katılmıştı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından da rozeti takıldı. Şimdi ise tabi program devam ediyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bu kez de Merkez Yürütme Kurulu toplantısına başkanlık ediyor olacak. A takımını toplayacak. Peki MYK STK'nın gündeminde neler var? Aslında ana gündem başlığı sizin de az önce ifade etmiş olduğunuz gibi fon soruşturması olacak. Bu kapsamda atılacak adımlar değerlendirilecek ve hangi yasal düzenlemeler yapılabilir? Bunlar aslında görüşülüyor olacak. Bir yandan da AK Parti teşkilatlarıyla milletvekili

0: ile ve bakanlarıyla aslında Eylül ayı boyunca seçmenin nabzını tuttu ve bir rapor hazırladı. İşte o rapor bugün değerlendiriliyor olacak MYK toplantısında. Oldukça kritik bir başlık olduğunu da ifade edelim. Tabii bir yandan da terörsüz Türkiye süreci önemli bir başlık. Bu kapsamda Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz Başkanlığında bir kurul oluşturulmuştu. Bu kurul, yürütme kurulu da çalışmalarına devam ediyor. İşte devam eden çalışmalara ilişkin aslında hazırlanan raporlarda bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a MYK toplantısında sunuluyor olacak. Bunun yanı sıra Mali ve İdari İşler Başkanlığı'nın bir sunumu olacak ve bu sunum değerlendirilecek, bir karara bağlanacak. Yine Dış İlişkiler Başkanlığı'nın bir sunumu olacak MYK gündeminde. Aynı zamanda Türkiye Büyük Millet Meclisi grubu çalışmaları da ele alınıyor olacak, değerlendiriliyor olacak. Dakikalar sonrasında da AK Parti Merkez Yürütme Kurulu toplantısının başlaması bekliyoruz. Toplantının ardındansa her zaman olduğu gibi AK Parti sözcüsü Ömer Çelik kameralar karşısına geçerek açıklamalarda bulunacak diyelim ve sözü yeniden sizlere bırakalım.
1: Çok teşekkürler. Kübra Bal anlattı AK Parti MYK toplantısında ayrıntıları. Şimdi Cemil Tugay'ın AK Parti'ye geçişinin yansımalarını konuşacağız. Tabii İzmir için de artık yeni bir süreç ama bunu hem siyasi hem sosyolojik hem de hizmetler kapsamında belki konuşmak, değerlendirmek daha doğru olur. Gazeteci Sayın Ercan Gürses yayın konuğumuz. Sayın Gürses merhabalar, hoş geldiniz yayına.
2: Merhaba, hoş bulduk Merve Hanım. İyi yayınlar diliyorum.
1: Çok kolay teşekkür gelsin. Ederim, sağ olun. Ben dediğim gibi yani 3 aşamalı biraz değerlendirelim istiyorum. Önce biraz siyasi ayağıyla başlayalım. Çünkü muhalefette de bu bir takım kavgaları, tartışmaları, çok sert çıkışları beraberinde getirdi. Dün Özgür Özel yani ihanetle suçlamaya kadar gitti. Hem bu CHP Yeni Parti arasındaki gerilimde de başka bir sayfa açtı. Siyasi açıdan tabii AK Parti döneminin başlaması İzmir'de önemli. Sosyolojik açıdan ve tabii ki hizmetler açısından ama önce bir siyasi açıdan değerlendirelim. Muhalefetteki bu geri dönüşleri nasıl değerlendirirsiniz yeni dönemi bundan sonrası için?
2: Şimdi Merve Hanım, siyasi açıdan değerlendireyim. Sizin sorunuzdan ayrılmadan şöyle söylemek lazım. Anayatağı böyle her zaman talep ve cazibe merkezi olarak böyle açıkçası şey görülür. Yani anayatak her zaman rağbet görür. Şu anda siyasetin anayatağı AK Parti, yani onu görmek lazım. Ben 80'li 90'lı yıllarda da yakından takip ettiğim süreç içerisinde özellikle mesela ANAP'ın yükseliş döneminde, tek parti iktidarı döneminde, o zaman merkez sağın gerçek anlamda cazibe merkezi olmuştu. 90'lı yılların başında bir ara DYP bunu ele geçirmişti. Şu anda AK Parti, bakın, umut olan ve aynı zamanda da gelecek görülen parti AK Parti, bunu ortaya koymak lazım. Bir yandan da tezviratlar var. Ne diyor? CHP'nin eski genel başkanı ve şu anda yeni parti genel başkanı Özgür Özel'in söylediği son derecede net, diyor ki bizim olanlar ve bizim yanımızda olanlar muteber insanlardır. Diğerleri, tırnak içerisinde söylüyorum, İhanet de suçluyor. Onlara hainlik de suçluyor. Ve çok ağır ifadeler kullandı Cemil Tugay ile ilgili bugün yapmış olduğu açıklama. Bunların bir miktar kontrolsüz olduğunu da söylemek durumundayım. Yani bu açıklamalar ciddi anlamda problemdi. Daha önce Keçiören Belediye Başkanı'nın yine AK Parti'ye geçiş süreci içerisinde CHP'deydi o zaman. Özgür Özel CHP'nin genel başkanıyken CHP'den ayrılması süreci içerisinde de bu şekilde sert açıklamaları vardı Sayın Özgür Özel'in. Ve ben kontrolü bir miktar yitirmesinin buradaki açıkçası gidişatı engelleme gayreti olduğunu ama beyhude bir gayret olduğunu da belirtmek durumundayım. Bu arada şunu da söyleyeyim, Cemil Tugay'ın açıklaması ve bugünkü konuşması son derecede güçlü bir konuşmaydı. Yani bu tarz bir konuşmayı, bu tarz güçlü bir geçiş konuşmasını bekliyor muydum? Doğrusunu söyleyeyim, beklemiyordum. Bir miktar daha sembolik bir konuşma bekliyordum. Dolayısıyla burada ben açıkçası yapılan tezviratlar gibi baskı sonucu, tırnak içerisinde söylüyorum, tehdit ve şantaj sonrası bir geçiş iddiasını hiçbir şekilde dikkate almayan, hiçbir şekilde bunu yansıtmayan güçlü bir konuşma yaptığını ve hizmet odaklı olduğunu, 7,5 yıldır yaptığı belediye başkanlığı süreci içerisindeki bir miktar Karşıyaka Belediye Başkanlığı da yapmış çıkmıştı. Şu anda bence AK Parti'de gerçek anlamda İzmir'de ve hizmete odaklı olduğunu dile getirmesinin çok kıymetli olduğunu düşünüyorum. Elbette işin başka boyutları da irdelenebilir ama şunu söyleyelim. Ben burada Sayın Cumhurbaşkanı'nın da ifade etmesi, bu geçişler neden oluyor? İzmir'de, başka yerlerde neden bu geçişler oluyor AK Parti'ye? Çünkü rüşvetsiz selam vermeyen parti derebeylerinden bıkan

0: yaparsa yapsın, AK Parti nasıl bir yatırım yaparsa yapsın, İzmir'i bundan sonra seçime girse de alamaz vesaire gibi de şimdi muhalif kanatta bazı söylemler var. Buna katılır mısınız? Çünkü bekleyen çok önemli sorunlar var İzmir'de yıllardır ve orada ne kadar kötü de olsa muhalefet kanadı hangisi olursa olsun, işte Yeni Parti ya da CHP, yine de biz AK Parti'yi seçmeyeceğiz gibi bir tablo vardı. Ama son seçimde biraz daha makaslar almıştı. İnsanlar da çünkü İzmir'de yaşanan sorunları biliyoruz. Bunun bir normal geçiş olmaması, yani Cemil Tugay'ın açıklamaları açısından soruyorum. İşte büyük lider ve onun tecrübesiyle biz İzmir ayağa kaldıracağız demesi de aslında tepki çekti muhalefet cephesinde çünkü.
1: Şimdi tepki çekecektir, onu söyleyelim. Yani bu transferlere ilkesel olarak karşı çıksanız Merve Hanım, ben bunda bir beis görmem. Yani buna da saygı duyarım. İlkesel anlamda ben transfere karşı çıkıyorum partiler arasında. Ne diyor şu anda Yeni Parti'den, CHP'den, Özgür Özel'den özellikle bu konuları eleştirenler? Diyorlar ki siz başka bir kesimden oy aldınız ve o oy aldığınız parti yerine başka bir partide siyasete devam ediyorsunuz. Etik değil. Ama geçmişte biz CHP'de siyaset yapan AK Partili eski milletvekillerini, bakanları gördük. Bunların bir kısmı transferle geldi, bir kısmı Millet İttifakı çatısı altında ve onların tırnak içerisinde doğru yolu bulduğunu düşünürken, o siyaset içerisinde onları tırnak içerisinde bir aparat olarak değerlendirirken hiç böyle bir etik kaygınız yok. Ve aynı zamanda bakın merkez sağdan, sağdan, milliyetçi kanattan gelen siyasetçileri aday gösterirken belediyelerde, hadi hatırlayalım Ankara'da mesela. Ankara'da, yani Ankara'nın bazı ilçelerinde yine aynı şekilde Türkiye genelinde oy alabilmek için, geniş kitleleri etkileyebilmek için bu insanları, CHP kimliğinden sıyrılmış, arınmış insanları kendi siyasetinize dahil etmekte ahlaki anlamda bir beis görmüyorsunuz. Ama burada bir transfer yapılırken buna tepki gösteriyorsunuz ve kontrolü de yitiriyorsunuz. Bakın Merve Hanım, iki tarafın davranış biçimi açısından çok büyük bir fark var. Burada Sayın Özgür Özel'in yapmış olduğu açıklamalar, ben burada icap duyuyorum, söyleyemiyorum. Yani Cemil Tugay ile ilgili ya da Keçiören Belediye Başkanı ile ilgili WhatsApp mesajlarında yazmış olduğu küfürleri. Hı. Bu bambaşka bir şey. Bu bir linç kültürünü yansıtıyor. Şimdi partide transfer olur, bunu gerçekten Cumhuriyet Halk Partisi'nin ya da Yeni Parti'nin İzmir'deki kitlesi uygun görmez, gelecekteki hizmetleri yerine kimlik siyasetine oy verir, bunlar başka bir şey. Ama siz buradaki tercih değişikliğine ilkesel olarak filan karşı çıkmıyorsunuz. Siz diyorsunuz ki beni tercih ederseniz tamam, bu doğru bir tavırdır. Seçilmemiş bile olsanız, benim böyle hanemde seçilmemiş bile olsanız bana gelebilirsiniz. Bu doğru yolu bulmaktır. Ama tam tersi olursa işte bu ihanettir derseniz bunun hiçbir anlamı olmaz, bir. İkincisi, sizin de biraz önce ifade ettiğiniz gibi İzmir, siz de gidiyorsunuzdur. Zaman zaman ben de gidiyorum. Ankara'da yaşıyorum. İzmir'e de gittiğim oluyor. Gerçekten bakın İzmir'in hizmet anlamında çok ciddi sorunları var. Şöyle bir kitle de var, yani onu da kabul ediyorum. Ben kimlik siyasetine oy veriyorum. Benim için kimlik, tırnak içerisinde yaşam tarzı, ki yaşam tarzında da kimsenin müdahale ettiği falan yok. Yaşam tarzı her şeyden önemli. Ben hizmet alamasam da ben bu oy tercihimi değiştirmeyeceğim diyen bir kitle var. Vardır. Ama ben bunların ne kadar olduğu konusunda ciddi anlamda şüphe duyuyorum. Bu nedenle 2029'a kadar geçecek süreç içerisinde Cemil Tugay AK Parti'de siyaset yapacaksa, ki öyle gözüküyor. Hı hı. Ve AK Parti'nin geçmiş dönemlerden farklı olarak bir İzmir tablosu sunması durumunda, ki ben bunun olabileceğini düşünüyorum, o zaman belki bir miktar değişiklik olabilir. Ama evet, seçimlere kadar bu nasıl bir tablo ortaya koyar, bunu göreceğiz tabii ki.
0: Şimdi mesela şöyle bir şey söyleyeyim. Ben yarı İzmirli sayılırım ve çok sık gidip geliyorum. Oradaki sorunları da çok iyi biliyorum ama uzun uzadıya şimdi anlatmak istemiyorum. Yani yeri gelirse daha uzun bir vakitte konuşuruz ama şöyle söyleyeyim. Şimdi sosyolojik olarak dediğiniz şey doğru. Özellikle Hamza Dağ'ın adaylığı döneminde çok yakından takip ettik. Tabii biraz komşularımızın sosyolojisinden de ne düşündüklerini biliyoruz. Evet, kimse memnun değil ama çok ciddi bir karşıtlık var. Benim de savunduğum bazı şeyler vardı. Orada mesela hep bir rant siyaseti konuşulur işte. AK Parti gelirse buraları yapılaşmaya açar gibi bir tartışma başlatıyorlardı mesela. Bugün gidin Seferihisar'a. Şimdi oraların değeri biliyorsunuz artık koronavirüsten sonra ve depremden sonra, yani İzmir depreminden sonra, 2020'deki depremden sonra artık o işte Seferihisar kısmına doğru şehir daha bir genişledi ve şu an

0: milyon milyona evler satıyorlar. Gidin bakın. Hani hiçbir şekilde orada boş arazi kalmadı. Yani bunları her zaman tartışıyoruz, çürütmeye çalışıyoruz. Ama dediğim gibi geçmişten gelen bir ideolojik takıntı var. Mesela şimdi biz son rakamlara baktım ben. 2025'te mesela Meclis Plan Bütçe Komisyonu'nda rakamlar açıklanmış. AK Parti'nin 125 milyar liralık sadece ulaşım yatırımı var İzmir'e. Yeterli mi? Çok yetersiz. Yani İzmir için çok yetersiz. Çünkü İzmir'de ulaşımla bir yere gitmek işte biliyorsunuz büyük bir işkence. O yüzden ben şunu merak ediyorum. Acaba bu dönemde hani AK Parti işte bir sonraki seçime kadar ne yapabilir? Yani AK Parti cephesinden İzmir'de bir sınav mı olacak? Ne beklersiniz?
1: Çok önemli bir sınav olacak. Gerçekten bir İzmirli olarak sizin değerlendirmeleriniz çok önemli bana kalırsa Merve Hanım. Bu söyledikleriniz ve sorduğunuz soru da çok anlamlı. AK Parti açısından bir numaralı sınav İzmir olacak. Onu söyleyelim. Yani tam anlamıyla AK Parti'nin İzmir'de neler yapabileceği konusunda hatta ve hatta CHP'nin ve Yeni Parti'nin kupon olarak saydığı yerler var Türkiye'de biliyorsunuz İzmir dışında. Bunların en başında İzmir geliyor onu söyleyeyim. İzmir dışında Ankara, Çankaya var mesela değil mi? İstanbul'da bazı ilçeler var. Beşiktaş var, Kadıköy var vesaire var. Şimdi bu ilçeler de önemli ama İzmir'de bambaşka bir siyaset, bambaşka bir belediyecilik uygularken ki bugün Sayın Cumhurbaşkanı diyor ki belediyecilik bizim işimiz. Bu konuda neye ihtiyaç olduğunu biliyoruz. 2,5 senede ne yapılabilecekse ben bunun adımlarının çok ivedilikle atılacağını düşünüyorum. Şöyle de enteresan bir şey var. Onu da söyleyelim Merve Hanım. Bakın Cemil Tugan yeni bir belediye başkanı değil. 7,5 yıldır. Evet. Bunun 5 yılı Karşıyaka'da, 2,5 yılı da İzmir'de. Şimdi o bile diyor yani burada merkezi idareyle senkronizasyon bize çok şey kazandıracak. Ercan ben Bey. O nedenle çok önemli bir demo sunacağını düşünüyorum.
0: Ercan Buyurun. Bey bölmek zorundayım çünkü fon soruşturmasına ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz Meclis Genel Kurulu'nda konuşuyor. Hemen dönelim.
2: Piyasamızın genel resmini temsil etmediğini de önemli vurgulamak isterim. Çok net bir şekilde ifade etmek isterim ki finans piyasalarımızda sistemik bir risk söz konusu değildir. Sermaye piyasalarımızın yapısı sağlamdır. Sorunlu fonların tasfiyesi sermaye piyasalarımızı zayıflatmayacak, bilakis potansiyel risklerden kurtulan sermaye piyasalarımız yoluna çok daha güçlü bir şekilde devam edecektir. Yanlışların üzerine kararlılıkla gidilirken çok yönlü tedbirlerle sermaye piyasalarımızı desteklemeye devam edeceğiz. Sermaye piyasalarımızın genelinde ve yaşanan sorunlarla ilgili hiçbir sorumluluğu olmayan finansal kurumlar ve araçlarla ilgili olarak iktidarı ve muhalefeti ile tüm kesimlerin hassasiyet taşıdığına inanıyorum. Sizler aracılığıyla medya ve sosyal medyada soruna yaklaşım biçimi konusunda da kısa bir değerlendirme yapmak isterim. Lütfen bu soruna olduğundan daha büyük veya olduğundan daha küçük bir anlam ifade etmeyelim. Gerçekçi olalım ve sağlıklı bilgilere dayalı yorumlar yapalım. Aksi takdirde yaşanan sorunlarla hiçbir bağı olmayan, işini düzgün yapan fonlara ve yatırımcılara zarar veririz. Vücuda girmiş hastalıklı unsurları tedavi ederken ve tasfiye ederken vücudun kendisine zarar vermeyelim. Dolaylı olarak bu gelişmelerden etkilenen şirketlere ve milyonlarca yatırımcıya karşı bunun ortak sorumluluğumuz olduğuna inanıyorum. Bilinmesini isterim ki Türkiye kalkınma sürecimizin asli bir unsuru olan sermaye piyasalarını büyütme ve derinleştirme hedefinden asla geri adım atmayacaktır. Tasarrufların üretime ve yatırıma yönelmesini sağlayan, yatırımcısına güven veren ve finansman imkanlarını çeşitlendiren daha güçlü bir sermaye piyasası yapısı için çalışmalarımızı kararlı bir şekilde sürdüreceğiz. Bu süreçte vatandaşlarımızın haklarını koruyacak, piyasanın güven içinde işlemesini sağlayacak ve gerekli düzenlemeleri gecikmeksizin hayata geçireceğiz. Yaşanan sorunları giderirken sermaye piyasalarımızın daha sağlıklı ve güçlü bir yapıda yoluna devam etmesini temin edeceğiz. Değerli milletvekilleri, sorunlu fonlarla ilgili olarak kamunun ve yatırımcıların haklarının korunması sorumluluğu bulunanların tespit edilmesi ve piyasanın sağlıklı işleyişinin sürdürülmesi amacıyla gerekli çalışmaları ilk günden itibaren başlattık. Sayın Cumhurbaşkanımızın açık ve net belirttiği üzere yaşanan bu süreçte sorumluluğu olan spekülasyon ve manipülasyon yoluyla haksız kazanç sağlayan her kim olursa olsun hukuk kuralları çerçevesinde bunun hesabını verecektir. Hukuk dışı eylemlerde bulunan kim olursa olsun bunun sonuçlarına katlanacaktır. Sermaye piyasalarımızda yaşanan sorunun her bir detayı ilk andan itibaren yetkili, adli ve idari kurumlarımız tarafından titizlikle takip edilmekte, somut tedbirler alınmakta ve gerekli adımlar atılmaktadır. Temel yaklaşımımız Sayın Cumhurbaşkanımızın sorumluluğu olan kim varsa hesap sorulacaktır ifadesidir. Bu çerçevede her türlü yanlış, hukuka aykırı işlem, istismar ve usulsüzlükle mücadele verilmektedir ve verilmeye devam edilecektir. Bizler hak yiyenleri savunma yoluna asla girmeyeceğiz. Etkin bir idari ve adli süreç içinde gereğini yapıyoruz, yapmaya devam edeceğiz. Aceleci ve yeterli bilgiye dayanmayan bir yaklaşımla da hiç kimseyi haksız yere töhmet altında tutmayacağız. Yatırımcılarımızın, sermaye piyasalarımızın ve milletimizin hakkını korurken manipülatörlere ve spekülatörlere karşı en etkili şekilde mücadelemizi sürdüreceğiz. Değerli milletvekilleri, az önce vurguladığım üzere yaşanan sorun sermaye piyasalarımızın geneline yayılmış yapısal bir nitelik taşımamaktadır. 5 Ekim 2026 itibarıyla tasfiyedeki fonların toplam portföy değeri hane halkının finansal varlıklarının %2,4'üne karşılık gelmektedir. Tasfiye halindeki 131 fon toplam fon sayısının %4,6'sını, toplam portföy değerinin ise %7,7'sini oluşturmaktadır. Diğer bir ifadeyle sorun fon piyasasının sınırlı bir alanında yaşanmıştır. Türkiye'nin finansal sistemi güçlüdür. Sermaye piyasalarımız gelişimini sürdürmektedir ve bu alandaki temel politikamızda herhangi bir değişiklik söz konusu değildir. Bununla beraber sorunun sınırlı bir alanda ortaya çıkması meselenin önemini azaltmamaktadır. Vatandaşlarımızın tasarruflarını etkileyen, piyasaya güvenini zedeleyen veya haksız kazanca yol açan işlemlerin üzerine hukuk devleti ilkeleri çerçevesinde kararlılıkla gidilmektedir. Bir taraftan yaşanan sorundan olumsuz etkilenenlerin haklarına yönelik adımlar atılırken, diğer taraftan benzer sorunların tekrar yaşanmaması için gerekli idari ve hukuki tedbirler değerlendirilmektedir. Altını çizmek istediğim diğer bir temel husus, bu süreçte oluşan özel zararlar için hazine kaynağının kullanılmayacağıdır. Risk düzeyi yüksek serbest fonlar başta olmak üzere fon piyasalarında bankacılık sistemimizdeki devlet garantisi söz konusu değildir. Serbest fonlara giren herkes profesyonel müşteri ve nitelikli yatırımcı talep formu sözleşmesini imzalar. En az 10 milyon lira finansal varlık ile sisteme girilir. Yüksek kazanç beklentisi ile orantılı yüksek kayıp riskini de göze alır. Tasfiye sürecinde her bir fon bazında yatırımcıların haklarını ilgili fonun kaynakları ile karşılamak esastır. Tasfiye sürecinde öncelikli olarak fonların hali hazırda kendi uhdelerinde bulunan kaynakları kullanılacaktır. Ayrıca fahiş veya haksız gelir elde edenlerden geri alınacak kaynaklar ile sistem dışına çıkarılan malların satışından elde edilecek kaynaklar kullanılacaktır. Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından oluşturulan ve başkanlığını yaptığım Fon Koordinasyon Kurulu yoğun bir mesai harcamaktadır. Yol haritamız ve temel ilkelerimiz belirlenmiş.

Eş güdüm içinde ilgili her bir kurumumuz kendi yetki alanında somut adımlar atmaya başlamıştır. Şu hususun da altını özenle çizmek isterim. Bahse konu kurumların büyük bir kısmı bağımsız, düzenleyici ve denetleyici otoritelerdir. Kanunlar çerçevesinde kendilerine verilmiş yetkileri kullanmaktadırlar ve kendi kararlarını almaktadırlar. Her biri aldığı kararı usulünce kamuoyu ile de paylaşmaktadır. Fon Koordinasyon Kurulu genel eş güdümü sağlamakta, kurumlar arası ortak çalışmaları hızlandırmakta ve ilkesel yaklaşımları ortak akılla tespit etmektedir. Ayrıca kurulumuz kanuni düzenleme gerektiren hususlarda kurumların teknik desteğini sağlayarak meclis grubumuz ile ortak çalışmalar yapmaktadır. Özetle yürütmekte olduğumuz tasfiye sürecinde Fon Koordinasyon Kurulu olarak ana çerçevemiz şudur. Süreç şeffaf şekilde yürütülecektir. Adil, etkin ve olabilecek en hızlı şekilde sürdürülecektir. Hızlı derken hızlı ve doğru şekilde elbette. Hız adına doğrulardan da uzaklaşmadan ama olabilecek en hızlı şekilde yürütülecektir. Hazineden kaynak kullanılmayacaktır. Her bir fonun kendi kaynakları ve açılmış hesaplara yatırılan kaynaklar değerlendirilerek hareket edilecektir. Yatırımcılara payları oranında dağılım yapılması genel ilkedir, kanuni ilkedir. Olağanüstü tasfiye şartlarına tabi olacak fonlarda ise ara ödeme ile 1 milyona kadar ana paraların geri ödenmesi planlanmaktadır. Öncelik küçük yatırımcılara ve para piyasası fonlarına verilerek ödemeler gerçekleştirilecektir. Kıymetli milletvekilleri, 2008'de Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşanan Madoff şirketi krizi, 2018 yılında Endonezya'da yaşanan Jiwasraya krizi ve 2019 yılında Güney Kore'de yaşanan Lime krizi, denetim ve gözetim mekanizmaları güçlü, gelişmiş ekonomilerde de çeşitli piyasa oyuncularının piyasa bozucu faaliyetlerde bulunabildiğini göstermektedir. Finans piyasalarının yapısında maalesef böyle bir durum var. Çeşitli dönemlerde, çeşitli sebeplerle finans piyasalarında sorunlar ortaya çıkabilmektedir. Önemli olan bu piyasa bozucu yapıları en kısa sürede tespit etmek ve en etkili şekilde tasfiye etmektir. Ülkemizde yaşanan süreçte ilgili kurumlarımızın ve ilgili bağımsız düzenleyici ve denetleyici otoritelerin sorumlulukları, Devlet Denetleme Kurulu tarafından başlatılmış olan kapsamlı incelemelerle netleştirilecektir. Bağımsız denetleyici ve düzenleyici kurumlarla ilgili meclisimizin yine çıkardığı çok teferruatlı kanunlar var. Oradaki usuller var. O usuller çerçevesinde elbette bu yapılacaktır. Sayın Cumhurbaşkanımız Devlet Denetleme Kurulu'nu görevlendirmiştir. Şu anda sahada 10 müfettiş ile Devlet Denetleme Kurulumuz bu çalışmaları sürdürmektedir. Gerekirse daha fazla müfettişle de bu çalışmalar etkili bir şekilde yapılacak. İdari sorumluluklar, kişisel sorumluluklar bu süreçte ortaya çıkarılacaktır. Güçlü bir ekiple şu anda sahada olan Devlet Denetleme Kurulu tarafından yapılacak inceleme ve soruşturmaların benzer sorunlarla bir daha karşılaşılmaması adına gereken ilave tedbirlere de ışık tutacağına inanıyoruz. Devlet Denetleme Kurulu'nun çıkaracağı rapor sadece sorumlulukları netleştirmiş olmayacak. Aynı zamanda sistemde tespit edilen açıklar da belirlenecek ve buna dönük bir daha böyle sorunların yaşanmaması adına alınması gereken tedbirlere ilişkin de yol gösterici bir raporun çıkmasını bekliyoruz. Bununla birlikte sürecin öncesinde de çeşitli adımlar atıldığını vurgulamak isterim. Çünkü kamuoyunda, meclisimizde, siyasi çevrelerde de bu tartışılıyor. Hiçbir şey yapılmadı mı bu süreçte şeklinde belli hassasiyetler, eleştiriler dile getiriliyor. Bu çerçevede bu sorunlar ortaya çıkmadan atılmış olan bazı adımları da hatırlatmak isterim.
21 Kasım 2020

2024'te Finansal İstikrar Komitesi'nde alınan karar sonrası para piyasası fonlarının portföylerinin en az %10'unu hazine tahvil ve bonosunda tutmasını zorunlu hale getirdik. İyi ki bu yapılmış. Bugün bu sayede fonlarda en azından kesin olarak nakde çevrilebilir hazine bonoları ve tahvilleri var. Bunları da elbette yatırımcılar için değerlendireceğiz. 2 Aralık 2025'te Finansal İstikrar Komitesi hisse senetlerinde manipülasyona ve serbest fonlardaki risklere karşı tedbir alınması hususunda değerlendirme yapmış ve harekete geçmiştir. 18 Aralık 2025'te Finansal İstikrar Komitesi'nde alınan karar gereği serbest fonlara giriş eşiği 1 milyon TL'den 10 milyon TL'ye yükseltilmiştir. 17 Haziran 2026'da SPK serbest fonlara uygulanacak yeni düzenlemeler için TEFAŞ uygulama esaslarını onaylamıştır. 20 Temmuz 2026'da TEFAŞ'ın fon alım satım altyapısı yenilenmiştir. 30 Temmuz 2026'da BDDK 1 Ekim'den itibaren uygulanmak üzere tasarruf finansman şirketlerine topladıkları kaynakların hangi enstrümanlara yatırılabileceği hususunda düzenleme yapmıştır. 31 Temmuz 2026'da fonların portföyündeki borsada işlem gören gayrimenkul ve girişim sermayesi yatırım fonlarının borsa fiyatı yerine en son açıklanan birim net aktif değer ile değerlendirilmesine karar verilmiştir. 28 Ağustos 2026'da SPK yatırım fonlarına ilişkin rehberini yayımladı. Rehber 1 Eylül 2026'da yürürlüğe girdi. Rehber ile ilgili fonların işlemleri konusunda önemli kurallar getirildi. Rehberin yürürlüğe girmesiyle sisteme giren sıcak paraya bel bağlayan çeşitli fonlardaki sorunlar görünür hale geldi. Bu adımlar atılmamış olsa sorunlu fonların takdir edersiniz ki büyümeye devam edeceği bir süreç olurdu ve bugünkünden de daha büyük bir sorunla karşı karşıya kalırdık. Bu rehberin yayınlanmış olması, sorunlu fonların ortaya çıkmış olması, geriye kalan fonlarda da çok daha güvenceli bir yapının oluştuğunu da göstermektedir. Tüm bunlarla birlikte kurumsal ve kişisel sorumluluklar Devlet Denetleme Kurulu süreci sonucunda netleşecek ve bunun gereği yapılacaktır. Değerli milletvekilleri, Eylül ayı ortasında sermaye piyasalarında ortaya çıkan sorunların çözümü için Hazine ve Maliye Bakanlığımız, Adalet Bakanlığımız, Sermaye Piyasası Kurulumuz ile Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulumuz başta olmak üzere ilgili tüm kurumlarımız hızlı bir şekilde aksiyon almıştır. 16 Eylül 2026'da belirli kişiler ve portföy yönetim şirketlerine 2 yıl borsada işlem yasağı getirilmiş, bazılarının ise tüm lisansları iptal edilmiştir. 17 Eylül 2026'da Finansal İstikrar Komitesi toplanmıştır. Sorunun diğer fonlara ve finansal sisteme yayılmasını önlemek için önemli kararlar alınmıştır. Bu süreçte Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından piyasaya ilave likidite sağlanmıştır. SPK tarafından sistemik riski azaltmak için 7 portföy yönetim şirketine ait 131 fonun tasfiyesine karar verilmiştir. Ayrıca bu şirketlere ait diğer fonlar da TEFAS'ta işleme kapatılmıştır. Bir anlamda sorunlu ve sorun oluşturabilecek fonlar karantinaya alınarak sistemin etkilenmemesi için gereği yapılmıştır. BDDK tarafından sorunlu gruplara ait 3 bankanın Tera Yatırım, Destek Yatırım ve Hedef Yatırım ve 2 faktöring şirketinin Destek Finans Faktöring ve Tera Finans Faktöring TMSF'ye devri kararlaştırılmış ve bu devir gerçekleştirilmiştir. Emlak Katılım Bankası tarafından Katılım Evim, Bir Evim ve İktisat Katılım Bankası'nın devir alınma süreci başlatılmıştır. Bağımsız idari otoriteler bu adımları atarken adli süreçler de hızlı ve etkin bir şekilde devreye girmiştir. Halihazırda
adli

süreçlerin de devam ettiğini göz önüne alarak anayasa ve iç tüzükteki yargı mercilerinde görülmekte olan davalara ilişkin sınırlar çerçevesinde Adalet Bakanlığımızın ve yargının süreç içindeki çalışmaları hakkında da kısaca bilgi arz etmek isterim. Söz konusu sorunlu fon şirketlerinin yönetim kurulu üyelerinin de aralarında bulunduğu 220 kişi hakkında işlem yapılmıştır. Bunlardan 85'i tutukluyken 23 şüpheli hakkında yakalama kararı bulunmaktadır. 81 kişi hakkında yurt dışına çıkış yasağı uygulanmıştır. 15 Eylül'de 2 Ekim tarihine kadar geçen sürede yatırımcı mağduriyetlerinin giderilmesi ve suç gelirlerinin kaçırılmasının engellenmesi amacıyla 63 gerçek kişiyle 12 tüzel kişiye ait taşınır ve taşınmazları üzerinde 21 el koyma kararı verilmiştir. 67 kişi ve şirketin banka, kripto ve kiralık kasa varlıklarına, 27 kişi ve şirketin ortaklık paylarına el konulmuştur. Fon çıkış tarihleri ve işlem oranları esas alınarak yatırımcı listesindeki 42 gerçek kişinin mal varlığı ayrıca dondurulmuştur. Diğer yandan tasfiyesine karar verilen fonlarla ilgili olarak hak sahiplerine ilişkin talep edilen tüm veriler Merkezi Kayıt Kuruluşu MKK tarafından Adalet Bakanlığı ve İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı, SPK, BDDK, MASAK, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ve ilgili kuruluşlarla paylaşılmaktadır. Yoğun olarak anlık ve günlük çeşitli rapor talepleri ivedilikle karşılanmaktadır. Ayrıca SPK'nın almış olduğu karar uyarınca tasfiyesine karar verilen fonlarla ilgili 6 aracı kurumun ve 7 portföy yönetim şirketinin hesaplarından kıymet ve nakit çıkış işlemleri SPK gözetiminde Merkezi Kayıt Kuruluşu, Borsa İstanbul ve Takas Bank'ın ortak kararıyla kontrollü olarak yürütülmektedir. Değerli milletvekilleri, Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları doğrultusunda sürecin gereği olarak bütün kurumlarımız arasında eş güdüm içinde ve süratle yürütülmesini sağlayacak koordinasyon mekanizmasını vakit geçirmeden oluşturduk. 29 Eylül 2026 tarihinde ilgili fon yatırımcılarının meşru hakları ve kamu yararı gözetilerek tasfiye sürecinin hızlı bir şekilde gerçekleştirilmesi için gerekli koordinasyonu sağlamak üzere Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından başkanlığını yaptığım Fon Koordinasyon Kurulu oluşturulmuştur. İlk toplantıda Sermaye Piyasası Kurulumuz tasfiye kapsamındaki fonların mal varlığı ve likidite durumuna göre yatırımcılara ödemelerin gerçekleştirilmesine yönelik yol haritasını sunmuştur. Mevcut sorunun çözümünün yanı sıra benzer durumların tekrar yaşanmaması için sermaye piyasalarının işleyişini ve denetim mekanizmalarını güçlendirecek ilave idari ve hukuki düzenlemelerin hayata geçirilmesi yönündeki kararlılık ortaya konmuştur. 2 Ekim 2026 tarihinde yaptığımız ikinci fon kurulu toplantısında ise sermaye piyasaları kurulumuzun 30 Eylül tarihli kararları çerçevesinde net yatırım tutarı hesap yöntemine ilişkin çalışmalar, ikincil düzenlemeler ve ödeme takvimi değerlendirilmiştir. Ayrıca çalışmaları bir süredir devam eden kanun teklifi taslağına nihai halinin verilmesi için ilgili kurum ve kuruluşlara gerekli talimatlar iletilmiştir. Geçtiğimiz pazartesi günü ilgili tüm kurumların katkısıyla hazırlıkları yapılan kanun teklifi taslağı Fon Koordinasyon Kurulu 3. toplantısında kapsamlı bir şekilde ele alınmıştır. Hazırlanan taslağa teknik düzeyde son hali verilerek grubumuz aracılığıyla meclisimizin takdirine sunulacaktır. Ele alınan tüm teklif ve düzenlemelerde vatandaşlarımıza, milletimize herhangi bir ek yük getirilmemesine yönelik anlayış net bir şekilde vurgulanmıştır. Yatırımcıların en önemli beklentisi olan tasfiye sürecindeki yol haritamızı kısaca özetlemeye çalışacağım. Öncelikle SPK tarafından tasfiye sürecine alınan 7 şirket ve 100

31 fonla ilgili olarak tasfiye süreçlerinin yönetimi için Ziraat Bankası ve İş Bankası belirlenmiştir. Bugüne kadar İş Bankası ile çalışmış olan TERA kapsamında 6 fonun tasfiyesinin yönetimi İş Bankası tarafından, geriye kalan 125 fonun tasfiyesinin yönetimi ise Ziraat Bankası tarafından yürütülecektir. Fonlara ilişkin yatırımcıların ellerindeki pay senetlerinin kontrolü, hazır değer nakit tespiti, borç ve alacakların tespiti, fon mal varlığının gerçek durumunun tespiti yapılmıştır. İlgili bankaların saklama faaliyetlerini resmi olarak devralması sağlanmıştır. 7 şirketten sorumlu 7 şirket var biliyorsunuz. Bu 7 şirketten A1 Kapital, Buls ve Pardus olağan tasfiye süreciyle tasfiye edilecektir. 5 Ekim yani yarın itibariyle bu tasfiye süreci başlayacaktır. 17 fonun bu kapsamda tasfiye edileceğini öngörüyoruz. Bu 17 fondaki yatırımcılara paraları ödenecektir. Merkezi Kayıt Kurumu verilerinin tamamlanmasından sonra geriye kalan 4 şirket ve altlarındaki fonlarla ilgili olağanüstü tasfiye süreci başlayacaktır. Atlas şirketinin olağan yöntemle tasfiyesi üzerinde de çalışılmaktadır. Burada bir uzlaşmaya gidilirse Atlas şirketi de olağan tasfiye ile yatırımcılara haklarını ödeyecek. Geriye sadece 3 şirket kalacaktır. Olağanüstü tasfiyenin özünü meclisimizin tabii takdirine sunacağımız olağanüstü tasfiyenin özünü 1 milyon liraya kadar ana paraların ödenmesi oluşturmaktadır. Fon alacaklılarının tahsili ve borçların ödenmesi kapsamında çalışmalar sürdürülecek. Nihai tasfiye bakiyesi 5-6 ay gibi bir süreç içinde sonuçlandırılmış olacaktır. Bu yapılan ödemeler, ara ödemeler nihai noktada da mahsuplaşmayla bu hesaplara girmiş olacaktır. Meclisimizin takdirine sunulacak olağanüstü tasfiye kurallarını içeren taslak kanun teklifinin yasalaşması halinde Ekim ayı içinde 1 milyon liraya kadar ana para ödemelerinin yapılabileceğini öngörüyoruz. Bu konuda SPK tarafından gerekli detay kararlar alınacaktır. Teknik hazırlıklar tamamlanmıştır. Sayısal bazı verileri de bu çerçevede sizlerle paylaşmak isterim. Tasfiyesi öngörülen 131 fonda 455.758 tekil kişi bulunmaktadır. Ziraat Bankası'nın tasfiyesinden sorumlu olduğu 125 fonda 151.247 tekil yatırımcı bulunmaktadır. İş Bankası'nın tasfiyesinden sorumlu olduğu 6 fonda ise 388.718 tekil yatırımcı bulunmaktadır. Olağan tasfiyesi yapılacak 3 şirketin 17 fonunda 43.643 yatırımcı perşembe günü ödemeleri yapılacaktır bu yatırımcılara. Bu şirketler kapsamında geriye kalan 49 özel fonda ise 2098 kişi bulunmakta olup kendi kapsamlarında sorunlarının çözülmesi planlanmaktadır. Gerekli teminatların alınması halinde Atlas şirketinde bulunan 56.614 kişiyi kapsayan 16 fonda da olağan tasfiye kuralları ile ödemeler ivedilikle yapılacaktır. Olağanüstü tasfiye kapsamında ise hak kazanılacak ödemeye mahsuben ara ödeme yapılacaktır. Ara ödemede Merkezi Kayıt Kurumu tarafından hesaplanacak net yatırım tutarı esas alınacaktır. Bunu kısaca şöyle bir örnekle izah edebilirim. Bir X şahsı düşünün. İşte 1 milyon lira yatırmış sisteme. Bu parası 5 milyon olmuş. Arada 4 milyonunu çekmiş. Şimdi biz bunun ana parasını çektiğini düşünüyoruz. Onu ödemeyeceğiz. Ama 1 milyona kadar sistemin içinde olan, çekmemiş olan miktarlar bu net yatırım tutarı tarifiyle ödemelere konu olacaktır. Ara ödeme en fazla 1 milyon lira olacaktır. 1 milyona kadar olanların dolayısıyla tamamı ödenmiş olacak. 1 milyonun üstü olanla hesaplar ise sadece 1 milyon ödeme almış

olacaklardır. Bu sonraki hakları tabii baki kalmak koşuluyla. Merkezi Kayıt Kurumu kapsamında net yatırım tutarı algoritması yazıldı. Takas banktan fiyat bilgisi alındıktan sonra tutarlar hesaplanacaktır. Tüm bu işlemlerin yürütülmesinde SPK kararı ile TMSF bünyesinde 131 isteğe bağlı iade hesabı ve bir adet genel hisse iade hesabı açılmıştır. Her bir fonda oluşan kaynak ilgili fonun alacakları için kullanılacaktır. Genel hesaba gelen kaynak ise SPK tarafından belirlenecek kriterlerle fonlara adil bir şekilde dağıtılacaktır. El konulan veya müsaade edilen varlıkların satışından elde edilen gelirler de geri kazanım hesabına aktarılacak ödemelerde kullanılacaktır. Hak sahipliği fon ve hesap bazında belirlenecektir. Olağan ve olağanüstü tasfiyelerin Ekim ayı içinde yapılması ile birlikte 455.758 kişinin çok büyük bir kısmının ödemeleri tamamen yapılmış olacaktır. İnanıyorum ki yatırımcıların beklentilerini dikkate alacak olan meclisimiz bu kanunu ivedilikle ele alacaktır. Elbette takdir meclisimizindir. Benim sizlere olağanüstü tasfiye konusunda arz ettiğim hususlar kanun metni nihai halini yüce meclisimizde aldıktan sonra kesinleşmiş olacaktır. Teknik olarak tüm hazırlıklar yapılmıştır. Kanun yürürlüğe girer girmez en kısa sürede gereği yapılacaktır. Sayın Meclis Başkan Vekilim, kıymetli milletvekilleri, sözlerimi tamamlarken bir kez daha vurgulamak isterim ki devletimiz bu süreci vatandaşlarımızın haklarını esas alan, piyasa güvenini gözeten ve hukukun gereklerini eksiksiz yerine getiren bir anlayışla yürütmektedir. Tasfiye kapsamındaki fonlarda hak sahibi olacak yatırımcılarımızın haklarının korunması için gereken adımları atarken haksız kazanç sağlayanların ve piyasa düzenini bozanların da hukuk önünde hesap vermesini sağlayacağız. Aynı zamanda yaşanan tecrübeyi sermaye piyasalarımızın işleyişini daha da güçlendirecek bir imkana dönüştürmekte kararlıyız. Bu çerçevede yapısal bazı hususları içeren bir kanun çalışmasını da sürdürüyoruz. Bu olağanüstü tasfiye kanun teklifi dışında daha yapısal bir takım hususları içeren bir kanuni hazırlığı da değerlendiriyoruz. Ancak bu hazırlığın Devlet Denetleme Kurulu raporundan sonra meclisimizin takdirine gelmesini daha sağlıklı buluyoruz. Çünkü Devlet Denetleme Kurulu sadece az önce arz ettiğim gibi sorumlulukları netleştirmiş olmayacak, sistemdeki varsa açıkları da ortaya çıkarmış olacaktır. Bu çerçevede gerekli daha yapısal düzenlemeler içeren bir kanun teklifini de zamanı geldiğinde Yüce Meclisimizin takdirine gruplarımız aracılığıyla getirmeyi planlıyoruz. Aynı zamanda düzenleme, gözetim ve denetim mekanizmalarımızı ihtiyaç duyulan alanlarda güçlendirecek, yatırımcının hakkını daha güçlü bir şekilde koruyan güvenilir ve etkin bir piyasa yapısını geliştirmeye devam edeceğiz. Bu yaşananlar, özellikle tekrar tekrar altını çizmek istiyorum, sermaye piyasalarımızın hiçbir şekilde bu hukuk dışı işlemleri yapmamış fonları veya diğer araçlarına teşmil edilmemelidir. Tam aksine son kurallar bu sorunun ortaya çıkmasını hızlandıran kurallar, sorunlu fonların daha doğrusu belirginleşmesini ve tasfiyesini imkan dahiline sokan kurallar mevcut fonların güvenilirliğini de arttırmıştır. Bu kurallar çerçevesinde işleyen fonlar eskisinden daha güvenilir bir çerçeveye de kavuşmuştur. Piyasalarımızda sistemik bir risk yoktur. Tekrar tekrar söylüyorum. Bu konuda sosyal medyada, medyada milyonlarca insanımıza zarar verecek bir şekilde sermaye piyasalarımız üzerinde, borsamız üzerinde gereksiz tartışmaların, spekülasyonlarında hiç kimseye faydası yoktur. Ne milletimize ne yatırımcılarımıza. Bu konuda da
hepimize düşen ortak sorumlulukları

0: bir kez daha hatırlatmak istiyorum. Dünyadaki ve bölgemizdeki birçok olumsuz gelişmeye rağmen ekonomimiz sağlıklı bir şekilde yoluna devam etmektedir. Türkiye dünyadaki bütün bu olumsuz koşullara rağmen büyümeye, istihdam üretmeye devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde enflasyonla ilgili de sevindirici bir haber aldık. %30'un altına uzun bir süreden sonra geldi. Savaşın etkisiyle Merkez Bankamızın hesabına göre 7 puan ilave bir enflasyonla karşı karşıya olduğumuz halde %30'un altına düşmemiz önemli bir gelişme. Oradaki kararlı mücadelemizi de devam ettireceğiz. Türkiye'nin finansal sistemi güçlüdür. Sermaye piyasalarımızın geleceğine ilişkin irademiz de nettir. Kalkınmamızda sermaye piyasalarımızı çok önemli, çok etkili, çok anlamlı mekanizmalar olarak görüyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde vatandaşlarımızın tasarruflarını güven içinde değerlendirebildiği, üretimi ve yatırımı destekleyen daha derin ve güçlü sermaye piyasaları için de kararlı bir şekilde çalışmalarımızı devam ettireceğiz. Bu süreçte hukuku ve milletimizin son derece haklı hassasiyetlerini esas alacak, hiçbir suistimali karşılıksız bırakmayacak ve milletimizin ve yatırımcılarımızın haklarını sonuna kadar koruma gayreti içinde olacağız. Bu düşüncelerle Yüce Meclisi tekrar saygıyla selamlıyorum. Yapılacak istişarelerin sermaye piyasalarımız için, yatırımcılarımız için, milletimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Hepinizi tekrar saygıyla selamlıyorum.
1: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz fon süreciyle ilgili meclisi bilgilendirdi ve ilk kez tabii ki bu kadar ayrıntılı bir açıklama yaptı. Bundan sonra tasfiye sürecine ilişkin çok geniş bir şekilde bilgi verdi Cumhurbaşkanı Yardımcısı. Şöyle kısa bir özet geçmek isterim bundan sonra ne olacağına dair. İki önemli husus var. Birincisi hak sahiplerinin yani fonlarda parası olanların nasıl paralarını iade edeceği. Şimdi şunu anlıyoruz. Önce 1 milyon liranın altında olanların öncelikli bir tasfiye süreci olacak. İlk ödeme küçük yatırımcı olarak tabir edilen 1 milyon lira altında ana parası olanlara yapılacak. Önemli kısım hazine kaynağının kullanılmaması. Yani burada milletin parası kullanılacak, kullanıldı gibi bazı söylemler vardı. Bunu tamamen çürüttü Cumhurbaşkanı Yardımcısı. Dedi ki hazine kaynağı hiçbir şekilde kullanılmayacak. Fonların kendi kaynakları var. Bunların şirketlerin taşınmazları var. Daha önce açıklanmıştı. Büyük yatırımlar, büyük taşınmazlar varlıklar. Bunlar satılacak. Bunların parasıyla yine bu fondaki yatırımcıların ödemesi yapılacak. Yine aynı şekilde bu şirketlere ait hazine bonoları var. Bu hazine bonolarının piyasadaki karşılığı satılması önemli. Bunlar satılacak ve fonların kendi hazine bonoları ve tahvilleri nakde çevrilecek. Ve bu nakit akışıyla birlikte yine fonlardaki ödemeler yapılacak. Bu perşembe yani yarın 43 binden fazla yatırımcının ilk ödemesi yapılacak. Ekim ayı içinde büyük bir kısmının bir ara ödeme olarak yapılması bekleniyor. Tasfiye sürecinin de 5-6 ay içinde tamamlanması planlanıyor. İki banka üzerinden gidiyor biliyorsunuz. İş Bankası ve Ziraat Bankası. Bu daha önce açıklanmıştı. 6 fonun İş Bankası üzerinden 125 fonunda Ziraat Bankası üzerinden tasfiyesi sağlanacak. Burada tabii önemli olan kısım önceliğin küçük yatırımcılara ve para piyasası fonlarında parası olanlara verilmesi. Çünkü bankaların da kendi para piyasası fonları var. Ama Cumhurbaşkanı Yardımcısı ısrarla bunu söyledi, altını çizdi. Zaten büyük bir fona girdiğinizde belli bir imza atıyorsunuz. Büyük para koyduğunuzda bunun riskini alıyorsunuz. Biraz daha burada küçük yatırımcı öncelikli olacak ve hiçbir şekilde hazine kaynağı kullanılmayacak. Milletin parası hiçbir şekilde kullanılmayacak. Tamamen şirketlerin kendi kaynaklarından, taşınmazlarından hazine bonoları ve tahvilleri satılarak nakde dönüştürülecek ve bu nakitler üzerinden de sürecin tamamı artık bitmiş olacak 5-6 ay içinde. Bir önemli hususta işin tabii ekonomi temeli üzerinden vurulması, özellikle muhalefetin burada Türkiye ekonomisinin sağlamlığına dair dışarıya karşı verdiği mesajlara da açılışında konuşmasına ve sonunda da ısrarla vurgu yaptı Cumhurbaşkanı Yardımcısı. Neredeyse bu piyasanın %4.6 civarı gibi bir rakamı dedi bu yaşanan kısım. Yani çok büyük bir kısmı zaten bu sürecin içinde değil, çok az bir kısım etkilendi.

0: Türkiye ekonomisinin temelleri sağlamdır. Biz olduğundan çok daha büyük bir sorun gibi gösterilmesine karşıyız. Herhangi bir sorun yok açıklamasını yaptı. Süreci ayrıntılı bir şekilde anlattı Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz. Şimdi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le bir görüşmesi var. Bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi iki lider. Görüşmenin ayrıntılarını soralım. Kübra Bal ayrıntıları anlatıyor.
1: Evet, Ankara-Moskova hattında kritik bir görüşme gerçekleşti diyebiliriz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan AK Parti Merkez Yürütme Kurulu toplantısı öncesinde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Ve bu telefon görüşmesinde de Türkiye-Rusya arasındaki ilişkiler, güncel, bölgesel, küresel konular ele alındı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da özellikle Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e Karadeniz seyri sefer emniyetine yönelik çalışmaların önem arz ettiğini ifade etti ve Türkiye olarak Rusya ile Ukrayna arasındaki doğrudan temasların başlamasına katkı vermeye her zaman hazır olduğumuzu ifade etti. Aynı zamanda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Putin'in doğum gününü de kutladı ve partisinin Duma seçimlerindeki başarısını da tebrik etti. Tabii hatırlayacak olursanız son olarak Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Cumhurbaşkanı Erdoğan Kırgızistan'da Bişkek'te bir araya gelmişlerdi. 1,5 saatlik bir görüşme gerçekleştirmişlerdi ve bu görüşmede özellikle akkuyu santralleri ve turizm konuları öne çıkmıştı. Bugün de bir telefon görüşmesi gerçekleşti. İki lider arasında özellikle önemli başlıklardan biri de Karadeniz'deki seyri sefer emniyetinin sağlanması oldu ve aynı zamanda Rusya-Ukrayna arasındaki doğrudan temasların başlanması için de Türkiye'nin her zaman katkı vermeye hazır olduğu ifade edildi o görüşmede diyelim ve sözü yeniden sizlere bırakalım.
0: Evet, İzmir Türkiye'nin artık üçüncü büyük metropolü biliyorsunuz ve yıllardır çözülemeyen bazı sorunlar var. Çöp depolama alanları, altyapı yetersizlikleri, kronik kent sorunlarıyla boğuşan İzmir tarihin en radikal siyasi dönüşümüne sahne oldu. 1999'dan bu yana Cumhuriyet Halk Partisi tarafından yönetilemeyen İzmir'de şimdi AK Parti yönetimiyle yeni bir dönem başlayacak. Ne bekleniyor? İzleyelim.
2: Altyapı yetersizlikleri, yıllardır çözülemeyen çöp sorunları. AK Parti ile birlikte İzmir'in kronik sorunları artık geride kalacak. İzmir 1999'dan beri CHP tarafından yönetilemedi. Kronikleşen kent sorunları yıllardır çözüme kavuşturulamadı. İzmirliler ise bu sorunlarla boğuşmak zorunda kaldı.
3: Ayıp, yakışan şeyler değil de İzmir'e bu.
4: Zaman değişir, herkes her yer değişir ama CHP asla değişmez.
3: Balkonu açıyorsun, balkondan olduğu gibi koku içeri geliyor.
5: Çöplerin böyle olmasa ne olacak? Hastalık gelir. Çoluk çocuğa hastalık gelecek, başka bir şey olacak. Yok bu işlerin. Temizlik sıfır şu anda, ne olur çöp yığınlıyor her taraf. Yığınla çöp oldu.
2: Türkiye'nin üçüncü büyük metropolünde artık bu sorunlar tarihe karışacak. Kulislerde İzmir AK Parti'ye mi geçecek tartışmaları alevlenirken son noktayı AK Parti koymuştu. Partinin sosyal medya hesabından paylaşılan işte bu videoyla İzmir'in AK Parti'ye geçeceği müjdelenmişti adeta. 7 Ekim ibaresiyle yayınlanan videoda kentte yıllardır süregelen çöp problemine ve ihmal edilmişliğe atıfta bulunuldu. Fonda İzmir Marşı'nın ezgileri yükselirken kentin simgeleşen çöp dağlarının saniyeler içinde rengarenk açan çiçeklere ve doğan bir güneşe dönüştüğü tasvir edildi. Bu çarpıcı paylaşım sadece siyasi bir transferin değil, kentin yıllardır biriken sorunlarının AK Parti eliyle ve yeni bir vizyonla çözüleceği mesajının sembolik bir ilanı olarak yorumlandı. Tugay'ın AK Parti'ye geçişinin ilanı partinin grup toplantısında gerçekleşti. Haziran 2026'da CHP'den istifa ederek bağımsız kalan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay AK Parti'ye katıldı.
6: Bugün aramıza katılan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'a AK Parti ailesine hoş geldin, sefalar getirdin diyorum.
2: Tugay'ın rozetini bizzat Başkan Recep Tayyip Erdoğan taktı.
6: Ben huzurlarınızdayım bugün. İnanarak ve güvenerek katıldığım bu çatının altında Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde büyük ve güçlü bir Türkiye ile

0: kutuplaştırmadan ve ayrıştırmadan kurtulmuş bir millet için bu yola baş koymuşların yoluna refik olmak üzere aranıza geldim.
1: İşte bu sözleri söyledi Cemil Tugay AK Parti rozetini taktıktan sonra. Bu tarihi adımı atan Tugay'ın AK Parti'ye katılımıyla İzmir'de yeni bir dönem başlayacak. Kentin merkezde olan hizmet bağı güçlenerek İzmirliler rahat bir nefes alacak. Yaşarken biz güvendeydik.
2: İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın AK Parti'ye geçişi İzmir'de nasıl yankılanıyor? Tayfun Er bekliyor bizi, konuyla konuşacak ayrıntıları.
3: Evet, tam 27 yıl sonra İzmir AK Parti belediyeciliğiyle tanışacak. Tabii çok sorun var ancak çözülmeyecek gibi değil. Şimdi konuğumla bu konuyu değerlendireceğiz. Cemil Tugay'ın AK Parti'ye geçmesini öncelikle nasıl değerlendiriyorsunuz İzmirli bir gazeteci olarak?
4: Vallahi ben şahsi olarak değerlendirecek olursam 2023'teki aday belirlemelerinden hemen sonra, adaylık ve seçiminden hemen sonra Sayın Tugay'ın genel merkez baskısıyla gönderilen genel sekretere karşı çıkmasından itibaren ben Cemil Bey'in aslında başka şeyler düşündüğünü düşünmeye başlamıştım. Ama samimi olarak söylüyorum, yani 35 yıllık bir İzmirli gazeteci olarak ben siyaseten bakmıyorum. Siyaseten bakanların da, sadece salt siyaseten bakanların da İzmir'i hiç bilmediklerini, İzmir'i zerre kadar hissetmediklerine eminim. Çünkü İzmir'in çok ciddi, sizin de söylediğiniz gibi katlanarak büyüyen sorunları var. Katlanarak büyüyor ve şu anda bile bizim yayın yaptığımız Bayraklı'da bir deprem tehlikesi geçirdik ve bu depremin bile yaralarını saramayan bir yerel anlayış vardı. Yani bir sıkıntı vardı ve ben en büyük korkum yakında insanların böyle parklarda evsiz yaşayacakları bu yüzden.
3: Tabii özellikle göreve geldikten sonra pek çok sorunu kucağında buldu Cemil Tugay. Tabii bağımsız belediye başkanı olarak devam etmesi etik bir davranıştı değil mi?
4: Kesinlikle. Ben Cemil Bey'i, zaten Cemil Bey'i ben İzmir'de zannediyorum en yoğun eleştirenlerden biriydim. Ve hala daha eleştiririm. Benim hayatım eleştiri. Ama Cemil Bey bağımsız kalarak zaten olaya siyaseten bakmadığını gösterdi. Çünkü siyaseten çok sıkıntı çekti. Kadroda rahat değildi, bütçeyi kullanmada rahat değildi. Hatta size şöyle bir şey söyleyeyim. İzmirlilerle ilişki, iletişim kurmakta bile rahat değildi. Sürekli birileri yönlendirmeye çalışıyordu. Ve sürekli birileri kendi siyasi ikballeri için onu yönlendirmeye çalışıyorlardı. Ama bir şey daha var. Örneğin İzmir'de ciddi bir çöp sorunu var. İzmir'de ciddi bir su kaynağı sorunu var. İzmir'de şehir içi trafik, yol, her türlü sorun var ama İzmir Belediyesi'nde ne yazık ki bilen, liyakatlı, eğitimli, bir de biraz böyle teknik düşünen kadro yok. Cemil Bey'in en büyük sıkıntısı bu dönem kadroydu. Yani bu kadro onu hep yanlış yönlendirdi. Muhalefetle ilişkilerinde yanlış yönlendirdi ve bakın 2,5 yıl geçti ve sokakta partisiz, işinde gücünde olan vatandaşlarla sürekli görüşen biriyim ben. Sürekli sokaklardayım, bağımsız bir gazeteciyim ve insanlardan sadece duyduğum nedir biliyor musunuz? Sosyal medyada Tokat Belediye Başkanı'nı gösteriyorlar. Konya Belediye Başkanı'nı gösteriyorlar. Manisa geçmiş dönemde belediye başkanı çöp tesisi yaptı da biz niye yapamadık diyorlar. Ve İzmir'de bir yetişen çocuklar İzmir'den gitmek istiyor. 10 bin yıllık kentten bahsediyoruz. Yani İzmir'de yaşamayan, İzmir siyasetini, tarihini, ruhunu, havasını bilmeyen insanların İzmirliliği sadece işte efendim alkol, roka ve balık üçgeninde değerlendirmeleri kadar İzmirliği normalde kıran kimse yoktur. Ben Girit göçmeniyim. Bana hiç kimse akşamı anlatmasın. Ama ben İzmir'de bu geçen yıllarda dejenerasyonun ne boyuta geldiğini gördüm. Ve İzmir'de bugün ciddi, bakın çok ciddi sorunlar var. Bakın çok ciddi. Sokakta yürüyemiyoruz. Yani öyle plansız bir imar var ki. Yani şu parka bile yarın örneğin bir hafriyatçı kamyonunun girmeyeceğinin garantisi yok.
3: Şunu sormak istiyorum. Tabii vatandaşlar, sizin aynı zamanda şehrin nabzını da tutuyorsunuz. Vatandaşların

0: Cemil Bey'in AK Parti'ye geçmesini vatandaşlar nasıl karşılıyorlar? Partili olsun, partisiz olsun.
1: Şimdi açık söyleyeyim size, İzmir Belediye Başkanı'nın şu an itibariyle çok rahat söylüyorum. Belediye Başkanı'nın hangi partiden olduğuyla ilgilendiği falan yok.
0: Yok.
1: Samimi söz, sadece burada sıkıntı AK Parti ve İzmir ilişkileri. Ben yani geçtiğimiz yıllarda da AK Parti'nin burada kendini doğru anlatabilmiş olsaydı, hı hı, çok muhteşem şeyler var.
0: Aradaki fark çok büyük değildi.
1: Bakın size bir şey söyleyeyim. İzmir kültürünü bugün İzmir'de en iyi yansıtan yer adeta bir kültür mabedi olan eski tekel binaları. Onun dışında İzmir'de kültür anlamında tarihini yansıtan bir yer yok.
0: Ama o tekel binalarını da bakın özellikle işte kültür sanat fabrikası haline dönüştürdü. Evet. Tabii AK Parti son 22 yılda İzmir'e milyarlarca liralık yatırım yapıldı. Ve tabii belediyenin de işte imkansızlıklar vesaire şundan buna bir ilerleme kaydedemedi. Vatandaşların bu konuda görüşü neyse?
1: Vallahi vatandaşa bugüne kadar ne dendi? Belediye yapmak istiyor, AK Parti engelliyor. Hı hı. Bu dendi değil mi?
0: Dendi.
1: Yani şimdi böyle bir anlayışın bir günde yıkılması vatandaşın kafasında çok kolay değil. Ama size şunu açık olarak söylüyorum. İnanmayanlar, inanmayanlara da bunu kanıtlarım. Ben bugün bir deneme yaptım. Hı hı. Ve dün Kayseri'den bir vatandaşın bana gelen mailini insanlara okudum.
0: Neydi o?
1: Kayseri'de AK Partili belediye, yani Kayseri AK Partili olduktan sonra belediye, oradaki AK Partili olmayan insanlar neler yaşamışlar. Öyle enteresan şeyler yazdı ki, caddelerimiz asfaltsız kalmadı, refüjlerimiz hiç deforme olmuyor, çiçeklerimiz hiç solmuyor. Yani ve ben izleyicilerimden, bakın bunların hepsinin kayıtları sosyal medyada var, ben izleyicilerimden ya bizim mahalledeki parkı da öyle yapsınlar, bizim sokağı da böyle yapsınlar, bizim caddeyi de böyle yapsınlar. Bakın İzmir'de korkunç bir otopark sorunu var. İzmir'de bir fuar yaşadık. Tarihi fuar. Avrupa'da bizim fuarın tarihi anlatılıyor. Biz bizim fuarın farkında değiliz. Farkında değiliz. Çiğli eski, çok eski bir yer. Sasalı, o civar çok eski. Kadife Kale. Diyoruz yani İskender gelmiş rüyaya yatmış. Ya Kadife Kale'de rüyaya yatmaya korkarsın şimdi.
0: Abi İzmir'de çok güzel iki örnek var. Bir tanesi AK Partili Menemen Belediyesi, diğeri de Milliyetçi Hareket Partisi Ala Belediyesi. Bunlar bu işleri çözüyor da biz neden çözemedik?
1: Vallahi bunu göreceğiz işte. Şimdi bunu göreceğiz. Ben bu konuda eğer kadrosal çalışma yapılırsa, zehirli sarmaşıklar da arınırsa İzmir 2,5 yılda farklı olur.
0: Teşekkür ediyorum verdiğiniz bilgilerden dolayı. Evet, Cemil Tugay'ın önümüzdeki 2,5 yılda neler yapacağını, yapabileceğini gazeteci Hasan Tahsin Kocabaş'la konuştuk diyelim. Söz tekrar İstanbul'a bırakalım.
2: Çok teşekkürler. Kolaylıklar diliyorum. Tayfun Er anlattı. Hasan Tahsin Kocabaş'la konuştu ayrıntıları. Şimdi konuşmaya devam edeceğiz. Sayın Elif Şahin yayın konuğumuz. Elif Hanım merhabalar. Hoş geldiniz yayına.
3: Hoş bulduk Merve Hanım. İyi yayınlar.
2: Çok teşekkür ederim. Şimdi Hasan Tahsin Bey tabii İzmirli, o çok güzel anlattı ama bu siyaset tarafından ben bir açayım tartışmayı. Çünkü dedi ki sadece siyasi değil, doğru, evet, siyasi sorunlar yok. Orada çok büyük bir şehircilik problemi var İzmir'de uzun yıllardır konuştuğumuz, ama en nihayetinde baktığımızda ne yazık ki hizmete ya da hizmetsizliğe verilen de bir oy davranışı görmedik hiçbir zaman İzmir'de seçmende. Hatta son seçimlerde büyük şehirlerde neredeyse buna benzer bir tablo gördük. Şimdi bakıldığında yani siyasi açıdan da tartışalım, AK Parti özelinde de tartışalım. Çünkü AK Parti içinde aslında önemli bir alan olacak deniliyor. Yani bu dönemde 2-2,5 yıllık süreçte nasıl bir hizmet edebileceği, gidebileceği, bu belli sıkıntıların, sorunların bir an önce çözülebileceği noktasında ne beklersiniz AK Parti cephesinden?
3: Şimdi Merve Hanım, aslında AK Parti'nin yerel yönetimlerdeki başarısını laboratuvarı haline gelmiş, çok uzun yıllardır AK Parti'nin belediyecilik hizmetlerinden faydalanmış büyükşehir belediyeleri bu noktada güzel bir temsil. Ama diğer taraftan

0: turizm haciminin bulunduğu benzer bir yapısı var sosyolojik olarak ve coğrafi olarak. İzmir de pek tabii bir dünya şehri olabilirdi ama bunun için tabii hem bir şehir stratejisi hem de bir hizmet altyapısının oluşması gerekiyordu İzmir'de. Şimdi bu noktada AK Parti belediyeciliğiyle tanışacak olmasının ben bir kırılma noktası olacağını düşünüyorum İzmir adına. İzmir üzerinden inşa edilen bir siyasi etiket, bir siyasi algı vardı. Bu muhalefet partisinin çok uzun zamandır hapsolduğu bu siyasetsizlik kültürünün konfor alanında İzmir'in hayat tarzı üzerine inşa ettiği çok makyajlı bir söylem, çok makyajlı bir siyasetti. İzmir'i de bu hayat tarzı ideolojisinin bir laboratuvarı, bir vitrini haline getirmişti. Halbuki 2024 yerel seçimlerine dönüp baktığımızda aslında aradaki makasın çok da açık olmadığını gördük biz. Cemil Tugay'ın kazandığı seçimlerde AK Parti adayıyla arasındaki oy farkı aslında sandığa gitmeyen seçmenlerin yarısı kadardı. Bu makasın kapanmaya başladığı bir dönemdeydi zaten İzmir. Bu noktada önemli bir kırılma noktası oldu. Hem İzmir'e hem AK Parti siyasetine hem İzmirli seçmenlere hayırlı olmasını diliyorum.
1: Şimdi tabii İzmir dediğimiz yer de Çeşme'den Seferihisar'dan ibaret değil. Aslında İzmir'de tabii çok farklı kesimler var ve evet, çok farklı bekleyen sorunlar da var. Biraz tabii bu Cumhuriyet Halk Partisi'nden ya da işte AK Parti'ye geçişleri sormak isterim. Yani belediye başkanlarının neden AK Parti'ye geçtiği mesela muhalefette neden bir tartışma konusu olmuyor da bunu sadece ağırlıklı olarak bir mesela şimdi bakıyorum ne konuşuyorlar karşı tarafta diyorlar ki işte seçimde kazanamadılar böyle yaptılar gibi bir söylem. Ama mesela neden bir öz eleştiri yapılmıyor burada?
0: Evet. Şimdi Türkiye gibi politize toplumlarda siyasi partiler bir kitle üretir, bir aidiyet üretir ve bir kimlik üretir. Seçmenin siyasi partiyle kurduğu o aidiyet ilişkisinde üstlendiği bir kimlik vardır. Bu bazen ideolojik olur, bazen ahlaki olur, bazen vicdani olur. Biz çok uzun zamandır CHP'de bu noktada bir tıkanmışlıktan bahsediyoruz. Zaten ideolojik olarak yaklaşık son 10 yıldır çözülmeye başlamış. Siyaseten de kendisini siyasetsizliğin konforuna hapsetmiş ve varlığını yalnızca bir liderin yokluğu üzerinden meşrulaştırmaya çalışan bir siyasetsizlik zemininde artık siyasetle ahlak arasındaki makasın daha her geçen gün açıldığı bir süreçte hiçbir partili, hiçbir büyükşehir belediye başkanı, hiçbir yerel yönetici artık bunun vicdani yükünü taşıyarak bir taraf olmak zorunda hissetmediği bir noktaya geldi kendini. Şimdi bu Cemil Tugay'la başlamadı bu süreç. Hı hı. Aydın, Afyon, İstanbul'daki birçok ilçe belediyesinde benzer evet, süreçler yaşandı. Aslında Cemil Tugay'ın bugün verdiği bu kararın motivasyonunu merak edenler, Özlem Çerçioğlu'nun ya da Burcu Köksal'ın ya da Özlem Vural Gürzel'in partilerinden ayrıldıktan sonra yaptığı açıklamaları bir kulak verirlerse bunun motivasyonunun ne olduğunu görecekler. Eğer sizin partiniz bu kadar hukuki süreçlerin, bu kadar ağır iddiaların altında bir öz eleştiri yapmaktan kaçınarak tüm bu iddialara sahip çıkıyorsa, sizin bu partinin çatısı altında kalmanız demek tüm bu iddialara sessiz kalarak bu enkazda omuz vermeniz demektir ve hiç kimse bunun ahlaki yükünü taşımak zorunda değildir. Özellikle mutlak buddan sürecinden sonra CHP ve Yeni Parti'nin ayrıldığı noktada tabii her iki aynı gelenek, aynı teamül, aynı siyasi vitrinle, aynı siyasi iklimin içerisinde bir taraf olmaya zorlanan siyasiler her iki tarafında bedelini ve maliyetini üstlenmek istemedikleri için eğer niyetleri yalnızca kendi bulundukları bölgeye hizmet götürmekse bu noktada zaten kendini ve rüştünü ispat etmiş bir partiyle yol yürüme kararı vermeleri aslında son derece makul. Bu yüzden ben Cemil Tugay bir ilk değildi ama Cemil Tugay'ın bir son olacağını da düşünmüyorum. Hı hı. Şimdi önümüzdeki süreçte bu iddialarla anılmak istemeyen, kendi vicdanına kulak veren ve bu hukuki süreçlerin bir parçası olarak bu yolsuzluk iddialarının gölgesinde kalmak istemeyen birçok siyasetçi için bu kapının açık olacağını düşünüyorum.
1: Çok teşekkür ederim Elif Hanım yayına katkı için, değerlendirmeleriniz için.
0: Ederim.
1: Çok sağ olun, teşekkürler.
0: Ben teşekkür ederim, iyi yayınlar.
1: Sağ olun, teşekkür ederim. Siyaset bilimci Sayın

0: Elif Şahin'i ağırladık. Şimdi fonların tasfiye sürecine ilişkin sürece dönelim. Çünkü biraz önce Cevdet Yılmaz Cumhurbaşkanı Yardımcısı geniş kapsamlı bir açıklama yaptı. AK Parti fonların tasfiyesi ve yatırımcılara yapılacak geri ödemeyle ilişkin yaklaşık 10 maddelik bir kanun teklifini ya Cuma'ya, bu önümüzdeki Cuma'ya ya da Pazartesi gününe kadar Meclis Başkanlığı'na tamamlayıp sunacak. Peki kanun teklifinin ayrıntılarında neler olabilir? Mağdurların geri ödemeyle nasıl yapılacak bu fon tasfiye sürecinde olanların? Oğuzhan Gültekin son bilgileri paylaşacak.
1: Evet Merve Tepe, siz de söylediniz tabii ki, özellikle fon mağdurları için AK Parti bir çalışma başlattı ve önemli bir yasal düzenlemeyi hayata geçirmeye çalışıyorlar. Söz konusu bu yasal düzenlemede önümüzdeki günlerde Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunulacak. Bu konuyla alakalı geçtiğimiz dakikalarda da yine Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz da bir açıklama yaptı. Tabii ki burada özellikle merak edilen birçok konu var. Fon mağdurları bu yatırımlarını nasıl geri alacaklar, alabilecekler mi, yapılan düzenleme içerisinde neler var, tüm bu merak edilen sorulara cevap almak üzere de yanımızda mali müşavir Serkan Kumdakçı var. Kendisiyle bu konuları konuşacağız. Efendim hoş geldiniz yayınımıza.
2: Merhabalar, iyi yayınlar diliyorum.
1: Teşekkür ediyoruz. Efendim şimdi bir slaytımız var tabii ki, burada özellikle fon mağdurlarına ilişkin merak edilen konuları ele alacağız. Şöyle slayta baktığımız zaman özellikle bu fon mağduriyetiyle alakalı siz neler söylersiniz bizlere, neler anlatırsınız?
2: Evet, 17 Eylül'den beri devam eden, aslında kamuoyunun da yakından takip ettiği ve toplumun da büyük bir kesimi ilgilendiren olayla karşı karşıyayız. Ama olayın ilk çıktığı andan itibaren hem Sermaye Piyasası Kurulu'nun bu konuda yapmış olduğu adımlar, Sayın Cumhurbaşkanımızın bu konuda yapmış olduğu bir açıklamayla zaten 1 milyon liralık sınırı kendisi de söylemişti. İşte bir küçük yatırımcının mağdur edilmemesi adına 1 milyonluk sınırdan bahsetmişti. Diğer taraftan da Adalet Bakanlığı'nın bu konuyla ilgili yapmış olduğu adli süreçlerde devam ederek ilerliyoruz. Şimdi tabii ki burada çok önemli bir adım atıldı. AK Parti bununla ilgili meclise bir 10 maddelik kanun teklifi sunacak. Kanun teklifinin Cuma günü ya da en geç Pazartesi günü meclise gelerek hızlı bir şekilde yasalaşmasını bekliyoruz. Kamuoyu da bunu hızlı bir şekilde takip edecektir. Diğer taraftan da soruşturma kapsamında 85 kişiye tutuklandı ve 207 kişi hakkında da işlem yapıldı. Bu işlemler de tabii Adalet Bakanlığı tarafından hem fonlarda hem de fonların yapmış o yatırım yapmış olduğu hisse senetlerindeki manipülatif işlemler, yani manipülasyonla bu değerleri yükselten ve bir mağduriyet yaratan kişilerle ilgili adli sürecin hızlı bir şekilde devam ettiğini ve Adalet Bakanlığı bu konuda ciddi bir çalışma yürüttüğünü de söylemek istiyorum.
1: Peki hocam, bir diğer slayta baktığımız zaman burada özellikle toplam yatırımcı sayısı ve ödemelerin nasıl yapılacağı konusu var. Bunları detaylandıracak olursak, evet, neler söylersiniz?
2: 455.578 kişi toplam zaten bu durumdan etkilenen kişiler, yani tutara bakılmaksızın. İlk etapta ödeme yapılacak kişi sayısı 350 bin bandında, 1 milyon ve altında yatırım tutarı olan kişilerin 350 bin kişi olduğu rakamsal olarak açıklandı. Bu da aslında toplam tutarın %76.8'ini, yani yaklaşık %77'sine denk geliyor diyebiliriz. Ödemeler 1 milyon TL bir barem belirlenerek yapılıyor. 1 milyon TL'nin altındaki yatırımcılara ana para artı enflasyon farkı ödenecek. İlk etapta yapılacak şey bu, ama 1 milyonun üzerinde yatırımı olan kişilere de yine 1 milyon liralık barem ödemesi yapılacak, ana parası ve enflasyon farkı olarak. Ama 1 milyonun üzerindeki yatırım tutarı artık bundan sonraki süreçte tasfiyeye tabi işlem olarak belirlenecek. Yani tasfiye ile ilgili işte fonların mevcut durumları, daha biliyorsunuz tasfiye süreci 3 aydan 6 aya çıkartıldı. Piyasanın derinliği ve piyasada çok fazla bir spekülasyon oluşmaması adına Sermaye Piyasası Kurulu da bunu gözeterek bu süreyi zaten 6 aya kadar uzatmıştı. Şimdi tabii ki burada ödemeler neye göre yapılacak derken, biraz önce Sayın Cumhurbaşkanı Yardımcısı'na yapmış olduğu açıklamaya göre aslında 3 tane fon şirketinin A1 Kapital, Buls ve Paradus şirketlerine ait 17 tane fonda 43.463 yatırımcıya yarın itibariyle ödemelerin başlayacağı müjdesini de biraz önce almış olduk. Evet. Bu ödemeler ilk önce para piyasası fonlarından başlayacak. Onu da belirtmek isterim Oğuzhan Bey. Yani 1 milyon liralık ödeme de yine para piyasası fon yatırımcılarına yapılacak. Daha sonra hisse senedi yoğun fonlara yatırım yapmış olan kişilerin ödemeleri de ilk etapta 1 milyonun altındaki tutarların ana para tutarları kadar. Ana para paranın üzerine de yine paranın yatırıldığı dönemden bugüne kadar olan enflasyon farkı yine hesaplanacak ve bunların üzerine bir ödeme yapılarak ilk etaptaki mağduriyetin giderilmesi amaçlanıyor. Tabii yani aslında bu 350 bin kişi dediğimiz gibi çok küçük yatırımcı statüsünde, 1 milyonun altında daha büyük yatırımcıların süreci biraz daha uzayacak gibi görünüyor. Tabii

0: 5-6 aya kadar da sürecin tamamlanacağını ve nihayetleneceğini söyleyebilirim.
1: Ama şunu söyleyebilir miyiz Serkan Bey? Sonuç olarak devlet, yani o 1 milyonluk sınırda olan herkesin, bu bahsettiğimiz 400 binin üzerindeki rakamın hepsine 1 milyon sınırına kadar bir ödeme yapmış,
0: evet,
1: olacak.
0: Ve burada ilgili bir tarih de verebiliriz. Ekim ayı sonuna kadar ödemelerin tamamlanacağını da yetkili ağızların söylemesiyle biz de buradan kamuoyuna duyurmuş olalım.
1: Ödeme kanallarına bir değinecek olursak.
0: Evet, ödeme kanalları da İş Bankası ve Ziraat Bankası üzerinden. Biliyorsunuz telefonun ödemeleri zaten İş Bankası'nın üzerindeydi. Diğer bütün fonların ödemeleri Ziraat Bankası görevlendirilmişti aslında. Burada tabii ki işlemlerin yapılmasıyla ilgili görev yetki yine bankalarda değil. Ödeme bunların üzerinden yapılacak ama sermaye piyasası ve merkezi kayıt kuruluşu tarafından tutulan kayıtlar, yani kişilerin yapmış olduğu yatırımların MKK tarihleri, giriş çıkış tarihlerine göre bir belirleme yapılacak ve ana paranın tespiti yapılacak. Burada ana paranın tespiti ilgili çalışma da aslında biraz hassasiyet içeriyor. Çünkü burada birkaç bilinmeyen husus da var. Yani birkaç fona yatırım yapmış kişinin ana parasının hesabının neye göre yapılacağı da SPK tarafından bir yöntem belirlenerek merkezi kayıt kuruluşuna giriş çıkışlarla hesaplanarak buradan da bir enflasyon farkı ödenecek. Tabii ki aslında buradaki en önemli konu da hani kamuoyunu merak ettiği, çünkü hani burada bir hazine yükü oluşacak mı? Bir hazine tarafında da bir bütçe dengesizliği yaratacak mı bu konu? Bu süreçte hiçbir kamu kaynağının kullanılmayacağı, fonun mevcut kaynaklarıyla özellikle zaten sürecin 6 ay uzatılmasının amaçlarından bir tanesi de buydu. Fonların varlıklarının daha değerinde bir paraya çevrilmesi. Yani çünkü 3 aylık kısa süre değil de 6 ay içerisinde piyasa derinliğinde korunarak menkul kıymetler, taşınmazlar ve diğer varlıklar, yani fonlardaki diğer varlıkların tamamı da nakde çevrilerek ve diğer taraftan da biliyorsunuz Adalet Bakanlığı tarafından yürütülen çalışmalarla bazı paraların geri gelmesiyle ilgili bir şey, evet. TMSF'nin banka hesap numarası da verildi. Burada bir pişmanlık, etkin pişmanlıktan faydalanmak isteyen kişiler için burada toplanan paralar beraber mevcut yatırımcıların mağduriyetlerinin hızlı bir şekilde giderilmesiyle ilgili ciddi bir adım atıldığını da söylemek istiyorum.
1: Efendim çok teşekkür ediyoruz verdiğiniz detaylı bilgiler için. Ayağınıza sağlık.
0: Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum.
1: Teşekkür ederiz. Evet, dediğimiz gibi aslında fon krizinde mağdur olan yatırımcıların ödemelerinin nasıl yapılacağına ilişkin ve AK Parti'nin özellikle hazırlamış olduğu 10 maddelik kanun teklifine ilişkin detayları Mali Müşavir Serkan Kumdakçı ile konuştuk. Bizlere detaylıca anlattı. Diyelim, sözü tekrar Ankara stüdyolarından sizlere bırakalım.
2: Samsun'un İlkadım ilçesinde kıskançlık krizine giren bir koca tartıştığı karısını defalarca bıçakladı, ağır yaraladı. Talihsiz kadının bıçaklandığı anlar güvenlik kameralarına yansıdı.
3: Kocası tarafından sokak ortasında bıçaklanan kadın yaşam savaşı veriyor. Dehşetin adresi Samsun'un İlkadım ilçesi. 38 yaşındaki Ali Ç, eşi 37 yaşındaki Ayşe Ç ile kıskançlık nedeniyle tartıştı. Tartışma alevlenince öfkeli adam eşini defalarca bıçakladı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine ekipler sevk edildi. Yaralı kadın ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Gözaltına alınan cani koca ise çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Öte yandan 4 yıldır ayrı yaşayan çiftin kısa süre önce barışıp yeniden bir araya geldiği öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
2: Konya'da polis ekipleri aranan firarileri yakalamak için operasyon yaptı. Firarilerin saklandığı yerler ekipleri şaşkına çevirdi.
4: Biri ağaca çıktı, diğeri arabanın altına saklandı. Firari şüpheliler tek tek yakalandı. Konya'da Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri hakkında yakalama kararı bulunan şüphelilere yönelik geniş çaplı operasyon yaptı. Ekipler kasten öldürme, hırsızlık ve yağma gibi suçlardan aranan şüphelilerin peşine düştü. Firarilerden biri park halindeki aracın altında bulundu.
5: Sakin ol!
4: Diğeri ise ağaca çıkıp dalların arasına saklanmıştı. O da polisten kaçamadı. Operasyonda yakalanan 141 şüpheli emniyete götürüldü.
2: Hayatını kaybeden Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in elektrik akımına kapılarak öldüğü olaya ilişkin davada ek bilirkişi raporu tamamlandı. İhmaller zincirinin yer aldığı

0: Raporda 4 kişi asli, 9 kişi ise tali kusurlu bulundu.
1: Ferdi Zeyrek'in ölümünde ek 1000 kişi raporu tamamlandı. İhmaller zinciri sıralandı. Eski Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek 6 Haziran'da evinin havuzunda makine odasındaki arızayı kontrol etmek isterken akıma kapılıp hayatını kaybetmişti. Manisa'da görülen davanın son duruşmasında mahkeme heyeti ek 1000 kişi raporu talep etmişti. 9 Eylül Üniversitesi tarafından hazırlanan 46 sayfalık rapor mahkemeye sunuldu. Olayın çeşitli kişi, şirket ve kurumların ihmal ve kusurlarının zincirleme şekilde birleşmesi sonucu meydana geldiği belirtildi. Makine odası ve bağlantılı havuzun mimari projede bulunmadığı ve elektrik tesisatıyla topraklama yapılmadığı da raporda yer aldı. 4 kişi asli, 9 kişi ise tali kusurlu bulundu. Bir sonraki duruşma 9 Ekim'de görünecek.
0: Çorum'da bir otomobil ve jip kafa kafaya çarpıştı. Biri çocuk, 4 kişi hayatını kaybetti. Genç yaşta hayatını kaybeden Zehra Betül Yılmaz'la Ömer Cebeci'nin kazadan sadece bir gün önce nişanlandıkları ortaya çıktı.
1: Bir gün önce yüzükler takıldı. Yarınlar için sözler verildi. Ama o hayaller trafik kazasında yok olup gitti. Kazanın adresi Çorum İskilip Karayolu Cerit Beli mevkii. Zehra Betül Yılmaz'ın kullandığı otomobil Mert Üstünel'in kullandığı ciple kafa kafaya çarpıştı. Kazayı görenler hemen yardıma koştu. Jandarma ve acil sağlık ekibine haber verildi. Sürücüler Zehra Betül Yılmaz ve Mert Üstünel'le otomobilde bulunan 6 yaşındaki Hüsra Lal kaza yerinde hayatını kaybetti. Ağır yaralanan Ömer Cebeci ve Münevver Lal acil sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak hastaneden de bir acı haber geldi. Ömer Cebeci doktorların tüm çabalarına rağmen hayata tutunamadı. Münevver Lal de yaşam savaşı veriyor. Kazadan geriye kalan gerçekse yüreklere kor düşürdü. Hayatının baharında yaşama veda eden Zehra Betül Yılmaz'la Ömer Cebeci'nin bir gün önce nişanlandıkları, mutluluğa giden ilk adımı attıkları ortaya çıktı.
0: İstanbul Üsküdar'da bir yolcu vapuru gece saatlerinde Derin Mermerci'ye ait tarihi yalıya çarpmıştı. Yalıda ağır hasar meydana geldi. A Haber muhabiri Aslı Bilger Kutlu da son bilgileri paylaşacak.
2: Evet, dün gece saatlerinde bir gezi teknesi Boğaz'daki bir tarihi yalıya çarptı. İşte o görüntülerde güvenlik kameralarına yansıdı. O yalının özellikle cemiyet hayatına tanınmış isimlerinden Derin Mermerci'ye ait olduğunu söyleyelim. Tabii Mermerci'de bu gemi kazasının, daha doğrusu tekne kazasının ardından sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı. O açıklamayı da söyleyeceğiz ama nasıl gerçekleşti o kaza, önce onu aktaralım. Özellikle gezi teknesi Bospor isiminde ve 23.30 sıralarında Boğaz'dan geçiyordu. Baniköy civarındayken bir anda bilinmeyen bir nedenle yalıya doğru yaklaştı ve önce önündeki tekneye vurdu, ardından da yalının iskelesine çarptı diyelim. Tabii ki o anda dışarıda olan birisi yoktu, iskelede bulunan birisi yoktu. Sevindirici tarafı bu ama tabii ki de bir maddi hasar meydana geldi. Gezi teknesinin üzerinde bulunan personeller de hemen kazayla birlikte güverteye doğru çıktılar. Onlar da şaşkınlık içerisinde bu kazaya baktılar diyelim. Ama tabii ki henüz neden bu kazanın gerçekleştiği açıklanmadı. Belirlenmeye ve tespit edilmeye çalışılıyor. Dediğim gibi Derin Mermerci'de sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı ve görüntüler üzerine dava açacağını, rıhtımının yok olduğunu ve çocuklarının da travma yaşadığını söyledi. Hiç böyle bir şey yaşamadım, ellerim titriyor, dava açacağım, benim çocuklarım var bu evde şeklinde konuştu ve dediğimiz gibi şirkete dava açacağını belirtti diyelim. Tabii ki bu kazanın ardından dediğimiz gibi herhangi bir yaralan yok, maddi hasar var ama Derin Mermerci'nin daha önce yaptığı yaptığı, birkaç ay önce yaptığı, yalısıyla alakalı yaptığı röportajda gündeme geldi. İşte o röportajında özellikle yalı hayatı herkesin sandığı kadar iyi değil açıklamasını yapmıştı. Babamın bana bıraktığı yalıda sürekli bir sorun çıkıyor. Tek avantajı direkt tekneyle karşıya geçebilmem demişti. İşte yaptığı bu röportajda, birkaç ay önce yaptığı bu röportajda kazayla birlikte ortaya çıktı. Dediğimiz gibi şu anda kazanın neden meydana geldiği araştırılıyor diyelim. Vaniköz sahilinden sözü size bırakalım.
0: Evet, Aslı Bilge Erkut'u da paylaştı son bilgileri. Ağrı Dağı'na zirve tırmanışı yapan dağcı Mehmet Fatih Aktürk yaklaşık 4900 rakımda şiddetli fırtına nedeniyle geri dönmek zorunda kaldı ama vazgeçmeyecek. Aktürk uygun hava koşullarında zirve yürüyüşünü yeniden deneyecek.
3: Zirve yolculuğunda fırtınaya takıldı.
4: 1800 metre irtifa kat ettim. Ya bu da kolay bir rakam değil arkadaşlar.
3: Deneyimli dağcı Mehmet Fatih Aktürk 2 gün boyunca zirve için tırmandı. Hedef büyüktü ancak zirveye yaklaştıkça hava sertleşti.
4: Zirveyi dağcı değil, rotayı dağ belirler. Evet, şu anda kar çok yağdığı için şu anda yürüyüşümü yavaş gerçekleştiriyorum. Bir de arkadaşlar insan yoruluyor. Ben şu anda yaklaşık 1800 metre irtifa kat ettim. Ya bu da kolay bir rakam değil arkadaşlar.
3: Aktürk 4900 metreye ulaştığında şiddetli rüzgar başladı. Fırtına tırmanışı tehlikeli hale getirdi. Deneyimli dağcı tırmanışı yarıda bıraktı.
4: Tırmanışımı zorlaştıran kar oldu arkadaşlar. Şu anda kar olmasaydı ben şu anda 5000'lere doğru gidiyordum. Maalesef dün kar yağdı. Kardan dolayı çok hızlı çıkamıyorum.
0: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın annesi Tenzile Erdoğan 15 yıl önce bugün hayatını kaybetti. 7 Ekim 2011'de annesini ebediyete uğurlayan Erdoğan her anne sözcüğünü duyduğunda duygularına hakim olamadı, gözleri doldu. Biz de Tenzile Erdoğan'a bir kez daha Allah'tan rahmet diliyoruz ve portresiyle baş başa bırakıyoruz sizleri.

0: Gamdan dağlar kurmalıyım, kayaları kelimeler olan. 42. saymalıyım, 40 gün hüzün boşaltan omuzlarıma, saçlarıma. Saçlarının akışını anar anmaz omuzlarından baştan ayağa ıslanmalıyım. Gam dağlarına çıkıp naralar atmalıyım.
1: Cennet annelerin ayakları altında, babaların ayakları altında değil. Bu bakımdan annelerin ayakları altı öpülesidir.
2: Anneye hürmeti, cennetin kapısını açacak anahtar olarak gören bir medeniyetin temsilcileriyiz.
0: Ben annemin ayağının altını da öperdim. Çünkü cennet annelerin ayakları altındadır da onun için. Anacığım ayağını çekerdi, bana cennetin kokusunu çok mu görüyorsun anam derdim. Öperdim. O başka bir şey.
2: İşte bu nedenle annesine çok düşkündü Başkan Erdoğan. Tenzile anneye her seferinde anacım diye seslenirdi. Annesi de ona Tayyip'im derdi. Halkın oyuyla seçilmiş ilk cumhurbaşkanı oldu. Üstlendiği sorumluluğu hiçbir zaman yük olarak görmedi. Bu ülkeye hizmet etmek için durdurak bilmeden çalıştı. Yapılacak çok iş var diyerek çıktığı bu yolda ailesine dahi vakit ayıramadı. Kaybettiği annesinin hasreti ise hiç dinmedi. Annesi Tenzile Erdoğan'ı ebediyete uğurlayan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, her anne sözcüğünü duyduğunda gözleri doldu. O özlemi Ahmet Kaya'nın Şafak türküsüyle bağdaştırmıştı Erdoğan. Duygularını şu sözlerle anlatmıştı.
0: Annem öldükten sonra bende çok farklı bir dünyayı meydana getirdi. Ne zaman Ahmet Kaya'nın bu Şafak türküsünü dinlerim, dinlediğim zaman çok duygulanırım. Hemen annemle adeta haşır neşir olmaya başladım. Çok duyguluydu.

0: Tenzile Erdoğan, çevresinde sevilen ve sayılan bir kişi olarak tanınırdı. Deniz işletmelerinde kaptan olan Ahmet Erdoğan'la 1953 yılında Rize'de tanıştı. Birlikte hayatı paylaşan çift Rize'den İstanbul'a geldi. İstanbul'un en eski yerleşim yerlerinden biri olan Kasımpaşa'ya yerleştiler. Tenzile Erdoğan okulda, futbol sahalarında, parti gençlik kollarında, panel ve münazaralarda ya yapımcı ya da katılımcı olarak yer alan oğlunu her fırsatta destekledi.
1: Babam rahmetli olduktan sonra benim anam da babam da Allah rahmet etsin annem oldu. Onun için de annem rahmetli olduğu zaman gerçekten dünyam adeta yıkılmıştı.
0: Erdoğan'ın o sancılı gençlik yıllarında ülke çalkantılı bir dönemdeydi. Her köşe başından silah sesleri yükselir, evden çıkan sağ salim dönebilecek mi endişesi kaplardı yürekleri. O günlerde Kasımpaşa'daki Arda Apartmanı'nın bir penceresinde ışık sabaha kadar açık kalırdı. Tenzile Erdoğan aralık perdeden oğlu Recep Tayyip geliyor mu diye sokağa kolaçan ederdi. Dilinden eksiltmediği dualarla gözünü kırpmadan sabahı getirirdi. Tenzile Erdoğan kameraların önüne çok fazla çıkmadı. Çok az sayıda röportaj verdi. Onlardan birinde de 1980 öncesinde yaşananları anlatıyordu.
2: O günlerin sıkıntısını anlatamam. Evimizin iki tarafı balkondu. Bir tarafa çıkarım gırgır silah sesleri, diğer tarafa çıkarım yine aynı. Her yerden kulakları sağır edercesine silah ve patlama sesleri. Nasıl dayanırsınız bu acıya? O kötü anarşi zamanları. Her gün bir şey duyuyorsunuz. Yüreğim ağzımda bekliyorum Tayyip'imi. O günlerin sıkıntısı başka bir şeye benzemez. Her gece sabahlara kadar gözümü kırpmadan bekledim onu. Her gün sanki ondan kötü bir haber gelecek sanırdım. Ama o ne kadar gitme desem de beni dinlemez, inandığı davada mücadelesine devam ederdi. Oğlum o gün bugündür aynı koşturmacayla gidiyor.
0: Oğlunun siyasete atıldığı ilk günden başbakanlık koltuğuna oturduğu güne kadar gölge gibi arkasındaydı Tenzile Erdoğan. Aynı röportajda Başkan Erdoğan'sa annesinin kendisine siyasete atıldıktan sonra neler yaşadığını bu sözlerle anlatmıştı. Zavallı anneciğimin gözyaşları hiç dinmedi. Siyasete atıldıktan sonra yaşadıklarım onu çok üzdü. Televizyonda benimle ilgili bir haber duyduğunda hep ağlıyor. Oğlum, senden ne istiyorlar diye. Ben de onu öyle görünce sarılıp anneciğim olur böyle şeyler, üzülme diyerek teselli ediyorum.
3: Haberin radyosu A Haber Radyo.

0: İstanbul Alışveriş Merkezi, İstanbul'un kalbinin attığı yerde, İstanbul Finans Merkezi'nde. Hayatın merkezi seni bekliyor.
1: Son 10 kişi, son 5 kişi, son 1 kişi. Oh, aldım.

0: bu fiyata aldım.
1: Siz de sizinle aynı ürün almak isteyenlerle İdefix grup alışverişinde bir araya gelin. Stoklarla sınırlı ürünleri inanılmaz fiyatlarla alın. Üstelik 200 TL'ye varan ideal puan fırsatını kaçırmayın. Grup alışverişine hemen başlayın. İdefix, alışılmadık alışveriş.
2: Son 10 kişi, son 5 kişi, son 1 kişi. Oh! İdefix grup alışverişiyle çok uygun fiyata aldım. İdefix, alışılmadık alışveriş.
3: Shell taşıt tanıma sistemi 30 yaşında. Taşıt tanıma sistemimiz 30 yıldır aracınızı, biz 103 yıldır sizi çok iyi tanıyoruz. Çünkü insan insanı en iyi yolda tanır. Biliyoruz. İşi için yolda olan çok seven insanların Shell'i. Hep ileride.
4: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
5: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
6: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. İşte bugünün en güzel haberi. Şimdi size evinizde 4 mevsim konforu yaşamanız için CV Enerji ısı pompalarında 6 ay 0 faiz fırsatıyla bir kampanya başlattı desem ne dersiniz? Kışın üşümek, yazın da sıcaklardan bunalmak istemiyorsanız CV Enerji ısı pompalarındaki bu fırsatı sakın kaçırmayın. Dayanıklılığı, uzun ömrü ve yüksek verimliliğiyle CV Enerji ısı pompaları her anı konforla, her günü huzur ve mutlulukla yaşamanız için tasarlandı. Sınırlı süreyle geçerli bu özel kampanyayı kaçırmamak için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
5: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
4: Reklam.
7: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
8: Akakçe.
9: Allianz aileme hoş geldiniz. Buradaki her şey aileniz ve korumak istedikleriniz için. Yeni doğan bebeğe, onun nasıl büyüteceğini bilmeyene, çocuğunun sağlığını düşünene, evdeki TV'yi oyuncak gibi görene, daha konuşamayan bebeğin üniversitesine, sevdiğiniz herkese, korumak istediğiniz her şeye, sigorta ve emekliliğe dair ihtiyacınız olan her şey çok düşünülmüş ayrıcalıklarla Allianz ailemde. Detaylar ve koşullar için allianz.com.tr.
4: Reklam. A Haber Radyo.
8: Reklam.
10: Akbank ticari kartlarda bir ilk, KOBİ'lere kazandıran yenilik. Business Plus programıyla vergi ve SGK ödemelerinde 3'e varan taksit, havalimanı ayrıcalıkları, akaryakıt ve restoran harcamalarında %15'e varan indirimden yararlanmak için hemen ticari karta başvur. Detaylar akbank.com'da.
11: Her kitapta bambaşka bir sen. Okudukça daha fazla hayat keşfedeceğin binlerce kitapta indirimler, sevdiğin yazarlarla imza günleri ve söyleşiler D&R 10. Kitap Fuarı'nda. Üstelik D&R mağazalarında. Kitaplarda ikinciye %50 indirim fırsatını kaçırma. D&R, senin dünyan.
4: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
12: Halkbank'ın katkılarıyla.
13: Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Eylül ayının gıda denetim bilançosunu açıkladı. Türkiye genelinde 1 ile 30 Eylül tarihlerinde 117.360 gıda denetimi gerçekleştirildiğini belirten Yumaklı, uygunsuzluk tespit edilen işletmelere 218,2 milyon lira idari para cezası uygulandığını, 29 işletme hakkında suç duyurusunda bulunulduğunu bildirdi.
12: Halkbank'ın katkılarıyla.
4: Haberin radyosu A Haber Radyo.
8: Reklam.
14: Gerçek Akses kızı büyük haberi verir. Akses'in 25. yılında toplamda 25 bin TL'ye varan çip para.
15: Sen de hemen cüzdandan kampanyalara katıl. 31 Ekim'e kadar farklı sektörlerdeki alışverişlerinde toplamda 25 bin TL'ye varan çip para kazanma fırsatını kaçırma. Detaylar akses.com.tr'de. Akses 25 yaşında.
3: Shell taşıt tanıma sistemi 30 yaşında. Taşıt tanıma sistemimiz 30 yıldır aracınızı, biz 103 yıldır sizi çok iyi tanıyoruz. Çünkü insan insanı en iyi yolda tanır. Biliyoruz. İşi için yolda olan çok

0: seven insanların şeyi. Hepiler.
1: Ultra mega premium görüntü kaliteli. Daha ilk taksidini bile ödemediğin 85 inç TV'nin çocuğun gözünde oyuncaktan farklı olmadığını baba olunca anlarsın. Allianz'la olunca elektronik cihazları bile güvence altına alan Yuvam sigortasıyla rahatlarsın. Sen de Allianz'dan Yuvam sigortanı yaptır. Çocuklar evde rahat oynasın. Allianz ailemle. Bugünden yarına Allianz seninle. Detaylar ve koşullar için allianz.com.tr.
2: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo. Reklam.
3: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
4: Akakçe. Son 10 kişi, son 5 kişi, son 1 kişi. Oh, aldım. İnanılmaz uygun fiyata aldım.
5: Siz de sizinle aynı ürünü almak isteyenlerle İdefix grup alışverişinde bir araya gelin. Stoklarla sınırlı ürünleri inanılmaz fiyatlarla alın. Üstelik 200 TL'ye varan ideal puan fırsatını kaçırmayın. Grup alışverişine hemen başlayın. İdefix. Alışılmadık alışveriş.
4: Son 10 kişi, son 5 kişi, son 1 kişi. Oh! İdefix grup alışverişiyle çok uygun fiyata aldım. İdefix. Alışılmadık alışveriş.

0: A Haber Radyo. Vakıf Faktöring ekonomi haberlerini sunar.
1: Aselsan, yurt dışındaki müşterileriyle toplam 157,9 milyon dolar tutarında yeni satış sözleşmeleri imzaladı. Sözleşmeler kapsamında elektronik harp, elektrooptik, arayıcı başlık, keşif ve gözetleme, haberleşme ve silah sistemlerinin ihracatı gerçekleştirilecek.
0: Vakıf Faktöring ekonomi haberlerini sundu.
2: Reklam.
3: Akbank'ta harçlığını katlamalı kazandıran harçlık hesabı. Sen de üniversiteli Akbanklı programına katıl, harçlığını ya da düzenli gelirini getir, kazandıran harçlık hesabıyla ayda 1000 TL, yılda 12.000 TL'ye varan çift para promosyonu kazan.
4: Sayın dinleyiciler, Türkiye'nin dört bir yanından Aygaz 100 Oktan'a geçene tam bir geçiş töreni. Aileler, taksiciler, beyaz yakalılar, gençler, patronlar da filolarıyla performans ve tasarrufu seçtiler. Aygaz 100 Oktan'a geçtiler ve hep bir ağızdan coşkuyla şöyle söylediler.
0: Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
5: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
6: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
7: Takip mesafesini koruyun. Öndeki araçla aranızda her zaman güvenli bir boşluk bırakın. Genel kural, öndeki araçla aranızda en az 2 saniye mesafe olmasıdır. Bu, ani fren durumlarında zincirleme kazaları önler.
5: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
6: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
8: Halkbank'ın katkılarıyla.
9: Önce halk, sonra bankayız.
1: Türkiye, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde uzayda tam bağımsızlık hedefine doğru tarihi adımlar atmaya devam ediyor. Antalya'da düzenlenen 77. Uluslararası Uzay Kongresi'ne damga vuran Türkiye, 198 uyduluk dev Astralink takım yıldızı ağı ve uzaya bağımsız erişim sağlayacak Somali Uzay Limanı projeleriyle küresel uzay yarışında liderliğe oynuyor.
8: Halkbank'ın katkılarıyla.
9: Önce halk, sonra bankayız.
0: Haberin radyosu A Haber Radyo.
8: Reklam.
10: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Evi. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
0: A Haber Radyo. Haberin radyosu.
11: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
8: Akakçe.
12: Daha bebek bezi masrafını düşünürken üniversitesinde düşünmeyi baba olunca anlarsın. Allianz'la olunca çocuğunla büyüyen besin 1 yaşına kadar altın hediyesi ve her doğum gününde %5 Allianz katkısıyla rahatlarsın. Sen de çocuğunla büyüyen bese bugünden başla, çocuğunu da büyüt, birikimlerini de. Allianz ailemle.
13: Bugünden yarına Allianz seninle.
12: Detaylar ve koşullar için allianz.com.tr.
8: Reklam.
0: Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
14: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
15: Sevgili dostlar, ben Altan Erçekli. Evin akıllısı nasıl olur? Gelin size anlatayım. Öncelikle çatınıza kurulacak güneş panelleriyle kendi elektriğinizi kendiniz üreteceksiniz. Bu sisteme ürettiğiniz enerjiyle çalışan bir CV enerji ısı pompası ekleyeceksiniz. Böylelikle evinizde 4 mevsim konforunu yaşayacaksınız. Kışın sıcacık, yazın serin. Üstelik 7/24 sıcak su her an elinizin altında olacak. Ürettiğiniz fazla enerjiyi lityum bataryalarda depolayacak, güneş olmadığında ya da elektrik kesildiğinde enerjisiz kalmayacaksınız. Cep telefonunuzdan dilediğiniz yerden evinizin elektriğini ve ısısını kontrol edeceksiniz. Ve tüm bunları güvenilir ve her an ulaşılabilir bir marka olan CV Enerji ile sağlayacaksınız. Çünkü akıllı ev... enerjisini yöneten evdir. Güneş enerjisi teknolojisi ve projeleriyle ilgili bilgi almak için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
14: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
8: Reklam.
10: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
2: Emin Ev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
0: A Haber Radyo. Haberin radyosu.
16: Son 10 kişi, son 5 kişi, son 1 kişi. Oh, aldım. İnanılmaz uygun fiyata aldım.
17: Siz de sizinle aynı ürün almak isteyenlerle İdefix grup alışverişinde bir araya gelin. Stoklarla sınırlı ürünleri inanılmaz fiyatlarla alın. Üstelik 200 TL'ye varan ideal puan fırsatını kaçırmayın. Grup alışverişine hemen başlayın. İdefix. Alışılmadık alışveriş.
16: Son 10 kişi, son 5 kişi, son 1 kişi. Oh! İdefix grup alışverişiyle çok uygun fiyata aldım. İdefix. Alışılmadık alışveriş. İdefix.
8: Reklam.
0: A Haber Radyo.
8: Reklam.
10: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
2: Emin Ev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
0: A Haber Radyo, haberin radyosu.
18: Petrol ofisinde şansa yer yok. 2000 TL'lik yakıt alımına 250 TL'ye, 3000 TL'lik alıma 450 TL'ye, 6000 TL'lik yakıt alımına 900 TL'ye varan pozitif puan hediye. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.
19: Sen ne istersen ol. Umran Oto Ekspertiz.
8: Reklam.
0: Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo. Canlı yayın.
20: Coşkusu adeta AK Parti genel merkezindeydi. Çünkü İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, AK Parti ailesine katılmak üzere yerini çoktan almıştı.
21: Bugün aramıza katılan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'a AK Parti ailesine hoş geldin, safalar getirdin diyorum.
20: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Genel Merkezi'nde yasama yılı açılış toplantısında milletvekilleriyle bir araya geldi. AK Parti'nin sağlam adımlarla olan yürüyüşüne dikkat çeken Erdoğan, hizmet için en güvenli adres AK Parti dedi.
21: Rüşvetsiz, selam dahi vermeyen parti derebeylerinin baskısından bıkanlar, gecenin bir yarısında sinkaflı küfürlere maruz kalmak istemeyenler, huzur içinde, uyum içinde şehirlerine hizmet etmeye çalışanlar en güvenli adres olarak AK Parti'yi görüyor.
20: Başkan Erdoğan konuşmasında rüşvet, yolsuzluk ve irtikap batağına saplanan muhalefeti de eleştirdi.
21: Belediyecilik başkaları için bir rant kapısı, menfaat kapısı olabilir. Ama bizde sadece millete hizmet kapısıdır.
20: Cemil Tugay'ın AK Parti'ye katılmasını değerlendiren Erdoğan, İzmir gönül belediyeciliğiyle tanışacak vurgusu yaptı.
21: Ege'nin incisi İzmir'e ve İzmirli kardeşlerimize hizmet mücadelesinde tüm imkanlarımızla kendisine destek olacağımızı vurgulamak istiyorum. İzmir'in gönül belediyeciliği ile tanışması hayırlı, uğurlu olsun diyorum.
20: Salondaki coşku Erdoğan'ın konuşması boyunca sürdü. Cemil Tugay'a rozeti takıldı. Daha sonra ise Cemil Tugay kürsüye geçti, İzmir'i ayağa kaldıracağız dedi.
22: 30 yılı aşan bir devlet yönetimi tecrübesine sahip Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliği, kıymetli desteğiyle İzmir'i ayağa kaldırmak, sorunlarını çözmek ve şehrimizi adeta yeniden inşa etmek üzere yola çıkıyoruz.
20: AK Parti kimsesizlerin kimsesidir diyen Tugay, birlik ve beraberlik mesajı verdi.
22: AK Parti kimsesizlerin kimsesidir. İnanarak ve güvenerek katıldığım bu çatının altında Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde büyük ve güçlü bir Türkiye ile kutuplaştırmadan ve ayrıştırmadan kurtulmuş bir millet için bu yola baş koymuşların yoluna refik olmak üzere aranıza geldim.
3: Evet, İzmir'de AK Parti dönemini konuşacağız. Gazeteci Sayın Gaffar Yakınca yayın konuğumuz. Hoş geldiniz Sayın Yakınca, merhabalar.
4: Merhaba, efendim, iyi yayınlar.
3: Çok teşekkür ederim. Şimdi tabii pek çok açıdan değerlendiriyoruz. Özellikle açıklandığından, resmileştiğinden beri, ama sürecin bu noktaya geleceği belliydi. Özellikle bu 18 Haziran'da başlayan süreç sonrasında. Tabii işin birkaç ayağı var. Bundan sonra AK Parti'nin İzmir'de neler yapacağı, siyasi olarak bakıldığında partilerde neden bu geçişlerin olduğu, özellikle Cumhuriyet Halk Partisi belediyelerinde neden AK Parti'ye geçişler oldu? İsterseniz başlayalım. Yani çünkü İzmir'deki dönüşüme dair beklenti çok büyük şu an. İzmir'de de bir hareketlilik var. Nedir bundan sonrası için beklenti?
4: Tabii 400 küsür belediye başkanlığı kazanmıştı Cumhuriyet Halk Partisi, biliyorsunuz, son seçimlerde. Bunun Cemil Bey ile beraber, benim elimdeki rakamlar, yanılıyor olabilirim, 45 tanesi, 45 belediye başkanı AK Parti'ye geçti. Yeni partiye geçenler var ama o tabii parti bölünmesi, bağımsız kalanlar var. Şimdi 45 kişi AK Parti'ye geçmiş. Bunların arasında şimdi İzmir Büyükşehir Belediyesi gibi, Aydın gibi çok önemli vilayetler var. Oralardan gelenler var, ilçeler var. AK Parti'nin kabul etmedikleri var. Bunlar artık alenileştiği için biliyoruz, konuşuyoruz. Yani bir 8-10 tane de AK Parti tarafından kabul edilmeyen, kabul görmeyenler var. Bir de şimdi belki Cemil Bey ile beraber arkası gelecek, sıra bekleyenler var. Şimdi hal böyle olunca Cumhuriyet Halk Partisi'nin kazandığı belediyelerin aşağı yukarı %15'inin AK Parti'ye geçtiğini görüyoruz. Yani zaten dağılmış vaziyette. Bir de %15'te hani düşmanlaştırarak siyaset yaptığı bir rakibi var. O rakibe geçiyorlar. Şimdi demek ki Cumhuriyet Halk Partisi'nin ya da şimdiki yeni partinin ya da o bloğun bugüne dek yaptığı siyaset çok da gerçek bir siyaset değilmiş. Biraz sanalmış gibi geliyor insana. Çünkü bütün söylemenizi AK Parti'nin karşıtlığı üzerine kurmuştunuz. Ama çok önemli figürleriniz ve seçim kazanmış figürleriniz AK Parti'yi tercih ediyorlar. Dolayısıyla bir defa muhalefetin bir başarısızlığı vardır. Bunu kendi şapkalarının önüne koyup düşünecekler. Birincisi bu. AK Parti'de bu da çok enteresan geliyor bana Merve Hanım. Yani 20 küsur yıldır ülkeyi yönetiyor. Normal koşullarda yorulmuş olmasını beklersiniz ama hala cazibe merkezi oluyor.
3: Evet.
4: Yani hem de çok önemli figürler için cazibe merkezi oluyor. Burada çok kritik bir nokta daha var. Mesela Cemil Bey örneğinde var. Diğerlerinde de var.
3: Gaffar Bey, bölmek zorundayım müsaadenizle. AK Parti sözcüsü Sayın Ömer Çelik MK toplantısıyla ilişkin açıklama yapacak. Hemen dönelim.
7: Tüm eğitim camiamıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Mekanı cennet olsun. Yine hayatını kaybeden Ahmet Türkoğlu polisimize Allah'tan rahmet diliyoruz. Mekanı cennet olsun. Bugün İzmir Belediye Başkanımız Cemil Tugay Bey'in katılım törenini hep beraber izledik. Kendisine bir kere daha hoş geldin diyoruz. Bundan sonrasında inşallah İzmir'imiz çok daha güçlü hizmetlerle, merkezi hükümetle yerel hükümet arasındaki koordinasyonun tam olarak sağlandığı bir çerçeve içerisinde geleceğe güzellikle, iyilikle, iyi hizmetlerle bakacak. Tabii Cemil Bey aslında çok zarif bir konuşma yaptı. Niçin AK Parti'ye geldiğini hiç kimseye itham etmeden, hiç kimseye bir şey söylemeden çok kendi prensipleri, kendi değerlendirmeler arasından çok çerçeveli bir şekilde ortaya koydu. Ama görüldüğü gibi önceki partisindekilerin 2-3 gündür yaptığı sadece bir hakaret kampanyasından ibaret. Aslında bütün bunlara bakıldığında o partilerde niye durulmaması gerektiğini, o partilerde niye hiçbir şekilde hizmet siyasetinin söz konusu olamayacağını gösteren bir üslubu her açıdan ve her zeminde kullanmaya devam ediyorlar. Biz Cemil Başkanımıza tekrardan hoş geldiniz diyoruz. Milli Görüş Hareketi'nin önemli isimlerinden Recai Kutan Bey'in vefat yıl dönümü. Gerçekten çok beyefendi, herkesin ağabey dediği, çok tecrübeli birisiydi. Cenab-ı Allah'tan bir kere daha rahmet diliyoruz. Mekanı cennet olsun. Bugün çok değerli yol arkadaşımız, uzun yıllardır beraber siyaset yaptığımız ve gerçekten siyasi hayatımıza büyük kazanımlar getirmiş olan MES Başkan Vekilimiz, Bakanımız, Şanlıurfa Milletvekilimiz Bekir Bozdağ Bey bu görevi sağlık sorunları sebebiyle bıraktı. Bekir Bey'in bundan sonrasında daha güçlü bir şekilde, daha sağlıklı bir şekilde partimize, ülkemize hizmet etmeye devam edeceğine inanıyoruz. İnşallah daha güçlü şifalar bulacaktır. Kendisi 15 Temmuz'daki Fethullahçı terör örgütüne karşı Yüce Meclis'in milli irade adına direnişinin kahramanlarından bir tanesidir. Ülkemizde milletvekili olarak, bakan olarak, meclis başkan vekili olarak büyük hizmetlere imza atmıştır. Tabii ki Bekir Bey'in tecrübesinden partimizin faydalanmaması diye bir şey söz konusu olamaz. Meclis başkan vekiline ayrıldıktan sonra Sayın Cumhurbaşkanımızın, genel başkanımızın takdirleriyle genel başkan danışmanı olarak atanmışlardır. Bekir Bey bundan sonra Şanlıurfa milletvekilimiz ve genel başkan danışmanı olarak partimize, ülkemize, siyasi hayatımıza hizmet edecektir. Biliyorsunuz genel başkan danışmanlarımız doğal olarak MYK'mıza katılıyorlar ve katkıda bulunuyorlar. Değerli arkadaşlarım, gündemimizin en önemli maddelerinden bir tanesi terörsüz Türkiye süreci. Bununla ilgili olarak partimizde kurduğumuz mekanizma en güçlü şekilde çalışmaya devam ediyor. Terörsüz Türkiye süreciyle ilgili olarak kurulan kurul, komisyonlar kendi ritmi içerisinde çalışıyor. Burada ayrıca işin Suriye boyutu ve Irak boyutunda da önemli gelişmeler var. Zaman zaman bazı örgüt mensuplarının çerçeve yasanın yürürlüğe girdiğini ancak uygulanmadığını söyledikleri gerçeği yansıtmıyor. Zaten çerçeve yasanın kapsamında da var. Örgütün bir bütün halinde silahları bırakması, tüm yapılanmalarının faaliyetlerine son vermesi ve örgüt mensuplarının ortak mekanizma tarafından belirlenen yerlerde toplanmaları çerçeve yasanın uygulanmasının gerek şartıdır. Bu şimdi meclisimiz 467 gibi yüksek bir kabulle bunun önünü açan bir düzenleme yapmıştır. Siyasi atmosferde buna yüksek bir destek vardır. Toplumsal destek son derece yüksektir. Bölgesel gelişmeler açısından ne kadar doğru bir tutum alındığı ortadadır. O yüzden doğru bir şekilde enforme etmek ve buna uygun bir dilin bütün siyasi partiler tarafından, bütün sivil toplum örgütleri tarafından kullanılması son derece önemlidir. Suriye'de SDG'nin kendisini feshetmesinden sonra ortaya çıkan tablo bu terörsüz Türkiye'nin kazanımlarından biri olarak önümüze gelmiştir. Şu anda ikinci kazanım olarak Irak Başbakanı Ali Zeydi'nin 11 Eylül'de yaptığı açıklamadır. Buna da değinmiştim. YBŞ'nin silah

larını merkezi Irak yönetimine bırakmasıyla birlikte bir süreç başlayacak. Böylece Sincar Dağı Irak devletinin kontrolüne geçecek. Bu da teröristçi Türkiye'nin Irak boyutunda önemli bir gelişme olarak ortaya çıkacaktır. Tabii merkezi Irak yönetiminin Sincar'da kontrolü sağlamasının arkasından bu gerçekleştikten sonra 60 günlük bir süre içerisinde Başı Kazyalan kampının kademeli olarak ülkemiz tarafından Irak güçlerine devredilmesi de güçlerimiz tarafından Irak güçlerine devredilmesi de öngörülmektedir. Oraya gidişimizin belli sebepleri vardır. O sebeplerden bir tanesi o zamanki merkezi Irak hükümetinin Türkiye'ye dönük bu terör saldırılarını engelleyememesiydi. Şimdi Türkiye-Irak mutabakatı kapsamında eğer Sincar'ın kontrolü merkezi Irak yönetimine geçerse burada bir çalışma yapılıyor. Başı Kazyalı kampının da merkezi Irak yönetimine devredilmesiyle ilgili bir çalışma yapılıyor. Bununla ilgili bir öngörü oluşturulmaya çalışılıyor. O tabii bütün bu gelişmelere ve bunun teröristsiz Türkiye, teröristsiz bölge sürecinin bu bahsettiğim Irak'taki yansımalarına göre gerçekleşecek bir meseledir. Dolayısıyla Sayın Cumhurbaşkanımızın MYK'da ve diğer birimlerimizde sürekli vurguladığı gibi teröristsiz Türkiye birinci gündem maddemiz, gündem maddelerimizin başındaki bir madde olarak partimiz tarafından takip edilmeye devam ediliyor. Cumhur İttifakı'nın güçlü iradesi burada en net şekilde vurgulanıyor. Affedersiniz. Şimdi Yüce Meclis'te bu fon meselesiyle ilgili ortaya çıkan sıkıntılar bağlamında Cumhurbaşkanı Yardımcımız bilgilendiriyor Yüce Meclis'i. Sayın Cumhurbaşkanımızın başkanlığında biliyorsunuz bir toplantı yaptık. Bu toplantı çerçevesinde talimatları doğrultusunda kurul kuruldu. Bu kurul hem bütün bu sürecin bütün boyutlarını açığa çıkaracak çalışmaları yapıyor. Adalet Bakanlığı ve Maliye Bakanlığı'nın koordinasyonunda. Aynı zamanda Sayın Cumhurbaşkanımız Devlet Denetleme Kurulu'nu görevlendirdi. Diğer bütün kurumlar, bütün bu görev alanlarıyla ilgili olarak bütün bu sürecin yasal boşlukları dahil olmak üzere bütün bu sürecin tüm boyutlarını ortaya çıkarıyorlar. Ve burada Cumhurbaşkanı Yardımcımızın başkanlığındaki fon koordinasyon kurulu bütün bu çalışmaları yürütürken aynı zamanda da bu fon vurguncularının mağdur ettiği vatandaşlarımızın haklarının korunması için de bir eylem planı ortaya çıkarıyor. Bu vurguncular tarafından hakları gasp edilmiş vatandaşlarımız müsteri olsunlar. Burada kim tamahkarlık yapmış, kim gerçekten bir haksızlığa uğramış, devletin elindeki bilgi ve belgeler tüm bunları açığa çıkarabilecek kapasiteye sahiptir. Bu çıktığı zaman tüm kurumların yaptığı, bütünsel bir şekilde yaptığı, tam bir koordinasyonla yaptığı bu çalışma çerçevesinde kısa sürede bu süreçler tamamlanacaktır. Yine dediğim gibi vatandaşlarımızın haksızlığa uğrayanların haksızlıkların telafisi için atılacak adımlarla ilgili bir eylem planı ortaya çıkmıştır. Yine bunun bir daha tekrar etmemesi için nasıl bir yasal düzenleme, kaç maddelik bir düzenleme gerekiyorsa onun da Yüce Meclis'e gönderilmesi için gereken adımlar atılacaktır. Burada hiçbir şekilde her zaman söylediğimiz gibi hiçbir karanlık nokta kalmayacaktır. Yani bu işleri kimler yapmış, bu işlerde kim tamahkarlık yapmış, kim dolandırıcılık yapmış, kim mağdur olmuş, bütün bu tablo en net şekilde matematiksel bir kesinlik çerçevesinde ortaya çıkacaktır. Şimdi buradan bir takım provokatif faaliyetler, Türk ekonomisini hedef alan bir takım söylemler, bir takım siyasi linç kampanyaları da görüyoruz. Biz bunlara da geçit vermeden siyaset adabı içerisinde, devlet adabı içerisinde
herkesin gözü önünde hem bu meselenin aydınlatılması, hem suçluların cezalandırılması, hem de haksızlığa uğrayanların haklarının korunması konusunda bütün

eylemler olarak geri dönüyor. Bu süreçleri yakından takip ediyoruz. Terörsüz bölge bağlamında SDG'nin kendisini feshetmesinden sonra tek Suriye devleti, tek egemenlik, tek ülke ve tek ordu çerçevesinde Suriye'nin geleceğe daha güçlü bir şekilde bakabilmesi hepimizin çok önemsediği bir şey. Aynı zamanda da Suriye'de bütün yönetim mekanizmalarının kapsayıcı hükümet modelleri çerçevesinde hayata geçmesi gerektiğini, yani Türk, Kürt, Arap, Alevi, Sünni, Dürzi, Nusayri, kim varsa, Ezidi, orada Hristiyan, Müslüman, hepsinin kendisini sistemin içerisinde toplumun parçası olarak görebileceği, parlamento, meclis, kapsayıcı modellerin ortaya çıkması gerektiğini sürekli olarak ifade ediyoruz. Tabii İsrail kaynaklı sorunlar işin temelini oluşturuyor. Daha birkaç gün önce bahsettik. 1974 Kuneitra kuvvetlerin ayrıştırılması anlaşmasını ihlal eden bir adım daha attı. Dolayısıyla işgalciliğini devam ettirerek Suriye'yi istikrarsızlaştırmak, bölgeyi istikrarsızlaştırmak gibisinden bir tavra devam etmektedir. Tabii tüm bunlar olurken Amerika Birleşik Devletleri'nin bu kadar uzun yıllardan sonra hem Irak'tan hem Suriye'den çıkmış olması da çok önemli bir gelişme. Bölgenin bundan sonraki dinamiklerini etkileyecek bir gelişme olarak yakın takibimizdedir. Yine 17 Haziran'daki İslamabad mutabakatının maalesef gereklerinin yerine gelmemesinden dolayı Amerika Birleşik Devletleri ve İran arasındaki çatışmaların yükselmesi yeni bir tehlike oluşturuyor. Bununla bağlantılı olarak Yemen'de ortaya çıkan ve Babul Mendebi tehdit eden bütün bu tablo hepimize bir kere daha aslında etrafımızdaki bu ateş çemberi içerisinde Türkiye'nin istikrarının korunmasının ne kadar önemli olduğunu, Türkiye'nin iç cephesinin güçlendirilmesinin ne kadar kıymetli olduğunu bir kere daha göstermiştir. Tabii bütün gündemlerimizin başında Gazze'deki soykırımı devam ediyor, takip etmeye devam ediyoruz. Gazze'de devam eden soykırımı ve buradaki İsrail'in bunu artıran eylemlerini takip etmeye devam ediyoruz. Aslında Başkan Trump'ın barış planı çerçevesinde ikinci aşamaya geçilmesi gerekiyordu. Hamas bununla ilgili olarak mükellefiyetlerini yerine getireceğini ifade etmişti. Ama buna İsrail tarafı yanaşmadı. Şimdi de bakıyorsunuz bugün 7 Ekim bağlamında tek taraflı olarak Hamas'ı suçlayan, İsrail'in katliamlarını görmezden gelen, İsrail'in yaptığı soykırımı görmezden gelen bir propaganda makinası çalıştırılmaya devam ediliyor. Ama ne olursa olsun bugün Batı Şeria'da gazeleştirilmeye çalışılıyor. En son İsrail Savunma Bakanı Katz'ın orada yaptığı açıklamada İsrail ordusunun Batı Şeria'daki askeri varlığını 24 tabura çıkarması aslında oranın gazeleştirilmesi yönündeki ortaya koyduğumuz hassasiyetin ne kadar önemli olduğunu gösteriyor. Birkaç kere sizinle de paylaşmıştım. 7 Ekim'in yıl dönümünde tekrar paylaşayım. Daha olaylar olur olmaz Netanyahu'nun ilk açıklaması İsrail'in savunmasıyla ilgili değildi. İlk açıklaması bölgedeki haritaları değiştireceğiz. İkinci açıklaması David koridorunu kuracağız. Üçüncü açıklaması işte bir takım Arz-ı Mevut'la ilgili sözleri ifade ediyordu. Yani o günden itibaren birileri İsrail'in kendisinin savunma hakkı var dediğinde bunu Netanyahu İsrail'in daha çok öldürme ve daha çok soykırım yapma hakkı var olarak algılıyor ve bu şekilde uyguluyor. Dolayısıyla İsrail'in kendini savunma hakkı var diyenlerin Filistinli kadınların, Filistinli çocukların yaşama hakkı hakkında da bir şey söylemesi gerekiyor. Biraz evvel Sayın Cumhurbaşkanımız Başkan Putin'le konuştu. Bu bağlamda Rusya-Ukrayna savaşıyla ilgili gelişmeleri de yakın bir şekilde takip etmeye devam ediyoruz. Tabii meclis açıldı. İç siyaset bağlamında önümüzdeki dönemde yapacağımız reformlar var. Cumhur İttifakı olarak bunları olgunlaştıracağız. Ve bunları olgunlaştırdıktan sonra siyasetimizin bir unsuru haline getireceğiz. Sayın Cumhurbaşkanımız önümüzdeki 10 ayın

0: çok kapsamlı ve iyi bir şekilde değerlendirilmesi için talimatlar verdiler. Bu talimatlar çerçevesinde de MEYAKA'mızda her bir arkadaşımız üzerine düşen vazifeyi yapacak. Tabii tüm dünyada büyük bir tehlikeden bahsediliyor. Bu ara daha çok konuşuluyor. Yapay zekanın artık kontrolden çıkmaya başladığıyla ilgili. Dolayısıyla herkesin aslında kendi milli kapasitesini geliştirmesi bakımından çok daha hassas günlerden geçtiğimizi ifade etmek lazım. Yapay zekayı bizzat üretenler, bu mühendisler, bu firmaların sahipleri, ortakları bizzat insanlığın büyük bir tehlikeyle karşı karşıya olduğunu, ahlaki ve moral değerlerinin de tehlikeyle karşı karşıya olduğunu söylüyor. Onun için her zaman önemli olan Teknofest artık bundan sonrasında çok daha önemli. En son Şanlıurfa'da gerçekleşen Teknofest Güneydoğu'ya vatandaşlarımızın gösterdiği ilgi, dünyanın önümüze getirdiği meydan okumalar karşısında aslında Türkiye'nin kızıl elma hedefi bakımından bir özgüven devrimini nasıl gerçekleştirdiğini ortaya koyuyor. Tabii Göbekli Tepe'den geleceğe gibi bir mottonun olması, tarihin sıfır noktasında teknoloji hamlesi gibi bir mottoyla bunun desteklenmesi, Güneydoğu'da bir bu özgüven devriminin gösterilmesi bakımından da önemli olmuştur. Arkadaşlar, sizin bana soracağınız soru varsa onlara cevap vereyim ben. Buyurun lütfen.
1: A Haber televizyon kanalından Hatice Kübra Bal. Efendim, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu yıl sonuna kadar Suriye'ye gideceği duyurulmuştu. Peki takvimde bir gelişme var mıdır? Takvim netleşti mi? Bir diğer sorum da aslında Mekke Savunma Anlaşması ile ilgili olacak. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan son olarak çalışmayla ilgili kurumsallaşma için yapılan çalışmalarda sona gelindiğini ifade etmişti. Peki meclise ne zaman gelmesi bekleniyor? Başka ülkelerin katılımı bekleniyor mu? Bir de hukuki zemini de tartışılıyor. Bu konuda neler söyleyeceksiniz?
0: Tebrikler. 6 cümlede 4 soru sordun. Yani ben aslında 4 cümlede 6 soruyu tercih ederdim ama yine de bugün merhametli bir şey oldu. Şimdi Cumhurbaşkanımızın Suriye'ye gitme arzusu var. Tabii bu Suriye ile birlikte koordine edilecek bir konu. Çalışılıyor bunun üzerinde. Bizim birimlerimizle Suriye birimleri arasındaki çalışma bu konuda devam ediyor. Fakat tarih henüz kesinleşmedi. Ama bu çalışma devam ediyor. Şimdi Mekke Anlaşması ile ilgili olarak burada aslında İçişleri Bakanlığı'nın yaptığı çalışma açısından süreç olgunlaşmıştır. Fakat tabii ki meclise gelecektir. Anlaşmanın hayata geçmesi için bu çalışma da olgunlaştığı için birkaç gün içerisinde meclise gönderilmesi söz konusu olacak. Yani esasında çok garip bir şey var. Olağan süreçler işliyor. Olağan süreçler işlerken sanki yanlış şeyler yapılıyormuş ya da bunlar gözden kaçırılıyormuş gibisinden bir kampanya başlatılıyor sürekli muhalefet tarafından. Halbuki önce bir irade beyanı ortaya koyulur. İrade beyanı ortaya Cumhurbaşkanımız tarafından koyuldu. Sonra bu mekanizmalar çalışılır. Dışişleri Bakanımız, Milli Savunma Bakanımız, Genelkurmay Başkanımız muhataplarıyla kaç kere bir araya geldiler. Bunlar olgunlaştırıldı. Çünkü sonuçta meclise göndereceğiniz şeyin bir çerçevesi olacak. Bu çerçevede Dışişleri Bakanlığı'nın iç süreçler açısından tamamlandı. Ve bu birkaç gün içerisinde meclise gider ve Yüce Meclis'in takdiriyle süreç neticelenmiş olur. Başka ülkeler konusunda tabii ki bu bir bölgesel barış projesi aslında. Bunun herhangi bir şekilde ittifak üyesi olduğumuz diğer ülkelere alternatif, yani NATO ve diğer yerlere alternatif bir şeyi yok, işlevi yok. Tam tersine bölgesel barışın ve küresel barışın korunmasıyla ilgili küresel ve bölgesel barış açısından üstlendiğimiz rollerle ilgili tamamlayıcı bir şey var, fonksiyonu var bunun. Dolayısıyla bu süreçler tamamlanacak. Hukuki zemin sorduğunuz işte meclisteki sürecin tamamlanmasıyla birlikte tam olarak gerçekleşmiş olacak. O bakımdan da başka ülkelerin katılımına tabii ki açık. Ama bu tip güvenlik anlaşmaları, bu tip ittifaklar kendi ilkeleri, prensipleri çerçevesinde diğer devletlerle de görüşerek zaman içerisinde olgunlaşır. Hemen bugün, yarın

0: işte bir ay sonra şu ülke katılacak, iki ay sonra şu ülke katılacak diye bir şey yok. Ama bunun bölgesel barış açısından bütün ülkelere açık olduğu net bir şekilde ifade edilmiş oldu. Birkaç gün içerisinde de meclise gider. Evet, iki cümlede iki soru soracak biri arıyoruz. Buyurun.
1: TGT Haber, Merve Şahin Poyraz. Devlet Bahçeli ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeniden adayımız Cumhurbaşkanı Erdoğan demişti Devlet Bahçeli. MYK'da bu konuyu değerlendirdiniz mi? Ayrıca yakın zamanda Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Devlet Bahçeli arasında bir görüşme bekleniyor mu? Teşekkür ederim.
0: Teşekkür ederim. Öncelikle Sayın Bahçeli'ye bu güçlü vurgusu, bu güçlü cümleleri için bir kere daha şükranlarımızı sunuyoruz. Tabii ki Cumhur İttifakı'nın önümüzdeki dönemde de Cumhurbaşkanı adayı Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'dır. MYK'da bunu daha önce görüştük. Ama şöyle, burada da bunu ifade edeyim size. Cumhurbaşkanımız tabii kendi şahsıyla ilgili bir konu olduğu için bu konular herhangi bir şekilde bir resmi gündem maddesi olarak yer almıyor. Bu konuda bir hassasiyeti var. O sebeple MYK üyeleri ve MKYK üyeleri olarak bu konuyu biz dile getirdik. Ve MYK üyelerinin ve MKYK üyelerinin, Bakanlar Kurulu'ndaki arkadaşlarımızın ve tüm teşkilatlarımızın ortak kanaatinin ittifakla bu olduğunu kendilerine arz ettik. Arkadaşlarımız da bunu alkışlarla onayladılar yakın zamanda yaptığımız bir toplantıda. Dolayısıyla Sayın Cumhurbaşkanımız kendi şahsıyla ilgili bir konu olduğu için bunu tabii ki resmi gündeme koydurmaz. Ama biz bu gündem çerçevesinde bunu daha önceki MYK ve MKYK toplantılarında kendimiz açarak bunu ifade ettik. Orada arkadaşlarımızın ortak iradesiyle bu ortaya çıkmıştı. Hani şöyle bir şey vardır. Bu bizim kendi davamız açısından, kendi şuurumuz açısından, AK Partililiğimiz açısından bizim açımızdan kesin bir hükümdür. Ve hani denir ya, değiştirilemez, değiştirilmesi teklif dahi edilemez diye. Bizim açımızdan Cumhurbaşkanımızın adaylığı böyle bir değere, böyle bir kıymete sahiptir. Önümüzdeki dönemde de bakın etrafımızdaki bütün bu gelişmeler, işte kısa bir zaman dilimi içerisinde size özetlemeye çalışıyoruz. Bütün bunların içerisinde Cumhurbaşkanımızın liderliğinin ne kadar kıymetli olduğu bu bakımdan da görülüyor. O yüzden Sayın Bahçeli'ye de bu açıklamalar için bir kere daha buradan şükranlarımızı sunuyoruz, saygılarımızı iletiyoruz. Tabii Sayın Cumhurbaşkanımız da Sayın Bahçeli belli bir periyotla görüşüyorlar zaten. Hani bunun her ikisinin takviminin uygunluğuna göre planlanıyor. Yani bu yarın da olabilir, 5 gün sonra da olabilir. Hani bunda bir şey yok. Bu gayet doğal bir şekilde gündeme uygun olarak gerçekleşiyor. Ve bütün meselelerin de bu şekilde üzerinden geçilmiş oluyor. Burada hanımların tarafından oraya doğru geliyoruz. Buyurun.
2: Efendim, Bengi Türk Televizyonu, İdil Beldek. Önce yeni partili isimler, ardından da yeni parti genel başkanı Özgür Özel, fon kriziyle ilgili Sayın Cumhurbaşkanı, Adalet Bakanı, Hazine ve Maliye Bakanı ve sizi, şahsınızı hedef alan bazı söylemlerde, iddialarda bulundular efendim. Neler söylersiniz?
0: Şimdi değerli arkadaşlar, bu konuda devletin kurumlarının nasıl bir koordinasyon içerisinde ve ne kadar büyük bir süratle bu adımları attığını söyledim. Bu tip krizler dünyanın başka yerlerinde de gündeme gelmiş. Siyasi tarihte var. Kimisi bunu 5 yılda temizlemiş, kimisi 9 yılda temizlemiş. Şöyle olmuş, böyle olmuş. Biz bunu, bu sermaye piyasalarının çok küçük bir kısmını ilgilendiren bir şey, bütün boyutlarıyla ortaya çıkarma konusunda son derece kararlıyız. Spekülasyonla hareket etmiyoruz. Biz gerçekten bilgi, belge, datayla hareket ediyoruz burada. Şimdi dün bu kişi çıkıyor, Sayın Cumhurbaşkanımıza bu işin merkezinde sen varsın, bu işin başında sen varsın diye haddini aşan, gayri ahlaki ve hakkaniyetsiz açıklamalar yapıyor. Ya bu meselenin açığa çıkmasının ve bu meselenin temizlenmesinin başındaki irade Cumhurbaşkanımızdır. Bütün bu iradesi, verdiği talimatlarla bu sıkıntının vurgun

Dolandırıcılığın, buradaki şeytanlıkların temizlenmesi talimatını veren irade Cumhurbaşkanımızdır. Yani ne hadle ve ne hakla Cumhurbaşkanımıza karşı bu ifadeleri kullanıyor. Cumhurbaşkanımızın aile bireylerini işin içine karıştırmaya çalışıyor. Her zaman yaptığı bu işler defalarca ellerinde patladı. Buna yine devam ediyorlar. Bütün işlemler açık. Herkes ekranda görüyor ne olduğunu. Bütün her şeyin. Yani burada bugün Sayın Cumhurbaşkanımız da söyledi. Ya bu işler siyasi yan kesicilikle ele alınacak işler değil. Bir şey iddia ediyor, sonra iddia edildiğine göre, söylendiğine göre, yapıldığına göre birbiriyle alakası olmayan şeyleri birbirine bağlamaya çalışıyorlar. Dolayısıyla burada bu işin de temizlenmesinin iradesinin başındaki isim Cumhurbaşkanımızdır. Onların belediyelerindeki dolandırıcılıkların, vurgunların temizlenmesi mücadelesini de biz veriyoruz. Bu net. Dolayısıyla Cumhurbaşkanımızı hedef aldığı sözler kendi partisini vurgunculara, dolandırıcılara kaptırmış birisinin siyasi saçmalıklarından öteye gitmiyor. Şeydi. Bakın bunu da net bir şekilde söylüyorum arkadaşlar. Biz defalarca Cumhurbaşkanımızla bu konuda toplantı yapıldı. Kamuoyuna yansıyan yansımayan. Biraz evvel kapalı MYK'nın kapalı bölümünde de konuşma yaptı ve bu konudaki iradesini bir kere daha net bir şekilde ortaya koydu. Ve burada elinde belge olan, bilgi olan alsın getirsin. Götürsün yargıya versin. Diğer bir konu Adalet Bakanımız, Adalet Bakanlığı, anayasanın, yasaların çizdiği usuller çerçevesinde çalışmalarını yürütüyor. İhbar geliyor, ihbara bakıyor. İddia oluyor, iddiaya bakıyor. Suç unsuru gördüğü zaman, devlet birimlerinden geldiği zaman bunları inceliyor. Şimdi ne zaman bunların bir yolsuzluğu, arsızlığı patlasa sürekli olarak Adalet Bakanımızı ve Adalet Bakanlığımızı hedef alıyorlar. Yani bunlar için makbul Adalet Bakanı ve Adalet Bakanlığı anayasayı bunlara uygulamayacak. Kanunları bunlara uygulamayacak. Bunlarla ilgili hiçbir soruşturma yapmayacak. Bunlar kendini devletin ayrıcalıklı sahipleri zannettikleri zamanlardaki rollerini sürdürecekler. Ve sürekli olarak geçmişte AK Parti yargı kolları diyordu. Kendisini sahte Adalet Bakanı zannediyor. Bu kişi. Şimdi burada net bir durum var. Anayasanın, yasaların verdiği yetkiler çerçevesinde bütün bu soruşturmalar yürütülüyor ve açık bir şekilde de paylaşılıyor. E şimdi sen burada ne hakla Adalet Bakanlığı ve Adalet Bakanlığı'nı hedef alıyorsun? Ya yargı size uygulanmasın mı? Yargısal işlemlerden muaf mı olasınız? Kendinizi hala devletin sahibi mi görüyorsunuz? Dolayısıyla şimdiye kadar ortaya koyduğu şeylerin, yani muhalefette birilerine de veriyorlar. Görüyoruz yani bunu. İşte güdümlü ve sponsorlu haberler de yaptırılıyor. Görüyoruz bütün bunların hepsini. Ve bütün bu neticede ortaya çıkan şey, yani CHP'lilerin CHP'lilere söylediği iddialar Adalet Bakanlığı tarafından incelenmiş ve sonuçta CHP'lilerin CHP'liler hakkında söyledikleri yolsuzluklar doğru çıkmış. Bunlarla ilgili bir şey söylenmiyor. O zamanki CHP'yi kastediyorum, şimdi yeni parti. Orada Adalet Bakanımıza saldırıyor. Burada hiçbir şekilde Adalet Bakanlığı, Adalet Bakanımız anayasanın, kanunların verdiği yetki çerçevesinde görevini yapıyor. Bizim milli iradeye karşı borcumuz budur. Onun ötesinde onların söylediklerinin hiçbir önemi yoktur. E şimdi Maliye Bakanımıza hedef alıyorlar. E Maliye Bakanlığı ilk andan itibaren bu konunun bütün boyutlarıyla ortaya çıkması için Cumhurbaşkanımızın başkanlığında kurulan kurul dahil olmak üzere ondan öncesinden itibaren üzerine düşeni yerine getirmiş. Bugün de hem bundan piyasaların etkilenmemesi için tedbir alıyorlar bir yandan. Bir yandan buradaki sıkıntıların temizlenmesi, yanlışların temizlenmesi için gayret ediyorlar. Bir yandan vurguncuların ortaya çıkması için bununla uğraşıyorlar. Partimiz açısından baktığında partide de bunu net bir şekilde söylüyoruz. Siyasi sorumluluk gereği atılacak adımlar atılıyor. Diğer konularda açıklamalar yapılıyor. Biz burada ilkelerimizi net bir şekilde söylüyoruz. Peki Sayın Cumhurbaşkanımıza, Adalet Bakanımıza, Maliye Bakanımıza, parti yetkililerimize bunu söyleyen kişi kim? Bunun ismini yazın Google'a. Google'a ismini yazın. Karşısına da Uşak Belediye Başkanı artı Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım yazın.
Bakın neler

söylemiş. Kendi belediye başkanı kendisi hakkında ne iddialarda bulunmuş. Ve üstelik bunlar yargısal işlem konusu olmuş. Yine bunu söyleyen şahsın isminin karşısına artı koyun. Antalya Belediye Başkanı Muhittin Böcek yazın. Bakın nelerden bahsetmiş. Bütün bu tabloya bakın. E şimdi bunlara bir kere cevap vermiş mi? Verememiş. Yani bu kişiler rakamlardan bahsetmiş. Hangi duvarın üstüne hangi para kulesinin inşa edildiğinden bahsetmiş. Hangi benzinlikte buluşulduğundan bahsetmiş. Değil mi? E bütün bunları herkese öneriyorum. Bu kişinin ismini yazsınlar, bu genel başkanın. Karşısına da bu isimleri yazsınlar. Bakalım nasıl bir doküman çıkıyor. Ben bizim basın danışmanı arkadaşımıza dedim ki sadece 10 dakika uğraş bununla. 10 dakikada ne kadar doküman çıkıyor? 10 dakikada şu kadar doküman çıktı. Bu kadar. Yani daha çok uğraşsan, bir saat uğraşsan demek ki neler söylenmiş, neler olmuş, şey olmuş. Şimdi dolayısıyla kendi partisi tarafından bunlarla suçlanan, kendi yol arkadaşları tarafından bunlarla suçlanan kişi iddiayı kendi atıyor. Sonra bu iddianın üzerine hüküm inşa ediyor. Bu hükmün üzerine de bir siyasi tasarrufa gitmeye başlıyor. Çok enteresan mesela bakın. Son grup konuşmasında CHP Genel Başkanı Sayın Kılıçdaroğlu bunları kastederek, bunların bu iddiala, bunların partiden ayrılmasını kastederek Cumhuriyet Halk Partisi arınmıştır dedi. Yani oranın kendi içerisindeki tartışmada çok net bir şey ortaya çıkıyor. Ha şimdi bir de şu var arkadaşlar. Her şey ortada. Bakılır orada kaç bin kişi var. Kimin hesabı var? Baksınlar. Hesapları incelesinler. Meşru bir şekilde işlem yapanla vurgunculuk yapanın ne olduğu orada görülür zaten. Ondan sonra bunun üzerine istediklere kadar konuşsunlar. Ellerinde birilerinin makamı, unvanı ve kimliği ne olursa olsun varsa bir belge, hemen bunu yargıya intikal ettirsinler. Yargıya intikal ettirsinler ve adliyeye başvurularda gereği yapılmazsa ondan sonra da konuşsunlar. Bunda bir şey yok. Ama şimdi bunlar siyasi spekülasyon konusu değil. Burada herkes siyasetçi. Bir sürü arkadaşımız muhalefetten de var, iktidardan da var. Her gün herkes onlarca resim çektiriyor. Yolda yürüdüğü zaman. Birçok insanla temas ediyor. Bir sürü şey oluyor. Dolayısıyla burada net bir ilke koyulması lazım. Biz bu ilkeyi koyduk. Dedik ki herhangi bir arkadaşımızın, herhangi birimizin arkadaşı olsun, arkadaşı olmasın. Akrabası olsun, akrabası olmasın. Sevdiği bir kişi olsun, olmasın. Tanıdığı olsun, olmasın. Mesai arkadaşı olsun, olmasın. Her kim olursa olsun. Bu kişilerin siyasi linç kampanyalarıyla mahkum edilmesine de müsaade etmeyiz. Bu kişilerin hakkında bir iddia varsa, bu iddiaların siyasi himayeyle örtbas edilmesine de müsaade etmeyiz. Kim olursa olsun. Yani birisinin arkadaşıdır değildir, ötekinin tanıdığıdır değildir, sevdiğidir değildir, akrabasıdır değildir. Bizim ilkemiz budur. Ha ama burada mevzu şudur. Gerçek bilgiye dayanacak. Yani biz siyasi linç kampanyalarının neticesi olarak insanların hedef gösterilmesine, sosyal medya mahkemelerinde mahkum ettirilmesine de müsaade etmeyiz. Herhangi bir şekilde birilerinin siyasi himaye yoluyla birileri hakkındaki iddia ve incelemeler örtbas ediliyorsa ona da müsaade etme. Hem siyasi lince karşıyız, hem siyasi himayeye karşıyız. Bu kadar net prensipleri burada net bir şekilde koyuyor. İlke açıktır. Bu zaten birçok kimsenin gözü önünde gerçekleşen bir şey. Adımlar atılacak. Adalet Bakanlığı atacak, Maliye Bakanlığı atacak. Bunda hiçbir şey yok. Elinde bilgi belge olan Adalet Bakanlığı'na da göndersin, Maliye Bakanlığı'na da göndersin. Dolayısıyla böyle her gün bir şey söylüyorlar. Data varsa, bilgi varsa, belge varsa hemen incelensin. Hep beraber gidelim üstüne. Hep beraber konuşalım. Ama böyle bu meseleleri siyasi linç kampanyalarıyla siyasi himaye tartışmaları arasında gitmez bu. Burada ilkelerin işletilmesi lazım. Onunla ilgili olarak bir şey varsa da her şey açık bir şekilde koyulur. Yani şimdi sosyal medya mahkeme yeri değil ki suçlu ilan ediyorsun. Siyasi linç bir yargılama usulü değil ki. Ya bunun dışında da olayı kaçırmak için, örtbas etmek için bir siyasi himaye söz konusuysa, siyasi lince ne kadar karşıysak onun 10 katı da siyasi himayeyle

mücadele ederiz. Buradaki biraz evvel Sayın Cumhurbaşkanımız da konuşmalarını yaptılar. Burada bütün bunları net bir şekilde kullandık. Ha, bu çerçevede muhalefetten birileri gerçekler açığa çıksın diye elinde bilgi belge varsa bunu getirecek, ortaya koyacak. Konu bu vurgunculukla ilgili, bu tamahkarlıkla ilgili, bu sahtekarlıkla ilgili. Yani onun ötesinde buradan bir siyasi operasyon çıkarmaya çalışıyorlarsa bu bize işlemez. Bizim partimize işlemez. Cumhurbaşkanımıza dönük böyle bir siyasi operasyona, bakanlarımıza dönük böyle bir siyasi operasyona, bizim ilkelerimiz üzerinden bize temeli olmayan hesap sormaya kalkıyorlar. Biz ne ona, ne siyasi operasyona, ne kaos siyasetine hiçbir şekilde müsaade etmeyeceğimizi şimdiye kadar söyledik. Bizim bunlara söylediğimiz şey şudur. Bakın, orada herkes kendi adına hesabı olan meşru bir işlem yapıyorsa ona diyecek bir şey yok. Bunları da birbirine karıştırmamak lazım. Meşru işlem yapan vatandaşla orada dolandırıcılık yapanı da birbirine karıştırmamak lazım. Bakarsın, görürsün orada. Varsa böyle bir şey, bununla ilgili olarak da şeyini yaparız. Ama problem şu. Yani mevzu her seferinde bilgiye, belgeye, yani burada bir dolandırıcılık yapılmış mı? Burada bir sahtekarlık yapılmış mı? Yok. Eline bir belge veriyorlar, okuyor. Kaç kere aynı şeyle karşı karşıya kaldık. Şimdi bu şahsın yıllar evvel bir şeyi var, biliyorsunuz. Bekçilerle ilgili bir düzenleme yapılacağı zaman dedi ki herkes, ben dedi işte Orhan Kemal'in romanını okudum, bütün bekçiler Bekçi Murtaza gibi olsun dedi. O romandaki Bekçi Murtaza da biliyorsunuz olumsuz bir karakter. Okumadığı kişiyi, kitabı okumamış yalan. Okumuş anlamamışsa o daha vahim, ki genelde böyle oluyor. Yanlış bir kişiliği topluma örnek olarak gösteriyor. Ya okuduğunu anlamayan kişinin şeyiyle mi uğraşacağız? Eskiden birilerinin operasyon aleti vardı. Ellerine verilen metni okurlardı. Samanyolu, yani siyasi konuşma mı yapıyorsun? Samanyolu TV'nin ana haber sunuculuğunu mu yapıyorsun? Şimdi burada ilkeleri ortaya koyalım. Bakın, bilgilendirme yapılıyor. Bütün bu hususların üzerine gidiliyor. Net bir şekilde. O sebeple biz bundan hiçbir çekincemiz yok. Ne varsa açığa çıksın. Biz kamera bantlama partisi değiliz. Bizim siyasi mezhebimizde kamera bantlama yok. Biz her şeyin şeffaf yürütülmesinden yanayız. Ama dediğim gibi siyasi linç de olmayacak, siyasi örtbas etme faaliyeti, siyasi himaye etme faaliyeti de olmayacağız. Yani kendileri otursunlar, Sayın Kılıçdaroğlu'nun bunlar gitti arındık cümlesi üzerinde bir şeyde bulunsunlar, tefekkürde bulunsunlar. Bir diğer konu, bakın, siyasetin seviyesini ne olursa olsun korumamız lazım. Bu kürsüden aslında öyle şeyler söyleriz ki günlerce manşet oluruz. Ama siyasete yazık olur. Genç insanlara siyaset açısından kötü örneklik yapılmış olur. Bu kendisi yüksek makamlardaki arkadaşlarımıza, bakanlarımıza, parti yöneticilerimize lakap takmayı çok seviyor. Fakat biz bunların hiçbirini dile getirmeyiz. Biz sadece ona şunu söylüyoruz. Hatta size sorsunlar. Meclis kulisinde kendi arkadaşlarının kendilerine taktığı lakaplarla uğraşsınlar. Ya bu bir zeka göstergesi değil ki ya. Siyasi zekayla ve siyasi argümanla yaparsın siyaseti. Öbür türlüsünü herkesin rahatlıkla yapabileceği bir şey. Burada şimdi bir sürü şey söylüyor. Cumhurbaşkanımızla ilgili, bakanlarımızla ilgili, bizlerle ilgili vesaire. Doğrusu ben bu borsa işinden anlamam. Hiç hesabım da olmadı. Ticaretten de anlamam zaten. Ama meşru vatandaşla, meşru işlem yapan vatandaşla tamahkar ve sahtekarın birbirinden ayrılması gerektiği konusunda ilkenin titizlikle korunması gerektiğini ifade ediyoruz burada. Ama bir de siyasi hayatta borsayla ilgili başka kavramlar var. Hani ben hiç hesabım olmadı, hiç anlamam bu işten, ama diyorlar ki bir siyaset borsası var. Ve bu siyaset borsasından bir milletvekili borsası var. Bir belediye başkanları borsası var. Daha doğrusu birilerini genel başkan yapan bir kurultay borsası var diyorlar. E şimdi bununla ilgili iddiaları kim söylemiş? Dediğim gibi yazın bu konuşmaları yapan kişinin isminin karşısına Özkan Yalım diye, Muhittin Böcek diye ya da başka CHP'de görev yapmış belediye başkanlarını, bu borsa düzeninin nasıl çalıştığını orada açık kaynaklarda görüyorsunuz. Bununla ilgili konuşması, bununla ilgili hesap vermesi gereken kişi başkasına
hesap sormaya kalkıyor. Yani Cumhurbaşkanımızı hedef alacağını

0: Siyaset borsasının hesabını ver. Bakanlarımızı hedef alacağına milletvekili ve belediye başkanı borsasının hesabını ver. Partimizi hedef alacağına biz zaten gereğini yapıyoruz. Kurultay borsasının hesabını ver. Dolayısıyla biz dediğim gibi yani bu seviye düşmesin diye büyük bir hassasiyetle bu meseleyi bunların üslubuyla konuşsak söylenecek çok şey var. Bir 6 ay 7 ayda sadece bir konuşmada 6-7 aylık manşet de çıkartırız. O ayrı mesele. Ama bu devletin emanetidir, milletin emanetidir. Devletin milletin emaneti olan konuda dünyanın her yerinde böyle bir yolsuzluk yapıldığı zaman, böyle bir arsızlık yapıldığı zaman bakın müdahale edilme biçimlerine, müdahale edilme süreçlerine ya da bir siyasi partinin aldığı tedbirlere bakın. Yıllara yayılanlar yerine biz bunu günler içerisinde bu tedbirleri almışız, üzerine gitmeye başlamışız. İnşallah vatandaşlarımız müsterih olsun. Ne siyasi linç kampanyasına teslim oluruz ne de herhangi bir gerçeğin üzerinin örtülmesi için bir siyasi himayeye müsaade ederiz. Her şey açığa çıkacak. Burada dolandırıcılık, vurgunculuk yapanlar bu yaptıklarının bedelini ödeyecek ve bunların bu yaptıkları vurgunlarla haksızlığa uğrayanların hakkı teslim edilecek. Devletin cebinden de bir şey çıkmayacak. Vatandaşımızın da cebinden bir şey çıkmayacak. Bu irade Cumhurbaşkanımızın iradesidir. Devlet başkanı olarak iradesidir ve bütün kurumlara bu talimatlar net bir şekilde verilmiştir. Bir daha olmaması için de bütün tedbirleri alacağız. Buyurun lütfen.
1: Efendim, Türkiye ile Azerbaycan arasında son günlerde bir gerilim olduğu iddiası var. Buna kaynaklık eden konu da Azerbaycan'da bir başörtüsü düzenlemesi olmuştu. Ardından bazı gelişmeler yaşandı ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in bazı açıklamaları oldu. Yine sosyal medyada başka iddialar da bulunuyor. Ülkeler arası herhangi bir gerilim söz konusu mudur?
0: Şimdi tabii iki devlet tek millet diyoruz. Azerbaycan'la gerçekten bu moddaya bağlıyız. Ama sonuçta herkesin kendi iç siyasi gündemi farklı olabilir. Farklı siyasi iç politika ve dış politika ile ilgili değerlendirmelerinde farklılıklar olabilir. Biz bunlarda bir anlaşmazlık yaşadığımızda da bunu iki kardeş ülke olarak konuşarak bütün bunları açık yüreklikle paylaşarak yolumuza devam ediyoruz. Burada Sayın Cumhurbaşkanımızla Cenab-ı Prezident Sayın Aliyev arasında gerçek bir kardeşlik ilişkisi var. Türkiye ile Azerbaycan arasına girmeye çalışan bazı ülkeler var. Bu ülkelere kesinlikle müsaade etmeyeceğiz. Birinci husus bu. İkincisi, Türkiye'nin içerisinde bazı grupların, bazı sosyal medya yapılanmalarının, bazı odakların Azerbaycan'ı hedef aldığını görüyoruz. Doğru olmayan bir şekilde hedef aldığını görüyoruz. Bunun herhangi bir şekilde partimizle, hükümetimizle bir ilişkisinin olması söz konusu bile olamaz. Bunlar bunu kendi inisiyatifleriyle yapıyorlar. Bunları Türkiye ile Azerbaycan arasında bir ihtilaf varmış gibisinden bir hava oluşturulmasına, kardeşliğimize halel getirecek bir gölge oluşturuluyor olmasına da hiçbir şekilde müsaade etmeyiz. Bundan da büyük bir memnuniyetsizlik duyuyoruz. Hem Sayın Aliyev'le hem Azerbaycan'daki bütün devlet kademesindeki, parti kademesindeki muhataplarımızla, Sayın Cumhurbaşkanımız Sayın Aliyev'le bu görüşmelerini en kuvvetli bir biçimde yapmaya devam ediyor. Dolayısıyla araya giren ülkeleri bir kenara iterek siyasi tartışmaların ve siyasi konuşmaların herhangi bir siyasi çelişki ve gerilime dönüşmesine asla müsaade etmeyerek ve bazı eylem ve işlemleri sanki partimiz adına yapıyorlarmış gibi yapanların bizimle ilgisi olmadığını net bir şekilde ifade ederek bunu bir kere daha söylüyorum ki biz iki devlet tek milletiz, kardeşliğimiz ebedi bir kardeşliktir. O sebeple bundan sonrasında da aynı kardeşlikle, aynı dayanışmayla yolumuza devam edeceğiz inşallah. Görüşmelerimiz sürüyor. Yakın zamanda da arkadaşlarımız gittiler, görüştüler. Bir yanlış anlaşılma olmaması için. Burada aramızdaki ilişkiyi ifade eden tek şey kardeşlik kelimesidir. Tabii ki diplomatik olarak herkesin farklı davranışları, farklı yönelimleri olabilir çeşitli konularda. Onları da konuşuyoruz, görüşler.

0: Bizi açık bir şekilde paylaşıyoruz. Başka var mı arkadaşlar soru? Tamam. Çok teşekkür ediyorum. Hepinize iyi bir hafta diliyorum. Bütün buradan vatandaşlarımıza saygılarımızı arz ediyoruz.
1: AK Parti sözcüsü Ömer Çelik'in MYK ilişkin açıklamalarını getirdik ekrana. Gündeme ilişkin kapsamlı bir değerlendirme yaptı. Biz de noktalayacağız. Birazdan akşam ajansı, ajans akşama doğru ile Hikmet Öztürk karşınızda olacak. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.
2: A Haber Radyo, 24 saat haber. Halkbank'ın katkılarıyla. Ticaret Bakanlığı 2026'nın ilk 9 aylık piyasa denetim bilançosunu açıkladı. Bu dönemde 360.578 firmayla yaklaşık 44.012.000 ürün denetlenirken, bakanlık tarafından aykırı uygulamalara yaklaşık 2,6 milyar lira idari para cezası kesildi. Rekabet Kurumu'nun 255 firmaya uyguladığı 20,5 milyar liralık yaptırımlarla birlikte toplam ceza tutarı 23 milyar lirayı aştı. Halkbank'ın katkıları.
3: Haberin radyosu A Haber Radyo.
2: Reklam.
4: İşletmenizin ihtiyaçlarına kulak verin. Küçük büyük tüm ekipmanlara vakıf katılım finansal kiralamayla sahip olun, işinizi geleceğe taşıyın. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri, vakıfkatılım.com.tr ve mobil şubede. Vakıf katılım.
5: Her marka araca bakım ve onarım Boş Kar Servis noktalarında.
6: Ticarette her işin yükü başka. Bambaşka bir desteğin olacak arkanda. Toyota Professional hafif ticari araçlar gibi %0 faiz avantajıyla Toyota ProS ailesine sahip olun, işinizi bambaşka yere taşıyın. Üstelik Toyota Garanti On'la 10 yıla kadar garanti güvencesi sizi bekliyor. Detaylı bilgi Toyota Plazalarda ve Toyota.com.tr'de. Toyota ProS ailesi bambaşka
2: yere taşır. Toyota. Reklam.
3: Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
2: Reklam.
7: Akbank ticari kartlarda bir ilk, KOBİ'lere kazandıran yenilik. Business Plus programıyla vergi ve SGK ödemelerinde 3'e varan taksit, havalimanı ayrıcalıkları, akaryakıt ve restoran harcamalarında %15'e varan indirimden yararlanmak için hemen ticari karta başvur. Detaylar akbank.com'da. Senin yanında Akbank.
4: İşletmenizin ihtiyaçlarına kulak verin. Küçük büyük tüm ekipmanlara vakıf katılım finansal kiralamayla sahip olun, işinizi geleceğe taşıyın. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri, vakıfkatılım.com.tr ve mobil şubede. Vakıf katılım.
2: Reklam.
3: A Haber Radyo.
2: Reklam.
8: Vakıfbank kredi kartımla önce aracıma akaryakıt alırım, sonra da beğendiğim kıyafeti, eve giderken de markete uğrar World puanları toplarım.
9: Siz de Ekim ayında Vakıfbank bireysel kredi kartınızla giyim, gıda ve akaryakıt sektörlerinin her birinden ayrı ayrı ve tek seferde 2000 TL ve üzeri alışveriş yapın, toplam 500 TL hediye World puan kazanın. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank, daima seninle.

Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo. A Haber Radyo. 24 saat haber. A Haber Radyo. 24

0: Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
1: Yaşadığı sağlık sorunlarına rağmen Türkiye

0: Millet Meclisi Başkan Vekilliği görevini yaklaşık 3,5 yıldır büyük bir fedakarlıkla yürüten dava arkadaşım Bekir Bozdağ kardeşime en kalbi şükranlarımı sunuyorum.
1: Uzun süre alkışlandı. Duygusal anlar yaşadı. Elini göğsüne koydu. Alkışlara böyle karşılık verdi. AK Parti Şanlıurfa Milletvekili ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkan Vekili Bekir Bozdağ, sağlık sorunları nedeniyle Meclis Başkan Vekilliği görevinden istifa etti. AK Parti Genel Merkezi'nde gerçekleştirilen yasama yılı açılış toplantısında konuşan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Bekir Bozdağ'a teşekkürlerini iletti.
0: Dava arkadaşım Bekir Bozdağ kardeşime en kalbi şükranlarımı sunuyorum.
1: AK Parti Meclis Grup Başkanı Abdullah Güler de konuşmasında sözü Bekir Bozdağ'a getirdi. Hizmetleri ve abiliği için teşekkür etti.
2: Sağlık sorunları yaşamasına rağmen bu samimiyeti, gayreti, bizlere vermiş olduğu destekten dolayı yine bir abi olarak geçmişten bugüne AK Parti'mize gerçekten samimi gönülden çalışmalar ortaya koyarak bize de örnek bir duruş sergilediği için ben saygıdeğer başbakanımıza, Türkiye Büyük Millet Meclisi Meclis Başkanım, Başkan Vekilimize, Şanlıurfa Milletvekilimiz Bekir Bozdağ Bey'e AK Parti grubumuz adına şükranlarımı sunuyorum. Allah emeklerinden dolayı razı olsun.
1: Duygusal anlar yaşanan konuşma sırasında Abdullah Güler, Bekir Bozdağ ile sürdürdükleri yoğun çalışmalara da bir parantez açtı.
2: Dün itibariyle Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde 3 dönemdir birlikte çalıştığımız Meclis Başkan Vekilimiz ve Şanlıurfa Milletvekilimiz Bekir Bozdağ Bey görevinden sağlık sebeplerinden dolayı ayrıldı. Biz kendisiyle AK Parti grubu olarak 3 yıllık bir süre zarfında çok yakın çalışma ortaya koyduk. Büyük emekler sarf ettik. Sabahlara kadar süren birçok kanun teklifimizi, görüşmelerini birlikte yaptık. Biz kendisinden bu manada şahidiyiz.
1: Uzun süre alkışlanan Bekir Bozdağ böylece Meclis Grup Başkan Vekilliği görevine veda etmiş oldu.
0: Başkan Vekilliği vazifesini devralacak Tokat Milletvekilimiz Yusuf Beyazıt kardeşimize de Cenab-ı Allah'tan başarılar diliyorum.
3: A Haber Radyo'yu YouTube üzerinden dinlemek için Turkuvaz Radyolar kanalına abone olun. A Haber Radyo, haberin radyosu.

0: Efendim, ajans akşama doğrudan merhaba. A Haber ve A Haber Radyo ortak yerinde gelişmelerle karşınızdayız. Önce başlıklarımıza bakalım. Daha sonrasında ise detaylandıracağız. Bugün AK Parti'ye çok önemli bir katılım vardı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında AK Parti Genel Merkezi'nde milletvekilleriyle yeni yasama yılın buluşmasında Cumhuriyet Halk Partisi, eski Cumhuriyet Halk Partili Cemil Turgay artık biliyorsunuz istifa etmişti. Bir süredir bağımsız devam ediyordu görevini. Şimdi AK Parti çatısı altında devam edecek. Çok önemli açıklamalar var. Buraya inanarak ve güvenerek katılım dedi. Detaylarına birazdan bakacağız. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde genel kurula hitap etti. Fonla ilgili çok önemli açıklamaları var. Dikkat çeken açıklamalar. 17 fonda ödeme yarın itibariyle başlıyor ve peyderpeyde devam edecek. O açıklamaların da detaylarına birazdan bakacağız. Ve Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki savaş. Donald Trump'tan bu konuda dikkat çeken bir açıklama var. Diyor ki savaş her halükarda bitecek. İyi ya da kötü bunu İranlar seçecek diyor. Donald Trump'ın savaşa dair açıklamalarını ekranlarınıza getireceğiz. Ama öncesinde Başkan Recep Tayyip Erdoğan açıklamalarıyla başlayalım. Biraz önce de belirttiğimiz gibi Başkan Recep Tayyip Erdoğan AK Parti Genel Merkezi'ndeydi ve yasama yılı açılış toplantısında konuştu. AK Parti'ye katılan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'a rozetini taktı. AK Parti'nin hizmet için en güvenli adres olduğunu dile getirdi Erdoğan. İzmir'in artık gönül belediyeciliğiyle tanışacağını söyledi.
1: İzmir bugün bir başka. Çok coşkulu.
2: Salonda coşku had safhadaydı. Başkan Erdoğan kürsüye çıktı. Konuşması sık sık tezahüratlarla kesildi.
1: Bunlar Karşıyaka mı, Göztepe mi?
2: İzmir'in coşkusu adeta AK Parti Genel Merkezi'ndeydi.

0: Çünkü İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, AK Parti ailesine katılmak üzere yerini çoktan almıştı.
1: Bugün aramıza katılan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'a AK Parti ailesine hoş geldin, sefalar getirdin diyorum.
0: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Genel Merkezi'nde yasama yılı açılış toplantısında milletvekilleriyle bir araya geldi. AK Parti'nin sağlam adımlarla olan yürüyüşüne dikkat çeken Erdoğan, hizmet için en güvenli adres AK Parti dedi.
1: Rüşvetsiz selam dahi vermeyen parti derebeylerinin baskısından bıkanlar, gecenin bir yarısında sinkaflı küfürlere maruz kalmak istemeyenler, huzur içinde, uyum içinde şehirlerine hizmet etmeye çalışanlar en güvenli adres olarak AK Parti'yi görüyor.
0: Başkan Erdoğan konuşmasında rüşvet, yolsuzluk ve irtikap batağına saplanan muhalefeti de eleştirdi.
1: Belediyecilik başkaları için bir rant kapısı, menfaat kapısı olabilir. Ama bizde sadece millete hizmet kapısıdır.
0: Cemil Tugay'ın AK Parti'ye katılmasını değerlendiren Erdoğan, İzmir gönül belediyeciliğiyle tanışacak vurgusu yaptı.
1: Ege'nin incisi İzmir'e ve İzmirli kardeşlerimize hizmet mücadelesinde tüm imkanlarımızla kendisine destek olacağımızı vurgulamak istiyorum. İzmir'in gönül belediyeciliği ile tanışması hayırlı, uğurlu olsun diyorum.
0: Salondaki coşku Erdoğan'ın konuşması boyunca sürdü. Cemil Tugay'a rozeti takıldı. Daha sonra ise Cemil Tugay kürsüye geçti, İzmir'i ayağa kaldıracağız dedi.
2: 30 yılı aşan bir devlet yönetimi tecrübesine sahip Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliği, kıymetli desteğiyle İzmir'i ayağa kaldırmak, sorunlarını çözmek ve şehrimizi adeta yeniden inşa etmek üzere yola çıkıyoruz.
0: AK Parti kimsesizlerin kimsesidir diyen Tugay, birlik ve beraberlik mesajı verdi.
2: AK Parti kimsesizlerin kimsesidir. İnanarak ve güvenerek katıldığım bu çatının altında Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde büyük ve güçlü bir Türkiye ile kutuplaştırmadan ve ayrıştırmadan kurtulmuş bir millet için bu yola baş koymuşların yoluna refik olmak üzere aranıza geldim.
3: İzmir'e gidelim. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın AK Parti'ye geçmesi İzmir'de nasıl yankılandı? Sefer Elçi bizi bekliyor. Sefer'e soracağız. Sefer, memlekette nasıl yankılandı Cemil Tugay'ın AK Parti'ye geçmesi?
4: Görüştüğümüz İzmirliler tabii ki memnun. Çünkü İzmir'e 27-25 yıldır yaklaşık bir hizmet doğru dürüst gelmiyor Hikmet. Sen de İzmirlisin, biliyorsun İzmir'in son halini. İzmir gerçekten içler acısıydı. Şimdi siyasette tabii ki yeni bir dönem başlayacak. Yani 27 yıllık siyasi tablonun değişmesinden söz ediyoruz. Ve İzmir'deki bu tabloya baktığımızda, daha önceki tabloya da baktığımızda İzmir'de 3.479.000 seçmen var. Zaten daha önce seçmen sinyalleri vermişti. Nasıl vermişti? Cemil Tugay son seçimlerde 1.269.000 oy almıştı. Rakibi Hamza Dağ ise 1 milyon oy aldı. Yani seçmen burada diyor ki artık yaklaşıyor, yani makas daralıyor. Memnun değilim. Ve yıllardır da bu memnun değil sinyali vere vere vere en son makas daralmıştı. Ve bu artık son durum, Cemil Tugay AK Parti'ye geçince artık seçmen, görüştüğümüz kişiler de hizmetin gelmesinden de oldukça mutlu olacaklarını belirtiler. Çünkü İzmir'de çok sorun var. Yani yıllardır haber ekranlarında biz bunu anlatıyoruz. İzmir'in yol sorunu, İzmir'in trafik sorunu, İzmir'in körfez sorunu, İzmir'in çöp sorunu, Armandalı çöp alanı. Yani İzmir'de inanılmaz derecede bir sorun var. Gerçekten bu sorunlar da yıllardır çözülmüyor. Yani şu siyasetten artık İzmirliler bıkmış durumda. Yani şunu belirteyim. Çekidimi atsam seçilir. Artık hizmeti yapmasak da olur siyasetinden İzmirliler oldukça sıkılmışlardı. İşte son bu Cemil Tugay'ın hamlesiyle AK Parti'ye geçmesiyle bu dönem bitti artık, bundan sonra hizmet geleceği için tek sorduklarımız da görüştüklerimiz de söyledikleri cümleler şöyle: hizmet gelecek, o yüzden de İzmir inşallah düzelecek. Çünkü İzmir'de yapı stoğuyla, deprem olmuştu, yapı stoğuyla oldukça eskiyen bir kentsel dönüşüm var. Ve bu yıllardır da kentsel dönüşüm yapılmıyor. Ve İzmir'in birçok noktasında da gecekondular var. Bunlar da daha önceki dönemlerde, işte 27 yıllık bir dönemi anlatıyoruz, yapılmadı. Ve şu anda da İzmir'in siyasi haritasına baktığımızda, şöyle bir bakalım. Ali Ağa'da Milliyetçi Hareket Partisi var. Menemen, Foça, Çiğli'de AK Parti, Çiğli'de AK Parti'de. Narlıdere, Buca ve Karşıyaka'da Cumhuriyet Halk Partisi şu anda bulunuyor. Bayraklı'da Yeni Parti, Tire ve Kiraz'da bağımsız yönetimler öne çıkıyor. İzmir'in 22 ilçesinde ise Yeni Parti yönetim bulunuyor. Ve AK Parti dediğimiz kurulduğundan bu yana ilk kez İzmir'de Büyükşehir Belediyesi'nde yönetimde olacak. AK Parti içinde şu anda ilk kez olacak ve dediğimiz gibi görüştüğümüz kime sorsak İzmir'den 10 kişiden 8'i oldukça mutlu, 9'u oldukça mutlu. Ulaşım dediğimiz gibi birçok sorun vardı. Ulaşım da bunlardan bir tanesiydi. Körfez'i saydığımız gibi. Ama son olarak da şunu belirtmek istiyorum Hikmet. Önümüzdeki günlerde de aldığım son duyum olarak Kiraz, Bayındır, Bergama, Beydağ, Ödemiş'te AK Parti'ye geçmesi bekleniyor. Bu da aldığımız kulis bilgileri arasında diyelim. Sözü tekrardan İzmir'den sana bırakalım Hikmet.
5: Bey, Sefer, teşekkürler aktardığın bilgilerden dolayı. Efendim, Cemil Tugay'ın Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa ettikten bir süre sonra AK Parti'ye katılması CHP ile Yeni Parti'yi karşı karşıya getirdi. Özgür Özel ve kurmayları Cemil Tugay'ı hedef almış durumdalar ama Cumhuriyet Halk Partisi yönetimi ise Özgür Özel'i hedef alıyor bu konuda.
6: Arkadaşlarını, partisini satmayanlar ölene kadar kardeşimizdir. Satıp gidenler haindir. Hain oğlu haindir.
7: Gidene bakıyorsak bu gideni getirene de bakmak gerekiyor. İzmir ne yazık ki kurultay hesaplarına meze edilmiştir.
0: Cemil Tugay'ın AK Parti'ye geçişi Yeni Parti ile CHP'yi karşı karşıya getirdi. Aday gösterirken Cemil Tugay ile ilgili sütte leke var, Cemil Tugay'da yok diyen Özgür Özel, AK Parti'ye transferi sonrası İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı'nı hedef aldı. Sütü bozuk anlamına gelen betmaye ve namert ifadelerini kullandı.
6: Sütte leke var, onda yok. Cemil Tugay başkanımızı İzmir Büyükşehir adayı yaptık. Satıp gidenler haindir, hain oğlu haindir.
0: CHP Grup Başkan Vekili Sevda Erdan Kılıç transferin faturasını Özgür Özel'e kesti. 38. olağan kurultay sürecini hatırlattı, sorumluluktan kaçamazlar dedi.
7: Aday belirlemelerinde örgütü yok saydılar, yapay zeka kullandık dediler. Bugün bu ortaya çıkan tablonun siyasi sorumluluğu tamamen bu sözleri kullananlardadır. Ama her gidişi böyle bir baskıyla açıklayamazsınız.
8: CHP Grup Başkan Vekili Sevda Erdan Kılıç'ın ardından Yeni Parti Grup Başkan Vekili Ali Mahir Başarır çıktı kürsüye. Onun gündeminde de İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın AK Parti'ye transferi vardı.
9: Bugün bir düğün yaptılar ya genel merkezde. Bir düğün yaptılar.
0: Ali Mahir Başarır Cemil Tugay'ı hedef aldı. Tartışılacak açıklamalara imza attı.
9: Biliyorsunuz onun mesleği doktor, estetik cerrah. Önce kendine bir işlem yapsın, yüzünü değiştirsin. Çünkü o yüzde İzmir sokaklarında gezemez.
0: CHP İstanbul Milletvekili Oğuz Kağan Salıcı da muhalefetin parçalandığını söyledi. Özgür Özel İzmir'e hesap vermelidir dedi.
5: Efendim, Başkan Recep Tayyip Erdoğan bugün fon soruşturmasına ilişkin net mesajlar verdi. Fon Koordinasyon Kurulu'nun birincil gündeminin bu meselenin çözülmesini sağlamak olduğunu söyledi Erdoğan. Memlekete hizmet yolunda önümüze çıkan kim olursa kenar alır, yürümeye devam ederiz dedi.
10: Efsane büyük başkan Recep Tayyip Erdoğan.
1: Millete, memlekete ve ümmete hizmet yolunda önümüze çıkan kim olursa olsun kenara alır, yürümeye, koşmaya devam ederiz. Milletin hakkına girenler, haksız kazanç sağlayanlar, tamahkarlık ve sahtekarlık yapanlar bunun hesabını

0: Bu dünyada Türk mahkemelerine hem de Mahkeme-i Kübra'da Yaradan'a verecektir.
1: Fon soruşturmasına ilişkin net mesaj verdi. Milletin hakkına girenler, haksız kazanç sağlayanlar, sahtekarlık yapanlar hesabını verecekler dedi.
0: Birincil gündemi bu meselenin çözülmesini sağlamaktır. Kurulumuz yoğun bir şekilde çalışacak, sermaye piyasalarımıza haksız gölge düşüren bu sorunun üstesinden süratle gelecektir. Kendilerine talimatımız bu yöndedir. Cumhurbaşkanı yardımcımızın başkanlığında kurulan Fon Koordinasyon Kurulumuzun birincil gündemi bu meselenin çözülmesini sağlamaktır.
1: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti milletvekilleriyle yasama yılı açılış toplantısında açıklamalarda bulundu.
0: Ekonomi yönetimimiz başta olmak üzere ilgili tüm birimlerimiz çok dikkatli biçimde konuyu takip ediyor, tedbirleri alıyor, kamuya yük getirmeden vatandaşlarımızın birikimlerinin bir an önce ödenmesi için gerekli idari ve yasal süreçleri işletiyoruz.
1: Öncelikle hedefin vatandaşların birikimlerinin ödenmesi olduğunu söyleyen Başkan Erdoğan, hiç kimsenin şüphesi olmasın, buradan da güçlenerek çıkacağız dedi.
0: Biz kalemşörlerin veya sosyal medya tetikçilerinin yönlendirmesiyle değil, milletin çizdiği istikamette iş tutarız. Hiçbir arkadaşımın zihnine, gönlüne şüphe, tereddüt yerleşmesin. Buradan da Allah'ın izniyle güçlenerek çıkacağız.
2: Şimdi Başkan Erdoğan bu açıklamalarından sonra Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde genel kurula hitap etti. Fon soruşturması kapsamında çok önemli mesajlar var. İki başlık öne çıkıyor. Onlardan bir tanesi ödemelerin hemen yarın itibariyle başlayacak olması. İkincisi ise ödemelerde asla hazineden herhangi bir katkı yapılmayacağı.
3: Tasfiye sürecinde Fon Koordinasyonu Kurulu olarak ana çerçevemiz şudur. Süreç şeffaf şekilde yürütülecektir. Adil, etkin ve olabilecek en hızlı şekilde sürdürülecektir. Hazineden kaynak kullanılmayacaktır. Her bir fonun kendi kaynakları ve açılmış hesaplara yatırılan kaynaklar değerlendirilerek hareket edilecektir. Bu 7 şirketten A1 Kapital, Buls ve Pardus olağan tasfiye süreciyle tasfiye edilecektir. 5 Ekim yani yarın itibariyle bu tasfiye süreci başlayacaktır. 17 fonun bu kapsamda tasfiye edileceğini öngörüyoruz. Bu 17 fondaki yatırımcılara paraları ödenecektir. Merkezi Kayıt Kurumu verilerinin tamamlanmasından sonra geriye kalan 4 şirket ve altlarındaki fonlarla ilgili olağanüstü tasfiye süreci başlayacaktır. Atlas şirketinin olağan yöntemle tasfiyesi üzerinde de çalışılmaktadır. Burada bir uzlaşmaya gidilirse Atlas şirketi de olağan tasfiye ile yatırımcılara haklarını ödeyecek. Geriye sadece 3 şirket kalacaktır. Olağanüstü tasfiyenin özünü meclisimizin tabii takdirine sunacağımız olağanüstü tasfiyenin özünü 1 milyon liraya kadar ana paraların ödenmesi oluşturmaktadır. Fon alacaklılarının tahsili ve borçların ödenmesi kapsamında çalışmalar sürdürülecek. Nihai tasfiye bakiyesi 5-6 ay gibi bir süreç içinde sonuçlandırılmış olacaktır.
2: Fon soruşturmasında yeni bir gelişme var. Fatma Betül Sayan Kaya ile eşi İlyas Kaya şüpheli sıfatıyla ifadeye çağrıldı.
4: Fon soruşturması derinleşiyor. Mal varlıkları dondurulan Fatma Betül Sayan Kaya ile eşi soruşturmayı yürüten başsavcılık tarafından şüpheli sıfatıyla ifadeye çağrıldı. İki ismin Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne giderek ifade vermesi bekleniyor. Fatma Betül Sayan Kaya eşiyle birlikte Özata fonundan 2 milyar 200 milyon lira kazanç elde ettiğine ilişkin suçlamaların ardından 26 Eylül'de AK Parti'deki görevinden istifa etmişti.

0: belediye çalışanı, boşanma aşamasındaki eşi, imar müdürü vekili hakkında suç duyurusunda bulundu. Ekipler operasyonun düğmesine bastı. İzmir Çeşme Belediyesi'ne yönelik ihalelerde usulsüzlük, suç örgütü kurma, rüşvet, irtikap ve resmi belgede sahtecilik iddiaları üzerine operasyon düzenlendi.
1: Sıkıntılıymış ki orası. Yani bir de daha önceden de çok almaya çalışmışlar. Çok araya insan sokmuşlar. Müdürün net kararıymış mesela, kesinlikle hani.
2: Çeşme Belediyesi'nde görev yapan Efe Sağlamer, boşanma aşamasında olduğu eşi İmar ve Şehircilik Müdür Vekili Buğçe Sağlamer hakkında suç duyurusunda bulundu. Bunun üzerine soruşturma başlatıldı.
0: Soruşturmayı derinleştiren ekipler belediyeye ait bazı evrakların temizlik işçisi tarafından yakıldığı bilgisine ulaştı.
2: Ekipler temizlik işçisine evrak imhası talimatının İmar ve Şehircilik Müdür Vekili Buğçe Sağlamer tarafından verildiğini tespit etti.
0: İhbar üzerine çalışma yapan jandarma evrakı imha etmeye çalışan işçiyi suçüstü yakaladı. Elde edilen bilgiler ışığında Çeşme Belediyesi'ne yapılan operasyonda İmar ve Şehircilik Müdür Vekili Buğçe Sağlamer, Çeşme Belediye Başkan Yardımcısı Emre Can Durmaz, Fen İşleri Müdür Vekili Furkan Yiğit ve çok sayıda şüpheli gözaltına alındı.
3: Müdür bir şey demez değil mi bize, yani müdür bu işin içinde, yarın öbür gün müdür sen kimden aldın demez.
1: İşte bu şartı koymuş.
3: He, müdür koyu yani ha.
1: Aha, aynen işte ondan ona herkes garip bir şekilde.
0: Şüphelilerden eski Çeşme Belediye Başkan Yardımcısı Onur Gül'ün ise başka bir soruşturma kapsamında tutuklandığı öğrenildi. Şüphelilerin belediyedeki imar, fen işleri ve emlak süreçlerini kullanarak haksız kazanç sağladıkları ve soruşturmaya konu olan delilleri yok etmeye çalıştıkları iddia ediliyor.
3: Biz okumayalım hani elimizde delil olmasın diye iletleri sildi. Tek kullanım, tek göstermelik attı bize.
0: Ekipler operasyon kapsamında belediyede ve şüphelilerin evlerinde arama yaptı. Aramalarda çok sayıda dijital materyal ve dokümana el konuldu.
4: İstanbul Esenyurt Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk ve rüşvet iddialarına ilişkin soruşturma başlatıldı. Başkan yardımcılarının aralarında olduğu 19 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilerden 17'si yakalandı. 2 kişinin yakalanması için de çalışma sürüyor.
0: Yolsuzluk soruşturması Esenyurt Belediyesi'ne uzandı. Başkan yardımcılarının da aralarında olduğu 17 şüpheli gözaltına alındı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti.
5: Soruşturma kapsamında ihaleye fesat karıştırma ve bu ihalelerde bazı müteahhitlere rüşvet verildiği iddiası mercek altına alındı.
0: Söz konusu iddiaları adı karışan 19 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Emniyet güçleri eş zamanlı operasyon düzenledi. Baskınlarda 19 şüpheliden 17'si gözaltına alındı. Yolsuzluk soruşturmasında gözaltına alınan şüpheliler arasında Esenyurt Belediye Başkan Yardımcısı Yusuf Ulutaş'la eski Başkan Yardımcısı Ümit Ünal da var. Firari 2 kişinin yakalanması için de çalışma sürüyor. Yusuf Ulutaş'ın evinde yapılan aramada yüklü miktarda nakit para, ziynet eşyası ve yüksek değerli saatler ele geçirildi.
4: Efendim, İstanbul'da uyuşturucu tacirlerine yönelik operasyonlar hız kesmeden sürüyor. Emniyet ve jandarmanın düzenlediği 4 operasyonda 159 kilo uyuşturucu ele geçirilirken 8 şüpheli gözaltına alındı.
0: Uyuşturucu satıcılarına göz açtırılmıyor. Jandarma ve emniyet güçlerinin yaptığı 4 operasyonda toplam 159 kilo uyuşturucu madde ele geçirildi. İstanbul Emniyeti uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti suçuna yönelik Büyükçekmece, Eyüp Sultan ve Başakşehir'de operasyon düzenledi.
6: Uyuşturucu suç zincirinin her halkasını tek tek kırıp atıyoruz.
0: 3 ilçede gerçekleştirilen operasyonlarda 108 kilo uyuşturucu madde ve 110.550 adet sentetik ecza ele geçirildi. Operasyonlarda 6 şüpheli gözaltına alındı. İstanbul'daki bir diğer uyuşturucu operasyonunda ise jandarma ekipleri yurt dışına çıkarılmak istenen araca baskın yaptı. Araçta yapılan aramalarda 51 kilo uyuşturucu

uyuşturucu madde ele geçirildi. İki şüpheli ise gözaltına alındı. Böylece İstanbul Emniyeti ve jandarmanın yaptığı 4 ayrı operasyonda toplam 159 kilo uyuşturucu yakalandı.

0: Gazze'deki katliamın, soykırımın 3. yıl dönümü bugün. Resmi kayıtlara göre 74 bin Filistinli bu saldırılarda şehit oldu ama Birleşmiş Milletler rakamlarına göre bu rakam çok daha fazla. Zira enkazın altında binlerce insan kalıyor ki bu sayının 100 binden çok daha fazla olduğunu belirtiyor Birleşmiş Milletler. Ki geçen günlerde aktarmıştık, her geçen gün enkazın altından yeni insanların cenazeleri çıkarılıyor. Orada hayatını kaybeden şehit olanlardan 21.475'i çocuk. Şimdi her biri bir rakam ama yani çok önemli bir rakamdan bahsediyoruz. 21.475 evlat, bebek katledildi İsrail tarafından ve rakamlar çok daha çarpıcı. 123 çocuk da bu süreçte Gazze'deki abluka nedeniyle açlıktan öldü. 2025-2026 yıllarından bahsediyoruz. İnsanlığın altın çağını yaşadığını düşündüğümüz bir dönemde 123 çocuk dünyanın gözü önünde açlıktan öldü. Hayatını kaybedenlerden 293'ü ise daha yeni doğmuş bir bebek, daha hayata yeni gözlerini açmış biri çocuk ve binden fazlası ise bir yaşın altında. 46 bin çocuk yaralandı bu süreç içerisinde. Hayatını kaybeden 21.475 çocuğun yanında 46 bin çocuk da yaralı ve 11 bin çocuk ampute edildi. Ve üstelik de bu ampute etmek, yani biliyorsunuz insanların kangren olan ya da daha fazla yarası büyümesin diye bacaklarını, kollarını, organlarını kesmekten bahsediyoruz ampute ederken. Çocukları uyuşturmadan, onlara herhangi bir anestezi yapmadan canlı canlı o acıyı hissederek bacaklarını ya da kollarını ya da parmaklarını kesmekten bahsediyoruz. 11 bin çocuk böyle ampute edildi. Bunu söyleyen bizler değiliz. Bu işlerini gerçekleştiren doktorlar ve 300 bin çocuk da şu anda Gazze'de yetersiz besleniyor. Açlıktan ölebilirler. Tüm bu dünya bunları görsün diye bugün Eyüp Sultan'da Gazze halkının sesini duymak için vatandaşlar sokaktaydılar ve Gazze halkına destek yürüyüşünü gerçekleştirdiler. 11 Ekim'e kadar bu gösteriler devam edecek.
1: Çok üzülüyoruz yani bu çocuklar için. Bak gördüm, için para parça oldu.
2: İsrail'in soykırımında katledilen masumlar anıldı. Gazze'nin çıldığı Eyüp Sultan'da yankılandı.
3: 52-57 tane İslam ülkesi var. Artık bunların kınamaktan vazgeçip harekete geçmelerini istiyorum. Yani kınamakla bir yere varılacak bir durum değildi çünkü.
2: İnsanlığın kanayan yarası Gazze, 3 yıldır İsrail'in soykırımı altında. Filistin'de yaşanan insanlık dramına dikkat çekmek amacıyla İstanbul Eyüp Sultan'da Gazze için meydanlardayız etkinliği düzenlendi.
4: 3 yıldır 50 binden fazla çocuk şehit edildi biliyorsunuz. Hala ulaşılamayan çocuklar var. Biz de Küçük Efendiler sergimizle beraber aslında onlara bir farkındalık oluşturmak için bir sergi oluşturduk. Oradaki duyguları, düşünceleri aslında buradaki insanlara göstermeye çalışıyoruz. Çünkü oradaki şehit çocukları, anneler, babalar veyahut da anne babası da yoksa da akrabaları ellerine aldıkları zaman aslında çok küçük bir torba içerisinde kemikleri alıyor. Biz de bu duyguyu burada aslında vatandaşlarımıza göstermeye çalışıyoruz.
5: Yapılan etkinlikte Gazze'ye bir sözün var sütununa katılım sağlayan insanlar duygu ve düşüncelerini yazıya dökerek ifade ediyorlar.
6: Vallahi Gazze ciğerimizi yakıyor bizim. Allah'ın izniyle inşallah zafer bizim olacak. İnancımız tam.
3: İslam aleminin bu dağınıklığını ve ayrılıklarını bir kenara bırakıp bu Gazze'nin, Filistin'in kurtuluşu için bir araya gelmeleri tek hedefler olmasa şu an.
5: İsrail'in katliamı karşısında vatanlarını savunmaya devam eden Gazze halkı bir yandan da açlıkla mücadele ediyor. Gördüğünüz bu kazanlar da Gazze halkının açlıkla mücadelesini temsil ediyor.
2: 11 Ekim'e kadar devam edecek etkinlikte Filistin halkına destek mesajları verildi.
7: Yani bu masum çocukların kanının yerde kalmasını istemiyoruz zalim İsrail karşısında. Allah'ın laneti, onların gazabı onlar üzerinde olsun.
0: Yunanistan halkı da sokaklarda. Biz Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail'in piyonu değiliz diyorlar. Nedeni de şu: Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Marco Rubio Yunanistan'da ziyaret gerçekleştiriyor ve Yunanistan halkı da Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail'in piyonu olmak istemiyoruz diyerek bu ziyarete tepki gösteriyorlar. Tepki gösterenlerin ellerinde Filistin bayrakları da var.
8: Pankartlar açıldı, bayraklar çekildi. Binlerce kişi tek bir ses oldu. ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun Atina ziyaretinde öfke sokaklara taştı. ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio 2 günlük resmi ziyaret kapsamında Yunanistan'a gitti. Ziyaret Atina halkını adeta ayağa kaldırdı. Propilaya ve Sintigma meydanlarında toplanan binlerce kişi başkent caddelerini sloganlarla inletti. Protestocular ABD ve İsrail'in Yunanistan'ı kendi askeri planlarına piyon yapmasına sert çıktı. NATO politikalarına tepki gösterdi.
9: Yunan halkı artık daha fazla dayanamıyor. Yıllar boyunca ABD ile yapılan stratejik anlaşma, yüksek enerji fiyatları, yoksulluk, aşırı vergilendirme ve ülkemizin savunması için olmayan devasa silahlanma harcamaları nedeniyle zaten çok fazla bedel ödediler.
8: Göstericilerden bazılarının ellerinde pankartların yanı sıra Küba ve Filistin bayrakları da vardı. Sokaklardan yükselen en net mesajlardan biri de Filistin'e verilen güçlü destek oldu.
9: Savaş ülkemize her zamankinden daha yakın. Katil Rubio ülkemizde istenmiyor. Ülkemizin Amerika Birleşik Devletleri ile işbirliğinin herhangi bir şekilde geliştirilmesini istemiyoruz.
8: Sloganlar yükseldikçe tansiyon zirveye çıktı. Öfkeli kalabalık ABD ve İsrail büyükelçiliklerine doğru yürüyüşe geçti. Ancak Yunan polisi protestocuların ilerleyişine geçit vermedi. ABD Dışişleri Bakanı Rubio'nun bu büyük öfkenin gölgesinde Yunanistan Başbakanı Kyriakos Mitsotakis ve mevkidaşı Yorgos Gerapetritis'te görüşmesi bekleniyor.
0: Fransa açık denizde stratejik bir füze testine imza attı. Yeni nesil kıtalar arası balistik füze denizaltıdan başarıyla fırlatıldı. Test atışını yerinde takip eden Cumhurbaşkanı Macron, mesaj ulaşması gereken yere ulaştığı ifadeleriyle Rusya'yı işaret etti.
8: Nükleer başlık kapasiteli balistik füze denizaltından ateşlendi. Mesaj yerine ulaştı diyen Macron, Moskova'ya gözdağı verdi.
9: Bugün daha güçlüyüz ve sanırım mesaj ulaşması gereken her yere yüksek sesle ve net bir şekilde ulaştı.
8: Fransa ordusu yeni nesil stratejik balistik füzesi M51,3'ü test etti. Nükleer başlıkta taşıyabilen füze ülkenin batısındaki Bretonya açıklarında Le Vigilant adlı denizaltıdan fırlatıldı. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ateşlemeyi canlı olarak izledi. Macron o anın videosunu sosyal medyadan paylaştı. Rusya'ya açık mesaj verdi. Nükleer başlık kapasiteli füzenin testinin zamanlaması ise dikkati çekti. Öyle ki Rus lider Vladimir Putin geçen hafta NATO'ya sert bir uyarıda bulunmuştu. Putin, Polonya ile Litvanya arasında yer alan Rus toprağı Kaliningrad'ı gerekirse nükleer silahla savunacaklarını söyleyerek NATO'ya mesaj vermişti. Fransa Savunma Bakanlığı test atışının nükleer caydırıcılık kapasitesini pekiştirme amacı taşıdığını açıkladı. Fırlatmanın faydalı yük olmadan uluslararası yükümlülüklerle tam uyum içinde tamamlandığı duyuruldu. Fransa ordusunun en caydırıcı balistik füzelerinden biri olan M51,3 nükleer başlık taşıyabilme kapasitesinin yanı sıra 8.000 ila 10.000 kilometre menzildeki hedefleri yüksek hassasiyette vurabiliyor. 52 ton ağırlığında ve 12 metre uzunluğundaki dev füze saatte yaklaşık 30.000 kilometre hıza ulaşabiliyor.
0: Rusya, Ukrayna'nın başkenti Kiev'e yönelik son

0: dönemin en büyük saldırılarından birini daha gerçekleştirdi. Hedefte Ukrayna ordusuna ait Flamingo füzelerinin üretim ve depolama tesisleri vardı. Rusya saldırılar sırasında Kuzey Kore yapımı balistik füzeleri de kullandı. Kiev'de ise köprüler drone saldırılarına karşı çelik ağlarla koruma altına alınıyor.
1: Rus ordusu Kiev'i vurdu, patlama sesleri peş peşe yükseldi. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, Rusya büyük bir saldırıya hazırlanıyor uyarısında bulundu.
2: Son güncellenen istihbarat raporları Rusya'nın büyük bir saldırı dalgasına hazırlandığını gösteriyor. Lütfen güvenli bölgelerde kalın.
1: Bu açıklamadan kısa süre sonra başkent Kiev patlamalarla sarsıldı. Rusya'nın hedefinde Ukrayna'nın geliştirdiği Flamingo füzelerinin depolandığı tesisler ve üretim merkezleri vardı. Rusya saldırıda Kuzey Kore yapımı KN-23 balistik füzelerini de kullandı. Ukraynalı yetkililere göre saldırılarda çok sayıda kişi hayatını kaybetti. Kiev'de yaşayan Ukraynalılarsa saldırı geçene kadar metrolara sığındı.
2: Avrupa bize neden yardım etmiyor anlamıyorum ya da ne geleceğini bilmiyorlar. Rusya sadece güçten anlar.
1: Ukrayna lideri Zelenski ise Rusya lideri Putin'in 74. yaş günü yapılan saldırılar için Rus ordusu sivil yerleşimi vurarak Putin'e hediye verdi paylaşımında bulundu. Her iki tarafında kullandığı kamikaze dronlarsa savaşın seyrini değiştiriyor. Rusya tarafından hedef alınan Kiev'deki Kuzey Köprüsü'nde güvenlik önlemleri artırıldı. Drone saldırılarına karşı köprünün etrafı çelik ağlarla örüldü. Benzer bir önlemi Rusya'da enerji tesislerindeki zararı önlemek için almış ve rafinerilerin etrafı çelik ağlarla kaplanmıştı.
0: Konya'da polis ekipleri aranan firarileri yakalamak için operasyon düzenledi. Firarilerin saklandığı yerler ekipleri şaşkına çevirdi.
3: Biri ağaca çıktı, diğeri arabanın altına saklandı. Firari şüpheliler tek tek yakalandı. Konya'da Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri hakkında yakalama kararı bulunan şüphelilere yönelik geniş çaplı operasyon yaptı. Ekipler kasten öldürme, hırsızlık ve yağma gibi suçlardan aranan şüphelilerin peşine düştü. Firarilerden biri park halindeki aracın altında bulundu.
4: Sakin ol!
3: Diğeri ise ağaca çıkıp dalların arasına saklanmıştı. O da polisten kaçamadı. Operasyonda yakalanan 141 şüpheli emniyete götürüldü.
0: Sakarya'da tefecilere yönelik eş zamanlı operasyon yapıldı. 3 kişinin gözaltına alındığı operasyonda çok sayıda senet ele geçirildi. Sakarya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Hendek ve Adapazarı'nda tefecilik yapan 3 şüpheliye yönelik operasyon düzenledi. Şüphelilerin ikametlerine yapılan aramalarda 40 senet, 2 ruhsatsız tabanca ve av tüfeği ele geçirildi. Gözaltına alınan 3 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. İstanbul Küçükçekmece'de bir iş yeri kurşun alırken Esenyurt'ta da bir inşaat firması kundaklanmıştı. İki olaya ilişkin başlatılan soruşturmada 7 şüpheli gözaltına alındı.
1: Bir iş yerini kurşunladılar, diğerini ise kundakladılar. İki olayın arkasından da yeni nesil suç örgütü çıktı. Şüpheliler 29-30 Eylül tarihlerinde İstanbul Küçükçekmece'de bulunan bir iş yerine kurşun yağdırıp kaçtı. 3 Ekim'de ise Esenyurt'ta bir inşaat firmasını kundakladılar. Çalışma başlatan polis olayların arkasında yeni nesil suç örgütü olduğunu tespit etti. Kimlikleri belirlenen şüphelilere yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. 7 şüpheli saklandıkları adreslerde yakalandı.
0: İstanbul Üsküdar'da bir yolcu vapuru Cemiyet Hayatı'nın tanınan isimlerinden Derin Mermerci'ye ait bir yalıya çarpıyor. Efendim bu anlar kameraya yansıyor. Hatta güvenlik kamerasına yansıyan görüntüler de var.
3: İstanbul Boğazı'nda bir kez daha facianın eşiğinden dönüldü. Üsküdar Kandilli sahilindeki 200 yıllık

0: tarihi Kazasker Necmettin Efendi yalısına boğaz turu yapan bir yolcu vapuru çarptı. Denizde sürüklenen vapurun önce yalının önünde bir tekneye çarptığı, ardından da bahçeye daldığı o anlar güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Cemiyet hayatının tanınan isimlerinden Derin Mermerci'ye ait yalıda büyük maddi hasar meydana geldi. Derin Mermerci kazayı sosyal medya hesabından duyurdu.
1: Benim çocuklarım bu evde şu anda korkunç bir travma yaşadılar. Rıtımımı yok ettiler.
0: Mermerci yalıdan uzaklaşan vapurun hasar var mı diye soran mürettebatına da sert tepki gösterdi.
1: Hasar var mı mı? Hasar var mı mı? Sizce hasar var mı?
2: Yolcuyu boşaltamazsın. Sahil güvenlik geliyor şu anda. Bekliyorsun 2 dakika, ondan sonra.
3: Çorum'da bir otomobille cip kafa kafaya çarpıştı. Biri çocuk, 4 kişi yaşamını yitirdi. Genç yaşta hayata veda eden Zehra Betül Yılmaz da Ömer Cebeci'nin kazadan sadece bir gün önce nişanlandıkları ortaya çıktı.
0: Bir gün önce yüzükler takıldı. Yarınlar için sözler verildi. Ama o hayaller trafik kazasında yok olup gitti. Kazanın adresi Çorum İskilip Karayolu Ceritbeli mevkii. Zehra Betül Yılmaz'ın kullandığı otomobil Mert Üstünel'in kullandığı ciple kafa kafaya çarpıştı. Kazayı görenler hemen yardıma koştu. Jandarma ve acil sağlık ekibine haber verildi. Sürücüler Zehra Betül Yılmaz ve Mert Üstünel'le otomobilde bulunan 6 yaşındaki Hüsra Lal kaza yerinde hayatını kaybetti. Ağır yaralanan Ömer Cebeci ve Münevver Lal acil sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak hastaneden de bir acı haber geldi. Ömer Cebeci doktorların tüm çabalarına rağmen hayata tutunamadı. Münevver Lal de yaşam savaşı veriyor. Kazadan geriye kalan gerçekse yüreklere kor düşürdü. Hayatının baharında yaşama veda eden Zehra Betül Yılmaz'la Ömer Cebeci'nin bir gün önce nişanlandıkları, mutluluğa giden ilk adımı attıkları ortaya çıktı.
3: Şimdi Nevşehir'de bir sürücü drift atıyor. Bakın, sonrasında araç tespit ediliyor, plaka tespit ediliyor. Aracın peşine düşüyor polis ama sürücü enteresan bir yola başvuruyor. Bakın, aracı görüyorsunuz. Hemen afar topar sanayiye gidiyor. Aracı sökmeye başlıyor. Ama şunu diyecek. Diyecek ki yani o araç bu araç değil. Bu araç burada yatıyor, parçalandı. Biz bunu tamir ediyoruz. Bu araba zaten yürüyemez ki diyecek ama polisin çok küçük bir ayrıntıya dikkati sayesinde olay çözülüyor. Bakın o ayrıntı ne?
0: Cezadan kaçmak için aracını parçaladı. Onu ele verense radyatör suyu oldu.
4: Abi çalışmadı.
5: Hayır, ya sıcaklık neyinesi?
0: İlginç olay Nevşehir'de yaşandı. Plakası belirlenemeyen otomobil trafiği birbirine katmış, çevredekilerin canını hiçe sayarak drift atmıştı. Sosyal medyada paylaşılan bu görüntüler polis ekiplerini harekete geçirdi. Adeta iğneyle kuyu kazıldı. Çok geçmeden sürücünün kimliği tespit edildi. Polis ekipleri baskın için sanayi sitesine gittiğinde şaşkına çeviren bir manzarayla karşılaştı.
5: 15 yıldır böyle mi?
4: Abi vallahi çalışmadım ben.
0: Drift yapılan araç aylardır tamirdeymiş gibi duruyordu. Motorunun bir kısmı, direksiyonu ve lastikleri sökülmüştü. Üstelik uyanık sürücü aracı gizlemek için önüne tamir edilen başka 2 arabayı park etmişti. Sürücü her ne kadar inkar etse de onun bu oyununu polisin dikkati bozdu. Çalışmıyor denilen aracın motor kaputunu açan ekipler radyatör suyunun sıcak olduğunu fark etti.
4: Abi çalışmadı.
5: Hayır, ya sıcaklık neyinesi? Baksana ya, bu çalışmasa
4: böyle. Benzin zaten yanında aradım, 15 dakika sonra yanında
5: gördüm. Doğru, haklısın, bir şey demiyorum sana. Ama bu sıcaklık neydi? Altta ateş mi yandı?
0: Yakalanacağını anlayan sürücünün drift attıktan hemen sonra aracını sanayiye çektiği ve cezadan kurtulmak için 15 dakika içinde parçaladığı anlaşıldı.
5: Kim ne yapıyor?
4: Bizim eleman da attı.
5: Ha, sen attın, geldin, bıraktın. Arka elemanları da dağıtım yapıyor.
0: Akıl almaz plan pahalıya patladı. 140 bin lira idari para cezası kesildi. Sürücünün ehliyetine 1 ay el konulurken aracı da 60 günlüğüne 7 Emin Otoparkı'na çekildi.
3: Sarıyer'in kahraman esnafıyla tanıştıracağız şimdi sizleri efendim. Esnaf İbrahim

0: Güzel iki ayrı olayda gösterdiği hızlı refleksle takdir topladı. Boğazına yemek kaçan müşteriyi Hemlik manevrasıyla kurtaran esnaf, yola koşan bir çocuğu da son anda yakalayarak olası bir kazayı engelledi.
1: Koşmasaydık gerçekten üzücü olaylarla karşılaşırdık.
2: O mahallenin kahramanı. Olay nerede, o da orada.
1: Çok şükür o anda erken bir şekilde fark ettik. Hemliğimizi yaptık.
2: İstanbul Sarıyer'de hayatlara dokunan 41 yaşındaki esnaf İbrahim Güzel, müşteriyi boğulmaktan, çocuğu araç altında kalmaktan kurtardı. Yaptıklarıyla takdir topladı. İlk olayda esnafın işletmesinde yemek yiyen bir adamın boğazına lokma kaçtı.
1: Yemeğini hızlı hızlı yerken boğazına kalıyor.
2: Boğulma tehlikesi geçiren adam panikle ayağa kalktı. Durumu fark eden iş yeri sahibi hemen harekete geçti. Hemlik manevrasıyla vatandaşın hayatını kurtardı.
1: Amca sonrasında bize çok teşekkür etti. Yani biz de mutlu olduk, o da mutlu oldu yani. Dualarla gitti buradan.
2: Aynı esnaf, ailesiyle işletmeye su almaya gelen çocuğun yola koştuğunu fark edince peşinden gitti.
1: Dedim bu çocuk herhalde bunun peşine tekrardan koşar. Ondan sonra içeriden onu takip ediyordum zaten. Bir baktım yola doğru koşmaya başladı.
2: İşletme sahibi çocuğu ezilmekten son anda kurtardı. Esnafın iki ayrı olayda gösterdiği hızlı refleks ve soğukkanlılık güvenlik kamerasına yansıdı.
1: Koşmasaydık gerçekten üzücü olaylarla karşılaşırdık.
0: Hatay'da etkili olan dolu yağışı mandalina bahçelerine hasar verdi. Hasat için gün sayan üreticiler meyvelerin büyük oranda zarar gördüğünü belirtti.
3: Ceviz büyüklüğünde vardı. İşte zaten görünüyor. Yaprak bırakmadı. İşte yerlerde, mahsul yerlerde.
2: Dolu mandalina bahçelerini bu hale getirdi. Hatay'ın Arsuz ilçesinde etkili olan dolu, sağanak ve fırtına yaşamı olumsuz etkiledi. İlçede yollar göle döndü, su baskınları yaşandı. Olumsuz hava koşulları bölgedeki mandalina bahçelerini de vurdu. Dolu yağışı nedeniyle bir bölümü döküldü. Bir bölümü ise dalında zarar gördü.
3: Yerdekilerden hariç üstündeki dalların üstündeki yani meyveler hepsi zaten yenmez bir halde. Görünüyor zaten fotoğraflarda görünüyor, şeyde de görünüyor. Dolu mahvetmiş yani delmiş, ikiye bölmüş yani. Ağaçta bir tane bile meyve şu an yenilir bir şeyi yok yani, yenilmez yani.
2: Üreticiler hasat için gün sayıyordu. Mandalinaları toplayıp satacaklardı. Ama olmadı. Dolu ürünlerine hasar verdi.
3: Kesime hazırlandığımız zamanlarda işte ani bir hava şartlarıyla karşılaştık.
2: İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri alanda hasar tespit çalışması yapıyor.
0: UEFA Uluslar Ligi'nin 4. haftası 10 maçta tamamlandı. Böylelikle sezonu ilk milli ara sona erdi. A Lig 3. grupta İspanya geriye düştüğü maçta Hırvatistan'ı mağlup ederek 4'te 4 yaptı ve çeyrek finale yükselmeyi garantiledi.
4: Hırvatistan İspanya maçına hepiniz hoş geldiniz. Uluslar Ligi A Ligi 3. gruptan sonra Hırvatistan'la İspanya Split'te stadyum Polyut'ta karşı karşıya gelecek. Split'te ilk düdük sesi geldi. Hırvatistan İspanya bir başka deyişle Hırvatistan yenilmezlere karşı maç başladı. Keyifli seyirler. Vlasic, Modric, Kovacic. Bu kez de iyi pas yapan Hırvatistan. Kovacic'ten sol kanada Perisic. Perisic çekti sola, baktı içeriye, orta arka bölüme, kafa, kaleci Simon Stanisic. Atak devam edecek. Jakic vurdu dışarıya. İyi geldi, etkili geldi Hırvatistan. Stalo, Modric, Vlasic. Kovacic hareketli, solda Perisic var, sağda Matanovic. Kovacic gitti, bıraktı Matanovic, gol şansı olabilir. Matanovic vurdu, Simon, Perisic gol! Ivan Perisic! Hırvatistan İspanya karşısında öne geçiyor. Baskın bir hücum. Hırvatlar golü buldu. Split'te taraftarlar ayakta. Kovacic aldı topu. Matanović'i tercih etti. Onun vuruşu.

0: Simon güçlükle çıkardı ama dönen topu tamamlıyor Ivan Perisic. Hırvatistan 1, İspanya 0. Kubil. Kubil yerde, karar faul ve kartıyla geldi Lambert. Orası karıştı bir anda. Sarı kart çıktı Perisic'e. Bu müdahaleden sonra kartı gördü Perisic. Unai Simon. Hata geldi. İkinci gol şansı. Matanovic Simon. Matanovic dev bir şanstan sonuç alamadı. Laporte. Laporte bomboş bir kafa Oyarzabal. Kalecide kaldı Livakovic. Aymeric Laporte çok iyi bir servis ama istediği kafa vuruşunu yapamıyor. Mikel Oyarzabal. Bayana'da merkeze Pedri, yanında Pubil var. Ona değil, Lamin Yamal'a gol şansı. Yamal yanağlara vurdu. Lamin Yamal. İkinci yarıya İspanya başladı. Şimdi savunmanın arkasına Yamal gole gidiyor. Lamin Yamal Livakovic'i geçti. Yerde kaldı. Gözler Lambrecht'te. Korneri gösteriyor Lambrecht. Lamin Yamal. Yamal içeri gönderdi. Kafası Stanisic'ten şut şansı olabilir. Olmuyor. Dar açıda pasa gitti. Vuruş gol. Mikel Merino. İspanya aradığı golü Mikel Merino ile buluyor. Baskı çok arttı. Çok bunaldı Hırvatistan. İspanya skora dengeyi getiriyor. Acil durumda camı kırınız. Mikel Merino 2024'te Avrupa Şampiyonası'nda, 2026'da Dünya Kupası'nda bunu hep gördük. Hırvatların yeni yıldızlarından Baturina ikinci yarıda şans buldu. Kovacic ilk çalımı attı ama ikincide takıldı. Büyük bir hata geldi. Perisic vurdu kaleci Simon. Zubimendi'nin hatası. Ayakla çıkardı Simon. O birkaç dakikada Yamal'a özel diyelim. Perisic faulü yaptı. Kartı var. İkinci sarı. Kırmızı kart. Ivan Perisic. Kişi kalıyor Hırvatistan. Az önce ikinci gol atabilirdi Perisic. Saniyeler sonra takımını 10 kişi bırakıyor. Jeremy Pino. Zubimendi. Merino. Merino. Mikel Merino.
1: Haber Radyo, 24 saat haber.
2: Halkbank'ın katkılarıyla. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından düzenlenecek İstanbul Ekonomi Forumu, dünyanın dört bir yanından Merkez Bankası başkanlarını ve üst düzey politika yapıcıları İstanbul'da buluşturacak. 8 ile 9 Ekim'de gerçekleştirilecek foruma 2 bakan, 16 Merkez Bankası başkanı ve 8 Merkez Bankası başkan yardımcısı katılacak. Halkbank'ın katkılarıyla.
1: Haberin radyosu A Haber Radyo.
3: Reklam.
4: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
1: A Haber Radyo. Haberin radyosu.
5: Aradığınız post cihazına şu anda ulaşılıyor.
6: Çünkü işletmelerin yeni postu cep telefonu. Tep Cep Post'la tüm Android telefonlar anında post cihazına dönüşüyor. Hemen siz de Tep şubelerinden veya Cepte Tep işleden Tep Cep Post başvurunuzu yapın. Kolayca ödeme alın. Üstelik post cihaz ücreti ödemeyin. Detaylı bilgi tep.com.tr'de.
7: Tep o kadar iyi ki Tep.
8: Kaçırılmayacak servis avantajları Hyundai'de. 3 yaş üzeri Hyundai'lerin bakım, mekanik onarım

0: %20 indirim sizi bekliyor. 14 Eylül 31 Ekim tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin, avantajlardan yararlanın. Detaylı bilgi Hyundai.com.tr'de.
1: Paytr'dan işletmelere büyük rahatlık. Paytr Sanal POS. Tek entegrasyonla tüm kartlardan ödeme alın. Üstelik taksit yapın. %2,19'dan başlayan komisyon oranları için detaylar paytr.com'da.
2: Büyük rahatlık Paytr. Boş kar servis, boş kar servis. İyi ki varsın yanımda.
3: Her marka araca bakım ve onarım boş kar servis noktalarında.
4: İşletmenizin ihtiyaçlarına kulak verin. Küçük büyük tüm ekipmanlara vakıf katılım finansal kiralamayla sahip olun, işinizi geleceğe taşıyın. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri, vakıfkatılım.com.tr ve mobi şubede. Vakıf katılım.
5: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo. Bir reklam.
6: Vakıfbank kredi kartımla önce aracıma akaryakıt alırım, sonra da beğendiğim kıyafeti, eve giderken de markete uğrar World puanları toplarım.
7: Siz de Ekim ayında Vakıfbank bireysel kredi kartınızla giyim, gıda ve akaryakıt sektörlerinin her birinden ayrı ayrı ve tek seferde 2000 TL ve üzeri alışveriş yapın, toplam 500 TL hediye World puan kazanın. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank, daima seninle.
5: Bir reklam.
0: A Haber Radyo, 24 saat haber.
5: Reklam.
8: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
0: A Haber Radyo, haberin radyosu. Dünya.

0: İstanbul Alışveriş Merkezi, İstanbul'un kalbinin attığı yerde, İstanbul Finans Merkezi'nde. Hayatın merkezi seni bekliyor.
1: Kaçırılmayacak servis avantajları Hyundai'de. 3 yaş üzeri Hyundai'lerin bakım, mekanik onarım, parça ve işçiliklerinde %20 indirim sizi bekliyor. 14 Eylül 31 Ekim tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin, avantajlardan yararlanın. Detaylı bilgi Hyundai.com.tr'de.
2: Sıradaki şarkı Happy Jean'den uygun fiyatlı kasko teklifi dileyenlere gelsin.

0: her an değişirken getirisi en yüksek olanı nasıl bulacağım diye soranlara cevap yine Handi Kredi. Handi Kredi'ye girin, farklı bankaların oranlarını karşılaştırın, faiz getirisini hesaplayın ve şubeye gitmeden hesabınızı açın.
1: İşletmenizin ihtiyaçlarına kulak verin. Küçük büyük tüm ekipmanlara vakıf katılım finansal kiralamayla sahip olun, işinizi geleceğe taşıyın. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri, vakıfkatılım.com.tr ve mobi şubede. Vakıf katılım.
2: Metal'e yön veren teknoloji ve iş dünyası Ankiros Fuarı'nda buluşuyor. Metalurji sanayinin bugünü ve geleceği Ankiros 22-24 Ekim'de İstanbul Fuar Merkezi'nde. Ücretsiz davetiyeniz ankiros.com'da.
3: Reklam. A Haber Radyo.
4: Bir reklam.
5: Akseslere 450 TL'ye varan çip para Opet istasyonlarında. İlk harcamadan önce cüzdandan kampanyaya katılan Aksesler 1 Ekim'den 15 Kasım'a kadar kampanya dahil Akses üyesi Opet istasyonlarından farklı günlerde ve tek seferde yapacakları 1500 TL ve üzeri 4. akaryakıt veya otogaz harcamalarında 22 Kasım'a kadar anlaşmalı Opet istasyonlarında akaryakıt veya otogaz alımlarında geçerli 450 TL çip para, SMS ile katılanlarsa 400 TL çip para kazanıyor. Detaylar akses.com.tr ve opet.com.tr'de.
4: Bir reklam.
6: A Haber Radyo. 24 saat haber.

0: hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
1: A Haber Radyo, haberin radyosu.
2: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
3: Akakçe. Dinleyiciler, Aygaz 100 oktana geçen geçene performans ve tasarrufu seçenler Aygaz 100 oktana geçtiler ve şöyle söylediler. Aygaz diyoruz, 100 oktan diyoruz.
4: Aygaz diyoruz, 100 oktan diyoruz. Son 10 kişi, son 5 kişi, son 1 kişi. Oh, aldım. İnanılmaz uygun fiyatı aldım.
5: Siz de sizinle aynı ürünü almak isteyenlerle İdefix grup alışverişinde bir araya gelin. Stoklarla sınırlı ürünleri inanılmaz fiyatlarla alın. Üstelik 200 TL'ye varan ideal puan fırsatını kaçırmayın. Grup alışverişine hemen başlayın. İdefix. Alışılmadık alışveriş.
4: Son 10 kişi, son 5 kişi, son 1 kişi. Oh! İdefix grup alışverişiyle çok uygun fiyata aldım. İdefix. Alışılmadık alışveriş. İdefix,
6: İdefix. Böyle teklifi yaparsa Doblo yapar. Fiat Doblo 1 milyon 259 bin lira başlangıç fiyatıyla şimdi Fiat showroomlarında. Detaylı bilgi için fiat.com.tr.
7: Dökümhaneler, dövmeciler, metale şekil verenler ve metalurji teknolojileri Ankiroz Fuarı'nda buluşuyor. Türk Kas Döküm Ürünleri Özel Bölümü'yle Ankiroz 22-24 Ekim'de İstanbul Fuar Merkezi'nde. Ücretsiz davetiyeniz ankiroz.com'da.
8: Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
9: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
10: Canlı yayın.
11: İzmir'in coşkusu adeta AK Parti genel merkezindeydi. Çünkü İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, AK Parti ailesine katılmak üzere yerini çoktan almıştı.
12: Bugün aramıza katılan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'a AK Parti ailesine hoş geldin, safalar getirdin diyorum.
11: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Genel Merkezi'nde yasama yılı açılış toplantısında milletvekilleriyle bir araya geldi. AK Parti'nin sağlam adımlarla olan yürüyüşüne dikkat çeken Erdoğan, hizmet için en güvenli adres AK Parti dedi.
12: Rüşvetsiz, selam dahi vermeyen parti derebeylerinin baskısından bıkanlar, gecenin bir yarısında sinkaflı küfürlere maruz kalmak istemeyenler, huzur içinde, uyum içinde şehirlerine hizmet etmeye çalışanlar en güvenli adres olarak AK Parti'yi görüyor.
11: Başkan Erdoğan konuşmasında rüşvet, yolsuzluk ve irtikap batağına saplanan muhalefeti de eleştirdi.
12: Belediyecilik başkaları için bir rant kapısı, menfaat kapısı olabilir. Ama bizde sadece millete hizmet kapısıdır.
11: Cemil Tugay'ın AK Parti'ye katılmasını değerlendiren Erdoğan, İzmir gönül belediyeciliğiyle tanışacak vurgusu yaptı.
12: Ege'nin incisi İzmir'e ve İzmirli kardeşlerimize hizmet mücadelesinde tüm imkanlarımızla kendisine destek olacağımızı vurgulamak istiyorum. İzmir'in gönül belediyeciliği ile tanışması hayırlı, uğurlu olsun diyorum.
11: Salondaki coşku Erdoğan'ın konuşması boyunca sürdü. Cemil Tugay'a rozeti takıldı. Daha sonra ise Cemil Tugay kürsüye geçti, İzmir'i ayağa kaldıracağız dedi.
13: 30 yılı aşan bir devlet yönetimi tecrübesine sahip Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliği, kıymetli desteğiyle İzmir'i ayağa kaldırmak, sorunlarını çözmek ve şehrimizi adeta yeniden inşa etmek üzere yola çıkıyoruz.
11: AK Parti kimsesizlerin kimsesidir diyen Tugay, birlik ve beraberlik mesajı verdi.
13: AK Parti kimsesizlerin

0: kimsesidir. İnanarak ve güvenerek katıldığım bu çatının altında Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde büyük ve güçlü bir Türkiye ile kutuplaştırmadan ve ayrıştırmadan kurtulmuş bir millet için bu yola baş koymuşların yoluna refik olmak üzere aranıza geldim.
1: İzmir Türkiye'nin üçüncü büyük metropolü, yıllardır çözülemeyen çöp depolama alanları, altyapı yetersizlikleri ve kronik kent sorunlarıyla boğuşan İzmir tarihinin en radikal siyasi dönüşümüne sahne olacak. 1999'dan bu yana CHP tarafından yönetilen İzmir'de şimdi AK Parti ile yeni bir dönem başlayacak.
2: Altyapı yetersizlikleri, yıllardır çözülemeyen çöp sorunları. AK Parti ile birlikte İzmir'in kronik sorunları artık geride kalacak. İzmir 1999'dan beri CHP tarafından yönetilemedi. Kronikleşen kent sorunları yıllardır çözüme kavuşturulamadı. İzmirliler ise bu sorunlarla boğuşmak zorunda kaldı.
3: Ayıp yakışan şeyler değil de İzmir'e bu.
4: Zaman değişir, herkes her yer değişir ama CHP asla değişmez.
3: Balkonu açıyorsun, balkondan olduğu gibi koku içeri geliyor.
5: Çöplerin böyle olmasa ne olacak? Hastalık gelir. Çoluk çocuğa hastalık gelecek, başka bir şey olacak. Yok bu işlerin. Temizlik sıfır şu anda, ne olur çöp yığınıyor her taraf. Yığınla çöp oldu.
2: Türkiye'nin üçüncü büyük metropolünde artık bu sorunlar tarihe karışacak. Kulislerde İzmir AK Parti'ye mi geçecek tartışmaları alevlenirken son noktayı AK Parti koymuştu. Partinin sosyal medya hesabından paylaşılan işte bu videoyla İzmir'in AK Parti'ye geçeceği müjdelenmişti adeta. 7 Ekim ibaresiyle yayınlanan videoda kentte yıllardır süregelen çöp problemine ve ihmal edilmişliğe atıfta bulunuldu. Fonda İzmir Marşı'nın ezgileri yükselirken kentin simgeleşen çöp dağlarının saniyeler içinde rengarenk açan çiçeklere ve doğan bir güneşe dönüştüğü tasvir edildi. Bu çarpıcı paylaşım sadece siyasi bir transferin değil, kentin yıllardır biriken sorunlarının AK Parti eliyle ve yeni bir vizyonla çözüleceği mesajının sembolik bir ilanı olarak yorumlandı. Tugay'ın AK Parti'ye geçişinin ilanı partinin grup toplantısında gerçekleşti. Haziran 2026'da CHP'den istifa ederek bağımsız kalan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay AK Parti'ye katıldı.
6: Bugün aramıza katılan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'a AK Parti ailesine hoş geldin, safalar getirdin diyorum.
2: Tugay'ın rozetini bizzat Başkan Recep Tayyip Erdoğan taktı.
0: Ben huzurlarınızdayım bugün. İnanarak ve güvenerek katıldığım bu çatının altında Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde büyük ve güçlü bir Türkiye ile kutuplaştırmadan ve ayrıştırmadan kurtulmuş bir millet için bu yola baş koymuşların yoluna refik olmak üzere aranıza geldim.
2: İşte bu sözleri söyledi Cemil Tugay AK Parti rozetini taktıktan sonra. Bu tarihi adımı atan Tugay'ın AK Parti'ye katılımıyla İzmir'de yeni bir dönem başlayacak. Kentin merkezde olan hizmet bağı güçlenerek İzmirliler rahat bir nefes alacak. Yaşarken biz güvendeydik.
1: Şimdi Özgür Özel Cemil Tugay ile ilgili çok önemli açıklamalar yapmıştı. Biliyorsunuz sütte leke olur, Cemil Tugay'da olmaz demişti. Sonrasında Cemil Tugay Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa edip yeni partiye katılmayınca da bambaşka cümleler kuruldu. Arşivlere bir bakacağız şimdi.
7: Sütte leke var, bizimkilerde yok. Ben dediğimi dedim derim, demediğimi demedim derim. Ben o lafı bir tek Ferdi Zeyrek için söyledim. Aha da buradan bir kez daha söylüyorum. Allah rahmet eylesin. Sütte leke vardı, Ferdi'de yoktu.
8: Sütte leke var, onda yok. Cemil Tugay başkanımızı İzmir Büyükşehir adayı yaptık.
2: Yeni parti genel başkanı Özgür Özel'in İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay ile ilgili kendisini yalanlayan açıklamaları gündemdeki sıcaklığını korurken arşivler bir kez daha

0: daha açıldı. Özel, Hamas konusunda da kendisiyle çelişmişti.
1: Bugüne kadar Hamas'a terör örgütü demedim.
2: Hamas bir terör örgütüdür.
0: Özgür Özel, CHP'nin başındayken ön seçim sözü vermiş, daha sonra tam tersi açıklamalarda bulunmuştu.
1: Namus ve şeref sözü. Bundan sonra karar, güç, yetki örgütündür. Ön seçimin teminatı bir genel başkan olacağım. Söz veriyorum.
2: Her yerde ön seçim doğru yöntem değil.
3: Daha bugüne kadar Özgür Özel'in yapacağım deyip de şartlar oluştuğunda yapmadığı bir iş, tutmadığı bir söz yoktur.
0: Özgür Özel 2019 seçimlerinde her çiftçiye bedava traktör vaadinde bulunmuş, ancak o vaat yerine getirilmemişti. Tutulmayan söz Özel'e sorulduğundaysa çok konuşulacak bir yanıt vermişti.
4: CHP'ye oy verene traktör bedava. Orada şöyle bir şey söyleniyor. CHP'li belediye seçerseniz işte 5 yılın sonunda herhalde bir traktör alacak kadar sizin yüzünüzü güldürür falan. Ama çarpıcı olsun diye CHP'ye oy verene traktör bedava.
5: AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, MYK toplantısına ilişkin açıklamalarda bulundu. Fon krizine dair vatandaşlarımız müsterih olsun dedi. Özgür Özel'in fon üzerinden hükümeti hedef almasına da tepki gösterdi. Sözcü Çelik, Erdoğan'ın Suriye ziyaretine ilişkinse henüz takvim belli değil dedi.
6: Bu vurguncular tarafından hakları gasp edilmiş vatandaşlarımız müsterih olsunlar. Burada kim tamahkarlık yapmış, kim gerçekten bir haksızlığa uğramış, devletin elindeki bilgi ve belgeler tüm bunları açığa çıkarabilecek kapasiteye sahiptir. Bu çıktığı zaman tüm kurumların yaptığı, bütünsel bir şekilde yaptığı, tam bir koordinasyonla yaptığı bu çalışma çerçevesinde kısa sürede bu süreçler tamamlanacaktır. Ve bu meselenin temizlenmesinin başındaki irade Cumhurbaşkanımızdır. Bütün bu iradesi, verdiği talimatlarla bu sıkıntının, vurgunculuğun, dolandırıcılığın, buradaki şeytanlıkların temizlenmesi talimatını veren irade Cumhurbaşkanımızdır. Kendi partisini vurgunculara, dolandırıcılara kaptırmış birisinin siyasi saçmalıklarından öteye gitmiyor. Elinde belge olan, bilgi olan alsın getirsin. Götürsün yargıya versin. Biz kamera bantlama partisi değiliz. Ya Cumhurbaşkanımızı hedef alacağına siyaset borsasının hesabını ver. Bakanlarımızı hedef alacağına milletvekili ve belediye başkanı borsasının hesabını ver. Partimizi hedef alacağına biz zaten gereğini yapıyoruz. Kurultay borsasının hesabını ver. Sayın Bahçeli'ye bu güçlü vurgusu, bu güçlü cümleleri için bir kere daha şükranlarımızı sunuyoruz. Tabii ki Cumhur İttifakı'nın önümüzdeki dönemde de Cumhurbaşkanı adayı Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dır. Cumhurbaşkanımızın Suriye'ye gitme arzusu var. Tabii bu Suriye ile birlikte koordine edilecek bir konu. Çalışılıyor bunun üzerinde. Bizim birimlerimizle Suriye birimleri arasındaki çalışma bu konuda devam ediyor. Fakat tarih henüz kesinleşmedi. Ama bu çalışma devam ediyor. Mekke Anlaşması ile ilgili olarak burada aslında İçişleri Bakanlığı'nın yaptığı çalışma açısından süreç olgunlaşmıştır. Çalışma da olgunlaştığı için birkaç gün içerisinde meclise gönderilmesi söz konusu olacak.
5: Efendim, piyasalar kapandı. Piyasalara bakalım. Borsa İstanbul 100 endeksi günü 12.122 puandan %2,03'lük bir puanla düşüşte bitirdi. Dolarda yatay bir hareket var. 49.20 liradan işlem görüyor. Euro TL'de ise %0,54'lük bir düşüş. 55.11'den işlem görüyor euro. Gram altında sert düşüş var. 6.491'den işlem görüyor. Daha sert düşüş ise gümüşte var. Gümüşün onsu 59.75'ten işlem görüyor. %2,62 kilik bir kayıpla devam ediyor işlemine gümüş. Şimdi Türkiye Futbol Federasyonu'nun Süper Lig hakemlerine ilişkin çok önemli bir açıklama var sevgili seyirciler. Atama süreci MYK Elit Hakem Direktörü Anthony Taylor'ın üstleneceğini duyurdu Türkiye Futbol Federasyonu. Ferhat Gündoğdu'nun tutuklanması ve MYK Başkanlığı'ndan istifa etmesi sonrası Süper Lig'de bu hafta oynanacak maçların hakem atamaları yapacak isim belli oldu. Türkiye Futbol Federasyonu Süper Lig hakemlerine ilişkin atama sürecinin MYK Elit Hakem Direktörü Anthony Taylor'ın teknik değerlendirmeleri doğrultusunda gerçekleştirileceğini açıkladı.

0: Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump İran konusunda yeni mesajlar verdi. Savaşı iyi veya kötü iki yoldan biriyle bitireceklerini söyleyen Trump, Hürmüz Boğazı'ndan son günlerde milyonlarca varil petrolün geçtiğini kaydetti. Hürmüz'ün Amerika'ya ait olduğunu savundu.
1: İran savaşını bitirmek için iki seçenek öne sürdü. Çatışmaların nasıl sona ereceğine biz karar vereceğiz dedi.
2: Bu işi bitirmemiz gerekiyor ve mesele sadece bunu nasıl yapmak istediğimiz. Nazik bir şekilde mi yoksa pek de nazik olmayan bir şekilde mi yapacağız? Bunu çok yakında öğreneceksiniz.
1: ABD Başkanı Donald Trump hem Beyaz Saray bahçesinde hem de Baltimore'da katıldığı bir törende İran hakkında konuştu. Trump savaşı iyi veya kötü iki yoldan biriyle sona erdireceklerini belirtti. ABD'nin İran'a saldırmasıyla bölge ülkelerinin Washington'a teşekkür ettiğini dile getirdi. Tahran'ın yönetim kadrosunda belirsizlik bulunduğunu iddia etti.
2: Bildiğiniz gibi liderleri gitti. İkinci lider grubu da gitti. Ve en büyük sorun ülkeyi kimin yönettiğini kimsenin bilmemesi. Kimse bilmiyor ama belki de bu iyi bir şey.
1: Hürmüz Boğazı ABD'nindir dedi.
2: Hürmüz Boğazı Amerika Birleşik Devletleri Donanması ve Amerika Birleşik Devletleri'ne aittir. Bütün bunlara rağmen oradan gelecek petrole ihtiyacımız yok.
1: Boğazdaki petrol akışının son günlerde arttığını da kaydetti.
2: Son birkaç gün içinde inanılmaz miktarlarda milyonlarca varil petrol sevk edildi. Sevkiyatları savaş öncesindeki seviyelere ulaşan, hatta bu seviyeleri aşan düzeylerde gerçekleştiriyoruz.
0: Türk savunma sanayisinin en stratejik projelerinden biri olan Havasoj elektronik kalp uçağı Yunanistan'ın gündemine oturdu. Yunan basını uzaktan sinyal bozma yeteneğine sahip uçağı yeni bir tehdit diye duyurdu.
3: Haberleşme sistemleri ve radarları tespit ediyor. Düşman sistemlerini karıştırıyor ve aldatıyor. Türkiye'nin gökyüzündeki elektronik hakimiyetinin yeni anahtarı Havasoj.
4: Havasoj bizim bildiğiniz gibi 4 tane hava kuvvetleri için erken istihbarat artı elektronik harp özellikleri taşıyan uçağımız. Şu anda 2 tane uçağımız uçuşları, kalifikasyon uçuşlarını yapıyor. İşte içinin modifiye edildiği ve bütün görev sistemlerinin yüklendiği bir uçağımız var. Bir de dış modifikasyon ki çok önemli ve uzun bir zaman aldı.
3: Havasoj elektronik harp uçaklarında geri sayım başladı. Önümüzdeki yıl 2 uçağın envantere girmesi bekleniyor. Ancak Atina endişeli. Yunanistan merkezli Pentapostagma gazetesi uçağın Yunan silahlı kuvvetleri için tehdit olduğunu yazdı. Yunan gazete uzun menzili sayesinde uçağın Türk hava sahasının derinliklerinde kalarak Türk kuvvetlerini koruyabileceğini kaleme aldı. Haberde Havasoj'un Yunan hava savunmasının doğrudan menziline girmeden görev yapabileceğine dikkat çekildi. Türk Havasoj uçağının adalar ve anakaradaki Yunan yer tabanlı erken uyarı radarlarını kör edeceği de ifade edildi.
0: Efendim bir sıcak gelişme, Fatma Betül Sayan Kaya ve eşi İlyas Kaya fon soruşturması için adliyede ifade veriyor efendim. Telefonun hattımızda Kadir Mercan var. Ayrıntıları dinleyeceğiz. Kadir dinleyelim seni.
5: İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan ve yürütülen fon soruşturması kapsamında Fatma Betül Sayan ve eşi İlyas Kaya savcılık tarafından ifadeye çağrılmıştı. Bulunduğumuz dakika itibariyle de savcı huzurunda her iki ismin de ifade işlemlerinin başladığını söylemek mümkün. İfade işlemleri ne kadar sürecek bizler tabii ki an be an takip ediyoruz. Fakat geçtiğimiz dakika itibariyle, daha doğrusu yaklaşık bir 10-15 dakika önce Fatma Betül Sayan Kaya ve eşi İlyas Kaya fon soruşturması kapsamında şüpheli sıfatıyla savcı huzurunda ifade verecekler. Yaklaşık ifade işlemlerinin uzun sürmesi bekleniyor. En azından şu anda adli makamlardan, adli yetkililerden gelen bilgi o yönde. Şunu da söylemekte fayda var. Fon soruşturması kapsamında her iki isim de şüpheli sıfatıyla ifadeye çağrılmıştı İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ve bulunduğumuz dakika itibariyle de savcı huzurunda her iki ismin de ifadesi alınıyor diyelim. İfadeler bittikten sonra ifadelerden bizlere yansıyanlar oldukça bizler bu ekranlardan an be an takip et

0: Kontrol altına alındı. Yangının ardından rafinerinin tamamında operasyonlar durdu. Kazanlar dahil tüm tesis devre dışı kaldı. Kardon rafinerisinin günlük petrol işleme kapasitesinin 310 bin varil olduğu açıklandı. Tesisin Venezuela'nın ikinci büyük rafinerisi olduğu ifade ediliyor. Böyle içimizin yağlarının eridiği görüntüler şimdi izleyeceğiz efendim. Hırvatistan'da düzenlenen 20 yaş altı Balkan Güreş Şampiyonası'nda dikkat çeken görüntülere sahne oldu. Milli güreşçi Cemal Yiğit Purcu, İsrail rakibinin elini sıkmadı. Minder'i de ona dar ederek 35 saniyede 10-0'lık net bir skorla mağlup etti.
1: Uzattığı eli sıkmadı. Minder'de kaçacak yer bırakmadı. Milli güreşçi Cemal Yiğit Purcu, İsrailli rakibi karşısında 35 saniyede zafere ulaştı. Müsabakanın adresi Hırvatistan'ın Koprivnica kentiydi. Milli güreşçimiz Purcu, 20 yaş altı Balkan Güreş Şampiyonası'nda 74 kiloda mücadele etti. Çeyrek finalde karşısında İsrailli rakibi vardı. Gerilim müsabaka öncesinde başladı. Katil Tel Aviv'in temsilcisi elini Purcu'ya uzattı. Ancak milli sporcu binlerce çocuğu katleden İsrail'e tepkisini net bir şekilde gösterdi. Rakibinin uzattığı eli geri çevirdi. Purcu minderi de İsrailli rakibine dar etti. Müsabaka sadece 35 saniye sürdü. Milli sporcu İsrailli rakibini 10-0'lık net bir skorla mağlup etti. Kısa süren mücadelenin ardından Purcu hedefi altın madalyaya koydu. 3 gün süren turnuvada milli güreşçi 74 kiloda tüm rakiplerini geride bıraktı, Balkan şampiyonu oldu.
0: ...1948 yılında Nakba gününde Filistin'den sürülen 1 milyon kişiden biriydi karikatürist Naci El Ali. Çocukluğunu yansıttığı çizgi karakter Hanzala ile dünyaya İsrail işgalini duyurmaya çalıştı. Aradan geçen 78 yılda Filistin topraklarında hiçbir şey değişmedi. Hala onlarca Hanzala Gazze'de aynı işgalin gölgesinde büyümeye çalışıyor.

1 Mayıs günü sürüldüm vatanımdan. Yalın ayaklarım, üstümde yamalı tişörtümle. Evimin anahtarı kufiyeye sarıldı bir gün geri dönme umuduyla. Patikalarda yürüdüm. Nereye, neden gittiğimi dahi bilmeyecek yaşta. Adım Hanzala. 10 yaşında o talihsiz günde aldılar elimden gençliğimi, hayallerimi. Dikenli teller arasındaki mülteci kampına hapsedildim. Elimde boynu bükük bir zeytin yaprağıyla. Çocuktum ve o günden sonra hiç büyümedim. Sırtım dönük, ellerim arkada. Direnişim işgalcilere ve işgale sessiz kalanlara. Ta ki özgürlüğe kadar.

Dedim ya, benim adım Hanzala. Sizler beni zulmü olan isyanımdan tanıdınız. Peki ya adını dahi bilmediğiniz arkadaşlarım? Hepsi toprağıma yansıyan silüetim gibi benimle aynı kaderi paylaşıyor. Hala.

avludaki kuşların sesleri değil, avludaki düşmanın kurşun sesleri eşlik ediyor öksüz çocukluklarına. Oyuncağı mermi kovanları, bombalar altında yaşamaya mahkum yüzlerce Hanzala.

Ben sırtımı zulme çevirmiştim de herkes neden arkasını dönmüştü bana? İnsanlığın bir poşete sığdığı soykırıma, kısık sesli bir kınamayı mı reva görmüşlerdi? Gökyüzünü süsleyen uçurtmalarımızın yerini can alan biçimsiz uçaklar alırken bu sessizlik nedendi? Mavi gözlerim, sarı saçlarım olsa değişir miydi bize uzanan elin rengi?

Adım Hanzala. 10 yaşındayım. Devam ediyor hala çıplak ayakta sürdürdüğüm direnişim. Elbet Kudüs özgürlüğüne kavuşacak. Bense vatanıma. Ayakkabı numaramı öğrenip yamalı tişörtümü çıkaracağım yeni yaş almanın sevinciyle. Acımı yüreğinde hissedenler. Sahi, yüzümü ne zaman döneceğim size?

0: Kira bedelleri ile ilgili Yargıtay'ın kira bedeli emsalden düşükse 5 yıldan önce de dava açılabilir kararı üzerine yapılan haberler kafaları karıştırdı. Peki kirası düşük kalan mal sahibi hangi şartlarda dava açabilir? Kira tespiti davalarına 5 yıl şartı kaldırıldı mı? Ayrıntıları haber muhabiri Meral Dallılar ve konuğundan dinleyeceğiz.
1: Milyonlarca ev sahibi ve kiracıyı ilgilendiren önemli bir konuyla daha karşı karşıyayız. Diyelim ki sizler bir ev sahibisiniz ve kiracınız bulunduğunuz noktadaki kira bedellerinden çok daha altında bir kira ödemesi gerçekleşiyor. Peki ev sahibi olarak bu durumda ne yapabilirsiniz? Özellikle kira tespit davası açabilir misiniz ya da ne kadar süreçte sonuçlanıyor? İşte bunları konuşacağız. Yanımda çok kıymetli bir yayın konuğum var. Batuhan Bey bizlerle birlikte. Efendim öncelikle hoş geldiniz.
2: Merhabalar, hoş bulduk. İyi yayınlar.
1: Çok sık karşılaşıyoruz kira tespit davası. Alındaki son durum ne? Yargıtay bize neler söylüyor?
2: Şimdi burada kira tespit davalarını biz kira sözleşmesi başladıktan itibaren 5 yıl geçtikten sonra ve yenilenen 5 yılda bir açabiliyoruz. Burada örneğin 7. kira yılındayız ve daha önce hiç kira tespit davası açmadık. 7. kira yılında da bu kira tespit davasını açabiliyoruz. Şimdi burada önemli olan noktamız şu. Bir kira tespit davasından anlaşılması gereken aslında iki farklı konsept var. Bunlardan bir tanesi kiramızı raiç kira bedeline getirmek için açılan kira tespit davası. Bunun için kira sözleşmesinin en az 5 yıldan uzun süredir devam ediyor olması lazım. Bunun dışında da bir de şöyle bir kira tespit davamız da var bizim. Burada raiç kiraya getirmenin dışında örneğin kira sözleşmemizde bir artış hükmü yok ya da belirsiz ise kira sözleşmemiz başladı. 2. 3. yıldayız. Biz kira bedelimizin artışının yapılması için mahkemeden destek, yardım talep edebiliriz. Yani diyebiliriz ki mahkemeye benim kira sözleşmemde artış hükmü yok ya da belirsiz. Ne kadar artış yapması gerektiğini kiracı tespit edemiyor. Bu konuda bize bir artış hükmü belirleyin diye. Fakat burada bir üst sınır var. Bu da tüketici fiyat endeksinin 12 aylık ortalamalara göre artış oranı. Dolayısıyla burada biz raiç kira eğer TÜFE'nin 12 aylık ortalamalara göre artış oranından daha yukarıdaysa o orana getiremiyoruz, o rakama getiremiyoruz kiramızı 5 yıl dolmadıkça. Dolayısıyla burada karışıklığa mahal bırakmamak adına zaman zaman haberlerde şu tarz konular gerçekleşebiliyor. Kira tespit davası 5 yıldan önce de açılabiliyormuş. Yargıtay'dan kiracılara müjde gibi bazı haberler görebiliyoruz. Aslında burada kira tespit davası olarak 5 yıldan önce açılabilen o dava türü kira bedelimizin artışına ilişkin sözleşmemizde bir hüküm bulunmadığı ya da bulunsa da yeteri kadar iyi anlaşılamadığı durumlarda açılan ve orada maksimum üst sınır TÜFE 12 aylık ortalamalara göre artış rakamına getirilebilen, raiç kiraya çıkarılamayan. Onun dışında bizim raiç kira bedeline çıkarabilmemiz için 5 yılda bir açmamız gereken ya da en az 5 yıldan uzun süreli devam eden kira sözleşmemizin olmasına ilişkin düzenleme değişmedi. Örneğin bizim 10 bin lira olan bir kira sözleşmemizde raiç kiralar 40 bin lira, 50 bin lira, TÜFE %30 ise biz artık orada 10 bin liramıza %30 değil, 5 yıldan uzun süreli bir kira sözleşmemiz varsa kira tespit davası açarak kira bedelimizi 40 bin liralara, 42 bin liralara getirebiliyoruz. Bunun yanı sıra bir de uygulamada yine haberlerde Yargıtay kararlarıyla alakalı şu tarz haberler de var. Örneğin 2005 yılında başlamış bir kira sözleşmesi 2018 yılında taraflar sözleşmeyi aralarında yenilemişler. Yeni bir sözleşme yapmışlar. Ancak aslında taraflar aynı. Kiralanan gayrimenkul aynı. Kiracı taraf, kiraya veren taraf aynı. Her şey aynı. Sözleşmenin şartlarını yazılı hale getirmişler. Yazılı olmayan bir kira sözleşmesi ya da yazılı bir sözleşme var ama yeni bir sözleşme daha yapmışlar. Şimdi bu gibi durumlarda artık 2018'de başlamış olan bir sözleşme gibi değerlendirmiyor bunu Yargıtay.

0: 2005'te başlamış bir sözleşme gibi değerlendiriyor ve yine 5 yıldan uzun süredir devam eden bir sözleşme gibi ele alıyor. Bu 2018'de başlayan sözleşmeye 2021'de dava açılıp 5 yılda olmadı diye reddetmesini bozuyor ilk derece mahkemesinin. Dolayısıyla Yargıtay diyor ki burada artık 2005'te başladığı için sözleşme, ben bunu 2018'de başlamış gibi kabul etmem. 5 yıldan uzun süredir devam ediyor gibi kabul ederim diyor.
1: Peki, çok teşekkür ederiz. Yayın konuğum avukat Batuhan Bulut bizlerle birlikteydi ve özellikle kira tespit davasıyla alakalı aslında o belirsiz kız açıklığa kavuşturduk diyelim ve sözü merkeze bırakalım.
2: İstanbul Çekmeköy'deki bir inşaat alanında toprak kayması oldu. Bir işçi göçük altında kaldı. Arama kurtarma ekipleri zamana karşı amansız bir mücadele verdi. İşçi sağ olarak kurtarıldı.
3: Tonlarca ağırlıktaki toprak bir anda çöktü. İnşaat alanında can pazarı yaşandı. Görüntüler İstanbul Çekmeköy'den. Bir inşaat sahasında zemin çalışması yapılıyordu. Yerinden kopan dev toprak kütlesi bir işçiyi adeta yuttu. Arkadaşları hemen yardıma koştu. İnşaat sahasına itfaiye, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi. Zamana karşı amansız bir yaşam mücadelesi başladı. Nefeslerin tutulduğu kurtarma operasyonuyla talihsiz işçi göçüğün altından sağ olarak çıkarıldı. Hafif yaralı olan işçi sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
2: Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü TCG Anadolu için hatıra parası bastı. 925 ayar gümüşten üretilen ve yalnızca 3000 adet basılan özel seri 5250 liradan satışa sunuldu.
3: Gökbey'den sonra şimdi de Türkiye'nin mavi vatandaki gururu TCG Anadolu için hatıra parası basıldı. Bu özel seri koleksiyonerleri heyecanlandırdı.
4: Kalmama ihtimalini göz önünde bulundurarak erken geldim.
3: Darphane savunma sanayi serisinin ikinci hatıra parasını TCG Anadolu için hazırladı. Hatıra parasının basım adedi 3000 ile sınırlandırıldı.
4: Koleksiyonumda böyle bir ürünün bulunması çok güzel. Öncelikle bu hatıra parayı basan darphane yetkililerine ve arkadaşlara teşekkür ediyorum.
3: Özel seri darphanenin Beşiktaş'taki koleksiyon mağazasıyla resmi internet adresinde satışa çıkarıldı.
1: Savunma sanayisinin simge projelerinden biri olan yerli ve milli gururumuz TCG Anadolu bu kez de koleksiyonluk madeni bir parayla ölümsüzleştirildi. Öyle ki sınırlı sayıda üretilen özel para ilk günden yoğun ilgi gördü.
3: 925 ayar gümüşten üretilen para 5250 liradan satışa sunuldu.
2: Ağrı Dağı'na zirve tırmanışı yapan dağcı Mehmet Fatih Aktürk yaklaşık 4900 rakımda şiddetli fırtına nedeniyle geri dönmek zorunda kaldı. Aktürk uygun hava koşullarında zirve yürüyüşünü yeniden deneyecek.
3: Zirve yolculuğunda fırtınaya takıldı.
5: 1800 metre irtifa kat ettim. Ya bu da kolay bir rakam değil arkadaşlar.
3: Deneyimli dağcı Mehmet Fatih Aktürk 2 gün boyunca zirve için tırmandı. Hedef büyüktü. Ancak zirveye yaklaştıkça hava sertleşti.
5: Zirveyi dağcı değil, rotayı dağ belirler. Evet, şu anda kar çok yağdığı için şu anda yürüyüşümü yavaş gerçekleştiriyorum. Bir de arkadaşlar insan yoruluyor. Ben şu anda yaklaşık 1800 metre irtifa kat ettim. Ya bu da kolay bir rakam değil arkadaşlar.
3: Aktürk 4900 metreye ulaştığında şiddetli rüzgar başladı. Fırtına tırmanışı tehlikeli hale getirdi. Deneyimli dağcı tırmanışı yarıda bıraktı.
5: Tırmanışımı zorlaştıran kar oldu arkadaşlar. Şu anda kar olmasaydı ben şu anda 5000'lere doğru gidiyordum. Maalesef dün kar yağdı. Kardan dolayı çok hızlı çıkamıyorum.
2: Şanlıurfa'da dar sokaklarıyla labirenti andıran tarihi Şeytan Küçesi ticaretin ve zanaatin merkezi olarak zamana meydan okuyor. Asırlık çarşı hem gizemli hikayeleriyle hem de geleneksel ahili kültürüyle Siverek'in geçmişini geleceğe taşımaya sürdürüyor.
6: Dar geçitler, birbirini kesen gizemli sokaklar ve adeta labirenti andıran tarihi doku. Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde

0: Peki bu çarşı sadece mimarisiyle değil, ismiyle de görenleri şaşırtıyor.
1: Seviyoruz ya, çok güzel bir yer burası. Buraya güzel. Eski yerler olduğu için seviyoruz bunu.
0: Halk arasında asırlardır Şeytan Küçesi, yani Şeytan Sokağı olarak bilinen çarşı, geçmişten bugüne taşıdığı kültürel hafızayla ilçenin ticari kalbi olmayı sürdürüyor.
1: Tarihi bir yer, bilinen bir yer. Herkes rahatlıkla bulabileceği, çarşı merkeze yakınlığıyla, her yere yakınlığıyla bilinen bir yer.
2: Birçok mesleği barındırır. Birçok esnaf burada yıllardır geçimini sağlıyor. İsmini Şeytan Küçesi olarak almış ama dürüst esnaflarımız da bayağı bir mevcuttur.
3: Burası Şeytan Küçesi ama Siverek'te yaşayan bazı insanlar bu isimden oldukça rahatsız.
4: 40 senedir bu sokaktayım. Öyle esnaflık devam ediyor. Ama bu tabelayı ben gördüğüm zaman şahsen üzülüyorum. O Şeytan Küçesi tabelası yani yakışmıyor Siverek'e.
5: Eskiden ki şimdi de olduğu gibi sokaklar dar ve eskiden yapılar toprak yapılar olduğu için, köhne olduğu için, akşamları buradan insanların geçesi olmadığı için, korktuğu için anlıyor musunuz? Burası Şeytan Küçesi diye geçmiş yani.
0: Önceleri kuyumculuk ve gümüş işlemeciliğinin merkezi olan tarihi yapı, zaman içinde yapılan düzenlemelerle kapalı çarşı görünümüne kavuştu. Bugünse giyimden geleneksel lezzetlere kadar birçok meslek bu dar sokaklarda yan yana hayat buluyor.
5: Şehrimizin en eski çarşısı. Artı bir otantik havası var. Güzel bir atmosferi var. Güzel insanlar var. Ondan dolayı burada bir şey var. Milletin rağbeti var.
6: Efendim şimdi sizleri İstanbul'un en kalabalık 3. ilçesi olan Pendik'e götüreceğiz. Binlerce yıllık tarihe sahip ilçenin ismi nereden geliyor? İşte hem ilçenin tarihi yolculuğu bu sorunun yanıtını şimdi izleyeceğiz.

0: kaç yıldır Pendik'te yaşıyorsunuz?
1: 80 senedir.
0: Pendik'in ismin nereden geldiğini duydun mu?
2: Hayır, duymadım, bilmiyorum.
0: Burası İstanbul'un Pendik ilçesi. Pendik yaklaşık 750 binlik bir nüfusa sahip. İşte Pendik'in isminin nereden geldiğini hiç düşünmüş müydünüz? Gelin bu sorunun yanıtını birlikte arayalım.
3: İstanbul'un Pendik ilçesinin isim hikayesiyle ilgili birçok rivayet var. İşte onlardan birkaçı.
4: Bizans döneminde yani onların da leçesine uygun Pantikion diye bir isim olarak kullanılıyor. Bu daha sonra değişime uğruyor.
5: Beş duvarla çevrili manasında. Latincedeki Penti kelimesi de Pendik adının kökeni olarak gene tarih kaynaklarda ifade edilmektedir. Manav Türkmenler Farsça'da beş köy anlamına gelen Penç de Pendik adını veriyorlar. Ancak bu görüşü doğrulayan tarihi bir belge henüz ortaya konulmuş değildir.
3: Aslında Pendik'teki yerleşimin geçmişi neredeyse Göbekli Tepe'nin tarihiyle eş durumda.
4: Pendik tarihinin Göbekli Tepe'deki tarihle eş değerde kalıntılara sahip olduğu yapılan kazılarda ortaya çıktı ve onun üzerine şu anda da çalışmalar devam ediyor.
5: Özellikle burada Temen Yehüğü'nde gerçekleştirilen arkeolojik kazılarda çok sayıda insan iskeletine, yapı kalıntılarına, taş ve kemik aletler ile pişmiş toprak eserlere rastlanmıştır.
3: Milattan sonra Bizans'ın kıyı kasabası olan Pendik, 1300'lü yıllarda Türklerin eline geçmeye başladı.
4: Fatih Sultan Mehmet İstanbul'u fethinden önce Orhan Gazi buraya geliyor, Aydos Kalesi'ni fethediyor ve buradan bu bölgeyi yönetiyor.
5: Fatih Sultan Mehmet'in 1453'te İstanbul'u fethetmesiyle bölgedeki Osmanlı hakimiyeti tamamen pekişmiştir.
3: Pendik Osmanlı hakimiyetine girdikten sonra büyük yangınlara sahne oldu.
0: Pendik'te 18. ve 19. yüzyıllarda 3 büyük yangın meydana gelir. İşte o yangınlardan sonuncusunda 1200'e yakın konut ve iş yeri adeta küle döner. Bunun üzerine padişah Emir

0: verir ve Pendik'in yeniden imarı için çalışmalar başlatılır.
1: Pendik'teki yangınlar çok oluyor. Bu yangınlara istinaden buranın imar planlarının yapılmasıyla ilgili bir çalışma başlatılıyor. Ve Osmanlı'nın ilk planlı yerleşim yerlerinden bir tanesidir Pendik Merkez. Hatta çok şu anda açık çarşı şeklinde görülür. Ve burada hakikaten planlamanın en üst örneği burada yapılmış vaziyette.
2: Osmanlı Dahiliye Encümeni Azası Azaren Efendi öncülüğünde Pendik'te bir planlı kasaba çizimi gerçekleştirilmiştir. Bu özelliğiyle Pendik şehircilik tarihinde özel bir yer edinmiştir.
3: Azaryan Efendi kendi isminin yıllar boyunca anılması için de o planları çizen Fransız mimarlardan ilginç bir istekte bulunur ve o istek hayata geçirilir.
0: Burası Gazi Paşa Caddesi, hemen yan tarafı ise İsmet Paşa Caddesi. İşte bu iki caddenin ucu A harfi şeklinde kesişiyor. Çünkü Azaryan Efendi Pendik'in imar planlarını çizdirirken kendi isminin baş harfi A'yı Pendik'in ortasına işletmiştir.
1: Kendi ismini oraya marka olarak koymuş oluyor.
3: Ve 1. Dünya Savaşı yılları, ilçe sakinleri milli mücadelede önemli rol oynadı.
1: Kurtuluş Savaşı yıllarında da Pendik'in köyleri olarak adlandırdığımız Kurt Doğmuş, Emirli, Göçbeyli, Dolayıbağ, Şehli bölgelerinde de Anadolu'ya geçiş için önemli merkezlerden bir tanesi. Üsküdar'daki Özbek tekkesinin orada buluşanlar Pendik'in bu köylerinden Anadolu'ya giderek Kurtuluş Savaşı'na katılıyorlar. Halide Edip'in ve Mehmet Akif Ersoy'un buradan geçtiğiyle ilgili, bu güzergahtan geçtiğiyle ilgili çok kuvvetli deliller var.
0: Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra 5 yıl boyunca Pendik İngiliz Karakolu'nun esareti altında kaldı ve 1923 yılında Lozan Anlaşması'nın imzalanmasıyla işgal kuvvetlerinden kurtuldu. Ardındansa Drama, Preveze ve Yanya'dan getirilen 2200 Türk mübadele kararıyla bu ilçeye yerleştirildi.
1: Mübadeleden sonra ağırlıklı olarak buradaki Rumların Yunanistan'a, Yanya'ya, Selanik'e gittiği ve oradaki Türklerin de Türkiye'ye, Pendik'e geldiğiyle beraber buradaki demografi tamamen değişmiş oluyor. Şu anda Yunanistan'da da Pendik, yeni Pendik şeklinde bir ilçenin de olduğunu, beldenin de olduğunu bir yerleşim alanında Yunanistan'da şu anda devam ediyor.
3: İlçe son nüfus sayımlarına göre İstanbul'un en kalabalık 3. ilçesi. Sınırlarındaki Sabiha Gökçen Havalimanı, Teknopark ve hızlı tren hatlarıyla dikkatleri üzerine çekiyor.
1: Ticaretiyle, sanayisiyle, deniz taşımacılığıyla, demiryoluyla, karayoluyla İstanbul'da, Türkiye'de yerini almış vaziyette.

0: A Haber Radyo. 24 saat haber.
1: Halkbank'ın katkılarıyla. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Eylül ayının gıda denetim bilançosunu açıkladı. Türkiye genelinde 1 ile 30 Eylül tarihlerinde 117.360 gıda denetimi gerçekleştirildiğini belirten Yumaklı, uygunsuzluk tespit edilen işletmelere 218,2 milyon lira idari para cezası uygulandığını, 29 işletme hakkında suç duyurusunda bulunulduğunu bildirdi. Halkbank'ın katkılarıyla.
0: Haberin radyosu A Haber Radyo.
1: Reklam.

0: İstanbul Alışveriş Merkezi, İstanbul'un kalbinin attığı yerde, İstanbul Finans Merkezi'nde. Hayatın merkezi seni bekliyor.
1: 2009'dan beri Türkiye'de ticaretin arkasında PTR var, güven var. Kesintisiz altyapısı, sanal POS, fiziki POS, linkli ödeme gibi her iş modeline uygun yenilikçi ödeme çözümleriyle 200 binden fazla işletmenin tercihi PTR. Detaylar ptr.com'da. Büyük rahatlık
2: PTR. Her yolculukta %50'ye varan bir taksi parayla hey!

0: Shell Taşıt Tanıma Sistemi 30 yaşında. Taşıt tanıma sistemimiz 30 yıldır aracınızı, biz 103 yıldır sizi çok iyi tanıyoruz. Çünkü insan insanı en iyi yolda tanır, biliyoruz. İşi için yolda olan, çok seven insanların şeyi. Hep bilir. Hep kazandıran
1: taksi, bir taksi, bir taksi. Her kitapta bambaşka bir sen. Okudukça daha fazla hayat keşfedeceğin binlerce kitapta indirimler, sevdiğin yazarlarla imza günleri ve söyleşiler D&R 10. Kitap Fuarı'nda. Üstelik D&R mağazalarında. Kitaplarda ikinciye %50 indirim fırsatını kaçırma. D&R, senin dünyan.
2: Ticarette her işin yükü başka. Bambaşka bir desteğin olacak arkanda. Toyota Professional hafif ticari araçlar gibi %0 faiz avantajıyla Toyota ProEz ailesine sahip olun, işinizi bambaşka yere taşıyın. Üstelik Toyota Garanti On'la 10 yıla kadar garanti güvencesi sizi bekliyor. Detaylı bilgi Toyota plazalarda ve toyota.com.tr'de. Toyota ProEz ailesi bambaşka
3: yere taşır. Toyota. Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor. Bize huzur
4: lazım. Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
5: Akakçe. Reklam.
6: Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
7: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
8: Sevgili çiftçi dostlarım, ben Alten Erkekli. Toprağın kıymetini bilen bilir. Bir mahsulün bereketi doğru zamanda yapılan tarımsal sulamayla başlar. Bereketli bir hasat için suyu verimli kullanmak, artan maliyetleri kontrol altında tutmak artık büyük bir önem taşıyor. İşte tam da bunun için size güzel bir haberim var. Çiftçinin en büyük mutluluğu toprağına verdiği emeğin karşılığını aldığı zaman başlar. İşte bu yüzden CV Enerji, Türk mühendislerinin geliştirdiği yerli ve milli üretim gücüyle yeni nesil AgriFlow güneş panelini üretti. Bu sadece bir güneş paneli değil, ülkemizin teknolojisini, mühendislik gücünü ve üretim kabiliyetini tarlalarımızla buluşturan önemli bir adımdır. Bugün CV Enerji'nin Türkiye'de geliştirdiği bu teknoloji, yarının dünya tarımına yön verecek güçlü bir vizyonun eseridir. CV Enerji'nin ürettiği yerli ve milli yeni nesil triple cut hücre teknolojisi sayesinde daha az panelle daha çok enerji, daha fazla enerjiyle daha çok bereket. Sadece CV Enerji bayilerinde. CV Enerji, güneşin olduğu her yerde.
7: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
5: Reklam.
9: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
10: Emin edin. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
6: A Haber Radyo. Haberin radyosu.
11: İşletmenizin ihtiyaçlarına kulak verin. Küçük büyük tüm ekipmanlara vakıf katılım finansal kiralamayla sahip olun, işinizi geleceğe taşıyın. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri, vakıfkatılım.com.tr ve mobi şubede. Vakıf katılım.
12: Metal'e yön veren teknoloji ve iş dünyası Ankiros Fuarı'nda buluşuyor. Metalurji sanayinin bugünü ve geleceği Ankiros 22-24 Ekim'de İstanbul Fuar Merkezi'nde. Ücretsiz davetiye.

Shell Taşıt Tanıma Sistemi 30 yaşında. Taşıt Tanıma Sistemimiz 30 yıldır aracınızı, biz 103 yıldır sizi çok iyi tanıyoruz. Çünkü insan insanı en iyi yolda tanır. Biliyoruz. İşi için yolda olan, çok seven insanların şeyi. Hep ileride.

0: A Haber Radyo.
1: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
2: Cep telefonu kullanımından kaçının. Seyir halindeyken telefonla ilgilenmek gözlerinizi yoldan ayırmanıza neden olur. Bir saniyelik bir dikkat dağınıklığı bile geri dönüşü olmayan sonuçlar doğurabilir. Mesajlara veya aramalara aracı sağa çekince bakın. Şansa kalmaz işiniz
1: Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
0: Bir reklam.
3: Bir kasırga saatte ortalama 119 kilometre hızla esebilir. Ama bir dosyayı saniyeler içinde indiremez.
4: Çünkü kasırgalar Türkcelli değildir. Peki sen Türkcelli misin? Dosyayı saniyeler içinde indirmek istiyorsan Türkcelli ol, hızlı ol.
5: Türkcelli'ye bağlan hayata.
0: Bir reklam.
6: A Haber Radyo. 24 saat haber. A Haber Radyo, 24 saat haber.
7: Reklam. Vakıfbank kredi kartımla önce aracıma akaryakıt alırım, sonra da beğendiğim kıyafeti. Eve giderken de markete uğrar, World puanları toplarım.
8: Siz de Ekim ayında Vakıfbank bireysel kredi kartınızla giyim, gıda ve akaryakıt sektörlerinin her birinden ayrı ayrı ve tek seferde 2000 TL ve üzeri alışveriş yapın, toplam 500 TL hediye World puan kazanın. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank, daima seninle.
9: Petrol ofisinde şansa yer yok. 2000 TL'lik yakıt alımına 250 TL'ye, 3000 TL'lik alıma 450 TL'ye, 6000 TL'lik yakıt alımına 900 TL'ye varan pozitif puan hediye. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında. Sen ne istersen
10: ol. Son 10 kişi, son 5 kişi, son 1 kişi. Oh, aldım. İnanılmaz uygun fiyata aldım.
11: Siz de sizinle aynı ürün almak isteyenlerle İdefix grup alışverişinde bir araya gelin. Stoklarla sınırlı ürünleri inanılmaz fiyatlarla alın. Üstelik 200 TL'ye varan ideal puan fırsatını kaçırmayın. Grup alışverişine hemen başlayın. İdefix. Alışılmadık alışveriş.
10: Son 10 kişi, son 5 kişi, son 1 kişi. Oh! İdefix grup alışverişiyle çok uygun fiyata aldım. İdefix. Alışılmadık alışveriş.
12: Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
13: Aradığınız post cihazına şu anda ulaşılıyor.
14: Çünkü işletmelerin yeni postu cep telefonu. Tep Cep Post'la tüm Android telefonlar anında post cihazına dönüşüyor. Hemen siz de Tep şubelerinden veya cepte Tep işleden Tep Cep Post başvurunuzu yapın. Kolayca ödeme alın. Üstelik post cihaz ücreti ödemeyin. Detaylı bilgi tep.com.tr'de. Tep o kadar iyi
0: ki Tep. Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
6: A Haber Radyo, haberin radyosu. Diyarbakır 90, Mardin 95.8, Van 92, Siirt 88.8. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için turkuazradyolar.com'u ziyaret edin.

0: İzmir'de AK Parti dönemi başladı. Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'a rozetini Erdoğan taktı. Peki o anlarda neler yaşandı? Tugay'ın ilk mesajı ne oldu? AK Parti dönemiyle İzmir'de neler değişecek? Ayrıntılar birazdan akşam ajansında.
1: Haber ekranlarından mutlu akşamlar. Akşam ajansında gelişmeleri aktarmak için karşınızdayız. Dop dolu bir gündem var, önemli gelişmeler var. Sıcak duraklardan canlı yayınlarımız da olacak yeni saatte birlikte. Ama günün en önemli gelişmeleriyle hemen başlayalım. İstanbul Esenyurt'ta bir lisede öğrenciler arasında kavga çıktı.

0: iki arkadaşını bıçakla yaralayan 16 yaşındaki öğrenci gözaltına alındı. Başakşehir'deki bir ortaokulda yapılan saldırıda hayatını kaybeden 10 yaşındaki öğrencinin cenazesi ise Bartın'da toprağa verildi. Gözaltına alınan saldırgansa adliyeye sevk edildi.
1: Okulda bıçaklı kavga çıktı, iki öğrenci yaralandı. Olay İstanbul Esenyurt'taki Sezai Karakoç Anadolu Lisesi'nde meydana geldi. İddiaya göre aynı sınıfta öğrenim gören öğrenciler arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesi üzerine 16 yaşındaki öğrenci iki arkadaşını bıçakla yaraladı. Okula çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Yaralanan iki öğrenci sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. 16 yaşındaki öğrenci gözaltına alınırken olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı. Öte yandan Başakşehir'deki bir ortaokulda meydana gelen bıçaklı saldırıda hayatını kaybeden 10 yaşındaki öğrencinin cenazesi Bartın'da toprağa verildi. Saldırıyı gerçekleştiren çocuksa tutuklama talebiyle adliyeye sevk edilirken çocuğun anne ve babası da adliyeye sevk edildi. Anne babanın adliyedeki işlemleri devam ediyor.
0: Şimdi aslında çok da alışık olmadığımız çarpıcı bir görüntüyle devam edeceğiz. İstanbul Üsküdar'da bir yolcu vapuru, cemiyet hayatının tanınan ismi, Derin Mermerci'ye ait tarihi yalıya çarptı. Yalıda ağır hasar oluştu. Kaza anı güvenlik kameraları tarafından bakın nasıl kaydedildi.
2: İstanbul Boğazı'nda bir kez daha facianın eşiğinden dönüldü. Üsküdar Kandilli sahilindeki 200 yıllık tarihi Kazasker Necmettin Efendi yalısına boğaz turu yapan bir yolcu vapuru çarptı. Denizde sürüklenen vapurun önce yalının önünde bir tekneye çarptığı, ardından da bahçeye daldığı o anlar güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Cemiyet hayatının tanınan isimlerinden Derin Mermerci'ye ait yalıda büyük maddi hasar meydana geldi.
3: Bosfor isimli gezi teknesi gece saatlerinde önce tarihi yalının önündeki tekneye, ardından da iskeleye çarptı. Neyse ki o anlarda iskelede kimse yoktu. Ancak yaşanan maddi hasarsa gündüz saatlerinde daha da net gözüktü.
2: Derin Mermerci kazayı sosyal medya hesabından duyurdu.
4: Benim çocuklarım bu evde şu anda korkunç bir travma yaşadılar. Rıtımımı yok ettiler.
2: Mermerci yalıdan uzaklaşan vapurun hasar var mı diye soran mürettebatına da sert tepki gösterdi.
4: Hasar var mı mı? Hasar var mı mı? Sizce hasar var mı?
5: Yolcuyu boşaltamazsın. Sahil güvenlik geliyor şu anda. Bekliyorsun 2 dakika, ondan sonra.
0: İstanbul trafiği için deniz trafiği oldukça önemli ama şimdi bugün için kara trafiğini bir kez daha ekranlara getirelim. İstanbul'da trafik yoğunluğuna biraz daha yakından bakalım. Şu dakika itibariyle İstanbul'da trafik yoğunluğu %76'ya ulaşmış durumda. Hemen köprülerle başlayalım. Radyoları başında bizi dinleyenler ya da henüz yola çıkmamış olanlar biraz daha dikkat, sesi açabiliriz. Çünkü özellikle birinci köprüde Anadolu'dan Avrupa'ya geçişte trafik daha rahat. İkinci köprüye nazaran ikinci köprüde biraz daha yoğunluk var. Avrupa Anadolu geçişlerinde de bu sefer ikinci köprü Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde daha rahat bir trafiği görüyoruz. Birinci köprünün daha yoğun, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün daha yoğun olduğunu görüyoruz. Alternatif güzergah arayanlar içinse Avrasya geçişi hem Anadolu'dan Avrupa'ya hem de Avrupa'dan Anadolu'ya daha rahat gibi görünüyor. Başka nerelerde yoğunluk var? Özellikle Anadolu yakasında Ataşehir'de başlayan bir TEM yoğunluğu var. Yine çok benzer bir şekilde Kozyatağı'ndan itibaren başlayan bir E5 yoğunluğundan da söz edebiliriz. Avrupa yakasında da yine her zaman olduğu gibi Bağcılar'da, Esenyurt'ta ve Küçükçekmece'de yoğunluk var. Üçüncü köprü güzergahınınsa sakin olduğunu söyleyelim. İstanbul'da trafik bu saat itibariyle bu şekilde özetlenebilir. Gelelim şimdi havanın gündeminden notlara. Doğu Anadolu'da yüksek kesimlere kar yağdı. Erzurum'dan Erzincan'a, Kars'tan Hakkari'ye zirveler beyaza bürünmüş durumda. Kış yavaş yavaş yurdun doğusuna geldi. Erzurum'da yüksek kesimler kar yağışıyla tanıştı. Palandöken'in zirvesinde kar kalınlığı yaklaşık 10 santimetreye ulaşmış durumda.

0: Erzincan'ın zirvelerine de kar yağdı. Esence, Kızıldağ ve Keşişdağ beyaza büründü. Yaylalardan dönen göçerler de kar yağışına böyle yakalandı. Hakkari'nin yüksek kesimleri de beyaz örtüyle kaplandı. Kars'ta ise yağmur kentin yüksek noktalarında yerini kara bıraktı. Allahu Ekber dağları ve Sarıgün yaylası da beyaza büründü. Yurdun doğusundan beyaz manzarayı da ekranlarınıza getirmiş olduk. Şimdi yurdun iç bölgelerinde ve özellikle doğusunda hava radarı bize hangi verileri gösteriyor? Canlı olarak paylaştığımız hava radarı, anlık veriler ekranlarınıza yansıdı. Yağış yurdun batısından, iç kesimlerinden, Karadeniz'den çekilmiş gibi görünüyor. Nerede etkili? Antalya'nın doğusunda etkili örneğin. Ve özellikle de iç bölgelerde kar yağışının olmadığı alçak kesimlerde, Erzincan'da, Erzurum'da, Ağrı'da, az önce yüksek kesimlerde kar yağışı var dediğimiz her noktada yağış etkili. Malatya, Kahramanmaraş, Adana'nın kuzeyinden itibaren yağışın etkili olduğunu görüyoruz. Yurdun hava notları böyleydi. Çok daha fazla detay ver elbette. Detaylarla yavaş yavaş yeni saate başlayalım.
1: Fon soruşturmasında Erdoğan'dan yeni mesajlar geldi. Erdoğan, ödemeler kamuya yük olmadan yapılacak dedi. Ayrıntılar birazdan Akşam Ajansı'nda.
0: Peki yeni saatte hangi başlıkları ekranlarınıza getireceğiz? Dilerseniz önce o başlıkları özetleyelim. Ardından da birlikte detaylara bakarız. Akşam Ajansı'nda birazdan neler olacak? Türkiye'nin konuştuğu ilk başlık. Dün aslında canlı yayında da ekranlarınıza getirmiştik AK Parti'nin paylaşımı ile birlikte. O paylaşım gerçeğe dönüşmüş oldu. İzmir AK Parti'de Cemil Tugay'ın rozetini Başkan Erdoğan taktı. Önemli mesajlar verdi. Birazdan o mesajları ekranlarınıza taşıyacağım. Bir diğer önemli gelişme, 17 fonda ödeme yarın başlıyor. Fon ödemesiyle ilgili takvim de netleşiyor. Detaylar az sonra haberimizde sizlerle birlikte olacak. Silahlı saldırıda bir polisimiz şehit oldu. Günün acı haberlerinden biriydi. Olay nasıl gerçekleşti? Bir ihmal var mı? Tüm bu soru işaretleri yanıt bekliyor. Ayrıntıları ekranlarınıza getireceğim. Ve ekonomi cephesi, küresel piyasalar diken üstünde. Altında baskı devam ediyor. Amerika'dan gelen haberler ve kararlar, savaşın uzaması piyasaları nasıl etkiliyor? Buna dair de çok özel haberleri sizlerle birazdan paylaşacağım. Ve her yılı 100 yıl gibi Gazze'de soykırımla geçen 3. yıl. 7 Ekim'in yıl dönümünde İsrail barbarlığının, o cinayetlerin nasıl bir tabloya dönüştüğünü anlatacağız. Gazze'yi de unutmadık. Gazze'de geride bıraktığımız 3 yılda neler yaşandı? Bunlara dair notlarımız olacak ama önce yine Akşam Ajansı'nda en sıcak gündem başlığıyla yayınımıza merhaba diyelim. Fon soruşturması kapsamında Fatma Betül Sayan Kaya ile eşi İlyas Kaya ifadeye çağrılmışlardı. Kaya ile eşi şüpheli sıfatıyla ifade verdi. Günün sıcak gelişmesi, yeni saatin en sıcak gelişmesi. Ekip arkadaşımız Mustafa Kadir Mercan da yaşananları an be an takip ediyor. Kadir, kolaylıklar dileyelim. Son durum ne? Detayları lütfen paylaş izleyicilerimizle.
2: İyi yayınlar dileyelim ve hemen son dakika gelişmesiyle başlayalım. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan ve yürütülen fon soruşturması kapsamından saat 18'de Fatma Betül Sayan Kaya ve eşi İlyas Kaya'nın ifade işlemleri başlamıştı. Savcı huzurunda her iki isim de ifade veriyordu ve bulunduğumuz dakika itibariyle o ifade işlemleri artık son bulmuş durumda ve İstanbul Adalet Sarayı'ndan her iki isim de ayrıldı. Yaklaşık savcı huzurunda bir saatlik bir ifade verdiler. Fakat ifadelerde ne soruldu? Fatma Betül Sayan ve eşi İlyas Kaya ne cevap verdi? Ne savunma yaptı? Bunu tabii ki önümüzdeki saatlerde elimizde bilgiler oldukça öğreneceğiz. Fakat yaklaşık her iki isminde bir saatlik bir ifade verdiğini söylemek mümkün. Bulunduğumuz dakika itibariyle de hem İlyas Kaya hem de eşi Fatma Betül Sayan Kaya ifadeleri tamamlandıktan sonra İstanbul Adalet Sarayı'ndan ayrıldılar. Herhangi bir haklarında adli kontrol talebi oldu mu olmadı mı, bunu da tabii ki önümüzdeki saatlerde öğrenmiş olacağız diyelim. Gelişmeler oldukça bizler bu ekranlardan aktarmaya devam edeceğiz deyip sözü şimdilik sizlere bırakalım. Haktan Uysal.

0: Ve beklenen gerçekleşti. Dün AK Parti sosyal medya hesabından duyurmuştu. Bugün de gözler Ankara'daydı. Başkan Erdoğan milletvekilleri buluşmasında İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'a rozetini taktı. İzmir ilk kez AK Partili oldu. AK Parti tarafından yönetilecek. Hemen o anlara dair fotoğrafı paylaşalım. İki isim de hem Başkan Erdoğan'da hem de Cemil Tugay'da önemli mesajlar paylaştı. Satır başlarını hatırlatayım. Ardından haberimizi ekranlarınıza getireceğim. AK Parti ailesine hoş geldiniz dedi Başkan Erdoğan. Cemil Tugay da yaptığı konuşmada önemli mesajlar verdi. O da İzmir'i yeniden inşa edeceğiz dedi. Şimdi sabah saatlerine dönelim ve AK Parti'de Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın genel merkezde milletvekilleriyle buluştuğu yeni yasama yılının açılış toplantısında yaşananları ekranlarınıza getirelim.
1: İzmir bugün bir başka. Çok coşkulu.
2: Salonda coşku had safhadaydı. Başkan Erdoğan kürsüye çıktı. Konuşması sık sık tezahüratlarla kesildi.
1: Bunlar Karşıyaka mı, Göztepe mi?
2: İzmir'in coşkusu adeta AK Parti Genel Merkezi'ndeydi. Çünkü İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, AK Parti ailesine katılmak üzere yerini çoktan almıştı.
1: Bugün aramıza katılan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'a AK Parti ailesine hoş geldin, safalar getirdin diyorum.
2: Başkan Recep Tayyip Erdoğan AK Parti Genel Merkezi'nde yasama yılı açılış toplantısında milletvekilleriyle bir araya geldi. AK Parti'nin sağlam adımlarla olan yürüyüşüne dikkat çeken Erdoğan, hizmet için en güvenli adres AK Parti dedi.
1: Rüşvetsiz selam dahi vermeyen parti derebeylerinin baskısından bıkanlar, gecenin bir yarısında sinkaflı küfürlere maruz kalmak istemeyenler, huzur içinde, uyum içinde şehirlerine hizmet etmeye çalışanlar en güvenli adres olarak AK Parti'yi görüyor.
2: Başkan Erdoğan konuşmasında rüşvet, yolsuzluk ve irtikap batağına saplanan muhalefeti de eleştirdi.
1: Belediyecilik başkaları için bir rant kapısı, menfaat kapısı olabilir. Ama bizde sadece millete hizmet kapısıdır.
2: Cemil Tugay'ın AK Parti'ye katılmasını değerlendiren Erdoğan, İzmir gönül belediyeciliğiyle tanışacak vurgusu yaptı.
1: Ege'nin incisi İzmir'e ve İzmirli kardeşlerimize hizmet mücadelesinde tüm imkanlarımızla kendisine destek olacağımızı vurgulamak istiyorum. İzmir'in gönül belediyeciliği ile tanışması hayırlı, uğurlu olsun diyorum.
2: Salondaki coşku Erdoğan'ın konuşması boyunca sürdü. Cemil Tugay'a rozeti takıldı. Daha sonra ise Cemil Tugay kürsüye geçti, İzmir'i ayağa kaldıracağız dedi.
3: 30 yılı aşan bir devlet yönetimi tecrübesine sahip Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliği, kıymetli desteğiyle İzmir'i ayağa kaldırmak, sorunlarını çözmek ve şehrimizi adeta yeniden inşa etmek üzere yola çıkıyoruz.
2: AK Parti kimsesizlerin kimsesidir diyen Tugay, birlik ve beraberlik mesajı verdi.
3: AK Parti kimsesizlerin kimsesidir. İnanarak ve güvenerek katıldığım bu çatının altında Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde büyük ve güçlü bir Türkiye ile kutuplaştırmadan ve ayrıştırmadan kurtulmuş bir millet için bu yola baş koymuşların yoluna refik olmak üzere aranıza geldim.
4: İzmir'de Çeşme Belediyesi'ne operasyon düzenlendi. Belediyede görevli bir temizlik işçisi bazı evrakları neden yakmak istedi? O evraklarda neler vardı? Ayrıntılar birazdan Akşam Ajansı'nda.
0: İzmir'le ilgili İzmir'de süreç nasıl işleyecek? AK Parti İzmir'de sorunları çözeceği iddiasında Cemil Tugay da önemli açıklamalar yaptı. Peki İzmir'de şöyle başlıca çözüm bekleyen sorunlar neler? Onları gün boyu arkadaşlarımız derlediler İzmirlilerle konuşup. Hemen satır başlarını hatırlatayım. Çöp sorunu çok uzun süredir devam ediyordu. İzmir'de bir kentsel dönüşüm süreciyle ilgili eksiklik var. Körfez'deki kirlilik, kokular yeniden gündeme gelmişti yaz boyu. Otopark yetersizliği, otobüs hatlarındaki problemler, raylı sistemdeki sorunlar ve sosyal belediyecilikle ilgili sıkıntılar İzmir'de çok hızlı bir şekilde çözüm bekleyen sorunlar arasındaydı. Bu kronik sorunlarla ilgili büyükşehir belediye yönetimlerinin gerekli adımları atmaması nedeniyle yıllardır çözülemiyor. Cemil Tugay'ın AK Parti'ye katılmasıyla artık İzmir'de bu tablonun tersine döneceği belirtiliyor.
5: Bir mesajınız olacak mı?
6: Hayırlı olsun.
7: İzmir hizmet siyasetiyle tanışacak. AK Parti'de kentin kaderi değişecek. İzmir belediye yönetimlerinin gerekli hizmeti sağlamaması nedeniyle büyük sorunlar yaşıyordu. Başta çöp, altyapı, trafik, kentsel dönüşüm olmak üzere birçok sıkıntı yıllardır kronikleşti. Problemler bir türlü çözülemedi.
8: İzmir'i güzel günler bekliyor. İzmir'de gerçekten hizmet akmaya başlayacak.
9: 35 yıllık bir İzmirli gazeteci olarak ben siyaseten bakmıyorum. Siyaseten bakanların da, sadece salt siyaseten bakanların da İzmir'i hiç bilmediklerini, İzmir'i zerre kadar hissetmediklerine eminim.
7: CHP'den istifa eden Cemil Tugay'ın AK Parti'ye katılması İzmir için bir milat olacak. Kent artık hizmet siyasetiyle yönetilecek.
10: Cemil Tugay, AK Parti'ye inanarak ve güvenerek katıldım. AK Parti ile İzmir'i ayağa kaldıracağız. Peki nelere çözüm aranacak İzmir'de?
8: 30 yıldır İzmir'in büyük sorunları vardı, evet. Yaşanıyordu. Çöp sorunu, koku sorunu, trafik sorunu, körfez sorunu, hepsi bir bu yaza yaza biz Yeni Asır gazetesi olarak bitiremedik.
9: Ciddi sorunlar var. Bak, çok ciddi. Sokakta yürüyemiyoruz. Yani öyle plansız bir imar var ki. Yani şu parka bile yarın örneğin bir hafriyatçı kamyonunun girmeyeceğinin garantisi yok.
7: Kente gazetecilik yapan isimler İzmir'i güzel günlerin beklediğine dikkat çekti.
8: Mesela bir büyük proje var, çevre yolu. İkinci çevre yolu, evet. Önümüzdeki günlerde hemen harekete geçeceği duydum ve gerçekten de büyük bir hizmet. İzmir'in trafiği günden güne çekilmez hale gelmişti.
9: Eğer kadrosal çalışma yapılırsa, zehirli sarmaşıklar da arınırsa İzmir 2,5 yılda farklı olur.
7: Yeni Asır gazetesi genel yayın yönetmeni Ercan Demir, hizmetle birlikte İzmir sakinlerinin düşüncelerinin değişeceğini vurguladı.
8: Bundan sonra yani önümüzdeki günlerde bambaşka bir İzmir'le karşılaşınca artık insanların kafasındaki, İzmirlilerin kafasındaki fikirler değişecek.
0: Günün gelişmesi şüphesiz Cemil Tugay'ın AK Parti'ye geçişiydi. İzmir'in AK Parti'ye geçişiydi. Son dakika bilgileri var. Şimdi canlı yayın noktamıza uzanacağız. Az önceki haberi de derlemişti ekip arkadaşımız Sefer Ayçe. İzmir'in en deneyimli gazetecilerinin başında geliyor. O da hareketli bir gün yaşadı. Yorucu bir gün yaşadı. Hem İzmir'de yaşananları takip etti. Bir gözü de Ankara'daydı. Ankara'da konuşulanları derledi. Şimdi Sefer Ayçe, kolaylıklar diliyorum. Çok sorun var elbette ama iyi ki şu. Cemil Tugay İzmir'e döndü mü? AK Parti'de katılım töreninin ardından Cemil Tugay İzmir'e ulaştı mı? Ya da ne zaman gelecek? Bunu soracağım. Bununla ilgili bir bilgi var mı sende? Diğer nokta, sen bugün gazetecilere mikrofon uzattın elbette. Aynı soruyu sordun. Ben de sana soracağım. AK Parti'ye geçtikten sonra İzmir'de hızlıca bitmesi planlanan, beklenen büyük projeler neler? İzmirliler heyecanla, merakla bunu bekliyor. Az önce yine meslektaşlarımız bazı projelerden bahsetti ama eminim senin de gün boyu ulaştığın projeler vardır. Öncelikle hangi projeler hayata geçirilecek? Notların için sözü hemen sana bırakayım.
10: Teşekkür ederim Aktan Uysal. Evet, oldukça heyecanlı bir gündü İzmir içinde. Bugün Ankara'da da öyle. İzmirliler, bugün görüştüğümüz İzmirliler röportajlarda da var. Tabii ki bu durumdan görüştüğümüz kişiler hizmet geleceği için, onu hemen altını çizeyim. çok mutlular. Ve 27 yıllık bir siyasi buradaki tablo değişecek. Onu da aktaracağım. Ama ilk önce Cemil Tugay İzmir'e geldi mi, ne zaman gelecek? Aldığımız son bilgi danışmanlarından bu akşam İzmir'e gelmeyeceği, özel programları olduğu, bu akşam gelmeyeceği ve yarın İzmir'e geleceği, bu bilgiler arasında. Şimdi İzmir'de tablo, evet, siyasi tablodan da bahsetmek istersek, seçimlerde 3.459.000 seçmen var AK'tan. Bunu aktaralım ve burada son seçimlerde nereye gelindiğini onu aktarmak istiyorum. 1.269.000 Cemil Tugay oy aldı. Ve ardından en yakın rakibi Hamza Dağ ise yaklaşık 1 milyon oy aldı. Yani buradaki makas zaten seçmen burada sinyalleri vermeye başlamıştı artık. Hizmet istiyorum, hizmet istiyorum. Çünkü makası daraltmıştı. Ve buradaki işte makas daraldıktan sonra da artık İzmirlilerle yaklaşık 7-8 yıldır, 10 yıldır görüşüyoruz. Buradaki bütün sorunları görüşüyoruz. En büyük sorunlar ulaşım sorunu. İşte burada ikinci bir çevre yolunun başlayacağı ve körfez sorunu. Körfez kokuyor, balıklar ölmüştü. En büyük sorun buydu geçen sene. İzmir'de inanılmaz derecede bir koku vardı körfezde ve balıkların ölmesiyle İzmirliler artık isyan noktasına gelmişti. Ve çöp sorunu. Harmandalı çöp alanı patladı, patlayacaktı. Artık Manisa'daydı. Manisa Belediyesi'de yeni yıldan sonra bu kış çöpleri İzmir'e tekrar geri göndereceklerini söyledi. Artık o sorun da çok büyüktü. Ve bunun gibi İzmir'de birçok sorun var. İşte bu sorunların İzmirli seçmen, gazeteci arkadaşlarımızın söylediği gibi böyle zehirli sarmaşıkların olmayacağı bir yerde de artık bundan sonra hizmet dönemi başlayacak. Yani Cemil Tugay İzmir'e geldikten sonra artık düğmeye basacak ve bundan sonra da hizmet başlayacak ve birçok noktada da hizmet gelecek. En büyük sorun, bütün yaz boyunca aktardık, ilçe belediyelerde de aktardık, çöp sorunuydu. Yani toplanmayan çöpler, yollarda çöpler ve yağış, kordon su altında. İki vatandaşımızı kaybettik. Su altında, yıllarca su altında kalmıştı. Ve her yağışta da bütün İzmir'i, Kemeraltı'nı aktardık. Kordonu aktardık yıllarca. Ve bu sorunlar hiçbir zaman bitmedi. Yani bir yıl, iki yıl, üç yıl, dört yıl değil. Yaklaşık 10 yıldan beri bunlar İzmir'de devam eden sorunlar. İşte vatandaşlar da görüştüğümüz, röportaj yaptığımız İzmirlilerde, gazetecilerde, birçok İzmir'de yaşayanlar, bu sorunları yaşayanlar artık bu sorunların bitmesini istiyor. Yani şu siyasetten vazgeçilmesini istiyorlar. Çeketimi asarım, başkanlığı kaparım. Yani artık bu İzmir'de bir an önce bitmesi gereken en önemli sorunlardan bir tanesi de işte bu da artık sona erecek. Yani artık İzmir'de başkanlık çok üst bir, yani gerçekten zor olacak. Bundan sonraki seçimlerde artık herkes başkanlık yapmak isteyecek İzmir'de. Toparlamak istersek en sonunda şunu söylemek istiyorum Hak'tan ve bu arada Kiraz, Bayındır, Bergama, Beyda ve Ödemiş. Bunların da önümüzdeki günlerde AK Parti'ye geçmesi bekleniyor. Altını çizerse günün özeti, görüştüğümüz İzmirliler, hizmet geleceğini bilen İzmirliler, bu çileyi çeken İzmirliler oldukça olumlu şekilde konuştular.
0: Sefer Ayça'ya teşekkür ediyoruz. İzmir'in en deneyimli isimlerinden biri, önemli değerlendirmeler, yorumlarda bulundu. Sağ olsun, uzun bir gece onu bekliyor. Ama bugün dönmesi muhtemel görünmüyor Cemil Tugay'ın. Önümüzdeki günlerde neler yaşanacak takip edip sizlerle buluşturacağız. Cemil Tugay'ın CHP'den istifa ederek AK Parti'ye katılması CHP ile yeni partiyi de karşı karşıya getirdi. Özgür Özel ve kurmayları Tugay'ı hedef alırken CHP yönetimi ise transferin faturasını Özgür Özel'e kesti. İşte muhalefet cephesinde İzmir'de yaşananlara dair ayrıntılar ekranlarınızda.
6: Arkadaşlarını, partisini satmayanlar ölene kadar kardeşimizdir. Satıp gidenler haindir, hain oğlu haindir.
11: Gidene bakıyorsak bu gideni getirene de bakmak gerekiyor. İzmir ne yazık ki kurultay hesaplarına meze edilmiştir.
2: Cemil Tugay'ın AK Parti'ye geçişi yeni partiyle CHP'yi karşı karşıya getirdi. Aday gösterirken Cemil Tugay'la ilgili sütte leke var, Cemil Tugay'da yok diyen Özgür Özel, AK Parti'ye transferi sonrası İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı'nı hedef aldı. Sütü bozuk anlamına gelen betmaye ve namert ifadelerini kullandı.

0: vardadır. Ama her gidişi böyle bir baskıyla açıklayamazsınız.
1: CHP Grup Başkan Vekili Sevda Erdan Kılıç'ın ardından Yeni Parti Grup Başkan Vekili Ali Mahir Başarır çıktı kürsüye. Onun gündeminde de İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın AK Parti'ye transferi vardı.
2: Bugün bir düğün yaptılar ya genel merkezde. Bir düğün yaptılar.
3: Ali Mahir Başarır Cemil Tugay'ı hedef aldı. Tartışılacak açıklamalara imza attı.
2: Biliyorsunuz onun mesleği doktor, estetik cerrah. Önce kendine bir işlem yapsın, yüzünü değiştirsin. Çünkü o yüzde İzmir sokaklarında gezemez.
3: CHP İstanbul Milletvekili Oğuzkan Salıcı da muhalefetin parçalandığını söyledi. Özgür Özel İzmir'e hesap vermelidir dedi.
4: Şimdi siyasetteki tartışmalar devam ediyor. CHP'den istifa eden Mansur Yavaş da yoluna bağımsız olarak devam ediyor. Şüphesiz ki akıllarda da benzer bir soru var. İstifası, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'la görüşmesi, ardından yaşananlar sürpriz olamamıştı ve AK Parti'ye geçiş iddialarını gündeme taşımıştı. Mansur Yavaş ne kadar bağımsız kalacağım dese de İzmir'de Cemil Tugay'ın AK Parti'ye katılmasıyla benzer senaryolar yeniden gündemde. Şimdi bu soruya yanıt vereceğiz ama bu soru akıllara da elbette rakamları getiriyor. Peki seçimlerden bu yana kaç belediye başkanı AK Parti'ye geçti? Hemen bununla ilgili son rakamları paylaşalım. Hangi partiden kaç belediyenin AK Parti'ye geçtiğini aktaralım. Yeniden Refah Partisi'nden 43 belediye başkanı ve belediye AK Parti saflarında. Cumhuriyet Halk Partisi'nden ikinci sırada elbette 36 belediye başkanı Cemil Tugay ile birlikte. Sefer Ayçe de önemli bir kulis bilgisini paylaşmıştı. Önümüzdeki günlerde 4 ilçe belediye başkanının daha geçebileceğini belirtmişti. İyi Parti'den 11, Bağımsız 7 belediye başkanı. Deva Partisi'nden 3, DEM Parti'den 3, Demokrat Parti'den 2, Saadet Partisi'nden 2 ve Büyük Birlik Partisi'nden 1 belediye başkanı bu süreçte AK Parti saflarına katıldı. Peki yeni bir isim daha gelir mi? O isim Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş olur mu? AK Parti'ye katılır mı? Kulislerde gün boyu bu da konuşuldu. Arkadaşlarımız o kulis bilgilerini derledi. Şimdi detaylarıyla ekranlara getirme zamanı.
5: Ayrılıkta azap vardır, birlikte rahmet vardır.
6: Bu sözleri söyledi ancak çok geçmeden CHP'den istifa etti.
7: Hiç kimse Cumhuriyet Halk Partisi'nden büyük değildir.
6: İstifası sürpriz olmadı Mansur Yavaş'ın. Zaten bekleniyordu. Başkan Erdoğan'la görüşmesinin ardından geldi istifası. Ardından AK Parti'ye mi geçiyor iddialarıyla çalkalandı Ankara.
8: Mansur Yavaş büyük bir vefasızlık göstermiştir.
6: Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş yeni partiye de kapıları tamamen kapatmıştı. Yola bağımsız olarak devam edeceğim demişti. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın AK Parti saflarına katılması benzer bir geçiş senaryosunu yeniden gündeme taşıdı.
5: Kimse kimsenin yedeği olmaz.
6: Yavaş'ın Başkan Erdoğan'la yaptığı görüşme geçiş iddialarını büyüttü. İzmir'deki tarihi gelişmenin domino etkisi oluşturacağı düşünülüyor. Mansur Yavaş'ın bir sonraki atacağı adım merak edilirken AK Parti'ye geçiş iddialarının da bir süre daha gündemdeki yerini koruması bekleniyor.
4: Yerel yönetimlerle ilgili süreç takip ediliyor ama bir yandan da önemli açıklamalar var. Şu açıklamalarda hem AK Parti cephesinden ama özellikle de Cumhur İttifakı ortağı MHP cephesinden geliyor. MHP lideri Devlet Bahçeli 1 Ekim itibariyle meclis açılmıştı. İlk grup toplantısında yine önemli bir açıklama yaptı. Adayımız bir kez daha Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dır dedi ve bunun neden gerçekleşmesi gerektiğini de özetledi. Şimdi tarih süreci içerisinde kronolojik olarak baktığımızda çok kritik virajlarda, önemli dönemlerde MHP lideri Devlet Bahçeli'nin benzer açıklamalar yaptığını görmüştük. O açıklamalar Türk siyasetinde bir rahatlamaya da sebep olmuştu. Şimdi kısaca hatırladığımızda 18 Nisan 2018 tarihi şöyle hatırlayalım. Yine özellikle o süreçte iktidara yönelik saldırıların yoğunlaştığı, bir darbe girişiminin atlatıldığı ve başkanlık sistemine geçişin o süreçlerini takip edildiği dönemdi ve MHP lideri Devlet Bahçeli inisiyatif almış, adayımız Erdoğan yeni kapı ruhuyla koşulsuz şartsız Başkan Erdoğan'ı destekliyoruz demişti. Yine 18 Ağustos 2020 özellikle ekonomik saldırıların yoğunlaştığı bir dönemde hatırlıyorsunuz. O tartışmaların odağındayken MHP lideri Devlet Bahçeli yine çıkmış, inisiyatif almış ve Cumhur İttifakı'nın

0: 2023'te de adayı Başkan Erdoğan demiş ve tüm tartışmaları bitirmişti bu noktada. Ve son olarak yine meclisin açılmasından hemen sonra bu kez 6 Ekim 2026'da 2028'de de adayımız Erdoğan'dır dedi. İçinden geçtiğimiz süreç malumunuz Türkiye'nin etrafı ateş çemberi. Dünyada yaşanan özellikle savaşlar ve savaşların beraberinde getirdiği krizler bir lidere, güçlü bir lidere ihtiyaç duyulduğunu da belirtmiş ve detaylandırmıştı. Neden Başkan Erdoğan'ın adaylığıyla ilgili süreçte bu açıklamayı yaptığını. Şimdi MHP lideri Devlet Bahçeli'nin açıklamaları önemli elbette. Sadece MHP'den değil AK Parti'den de benzer açıklamalar var. Onunla devam edelim. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik de MYK toplantısına ilişkin açıklamalarda bulundu. Çelik bir kez daha Cumhur İttifakı'nın adayı Başkan Erdoğan'dır dedi.
1: Sayın Bahçeli'ye bu güçlü vurgusu, bu güçlü cümleleri için bir kere daha şükranlarımızı sunuyoruz. Tabii ki Cumhur İttifakı'nın önümüzdeki dönemde de Cumhurbaşkanı adayı Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dır. MYK'da bunu daha önce görüştük. Ama şöyle, burada da bunu ifade edeyim size. Cumhurbaşkanımız tabii kendi şahsıyla ilgili bir konu olduğu için bu konular herhangi bir şekilde bir resmi gündem maddesi olarak yer almıyor. Bu konuda bir hassasiyeti var. O sebeple MYK üyeleri ve MKYK üyeleri olarak bu konuyu biz dile getirdik. Ve MYK üyelerinin ve MKYK üyelerinin, Bakanlar Kurulu'ndaki arkadaşlarımızın ve tüm teşkilatlarımızın ortak kanaatinin ittifakla bu olduğunu kendilerine arz ettik. Bu bizim kendi davamız açısından, kendi şuurumuz açısından, AK Partililiğimiz açısından, bizim açımızdan kesin bir hükümdür. Ve hani denir ya, değiştirilemez, değiştirilmesi teklif dahi edilemez diye. Bizim açımızdan Cumhurbaşkanımızın adaylığı böyle bir değere, böyle bir kıymete sahiptir.
0: Bir başka önemli gündem başlığı da elbette fon tartışması, fon soruşturması. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın AK Parti milletvekilleriyle AK Parti Kongre Merkezi'nde bir araya geldiği yeni yasama yılı açılış toplantısında fon soruşturması da gündemindeydi. Başkan Erdoğan'ın mesajı netti. Fon Koordinasyon Kurulu'nun birincil gündemi bu meselenin çözülmesini sağlamak ve bu başlıkla ilgili Başkan Erdoğan memlekete hizmet yolunda önümüze çıkan kim olursa kenara alır, yürümeye devam ederiz dedi.
2: Efsane büyük başkan Recep Tayyip Erdoğan.
3: Millete, memlekete ve ümmete hizmet yolunda önümüze çıkan kim olursa olsun kenara alır, yürümeye, koşmaya devam ederiz. Milletin hakkına girenler, haksız kazanç sağlayanlar, tamahkarlık ve sahtekarlık yapanlar bunun hesabını hem bu dünyada Türk mahkemelerine hem de Mahkeme-i Kübra'da Yaradan'a verecektir.
4: Fon soruşturmasına ilişkin net mesaj verdi. Milletin hakkına girenler, haksız kazanç sağlayanlar, sahtekarlık yapanlar hesabını verecekler dedi.
3: Birincil gündemi bu meselenin çözülmesini sağlamaktır. Kurulumuz yoğun bir şekilde çalışacak, sermaye piyasalarımıza haksız gölge düşüren bu sorunun üstesinden süratle gelecektir. Kendilerine talimatımız bu yöndedir. Cumhurbaşkanı yardımcımızın başkanlığında kurulan Fon Koordinasyon Kurulumuzun birincil gündemi bu meselenin çözülmesini sağlamaktır.
4: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti milletvekilleriyle yasama yılı açılış toplantısında açıklamalarda bulundu.
3: Ekonomi yönetimimiz başta olmak üzere ilgili tüm birimlerimiz çok dikkatli biçimde konuyu takip ediyor, tedbirleri alıyor, kamuya yük getirmeden vatandaşlarımızın birikimlerinin bir an önce ödenmesi için gerekli idari ve yasal süreçleri işletiyoruz.
4: Öncelikle hedefin vatandaşların birikimlerinin ödenmesi olduğunu söyleyen Başkan Erdoğan,

0: olan, hiç kimsenin şüphesi olmasın, buradan da güçlenerek çıkacağız dedi.
1: Biz kalemşörlerin veya sosyal medya tetikçilerinin yönlendirmesiyle değil, milletin çizdiği istikamette iş tutarız. Hiçbir arkadaşımın zihnine, gönlüne şüphe, tereddüt yerleşmesin. Buradan da Allah'ın izniyle güçlenerek çıkacağız.
2: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz açıklamalarda bulundu konuya dair. 17 fonun ödemeleri yarın itibariyle başlıyor. 1 milyon liraya kadar olan ödemeler yapılacak. Cevdet Yılmaz ödemelerde hazine kaynağı kullanılmayacağını da vurguladı. En çok konuşulan, tartışılan başlıklardan biriydi bu da.
3: A1 Kapital, Buls ve Pardus olağan tasfiye süreciyle tasfiye edilecektir. 5 Ekim yani yarın itibariyle bu tasfiye süreci başlayacaktır. Bu 17 fondaki yatırımcılara paraları ödenecektir.
4: Fon ödemeleri başlıyor. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz açıkladı.
3: Meclisimizin takdirine sunulacak olağanüstü tasfiye kurallarını içeren taslak kanun teklifinin yasalaşması halinde Ekim ayı içinde 1 milyon liraya kadar ana para ödemelerinin yapılabileceğini öngörüyoruz.
4: 1 milyon liraya kadar olan ödemelerin yapılacağını söyledi. Bunun için hazine kaynaklarının kullanılmayacağını vurguladı.
3: Merkezi Kayıt Kurumu verilerinin tamamlanmasından sonra geriye kalan 4 şirket ve altlarındaki fonlarla ilgili olağanüstü tasfiye süreci başlayacaktır. Atlas şirketinin olağan yöntemle tasfiyesi üzerinde de çalışılmaktadır. Olağanüstü tasfiyenin özünü 1 milyon liraya kadar ana paraların ödenmesi oluşturmaktadır. Fon alacaklılarının tahsili ve borçların ödenmesi kapsamında çalışmalar sürdürülecek. Nihai tasfiye bakiyesi 5-6 ay gibi bir süreç içinde sonuçlandırılmış olacaktır.
4: Yılmaz, ekonominin temelleri sağlam dedi. Finans piyasalarında sistematik bir risk olmadığını söyledi. Sorumluların hesap vereceğini vurguladı.
3: Sayın Cumhurbaşkanımızın açık ve net belirttiği üzere yaşanan bu süreçte sorumluluğu olan spekülasyon ve manipülasyon yoluyla haksız kazanç sağlayan her kim olursa olsun hukuk kuralları çerçevesinde bunun hesabını verecektir. Hukuk dışı eylemlerde bulunan kim olursa olsun bunun sonuçlarına katlanacaktır.
4: Bir de uyarıda bulundu Cevdet Yılmaz.
3: Lütfen bu soruna olduğundan daha büyük veya olduğundan daha küçük bir anlam ifade etmeyelim. Gerçekçi olalım ve sağlıklı bilgilere dayalı yorumlar yapalım. Aksi takdirde yaşanan sorunlarla hiçbir bağı olmayan, işini düzgün yapan fonlara ve yatırımcılara zarar veririz.
2: İstanbul'dayız. İstanbul Esenyurt Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk ve rüşvet iddialarına ilişkin bir soruşturma başlatıldı. Başkan yardımcılarının da aralarında olduğu 19 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilerden 17'si yakalandı. 2 kişinin yakalanması içinse çalışmalar sürüyor.
0: Yolsuzluk soruşturması Esenyurt Belediyesi'ne uzandı. Başkan yardımcılarının da aralarında olduğu 17 şüpheli gözaltına alındı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti.
5: Soruşturma kapsamında ihaleye fesat karıştırma ve bu ihalelerde bazı müteahhitlere rüşvet verildiği iddiası mercek altına alındı.
0: Söz konusu iddiaları adı karışan 19 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Emniyet güçleri eş zamanlı operasyon düzenledi. Baskınlarda 19 şüpheliden 17'si gözaltına alındı. Yolsuzluk soruşturmasında gözaltına alınan şüpheliler arasında Esenyurt Belediye Başkan Yardımcısı Yusuf Ulutaş'la eski Başkan Yardımcısı Ümit Ünal da var. Firari 2 kişinin yakalanması için de çalışma sürüyor. Yusuf Ulutaş'ın evinde yapılan aramada yüklü miktarda nakit para, ziynet eşyası ve yüksek değerli saatler ele geçirildi.
2: Günü tamamladık. Ekonomi cephesinde hangi rakamlarla güne noktayı koyduk? Yarın hangi rakamlarla gün başlayacak? Dilerseniz

0: Bunu hemen hatırlatalım. Borsa İstanbul 100 endeksinde düşüş bugün de derinleşti. 12.122 puan seviyesinde, 12.000'in üzerinde tutulmaya çalışıyor. Borsa İstanbul 100 endeksi %2,03 geride. Dolar TL yatay pozitif 49.19. Euro TL bugün yarım puan 0.55'lik bir düşüşle günü tamamladı. 55.10 seviyesinde. Altında da geri çekilme sürüyor. Özellikle barış umudunun azalması, Amerika'dan olası faiz arttırımı sürecine dair gelen veriler altını da 4.113 dolar seviyesine kadar çekti. 1,24'lük düşüş vardı. Çok benzer bir rakam gramada yansıdı. Dolardaki yatay seyir nedeniyle 6.502 lira gram altın. Brent petrol 100 doların üzerine çıktı ama o seviyede devam ediyor. Gümüşte de 60 dolar seviyesini gördük. %2,22'lik bir geri çekilme. Elbette ekonomide gözler Amerika Birleşik Devletleri, İran arasındaki o süreçte ve Trump'ın açıklamalarında. Buna dair çok özel açıklamalar ve haberlerimiz var ilerleyen dakikalarda. Onları ekranlarınıza taşıyacağım ama önce bir kez daha İzmir'e gidelim. İzmir Çeşme Belediyesi'ne yönelik ihalelerde usulsüzlük, rüşvet ve örgütlü suç iddiası ile ilgili operasyon düzenlendi.
1: Biz de kapamadım. Halledelim, çıkartayım ben. Şeyi ödeyelim.
2: Tamam abi. Peki diyeceğiz. Abi diğeri ben IBAN'dan veremem böyle bir durumda. Elden vermem lazım.
1: Tamam sen bak şimdi ben sana IBAN atacağım. Sıkıntı yok.
2: Tamam. Tamam abi.
1: Sen o IBAN'a direkt o parayı yolla. Önemli değil o.
2: Tamam abi.
3: Belediye çalışanı, boşanma aşamasındaki eşi, imar müdürü vekili hakkında suç duyurusunda bulundu. Ekipler operasyonun düğmesine bastı. İzmir Çeşme Belediyesi'ne yönelik ihalelerde usulsüzlük, suç örgütü kurma, rüşvet, irtikap ve resmi belgede sahtecilik iddiaları üzerine operasyon düzenlendi.
4: Orası. Aa, yani bir de daha önceden de çok almaya çalışmışlar. Çok araya insan sokmuşlar. Müdürün net kararıymış mesela, kesinlikle hani.
5: Çeşme Belediyesi'nde görev yapan Efe Sağlamer, boşanma aşamasında olduğu eşi İmar ve Şehircilik Müdür Vekili Buğçe Sağlamer hakkında suç duyurusunda bulundu. Bunun üzerine soruşturma başlatıldı.
3: Soruşturmayı derinleştiren ekipler belediyeye ait bazı evrakların temizlik işçisi tarafından yakıldığı bilgisine ulaştı.
5: Ekipler temizlik işçisine evrak iması talimatının İmar ve Şehircilik Müdür Vekili Buğçe Sağlamer tarafından verildiğini tespit etti.
3: İhbar üzerine çalışma yapan jandarma evrakı imha etmeye çalışan işçiyi suçüstü yakaladı. Elde edilen bilgiler ışığında Çeşme Belediyesi'ne yapılan operasyonda İmar ve Şehircilik Müdür Vekili Buğçe Sağlamer, Çeşme Belediye Başkan Yardımcısı Emre Can Durmaz, Fen İşleri Müdür Vekili Furkan Yiğit ve çok sayıda şüpheli gözaltına alındı.
2: Müdür bir şey demez değil mi bize, yani müdür bu işin içinde, yani öbür gün müdür sen kimden aldın demez.
4: Bu şartı koymuş.
2: He, müdür boyu yani ha.
4: Aha, aynen işte ondan ona herkes garip bir şekilde.
3: Şüphelilerden eski Çeşme Belediye Başkan Yardımcısı Onur Gül'ün ise başka bir soruşturma kapsamında tutuklandığı öğrenildi. Şüphelilerin belediyedeki imar, fen işleri ve emlak süreçlerini kullanarak haksız kazanç sağladıkları ve soruşturmaya konu olan delilleri yok etmeye çalıştıkları iddia ediliyor.
2: Biz okumayalım hani elimizde delil olmasın diye iletleri sildi. Tek göstermelik attı bize.
3: Ekipler operasyon kapsamında belediyede ve şüphelilerin evlerinde arama yaptı. Aramalarda çok sayıda dijital materyal ve dokümana el konuldu.
0: Eski Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in elektrik akımına kapılarak öldüğü olayla ilgili davada ek bilirkişi raporu da tamamlanmış durumda. İhmaller zincirinin yer aldığı raporda 4 kişi asli, 9 kişi ise tali kusurlu bulundu.
6: Ferdi Zeyrek'in ölümünde ek bilirkişi raporu tamamlandı. İhmaller zinciri sıralandı. Eski Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek 6 Haziran'da evinin havuzunda makine odasındaki arızayı kontrol etmek isterken akıma kapılıp hayatını kaybetmişti. Manisa'da görülen davanın son duruşmasında mahkeme heyeti ek bilirkişi raporu talep etmişti. 9 Eylül Üniversitesi tarafından hazırlanan 46 sayfalık rapor mahkemeye sunuldu. Olayın çeşitli kişi, şirket ve kurumların ihmal ve kusurlarının zincirleme şeklinde birleşmesi sonucu meydana geldiği

0: belirtildi.
1: Makine odası ve bağlantılı havuzun mimari projede bulunmadığı ve elektrik tesisatıyla topraklama yapılmadığı da raporda yer aldı. 4 kişi asli, 9 kişi ise tali kusurlu bulundu. Bir sonraki duruşma 9 Ekim'de görünecek.
2: Bir önemli görüşme, Başkan Recep Tayyip Erdoğan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Ukrayna-Rusya savaşı, Türkiye ile Rusya ilişkileri ve Karadeniz'deki güvenlik konularının ele alındığı duyuruldu.
3: Başkan Erdoğan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le telefonda görüştü. Görüşmede Ukrayna-Rusya savaşı, Türkiye ile Rusya ilişkileri ve Karadeniz'deki güvenlik konuları ele alındı. Başkent Ankara'daki mesaisini AK Parti Genel Merkezi'nde devam eden Başkan Erdoğan'ın diplomasi trafiği sürüyor. Rusya Devlet Başkanı Putin'le görüşen Başkan Erdoğan, Karadeniz'deki seyir sefer emniyetinin sağlanması için yapılan çalışmaların önem arz ettiğini vurguladı. Başkan Erdoğan görüşmede Türkiye olarak Rusya ile Ukrayna arasında doğrudan temaslara başlanmasına ilişkin gayretlere katkı vermeye her zaman hazırız dedi. Başkan Erdoğan ayrıca Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in doğum gününü ve partisinin Duma seçimlerindeki başarısını tebrik etti.
2: Ve Rusya-Ukrayna savaşı, Rusya-Ukrayna'nın başkenti Kiev'e yönelik son dönemin en büyük saldırılarından birini daha gerçekleştirdi. Hedefte Ukrayna ordusuna ait Flamingo füzelerinin üretim ve depolanma tesisleri vardı. Rusya saldırılar sırasında Kuzey Kore yapımı balistik füzeleri de kullandı. Kiev'deki köprüler ise drone saldırılarına karşı çelik ağlarla koruma altına alındı.
4: Rus ordusu Kiev'i vurdu, patlama sesleri peş peşe yükseldi. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, Rusya büyük bir saldırıya hazırlanıyor uyarısında bulundu.
5: Son güncellenen istihbarat raporları Rusya'nın büyük bir saldırı dalgasını hazırlandığını gösteriyor. Lütfen güvenli bölgelerde kalın.
4: Bu açıklamadan kısa süre sonra başkent Kiev patlamalarla sarsıldı. Rusya'nın hedefinde Ukrayna'nın geliştirdiği Flamingo füzelerinin depolandığı tesisler ve üretim merkezleri vardı. Rusya saldırıda Kuzey Kore yapımı KN-23 balistik füzelerini de kullandı. Ukraynalı yetkililere göre saldırılarda çok sayıda kişi hayatını kaybetti. Kiev'de yaşayan Ukraynalılarsa saldırı geçene kadar metrolara sığındı.
5: Avrupa bize neden yardım etmiyor anlamıyorum ya da ne geleceğini bilmiyorlar. Rusya sadece güçten anlar.
4: Ukrayna lideri Zelenski ise Rusya lideri Putin'in 74. yaş günü yapılan saldırılar için Rus ordusu sivil yerleşimi vurarak Putin'e hediye verdi paylaşımında bulundu. Her iki tarafında kullandığı kamikaze dronlarsa savaşın seyrini değiştiriyor. Rusya tarafından hedef alınan Kiev'deki Kuzey Köprüsü'nde güvenlik önlemleri artırıldı. Drone saldırılarına karşı köprünün etrafı çelik ağlarla örüldü. Benzer bir önlemi Rusya'da enerji tesislerindeki zararı önlemek için almış ve rafinerilerin etrafı çelik ağlarla kaplanmıştı.
2: Ve sokaklarının alev aldığı Fransa, Fransa'da eğitim koşullarını protesto eden liseli öğrencilerin başlattığı eylemler gün geçtikçe şiddetini arttırıyor. Protestocuların darp ettiği bir polis, günler sonra bir öğrenciyi suda boğmaya çalıştı. Polis hakkında cinayete teşebbüsten soruşturma başlatıldı. Avrupa Parlamentosu'nun Fransız üyesi de eylemleri mikrofonlarımıza değerlendirdi. İşte Fransa'da gün boyu yaşananlar.
3: Önce öğrenciler tarafından darp edildi, ardından bir öğrenciyi suda boğmaya çalıştı. Polis hakkında cinayete teşebbüsten soruşturma başlatıldı. Ülkeyi ayağa kaldıran görüntüler Fransa'dan. Fransa'da öğrenciler eğitim koşullarının iyileştirilmesi için günlerdir eylemdi. Ancak eylemler şiddetlendi. Sokaklar savaş alanına döndü. Çok sayıda okul ve yapı hasar gördü. Protestoların başında bir polis memuru öğrenciler tarafından darp edilmişti. O anlar kameralara yansıdı. Şimdi ise aynı polis memurunun bir öğrencinin kafasını suya sokarak boğmaya çalıştığı anlar ortaya çıktı. Belfort kentinde meydana gelen olayla ilgili yapılan suç duyurusunun ardından cinayete teşebbüsten soruşturma başlatıldı. Eylemler devam ederken ülke genelinde yüzlerce okulda dersler askıya alındı. 5000'den fazla kişi gözaltına alındı. Avrupa Parlamentosu üyesi Emma Fuhu da eylemleri A Haber'e değerlendirdi.
0: Gençler eğitim koşullarına karşı seslerini yükseltiyor. Zira bugün aşırı kalabalık sınıflardan, öğretmen açığından ve dökülen okul binalarından bahsediyoruz. Ulusal eğitim sistemi için kaynak talep ediliyor. En basit tabiriyle tüm lise öğrencileri adına eşitlik ve onur istiyorlar. Ne de olsa bugün öğrenim koşullarının tam anlamıyla felaket düzeyinde. Hükümetin göz yaşartıcı gaz, plastik mermi ve el bombasıyla karşılık vermek yerine gençlere kulak vermesi gerekiyor.

0: Bugün 7 Ekim İsrail'in Gazze'deki soykırımına başladığı sürecin 3. yılına giriyoruz. O soykırım sayılardan çok daha büyük bir anlam ifade ediyor elbette yaşayanlar için. Ama rakamları da bir yandan unutmamak, dünyayla paylaşmak ve hafızalarda tutmak gerekiyor. İsrail'in saldırılara başladığı Ekim 2023'ten bu yana 21.745 çocuk hayatını kaybetti. Rakamın bu kadar büyük olması acının daha büyük olması anlamına gelmiyor. Bir çocuk bile öldüğünde o acı yine çok büyük bir anlam ifade ediyor. Ama Gazze'de 21.745 çocuk hayatını kaybetti. 300 bin çocuk yetersiz besleniyor. 123 çocuk açlık nedeniyle yaşamını yitirdi. 293'ü yeni doğan. Binden fazlası bir yaşına ulaşmadan hayatını kaybetti Gazze'de. İsrail katilinin saldırılarında 11 bini ampute edildi. 46 bin çocuk yaralı. Binden fazla çocuk hayatını kaybetmiş durumda. Bu süreçle ilgili yaşananları aktarmaya elbette rakamlar, detaylar, isimler az kalıyor. Ama az kalırken sesimizi yükseltip duyurmak da gerekiyor. Gazze'de bir soykırım var ve o soykırımı da İsrail gerçekleştiriyor. Tarihe böyle yazılacak, böyle not düşülecek. Biz de aktarmaya devam edeceğiz. Çok kısa bir ara, sonrasında buradayız.
1: A Haber Radyo, 24 saat haber.
2: Halkbank'ın katkılarıyla. Türkiye, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde uzayda tam bağımsızlık hedefine doğru tarihi adımlar atmaya devam ediyor. Antalya'da düzenlenen 77. Uluslararası Uzay Kongresi'ne damga vuran Türkiye, 198 uyduluk dev Astralink takım yıldızı ağı ve uzaya bağımsız erişim sağlayacak Somali Uzay Limanı projeleriyle küresel uzay yarışında liderliğe oynuyor. Halkbank'ın katkılarıyla.
1: Haberin radyosu A Haber Radyo.
3: Reklam.
4: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
1: A Haber Radyo. Haberin radyosu.
5: Bir meteor saatte ortalama 54 bin kilometre hızla hareket edebilir. Ama bir dosyayı saniyeler içinde yükleyemez.
6: Çünkü meteorlar Türkcell'li değildir. Peki sen Türkcell'li misin? Dosyayı saniyeler içinde yüklemek istiyorsan Türkcell'li ol. Hızlı ol.
7: Türkcell'leri bağlat hayata.
8: Metale yön veren teknoloji ve iş dünyası Ankiros Fuarı'nda buluşuyor. Demir çelikten döküme, demir dışı metallerden üretim teknolojilerine. Metalurji sanayinin bugünü ve geleceği Ankiros 22-24 Ekim'de İstanbul Fuar Merkezi'nde. Ücretsiz davetiyeniz ankiros.com'da.
9: Hayat değişiyor. Evler akıllanıyor. Şehirler dönüşüyor. Teknoloji hayalleri büyütüyor. Tüm bu değişimin arkasında görünmeyen ama hayatı mümkün kılan bir güç var. Enerji. Enerjisa olarak daha iyi bir gelecek için çalışıyor. Bitmeyen enerjimiz ve çalışanlarımızla yaşamın her anına değer katıyoruz.

0: Petrol ofisinde şansa yer yok. 2000 TL'lik yakıt alımına 250 TL'ye, 3000 TL'lik alıma 450 TL'ye, 6000 TL'lik yakıt alımına 900 TL'ye varan pozitif puan hediye. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında. Sen ne istersen ol.
1: Bugünden yarına Allianz seninle. Aileniz için sigorta, emeklilik ve çok düşünülmüş ayrıcalıklar Allianz Ailem'de. Bugünden yarına Allianz seninle. Detaylar ve koşullar için Allianz.com.tr.
2: Böyle teklifi yaparsa Doblo yapar. Fiat Doblo 1 milyon 259 bin lira başlangıç fiyatıyla şimdi Fiat showroomlarında. Detaylı bilgi için Fiat.com.tr.
3: Shell taşıt tanıma sistemi 30 yaşında. Taşıt tanıma sistemimiz 30 yıldır aracınızı, biz 103 yıldır sizi çok iyi tanıyoruz. Çünkü insan insanı en iyi yolda tanır, biliyoruz. İşi için yolda olan, çok seven insanların Shell'i hep bilir.
4: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo. Bir reklam.
5: Bir meteor saatte ortalama 54 bin kilometre hızla hareket edebilir. Ama bir dosyayı saniyeler içinde yükleyemez.
6: Çünkü meteorlar Türkcell'li değildir. Peki sen Türkcell'li misin? Dosyayı saniyeler içinde yüklemek istiyorsan Türkcell'li ol. Hızlı ol.
7: Türkcell'leri bağlan hayata.
4: Bir reklam. A Haber Radyo. 24 saat haber.
5: Reklam. Bir kasırga saatte ortalama 119 kilometre hızla esebilir. Ama bir dosyayı saniyeler içinde indiremez.
6: Çünkü kasırgalar Türkcell'li değildir. Peki sen Türkcell'li misin? Dosyayı saniyeler içinde indirmek istiyorsan Türkcell'li ol, hızlı ol.
7: Türkcell'leri bağlan hayata.

0: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor. Bize huzur lazım. Hep kazandıran
1: taksi. Bir taksi. Bir taksi. Son 10 kişi, son 5 kişi, son 1 kişi. Oh, aldım. İnanılmaz uygun fiyata aldım.
2: Siz de sizinle aynı ürünü almak isteyenlerle İdefix grup alışverişinde bir araya gelin. Stoklarla sınırlı ürünleri inanılmaz fiyatlarla alın. Üstelik 200 TL'ye varan ideal puan fırsatını kaçırmayın. Grup alışverişine hemen başlayın. İdefix, alışılmadık alışveriş.
1: Son 10 kişi, son 5 kişi, son 1 kişi. Oh! İdefix grup alışverişiyle çok uygun fiyata aldım. İdefix, alışılmadık alışveriş. İdefix, İdefix.

sayın dinleyiciler, Türkiye'nin dört bir yanından Aygaz 100 Oktan'a geçene tam bir geçiş töreni. Aileler, taksiciler, beyaz yakalılar, gençler, patronlar da filolarıyla performans ve tasarrufu seçtiler. Aygaz 100 Oktan'a geçtiler ve hep bir ağızdan coşkuyla şöyle söylediler.

0: Her marka araca bakım ve onarım Bosch Car Servis noktalarında.
1: Reklam. A Haber Radyo.
2: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
3: Emniyet kemerinizi takın. Araca bindiğiniz anda yapmanız gereken ilk şeydir. Sadece sürücü için değil, araçtaki tüm yolcular için zorunludur. Olası bir sarsıntı veya kazada hayata tutulmanızı sağlar. Şansa kalmaz işiniz
2: Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
1: Bir reklam. Bir meteor saatte ortalama 54 bin kilometre hızla hareket edebilir. Ama bir dosyayı saniyeler içinde yükleyemez.
4: Çünkü meteorlar Türkcell'li değildir. Peki sen Türkcell'li misin? Dosyayı saniyeler içinde yüklemek istiyorsan Türkcell'li ol. Hızlı ol.
5: Türkcell'leri bağlat hayata.
1: Bir reklam.
6: A Haber Radyo. 24 saat haber.
7: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.

0: Nükleer başlık kapasiteli balistik füze deniz altından ateşlendi. Mesaj yerine ulaştı diyen Macron, Moskova'ya gözdağı verdi.
1: Bugün daha güçlüyüz ve sanırım mesaj ulaşması gereken her yere yüksek sesle ve net bir şekilde ulaştı.
0: Fransa ordusu yeni nesil stratejik balistik füzesi M51,3'ü test etti. Nükleer başlıkta taşıyabilen füze ülkenin batısındaki Bretonya açıklarında Le Vigilant adlı denizaltıdan fırlatıldı. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ateşlemeyi canlı olarak izledi. Macron o anın videosunu sosyal medyadan paylaştı. Rusya'ya açık mesaj verdi. Nükleer başlık kapasiteli füzenin testinin zamanlaması ise dikkati çekti. Öyle ki Rus lider Vladimir Putin geçen hafta NATO'ya sert bir uyarıda bulunmuştu. Putin, Polonya ile Litvanya arasında yer alan Rus toprağı Kaliningrad'ı gerekirse nükleer silahla savunacaklarını söyleyerek NATO'ya mesaj vermişti. Fransa Savunma Bakanlığı test atışının nükleer caydırıcılık kapasitesini pekiştirme amacı taşıdığını açıkladı. Fırlatmanın faydalı yük olmadan uluslararası yükümlülüklerle tam uyum içinde tamamlandığı duyuruldu. Fransa ordusunun en caydırıcı balistik füzelerinden biri olan M51,3 nükleer başlık taşıyabilme kapasitesinin yanı sıra 8.000 ila 10.000 kilometre menzildeki hedefleri yüksek hassasiyette vurabiliyor. 52 ton ağırlığında ve 12 metre uzunluğundaki dev füze saatte yaklaşık 30.000 kilometre hıza ulaşabiliyor.
2: A Haber Radyo, haberin radyosu.

0: Karşınızdayız. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı oyuncu Berna Leçin hakkında halkı kin ve düşmanlığa tahrik suçundan bir soruşturma başlattı. Evinde arama yapıldığı bilgisi var. O gelişmeleri ekranlarınıza taşıyacağız şimdi. Bu sıcak habere dair telefon hattımızın diğer ucunda ekip arkadaşımız Mustafa Kadir Mercan bizi bekliyor. Kadir, kolaylıklar dileyelim. Nedir son bilgiler? Lütfen paylaş izleyicilerimizle.
1: Teşekkürler Haksan Uysal. Bizler de iyi yayınlar dileyelim. Berna Leçin kendi kişisel sosyal medya hesabı üzerinden bugün bir paylaşım yaptı. Yapmış olduğu paylaşım neticesinde halkı kin ve düşmanlığa tahrik suçundan Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından bir soruşturma başlatıldı ve soruşturma kapsamında yaklaşık bir saat önce Berna Leçin gözaltına alındı. Söylemiş olduğumuz gibi halkı kin ve düşmanlığa tahrik ve aşağılama suçundan bir soruşturma başlatılmıştı hakkında ve yaklaşık bir saat önce de Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından başlatılan ve yürütülen bu soruşturma kapsamında gözaltına alındı. Bulunduğumuz dakika itibariyle de rutin bir sağlık kontrolünden geçirilecek. Sonrasında ise kolluk kuvvetlerinde bir ifade verecek. Bu akşam gözaltında kalacak mı yoksa direkt olarak kolluk kuvvetleri ifadesinden sonra nöbetçi savcı tarafından ifadesi alınacak mı? Bunu tabii ki önümüzdeki saatlerde öğreneceğiz. Fakat şu an itibariyle halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama suçundan gözaltına alındı diyelim ve sözü şimdilik sizlere bırakalım. Haktan Uysal.

0: Kadir'e teşekkür ediyoruz. Bu sıcak gelişmeye dair yeni bilgiler elimize ulaştığında sizlerle paylaşmayı sürdüreceğiz. Şimdi yine sabah erken saatlere döneceğiz. Meclis tarihi günlerinden birini yaşadı bugün. Başkan Recep Tayyip Erdoğan yeni yasama yılı için AK Parti Genel Merkezi'nde milletvekilleriyle bir aradaydı. Fon soruşturması ile ilgili net açıklamalar yaptı. Mesele tüm boyutlarıyla inceleniyor dedi. Devamında ise tüm salonun ayakta alkışladığı şu cümleleri kurdu. Milletin hakkına girenler, tamahkarlık ve sahtekarlık yapanlar bunun hesabını hem bu dünyada hem Türk mahkemelerinde hem de Mahkeme-i Kübra'da Yaradan'a vereceklerdir dedi. İşte Erdoğan'ın yaptığı o tarihi konuşma ve ayrıntıları.
1: Çeyrek asırlık destan, tarih yazıldı baştan, efsane büyük başkan Recep Tayyip Erdoğan.
2: Meselenin siyasi yönü bizim için vicdandan, ahlaktan ve inançtan asla ayrı değildir.
3: Fon soruşturması ile ilgili konuştu, net mesajlar verdi.
2: Milletin hakkına girenler, haksız kazanç sağlayanlar, tamahkarlık ve sahtekarlık yapanlar bunun hesabını hem bu dünyada Türk mahkemelerine hem de Mahkeme-i Kübra'da Yaradan'a verecektir.
3: Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni yasama yılı kapsamında milletvekilleriyle bir araya geldi. Önce fon soruşturmasının ekonomik boyutuna dikkat çekti.
2: Cumhurbaşkanı yardımcımızın başkanlığında kurulan fon koordinasyon kurulumuzun birincil gündemi bu meselenin çözülmesini sağlamaktır. Devlet Denetleme Kurulumuz da bu meseleyi tüm boyutlarıyla inceliyor. Bu sürecin sonunda Türk sermaye piyasaları safralarından kurtulacak, küçük yatırımcının birikiminden beslenen aç gözlü parazitlerden arınacak.
3: Sonra siyasi yönüyle ilgili düşüncelerini dile getirdi.
2: Kimse yeyse kapılmasın. Hiç kimse moralini bozmasın. Aziz milletimiz de kutlu teşkilatımız da umudunu asla yitirmesin. Hele hele bize olan güveni asla sarsılmasın. Kimse kara propagandanın etkisi altında kalmasın. Milletin emanetine, yoksulun ekmeğine, yolda kalmışın, garibin, mazlumun umuduna kim musallat olursa bu parti de ona musallat olur.
3: Erdoğan milletten başka kimseye diyet borcumuz yok diye devam etti. Sözleri ayakta alkışlandı.
2: Dedikodular, söylentiler, iddialar, iftiralar, ithamlar, türlü türlü senaryolar. Hiç kimse merak etmesin. Tayyip Erdoğan da onun dava arkadaşları da gereken neyse yapar ve hiç kuşkunuz olmasın yapacaktır. Tekrar söylüyorum. Siyasetimizin tek limanı ahlaktır. Bu parti o limandan hiç demir almamıştır. Asla da demir almayacaktır.
3: Sözü muhalefetin eleştirilerine getirdi. Bizim de bir planımız var dedi.
2: Düne kadar hırsızlara, arsızlara, milletin malını yağmalayan haramilere sahip çıkanlar bize siyasi ahlak dersi vermeye kalkıyor. Biz baklava kutusunda rüşvet alanlara, haram parayla kule yapanlara sahip çıkan bir güruhtan ne ders alırız ne de onları muhatap alırız. Herkesin bir planı, bir senaryosu varsa emin olunuz ki bizim de bir harekat planımız, bizim de bir takvimimiz var.
0: Bir son dakika gelişmesiyle daha karşınızdayız. Çok özel bir bilgiyi paylaşacağız. Fatma Betül Sayankaya geride bıraktığımız saatler içerisinde eşiyle birlikte ifade vermişti. Sonrasında ifadeyi tamamlayıp ayrılmışlardı. Ama o ifadenin detayları ortaya çıktı. Neler soruldu? Fatma Betül Sayankaya ve eşi haklarındaki iddialara ne yanıtlar verdi? Şimdi o ifadenin çarpıcı başlıklarını ekranlarınıza getireceğiz. Ekip arkadaşımız gelişmeleri takip etti. Kadir Mercan, Kadir kolaylıklar dileyelim. Sen o ifadeye ulaştın. Satır başlarında neler var? Hemen sözü.

0: ayrıntılar için sana bırakayım.
1: İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından başlatılan ve yürütülen fon soruşturması kapsamında her iki isim de saat 18 itibariyle savcı huzurunda ifade vermeye başlamış ve yaklaşık bir saat boyunca ifade vermişlerdi. İfadelerin ayrı ana başlıklarını aktarmak gerekirse aslında hem İlyas Kayan hem de eşi Özet Adenizcilik hissesinden Nisan 2026'da yaklaşık 150 bin lot aldıklarını, hisselerin bir bölümünü Ağustos'ta, kalanını ise Eylül'de sattıklarını ifade ettiler ve aslında bu hisseleri alım ve satışında kimsenin yönlendirmesi olmadığını iddia etti her iki isimde. İlyas Kaya satıştan elde ettiği paranın bir bölümünü kısa süreli olarak yatırıma, sonrasında Tera Yatırım aracılığıyla fonlarda değerlendirdiğini belirtiyor ifadesinde ve işlemlerin mevzuata uygun olduğunu ve manipülatif herhangi bir eylemde bulunmadığının altını çiziyor yapmış olduğu savunmasında. Yatırımlarda herhangi bir kişinin yönlendirmesini bulunmadığını savunan her iki isim de soruşturmanın kamuoyuna yansımasının ardından vicdani rahatsızlık duyduğunu ve yatırımlardan elde ettiği kazançları TMSF tarafından bildirilen hesaba gönderdiklerini beyan ettiler. Öte yandan Fatma Betül Sayan Kaya ise Nisan 2026'da yaklaşık 250 bin lot Özata Denizcilik hissesi aldığını, hisselerin bir bölümünü Ağustos'ta, kalanını ise Eylül ayında sattığını ifade etti. Satıştan elde ettiği kazancı kısa süre içerisinde telefonunda değerlendirdiğini anlattı. Vermiş olduğu ifadesinde daha sonra da fondan çıktığını ve kazanç olarak görünen bu tutarı TMSF tarafından belirtilen hesaba gönderdi. Altını çizdi yapmış olduğu savunmasından. Yatırım kararında herhangi bir yönlendirme veya kendisine aktarılan özel bir bilgi bulunmadığını, istinad edilen eylemlerle ilgisinin olmadığını ve suçlamaları kabul etmediğini beyan etti Fatma Betül Sayan Kaya. Aslında her iki ifadeyi de özetleyecek olursak, bu soruşturma kapsamında yapmış olduğu yatırımlarda veya almış oldukları fonlarda herhangi bir yönlendirme veya kendilerine aktarılan özel bir bilgi bulunmadığını her iki isim de savundu ve her iki isim de istinad edilen eylemlerle ilgisinin olmadıklarını ve suçlamaları kabul etmediklerini beyan ettiler. Öte yandan şunları da söylemek gerekiyor. Aslında soruşturma makamları, daha doğrusu savcılık tarafı, Kaya çiftinin kendi iradesiyle yaptırım yaptıklarını, herhangi bir yönlendirme veya özel bilgi almadıklarını, elde ettikleri kazançları gönüllü olarak ödedik yönünde beyanları ayrıca sorguladığı da öğrenilmiş durumda. Şu anda adli kaynaklardan bize gelen bilgiler o yönde. Öte yandan Sermaye Piyasa Kurulu da yine 6362 sayılı Sermaye Piyasa Kanunu'nun 106. maddesi kapsamında Kaya çifti hakkında suç duyurusunda bulunacağının da bir kez daha altını çizelim. İfadeleri yenilemekte fayda var. Daha doğrusu en önemli noktayı yenilemekte fayda var. Her iki isimde, yani hem Fatma Betül Sayan Kaya hem de eşi İlyas Kaya, yatırım kararında herhangi bir yönlendirme veya kendilerine aktarılan özel bir bilgi bulunmadıklarını savundu. İstinad edilen eylemlerle ilgilerinin olmadıklarının altını çizdi diyelim ve sözü şimdilik sizlere bırakalım. Hattan Uysal.
0: Mustafa Kadir Mercan'a teşekkür ediyoruz. Çok önemli bir bilgiydi. O bilginin ayrıntılarını sizlerle paylaştı. İlerleyen dakikalarda yeni gelişmeler oldukça biz de sizlerle buluşturmayı sürdüreceğiz. Diyelim, yeniden siyasete dönelim. Siyasetin en sıcak gelişmesi İzmir'di. Haziran ayında CHP'den istifa etmişti belediye başkanı Cemil Tugay. Bugün görkemli bir törenle AK Parti'ye katıldı. Tugay'a rozetini Başkan Erdoğan taktı. Tugay'ın ilk sözleri, AK Parti kimsesizlerin kimsesidir, İzmir'i yeniden inşa edeceğiz oldu. Bu gelişmenin ardından gözler İzmir'in kronikleşen sorunlarına çevrildi.

0: İzmir bugün bir başka. Çok coşkulu.
1: 27 yıllık siyasi dönem sona erdi. Yıllarca CHP tarafından yönetilen İzmir Büyükşehir Belediyesi AK Parti'ye geçti.
0: Aramıza katılan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'a, AK Parti ailesine hoş geldin, sefalar getirdin.

0: diyorum.
1: 31 Mart 2024'te CHP'den İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Cemil Tugay, Haziran ayında partisinden istifa etmişti. O istifanın ardından kulisler hareketlendi.
2: Cemil Tugay'ın AK Parti'ye geçişinin ilk sinyali aslında saatler öncesinden verildi. AK Parti'nin resmi sanal medya hesabından bir video paylaşıldı. O videoda İzmir'in çöp yığınlarına ait görseller İzmir Marşı ile paylaşılıyor. Cemil Tugay'ın AK Parti Genel Merkezi'ne gelişi de dikkat çekti. 35 plakalı makam aracıyla geldi buraya ve genel merkeze otopark katından giriş yaptı.
3: Sağ olun, sağ olun. Çok teşekkür ederim hepinize. İzmir'i çok seviyorum.
2: Cemil Tugay sabah erken saatlerde geldi AK Parti Genel Merkezi'ne ve yürüyerek yan tarafta bulunan program için konferans salonuna geçti. Ve şu dakikalarda da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın AK Parti rozetini takmasını bekliyor.
1: Erdoğan AK Parti konferans salonundaki milletvekili buluşmasında Tugay'ı kürsüye davet etmeden önce belediyecilikle ilgili ders de verdi.
4: AK Parti Türkiye'de belediyeciliğin kitabını yazmış bir partidir. Biz belediyeciliği kendi cebini, akrabalarının cebini doldurmak için değil, milletin kesesini doldurmak, güzel şehirler inşa etmek için yapıyoruz.
1: Ardından beklenen an geldi.
4: Cemil Bey'i de huzurlarınıza davet ediyorum.
1: Tugay'a AK Parti rozetini de bizzat Cumhurbaşkanı Erdoğan taktı.
5: Hayırlı uğurlu olsun diyoruz. AK Parti ailemize hoş geldiniz, sefalar getirdiniz diyoruz.
4: AK Parti kimsesizlerin kimsesidir. İnanarak ve güvenerek katıldığım bu çatının altında bu yola baş koymuşların yoluna refik olmak üzere aranıza geldim.
1: İzmir'de siyasi tablo değişti. Gözler İzmirlilerin yıllardır çözüm beklediği sorunlara çevrildi. Çöp yığınları, körfezdeki kirlilik ve balık ölümleri, trafik yoğunluğu, altyapı eksiklikleri, kentsel dönüşüm ve deprem riski kentin yıllardır kanayan yarası.
6: Döneceğiz. Artık gece gündüz çalışacağız.
7: İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay AK Parti'ye geçti. Peki Tugay'ın AK Parti'ye katılması İzmir'de nasıl karşılandı? Ekip arkadaşlarımız İzmirlilere mikrofon uzattı. Bakın hangi yanıtları aldı.
8: Ben 1967'den beri İzmir'deyim. İzmir halı bu. Burhan Bey döneminde bir değişim oldu. Ondan sonrası kokuyla, pislikle iç içe kaldık. İzmir'in bir değişmesi gerekiyor. AK Parti bir el atarsa inanıyorum ki büyük bir değişim olacak. İzmir'de onu göreceğiz zaten. Yani bence belediye başkanının AK Parti'ye geçmesi çok İzmir halkı için faydalı olacağına inanıyorum. Çok da güzel işler olacak.
9: İyi olur. Belki de AK Parti'nin alması belki de daha güzel olur. Daha bir ilerleme olur. Daha bir kasaba gibi kalmaz. Çok sorunları da var. Belki daha iyi olur AK Parti olarak daha bir yerlere, iyi bir yerlere gelebilir.
10: Bakın ben bir İzmirli olarak, bir turizmci olarak özellikle otelciler olarak biz bu işe çok memnunuz. Bazıları hayır diyebilir. İzmir'e yatırımın gelmesine ayrıca organizasyon gelmiyor. Organizasyon niye gelmiyor? Şehir içindeki trafik yapısının çok kötü oluşu, ulaşım altyapısının olmayışı, büyük organizasyonlar buraya geldiğinde işte belediyeyle yapılan görüşmelerde hep olumsuz sonuçlanması. Büyük firmaların bu yüzden evet İzmir çok güzel, tarihi bir kent, Efes'in hemen dibi dediğimizde organizasyonlar alamıyoruz. Biz İzmirli olarak, bir liman kenti olarak çok daha fazlasını hak ediyoruz. Ben eminim AK Parti'yle beraber, Cemil Başkan'la beraber İzmir güzel işler yapacaktır.
7: Cemil Bey'in AK Parti'ye geçmesi bu sorunlara çözüm olur mu destekle birlikte?
11: Ben açıkçası çözüm olabileceğini düşünüyorum. Daha iyi bir İzmir olabileceğini düşünüyorum. Altyapımız zaten yok. Şehir hastanesi evet yapıldı ama
7: yolu yok.
11: Lakadan çıkılıyor. Fakat sadece ambulanslar çıkabiliyor. Otobandan dönüp çıkmamız gerekiyor. Yani bunun için bir altyapı aslında değerlendirilebilir diye düşünüyorum.
12: İlk fırsatı İzmir Binali Yıldırım zamanında kaçırdı.
7: Evet.
12: Binali Bey zamanında o olsaydı şimdi İzmir cennet gibi olmuştu. Çünkü çok büyük projeler vardı o zaman. Evet. Ama desteklenmedi. Şimdi şu halde inşallah düzelir bundan sonra.
7: Cemil Bey'in AK Parti'ye geçmesiyle bu sorunların çözülmesi daha hızlanır.

0: mı sizce, İzmir'in menfaatine mi olur? Bunu sizden rica ediyorum.
1: Kesinlikle İzmir'in menfaatine olur. Yani daha hızlı çözülür diye tahmin ediyorum.
2: Biz daha önce, bundan 10 sene önce, 12 sene önce Alsancak'ta kordonda yürüdüğümüz zaman bir deniz havası alıyorduk. Şu an git, yani kendiniz de görebilirsiniz, kamera da görebilir. Her şey ortada. Lütfen birazcık hizmet. Başka bir şey istemiyoruz.
3: Hizmet önemli. Abi İzmir'in yolları çok kötü. Çok şikayetçiyiz. Biz kendimiz arabacı ve motorcu olarak, gençler olarak söylüyoruz, çok kötü abi yollarımız. Hep çukurlu, hep kazılar, hep bir şeyler.
4: Şu anda olması gerektiği gibi oldu. Aslında geç kalınmış bir şey bu. Hani Erdoğan başarılı olacak bu konuda. Her türlü AK Parti'nin arkasındayız. Daha güzel günler bizi bekliyor. Yani öyle düşünüyorum.
5: Hizmet mi gelecek?
4: Hizmet gelecek, daha iyi olacak. Çünkü geç kalınmış yani. Olması gereken gibi.
1: Yani şöyle söyleyeyim, İzmir'in gidişatından son zaman, yani uzun yıllardır zaten çok memnun değiliz İzmir halkı olarak. Yani ben şahsen kendi adıma evet öyle düşünüyorum. Şu anda bundan sonra da daha iyi olacak. Hükümet desteğiyle daha iyi olacağını düşünüyorum. Umarım da öyle olur.
6: Olumlu bakıyorsunuz.
1: Olumlu bakıyorum, evet.
7: İzmir'deyim hemen hemen bir senedir. Her taraf rezil, her taraf pis. Yani ne yol var, ne şu var. Ankara'da gecekondu kalmadı. İzmir hep gecekondu şeklinde. Senelerdir hep CHP'deydi. Fakat olmaz böyle bir şey. Çok rezil bir şehir yani. Deniz olmasa inan ki kimse gelmez. Hizmet artacak çünkü şöyle bir şey var. Cemil Bey'in geçmesi, belediyelerle hükümetin ortak çalışması her zaman için iyidir. Para gelir her şeyden evvel, hizmet gelir her şeyden evvel. Ama öbür türlü ne hizmet geliyor, ne para geliyor.
8: Bu şehrin daha bakımlı, daha temiz, daha düzgün ve daha güzel olmasını diliyorum.
7: Teşekkür ederim.
8: Rica ederim.
9: Ege'nin incisi ama maalesef köy gibi. Tamam mı? Bunun işte iyi bir ekip çalışmasıyla ben bu işin üzerinden geleceğini tahmin ediyorum.
10: İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın AK Parti'ye geçişi muhalefeti de karıştırdı. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel'in Tugay ile ilgili sert sözleri ise arşivleri açtırdı. Özel geçmişte Tugay için kullandığı övgü dolu sözleri unuttu ama o sözlerini Özel'e sanal medya hatırlattı. Bir yandan Yeni Parti'de pişmanlık rüzgarları estiği konuşuluyor. Hatta son iddia 9 milletvekilinin CHP'ye geri dönmek istediği yönünde.
11: Partisini satmayanlar ölene kadar kardeşimizdir. Satıp gidenler haindir, hain oğlu haindir.
12: Meclis kürsüsünden AK Parti'ye geçen İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'a böyle yüklendi. Tugay'ı övdüğü günleri Özgür Özel unuttu, arşivler unutmadı.
11: Bütün iftiralara rağmen üzerine hiçbir çamurun yapışmadığı, sütte leke var, onda yok, Cemil Tugay başkanımızı İzmir Büyükşehir adayı yaptık.
12: Tugay'ı eleştirirken bu sözleri söylemediğini savundu ama
11: Özgür Özel dedi ki bizim belediye başkanlarında sütte leke var, bizimkilerde yok. Ben o lafı bir tek Ferdi Zeyrek için söyledim. Sütte leke vardı, Ferdi'de yoktu. Sütte leke var, onda yok, Cemil Tugay başkanımızı İzmir Büyükşehir adayı yaptık.
12: Tugay'ın AK Parti'ye katılımıyla ilgili CHP cephesinden ilk açıklamada parti sözcüsü Müslim Sarı'dan geldi.
13: Aday yaparken ne diyor? Sütte leke var, onda yok diyor. Ya bu kadar da kefil oluyor kendisine. Peki ne oldu?
12: Tugay sonrası kulisler yeniden hareketlendi. CHP İzmir İl Başkanı Utku Gümrükçü 2024 yerel seçimlerinde CHP listelerinden seçilen 7 ilçe belediye başkanının daha AK Parti ile dirsek temasında olduğunu iddia etti.
14: 7 ilçe belediye başkanının daha görüşme yaptığıyla ilgili bilgi sahibi. Çok böyle şaşıracağınız ilçeler var.
12: Dikkat çeken bir başka iddiaysa CHP'den ayrılıp yeni parti saflarına katılan isimlerin baba ocağına geri dönmek istediği.
15: Büyük olasılıkla giden arkadaşlarımızın %50'si yıl sonuna kadar partisine geri dönerler.
12: CHP'ye geri dönmek isteyen 9 isim arasında İzmir Milletvekili Tuncay Özkan, Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül ve Ankara Milletvekili Onur Konuralp de bulunuyor. Eski CHP Milletvekili Engin Özkoç'un da Kemal Kılıçdaroğlu'yla temas kurduğu konuşuluyor.
16: Milletvekillerini bölmeye, ayrıştırmaya, kutuplaştırmaya hiç gerek yok. Gerçek anlamda Cumhuriyet Halk Partili kendi partisini korur. kendi partisinin kimliğini korur
12: ve CHP'de kurultay süreci

0: Çeşme Belediyesi'ne dönük operasyonda bir belediye çalışanı poşet poşet evrakı yakmaya çalışırken suçüstü yakalandı.
1: Bir kör kuruş kanıt yok. Sadece ihaleye girmeyeni bulup getiriyorlar.
2: Özgür Özel her fırsatta böyle dese de belediyelerdeki rüşvet ve yolsuzluk dosyaları günden güne artıyor. Son adres İzmir Çeşme Belediyesi. Üstelik rüşvet de, yolsuzluk da belgeli.
3: İmardaki müdürle görüşmüş, bir miktar para vereceğiz, bir de 20 bin lira otel harcı ödeyeceğiz abi. Güvenle yatak değil mi? Yarın öbür gün müdür bize yanlış yapmaz.
4: Kardeşim müdür ayağımız falan yapma, zaten müdür kendiniz de alacak be ya.
3: Ben IBAN'dan veremem böyle bir durumda, elden vermem lazım.
4: Ben sana IBAN atacağım, sıkıntı yok.
2: Bazı imar ve ihale süreçlerinde usulsüzlük, rüşvet ve irtikap iddiaları üzerine Çeşme Belediyesi'ne operasyon düzenlendi. Soruşturma kapsamında bir rüşvet pazarlığı böyle kayda geçti.
5: Sıkmış senin evrak. Kafanda soru işareti kalmasın. Müdürün bilgi sahilindeki imzalamış.
3: Hani bana şey konuşmadı yani, sadece hani müdür şu kadar.
5: Biz onu konuşmaz bilerek.
3: Hani bizim biliyorsun. Evet bizim.
5: İllaki belediyenin son zamanlardaki durumunu.
2: Görüntülere iş karşılığında yasal tutarın 2,5 katı ek ödeme talep edildiği de yansıdı.
3: 50 artı 20 mi? 70 ediyor. İşler. Allah bereket versin.
5: Müdürün hep kararıymış. Bu şartı koymuş. Yok dersen ki sen, hani ben uğraşmak istemiyorum, başım ağrımasın.
2: Operasyon bir belediye personelinin boşanma aşamasındaki eşi İmar ve Şehircilik Müdür Vekili Buğçe Sağlamer hakkında yaptığı suç duyurusu ve belediyeye ait evrakların imha edilmeye çalışıldığı ihbarı üzerine başlatıldı. Yapılan baskında poşet poşet evrakı yakmaya çalışan kişi suçüstü yakalandı. Belediyedeki evrak ve dijital materyallere el konulurken Belediye Başkan Yardımcısı Emre Can Durmaz, İmar ve Şehircilik Müdürü Buğçe Sağlamer ve Fen İşleri Müdür Vekili Furkan Yiğit ve 9 şüpheli hakkında gözaltı kararı alındı.
0: Günün en acı gelişmesi, Ankara'nın Pursaklar ilçesinde şüphe üzerine durdurulan otomobildeki bir kişinin tabanca ile ateş açması sonucu şehit olan polis memuru Ahmet Türkoğlu, emniyette düzenlenen cenaze töreninin ardından Çubuk'ta dualarla sonsuzluğa uğurlandı.
6: Polis memurumuz Ahmet Türkoğlu'yu maalesef ki yapılan müdahalelere rağmen kaybettik. Kahraman polisimiz maalesef şehit oldu. Ona Allah'tan rahmet diliyoruz.
7: Huzur ve güvenliği sağlamak için görevi başındaydı. Silahlı saldırıya uğradı. Polis memuru Ahmet Türkoğlu şehit oldu. Ankara'nın Pursaklar ilçesinde şok uygulama yapan polisler şüphelendikleri bir otomobili durdurdu. Şoför ve yanında oturanın kimlik kontrollerinin yapıldığı sırada arka koltuktan inen üçüncü kişi polis memuru Ahmet Türkoğlu'na tabancayla iki el ateş etti. Ağır yaralanan Türkoğlu kaldırıldığı Pursaklar Devlet Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen şehit oldu.
8: Saldırının izleri polis ekiplerinin yaptığı müdahalenin ardından hala olay yerinde. Bazı noktalarda yoğun kan lekeleri var. Üzeri ise işte bu şekilde toprakla kapatılmış durumda.
7: Kaçmaya çalışan şüphelilerse polisin takibi sonucu kıstırıldı. Yakalanacağını anlayan saldırgan tabancayı kendi kafasına dayayarak tetiğe bastı. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Diğer iki kişi yakalanıp gözaltına alındı. Polis memuru Ahmet Türkoğlu'nu şehit eden saldırganın yapılan incelemede geçmişinde tehdit, hakaret, kasten yaralama, uyuşturucu madde kullanma, taksirle yaralama gibi çok sayıda adli olay kaydı bulunduğu öğrenildi. Araçta bulunan iki kişinin ise taksirle yaralama, uyuşturucu kullanma, araç içi hırsızlık gibi suç kayıtlarının olduğu belirlendi. Şehit polis memuru Ahmet Türkoğlu, Ankara Emniyet Müdürlüğü yerleşkesinde düzenlenen törenin ardından memleketi Ankara'nın Çubuk ilçesinde dualarla toprağa verildi.
0: Futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı korkunç bir cinayete kurban gitmiş, 21 yaşında hayattan koparılmıştı. Savcı son duruşmada katil zanlısı Alaaddin Kadeyifçioğlu için müebbet, ona yardım etmekle suçlanan Aleyna Kalaycıoğlu'nun ise tahliyesini talep etti. Mahkeme 16 Ekim'e ertelendi, o tarihte karar açıklanacak. Biricik evlatlarını kaybeden Kundakçı ailesi ise istenen cezalara tepki gösterdi.

0: Hiç istemiyorum. Hepsini çıkarsın. Çıkarsın hepsini. Niye tutuyor ki içeride?
1: Futbolcu Kubilay Kağan Kundakçı cinayetinde istenen cezalar belli oldu. Biricik evladını kaybeden acılı anne, bir cana istenen ceza bu mu diyerek tepki gösterdi.
0: Bugün çocuğumun doğum günü, 21 yaşına girdi o çocuk. Ben niye mezara gideceğim ya?
2: Futbolcu cinayetinde savcı istenen cezaları açıkladı. Aleyna Kalaycıoğlu için tahliye talep etti. Yine katil zanlısı Alaaddin Kadayıfçıoğlu için de müebbet hapis cezası istendi.
1: Genç futbolcu cinayetinde Aleyna Kalaycıoğlu'nun annesi Zuhal Kalaycıoğlu ve İzzet Yıldızhan için de savcı beraat istedi.
0: Hepsini beraat ettirdi neredeyse. Alaaddin Kadayıfçıoğlu da buradan bir ceza almadı. 2 seneyle 4 sene. Bu ülkede suçu günahı olmayan bir çocuğun cezası buysa.
1: 21 yaşındaki Kubilay Kağan Kundakçı 19 Mart tarihinde rapçi Vahap Canbay ile ayrıldığı kız arkadaşı Aleyna Kalaycıoğlu'nu barıştırmak istemiş ve Kalaycıoğlu'nun yeni sevgilisi Alaaddin Kadayıfçıoğlu tarafından hayattan koparılmıştı. Katil zanlısı Alaaddin Kadayıfçıoğlu da söz aldı.
3: O gün oraya gittiğim zaman orada beklediklerini görünce caydırıcı olması için arabadan silahla indim. Öyle bir kastım yoktu. Silah patlamasın diye kabzasından tutuyordum. Parmağım tetikte değildi. Buradan çıkmak nasip olmasın. Benim silahla yaralama gibi bir dosyam da yok.
1: Tutuklu sanık Aleyna Kalaycıoğlu da duruşmada savunma yaptı.
4: 7 aya yakın oldu cezaevindeyim. Kötüyüm. Ben sevdiğim insanı kaybettim. Cezaevinde ağladım. Hakkımda yalan yanlış haber yapanlar oldu. Onlara hakkımı helal etmiyorum. Alaaddin'in silah taşıdığını bilmiyorum. Kendimi bir yangın içinde buldum.
2: Kubilay Kağan Kundakçı cinayetinde bugünkü duruşmada mahkeme heyeti ara kararını açıkladı ve Aleyna Kalaycıoğlu'nu tahliye etmedi. Karar duruşması da 16 Ekim tarihine ertelendi.
5: İş kadını Derin Mermerci'nin katıldığı bir programda yalı hayatı çok zor sözleri çok konuşulmuş, tartışılmıştı. Dün gece Mermerci'nin İstanbul Üsküdar'daki yalısına büyük bir yolcu vapuru çarptı. Tarihi yalıda ve rıhtımında önemli hasar var. İşte kaza anı ve sonrasında yaşanan gelişmeler.
6: İstanbul Boğazı'nda bir kez daha facianın eşiğinden dönüldü.
7: Saatler 23.30'u gösterdiğinde Derin Mermerci'nin Vaniköy Üsküdar'da bulunan yalısına o esnada boğaz turu yaptığı iddia edilen vapur çarptı. Evin rıhtımı adeta paramparça oldu.
8: Görüyorsunuz şu anda elim titriyor çünkü hiç böyle bir şey yaşamadım. Benim çocuklarım bu evde şu anda korkunç bir travma yaşadılar. Rıhtımımı yok ettiler.
6: Denizde sürüklenen vapurun önce yalının önündeki bir tekneye çarptığı, ardından da rıhtıma daldığı kaza güvenlik kameralarına böyle yansıdı.
8: Hasar var mı? Sizce hasar var mı?
6: Derin Mermerci daha önce katıldığı bir yayında yalıda oturmanın zorluklarını anlatmıştı.
9: Bir kere yalı hayatı korkunç. Habire borular patlıyor. Habire bir sorun çıkıyor. Düz köprüsünü tepkiye girmeden atlatmak. Yani onun için hiçbir şeysi yok yalının.
6: Yaşananların ardından Derin Mermerci sorumlular hakkında şikayetçi oldu.
10: Bizim polisimizin üstüne yok. 14 dakikada falan geldiler.
5: Gıda güvenliği herkes için önemli ama okul kantinlerinde bu hassaslık elbette daha fazla olmalı. Hatta Hatay'dan gelen bir görüntü. Hatay'daki bir okulda zabıtanın karşılaştığı manzara gerçekten korkunçtu. Tarihi geçmiş tavuk eti, kurum bağlamış tost makinesi bunlardan sadece ikisiydi. Bakın bu manzara sonrası neler yaşandı ekranlarınıza getirelim.

0: tost makinesinin. Bunlara biz müsaade edemeyiz ya.
1: Kantinler denetlendi, görüntüler mide bulandırdı. Tarihi geçen gıdaları, kapkara olmuş tost makinesini gören zabıta adeta çileden çıktı.
0: Hazır döner alıp veriyorsunuz. Sattığınız dönerin üzerinden bir yılı geçkin süre olmuş. Bakın 2025 son kullanma tarihi. Bir yıl geçmiş.
1: Hatay dört yolda zabıta ekipleri okul kantinlerini mercek altına aldı.
0: Kızarmış mı patates? Kızartma zaten yasak. Şimdi şu patatesi dolaba koyduktan sonra 10 dakika

0: Sonra kimse yemez bunu.
1: Bazı kantinlerde karşılaşılan manzara bu kadar da olmaz dedirtti.
0: Şu tost makinesinden lütfen tostu yer misiniz?
1: Temizliğin ne kadar ihmal edildiği gözler önüne serilirken tarihi geçen ürünler durumun son derece vahim olduğunu gösterdi.
0: 26.07.2026 son kullanma tarihi geçmiş bunun.
1: Ürünlerin nasıl saklandığı, hijyen koşulları ve kantinlerin genel düzeni de tek tek kontrol edildi.
0: Sattığınız bütün ürünlerin tek tek kalem kalem fiyatlarını mutlaka yazalım.
1: Çocukların sağlığıyla oynayan kantinler hakkında işlem yapıldı.
0: Okulda çiğ köfte satımı yasak, buna tutanak tutuyoruz, tamam mı? Evet, bunlara el koyacağız. Kaç tane olduğunu da sayalım, tespitini yapalım. İmha etmek için muhafaza altına alalım.
1: Zabıta eksikleri tek tek not etti, işletmeciye de süre verdi.
0: Bir hafta süre verelim, bir hafta sonra geleceğiz. Bunlar bu durumda olursa bu kantinin vay haline.
1: Ekipler denetimlerin son sürat devam edeceğini vurguladı.
2: Özenle seçiyoruz, ailece sofraya oturuyoruz. Peki sepetimize koyduğumuz et, tavuk, balık ne kadar taze? Tezgahta gözden kaçan bir ayrıntı sofrada tadımızı kaçırabilir. Üstelik kokusu normal, görüntüsü güzel olsa da risk bitmiyor. İşte tazeliğin işaretleri ve görünmeyen tehlikeler şimdi ekranlarınızda.
3: Bastırdım, geri geldi. Bastırdım, geri geldi. Bakın buradaki canlılığı burada göremiyorsun. Çok taze bir ürün bile gıda zehirlenmesine yol açabilir.
1: Balık, tavuk, kırmızı et tezgahta ya da markette iyi ve taze görünüyor ama her güzel görüntü taze anlamına gelmiyor.
4: Balığın gözüne, tavuğun derisine, etin rengine bakacağız. Tek tek tezgahlardaki işaretleri okuyacağız. Ne görürsek almalıyız, ne görürsek uzak durmalıyız. Gıda mühendisiyle birlikte değerlendireceğiz.
5: Parmağınızla bastırdığınız zaman çökmemesi lazım, daha sert olması lazım.
3: Burada mesela taze bir tavuk var. Buna bastırdığınız zaman elastikiyetini kaybetmemiş. Yani parmağınıza batırdığınız zaman parmağınızın izi çöküntü halinde kalmıyor. Elastik. Bastırdım, geri geldi. Bastırdım, geri geldi.
1: Tavukta da ette de renk, koku, doku bu 3 nokta mutlaka kontrol edilmeli. Aceleyle sepete atılan gıdalar sofranın tadını kaçırabilir.
3: Renk biraz daha canlılığını kaybederse, daha kahverengiye dönük olursa, üzerinde yapışkan bir yapı olması ve ağır koku. Bu göstergeler aslında bayatlamaya maresinin göstergeleri.
6: Haftada iki öğün balık, ömür boyu sağlık.
1: Balıkta göz, solungaç, deri, tazelik için her biri ayrı bir işaret. Yani alırken yalnızca iriliğine bakmak yetmiyor.
3: Parmağımın çukuru kalmıyor. Tekrar geri geliyor. Elastikiyetini kaybetmemiş, parlaklığını kaybetmemiş gözler, canlı solungaçlar, yapışkan değil, canlı renkte. Bunlar tazeliğinin göstergesi. Pazarlardan balık alıyorlar. Şimdi pazarda soğutucu ünite yok. Şu karnı davul gibi olmuş. Dokunduğunuz zaman içi boşsa bu üreme göstergesi. Ciddi bir zehirlenme nedenidir.
4: Rengi yerinde, kokusu normal, taze diye alıyoruz. Peki her taze görünen balık, tavuk ya da et gerçekten güvenli mi?
3: Et, tavuk, balık tazeliğini yitirmemiş olabilir ama zehirlenebilirsiniz. Çünkü orada güvenlik kriteri aşılmış olabilir. Bir bulaşma olmuş olabilir. Bakteri, virüs veya toksin. Onu gözle koklayarak anlayamazsınız.
7: Daha çok güvenilir yerlerden almayı tercih ediyorum.
1: Sadece tazelik değil, saklama koşulları da oldukça önemli.
3: Bunlar hayvansal ürün. Çok iyi soğutulmalı, çok hijyenik çalışılmalı. Son tüketim tarihini aşmayan güvenilir yerlerden satın alın.
2: Bir son dakika gelişmesi ekranın hemen altında, son dakika bandımızda yer aldı. Hemen seslendirelim. İstanbul'da Başakşehir'de maalesef bir öğrencinin öldüğü bıçaklı saldırı gerçekleştirilmişti. O saldırıya dair karar açıklandı. Saldırganın dışında anne ve babası da tutuklandı. Bir kez daha tekrarlayalım bu sıcak gelişmeyi. Başakşehir'de bir öğrencinin öldüğü, o saldırıyı yapan kız öğrenci, annesi ve babası tutuklandı. Hatırlayacaksınız, özellikle İstanbul'da Ahmet Minguzzi'ye yönelik saldırı sonrasında bir süreç başlamış. O süreçle birlikte suça sürüklenen çocuklar ifadesi de adli süreçteki çocuklar olarak değiştirilmiş. Yeni bir yasal düzenlemeye gidilmişti. O düzenlemenin içerisinde

0: Bu tip gelişmelerde çocukların anne ve babasına yönelik de yasal yaptırımlar konuşulmuştu ve o yasayla birlikte okul saldırganının anne ve babasının da tutuklandığı bilgisini son dakika gelişmesi olarak sizlerle paylaşmış olalım. Şimdi sırada görüntüleriyle öne çıkan yurttan derlediğimiz haber turumuz var.
1: Yolun karşısına geçiyordu. Bir anda üzerine doğru gelen aracı gördü. Son anda sıçrayan yaya aracın altında kalmaktan kurtuldu. Ön cama çarpmasıyla cam tuzla buz olurken aynaya tutunup ayakta kalmayı başardı. Bursa'da kayda geçen kazayı genç adam ufak sıyrıklarla atlattı.
2: Oradan müslüme
1: Çorum'da otomobille jipin kafa kafaya çarpıştığı kazada biri çocuk 4 kişi hayatını kaybetti. Yaşamını yitirenlerden Ömer Cebeci ve Zehra Betül Yılmaz henüz birkaç gün önce nişanlanmıştı. Çiftin ölüm haberi ailelerini yasa boğdu. İzmir'de bir kadın bebek arabasıyla ilerliyordu. Trafonun üzerine bırakılan çantayı gördü. İçindekileri kontrol ettikten sonra da yoluna devam etti. Esnafın dükkan kapattığı sırada unuttuğu çantada yüklü miktarda gümüş takı vardı. Polis şimdi her yerde sırra kadem basan o kadını arıyor. Tekirdağ'da maskeli soyguncu kuyumcuya girdi. Oyuncak tabancayı kadın çalışana doğrultup altınları istedi. Tabancanın oyuncak olduğunu fark eden çalışanın bağırması üzerine paniğe kapılan şüpheli hiçbir şey alamadan kaçtı. Yakalanması ise uzun sürmedi. Tutuklanarak cezaevine gönderildi.
3: Abi çalışmadı.
4: Hayır, sıcaklık neyin nesi?
1: Araba 15 gündür çalışmıyor dedi ama radyatördeki sıcak su onu ele verdi. Nevşehir'de drift attıktan sonra kaçan sürücü ceza ödememek için 15 dakikada aracı parçaladı. Polisin dikkati sonrası suçunu kabul eden sürücüye 140 bin lira ceza kesilirken ehliyetine de 60 gün süreyle el konuldu. Malatya, Erzurum, Van ve Ağrı. Türkiye'nin doğusundaki birçok noktada yüksek kesimler beyaza büründü. Palandöken zirvesinde kar kalınlığı 10 santimetreye ulaştı. Ağrı Dağı'nda fırtınaya yakalanan bir dağcıysa geri dönmek zorunda kaldı.
5: Hadi yürü öne doğru.
6: Tamam, sağ ol Ramazan abi. Bu işte bu Yakup amca. Nasılsınız?
1: Almanya'dan tatil için Muğla'nın Fethiye ilçesine gelen 94 yaşındaki Yakup Kaya yamaç paraşütü yaptı. Manzaranın keyfini çıkaran Yakup amcanın keyfine diyecek yoktu. 94 yaşındaki Kaya Ölüdeniz'de yamaç paraşütü yapan en yaşlı kişi oldu.
6: Gençlere ne söylemek istersin? Ne tavsiye verirsin?
7: Ya gençler şimdi laf dinemiyor ki.
0: Günün önemli gelişmelerinden bir diğeriyle sürdürelim yayınımızı. MHK soruşturması sonrası Türkiye Futbol Federasyonu'nda istifa dalgası sürüyor. Son istifa eden isim Abdullah Ayaz. Ayaz, Türkiye Futbol Federasyonu Genel Sekreterliği görevinden istifa etti. Daha önce de Türkiye Futbol Federasyonu hukuk müşavirliğinin bahis oynama gerekçesiyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk ettiği Ural Aküzüm'le Mevlüt Aktan da Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu üyeliklerinden istifa etmişti. Şimdi gözler Cuma günü Türkiye Futbol Federasyonu'nun yapacağı seçim gündemli toplantıya çevrilmiş durumda. Detayları ekranlara getireceğiz. Ama futbol dünyasından bir yıldızın vedası. Lionel Messi Arjantin formasıyla son maçına çıktı. 39 yaşındaki futbolcu Benin'i 3-0 yendikleri maçta 2 asist ve 1 gol kaydetti. Milli formayla birlikte Arjantin'e noktayı koydu.
8: Arjantin milli takımında bir dönem sona erdi. 39 yaşındaki Lionel Messi, başkent Buenos Aires'teki Monumental Stadında oynanan Benin maçıyla milli formaya veda etti. Yaklaşık 85 kişinin takip ettiği karşılaşma öncesi tüm tribünleri selamlayan Messi, 10. dakikada gerçekleştirilen ışık gösterileri ve meşalelerin aydınlattığı seremonide duygulu anlar yaşadı.
9: Hoy hubo muchos jugadores.
8: Yıldız futbolcu karşılaşmada 2 asist ve 1 penaltı golü kaydederken ilk golün sahibi Nicolas Otamendi de milli formaya 51. dakikada veda etti. 21 yıl birçok kupa kazanan ve sayısız rekora imza atan Messi de son düdüğün ardından milli kariyerine nokta koydu. Maçın ardından saha içinde bir konuşma yapan futbolcu, 20 yıl aşkın bir süre boyunca bu formayı giymek büyük bir gururdu. Mücadele etmeyi hiç bırakmadım. Ömür boyu Arjantin forması giyebilirim. Çünkü bu başınıza gelebilecek en güzel şey ifadelerini kullandı. Ülkesinde Pire lakabıyla da anılan Messi, 207 maçla Arjantin milli takımında en çok forma giyen oyuncu konumunda bulunuyor. Bu maçlarda toplam 126 gol kaydeden efsane futbolcu, bir FIFA Dünya Kupası, 2 Copa America, 1 Finalissima, 1 Olimpiyat Şampiyonluğu ve 1 FIFA U20 Dünya Kupası olmak üzere toplam 6 kupa kazandı. Messi'nin Dünya Kupası tarihine geçen birçok rekoru bulunuyor. Milli formayla 34 Dünya Kupası maçına çıkarak rekoru elinde tutan Arjantinli, 23 galibiyetle en çok müsabaka kazanan oyuncu rekorunun da sahibi. Tam 6 Dünya Kupası'nda boy gösteren tecrübeli futbolcu, 2022'de şampiyonluk sevincinde yaşadı. Fransız yıldız Kylian Mbappe'nin 22 golle krallık tacını taktığı sıralamada Lionel Messi 21 golle ikinci basamakta.
0: Onun vedasıyla akşam ajansına noktayı koyuyoruz. Gelişmelerle yeniden karşınızda oluncaya dek hoşça kalın, mutlu akşamlar.
9: A Haber Radyo. A Haber Radyo. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu.
10: Halkbank'ın katkılarıyla. Ticaret Bakanlığı 2026'nın ilk 9 aylık piyasa denetim bilançosunu açıkladı. Bu dönemde 360.578 firmayla yaklaşık 44.012.000 ürün denetlenirken, bakanlık tarafından aykırı uygulamalara yaklaşık 2,6 milyar lira idari para cezası kesildi. Rekabet Kurumu'nun 255 firmaya uyguladığı 20,5 milyar liralık yaptırımlarla birlikte toplam ceza tutarı 23 milyar lirayı aştı. Halkbank'ın katkıları. Önce halk,

Bir Türk'ün Hikayesi programından merhaba sevgili izleyenler ve radyoları başında bizi dinleyenler. Bu hafta Erciyes'in eteklerinden yükselen bir ağıtın izindeyiz. Adı Ağgelin. Bir aşkın, bir annenin doğasında taş kesilen kaderin hikayesidir bu. Bu türküyü dinlediğinizde içinize bir hüzün çöker. Bir gelinin gözyaşları akar sanki o ezgiden. Kayseri'nin yaylalarında, Develi'nin obalarında dilden dile söylene gelir Ağgelin. Düğünlerde halaydan önce söylenir bu türkü. Kızlar gelin olup baba evinden ayrılırken annelerin yüreği işte bu türküyle yanar. Ağgelin söylenmeden halaya başlanmaz. Zurna ağırdan alır, dizilmiş oyuncular yavaşça sağa sola sallanır. Bir yanda ağıt, bir yanda umut. Hayatın ta kendisi gibidir.

Ağgelin türküsü sadece bir ezgi değil, bir efsanedir. Yıl 1603. Eşkıyaların, isyanların Anadolu'da tutunmaya çalıştığı o karanlık yıllarda Erciyes'in eteklerinde bir Türkmen obası yaşar. O obada güzelliğiyle, ahlakıyla anılan bir kadın vardır. Ağgelin. Mutlu bir yuvası, iki çocuğu, uzak diyarlarda ekmek parası için çalışan bir de kocası vardır.

kader, sessizce yaklaşır bir gece. Dağların ardından bir eşkıya belirir. Ağa gelinin güzelliğine hayran kalıp onu kaçırmak ister.

Durumu anlar. İki yavrusunu kollarına alır, küçük çeyiz sandığını da yanına alarak kaçar. Erciyes'in yamaçlarına doğru koşar. Nefesi kesilene kadar, kalbi çarpana kadar. Ama bir uçurumun kenarında kalır. İleriye adım yok. Geriye dönse ölüm. Ellerini göğe kaldırır. Allah'ım, beni ve çocuklarımı ya taş et ya kuş. Efsaneye göre o dua kabul olur. Sabah olduğunda oba halkı ağ gelini, iki çocuğunu ve o küçük sandığını taş kesilmiş halde bulur. Yürekleri dağlanır. Gurbetteki kocası döndüğünde olanı biteni annesinden öğrenir. Koşar dağlara ve görür ki karısı, çocukları ve çeyizi taş olmuştur. Tam o anda rüzgarla birlikte bir ses yankılanır dağlardan. Yiğidim, namusumu bir eşkıyaya çiğnetmedim, ahtımı koyma. Ve kocası dağlarda yankılanan işte o ağdı söyler. Alırım ahtını, koymam ağa gelin.

O günden sonra bu at dillerde bir sevda olur. Bir yanda hüzün, bir yanda umut. Erciyes'in eteklerinde taş kesilen sevdanın hikayesi hala o dağlarda.

kadar da gitme dedin. Yoksa sazın teline bir türkü düşer, tezene tele değil, yüreğime dokunur. Biz ayrılan sürenin sonuna geldik. Gelecek programda yüreğinizin bam teline dokunacak bir başka türküyle daha karşınızda olacağız. Hoşça kalın.

0: İyi akşamlar. Sebep Sonucu hoş geldiniz. Bugün günün gelişmesi Fatma Betül Sayan Kaya ve eşi İlyas Kaya savcılıkta beklendiği gibi şüpheli sıfatıyla ifade verdiler. İlyas Kaya ifadesinde Nisan 2026'da 150 bin lot aldığını, hissedenin bir bölümünü Ağustos'ta, kalanını ise Eylül'de sattığını söyledi. Herhangi bir manipülatif işlem yapmadım, yönlendirmeyle hareket etmedim, mevzuata uygun olarak hareket ettim dedi. Ancak iddialar kamuoyuna yansıyınca vicdan rahatsızlık duyarak TMSF'nin belirttiği adrese kazandığı parayı yatırdığını söyledi. Yine Fatma Betül Sayankaya da Nisan 2026'da yaklaşık 250 bin lot Özata Denizcilik hissesi aldığını, hisselerin bir bölümünü Ağustos'ta, kalanını Eylül'de sattığını söyledi. Yine satıştan elde ettiği kazancı kısa bir süre sonra telefonunda değerlendirdiğini anlatan Kaya, bu parayı da TMSF tarafından belirtilen hesaba gönderdiğini söyledi. O da manipülatif bir işlemde bulunmadım, bunlar mevzuata uygundur dedi. Tabii ki savcılık soruşturmasını devam ediyor. Bu ifadelerle somut deliller arasında bağlantı kuruyor ve bunların sorgulanmasına devam ediyor. Değerlendirmesi devam ediyor yani savcılığın. Öte yandan Sermaye Piyasası Kurulu da soruşturma kapsamında yine suç duyurusunda bulunacak bu isimler hakkında. Savcılık değerlendirmesini yapacak. Bu konuyu konuşacağız programın ilerleyen saatlerinde. Gündemin ikinci maddesi de İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın AK Parti'ye geçmesiydi biliyorsunuz. Bugün bir tören düzenlendi. Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından belediye başkanı AK Parti'ye kabul edildi. Rozeti takıldı. O da bir konuşma yaptı Cemil Tugay. Coşkulu da bir konuşma yaptı aslında. AK Parti kimsesizlerin kimsesidir dedi. Görüntüleri izliyorsunuz. Bu da günün en çok konuşulan gündemlerinden birisiydi. Biz bu konuyla başlayalım. Ekrem abi izledin değil mi?
1: Kısmen
0: ben. Çoğunluğunda izledim. Cemil Tugay ve eşi bir konuşma yaptı Cemil Bey. Ve hazırmış, epeydir hazır olduğu anlaşılıyor. Benim konuşmadan anladığım o.
1: Biri, yani konuşmadan ziyade bu akışla ilgili bence en güzel konu şu. Cemil Tugay belli ki biliyorsun göreve gelir gelmez bir önceki belediye başkanının yani yolsuzluklarıyla falan alakalı bir anlamda mecbur da kalsa suç duyurusunda bulundu. Mecburen suç duyurusunda bulunması gerekiyordu. Çünkü Sayıştay falan işin içinde. Başkan olarak yapması gerekeni yaptı. Ve o günden bugüne Cemil Tugay ile alakalı biz Akçalı işlere bulaştığına ya da bulaşmaya niyet ettiğine dair herhangi bir emare görmedik. Evet. Geçmişteki belediye başkanlığı ve şimdiki tavrına ve son şeyine baktığımızda büyük ihtimalle ben madem ki İzmir Büyükşehir Belediye Başkanıyım, tamam CHP'li olabilirim, başka partili olabilirim ama en de sonunda işte 3,5-4 milyon İzmirli'ye hizmet etmek benim öncelikli görevim. İçinde bulunduğum yapı, burada CHP Yeni Parti hangisini düşünüyorsanız, şimdi bakın son 2024 mahalli seçimlerinden bugüne şu an ben sayısını unuttum, 40'a yakın belediye başkanı rüşvet, irtikap, yolsuzluk ve terörle bağlantılı olanlar da var bu sebeple içeride. Ve burada akla gelen tek ihtimal şu: demek ki 2024 mahalli seçimlerindeki aday

0: Aylıklar açık artırma usulüyle satılmış.
1: Ekrem abi uzun uzun konuşalım. Bu bir girizgah olsun. Dediğin gibi 2024 adayları işte kim tarafından belirlendi? Özgür Özel tarafından belirlendi. O da diyordu ki sütte leke var. Cemil Bey'de leke olmaz diye. Bu konulara bakacağız. Biraz sonra AK Parti'den Eyüp Kadir İnan da bizimle olacak. Ona da sorularımızı yöneltecek. Ama önce Sefer Ayça'ya bir gidelim. İzmir'de, İzmir'de hava nasıl? Sefer'den öğrenelim. Sefer iyi akşamlar. Neredesin? İzmir'de hava nasıl? Atmosfer nasıl? Dinliyoruz seni.
2: Teşekkürler. İyi yayınlar diliyorum. Evet, İzmir'de atmosfer bugün görüştüğümüz İzmirliler, bu olayı yaşayan İzmirliler hizmet geleceği için oldukça olumlulardı. Çünkü yıllardır İzmir'e hizmet gelmiyor. İlk başta gün nasıl başladı? Cemil Tugay Ankara'da meslektaşlarımız soru sordular. İlk sözleri İzmir'i güzel şeyler bekliyor dedi Cemil Tugay. Ve bugünkü yaptığı konuşma önemliydi. Siz de belirttiniz biraz önce. En iyi siyaset hizmettir. AK Parti kimsesizlerin kimsesidir. Evet. Her İzmirli bilir ki Cumhuriyet'e samimiyetle sahip çıkan siyasetçi kimsesizlerin kimsesi olmak için çalışandır. Bundan sonra şimdi İzmir'de İzmir'de peki nelere çözüm?
1: İzmir'i merak ediyorum. Yani Ankara'daki konuşmasını dinledik ama sen dedin ki İzmirliler memnun dedin. Ya hepsi mi memnun? CHP'liler de mi memnun? İtiraz eden yok mu?
2: Tabii ki itiraz edenler var ama biz şimdi Meral Tol bundan yaklaşık 7-8 yıldır İzmir'de haberler yapıyorum. İzmirlilerin seslerini duyurmaya çalışıyorum. Ve İzmir'de birçok sorun var ve bu sorunlardan bir tanesi en büyük sorun kentsel dönüşüm. En büyük sorun trafik sorunu, balıkların ölümü, körfez sorunu. Bunların en büyük sorunlar arasında ve trafik sorunu. Bu sorunlar İzmirliler bu sorunlarla yıllardır yaşıyorlar. Ve bu sorunları yaşadıkları için zaten son seçimlerde çok az bir oy, makas bayağı daralmıştı. Çok %10'luk bir bölüme kadar dayanmıştı. Ve artık İzmirliler sinyal vermeye başlamışlardı. Artık evet biz hizmet istiyoruz ve hizmet içinde artık yavaş yavaş da o makası daraltıyoruz mesajı vermişlerdi. İşte bugün ise İzmirlilerle görüştüğümüzde İzmirliler artık dediğimizde bu konuyu sorduğumuzda görüştüğümüz kişiler %90'ı, %80'i görüştüğümüz kişilerin oldukça memnun oldukları ve hizmet geleceği içinde memnun olduklarını söylüyorlar. Tabii ki İzmir'de memnun olmayanlar var ama dediğim gibi o memnun olmayanlar yıllardır memnun değiller. Çünkü İzmir'deki hiçbir hizmetten memnun olmadılar ve şimdi de dediğimiz gibi hizmet gelecek. Bakalım bundan sonraki süreçte nasıl bir tavır olacak ama görüştüğümüz kim olursa olsun daha önce istemeyenler bile şu anda hizmet gelmesini, İzmir'in artık hizmete kavuşmasını istediler Melih Altıoğlu.
1: Evet, yani şunu merak ediyorum. CHP'li seçmen, şimdi İzmir'de kemik bir CHP seçmen var. Çoğunluğu da öyle elbette. Onlar da şey mi diyorlar yani, tamam CHP'liyiz ama işte başkan oraya geçti. Şehrin en azından bu müzmin sorunları gidebilebilir yönünde.
3: Öyle demeleri lazım yani. Evet. Ben yani öyle tahmin ediyorum.
1: Merak ediyorum ne olduğunu diye. Sefer şu an neredesin? Belediyenin önünde misin?
0: Bali.
2: Şu anda belediyenin önündeyiz. Belediyenin önündeyiz.
1: Var mı vatandaşlar?
2: Cemil Tugay bu akşam aldığım bilgiye göre bu akşam İzmir'e şu anda İzmir'e gelmeyeceği, Cemil Tugay'ın yarından sonra da geleceği Melih Altınok.
1: Yarından sonra.
2: Dediğimiz gibi şu anda İzmir Büyükşehir Belediyesi sakin.
1: Vatandaşlar falan yok belediyenin önünde, hani bir hareketlilik yok gördüğümüz kadarıyla da.
2: İzmir'in birkaç noktasında tabii hareketlilikler var, onu da belirtelim. O hareketliliklerin dışında şu anda belediyenin önünde ve belediyenin birkaç başkanlık olduğu bölgelerde de bir hareketlilik yok. Fuarın içi burası. İzmir fuarın içinde. İzmir Büyükşehir Belediyesi yıkıldıktan sonra yeni bina yapılmadı Melih Altınok ve birçok noktada başkanlık var. Cemil Tugay da arkamda görmüş olduğunuz alanda başkanlığa geliyor ve ileride de fuarın içinde de bir başkanlık var. O bölgelerden şu anda İzmir'i idare etmeye çalışıyor.
1: Anladım. Sefer çok teşekkür ederiz. Sefer Ayça bize İzmir'deki gelişmeleri aktardı. Sağ olun. Evet, İzmir'de son durum bu. Diğer konuklarımı da hemen tanıtayım.
3: Yani İzmirliler için hayırlı oldu bir kere.
1: Yani Uğur Özgöker bizimle, İlmi Daşdemir bizimle, Hüseyin Fazla bizimle. Hoş geldiniz. Böyle program hemen konuyu konuşarak başladık bu akşam. Hayırlı olmuştur evet herhalde.
3: Yani İzmir pislik götürüyordu yani, perişandılar.
4: Şöyle bir değerlendirme yapayım.
1: Uğur Hoca bitirmesin sözünü diyorsunuz.
3: Yo tamam bitirdim yani. Ben hayırlı olsun, hayırlı olsun
4: dedi hocam dedi. Şimdi Hamza Dağ'ın adaylığı ve oradaki lansman sürecinde iki kez bir aday tanıtım toplantısı için

0: İzmir'e gittik. Orada gittiğimiz zaman sadece oradaki toplantılara katılmak değil, zaman zaman halkın içerisine katılarak da, giderek de efendim esnafa, oradaki normal vatandaşa da bir şeyler soruyorduk. Yani oradaki vatandaşın genel yaklaşımı şuydu: biz CHP'ye oy vermeyeceğiz ama nereye vereceğimizi de bilmiyoruz diyordu. Çok memnun değillerdi belediye yönetiminden, kokudan, diğer pislik ve benzeri gibi durumlardan. Ancak seçim sattı mahalline girilince, oranın işte malum bir şekilde AK Parti karşıtlığı ve benzeri gibi süreç, ki aslında tam olarak AK Parti ya da merkezde olan partilere karşı da değil İzmir, ancak son dönemde öyle bir hava gelişti.
1: 27 yıldır CHP kazanıyor.
0: Evet, bu da bir gerçek. Daha önce Allah rahmet eylesin, yakın zamanda vefat Burhan etti ya. Burhan Özfatura'nın işte orada kazandığı, Yüksel Çakmur, Burhan Özfatura bir o kazanıyordu, bir o kazanıyordu. Ancak buradaki bu süreç hem kutuplaşmayı giderme açısından da bir fırsat olabilir. İnşallah. İzmir'in hizmet görmesi açısından da bir fırsat olabilir. Bir önceki seçime katılım, bir şeydeki 24'teki katılım %73'tü. AK Parti seçmenin de bir kısmı katılmadı. Efendim tepkili olan seçmen de CHP seçmeni.
1: AK Parti seçmeni niye katılmadı?
0: Emekliler malum 2024'ün oradaki verilen dersin temeli emekli maaşlarına zam yapılmamasından mütevellit olarak ya da dar gelirlerin bir tepki göstermesiydi.
1: Evet. Şimdi Cumhurbaşkanı'nın konuşmasından biraz aslında verelim arkadaşlar. O törenden, görüntülerden. Bugün coşkulu bir hava vardı orada, o salonda. Dinleyelim mi Samet?

0: aramıza katılan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'a, AK Parti ailesine hoş geldin, safalar getirdin diyorum. Ege'nin incisi İzmir'e ve İzmirli kardeşlerimize hizmet mücadelesinde tüm imkanlarımızla kendisine destek olacağımızı vurgulamak istiyorum. İzmir'in gönül belediyeciliği ile tanışması hayırlı, uğurlu olsun diyorum.
1: Evet, Sayın Cumhurbaşkanımız şu anda AK Parti'mizin büyük güçlü AK Parti'mizin rozetini İzmir Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Cemil Tugay'a takıyorlar. İzmir'imize, İzmir Büyükşehir'imize, Ege'nin incisi İzmir'imize, AK Parti ailemize hayırlı uğurlu olsun diyoruz. AK Parti ailemize hoş geldiniz, sefalar getirdiniz diyoruz.
2: Evet, törenden görüntüler bunlardı. CHP'liler kızdılar ama bugün Ekrem abi.
3: Gayet normal.
2: Özgür Özel sert açıklamalar yaptı. Yapmasının bir nedeni de çok fazla kefil olmuştu Cemil Tugay'a. Yani göreceksiniz diyordu. Verin yetkiyi, görün etkiyi İzmir'de diyordu. Hani benim adayım diyordu. Şimdi seçmen de onu
4: soruyor. CHP mi kızdı, yeni partililer mi kızdı?
2: Daha doğrusu yeni parti diyelim, doğru söylüyorsunuz. Bizim de dilimiz alıştı. CHP kızmamış mıdır?
4: Bence kızmamıştır.
2: Rakip parti zayıfladı evet. Diyelim.
3: Ama CHP'den istifa etti yani. CHP'den istifa etti.
2: Evet.
3: Dolayısıyla CHP'liler yeni partiye gitseydi mi daha çok sevinirdi, AK Parti'ye gitti diye mi sevindi, tartışılması gerekiyor.
2: Yeni partiye sanki giderse yani ondan daha çok rahatsız.
4: Daha üzülürlerdi evet.
2: Rakip şu an için herhalde birbirleri değil mi yani CHP ve yeni parti diye düşünüyoruz.
3: Ama yani bence Özgür Özel'in kızmaya hakkı yok. Bir genel başkan olarak İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı'na gidip arkada sen hizmet yaptın mı buraya? İzmir'e bir hizmetin oldu mu? Ne yaptın? Yani bu zamana kadar ne ortaya koydun falan demesi. Bazı konularda teşvik etmesi gerekiyordu ama bence böyle bir şey yapmayı aklının ucundan bile geçirmedi. Muharrem İnce'nin zannediyorum bir ara bir uyarısı var. İzmir'i kaybedeceksiniz, İzmir'i kaybedersiniz şeklinde. Bunun arka planında ne var? Hizmet diye bir şey

0: aklımın ucundan bile geçirmeyen, geçmişe baktığınızda işte Tunç Soyer başkanlığı dönemindeki bir takım olaylar ve bu arada daha çok kentsel dönüşümle alakalı yanlış adımlar sebebiyle şu anda içeride. Hı hı. Yeni gelen başkana en azından İzmir'de kaybolan itibarını geri alabilmek için, hizmet etmek için hani pilot bir çaba gösterilseydi İzmir'de. İzmir ki yani ben hiç unutamıyorum 2024 seçimlerinden önce bir hanım çıktı ve o kelimeyi kullanmayayım ama kanalizasyon suyu karışmış su içer gene CHP'ye oy veririm diyen insanların olduğu yer. Ama insan biraz insaf eder. Yollarını, trafiğini şunu bunu yapar. Kentsel dönüşümde bazı adımlar atar. Bir kentsel dönüşüm hikayesini 15-20 sene sürdürmez. Bunlar hiç yok. Ve şu anda işte yaptığı açıklamaya bakılırsa hain falan diyor. Ve işin garibi neyle mukayese ediyor? Arslanlar gibi içeride yatanlar falan diyor. Ne de rüşvet, işte irtikap, yolsuzluk ve terörle bağlandığı suçlardan içeri atılmış isimlerden aslanlar gibi yatanlar. Ve bence temel olarak İzmir'e hizmet getirebilmek için. Evet. Yani AK Partili olduğunu düşünmüyorum ben Cemil Tugay'ın ama İzmir'e hizmet gelmesinin yolunun bu olduğunu.
1: Niye AK Partili olduğunu düşünmüyorsun ya? Baksana bir sesini bir verseniz Ekrem abiye katılmıyorum ben. AK Parti kimsesizlerin kimsesidir. Yani bayağı AK Parti'nin o şeyine girmiş.
0: Yani Cemil en azından bugüne kadar değildi. Ha, bugüne öyle kadar diyelim değildi, kurtaralım Zevahir'i. Ama de, yani buradaki konu şu. Bulunduğu yapı içerisinde hizmet edilemeyeceğini çok iyi deneyimlemiş bir adam. Evet. Çareyi oraya gördü. Neden? Bundan sonra hiç değilse 2029'dan sonra ne olacağını bilmem ama hiç değilse o zamana kadar ben İzmir'e hizmet edeyim diye bence buraya geldi.
1: Bence yani bu ya girdiği partiyi de sahiplenmeye çalışması, ya içindesin çemberin ya dışındasın diyor ya, bir yerde durman evet, da gerekiyor. Bir dinleyelim mi Cemil Bey'in o sözlerinde? Sonra sözlerin ayrıntılarının üstünde de duralım.
2: Siyaseti neden yapıyoruz? Neden yaptığımızı bir büyük lider şöyle tarif etti konuşmalarında. Biz kimin hakkını savunmak için siyaset yapıyoruz? Biz bu ülkenin kenar mahallelerinde unutulmuş gariplerin, yoksulların, hakkı yenmiş mazlumların, çiftçinin ve esnafın hakkını korumak için siyaset yapıyoruz. AK Parti kimsesizlerin kimsesidir. İnanarak ve güvenerek katıldığım bu çatının altında Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde büyük ve güçlü bir Türkiye ile kutuplaştırmadan ve ayrıştırmadan kurtulmuş bir millet için bu yola baş koymuşların yoluna refik olmak üzere aranıza geldim. İnşallah 30 yılı aşan bir devlet yönetimi tecrübesine sahip Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliği ve aynı deneyime sahip AK Parti ailesinin kıymetli desteğiyle İzmir'i ayağa kaldırmak, sorunlarını çözmek ve şehrimizi adeta yeniden inşa etmek üzere yola çıkıyoruz. Hoş geldik ve hoş bulduk saygıdeğer Cumhurbaşkanım ve kıymetli AK Parti ailesi. Hepinize çok teşekkür ediyorum.
1: Evet, Cemil Tugay'ın konuşmasını dinledik. Şimdi hattımızda AK Parti Genel Sekreteri ve İzmir Milletvekili Eyüp Kadir İnan var. Eyüp Bey, iyi akşamlar.
3: Hayırlı akşamlar diliyoruz.
1: Eyüp Bey, şunu soracağım. Şimdi biz de bunu stüdyoda konuşuyoruz da. Cemil Bey, hani böyle işte AK Parti'ye geçeyim daha iyi hizmet gelsin diye düşünerek tabii ki bu hareketi attı muhtemelen. Ama çok da sahiplenmiş bir konuşma yaptı bugün. Yani AK Parti kimsesizlerin kimsesidir dedi. Konuşmasını ben çok da coşkulu buldum. Siz nasıl değerlendiriyorsunuz? Cemil Bey bu partiyi de çok benimsiyor bence.
3: Evet, öncelikle hem şehrimiz için, İzmir'imiz için hem de partimiz için hayırlara vesile olsun. Bugün çok partimiz için ve İzmir için çok müstesna bir gündü. Açıkçası Cemil Tugay Beyefendi çok müstesna ve özel bir konuşma gerçekleştirdi. Melih Bey, bugün biz yeni yasama yılı açılışı programımızı milletvekillerimize, bakanlarımızla, MKK üyelerimize birlikte her sene yaptığımız geleneksel programı gerçekleştirdik ve bu toplantıda gerçekten de özel anlar şehrimiz için gerçekleşti. Yaklaşık 25 seneden

0: Sonra İzmir Cumhur İttifakı ile birlikte buluştu AK Parti çatısı altında. Tabii bu hem bu partimiz için çok bir özel bir andı. Genel Başkanımızın çok tarihi bir konuşması gerçekleşti. Ve öte yandan Cemil Tugay Bey'in gerçekten de hem duygularını tercüme ettiği, hem şehirle ilgili düşüncelerini paylaştığı, hem partimizle ve hem de Cumhurbaşkanımızla ilgili paylaştığı düşünceler, hem orada bulunan hazırını gerçekten de çok bu konuşmayı önemli bulmasına vesile oldu. Hem de önümüzdeki dönem hem İzmir siyasetine hem de Ege siyasetine önemli bir adım olarak bugün tarihe geçti. Hayırlı olsun. Biz milletvekillerimizle, AK Parti teşkilatları olarak özellikle İzmir'deki teşkilatlar adına Cemil Tugay Beyefendi bugün Cumhurbaşkanımızın rozet takmasından dolayı büyük bir memnuniyet duyuyoruz. İnşallah önümüzdeki günlerde İzmir için, İzmir'in esnafları için, İzmir'in tüm sokakları için omuz omuza çalışmaya bugün bismillah dedik.
1: Hayırlı olsun. Şunu da söyleyeceğim. Siz İzmir'de yaşıyorsunuz. O kentin sorunlarını da çok iyi biliyorsunuz. Daha önceden de birkaç görüşme gerçekleştirdiniz Cemil Tugay'la. Basına da yansıdı. Fotoğraflar, en azından el sıkışma fotoğraflarınız yansıdı. Bu ne kadarlık bir sürecin ürünüdür? Kamuoyu bunu merak ediyor.
0: Ya tabii şunu söyleyeyim, yani farklı partilerde de olsak sonuç olarak şehrin sıkıntıları, şehrin dertleri konusunda müşterek görüşmelerimiz her partiyle var. Yani siyasetçilerin esas görevi o şehirdeki menfaatleri için, şehrin menfaati için beraber müşterek çalışma yapmak. Tabii Cemil Tugay Bey her zaman bizimle diyalog kapılarını her zaman açık tuttu. Ve her zaman İzmir'in meseleleriyle ilgili çok ciddi istişarelerde bulundu. Bizler de her zaman yapıcı davrandık. Bu diyalog zemininin, bu yapıcı görüşmenin elbette bugünkü tabloda ufak da olsa bir payı söz konusu. Tabii zaman içerisinde fikir ayrılıklarımızın yaşandığı dönem olmadı mı? Oldu. Bu da siyasette olan bir şey. Herkes aynı fikirde olmak zorunda değil ama şehrimize hizmet aşkımız gerçekten bizi bir arada buluşturan bir konuydu. Öte yandan zaten biliyorsunuz kendisi yaklaşık 3-4 aydır bağımsız kalarak tercihini devam ettirmişti. Bugün ise AK Parti ve Cumhur İttifakı saflarına kendisi büyük bir kararlılıkla dahil oldu. Tabii bu kararlılık sürecini ilk önce Genel Başkanımız Cumhurbaşkanımıza paylaştı. Cumhurbaşkanımıza hızlıca partimizin yetkili kurullarına bu durumu talimatlandırarak aktardı. Ve bugün bu törenle birlikte İzmir'de önemli bir günü de geride bıraktık. Şimdi İzmir'de de çok yoğun bir memnuniyet var.
1: Ha, onu soracağım.
0: Biraz önce hem Ekrem Bey'i hem de Hilmi Bey'i dinledim.
1: Siz sokağa çıkıyorsunuz, sokaktasınız. Uzun zamandır... Sürekli görüyoruz sizi sokakta. Efendim? De konuşuyorsunuz İzmir'de.
0: Evet,
1: sokakta
0: evet.
1: Bir isimsiniz.
0: Sürekli sokakta hemşehrilerimizle beraberiz.
1: Evet, hakikaten.
0: Özellikle Cemil Bey'in bağımsız olduktan sonra hangi partiye geçmeli sorusuna biz vatandaşımızı araştırmalarda sorduğumuzda ve bu araştırmaların bize ortaya koyduğu sonuçta AK Parti'ye geçmeli sonucu İzmirli hemşehrilerimizin büyük bir kamuoyuna sahip bir yanıttı. Biz bunu sokakta da görüyorduk. O nedenle İzmir'de partimizin oyu 1 milyonu aşkın bir oyu var partimizin ve Cumhurbaşkanımızın. Ama biliyorsunuz 25 sene boyunca İzmir'i bazı arkadaşlar hem eski CHP kliği hem yeni CHP kliği yönettiler. Ve hiçbir zaman AK Parti'ye oy veren seçmenlerin düşüncelerini, şehirle ilgili fikirlerini dikkate almadılar. Bugün itibariyle bizim yönetim tarzımız kesinlikle böyle olmayacak. İzmir'de kim hangi fikirdeyse, neyi düşünüyorlarsa, şehirle ilgili hangi kanıya sahip iseler çok büyük bir kucaklayıcılık ortaya koyarak 25 sene boyunca Cumhuriyet Halk Partisi'nin ve bugünkü yeni parti kadrolarının ortaya koyduğu o linç kültürünü tamamen reddederek ideolojik bu ortaya koydukları şehirdeki çoğu meselede barikatları yıkarak İzmir'i 30 ilçesiyle Kınığından Ödemiş'ine kadar, Ödemiş'inden Çeşmesi'ne kadar tüm İzmirlileri düşünerek çok başarılı bir süreci amaçlıyoruz. Tabii biliyorsunuz daha önce Cumhurbaşkanımız da ifade ettim. Artık Türkiye'de siyaset, özellikle İzmir'de de ben bir parantez açmak istiyorum. Ayrıştırmanın, kutuplaştırmanın, iktidar karşıtlığı üzerinden siyaset yapmanın artık raf ömrü tükendi.

0: Biz bunu çok yoğun bir süre içerisinde 25 sene boyunca İzmir'deki arkadaşlardan çokça dinledik ve bu fikre her zaman itiraz ettik. Şimdi inşallah bu itirazlarımızı eyleme dönüştüreceğiz ve büyük bir kucaklayıcılıkla ortaya AK Belediyeciliğin farkını da ortaya koymuş olacağız.
1: Evet, az önce başladığım sorumu tamamlayayım. Siz sokağa çok çıkan bir isimsiniz. Sokakta görüyoruz, vatandaşla konuşuyorsunuz. Cemil Tugay'ın partinize geçmesiyle birlikte önümüzdeki dönem yerel seçimlerde bunun CHP seçmeninden de partiye bir çekim oluşturacağını öngörüyor musunuz? Bunu sokakta da okuyor musunuz?
0: Tabii biz, bakın, şu an Melih Bey, İzmir'de birinci partiyiz. Partimizin %40'a varan büyük bir oy teveccühü var. Bugün İzmir'de CHP ve Yeni Parti muhalefet konumundadır. AK Parti iktidar konumundadır. Bu genel seçim sonuçları itibariyle araştırmalarımızda da böyledir. Yerelde de böyledir. Önümüzdeki ilk genel seçimde göreceksiniz. Bunun sonucunu da bizler ortaya koyacağız. En büyük takdir tabii İzmirlilerin, bekleyen çok işimiz var. Biz oy kaygısıyla asla iş yapan bir yöntemle siyaset ortaya koymadık. Bugün ortaya koyacağımız en büyük amaç merkezi hükümetle yerel yönetimin uyumuyla birlikte en bereketli halimizi, en bereketli siyaset tarzımızı şehrimize kazandırmayı amaçlıyoruz. O nedenle bugün İzmir'de yeni bir hikayeyi Genel Başkanımız, Cumhurbaşkanımız startını verdi. En büyük destekçimiz Sayın Cumhurbaşkanımızın şehrimize olan desteği. Yıllar boyunca İzmir'deki temel büyük problemleri zaten Genel Başkanımızın kararlarıyla temel büyük icraatlar kazandırdık. İnşallah merkezi hükümet ve yerel bu uyumun da başarısını en güçlü bir şekilde yansıtmış olacağız. Ama bugün İzmir'de AK Parti birinci partidir. Cumhur İttifakı birinci partidir. CHP ve Yeni Parti muhalefet konumundadır. Yıllarca bu arkadaşlar, karşımızdaki eski ve yeni CHP kiliği, İzmir CHP'nindir, CHP kalacak diye bir slogan ortaya koydular ve CHP'ye oy vermeyen herkesi dışladılar. Biz de bugün diyoruz ki İzmir İzmirlilerindir. İzmir'i en çok seven de İzmir'e en fazla hizmet üretendir diyoruz. Biz bu rekabeti fikirlerde değil, rekabeti ayrılıkta değil, rekabeti çeşitliliklerde değil, rekabeti hizmette, eserde ve İzmir için, İzmir'in sokaklarında ortaya koyduğumuz farklı ortaya koyacağız. Elbette siyasette rekabet olabilir, siyasette yarış olabilir. Ama bu işi biraz önce ifade ettiğim gibi bu kutuplaştırma, bu ayrıştırma, bu iktidar karşıtlığı kampanyası üzerinden böyle belli kampanyalarla şehri böyle farklı bir konuma yıllarca soktular. Biliyorsunuz ben İzmir'de İzmir Gençlik Kolları Başkanlığı'ndan başlayan bir genç, evet, bir kardeşinizim. Şehrin bunlardan ne kadar yorulduğunu çok ama çok iyi biliyoruz. Şehrimiz bunlardan yorulduğu için bugün 1 milyona aşkın bir oyumuz var. Ama bizim için şu an oy rakamımız önemli değil. Bugünden itibaren İzmir'in tüm sokaklarına, gerçek İzmir'e hizmet götürmeyi amaçlıyoruz. Büyükşehir Belediye Başkanımızla ve ilçe belediye başkanlarımızla. Şöyle Körfez'den bakınınca şehrimiz her zaman çok güzel. Her zaman müstesna bir şehir ama şöyle şehrin 5 kilometre derinliklerine girdiğimizde gerçekten başka bir tablo var. Kentsel dönüşümden tutun diğer ulaşım meselelerine kadar gerçekten de ortaya koyacağımız önemli çalışmalar var. Gerçek İzmir'e inşallah faydası olacak bir süreci de bugün başlatmış bulunuyoruz.
1: Eyüp Bey, şimdi konuklarım da sorusu var ama önce bir soru daha sormak istiyorum. Şunu düşünüyorum, yani bir siyasi partinin oy kaygısıyla hareket etmesi bence kötü bir şey değil. Başka bir motivasyonu olması tabii ki memleket sevdası, hani ülkeyi geliştirelim ayrı ama bence sorunlu bir nokta değil. Bir de AK Parti şimdi hükümet partisiyle Cumhuriyet Halk İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı aynı partiden olacaklar. Bugüne kadar ayrım hangi hizmeti aksatıyordu? Yani hükümette olmaması İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin nelerin olmasını engelliyordu? Bundan sonra ne değişecek? Aslında birinci soru ikincisinin de cevabını veriyor ama ne değişim bekleyeceğiz İzmir'de?
0: Yani şunu söyleyeyim, tabii burada Cemil Bey'i tenzih ederek söylüyorum. Önceki belediye başkanlarından itibaren Tunç Soyer, işte Aziz Kocaoğlu Bey, ondan önceki belediye başkanları. Biz ortaya mesela TOKİ projesi yapacağız, TOKİ ihtiyacı var. Hemen oraya yürütmeye durdurma davası. Yani çok büyük bir kentsel dönüşüm ihtiyacı var ve TOKİ ihtiyacı var.

0: kısacası İstem Özük siyasetini bu eski ve yeni CHP kliği İzmir'e çok dayattı. Ve bu konuda şehri geriye götürdü ve bu konuda şehircilikte istenilen aşamaya ne yazık ki İzmir'i getiremediler ve bu konuda şehre borçlarını ödeyemediler. Biz ise hizmetten hiçbir zaman geri durmadık. Her zaman yapan taraf olduk. Bugün İzmir'e milyarlarca yatırımı Sayın Cumhurbaşkanımızın hükümetleri tarafından her zaman yapıldı. Bu konuda kararlılığımızdan yana bir şey yok. Ama merkezi hükümette yerel yönetim uyumunu bu önümüzdeki günlerden itibaren daha güçlü bir şekilde göreceğiz. Bunu amaçlıyoruz. Buradaki farkı da inşallah hem İzmirli hemşehrilerimiz hem de tüm Ege bölgesi de görmüş olacak. İzmir Türkiye'nin üçüncü büyük şehri. Turizmden tutun sanayisine kadar birçok potansiyeli var. Bu uyumun çarpan etkilerini her sektör görecek. Bir liman kenti İzmir. Burada Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Cemil Tugay'ın da ortaya koyduğu bir vizyon var. Ortaya koyduğu bir projeci yaklaşım var. İnşallah şehrimizin kılcal damarlarına çok güçlü bir şekilde hizmet edecek bir motivasyonu merkezi hükümet ve yerelin işbirliğiyle birlikte hızlıca yansıtacağız. Zaten en büyük bu konuda destekçimiz Sayın Cumhurbaşkanımız, Genel Başkanımız.
1: Bence genel bir kanaati değiştiren şeyler söylediniz. Bugüne kadar hani hükümet buraya bir şey yapmıyordu algısı var. Siz diyorsunuz ki biz yapmak istiyorduk ama Cumhuriyet Halk Partisi ya da muhalefet partisi bunları engelleme yolunda bir takım çabalar sarf ediyordu diyorsunuz. Yani bu,
2: evet.
1: Değil mi Uğur Hocam?
2: Aslında her zaman, yani hiçbir zaman CHP, şimdiki yeni parti zihniyeti hizmet değil, hep popülist politikalar yaptılar.
1: Anladım ama tersi söyleniyor diye.
2: Tersi söyleniyor öyle yapıyor. Işte yani yapamadıkları işe şey
1: değiliz için diye bir şeyler yapılıyordu.
2: Ama biliyor, herkes biliyor bunun böyle olduğunu.
1: Yapmak istedik ama engellemelerle karşı düşüyorduk diye. Hilmi Daşdemir'in bir sorusu var Ekrem abi. Demin o önce istedi.
3: Hayır, aslında Eyüp Bey bize İzmir'de normalde belediyenin yapması gerekirken, belediyelerin yapması gerekirken yapmadıkları ama iktidar olarak belediyenin yapmadığı ama iktidarın yaptığı şeyler konusunda zannediyorum bilgi verebilir. Yani birçok konuda benim bildiğim belediyenin beceriksizliği sebebiyle.
1: Saygı aslında birkaç örnek verdi. Dedi ki değil mi? Bir daha hani şeyler, okul yaptıracaktık, hastaneyle ilgili
2: mesela şey Ankara'da metroyu yapamadı. Soru belediye soralım. Hükümet yaptı.
1: Evet, Hilmi Daşdemir'in sorusu vardı.
4: Şimdi ben bir gözlem ardından da bir soru sormak istiyorum. Daha önceki oraya gittiğimizde hem işte siz hem Hamza'da seçim kampanyası esnasında kafeleri, barları, efendim gençlerin bulunduğu tüm alanları hiç ayrımı yapmadan oralarda, evet, efendim dolaştınız. Zaman zaman eleştirildi, zaman zaman takdir edildi. Bir oralarda size karşı menfi bir şeyle, durumla karşılaştınız mı? Hem sizin orada olmanız hem gençlikten...
1: Geçmiş döneme dair mi soruyorsunuz?
4: Yani geçmiş ve bundan sonrasıyla ilgili şey yapacağım. Hem sizin gençlikten gelmiş olmanız İzmir'den, hem Hamza Dağ'ın gençlikten gelip işte yıllarca genel başkan yardımcılığı, adaylık yapmış olması, efendim Kasapoğlu'nun da şeyde Ege bölgesinden birisi ama o da Gençlik Spor Bakanlığı yaptı. Baktığımız zaman hep gençlerin orada olduğu, efendim kadınların da aktif olarak siyasette olduğu bir şehir, öne çıktığı bir şehir olarak karşımıza çıkıyor. Ve Cemil Tugay'ın söylemiş olduğu ayrıştırmadan, efendim kutuplaştırmadan sözüne bakacak olursak, İzmir bu ayrışmayı ve kutuplaşmayı efendim bir şekilde ortadan kaldırabilecek bir adım atabilir mi? Çünkü daha önceki baktığımız zaman, az önce de söylemeye çalıştım, işte Burhan Özfatura, Yüksel Çakmur, bir dönem o kazanıyordu, bir dönem o kazanıyordu. Aslına bakarsanız tamamen işte İzmir solun hakim olduğu bir şehir de değil. Merkez siyasetin de zaman zaman öne çıktığı bir şehir. Bu konuda
1: bu değişim kutuplaşmayı kaldırır mı diyorsun,
4: evet,
1: değil mi?
4: Evet, bunu soruyorum.
0: Şimdi tabii Allah rahmet eylesin, Burhan Özfatura Bey'i yakın bir zamanda kaybettik. Mekanı cennet olsun. Gerçekten de şehrimize çok büyük hizmetleri olan bir devlet adamıydı, bir belediye başkanıydı. Gerçekten de ortaya koyduğu eserleriyle birlikte İzmir hala kendisini hayırla yad ediyor. Tabii şunu söyleyeyim, bakın biz Cemil Tugay Bey'le bugün bu güçlü hikayeye başladık. Ve göreceksiniz İzmir'in gençleri hizmet bağlamında ve icraat bağlamında şehrimizde en fazla kazanan kesim olacak. Çünkü İzmir gerçekten gençlerin vakit

0: geçirmek istediği, gerçekten de hem sosyal imkanlarıyla hem de turizmiyle gerçekten de potansiyeli olan bir şehir. Ben İzmir Karşıyaka'lıyım. Yani doğma büyüme İzmirliyim. Biz İzmirliyiz. Ve yıllarca AK Parti'ye ve Cumhurbaşkanımıza oy verdik. Ve burada AK Parti'mizin de Cumhur İttifakımızın meselelerini, şehirle ilgili düşüncelerimizi her zaman özgürce paylaştık. İzmir çok kültürlü bir şehir. Gerçekten de demokrasi bağlamında çok güçlü bir genetiğe sahip olan bir şehir. Siyasi tarihi de Serbest Cumhuriyet Fıkrası'ndan tutun bugüne kadar gerçekten de Türk siyasetine çeşitli mesajlar vermiş, güçlü bir temsiliyeti olan bir şehir. İnşallah bu güçlü temsiliyeti biz, o çok kültürlü yapıyı Cemil Tugay Bey'in bu geçişiyle bir kez daha göstermiş olacağız. Ama biraz önce bahsettim, tekrarlıyorum ama bazı arkadaşlar bunu göstermedi. Çok ideolojik davranarak farklı partilerde oy veren arkadaşlarımızı, kardeşlerimizi, oy veren seçmeni çok ama çok hakir gördü. Çok incittiler. Ve bu konuda mahalle baskısından tutun çok ciddi mobbinglere kadar en böyle şiddetli hallerini ortaya koydular. Problem yok. Bizim için artık yeni bir hikaye başlıyoruz. Burada dışlamak bizim kitabımızda asla yok. İzmir'i tüm ilçeleriyle birlikte, meseleleriyle birlikte, tüm hemşehrilerimizin düşünceleriyle birlikte, İzmir'de yaşayan herkesin şehirle ilgili ortaya koyduğu ihtiyaç, şikayet ve öneri ve temellerle birlikte çok güçlü bir kucaklayıcılıkla birlikte Cemil Tugay Başkanımızın öncülüğünde de bu anlayışımıza hakim kalacağız.
1: Yani tabii yerel yönetim değil mi? Vatandaşlar arasında bu bir genel seçim değil. Yerel yönetim evet. Hizmet üzerine kurulu. Dolayısıyla aynen, CHP dediği AK Parti ayırmak mümkün değil. Uğur Özgöker'in bir sorusu var size.
2: Bir değerlendirme. Şimdi buyurun. Bir yanlış algılama var. Efendim İzmir CHP'nin kardeşidir, Ege bölgesi CHP. Bu çok yanlış. Ben bir siyaset bilimci olarak söylüyorum. Demokrat Parti'nin doğduğu yer. Aydın, Manisa, Kütahya hep Demokrat Parti. Mesela Asfalt Osman diye bilinen Osman Kibar vardı. Allah rahmet eylesin, Adalet Partisi'nden. İzmir'in efsane belediye başkanıydı.
1: Asfalt Osman mıydı?
2: Asfalt Osman'dı.
1: Çok asfalt yaptı.
2: Evet yani efsaneydi. Burhan Özfatuna'nın yaptığı hizmetten sonra İzmir'e hizmet yapılmadı. Dolayısıyla yani öyle algı yok yani hani CHP'den oraya geçmiş de bilmem ne yapmış CHP'liler kızıyormuş falan. Öyle bir hakları yok bir. İkincisi dediğiniz doğru, yerel yönetim eski adıyla mahalli idareler hizmet için gelir ve o mahalleye, o yerele hizmet için gelir. Burada CHP'liler her zaman, İstanbul'da böyle oldu, Mersin'de böyle oldu, Antalya'da böyle oldu, hepsi Ankara'ya, merkezi hükümete talip oluyorlar. Başka bir şey daha var. Niye hizmet yapamıyor CHP'liler? Niye AK Partiler ya da Cumhur İttifakı yapıyor? Çünkü bir, gereksiz istihdam. Hiç ihtiyacı yokken onun için yıkılıyor. İki, kaynakların partiye ve müteahhitlere aktarılması, müteahhitler üzerinden tekrar kendilerine aktarılması. Şimdi bu belediye başkanı fevkalade doğru bir şey yaptı Cemil Bey. Hem kendi açısından hem İzmir açısından. İzmir'e başka türlü hizmet gelmezdi. Çünkü kaynakları partiye göndermek zorundaydı. Kadroları gereksiz yere doldurmak zorundaydı. Vergileri boşuna harcamak zorundaydı. Şimdi ne yapacak? Altyapı, yol, su, işte çöplük, pis kokularını hepsini kurtaracak. İzmir fuarı dünya çapında bir fuardı. Bırakın Türkiye'yi, dünya çapındaydı. Şimdi öldü gitti. İzmir Körfezi dünya kapında, şu anda denize ayağınızı soksanız mikrop kaparsınız. Dolayısıyla bu hayırlı uğurlu oldu. Yani Cemil Bey hizmet edecek partiye de İzmirliler için çok hayırlı oldu. Ben Eyüp Bey'e de teşekkür ediyorum.
1: Stüdyo yani burada ikna olmuş vallahi yani. Efendim? Stüdyo ikna olmuş diyorum, sorun çıkmayacak.
2: Zaten ikna oldu evet. Eyüp Bey'e de teşekkür ediyoruz yani buna vesile olduğu için.
1: Eyüp Bey bir video yayınladınız. Cemil Tugay'ın geçişiyle ilgili partinizin sosyal medya hesabından İzmir Marşı kullanıldı. O video nasıl tepkileri aldı? CHP'liler ona tepki gösteriyorlar tabii ki.
0: Çok olumlu tepkiler alındı. Bugün genel başkanımıza, cumhurbaşkanımıza da izlettik. Ya tabii şu an gerçekten çok heyecanlıyız. Çünkü İzmir'de bekleyen büyük işlerimiz var. İnşallah bunların hepsini biz genel başkanımız, cumhurbaşkanımızın kararlarıyla halledeceğiz. Ve Sayın Cumhurbaşkanımızın desteğiyle çok hızlı aksiyonlar alacağız. Burada tabii Cemil Tugay Başkanımızın ortaya koyduğu çok köklü çözümler var. Bunları artık hükümetimizin desteğiyle birlikte Büyükşehir Belediye Başkanımızın potansiyeli birlikte ortaya koyacağız. Tabii burada şunun da çağrısını bulunmak istiyorum. İzmir'de şu an ilçe belediyeleri var. Bakın Foça Belediyesi bugün Cumhur İttifakımıza, partimize dahil oldu. Çiğli Belediyesi partimize dahil oldu. Öte yandan Menderes'te bir seçim oldu. Bugün AK Parti'den belediye meclis üyemiz Asuman Hanım seçildi. Menemen'de yaklaşık 4,5-5 senedir AK Parti belediyeciliği var. Aslında İzmir'le hemşehrilerimiz farkı ilçelerden de görüyor. Fakat bugün Sayın Özgür Özel ve arkadaşları özellikle metropol ilçelerde aday gösterdikleri ve bugün ilçe belediyelerinde olan arkadaşların karnelerine de lütfen iyi baksınlar. Oradaki arkadaşların zayıflıklarını da biz inşallah Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Cemil Tugay'ın öncülüğünde kapatma arzusu içerisindeyiz. Çünkü İzmir her ilçesiyle bu büyük hizmetleri, bu büyük eserleri de fazlasıyla hak ediyor. Başta İzmir'in çöp sorunu olmak üzere, körfez temizliği olmak üzere birçok konuda inşallah Cemil Başkanımız şehirde fark yaratacak, hizmetleri kazandıracak.
1: Eyüp Bey, bugün Özgür Özel'in bir açıklaması vardı. Sert ifadeler kullandı. Bir asır önce saraydan bir imza alanlar Anadolu'yu da aldıklarını sandılar, yanıldılar dedi. Bir de Betmaye'den tehditle imza alınca Koca İzmir'i alacaklarını sanıyorlar dedi. Bugün de yine bir ne diyeyim ona, oyuncu mu, reklam oyuncusu mu, bir kişi daha şey dedi. İzmir yine düşman tarafından işgal edilmişti.
3: Daha önce de işgal edilmişti.
1: Daha önce de işgal edilmişti. Sonra kurtarıldı dedi. Bu ifadelere ne diyorsunuz? Yani özellikle Özgür Özel'in o...
0: Ya özellikle Sayın Özgür Özel'in yapmış olduğu açıklamayı lanetliyorum. AK Parti olarak kınıyoruz. Böyle bir tanımlamayı bir siyasetçiye, bir seçilmişe yapan bu siyasi zihniyeti de her zaman lanetledik. Ne demek Metba'ya? Yani karşılığındaki anlamının ne anlama geldiğini gerçekten okuduğunuzda çok alçakça, çok haysiyetsizce bir tanımı var.
1: Ben bakın, ilk defa Melih duydum
0: Bey,
1: bu arada.
0: Sizinle uzuncadır tanışıyoruz. Bizim aramızdan partimizden ayrılan isimler oldu. Farklı fikirlere sahip olup da farklı parti kuranlar oldu. Farklı partilere geçenler oldu. CHP'ye geçenler oldu. Yeni parti kuran başbakanlar oldu. Genel başkanlar oldu. Bizim en ufak bir yetkilimizden, aramızdan ayrılan kişilere böylesine alçak, böylesine seviyesiz bir açıklama Allah aşkına gördünüz mü? Çünkü bu sizin siyasi ahlakınızı ortaya koyar. Bu sizin siyasi terbiyenizi ortaya koyar. Bugün Sayın Cemil Tugay veya ilçe belediye başkanları CHP'den AK Parti'ye veya bağımsızdan AK Parti'ye değil de bağımsızdan yeni partiye geçselerdi bugün bu hakaretleri edecekler miydi? Bugün bu eleştirileri ortaya koyacaklar mıydı? Lütfen biraz samimi olsunlar. Lütfen biraz dürüst olsunlar. Hiçbir zaman dürüst olmadılar. Varsa yoksa siyasi borsamızı nasıl oluştururuz? Ege bölgesinden siyasi rantımızı nasıl sağlarız? Milletvekili borsasını nasıl oluştururuz? Bugün şimdi fon krizlerinden bahsediyor bu arkadaşlar. Ya bu meselelerde en son konuşacak Özgür Özel ve arkadaşlarıdır. Siyasetin ne kadar kirli yanı varsa, siyasetin ne kadar sicili bozuk hadisesi varsa Özgür Özel genel başkanlığında hem CHP'yi bulaştırmıştır ve bugün bulaştırdığı arkadaşlarıyla birlikte o kirli yapıyı YP'de sürdürmektedir. Bugün Kemal Kılıçdaroğlu ne diyor? Biz kirlilikten arındık diyor. Neyi tarif ederek söylüyor? Bugün Özgür Özel ve arkadaşların yeni parti kurup CHP'den çekip gitmesini söylüyor. CHP arınmıştır diyor. O nedenle bugün Kemal Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarına baksınlar. Cumhuriyet Halk Parti'nin açıklamalarına baksınlar. Ve bugün siyasette kimin kirli, kimin tertemiz olduğunu biz öyle konuşalım. Bugün Manisa'da benzin istasyonlarında 3-5 milyon parayla belediye başkanlığı dağıtanlar. Bugün işte İstanbul'da o Silivri'deki hırsızlardan bir tanesi makamında 5 milyon, 6 milyon, 7 milyon para almasından tutun. Diğer bu çilingir sofralarındaki arkadaşlarının siyasete bulaştırdıkları kirlere baksınlar. O nedenle bugün Cemil Tugay Bey'e yapılan hakareti de kınıyoruz, lanetliyoruz. Hiçbir seçilmişe siyasi düşüncesini değiştirdi diye, siyasi kararını değiştirdi diye bu hakareti hiç kimse edemez. Bu birincisi Sayın Cemil Tugay'a en büyük haksızlıktır ve onu seçen İzmirlilere en büyük hakarettir. O nedenle bu konuda meyhane ağzını zaten siyasete bulaştıran Sayın Özgür Özel ve arkadaşlarıdır. Ve bu konuda da açıkçası tepkim

0: bizi dile getiririz. Bunu İzmirliler de zaten bu konudan olabildiğince rahatsız. Sayın Özgür Özel ve arkadaşları İzmir'e yapabilecekleri en büyük kötülükleri zaten yaptılar. İzmir'e gelip sadece oranın rantından nasıl besleniriz, orada siyasi borsa nasıl oluştururuz, rant nasıl oluştururuz, bunun amacı içerisinde oldular. Bakın bunu Melih Bey İzmir'deki tüm ilçe belediye başkanları biliyor. Bugün bize geçen belediye başkanları ne diyor biliyor musunuz? Bizim bu partide, YP'de sağlıklı siyaset yapabilme ortamımız kalmadı. Bunların diyor kendinden başka değerli gördüğü hiçbir yol arkadaşı yok ve amaçları farklı. O nedenle bugün Cumhur İttifakı'nı ve AK Parti'yi bugün yüzden fazla belediye bugün AK Parti çatısı altında milletimize hizmet etmeye karar verdi. Bunda en büyük yaygın tespit Özgür Özel ve arkadaşlarının kendi partilerinde sağlıklı siyaset ortamının ortadan kaldırmasıdır. Ve bu konuda milletvekili borsaları, siyaset borsaları, öte yandan ortaya koydukları rüşvet ve diğer bu yolsuzluk ve irtikap konularında en ufak bir açıklık getirememiş olmalı. Ve son olarak şunu söyleyeyim. Ben AK Parti Genel Sekreteri olarak ifade ediyorum. Bir siyasi partinin, bakın bir siyasi partinin ahlakını ortaya çıkan skandallardan sonra o siyasi partinin ortaya koyduğu ahlak belirler. Ortaya koyduğu tavır belirler. Biz 25. senemizi kutladık Ağustos ayında. Ben 17 yaşından itibaren partimizin çatısı altında hizmet ediyorum. Bizim partimizde milletimizi rahatsız eden veya milletimize bizi mahcup edecek en ufak bir durum olduğunu biz hemen söker atarız.
1: Peki tam yeri gelmişken ayırız. O zaman.
0: Bu konuda peki bitirilmek istiyorum. Peki. Cumhuriyet Halk Partisi'nin eski kili ve bugün Özgür Özel ve arkadaşları ne kadar sicili bozuk adam varsa çilingi sofralarında pavyon siyasetiyle belli başlı makamlarla elde ettikleri dostlukları hala devam ediyor. O nedenle biz bunlardan ahlak dersi almayız. Milletimiz bizi çok iyi biliyor. Kadrolarımızı çok iyi biliyor. Kadın kollarımıza, gençlik kollarımıza, milletvekillerimize alnımız ak, başımız dik. Bizim bu konulardaki tavrımız bellidir. Bu konulardaki duruşumuz bellidir. Sadece bu son yaşanan olaylarda değil. 25 sene boyunca bu meselelerde her zaman duruşu ortaya koyan bir partiyiz. Ben gençlik kollarından gelen bir kardeşinizim, gençlik kollarından gelen bir siyasetçiyim. Biz partimize ilk girdiğimiz andan itibaren bize genel başkanımız siyasetin limanı ahlaktır öğretisini bize öğretirler. Her yerde il başkanlıklarımızda bu yazar. Her yere bu nakşedilmiştir. Ve bundan uzaklaşan hangi arkadaşımız varsa fark ettiğimizde yetkili kurullarımız bunun tespitini yaptığımızda yollarımızı ayırmaktan bu zamana kadar hiçbir zaman çekinmedik ve bu saatten sonra asla ve asla çekinmeyiz. Ama Özgür Özel ve arkadaşlarında ne bu asalet vardır, ne bu duruş vardır, ne de bu konularda vermiş oldukları başarılı imtihan vardır. O nedenle bugün yani pavyon siyasetiyle makam elde etmiş olanlardan da ahlak dersi alacak asla ve asla değiliz. Cemil Tugay ve bugün partimize dahil olan arkadaşlarımıza edilen tüm hakaretleri de şiddetle lanetliyoruz.
1: Ben sizi uzun süredir takip ediyorum elbette. Şunu sormak istiyorum tam yeri gelmişken. Hani partimizde böyle bir şeye asla izin verilmez dedi. Olay benzediği açıdan söylemiyorum ama mesela Fatma Betül Sayankaya tartışması var günlerdir. Az önce de savcılık ifadesini okuduk. Şüpheli sıfatıyla ifade verdi. Kendisi hakkında nasıl bir yaptırım olacak partide? Bundan sonra nasıl bir süreç bekliyor Fatma Betül Sayankaya'yı? Yargı süreci devam ediyor. Biz mahkemedeyiz, karar vermedik elbette ama nasıl bir tasarrufta bulunacak bunu merak ediyorum.
0: Yani şunu söyleyeyim, biz AK Parti olarak Cumhurbaşkanımızın talimatları doğrultusunda, yetkili kurullarımızın tespiti doğrultusunda zaten gereken işlemleri yaptık. Bugün Fatma Betül Hanım partimizin üyesi değildir. Partimizin mensubu da değildir. Geri kalan konu hukuki bir konudur. Ona da yargı karar verir. Onun hakkında benim konuşmam da kesinlikle doğru olmaz. Ama sadece son örnekte olduğu için söylemiyorum. Biz 25 sene boyunca milletimizi rahatsız eden ve milletimizin değerlerinin aksine bir pozisyon içerisinde olan kim varsa bu konuda yollarımızı ayırmada son derece cesur ve duruş sahibi olan siyasi hareketiz. O nedenle 25 sene boyunca milletimiz onca girdiğimiz seçimden bizi birinci parti yapıyorsa, onlarca hükümeti Cumhurbaşkanımız liderliğinde kurma başarısını elde etmişsek,

0: da ortaya koyduğumuz bu duruşun da çok büyük bir önemi vardır. Tabii biz sabırla hareket ederiz Melih Bey. Her şeyi çok yerinde inceleriz, irdeleriz. Öyle karar veririz. Ne sosyal medya operasyonlarına yenik düşeriz, ne haysiyet celatlıklarına yenik düşeriz. Milletin bize vermiş olduğu, bu emanet ettiği, bu güçlü hareketi muhafaza etmek gibi bizim bir görevimiz var. Bugün başta partimiz olmak üzere, bugün sermaye piyasalarını yıpratmak için sosyal medyada kara propaganda yapıldığını da gözlemliyoruz. Burada elbette suçlular sonuna kadar hesap verecek. Zaten Cumhurbaşkanımızın talimatı, sorumlular mutlaka hesap verecek ve bu konuda biz sonuna kadar gideceğiz. Yargının ortaya koyduğu süreçleri hepimiz takip ediyoruz. Ama burada sermaye piyasalarımız üzerinde, yatırımcılarımız üzerinde, partimiz üzerinde, meclisimiz üzerinde yapılan kara propagandaya da biz asla fırsat vermeyiz. AK Parti milletin partisidir ve milletin talepleri doğrultusunda, şikayetleri doğrultusunda, beklentileri doğrultusunda, Cumhurbaşkanımızın talimatları doğrultusunda çalışmaya, hizmet etmeye devam edecektir. Göreceksiniz bu meseleden de hem sermaye piyasalarımız hem Türkiye ekonomisi bugün Cumhurbaşkanımızın da belirttiği gibi safralarından temizlenerek, güçlenerek, kat ve kat güçlenerek yoluna arınarak devam edecek. Ve biz bunun kararlılığı içerisinde olacağız. Bugün arınmayan yeni partidir, Özgür Özel ve arkadaşlarıdır. Her türlü rüşvetin, yolsuzluğun, irtikabının hesabını veremeyen bu kirli yapı siyasette ve sandıkta bunun bedelini de çok ağır bir şekilde ödeyecektir. Öyle grup toplantılarında böyle mesnetsiz dedikodularla, Özgür Özel'in geçmişinde vardır bu, eski Samanyolu TV'nin sunucuları gibi ellerine tutuşturdukları böyle dedikodularla, belgelerle konuşmakla siyaset olmuyor. Bir bilginiz, bir belgeniz varsa yargı orada, savcılık orada. Belgeniz varsa götürün oraya. Ama siyaseti yıpratmak, seçilmiş insanları yıpratmak kimsenin eline böyle bir başarı belgesi verdirmez. Önce kendi arkadaşlarının bulaşmış oldukları yolsuzluğun, irtikabın ve rüşvetin hesabını versinler. Ama ona hesap vermekten de son derece acizler. Biz AK Parti olarak siyasetin tertemiz, milletimizi en doğru temsil edecek partimiz çatısı altında mücadelemize devam edeceğiz. Ama bugün Özgür Özel ve arkadaşları bu Türk siyasetini ortaya koydukları kirliliklerin hesabını vermedikçe asla bize laf söyleyemezler. Ortaya da böyle boş nutuklar atamazlar. Bunların da hesabını günü geldiğinde sandıkta da milletimiz hesabı soracak. Milletimiz bizden ne derse o, milletimiz bizim önümüze pusulamızı koyar, navigasyonumuzu koyar ve biz o şekilde Cumhurbaşkanımızdan almış olduğumuz talimatlarla da yolumuza devam ederiz. Bu İzmir'de de böyle olacak, Türkiye'de de salt iktidar karşıtlığı üzerinden, böyle kutuplaştırma üzerinden artık siyasetinde raf ömrü doldu. Bugün Türkiye'ye Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde her alanda 5 kat, 6 kat, 7 kat büyüdü. Büyümeye de devam edecek. Yani bu yolda bizim atacağımız adımlar da son derece net, son derece kararlı. Göreceksiniz, biz 2028 yılında yapacağımız ilk seçimde Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ı yeniden başkan olarak seçeceğiz. Tüm teşkilatlarımız olarak büyük bir kararlılığımız var. Ve göreceksiniz, Cumhur İttifakı parlamentoda, altını çizerek Melih Bey bunu ifade etmek istiyorum, Cumhur İttifakı parlamentoda destan yazacak. Bugün şimdi bazı noktalarda tespit yapan arkadaşlar için de söylüyorum, hem parlamentoda hem de yürütmede çok güçlü bir neticeyi alarak Cumhur İttifakı yoluna devam edecek. İnşallah Cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu kararlılıkta bu süreçlerden de güçlenerek çıkacağız.
1: Çok sağ olun. Samimiyetle cevapladınız bütün sorularımızı. Melih Bey, teşekkür ederiz.
0: Çok teşekkür ediyorum.
1: Sağ olun. Görüşmek üzere. Evet, AK Parti Genel Sekreteri, İzmir Milletvekili Eyüp Kadir İnan konuğumuzdu. Aklımızdaki bütün soruları sorduk. Bir şey kalmadı İzmir'le ilgili. Biz konuşmaya devam edeceğiz. Şimdi Eyüp Bey çıkarken dedi ki, son sözünde de, yani parlamentoda da yürütmede de çok daha güçlü olacağız 2028'de dedi. Cumhurbaşkanının yeniden adaylığı konusu birkaç gündür konuşuluyor. Dün
2: evet, Devlet Bahçeli Bey getirmişti gündeme. Şimdi partinin genel sekreteri de teyit etti yani.
1: Bu bir daha bir gündem. Kimileri de şunu yapıyorlar, İlmi, şu tartışma da var. Yani Cumhurbaşkanı'nın adaylığı konusu gündeme geldiğinde mutlaka içeride başka bir tartışma da çıkıyor. Sen bunlar arasında bir bağlantı kuruyor musun? Böyle bir korelasyon var mı sence?
3: İçerideki tartışmalar derken?
1: İşte fon tartışmaları oluyor, bilmem neler oluyor, şu oluyor, bu oluyor.
3: Şimdi Sayın Bahçeli'nin çıkışı, aslına bakarsanız daha önce Mehmet Uçum'un bu istisnai adaylık çıkışından sonra onu teyit eden bir çıkış vardı.
1: Tarihi de değil mi teyit?
3: Evet, tarihi de teyit etmişti. Ancak malum meclis açılışında Sayın Bahçeli bir gündemle o yasama yılını da belirliyor. Bu çerçevede bakıldığı zaman hem Cumhurbaşkanımızın yeni anayasa vurgusu önemliydi. Terörist Türkiye süreci belli bir merhaleye ulaştı. Bunun bir adım ötesine de ulaşması için ya da nihayetlenmesi için gerekli süreçte işletiliyor. Ancak Sayın Bahçeli'nin çıkışı malumun ilanı ve bunun net bir şekilde ortaya konulmasıydı. Daha önce işte adaylık konusunda efendim benim adaylığım önemli değil minvalinde Sayın Cumhurbaşkanımızın bir açıklaması olduğu zaman bu görevden kaçamazsınız diye Sayın Bahçeli görevini hatırlatmıştı. Nitekim bu çerçevede elinizde Erdoğan gibi bir lider varken bu Erdoğan'ı da oyun dışında tutmaya çalışmak, ki zaman zaman AK Parti içerisinde de böyle tartışmalarında yapıldığını da biliyoruz. Ama bu çıkış oldukça önemliydi. Bundan sonraki süreç açısından bu tartışmayı tamamen bitirmiştir. Ve önümüzdeki dönem elbette fon tartışması ve fon krizi de var aslına bakarsanız. Ama bunun da üzerine net bir şekilde gidildiği, Fatma Betül Sayan Kaya'nın durumu ortada. Diğer varsa isimler, onlarla ilgili de bu süreç takip ediliyor. Hem Adalet
1: Bakanı... Üyeliği düşürüldü dedi Eyüp Kadir İnan. Evet. Zaten değil mi? Şeyi yok dedi ya.
3: Evet.
1: Diğer isim... Burada bir kimseyi mahkum etmek için bunu söylemiyoruz elbette. Bunu her zaman bunu altını çiziyoruz. Ama, yargıyla ilgili bir şey devam ediyor.
3: Buradaki
1: ama süreç devam ederken bu yaşandı. Bunun da altını çizmek gerekiyor.
3: Tabii. Bu süreçte de bir yine Eyüp Kadir İnan da üzerine vurgu yaptı. Diğer yolsuzlukları örterken yeni partililer işte kendilerinin nasıl bir tavır aldıklarını da altını çizdi. Buradaki süreci elbette kamuoyu da takip edecek, biz de takip edeceğiz ama bu oldukça önemli. Bir yerde bir şey varsa, efendim bir pislik varsa onu halının altına süpürmek yerine üzerine gidip temizliyorsanız burada toplum vicdanında arınırsınız. Tekrar şeye bakacak olursak, siyaset üretme ya da hizmet üretme açısından Cemil Tugay ya da diğer Cumhuriyet Halk Partisi'nden, yeni partiden olan seçilen belediye başkanları neden AK Parti'yi tercih ediyor? Yani normalde iktidara namzet bir yeni parti olmuş olsaydı ya da başka X, Y, Z partisi olmuş olsalardı oralara belki akın akın gidebilirlerdi. Ancak orada bir gelecek görmüyorlar. Hizmet yapmalarına engel oluyorlar. Efendim ya da hizmet üretirken birileri onları yanlış yollara, rüşvete, efendim irtikaba ya da buna benzer birçok yola zorluyorlar. Böyle bir olay yerine AK Parti'yi tercih ediyorlar.
1: Evet, geçiş sebebi budur diyorsun. Evet. Onun üzerine de uzun uzun duracağız ama şu ilkesel tavrı koymak gerekiyor. Bu tarz akçeli ilişkilerle birisi ilişkilendirildiğinde onların en azından soruşturma, kovuşturma sürecinde dışarıda kalmaları, partiden gönderilmeleri gerekiyor. Şu an ben o yüzden muhalefetin eleştirilerini samimi bulmuyorum. Bu fon tartışması başladığında AK Parti tabanının sergilediği tavır bence çok önemliydi. Herkes eleştirel bir şey. Ben bir tane Ekrem abi savunan kimse görmedim.
4: Hayır.
1: Bu işi değil, ama öyle olmadı. Diğer olaylar olduğunda ikisi de eğer yargı sürecinde deniliyorsa sokağa çıkıldı ya. 100 gün boyunca eylem yapıldı.
3: Tabii.
1: Yani yargılama bitsin diye. Bu 200'lülüğü bitirmezseniz karşı tarafa yaptığınız eleştiri havada kalır. Kimse bunu ciddiye almaz. Bunu da söylemek gerekiyor. Tabii. Evet. AK Parti'ye katılan. Bu arada yani programın diğer bölümünde de konuşacağız ama Eyüp Bey'in o son sözü üzerinden Devlet Bahçeli'nin yürütmede Cumhurbaşkanı Erdoğan olacak dedi.
3: Evet.
1: Yasamada güçlü MHP olacak dedi. O ayrım ne demek istedi?
3: Ben orada şunu söyleyebilir miyim? önümüzdeki dönem aslına bakarsanız Sayın Cumhurbaşkanı'nın partiler üstü bir pozisyona gelmesi

0: gelmesinin arzulandığı ve Sayın Bahçeli bir şekilde buna ilişkin de bir yol açtığı bir noktaya geliyoruz. Yani yasamada bugün iftira atmaktan başka siyaset dili bilmeyen birilerinin yerine bu yasama görevini de biz üstlenelim diyor. Hükümete talip değiliz ama yasamada biz işimizi yapalım. Hükümet etme görevi de zaten Cumhur İttifakı'nın büyük ortağı ya da işte AK Parti.
1: Yani mecliste daha güçlü mü geleceğiz demek istiyor, onu mu söylüyor? Yasamada etkinlik daha güçlü bir şekilde mi geleceğiz?
0: Ben bundan daha çok işte Sayın Cumhurbaşkanımızın biraz daha partiler üstü bir pozisyona gelme sürecinin ilerleyişini görüyorum.
1: Evet. Peki.
2: Belki de MHP'nin tabanına da seslenebiliyor. Yani milletvekili sayımızı ikiye çıkarttı. Arttır. İki katına
1: çıktı. Celal'den çünkü hatırladığım kadarıyla bir süre önce birinci parti olacağız gibi bir açıklama da yaptı.
0: Eğer parti söyler tabii.
1: Bunu konuşalım. Ama bir reklama gidelim. Yok. Reklamdan sonra hem İzmir konusunda konuşacağız. Bu fon meselesinde konuşacağız. Kısa bir reklam arası.
3: A Haber Radyo 24 Saat Haber. Halkbank'ın katkılarıyla Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından düzenlenecek İstanbul Ekonomi Forumu, dünyanın dört bir yanından Merkez Bankası başkanlarını ve üst düzey politika yapıcıları İstanbul'da buluşturacak. 8 ile 9 Ekim'de gerçekleştirilecek foruma 2 bakan, 16 Merkez Bankası başkanı ve 8 Merkez Bankası başkan yardımcısı katılacak. Halkbank'ın katkılarıyla
4: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
3: Zirve yolculuğunda fırtınaya takıldı.
5: 1800 metre irtifa kat ettim. Bu da kolay bir rakam değil arkadaşlar.
3: Deneyimli dağcı Mehmet Fatih Aktürk 2 gün boyunca zirve için tırmandı. Hedef büyüktü. Ancak zirveye yaklaştıkça hava sertleşti.
5: Zirveyi dağcı değil, rotayı dağ belirler. Evet, şu anda kar çok yağdığı için şu anda yürüyüşümü yavaş gerçekleştiriyorum. Bir de arkadaşlar, insan yoruluyor. Ben şu anda yaklaşık 1800 metre irtifa kat ettim. Bu da kolay bir rakam değil arkadaşlar.
3: Aktürk 4900 metreye ulaştığında şiddetli rüzgar başladı. Fırtına tırmanışı tehlikeli hale getirdi. Deneyimli dağcı tırmanışı yarıda bıraktı.
5: Tırmanışımı zorlaştıran kar oldu arkadaşlar. Şu anda kar olmasaydı ben şu anda 5000'lere doğru gidiyordum. Maalesef dün kar yağdı. Kardan dolayı çok hızlı çıkamıyorum.
4: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
3: Herkes gitti, o kaldı. 11 yıldır köyde tek başına yaşıyor. Yalnızlığına rağmen burada huzurluyum diyor.
6: Köyde tek yaşayan adam benim. Şimdi burada da benim huzurum yerinde. Çocuklarım gele gider, işte eş dost gele gider. Burada daha rahatım.
3: Aksaray'ın 180 haneli Gözlükuyu köyünde su kaynaklarının kurumasıyla herkes köyü terk etmek zorunda kaldı. Devlet desteğiyle köy halkı yaklaşık 8 kilometre uzaklıktaki başka bir yerleşim yerine taşındı. 72 yaşındaki Selami Salman, terk edilen köyde 11 yıldır tek başına yaşıyor. Eşini de 14 yıl önce kaybetti.
6: Gelene karışmazsan, gidene karışmazsan huzurlu durun arkadaş. Şimdi tek yaşına yaşamak kolay değil. Bazı adamlar için kolay değil ama benim için vallahi alıştım ben.
3: İki odalı evinde hayatını sürdüren Salman, tüm ihtiyaçlarını kendisi karşılıyor. Çocukları ve yakınları zaman zaman ziyaretine gidiyor. Ancak onlar gittikten sonra köy yine sessizliğe bürünüyor.
6: Eş dost gelir, böyle otururuz. Çay içerik, muhabbet ederek giderler. Ama ben bir köyde tek başıma kalırım yine. Elektriğim var, suyum var. İhtiyaçlarım hava iyi olursa mutluluğuna gider. Taşmıner'den, Karkın'dan, Aksaray'dan, Sağlık Köyü'nden alı gelirim.
3: Köy sessiz, evler boş. Ama Selami Salman için burası hala yuvası.
4: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.

0: altyapı yetersizlikleri, yıllardır çözülemeyen çöp sorunları. AK Parti ile birlikte İzmir'in kronik sorunları artık geride kalacak. İzmir 1999'dan beri CHP tarafından yönetilemedi. Kronikleşen kent sorunları yıllardır çözüme kavuşturulamadı. İzmirlilerse bu sorunlarla boğuşmak zorunda kaldı.
1: Ayıp yakışan şeyler değil de İzmir'e bu.
2: Zaman değişir, herkes her yer değişir ama CHP asla değişmez.
1: Balkonu açıyorsun, balkondan olduğu gibi koku içeri geliyor.
3: Şöhretlerin böyle olmasa ne olacak? Hastalık gelecek, çoluk çocuğa hastalık gelecek, başka bir şey olacak. Yok bu işlerin. Temizlik sıfır şu anda, ne olur çöp yığını da her taraf... Yığınla çöp oldu.
0: Türkiye'nin 3. büyük metropolünde artık bu sorunlar tarihe karışacak. Kulislerde İzmir AK Parti'ye mi geçecek tartışmaları alevlenirken son noktayı AK Parti koymuştu. Partinin sosyal medya hesabından paylaşılan işte bu videoyla İzmir'in AK Parti'ye geçeceği müjdelenmişti adeta. 7 Ekim ibaresiyle yayınlanan videoda kentte yıllardır süregelen çöp problemine ve ihmal edilmişliğe atıfta bulunuldu. Fonda İzmir Marşı'nın ezgileri yükselirken kentin simgeleşen çöp dağlarının saniyeler içinde rengarenk açan çiçeklere ve doğan bir güneşe dönüştüğü tasvir edildi. Bu çarpıcı paylaşım sadece siyasi bir transferin değil, kentin yıllardır biriken sorunlarının AK Parti eliyle ve yeni bir vizyonla çözüleceği mesajının sembolik bir ilanı olarak yorumlandı. Tugay'ın AK Parti'ye geçişinin ilanı partinin grup toplantısında gerçekleşti. Haziran 2026'da CHP'den istifa ederek bağımsız kalan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay AK Parti'ye katıldı.
4: Bugün aramıza katılan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'a AK Parti ailesine hoş geldin, sefalar getirdin diyorum.
0: Tugay'ın rozetini bizzat Başkan Recep Tayyip Erdoğan taktı.
5: Ben huzurlarınızdayım bugün. İnanarak ve güvenerek katıldığım bu çatının altında Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde büyük ve güçlü bir Türkiye ile kutuplaştırmadan ve ayrıştırmadan kurtulmuş bir millet için bu yola baş koymuşların yoluna refik olmak üzere aranıza geldim.
0: İşte bu sözleri söyledi Cemil Tugay AK Parti rozetini taktıktan sonra. Bu tarihi adımı atan Tugay'ın AK Parti'ye katılımıyla İzmir'de yeni bir dönem başlayacak. Kentin merkezde olan hizmet bağı güçlenerek İzmirliler rahat bir nefes alacak.
6: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
7: Ceviz büyüklüğünde vardı. İşte zaten görünüyor. Yaprak bırakmalı. İşte yerlerde, mahsul yerlerde.
0: Dolu mandalina bahçelerini bu hale getirdi. Hatay'ın Arsuz ilçesinde etkili olan dolu, sağanak ve fırtına yaşamı olumsuz etkiledi. İlçede yollar göle döndü, su baskınları yaşandı. Olumsuz hava koşulları bölgedeki mandalina bahçelerini de vurdu. Dolu yağışı nedeniyle bir bölümü döküldü. Bir bölümü ise dalında zarar gördü.
7: Yerdekilerden hariç üstündeki dalların üstündeki yani meyveler hepsi zaten yenmez bir halde. Görünüyor zaten fotoğraflarda görünüyor, şeyde de görünüyor. Dolu mahvetmiş yani delmiş, ikiye bölmüş yani. Ağaçta bir tane bile meyve şu an yenilir bir şeyi yok yani, yenilmez yani.
0: Üreticiler hasat için gün sayıyordu. Mandalinaları toplayıp satacaklardı. Ama olmadı. Dolu ürünlerine hasar verdi.
7: Kesime hazırlandığımız zamanlarda işte ani bir hava şartlarıyla karşılaştık.
0: İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri alanda hasar tespit çalışması yapıyor.
6: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
8: Sebep sonuç devam ediyor. Cemil Tugay AK Parti'ye katıldı. Az önce Eyüp Kadir İnan vardı. AK Parti İzmir Milletvekili ve AK Parti Genel Sekreteri. İzmir'i çok iyi bilen bir isim. Ona soruları sorduk. Bunun yansımaları neler olacak dedik. En çok merak ettiğim oydu aslında Ekrem abi. Yani hep bir konuşuluyor işte hükümetten olmayınca parti orada hizmet gitmiyor. Bundan sonra hükümetten olursa daha mı artar diye. Eyüp Kadir İnan dedi.

0: Dedik ya dedik bir şeyler yapmaya çalışıyorduk ama parti tarafından yani muhalefet partisi belediye başkanı tarafından işbirliğine gidilmiyordu dedi.
1: Evet, Cemil Bey'in yaptığı konuşmanın bence en vurucu cümlelerinden birisi şu idi. İzmir'i ayağa kaldırmak, sorunlarını çözmek için yani AK Parti'ye geçiş gereklerinden birisi olarak çeşitli kimsesizlerin kimsesi falan falan dedi ama İzmir'i ayağa kaldırmak, sorunlarını çözmek. Şimdi bakın 2,5 senedir belediye başkanı. Ve daha önce biliyorsunuz Karşıyaka Belediye Başkanı'ydı. Cumhuriyet Halk Partisi'nin içinden birisi. Ve belli ki hizmet açısından sürekli olarak engellenen, tepeden engellenen, parti iktidarın yaptıklarını biliyoruz. Yani İzmir'in hizmet alması gereken noktalarda devlet olarak yapılabilecek her şeyi bir muhalif belediye olmasına rağmen elden geldiği kadar yaptılar. Ama bu arada biraz önce çok güzel Eyüp Kadir Bey söyledi. Atılmaya çalışılan bütün adımları mahkemelere düşürerek mesela kentsel dönüşümde başka konularda bir takım yollarda falan gibi sürekli olarak engellemeye çalışan bir zihniyet var ve belli ki Cemil Tugay da yani İzmir'e hizmet etmek istiyor.
0: Ben bunu anlamıyorum ama Ekrem abi yani niye mesela bir şey yapacak sen onu bırak hükümet yapsın seçmenlerine dersin ki bak burayı yaptık burayı yaptık yani seçmenini memnun edecek bir şey bunu niye yapmaz?
1: Vallahi zihniyeti anlamak zor. Biraz önce söyledim ben çarpıcı bir cümleydi. Bir hanım işte yerel seçimler öncesinde televizyona çıkıyor. Seçimler yaklaştı. Oyu kime diye sorulunca kanalizasyon karışmış. Su içer gene CHP'ye oy veririm. Yani biliyorsunuz tuvalet terliği işte ve benzeri bir takım tanımlar oralardan geldi. Buradaki konu ne? İzmir dediğimizde ben aklımıza biraz önceden beri konuşuldu. Eyüp Kadir Bey söyledi, arkadaşlar söylediler. İzmir geriye doğru baktığımızda başından beri aslında bir yönüyle biraz muhalif ama daha çok demokrat kimliğiyle öne çıkan bir şehir. Ve baktığımızda da bu geçişlerin işte Adalet Partisi sonra Cumhuriyet Halk Partisi işte DSP, Cumhuriyet Halk Partisi, Anavatan Partisi, Cumhuriyet Halk Partisi bir anlamda zannediyorum hizmeti de önceleyen ve dolayısıyla hizmet görmediği zaman rahatlıkla tercihlerin hizmetten yana yapabilen bir şehir. Şu anda da bunu tepe noktada Cemil Tugay yaptı. Neden? Bulunduğu camianın işte Cumhuriyet Halk Partisi döneminde de şimdi diyelim ki muhtemel belki gidebileceği yer olarak düşünülen yeni partinin de hizmet konusunda en ufak bir gayreti olmadığını, katkısı olmadığını, daha çok engellediğini gördüğü için muhtemelen önümüzdeki 2,5 seneyi değerlendirmek açısından en uygun yerin Adalet ve Kalkınma Partisi olduğunu gördü. AK Parti olduğunu gördü. Ha buradan hareketle şimdi başından beri mutlaka canı sıkılan, çok morali bozulan, mesela 2 gündür televizyonlarda görüyorum bu konu ortaya atıldıktan beri kökten CHP'li, mecburi CHP'li birçok ismin resmen şeyleri bozuldu, vücut kimyaları bozuldu. Niye? Canlarını sıkıyor böyle bir şey. Ama reel bir şey var ortada, hizmet yok, hizmet yapmıyorsunuz. Geriye doğru bakıyorsunuz, işte kentsel dönüşüm demişsiniz, Tunç Soyer bu yüzden içeride, niyet ediyorsunuz, atılan adımları bir, paralar kayboluyor. İki, gerçekten bir şey yapmak istendiğinde mahkemeye verip işte yürütmeyi durdurma kararı falan alıyorsunuz. Hizmet almıyor. İzmir herhalde hepimiz gitmişizdir yakın dönemde. Yani içler acısı bir hali var. Trafiğiyle, kentsel dönüşümüyle, kirlilik konusunda, körfezin kokusu konusunda. Mesela körfezin karşıdan karşıya geçecek bir işte Marmaray benzeri, Avrasya benzeri bir şey gündemde. Kimsenin umurunda değil. Halbuki İzmir'in ihtiyacı olan şeylerden. Dolayısıyla bence İzmir'i ayağa kaldırmak ve sorunlarını çözmek şeyi Cemil Bey'in en güzel açıklamalardan birisi. Ve bunu
0: ancak gördü Cemil Tugay yani geldi işbaşı yaptı. Daha önce Karşıyaka Belediye Başkanı'ydı galiba evet. Değil mi?
2: İzmir Büyükşehir. En büyük ilçesi sayılır yani
0: evet, Karşıyaka. Büyükşehir. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı oldu. Ben artık burada çalışamıyorum mu hissetti. Çünkü geçen belediye başkanları var. Bunların temel motivasyonu konusunda tartışmalar var bu insanlar. Evet. Niye bu partiye geçiyorlar? Sen de diyorsun ki hizmet edemeyeceklerini görüp iktidar partisine geçiyorlar.
1: Yani bunun aslında biraz daha detayına gittiğimizde biraz önce söylediğimi tekrar etmek istiyorum. 2024 seçimlerinde özellikle özellikle kazanılacak yerlerin bir tür açık artırma zihniyetiyle verildiği ve bakın işte o yeni partinin başındaki isim şu anda geriye doğru baktığınızda Cumhuriyet Halk Partisi'nden yolsuzluk sebebiyle ve artık açıkça itiraf ettikleri yolsuzluk sebebiyle uzaklaştırılan isimlerle alakalı mesela partiden uzaklaştırma, ihraç ve benzeri şeyler yapamadı. Çünkü paçasından yakalanmıştı. Mesela Uşak Başkanlığı

0: söylediklerini hatırlayın. Yani Uşak Başkanı hala bence resmi yollarla Cumhuriyet Halk Partisi'nden ihraç edilebilmiş değil. Savunmasını almadan ihraç ediyorlar ki en ufak bir idari mahkeme müracaatında adam geri dönecek. Çünkü savunması alınmamış. Neden? Burada bir mecburiyet var. O verilen paralar var. İşte 1 milyon şöyle verdim, birkaç milyon böyle verdim, arabanı yaptırdım, şunu yaptırdım, bunu yaptırdım. Bu da açıklayabildikleri. Aynı şey Antalya ile ilgili de geçerli. Yani milyon eurolardan 15 milyon euro, 1 milyon euro, 950 bin euro aktarılan ve halen itirafçı oldukları halde içeriden çıkamadıkları için bence olup bitenin sadece küçük bir bölümünü söylediler. Şimdi düşünebiliyor musunuz? Bir genel başkanın bu durumdaki bir kişiyi partisinden uzaklaştırma şansı olabilir mi? Yani yolsuzluk yapıldığında aslında ne güzel bak AK Parti ile alakalı en çok adı geçen isim ne oldu? Bir şekilde partiyle bağlantısı kesildi. İşin hukuki süreci ayrı bir şey. Bunu yaşandığında ortaya çıkacak tabloya göre tavır alınacaktır. Burada belli ki kimsenin paçasından yakalanma ya da kirliliğe mahkum olma durumu yok. Olması gereken bu. Yani yeni partinin de, Cumhuriyet Halk Partisi'nin de bu. Ama geriye doğru baktığımızda böyle bir şey yok. Daha da vahimi, hizmet etmek isteyen, kaç belediye başkanı geçtiğini ben unuttum. Şu anda işte Aydın'ı görüyoruz, Afyonkarahisar'ı görüyoruz. Bu kişilerin, bu hanımların mesela AK Parti'ye geçerken söyle ben konuşmalarını hatırlıyorum. Her şeyi söyleyemem ama diye başlayan ya da yaşadıklarımın tümünü anlatamam ya da hepsini anlatmak istemiyorum şeklinde AK Parti'ye geçiş gerekçelerini izah ettiler. Demek ki söyleyemeyecekleri çok şey var. Bu da zannediyorum ağırlıklı olarak hizmet etme niyetleri varsa bile tepeden engellenmeyle alakalı.
1: O zaman yeni böyle alabilir miyim seni lütfen? O zaman bunu mesela Özlem Çerçioğlu geçti değil mi? 2025'te bayağı CHP'nin böyle kemik isimlerinden birisiydi. Kaç dönemdir Aydın'da tabii kazanıyordu.
0: Yani 3 dönem milletvekili yanlış hatırlamıyorsam.
2: Yani ilk dönem kazandığında küçük bir farkla kazandı. Ondan sonra da fark hep artarak devam etti.
1: 2024 seçimlerinde de girdi tekrar CHP'den sonra geçti. Burcu Köksal yine Cumhuriyet Halk Partili isimlerden birisiydi. Bugün de Cemil Tugay. Bu geçiş mesela Özlem Çerçioğlu şöyle değerlendiriyor o zaman. Eskiden bir şeyleri tam olarak yerine getiremedim. Bilinen de bir isimim. Millet bana teveccüh gösterdi. Şimdi AK Parti'ye geçtim. Daha da fazla Aydın'da örneğin işte altyapı yatırımı yapacağım, şunu yapacağım. Önümüzdeki dönem bir daha belediye başkanı adayı olur mu mesela Özlem Çerçioğlu? Bunun oyunu arttıracağını düşünüyor o zaman.
2: Kuvvetle muhtemel olur. Şöyle ben işte kayınpederim yazları Didim'de oluyor ve eşim oğlum falan da zaman zaman götürüp getiriyorum. Yani bu yaz gittiğimde oralar ciddi bir şantiyeydi ve büyük projelere de
1: hemen
2: girişiyorlar. Evet yani çünkü bir hükümetle eşgüdümü içerisinde olmak büyük bir avantaj. Diğer taraftan yani hükümet bir şey yapmış olsa da bunu istemiyorlardı. Hatta işte Evkadir İnan az önce anlattı, engellemeye çalışıyorlardı. Oysa işte İzmir halkına hizmet gidecek, bunu engellemek istiyorlar. Böyle bir çabaları vardı. Şimdi Özlem Çerçioğlu'nun şöyle bir etkisi oldu. Özlem Çerçioğlu AK Parti'ye geçen ilk Büyükşehir Belediye Başkanı'ydı. Evet. Özlem Çerçioğlu geçtikten sonraki süreçte orada psikolojik bir dağılma oldu. Şimdi Bülent Tezcan var. Bülent Tezcan'ın kızı ve damadı yurt dışında ve hala dönmüş değiller. Yani madem o kadar kendilerinden eminler neden dönmediler ki Özlem Çerçioğlu da Cumhuriyet Halk Partisi'nde barındırmadıkları efendim onların taleplerini yerine getirmediği için AK Parti'ye geçmek zorunda bırakıldı. Yani öyle bir süreç de vardı. Bülent Tezcan kendisi geçmek istiyordu. Kuşadası Belediyesi'ndeki birçok yolsuzluklar ve buna benzer imar vurgunu peşinde olanlara karşı da bir set çektiği için sürekli yıpratma peşindelerdi. Ondan sonra da daha düne kadar Özlem Çerçioğlu'nu yere göğe sığdıramayanlar ona da bir sürü pislik attılar. Benzer şekilde Cemil Tugay'a da işte sütte leke var, Cemil Tugay'da yok diyen adam birdenbire daha farklı bir söylem içerisine girdi. Bunlar da inandırıcı değil. Tabii ben İzmir'i şu açıdan çok önemsiyorum. Yani elbette İzmir'de ciddi bir hizmet görecektir. Yani ki muhalefette olduğu dönemde de Murat Kurum gitti. Oradaki Körfez'deki kirlilikle ilgili bir takım adımlar attı. Hem
1: Çevre Bakanı olarak.
2: Eyüp Kadir İnan hem Hamza da o zamanlar için hatırlıyorum. o sorunların çözülmesi

0: ile ilgili adımlar atıyorlardı. Ama o sorunlar çözülecek. Bunların çok daha ötesinde ben kutuplaşma ve ayrıştırmayla ilgili bu nefret dilinin biraz azalması potansiyelini görüyorum.
1: Ha, şunu mu diyecek CHP'li seçmen? Yani biz oy vermiyoruz AK Parti'ye. CHP diyoruz da yanlış mı söylüyoruz? Yeni partili diyelim artık.
0: Muhalif bunu diyelim.
1: Muhalif. Yani biz AK Parti'ye oy vermedik ama geldiler bu dönem İzmir'in bu sorunlarını giderdiler. Dolayısıyla böyle bir ayrımcılık yapmadılar. Sen o genel olarak kutuplaşmaya azaltma yönünde olumlu etkisi olur
0: ben
1: diyorsun.
0: Ben belli ölçüde tamamında olmasını beklemiyorum. Yani sonuçta az önce lağım suyuyla ilgili Ekrem abinin o söylemiş olduğu hanımefendi gibi zihniyette olanlar oldukça fazla. Ama İzmir öyle söylenildiği gibi tamamı efendim hükümete, efendim AK Parti'ye, dine saygısız değil. Dine saygısızlık saygısızlığı olduğu için AK Parti karşıtlığı içerisinde olan bir kesimin de olduğu için bunun altında çizdim özellikle. Yani burada bir bariyer vardı. Bu bariyer önce Özlem Çerçioğlu'yla kırıldı. Bu şeyle de Cemil Tugay'la da bunun
1: zirveye ulaştı.
0: Yani zirveye ulaştı demek çok iddialı bir laf olur ama çok önemli bir bariyeri tamamen
1: Mansur Yavaş geçerse AK Parti
0: Mansur
1: zirveye
0: Yavaş
1: mi
0: geçmez. Mansur Yavaş geçmez.
2: Evet, o daha büyük sansasyon.
1: O zaman zirveye ulaşır mı?
0: Olur. Yani. Mansur Yavaş geçmez. Neden? Mansur Yavaş'ı ben tanıyorum. Mansur Yavaş'ın geçme ihtimali yok.
1: Vallahi Yavaş... bana desen, özür dilerim sözünü bölüyorum ama Burcu Köksal geçer mi desen birkaç yıl önce ben de geçmez derim. Ya da Topuklu Efe diyorlardı mesela Özlem Çerçioğlu böyle. Kilit isimlerle. Cemil Bey için çok tanımıyorum açıkçası. Hani eski dönemini bilmiyorum. Karşıyaka Belediye dönemi ama daha ılımlı bir isim. Onun geçmez ihtimali bana çok uzak gelmedi ama dolayısıyla Mansur Yavaş'la için tamamen hayır diyemiyorum ben.
0: Ben yani Ankara'da yaşayan birisi olarak geçmesini çok arzu ederim. Neden? Çünkü
1: İzmir gibi
0: bir NATO zirvesi oldu. NATO zirvesi öncesinde Ankara gerçekten hizmet gördü ve sosyal medyada ciddi anlamda her yıl bir NATO zirvesi olsa da Ankara hizmet görse dedi herkes. Ama mizacını, huyunu, suyunu bildiğim için Mansur Yavaş'ın AK Parti'ye geçme gibi bir durumun olmasını da beklemiyorum.
1: Uğur Hocam söyleyeyim. Siz ne diyorsunuz? Kesin olmaz diyor İlmidaş demiş.
3: Ben de geçer diyorum.
0: Hadi bakalım.
3: Çünkü hizmet eden bir adam yani Mansur Bey. Ben onu Beypazar Bey'de.
1: Eski yani, MHP'li de yani.
3: Ha, MHP'li de şeyde uyar, hizmete de uygun. Burada da rahatsız. Hizmet edemiyor. Parti onu devamlı ama, aman şu kadar para bu kadar para diye şimdi rahat ve AK Parti'ye bence geçer. Ankara'da kurtulur o da kurtulur.
0: Diğerlerinden farklı olarak Mansur Bey'in şöyle bir iddiası var. Mansur Bey Cumhurbaşkanı olmak istiyor.
3: Tamam yani, olsun.
0: Nasıl
1: hala
0: olsun?
1: İstiyor mu?
0: Cumhurbaşkanımız var bizim şeyde yani sonuçta.
1: Hala istiyor şeyde, mu? Abi
0: hala istiyor. Hala istiyor. Yani belki Bey vazgeçebilir ama ben AK Parti'ye geçmesinin çok mümkün olduğunu görmüyorum.
4: Hayır, o önemli değil ama şimdi bütün bu yaşananlardan sonra geldiğimiz aşamada CHP Yeni Parti ayrımı, şimdi ikisinin arasında bir yerde demle malum karşıtlığı, Geç Hareket Partisi'nden bence kendisine yönelik ciddi husumet hesapladığımızda yani 50 artı 1'i gerektiren o denklemde hala böyle bir niyeti taşıyor olması bilmiyorum.
3: Bağımsız nereye kadar gidecek? Ne yapabilecek?
0: Ama Mansur Bey'in hesabı şudur kuvvetli muhtemel. Mansur Bey şunu düşünüyordur. Bir, ciddi anlamda ekonomik sıkıntılar var. Diğer taraftan yani
3: belediyede
0: parti, şey için genel siyaset için
3: ha,
0: söylüyorum.
3: Türkiye'de diyorsunuz.
0: Hükümete karşı tepki var. Ciddi bir muhalif kesim var. Ben geçmişte MHP'de siyaset yaptım, CHP'de siyaset yaptım. İyi Parti bana destek verir, Zafer Partisi destek verir, Anahtar Parti destek verir. İkinci tura kalırım ve ikinci turda da seçilirim hesabı yapmıyorsa.
4: Peki İlmi Bey, bir Ankaralı
0: tanımıyorumdur.
4: Ankaralı olduğunuz için özel bir soru. 2019-2026'dayız. Mansur Yavaş isimli kişinin yani eninde sonunda Ankara'da hizmet açısından gösterdiği performansla bakın ben varım yani ben de bir alternatifim deme şansı var mı, ne dersin?
0: Yok, o yok. Recep Tayyip Erdoğan'ı Recep Tayyip Erdoğan yapan neydi?
4: İstanbul.
0: İstanbul'daki hizmetleriydi.
4: Evet.
0: Ama Mansur Bey için bunu söylemek mümkün değil. Mansur Bey 2019'da aday tercihleri ya da başka sebepler, evet, ekonomik sıkıntılar ve benzeri gibi sebeplerden mütevellit olarak Ankara'da seçildi. Daha sonra yine aday tercihleri, kampanya eksikliği, efendim tepkilerin daha da yükselmesi algılar sebebiyle iki kat fark arttı. 30 puan fark arttı. Az değil bu. Evet. Çok yüksek bir fark. Buna rağmen bunları söylüyorum. Bundan kuvvetle muhtemel güç ve enerji alarak kendisini aday olarak bir yerde konumlandırmaya çalışıyor. Ve Cumhurbaşkanımızla görüşmesinin sebebi de biraz daha kendisini, efendim ben AK Parti'ye de yakınım, evet, bana bir şey olmaz, öyle bir algı oluşturmaktı.
1: Arkadaşlar, tabii, 20 Daş Demir'in konuşmasının bu bölümü bir yere not edin. Olur olur yani, bu tabii, siyasette her şey oluyor. Ben artık hiçbir şeye şaşırmıyorum. Elbette. Ama çok kesin konuştum bak bunu.
0: Bak ben şunu hatırlatacağız, şunu söyleyeyim. Yani,
3: biz de Ekrem abiyle kesin şunu konuştuk. Şunu biz de geçer diyoruz. Evet,
0: ben şunu söyleyeyim. Bir araştırmacı olarak ve işte bizim de sosyal bilimlerle uğraşan birisi olarak kesin konuşulmaması gerektiğini de biliyorum. Ancak Mansur Yavaş'ı da tanıyan birisi olarak, eyvallah, bu yorumu yapıyorum.
1: Belki tanıdığın için bu yorumu yapıyorsun. Tabii. Onu da söyleyeyim. Yani belki nesnelliği etkiliyordur tanımak.
0: Yani belki de odur ama yani sonuçta da...
1: Çünkü hocam neler oluyor siyasette bakayım mı? Şimdi Özgür Özel'in sesi hazır mı Cemil Tugay ile ilgili arkadaşlar? Sütte leke var. Bir dinleyelim bak, 2024'teki konuşması.
2: Doğru neyse onun arkasında duran, heyecanı çok ama kararlı ve son derece duyarlı bir siyasetçi. Yol arkadaşım, sizlerin de çok yakından tanıdığı, bütün iftiralara rağmen üzerine hiçbir çamurun yapışmadığı, sütte leke var onda yok, Cemil Tugay başkanımızı İzmir Büyükşehir adayı yaptık.
5: Sütte leke var, bizimkilerde yok. Ben dediğimi dedim derim, demediğimi demedim derim. Ben o lafı bir tek Ferdi Zeyrek için söyledim. Aha da buradan bir kez daha söylüyorum. Allah rahmet eylesin. Sütte leke vardı, Ferdi de yoktu.
1: Yani Allah rahmet eylesin Ferdi Bey'e. Ama onu niye karıştırıyorsunuz şimdi? Bakın bu kadar açık bir durum var ya. Yani dedim deyin, başka partiye geçince de hata etmişim deyin. Bu kadar mı zor? Yani insan
4: belki
1: hata yapar,
4: unutulmuştur diye düşündü adam.
1: Bu çağda Ekrem abi ne
0: unutulur? Artık bu dijital çağda böyle unutulmuyor.
1: Eski gazetecilerin şeyi oydu Ekrem abi. Evet. Rahatlığı. Ne internet vardı ne bir şey.
4: Doğru.
1: Bulacaklar arşivden yazını da. Şimdi herkesin her şeyi ortada. Çok net. Çok net bir burada durum var. O yüzden olmaz olmaz değil mi yani?
0: Yani
1: her şey olur.
0: Tabii ki yani inşallah olur. Ankara hizmet görür. Benim şeyim, temennim odur. Ama ben biraz sanıyorsam olmaz.
4: Ama Özgür Özel, eyvallah, 2024'te tuhaftır. Hani durmuş saat bile günde iki defa doğruyu gösterir. 2024'teki sözleri anlamlı. Şu an bugünkü yaşanan onu gösteriyor. Yani o zaman biraz doğru söylemiş.
1: Evet, Cemil Bey de artık AK Parti'de. CHP nasıl bakıyor peki bu geçişlere? Az önce bu konuyu konuşmuştuk, hani ne diyordu
3: CHP? Ben gene ısrarlıyım. Bence Kemal Bey'in hoşuna gidiyor bunlar.
0: Ya tabii orada şu tartışma var. Sizin diyor aday tercihleriniz hatalıydı. Tercih ettiğiniz adayların neredeyse hepsi
1: geçti diyor.
0: AK Parti'ye geçti.
1: Ama bir
0: diyor
1: yandan da Cemil Tugay'ı Karşıyaka Belediye Başkanı adayı yapan da Kemal Bey yani, evet, bunu da. Sevda Erdan, CHP Grup Başkan Vekili. Sevda Erdan Kılıç. Bu konuyla ilgili aday belirlemelerde örgütü yok saydılar diyor, eleştiri yapıyor. Bir dinleyelim Sevda Hanım.
6: Aday belirlemelerinde örgütü yok saydılar, yapay zeka kullandık dediler. Bugün bu ortaya çıkan tablonun siyasi sorumluluğu tamamen bu sözleri kullananlardadır. Ama her gidişi böyle bir baskıyla açıklayamazsınız.
1: Evet, bir ara yapay zeka tartışması vardı, onu diyorlardı değil mi? Biz
4: yapay zeka mıydı, açık artırma mıydı? Ben karıştırdım biraz.
3: Hayır, yapay zeka dediler ama açık artırmaydı. Ha, gerçeği oydu, tamam, onlar öyle tamam lanse ettiler.
1: Yapay zeka ile belirliyoruz adaylarımızı dediler. Yani
3: dediler, kim fazla uyuyor, parayı bastırdıysa onu aday gösterdiler.
1: Çağa uyuyoruz, ona soruyoruz dediler ama pek iyi sonuç elde edilmedi. Yani belediye başkanı, yüze yakın herhalde değil mi belediye başkanı? Cumhuriyet Halk Partisi'nden, evet, yeni partiden.
0: Evet.
1: AK Parti'ye geçiyor. Bu daha hemen da motivasyonu bence herkes çok merak ediyor. Bu geçişlerde tamam ben anlıyorum, siz diyorsunuz daha iyi hizmet edelim geçelim. Yani bir anda bir dalga mı oluşur da buradan geçilir? Birisi geçince öbürünün geçişi mi kolaylaşır?
0: Şimdi az önce de ifade etmeye çalıştım.
1: Size de soruyorum bu arada.
0: Siyasette bir yere doğru bir akış varsa orası bir cazibe merkezi olmuş

0: ortak edilmek durumunda kalıyor.
1: Başımız belaya mı girecek diyorlar burada kalırsak? Evet. Yani suça yani, ortak edecekler bizi.
2: Devamlı şey yani, talep ediyorlar. Para çıkartacaksın belediyeden, kadro çıkartacaksın. Bıktılar adamlar, hizmet edemiyor. Halka gidecek, 2 sene sonra seçime gidecek. Gitse ne oy alacak yani, mecbur. Yani yapacak bir şey yok. Bir de şu var. Şimdi birileri gidiyor ya. Herkesin gönlünde gitmek var ama ilk giden şey büyük hakaretlere uğrayacak, bilmem ne olacaktı. Birileri önden gidince o zaman ne oluyor? Diğerleri de gidiyor.
1: Yalnız değilim diye düşünüyor. Öyle mi? Yol oluyor. Doğru, bu etki vardır yani, bir dalga oluştuğunda. Çünkü bir tane olduğunda o çok şey bir örnek. Bütün ülkede böyle hani parmakla gösteriyor.
2: Evet, hedef ama olacak o.
1: Çatır çatır şimdi bir sürü belediye geçiyor işte İstanbul'da.
2: Yani ben hatırlıyorum, Özzaman'ım geçtiği zamanla kıyamet kopmuştu. Şimdi hiç unutuldu.
1: Şimdi gitti. Biraz daha o iş normalleşti gibi geliyor bana da bu süreç içerisinde.
3: Ve geçişte aslında argüman olarak söylenen şeyler, Özzaman'ın biliyorsunuz Kuşadası ile alakalı ciddi bir rant şikayeti vardı.
0: Bülent Tezcan bunu merkezdeydi orada.
3: Tabii defaatle dile getirdiği halde hiçbir çözüm bulunamadığını, daha çok kendisini bastırmaya çalıştıklarını, artık yeter artık diyerek geçmek durumunda kaldığını söyledi. Ve bu tür hikayeler zannediyorum bütün başkanlarla ilgili var. Çünkü açık artırmanın dışında, açık artırmaya girmeyip de olanlara da büyük ihtimalle baskılar uygulamaya, şunu ver, bunu vereceksin, şunu yapacaksın demeye başladılar muhtemelen. Evet. Çünkü düşünün, Antalya'da aday gösterilecek adama en geç açıklanan aday, işte Silivri'deki ne diyor, 15 milyon avro vereceksin. 5 milyon da alıyor. Allah'tan işte orada tutuklandığı için 10 milyonu alamadığını söylüyorlar.
1: Sıkıntı olabilir. Muharrem İnce diyor ki Özgür Özel'in CHP Genel Başkanlığı yaptığı dönemde, bak Özgür Özel, ben seni uyarıyorum, İzmir'i kaybeden CHP Genel Başkanı olursun demiştim diyor. Var mı sesi Muharrem İnce'nin, bir dinleyelim. Bir de öngörüsü tutanlar da var.
4: Bak Özgür Özel, bırak o iş, o günleri, geçmişi fazla karıştırma. Bak, İzmir'i kaybeden CHP Genel Başkanı olursun. Dikkat et. Dikkat et. Ben sana bu kadar uyarayım.
1: Muharrem İnce demiş ki Özgür Özel'e, bak Özgür Özel, İzmir'i kaybeden CHP Genel Başkanı olursun demiş ama tutmayan bir şey var. CHP Genel Başkanı da değil Özgür Özel. Yani CHP Genel Başkanlığını da kaybeder. Gerçi nereden bilsin diyorsunuz. Muharrem İnce'nin de evet bu öngörüsü tutmuş. Bunun da kayıtlara geçsin diye altını çizelim. Şimdi tepki konusu konuşuldu. Hani deniliyor ya artık biraz kanıksandı diye. Kanıksanmadığını düşünenler de var. Ali Mahir Başarır.
0: Sesi çıkmıyordu uzun zamandır
1: İzmir'de Ali Mahir. Evet, bayağıdır yoktu Ali Mahir Başarır. Neye bağlamalıyız bunu acaba? Bir kulakları mı çekildi, biraz sakin mi olun yoksa geri planı
0: mı çekildi? Bence kendisiyle ilgili de bir takım iddialar ve benzeri gibi durumlar var. Ondan dolayı kendisini biraz geri çek. Evet, ölü taklidi yapıyor.
1: Gençlerin tabiriyle ölü taklidi yapıyor diyelim. Dinleyelim, sesini de dinleyelim. Yeni Parti Grup Başkan Vekili Ali Mahir Başarır.
5: Cemil Turgul'a soruyorum. İzmir'de gezebilecek misin? Sokağa çıkabilecek misin? Ona tek önerim var. Biliyorsunuz onun mesleği doktor, estetik cerrah. Önce kendine bir işlem yapsın, yüzünü değiştirsin. Çünkü o yüzle İzmir sokaklarında gezemez. Ancak rozet törenine gruba gelir.
1: Evet, biraz sonra gündemi değiştireceğiz, bakacağız ama bir bunu da aktarayım hemen. Suudi Arabistan'da 2 havalimanı Husilerin saldırısına uğradı. Riyad, Kral Halit Uluslararası Havalimanı ve Abha Havalimanı. Husiler balistik füze ve drone'la hedef aldıklarını açıkladılar. Orası da kızışıyor. Biraz sonra o gündeme de.
2: Daha önce Yemen'dekini de vurmuşlardı. Yemen evet. Hükümetinde yani tehlikeli
1: bir operasyon artıyor. Var işte. Onun ayrıntılarıyla konuşacağız. Hüseyin Fazla da burada. Ama Husiler de durmuyor. Devam ediyor o hikayede. Evet. Bu sokakta gezememe konusu. Diyor ki estetik cerrah mesleği doktorluktur. Önce kendine bir işlem yapsın, yüzünü değiştirsin. Çünkü o yüzde İzmir sokaklarında gezemez. Ancak rozet törenine girer.
3: Aslında bildiğim kadarıyla bu arkadaşla ilgili fezlekeler falan var.
2: Tabii, tabii.
3: Dolayısıyla bir süre sonra bence Cemil Tugay'a bu arkadaşın ihtiyacı olabilir. Sadece İzmir, Mersin, şurası burası değil. Türkiye geneline dolaşırken o Ankara'ya genel merkeze gelen, getirilen paralar, bir takım belediye başkanlıklarının hani belirlenmesi evet. falan filan gibi o noktalardaki fezlekeler.
2: Evet, bu kilit noktadaydı yani.
3: Tabii o fezlekeler gündeme geldiğinde bir şekilde bu arkadaş Cemil Tugay'a bence müracaat edebilir. Ne de olsa eski arkadaşlıkları var.
1: Ama bu dil de hakikaten bir çok acayip bir şey yani. Ne olacak Cemil Tugay sokakta gezince? Tepkilerden bahsediliyor ama Daha böyle üst bir vurgu var gibi geliyor yani, bana yani.
0: Tabii,

0: Bir şekilde belki tehdit de var. Bir şeyleri organize de edebilirler. Çünkü daha önce mecliste birçok olayı organize etti Ali Mahir Başarır. Bu tür bir davranışı da olabilir. Ama şimdi Mersin'deki, biliyorsunuz Mersin'de çok operasyon oldu. Bu operasyonların, efendim, oradaki bir takım ifadelerin içerisinde Ali Mahir Başarır'ın ismi geçiyor mudur, geçmiyor mudur? Bunu ileriki dönemde göreceğiz. Derinleştikçe oradaki süreçler, çünkü zaman zaman bir takım ithamların ya da suçlamaların da merkezinde olan da bir isim.
1: Ya alakasız ama bir şey hatırlatayım. Biliyorsunuz Özgür Özel'e bir yumruk atılmıştı Atatürk Kültür Merkezi'nin önünde.
0: Evet.
1: Orada biliyorsunuz Özgür Özel'in yanında olması gereken korumalar yerine bu arkadaş Özgür Özel'in sağ önünde gidiyordu. Ve saldırgan geldiğinde, bu arkadaş geri çekildiğinde Özgür Özel tokat yedi.
0: Evet.
1: Dolayısıyla ben o günden beri bu arkadaşın davranışları konusunda bayağı şüpheliyim. Orada sanki Özgür Özel'e yönelik bir uyarıya zemin mi hazırladı diye o günden beri kafamda tartıp duruyorum. Bu sözler de, yani eninde sonunda bir siyasetçinin söylememesi gereken sözler. Cemil Tugay İzmirli, İzmir'in Karşıyaka'da belediye başkanlığı yapmış, şimdi İzmir'in Büyükşehir Belediye Başkanı. Duyduğu bir zaruret üzerine işte bir şey yapıyor. Ve bunu zannediyorum Ali Mahir Başarır'dan falan 10 kere daha fazla, 100 kere daha fazla düşünüp o kararı vermiştir. İzmir'i ayağa kaldırmak, sorunlarını çözmek için gördüğü bir yolla ilgili başvurduğu bir şey. Ve İzmir daha güzel günler bekliyor sözü de bunun delili.
2: Şu İzmir'deki son seçimlere bir bakalım mı? Ne olmuş, sonuçlar ne?
0: Katılım oranlarını da verebilirse arkadaşlar aslında çok iyi olabilir. Yoksa...
2: Onlara bakacağız. Tabloda bakalım nerede var. Şimdi İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi'nde sandalye dağılımı. Yeni Parti 93, CHP 33, AK Parti 38, MHP 7, BBP 1, Bağımsız 12 durumunda. Bu da İzmir'deki son 4 seçim. 2004'te Ahmet Priştine var. Karşısında Taha Aksoy var. 47-32. Aziz Kocaoğlu geliyor 2009'da. Hı hı. Yani CHP AK Parti değil mi şu?
0: Tabii, tabii.
2: Priştine... Evet. CHP'nin
0: şimdi
2: adayı.
0: O zaman 47 orada alıyor. Daha önce DSP'den seçilmiş bir isim,
2: evet,
0: Ahmet Priştine, ve çok yüksek bir oyla da almadı. Orada merkez çöktükten sonraki süreçte o oyu aldı. Ancak sonraki süreçte de Aziz Kocaoğlu, 2009 öncesinde şöyle bir tartışma vardı. Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan başbakanken İzmir'i de Diyarbakır'ı da alacağız gibi şeyler söylemişti, hedefler ortaya koymuştu. Ancak onun üzerinden de birileri bir takım İzmir'e atfedilen çirkin bir takım şeyler söyleniyor gibi söyleyerek İzmir'deki kitleyi konsolide ettiler. AK Parti adayının karşısında. Evet.
3: Hilmi
0: Bey, o
3: şekilde bir şey soracağım. Şimdi bakın, o 47-32, orada 79 falan var. Orada halbuki burada 58-64, %99'a, yani diğer partilere gitmemiş. Oradaki %30 nereye gitmiş mesela 2004'te?
0: Birden fazla aday var o dönemde.
3: Tamam, var da yani nereye gitmiş, işte onu merak ediyorum.
0: Tabii onu da görebiliriz ama
2: yani şu an tablomuzda o yok ama
0: iki parti üzerinden gittiği için seçim
3: bayağı ciddi bir aday daha tabii varmış demek.
0: Evet. Yani çok fazla o zaman zaten şeydi. Diğer işte DYP vardı, efendim, diğer partiler falan da vardı. Sonraki
2: %56 süreçte almış, %47'den CHP oylarını arttırmış. Sen bu sebebi diyorsun ama ne olursa olsun 2009'da 9 puan oylarını arttırmış.
0: Evet,
2: AK Parti %30
0: Daha
2: gibi.
0: Daha Aksoy yine aday. Orada %30'a düşmüş. Binali Bey oyu artırmış ki Aziz Kocaoğlu'yla Binali Bey'in
3: 6 puanını almış. Bak, oradaki CHP'nin 6 puanlı Binali Bey almış.
0: Evet.
3: 56-30 tam tersi 50-36.
0: Orada bir takım hizmetler, bir takım projeler yarıştı.
3: Evet.
0: Ve bu sebepten dolayı oy arttı belli ölçüde. Ancak şeye göre, 2004'e göre 4 puan, efendim 2009'a göre de 6 puan arttı.
2: Yani Aziz Kocaoğlu burada evet 6 puan kaybetmiş belediye başkanlığı.
3: Direkt Binali Bey'e gitmiş.
2: Önce bir 9 puan yükselmiş, Binali Bey 36 evet almış.
0: 2019'a
2: Tunç Soyer 58'e çıkarmış tekrar.
0: Evet. İttifak olduğu halde Cumhur İttifakı 39 almış Nihat Bey.
2: En yüksek oyu o zaman Nihat Zeybekçi döneminde alınıyor.
0: Ama ittifak var.
3: Ama Tunç Bey de 58 puan arttırmış orada. Yani AK Parti 3 puan arttırmış ama...
0: Orada İYİ Parti var, ittifak var, diğer partiler var.
2: Neticede
0: HDP falan da
2: ama
0: var.
2: Ama 2019 seçimleri zaten CHP'nin atak yaptığı tabii yerel seçimlerde bir dönemdi. Yani Tunç Soyer de işte DEM Partisi de katıldı. Diğer tarafta Gene orada da bir ittifak var. Cumhur İttifakı var.

0: Var.
1: Evet.
2: Bu arada 39. az önce Hilmi Bey'in sorduğu bir sorunun kısmen cevabını vereyim. 2019'da katılım oranı %84 İzmir'de.
0: Evet, 70
2: ve 2024'te katılım oranı %79. Pardon abi, 2019'da %84.
0: Evet. 84. 5 puan düşmüş.
2: 79.
0: 79.
3: Bu ilginç. Evet.
0: Tepkilerden evet. dolayı düştü burada. Ama burada da belli ölçüde bir düşüş vardı. Özellikle AK Partisi seçmeninden 2019'da.
1: 9 puan ancak düşmüş zaten.
0: Buraya bakıldığı zaman Hamza da çok interaktif bir kampanya yaptı. Evet. Şeye rağmen 49'a düştüğü halde diğerlerine oranlara bakıldığı zaman.
3: Yani şunu görüyoruz biz. 30 bantı 39 bantı. 30-40 evet. arası AK Parti'nin oyu. Orada gidiyor geliyor 39'a evet. kadar çıkıyor 9 puan
0: bir
3: gibi.
0: Şey daha bir detay daha vereyim. İyi Parti'nin adayı Ümit Özlale şu an Cumhuriyet Halk Partisi milletvekili orada sahada hiç çalışmadı.
3: CHP
0: kazansın yani. Evet CHP'ye çalıştı.
3: O genel taktikti zaten İstanbul'da da kimdi demin adayı ben tavşan adam
2: Meral
3: adayı
2: evet, dedim. Evet.
3: Kızdılar Meral Danış Beştaş seçim sonuçları benim haklı olduğumu gösterdi kendisi. Ekrem İmamoğlu lehine net bir tane seçim çalışması yapmadı. Net bir şekilde seçildi. Yani bu suçtur diye demiyorum ama açık açık söyleyeyim bunu. Hem seçmeninizi kandırıyorsunuz. Çok net bir şekilde. Sonuçta 2024 seçimlerinde 49'a 37. Peki bu seçim...
0: Önümüzdeki seçim.
3: Evet önümüzdeki seçim.
0: Önümüzdeki seçim ne olabilir? Önümüzdeki seçim tabii buradaki kutuplaşma temel problem. Bakın 2009'da kutuplaştırarak bir şekilde o farkı oluşturdular. Kutuplaşma ortadan kalkarsa Cemil Bey aday olur ya da olamaz. Şu andan bilebilmek çok mümkün değil. Ancak bu dönemde özellikle bu dönemde İzmir'in yoğun bir hizmet alarak Körfez'deki kokunun kalkması, o çöp dağlarının çıkıp evet. bir şekilde belki de o çöp dağlarında çiçek açması mümkün olabilir mi?
3: Görürse seçmen değiştirebilir.
0: Tabii onları değişti. Biraz kırılsa bile şey için sadece İzmir için değil, ülkemiz için de çok hayırlı bir şey olabilir.
3: Yalnız ben bu söyleme de katılmıyorum. Ya şimdi bu rakamlar üzerinden İzmir'de kutuplaşma. Ya hocam zaten nasıl olacak? İki tane parti seçime giriyor. Rakamlar da böyle yani. 40 alıyor, 50 alıyor bir tanesi, öbürü 40'a yakın alıyor. 10 puan falan fark pek çok yerde ya, böyle zaten.
0: Melih daha önce hatırla.
3: Yani eskiden de böyle.
0: Şunu hatırla, bizim içkimize karışacaklar, efendim zorla başımızı kapatacak diye kampanya yapmadılar mı? Yaptılar, onun üzerinden bir şekilde bu kutuplaşmayı sağladılar.
3: Yo, anlıyorum.
0: Ancak bunca dönemde bunların hiçbirisi olmadı. Yaşam tarzına...
3: Şunun için diyorum İlmi. Ben bir kutuplaşma görmüyorum bu oranlarda diyorum. Birbirine işte 10 puan fark var. 9 puan. Öyle tabii, olmaz mı zaten? Evet. Seçim böyle oluyor.
0: Tabii,
3: ne demek bu yani? Kutuplaşma olacak.
0: Yani şimdi bunu
3: Amerika Birleşik Devletleri dedik. Demokratlar alıyor işte %49 alıyor. 51 tamam. alıyor. Yani bunun göstergesi nedir? Bence bazı iller böyle marka yapılıp öne çıkartılıp sembolleştirerek bir kutuplaşma söylemi yaratılıyor.
1: İşte yanlış, ben de onu yanlış diyorum. Yani onu CHP'nin kalesi diyorlar diye. Yok öyle bir şey ya.
0: Tabii.
1: Burası Demokrat Parti'nin kalesi yani evet. tam tersine. CHP'nin en çok yenildiği yerdir yani o Ege bölgesi. Tabii. Silme evet. şeydir.
0: Ama tabii biraz değiştiğinde kabul edelim. Ancak onların bu oluşturdukları ezberde mutlak doğru değil. Evet. İşte yavaş yavaş buradaki şey kırılıyor. Katılım oranı düştü ama sadece bu katılım oranı bazılar CHP'liler gitmedi falan diyorlar. AK Partililer de emekliler dar gelirliler gitmediler tepki gösterdiler.
1: Yani Ekrem abinin dediği o hani şunu içerim de bir daha artık bir daha öyle olmaz. Öyle de demiyor artık bıktılar yani İzmirliler de bıktı doğrusuna oy verecekler.
3: Evet İzmir için hayırlısı olsun. İzmirli seçmen umarım o sıkıntılarından kurtulur. Yani o siyaseten sonuçları ne olur partilerin aleyhine lehine o başka bir boyut ama... Umarım o sıkıntılar, şeyler gider.
0: İnşallah.
3: Yani çünkü bizim seçtiğimiz partiye göre yaşamıyoruz ki yerel yönetimlerde. Farklı görüşten yerel yönetim bu ya. İşte ben
1: hizmet
3: de Beşiktaş'ta oturuyorum.
1: Bana hizmet
3: bana ne yani CHP olmuş bilmem ne olmuş. Şuna bakıyorum sokaklarım çöp içerisinde. Pislik ya yani inanılmaz.
1: Biraz yağmur yağıyor sen götürüyor hemen yani.
3: Evet su yağdı, yağmur yağdığı zaman su basıyor. Yani ben ona bakıyorum. Hangi parti isterse krem peynir partisinden olsun. Ben sokağa efendim? Çıkayım. Temiz olsun, Melih çöp Bey, atılmasın falan.
2: Bir anekdot müsaadenizle. Daha önce birkaç defa anlattım ama 94 seçimlerine bir ay var. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimleri. Tayyip Bey aday. Ankara'dan gelen bir arkadaş Yeşilköy'den taksiyle yanıma geldi Topkapı'ya. Laf arasında gülmeye başlayınca sordum, hayırdır? Ya dedi, şoföre sorduğum soruya verdiği cevabı hatırladım, ona gülüyorum. Ne oldu dedim. Şoföre sormuş, seçime bir ay var.

0: Oylar kime? Oylar Tayyip'e abicim demiş şoför. Ama demiş yanlış anlama, ben refahçı falan değilim. Refahlı falan değilim. Ben de her yol Paris. Ama abicim demiş ben ne seçeceğim? Belediye başkanı. Bu refahlılarda demiş affedersiniz karı kız var mıdır? Yoktur. Bunlar da için kumarbağ mıdır? Yoktur. Bunlar ne yapar? Çalışır. E bana da çalışan adam lazım.
1: Doğru. Evet.
0: Yani bu bence aslında belediye seçimleri açısından temel kriter olması gereken şey.
2: Hizmet, evet. Hizmet.
1: Bir reklam
2: hizmet.
1: Arasına gideceğiz. Reklamdan sonra usilleri konuşacağız ama Gazze'nin de 3. yılı 7 Ekim'den sonra başlayan soykırımın 3. yılı bu konuda gündemimizde reklamlar.

0: Haber Radyo, haberin radyosu.
1: Halkbank'ın katkılarıyla. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Eylül ayının gıda denetim bilançosunu açıkladı. Türkiye genelinde 1 ile 30 Eylül tarihlerinde 117.360 gıda denetimi gerçekleştirildiğini belirten Yumaklı, uygunsuzluk tespit edilen işletmelere 218,2 milyon lira idari para cezası uygulandığını, 29 işletme hakkında suç duyurusunda bulunulduğunu bildirdi. Halkbank'ın katkılarıyla.
2: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
3: Altyapı yetersizlikleri, yıllardır çözülemeyen çöp sorunları. AK Parti ile birlikte İzmir'in kronik sorunları artık geride kalacak. İzmir 1999'dan beri CHP tarafından yönetilemedi. Kronikleşen kent sorunları yıllardır çözüme kavuşturulamadı. İzmirlilerse bu sorunlarla boğuşmak zorunda kaldı.
4: Ayıp yakışan şeyler değil ya İzmir'e bu.
5: Zaman değişir, herkes her yer değişir ama CHP asla değişmez.
4: Balkonu açıyorsun, balkondan olduğu gibi koku içeri geliyor.
6: Şöklerin böyle olmasa ne olacak? Hastalık geliyor. Çoluk çocuğa hastalık gelecek, başka bir şey olacak. Yok bu işlerin. Temizlik sıfır şu anda, ne olur. Çöp yığınıyor, her taraf yığınla çöp oldu.
3: Türkiye'nin üçüncü büyük metropolünde artık bu sorunlar tarihe karışacak. Kulislerde İzmir AK Parti'ye mi geçecek tartışmaları alevlenirken son noktayı AK Parti koymuştu. Partinin sosyal medya hesabından paylaşılan işte bu videoyla İzmir'in AK Parti'ye geçeceği müjdelenmişti adeta. 7 Ekim ibaresiyle yayınlanan videoda kentte yıllardır süregelen çöp problemine ve ihmal edilmişliğe atıfta bulunuldu. Fonda İzmir Marşı'nın ezgileri yükselirken kentin simgeleşen çöp dağlarının saniyeler içinde rengarenk açan çiçeklere ve doğan bir güneşe dönüştüğü tasvir edildi. Bu çarpıcı paylaşım sadece siyasi bir transferin değil, kentin yıllardır biriken sorunlarının AK Parti eliyle ve yeni bir vizyonla çözüleceği mesajının sembolik bir ilanı olarak yorumlandı. Tugay'ın AK Parti'ye geçişinin ilanı partinin grup toplantısında gerçekleşti. Haziran 2026'da CHP'den istifa ederek bağımsız kalan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay AK Parti'ye katıldı.
7: Bugün aramıza katılan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'a AK Parti ailesine hoş geldin, sefalar getirdin diyorum.
3: Tugay'ın rozetini bizzat Başkan Recep Tayyip Erdoğan taktı.
8: Ben huzurlarınızdayım bugün. İnanarak ve güvenerek katıldığım bu çatının altında Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde büyük ve güçlü bir Türkiye ile kutuplaştırmadan ve ayrıştırmadan kurtulmuş bir millet için bu yola baş koymuşların yoluna refik olmak üzere aranıza geldim.
3: İşte bu sözleri söyledi Cemil Tugay AK Parti rozetini taktıktan sonra. Bu tarihi adımı atan Tugay'ın AK Parti'ye katılımıyla İzmir'de yeni bir dönem başlayacak. Kentin merkezde olan hizmet bağı güçlenerek İzmirliler rahat bir nefes alacak. Yaşarken biz
2: güvendeydik. A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
3: Haberleşme sistemleri ve radarları tespit ediyor. Düşman sistemlerini karıştırıyor ve aldatıyor. Türkiye'nin

0: Gökyüzündeki elektronik hakimiyetinin yeni anahtarı Hava Soj.
1: Hava Soj bizim bildiğiniz gibi 4 tane hava kuvvetleri için erken istihbarat artı elektronik harp özellikleri taşıyan uçağımız. Şu anda 2 tane uçağımız uçuşları, kalifikasyon uçuşlarını yapıyor. İşte içinin modifiye edildiği ve bütün görev sistemlerinin yüklendiği bir uçağımız var. Bir de dış modifikasyon ki çok önemli ve uzun bir zaman aldı.
0: Hava Soj elektronik harp uçaklarında geri sayım başladı. Önümüzdeki yıl 2 uçağın envantere girmesi bekleniyor. Ancak Atina endişeli. Yunanistan merkezli Pentapostagma gazetesi uçağın Yunan silahlı kuvvetleri için tehdit olduğunu yazdı. Yunan gazete uzun menzili sayesinde uçağın Türk hava sahasının derinliklerinde kalarak Türk kuvvetlerini koruyabileceğini kaleme aldı. Haberde Hava Soj'un Yunan hava savunmasının doğrudan menziline girmeden görev yapabileceğine dikkat çekildi. Türk Hava Soj uçağının adalar ve anakaradaki Yunan yer tabanlı erken uyarı radarlarını kör edeceği de ifade edildi.
2: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
0: Uyuşturucu satıcılarına göz açtırılmıyor. Jandarma ve emniyet güçlerinin yaptığı 4 operasyonda toplam 159 kilo uyuşturucu madde ele geçirildi. İstanbul Emniyeti uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti suçuna yönelik Büyükçekmece, Eyüp Sultan ve Başakşehir'de operasyon düzenledi.
3: Uyuşturucu suç zincirinin her halkasını tek tek kırıp atıyoruz.
0: 3 ilçede gerçekleştirilen operasyonlarda 108 kilo uyuşturucu madde ve 110.550 adet sentetik ecza ele geçirildi. Operasyonlarda 6 şüpheli gözaltına alındı. İstanbul'daki bir diğer uyuşturucu operasyonunda ise jandarma ekipleri yurt dışına çıkarılmak istenen araca baskını yaptı. Araçta yapılan aramalarda 51 kilo uyuşturucu madde ele geçirildi. 2 şüpheli ise gözaltına alındı. Böylece İstanbul Emniyeti ve jandarmanın yaptığı 4 ayrı operasyonda toplam 159 kilo uyuşturucu yakalandı.
4: Haber Radyo, 24 saat haber.
1: Sebep sonuç devam ediyor. Babil Mendeb epey gergin. Dünyanın aslında bütün boğazları şu an bir şekilde sıkılıyor biliyorsunuz. Önce Hürmüz Boğazı sıkıldı. Tedarik zinciri aksatılıyor. Dünya bir yoksullaşma sürecine doğru gidiyor. Her şeyin fiyatını hoplatıyorlar. Petrolün fiyatı hopluyor. Temel emtiaların. Buğdayın, kış geliyor, doğalgazın pek çok sıkıntı var. Bir yandan da Husiler cevap veriyorlar koalisyona. 2 havalimanını vurdular az önce son dakika olarak aktarmıştık size. Hüseyin Hocam neler oluyor? Bir haritayı alalım, konuşmaya başlayalım mı? Tabii. Böyle son alayım. Son saldırıyla başlayalım. Husilerin bu kadar koalisyona rağmen Mısır var içinde, Arap Ligi üzerine yürüyor.
5: Evet.
1: Bir yapı var ama onlar da bir şekilde cevap veriyorlar. İran desteğiyle mi hala ayakta kalıyorlar yoksa başka bir destekleri var mı? Ellerindeki malzemeler yetiyor mu?
5: Yani ellerindeki malzemelerin ne olduğu tam bilinmiyor ama İran destekte olduğu kesin. Yani özellikle çok uzak mesafelerdeki hedeflere karşı füzelerin taarruz edebilmesi için istihbarata ihtiyaç var. Hedef evet. İstihbaratına bunu İran'ın sağladığı söyleniyor. İkincisi şimdi kısa menzilli roketleri veya balistik füzeleri, kısmen dronları Husiler üretebiliyor. En azından montaj sanayisi var. Çünkü bunları kim öğretti? Hem İran öğretti hem de Hizbullah kısmen öğretti. Ve belirli aşamada yol aldılar ama lojistik altyapıları uzun süreli bir savaşı sürdürmek için yeterli değil. Zaten Husilere baktığımızda özellikle Yemen resmi güçleriyle savaşlarında kullandıkları İşte o 4 çeker araçlar. Onların evet. üzerinde en iyi ihtimalle makineli top var, Stinger var, füzeler var. Onun haricinde çok da etkili olacak bir şeyler yok. Ama ateş gücü ve manevrayı çok iyi kullanabiliyorlar. Yani sahaya indikleri zaman çok süratli hareket ediyorlar ve bir anda toplanabiliyorlar. Yani biraz böyle Bedevilerin eski tarzında İşte o arabalar markası aklıma geldi de söylemedim.
1: Develerin yerine onu koyuyorlar.
5: Develerin yerine onları kullanıyor. Ve o manevrayı ve suratı kullanmak suretiyle bazı noktalarda yoğunlaşarak
1: yıldırım harekatı yapabiliyorlar.
5: Yıldırım harekatı yapıyorlar.

0: Ancak şimdi zaten Suudi Arabistan'ın geçtiğimiz gün başlattığı 100 uçaktan fazla savaş uçağını devreye soktu. Hem de füzelerini de devreye soktu, droneları devreye soktu. Şu anda Yemen ordusunu yoğun bir şekilde destekliyor. Muha'yı aldığı söyleniyor. Aden bölgelerinde hareketlilik var ve bunun Kızıldeniz'de kaybedilen o şu bölgenin yakın bir süre zarfında Yemen ordusu tarafından tekrar geriye alınacak. Zaten bu savaştaki esas Husilerin ilerleme ekseni şu güneydeki bölgeye doğru. Burada kim vardı daha önce? Birleşik Arap Emirlikleri destekli bir yapı vardı. O yapıyı Suudi Arabistan nedense herhalde olacağı öngöremedi. Birleşik Arap Emirlikleri'ne sen çekil dedi, destek verme dedi. Oluşan boşluğu kendisi dolduramadı. Çünkü Yemen ordusu o kadar güçlü değil.
1: Evet.
0: Husiler doldurdu. Şimdi gelinen aşamada Suudi Arabistan'ın ordusuna baktığımızda istediğimiz kadar o koalisyon güçleri de diyelim, elinde kara ordusu yok. Bir ordu var 75 bin kişilik ama bu ordu sadece kraliyet mensuplarını, kraliyet sistemini koruyacak şekilde iç güvenlik için var. İşte rafinerileri koruyacak, Mekke, Medine gibi kutsal şehirleri koruyacak veya başkent Riyad'ı koruyacak.
1: Sadece 75 yani, bin kişi mi var
0: evet, bu içerideki güvenliği sağlamak için. Bu ama bu karayla ilgili olanı söylüyorum. Muhafız birliği gibi. Bunun sayısı zaman zaman 100 bin oluyor. Ama buna havayla denizde koyduğumuzda yaklaşık 230 bin. Burada gönüllü askerlik var. Yani şey yok.
1: Zorunlu askerlik.
0: Zorunlu askerlik bizim bildiğimiz manada yok. Şimdi bu ordu birebir savaşmak üzerine dizayn edilmemiş. Ama havadan bombardıman yapabilir. Fakat bu Husilerin ilerleyişinde de gördük ki batıda filosu var. Aslında deniz filosu da güçlü Suudi Arabistan'ın. Husilere müdahale olmadı. Niye? Kendisi savaşmak istemiyor. Vekalet savaşı yapmak istiyor. Kendisi bir bedel ödemek istemiyor. Parasal olarak tamam destek vereyim. Askeri olarak, lojistik olarak destekleyeyim. Gerekirse havadan bombardıman yapayım. Eğer devreye girerlerse Pakistan ordu askerlerini kullanayım. Ki onlar zaten Yemen'le Suudi Arabistan arasındaki sınırı koruyacak şekilde konuşlanmış durumdalar. Dolayısıyla bu savaşın ilerleyişi içerisinde Suudi Arabistan'ın yapmaya çalıştığı Husilerin İran destekli olarak, bakın buradaki İran desteğini göz ardı edemeyiz. İran eğer ki lojistik desteğini tamamen keserse, yani biraz denizden ağırlıklı olarak gelen bir destek var. Bu desteğini keserse muhtemelen Husiler 3 ay bilemediniz 5 ay ancak dayanır.
1: İran desteği hayati, o kesildi.
0: Evet, o kesin. Dolayısıyla Suudi Arabistan'ın yapması gereken aslında sabırla bekleyip kritik noktaları vuracak, lojistik merkezleri vuracak ve dağlık alana Husileri hapsedecek. Onun haricinde yapabileceği çok fazla bir şey yok çünkü sahada savaşamaz. Yemen ordusunu da askeri olarak kıyasladığımızda Husilerin nüfusu daha üst noktada, daha hakim noktalara, yani askeri de şeyde bir savaşta siz hakim noktalara tutabiliyorsanız müstahkem mevki. O düz arazide, ovalık alanlarda olan, mahkum arazide olanların galip gelme olasılığı çok zor. Olabilmesi için hem ateş gücü hem manevrası hem de o yukarıya çıkabilecek şekilde elinde harp silahı, araç ve gereçler olması
1: lazım. Bir nevi kale gibi değil mi bu?
0: Tabii.
1: Golan Tepelerinde de kale. Öyle
0: bir. Doğal kale ve bir de dehlizler de var. Dolayısıyla Husilerin zaten Osmanlı ile olan savaşlarında da, yani mesela 1872'de biz Yemen'i vilayetimiz yapmışız. 1869'da Süveyş kanalı açılınca bizim oraya ihtiyacımız olmuş. İngilizlere karşı politika geliştirmişiz. Kızıldeniz'in güvenliği gibi. Ama sonra işte oradaki aşiretlere Osmanlı'nın genel yönetim sistemini veya reformlarını uygulamaya kalkınca bunlar ayaklanmışlar. Ta ki 1911'e kadar. Osmanlı 1911'de akıllık yapmış, bunlarla el sıkışmış. Özellik tanımış. Ondan sonraki şey de biliyorsunuz, 1916'da Hicaz'daki ayaklanma da var. O ayaklanmada bizim Hicaz demir yolları falan yok ediliyor, kesiliyor. Bizim Yemen'deki 7. kol ordumuz orada kalıyor. Şu anki Husilerle olan bağımız aslında bizim tarihi olarak derin. Dolayısıyla orada kalan 7. kol ordu Mondros Mütarekesi'nden sonra silahları normalde kime bırakması lazım? İngilizlere. Ama 7. kol ordu Husilerin değil de o zamanki Zeydilerin desteğiyle Aden'e İngiliz ordusunu hapsetiyor. Mondros Mütarekesi imzalanıyor. Silahlarını da onlara bırakmıyor. Zeydilere bırakıyor. Bugün bir Yemen'de Sana bölgesinde şu anki Husilerin bir kimliği varsa, bir savaşçı ruhu varsa

0: o zamanki kurulan Yemen Krallığı'nın sayesinde. O zamanki işte düzenli orduyu Osmanlı kuruyor. Yani orada kalan Türk askerleri var. O zamanki vali kalıyor şeye kadar, 1924'e kadar. Dolayısıyla İngilizlerin tarafında yer almıyorlar. Türklerin tarafında yer alan bir grup olarak onları okumamız lazım. Günümüze gelecek olur isek, günümüzde şu var.
1: Zeydilerin devamı değil mi?
0: Evet evet, aynı şeyi söylüyoruz ama anladım. Şimdi El Husi var şeyde, evet. İran'da eğitim görmüş babasıyla beraber Kum kentinde 1990'dan
1: sonra değişiyor.
0: Evet, yani bu biraz şey, uluslararası literatür bunu söylüyor ama normalde Zeydiler bunlar.
2: Zeydilerin bir bölümü yani bunlar.
0: Şimdi burada yani Osmanlı'nın çözdüğüne benzer şekilde aslında bizim biraz Suudi Arabistan'a, Riyad'a Yemen'deki yapının nasıl yeniden kurulabileceğini, savaşmak yerine bölgeye barışı nasıl getirebileceklerini bu Osmanlı deneyiminde ortaya koymak suretiyle yardımcı olabiliriz. Burada bizim tarihi bağlarımıza, kültürümüze, kültürel dokumuza baktığımız zaman Husiler bizi arkadan vurmamış hiçbir zaman. Veya Zeydiler. Bizim onlarla şu anda savaşmaktan daha ziyade Husileri bölgeye kazandıracak bir politikayı savunuyor olmamız lazım ki herhalde Türkiye'nin durmaya çalıştığı noktada bu benim gördüğüm kadarıyla. Şimdi Mekke Paktı'nı falan konuşuyoruz ya.
2: Evet.
0: Mekke Paktı'nda tamam asker gönderme kararı alındı ama bu Suudi Arabistan'ın savunması için. Bazen şu asker deyince hepimiz aklıma şu geliyor. Piyade geliyor. Ya piyade değil bu. Havacı da asker. Yani ben de eski bir askerim havacı olarak. Denizci de asker. Dolayısıyla hava savunma sistemlerini siz Suudi Arabistan'a gönderdiğiniz zaman efendim çelik kubbenin bir uzantısını Suudi Arabistan'a yerleştirdiğiniz zaman o zaman oraya asker göndermiş oluyorsunuz.
2: Zaten yükümlülüğümüzü
0: yani illa ki gidip Husilerle savaştıracak şekilde böyle bir yanlış değerlendirmeler var. Bu çok doğru değil. Şu an geldiğimiz noktada Husiler ellerinde kalan balistik füzelerle istihbarat desteğiyle işte bugün de vurdular. 2 gündür 156 füze atmışlar. Yani hala füze atma kabiliyetleri var. Demek ki iyi bir stokları var.
2: Var. Hocam sözünüzü unutmayın. Evet. Yani 3 ölü var bu arada. 3 kişi hayatını kaybediyor saldırıda. 36 yaralı var. Riyad'ı vuruyor. Ta Riyad'ın yakınında uzak bir yere vuruyor. Şöyle bir denklem oluşmaya başladı burada. Ben bakıyorum bu sonuçları itibariyle bu işten kim kazançlı çıkıyor? Amerika Birleşik Devletleri kazançlı çıkıyor. Boğazlar tutulmuş durumda. Bir yandan bu istihbaratı sağlamasalar, Riyad'ı vuracak istihbaratı İran sağlamasa Husilerin böyle bir kabiliyeti yok. Ya bu Husileri hem ABD hem İran mı yardım ediyor acaba?
0: Yani şimdi bu işlere baktığımız zaman işler biraz denklem teorisinden çıkıyor. Ona bakarsanız İsrail ile İran savaşırken şimdi ABD İran savaşını gördük. İsrail sanki savaşmıyormuş noktasına çekildi. İran sözde İsrail ve ABD ile savaşırken Körfez ülkelerini vurup onların ekonomilerini yerle bir etti. Yani bölgede kimin hangi hareketi etkileri sonuçları itibariyle baktığımızda kim dost kim düşman kim ne yapıyor çok da mantıklı bir açıklamayı göremiyoruz.
2: Net oturmuyor. Sonuçları itibariyle
0: kaos var, kaotik bir ortama tüm Orta Doğu sürüklendi. İşte bu noktada Mekke Paktı önemli aslında. Yani bölgesel istikrar, bölgesel caydırıcılık, kolektif savunma için bölgedeki 3 devletin bir araya gelmesi ve potansiyel diğer üyelerin de Mekke Paktı'nın bir parçası olması. Şimdi Mekke Paktı'nın tabii şöyle de söyleyebiliriz. İsrail de ABD de İran'a karşı bölge ülkelerinin bir araya gelmesini istiyordu. Mekke Paktı'na benzer bir şey istiyordu ama onların dediği gibi olmadı. Bu başka bir şey. Yani
2: onlar İbrahim Anlaşması tarzında yan yana geliştiriyorlar.
0: Evet. Şu anda eğer ki Suudi Arabistan'ın Pakistan ve Türkiye yalnız bırakırsa ona destek olabilecek tek yapı ABD ve İsrail. Zaten onların istediği de çünkü Trump bunu getirdi İbrahim Anlaşmalarına.
2: Bırakamayız. O yüzden Suudları
0: evet, İbrahim yoksa Anlaşmalarına Suudi Arabistan'ı mecbur bırakmak mı doğrudur yoksa Suudi Arabistan'ın yanında mı yer almak doğrudur? Suudi Arabistan'ın yanında yer almak herhalde doğrudur.
2: Bu arada bir son dakika CNN International'da konuşuyor Pakistan etkileri. Pakistan askeri Suudi Arabistan'da diyorlar bu gelişme üzerine.
0: 1967'den bu yana zaten Pakistan askeri var.
2: Bu açıklama yapıyorlar. Yanındayız diye biz oradayız diyorlar bunu net
0: şekilde. Yani 30 bin civarında asker olduğu
1: söyleniyor. Şeyleri yerine getiriyor. O zaman şöyle bir şey olacak. Pakistan askeri bizim komuta kademesi Suudlarında
0: yok öyle bir şey yok. Yani şöyle bir şey var. Burada şu açıklığı da getirmekte fayda var. Şimdi bakın NATO'nun kuruluşu bu işlerde biraz temel alınabilir. NATO'da 1949'da Nisan ayında kuruldu. Ya tam böyle istenen siyasi birlikteliği o bizim şu an

0: Çok yaygın olan Ankara'daki zirve benzeri zirveler 1957'den itibaren başladı. İlk komutanlık Paris'te kurulmasına rağmen altında pek bir şey yoktu 1950'den itibaren. Hatta Eisenhower onun ilk komutanıdır. İlk sakör dediğimiz o NATO'nun en büyük komutanı. Şimdi bu yapının benzeri daha bakın şeyde yok ki Mekke Paktı'nda. Önce sizin bir karargah kurmanız gerekiyor. Bu karargahın ne yapacak mesela?
1: Ondan genel sonuçta, sekreterlik daha yeni kuruldu.
0: Genel sekreterlik emekli kor general Pakistanlı.
2: Bence çok hızlı da hareket ettiler. Şimdi
0: şeye zorlanıyor. Tırnak içinde erken doğuma zorlanıyor. O zaman yanlış doğar, yanlış şeyler yapabilir. Şimdi burada bu Mekke Paktı'nın nasıl bir caydırıcılık oluşturacak, nasıl bir harekat yapacağına karar vermek lazım. Benim kendi şahsi öngörüm
1: şu. Ama şu anda caydıramamış yani. Evet, demek hayır,
0: caydırmaya var aslında. Siyasi duruşu bile caydırıcılıktır da en azından istikrar getiriyor. Çünkü en azından Türkiye ve Pakistan Suudi Arabistan'ın yanında. Bu bile bir şeydir. Şimdi kol ordu seviyesi bir harekat yapacağını müşterek dediğimizde kara, deniz, hava, özel kuvvetler dahil buna birleşik dediğimizde işte Türkiye, Pakistan, Suudi Arabistan bir araya gelince de birleşik harekat oluyor. Şimdi böyle bir kol ordu seviyesi yani bunun içerisinde kara kuvvetlerinin kol ordusu var. Bağlısı tümenler, tugayları var. Bunlara eşdeğer hava kuvvetleri unsurları var, deniz kuvvetleri unsurları var. Yani yaklaşık 100 bin kişiden bahsediyoruz. 100-120 bin kişidir ortalama bu. Bu 120 bin kişiyi sek ve idare edecek sizin bakın muharip birliklerin yanında muharebe destek ve muharebe hizmet destek birliklerini var. Suudi Arabistan'a baktığımızda dış düşmanla savaşmak için bir mekanizması yok. Ne muharebe adam gibi muharip birlikleri var, ne muharebe destek var, ne muharebe hizmet destek var. Yani modern bir ordunun ihtiyaç duyacağı altyapı Suudi Arabistan'da yok. Şimdi bu yapının öncelikle orada kurulmasına ihtiyaç var. Bu böyle düğmeye basınca olmaz ama buna yönelik mesela Türkiye'nin 3. kol ordusu var. NATO seviyesinde bir kol ordu. Tabii. O kol ordunun mobil bir yerden bir yere gidip çok rahat bir şekilde kol ordu seviyesi harekatını yapabilecek bir altyapıyı çok rahatlıkla kurabilir. 15 ila 30 gün içerisinde.
3: Kafama efendim takılan bir şey var. Mekke ortak savunma anlaşması dediğimiz şey eninde sonunda adı üzerinde bir savunma anlaşması. Dolayısıyla Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan arasında bu anlaşmanın gereği olarak ileride. Evet. Kurallar tam belirlendiğinde, teferruatlar falan yerine oturduğunda ne kadar sürecek bilmiyoruz ama eninde sonunda bu galiba şu manaya gelmiyor. Yemen sınırında Husilere karşı bu üç ülkenin orduları beraber Yemen sınırını geçip hareket yapacak manasına galiba gelmiyor.
0: Onu bilmiyoruz. Eğer ki savunma, Husiler, çünkü bakın şöyle de bir şey var.
1: Şimdi saldırı var. Dolayısıyla savunma olabilecek burada.
0: Suudi Arabistan sıkışmış durumda. Suudi Arabistan'ın sorunu ne? Şu anda en azından jeoekonomik olarak varoluşsal bir tehdit altında. Yani bunda sadece Husiler yok. Haçlı Şabi de var.
3: Onlar kuzeyde.
0: İran'ın kendisi de gerekirse devreye girebilir. Dolayısıyla şimdi sizin şeyiniz kapalı değil mi? Yani Hürmüz Boğazı'nız
2: şu
0: kapalı.
2: Haritada bakalım. Öbür haritayı versene Samet. Harita üzerinde
3: Babur Mendeb kapalı gibi. Evet.
2: İki taraftan da dediğiniz gibi kıstırılmış.
0: Yani Suudi Arabistan ihraç yapamazsa çöker. O kurduğu şu anki mevcut yapı çöker.
2: Devletin şuradan sıkıştırılmış hocam.
0: Bütün kanallarını kaybetmiş oluyorsunuz.
2: Evet. Buradan sıkıştırılmış. Şimdi, şuradan sıkıştırılmış.
0: Evet, burayı aşmak için ne yaptı? Şuradan boru doğu batı vuruldu. Petrol boru hattını devreye soktu. Daha önce düşük kapasiteydi. Şimdi onu 7 milyon varile çıkardılar. Şuradan ne güzel buraya yan buya geliyordu. Buradan da Babil Mendebi kullanarak çıkıyordu. Bu ne demektir? Aslında dolaylı olarak İran'ın Hürmüz Boğazı'ndaki blokajını siz aşmış oluyorsunuz.
2: Tabii, Suudi Arabistan olarak.
0: Ki aynı şey işini burada Birleşik Arap Emirlikleri Füceyre Limanı'nı kullanarak evet. 1.8 milyon varil o da oradan aşmıştı.
2: Kuvvet şimdi, de yine şey üzerinden
0: o zaman bunu nasıl bloke edeceksiniz? Husileri devreye soktuğunuz zaman bloke ediliyor. Ama bunun zamanlaması çok manidar. Niye 7 Ağustos 2026'dan sonra yani Mekke Paktı ilan ediliyor?
2: Hemen
0: ondan
2: ardından
0: sonra bunlar devreye girdi. Bu kocaman bir soru işareti.
2: Geldi aklına işte Amerika gelmesin, İsrail gelmesin. Yani
0: i̇şte
2: İsrail de bu işi böyle
0: devreye giriyor ve Melis, ABD'nin de istihbarat ve elektronik harp desteği hariç Suudilere bir desteği yok. İsrail de boğazına sıkmış. Ben sana desteklerim ama gel sen şu İbrahim anlaşmalarına bir okey de. İki devletli Filistin yapısına geçmeyelim biz.
3: Bu durumda affedersiniz Hilmi Bey kusura bakmayın. Şimdi bakın bu durumda akla gelen ihtimal şu. Amerika Birleşik Devletleri İsrail'le beraber İran'ı vurmaya başladı 28 Şubat'ta. İran Körfez'deki Amerikan üssü bulunduran ülkelerin çoğunu, üstleri, bazen başka yerleri bombaladı.
1: Üstleri değil ya, rafinerileri
3: geldiğimiz
1: vurdu.
3: Geldiğimiz aşamada İran şu anda Birleşik Arap Emirlikleri'ne ve Suud'u doğrudan vurmuyor. İran İsrail'i de vurmuyor.
1: İngiliz anahtarı oluyor üstüne.
3: Kuveyt'i, Ürdün'ü ve Bahreyn'i vururken.
0: Bütün olay 7 Ekim'e doğru gidiyor.
3: Husiler evet. Suud'u vuruyor. Kuzeyden yine Haçlı Şabi de Suud'un boru hattını vuruyor ve hiç arzu edilmeyen şey, İran'ın ve Husilerin de hiç istememeleri gereken şey, Suudi Arabistan'ı bir anlamda Abraham anlaşmalarına doğru iteliyorlar.
0: Evet.
3: Böyle tuhaf bir tablo çıkıyor ortada.
0: Doğru. Şimdi,
1: az önce söylemiş olduğun şey çok önemli. Tüm dünyanın boğazlarını sıkıyorlar. Hürmüz, Babül Mendeb şimdi. Evet.
2: Hatta Karadeniz'i de, hatta Cebeli Tarık çıkışta İspanya'yı karıştırıyorlar.
1: Tabii. Şimdi Trump yakın zaman önce ne dedi? Venezuela ile birlikte dünyanın en yüksek petrol oranı bizde %60-70 evet, falan doğru. Gibi bir şey dedi. Dolayısıyla işte bir taraftan kıymetli madenler üzerinden spekülasyon yapıyor mu bunlar? Yapıyorlar. Yani altınla ilgili falan bunu yaptılar. Petrolle ilgili bu spekülasyonu yapıyorlar. Demek ki bir şekilde bir şeyi dünyaya zorlayıp bu Hürmüz'ün, efendim Babül Mendeb'in bunların da kontrollerini ele geçirip yukarılarında ondan sonraki süreçte tüm petrolü işte Amerika sağlıyor ya da kontrolü onlarda olacak gibi bir noktaya doğru götürecek anladığımız kadarıyla.
2: Şimdi Avrupa'daki kritik petrol rezervlerini de 100 milyon varil açın dedi Trump, yani açacaksınız. 100 milyon varil de Avrupa'nın 3-4 günlük tabii. ihtiyacını karşılayacak tabii. bir durum. Bunun doğal sonucu, hep savaşlar öncesine baktığımızda bu sıkışmanın bir patlama yaratılacak. Aynen yani, öyle. Değil mi
1: o
2: Uğur hocam?
1: Tabii. Bak, evet. Yani şey işte, yani ikinci dünya savaşı başı gibi, yani enerji sıkışıyor, enerji sıkışınca savaş patlıyor. Şimdi Trump özellikle diyor ki bu stratejik sıkıntılarınızı da harcayın, bana muhtaç kalacaksınız diyor. Ondan sonra Rusya vanayı kapattı zaten, evet. Bunlar kapattılar. Orta Doğu'dan gelen petrol de gitti. Ne olacak? Amerika stratejik stoğunda kullanılmayacak, Avrupa bitti, donacak. Kış da geldi.
2: Ne olacak
1: şimdi
2: hocam?
1: Amerika'ya muhtaç kalacak.
2: Fransa'da sokak olayları var.
1: Başladı.
2: Günlerde devam ediyor. İspanya'da ev yüzünden güya sorarsanız sosyalist Sanchez yanlış politika uyguluyor, çıkıyorsunuz. Ha. Yani bunu şimdi dış güçler dediğimizde, bugün ben de bunu yazdım. Yine mi dış güçler diyorlar? Ya finans kapital... Dünyaya 12 tane zengin hakim. Evet, bu adamlar tabii. Para babaları, daha Türkçe terminolojisiyle konuşayım. Hı. Kriz istiyorlar, manipülasyon istiyorlar. Tabii. Bankada parası olanın spekülasyonla nasıl arttırdığını, mesela zenginler niye dolar şöyle bir sıçrasın istiyorlar? Bir anda iki katı servet kazanıyorsunuz. Hı. Savaştan daha karlı bir tabii, dönem.
1: Artı dolayısıyla silah satacak.
2: Bu dış güçler dediğimizde dış güçler deyip şakaya almak bence... Yani at gözlükleriyle olaya bakmak anlamına geliyor. Bu şey anlamına gelmesin. Ülkelerin içinde işbirlikçiler var. Kullanışlı aptallar var. Bu abi işten var, çıkar kazanmak var. İsteyenler var. Bunları inkar etmiyoruz ama dıştan müdahale olmasa bunlar harekete geçmiyor. İşte Husi olayını, burada çok değerli akademisyenler var, komutanlar var. Bu sorulara cevap veremiyoruz. Herkesin, hem İsrail'in, hem Amerika'nın, hem İran'ın işine nasıl geliyor? Bir tek bölge halklarının gelmiyor. Şuna mı inanacağız biz yani? Bu savaş niye çıktı? Babil Mendeb'i niye kapattı Husiler? Bağımsızlık mücadelesi veriyorlar, öyle mi? Yani buna mı inanacağız hocam?
0: Ona inanmak çok mümkün değil. Burada 2025 Mayıs ayında Trump Husilerle bir anlaşma yaptı. O anlaşmanın ne olduğunu bilmiyoruz. Ama bir parasal
1: ama kısmi,
0: destek
1: bir
0: olduğunu
1: bir parasal
0: biliyoruz.
1: Var, bir de kısmi bir özellik var. Tabii, yani sen yani, egemenliğine dokunmayacağım burada.
0: Bizim gemilere dokunma diyor. Biz de sana birazcık parasal destek verelim diyor. Mutlu mesut yaşa
1: senin
0: diyor.
1: Oradaki patronajına tamam. Da
0: şimdi burada
1: getirmez diyor.
0: Suudi Arabistan biraz yanlış politika gidiyor bana göre. Yani ben bunu şöyle tanımlıyorum. Kendisi sırça köşte oturanlar başkasının evine taş atmaması gerekir. Yani Suudi Arabistan o kadar mukavvetli bir ülke değil. Yani başkasının desteğiyle ayakta kalan, hem kraliyet olarak hem de kurulan mekanizma, petrol hatları dahil, satışı dahil. Şimdi bu ülkenin düşman üretmek yerine Yemen'in kendi içerisindeki mücadelede daha böyle hakem rolünü oynaması gerekir.
2: Halbuki parası da var. Dediğinizi çok evet. Rahat yapardı. $400 Husilerin Yemen'deki vatandaşın evet. Ulusal geliri. $400 evet. Tonla paran var. Amerika'dan trilyonlarla silah alıyorsun. Biraz şu insanlara belki
1: yatırım yapalım. Trump'a 1,5 trilyon dolar haraç verdi.
2: Hocamın dediği
1: onu, doğru. Onda birini verse 150 milyar dolar verse Husiler...
0: Burada şu da var. Bakın dünyada Putinizm denen bir şey var ya. Bir de Trumpizm denen bir şey var. Bakın bu adam deniyor ki 30 bin civarında yalan söylediği o 2016-2020 döneminde ortaya çıkmış. İşte 6 Ocak'ta 2000 yani şeyde 21'de verirken Beyaz Saray darbe

0: Mesini yapmasına rağmen, mahkemeler bunu mahkum etmesine rağmen ABD için tekrar bir umut olabiliyor ve ikinci kez seçildi. Yani bu
1: hocam
0: Trump'ın,
1: Allah aşkına ama bırakın ya parlamento baskınını.
0: Yok yok şey diyorum.
1: Trump için diyorsunuz. Geleceğim.
0: Yok yok olay o değil.
1: Yani bakın, o bir defa çok büyük yalan onu söyleyeyim. Amerika yok, bile kabul ama, etti o baskını.
0: Hayır şimdi burada 30 bin tane adam yalan söylediği de çok da doğru bir şey olmayabilir. Yani. O önemli değil. Buradaki sorun şu. ABD bakın o 1945 sonrasındaki o Roosevelt'le başlayan Truman'la devam eden hegemonik istikrarı dünyanın o zaman %50'lik ekonomisini ABD kendi başına sahipti. Şu anlar işte %25 civarında. Büyük oranda liderliği Çin'e kaptırdı. Mesela Sovyetler bile hiçbir zaman %2'nin üzerine çıkamadı. Yani Çin çok farklı bir ülke ama evet. Gelinen noktada ABD o kurduğu hegemonik istikrarı dünya çapındaki kendi düzenini şu anda kendisi yıkıyor. Yani hegemonyasını kaybederken istikrar da elden gidiyor ve buradan ABD tekrar kendisine muhtaç yeni bir dünya düzeni kurmaya çalışacak gibi. O yüzden Orta Doğu'da, Avrupa'da taşlar yerinden oluyor. O yüzden biz anlamıyoruz.
2: Tabii, yani. Hegemonyadan vazgeçmiyor.
0: Hegemonyadan vazgeçtiğini tabii. Söylemiyorum. İstikrardan vazgeçiyor. Yani
2: İstikrardan kaos, vazgeçti zaten. Onu
0: kaos yeni bir yani kaosun.
1: İsrail'in yeni hegemonyanın aracı istikrar değil hocam.
0: Evet, evet kaos. Yani eskiden istikrardı şu anda kaotik yapının korunması. Kaotik yapıyı da ABD kendisi oynayarak tabii. Halletmeye çalışıyor. Buna siz 12 zengini de söyleyin. İşte İsrail'i söyleyin, Ziyonist yapıyı veya başka yapıyı da söyleyin.
2: Hayır, o istikrarsızlıklı olsa 1,5 trilyon Suudi Arabistan'a, 1,5 trilyon Katar'a nasıl haraç kesti? İstikrarsızlık evet. Olacak ki bana muhtaçsın diye ara. Evet. Avrupa'yı da öyle yapıyor. Evet. İstikrarsızlaştırıyor diyor ya bana muhtaçsınız diyor.
1: Ama şu 12 zengin işini bir söyleyelim. Eskiden üst takıl diyorduk. Bunun altının çizilmesi gerektiğini söylüyorum. Komplo teorisinden bahsetmiyoruz. Pandemide de böyle oldu.
2: Tabii. Evet.
1: Pandemide de bunu söylediğimizde bunlar komplo teorisi diyordu. Şimdi aşı reklamı yapanlar hepsi dönmüşler şüphelerini dile getiriyorlar. Bakın 12 zengin, dünya üzerindeki 12 zengin evet. Dünyanın %50'sinden daha fazla servet sahibi. Evet. Yani bunu ortaya koy. Bu bahsettiğimde Forbes'un rakamları ha böyle komplo teorisinden falan bahsetmiyorum. Davos evet. Öncesi açıkladılar.
2: Ha bir de nelere bu sahipler? Işte. Bakın enerjiye sahipler. Petrol, doğalgaz, silah sahipler.
1: Teknolojiye kim bu finans kapital hocam? Amerika'daki ve İsrail'deki çoğunluğu da evet. Siyonist dediğimiz şey. Ben onu diyorum. Tabii. Finans kapitalin dini Yahudi.
2: Yani o şey ismini söylemiyorsunuz ama Rockefeller, Rothschild hepsi Yahudi asıllıdır. Onu da söyleyelim yani.
0: Onlar eskiden Elon Musk hepsini geçti itti.
1: Bir tane bir aktör.
3: Peki efendim. Hilmi Bey kusura bakmayın. Şimdi bu problem Husiler şu anda en azından İran biraz kenarda duruyor gibi gözüküyor. Vesayet güçler olarak Husiler, Haçlı Şabiler. Haçlı Şabi zannediyorum Irak'ta belli ölçüde belki kontrol altına alınabildi. Birkaç kişiyi görevden aldılar falan. Şimdi karşımızdaki problemle alakalı. Husiler, Zeydiler Yemen'in üçte birini meydana getiriyor. Evet. Dertlerine bütün Yemen bizim olsun istiyorlar falan. Bir takım hesapları var. Ama gelinen aşamada geriye doğru baktığımızda Suriye'de ciddi gelişmeler vardı, belli ölçüde problem çözüldü. Irak'ta mesela benzer şeyler vardı, problem çözüldü. Türkiye'nin devreye girmesiyle aşağıda Somali'de değişik yerlerde Eritre'de falan çözülen problemler var.
2: Libya'da da şey var.
3: Libya evet bunun Haftar gibi çok ülkeler var. Azerbaycan'da bunları da katabiliriz. Türkiye'nin Mekke paktı içinde dışında ya Yemen'le alakalı, Husilerle alakalı devreye girerek sanki böyle biraz önce zannediyorum geriye dönelik Osmanlı dönemi evet. 1500'lerden 1916'ya kadar Yemen oldukça enteresan bir coğrafya.
0: Yani 1911'de kahfır, biz onlarla anlaşıyoruz. Yani sıkışıyoruz. Tabii, bir kahfır, daha kahfır, Zeydiler kahfır. Bize düşman olmuyor.
3: Ciddi bir tecrübe birikim evet. Var. Buradan hareketle Türkiye'nin yapabileceği şeyler konusunda ne diyorsunuz?
0: İşte benim diplomatik olarak söylemeye çalıştığım şu.
1: Barışçıl olsun dedi hocam.
0: Zeydiler dediğimiz grup sonuçta dağlık bir bölgede yaşıyor. Evet. Aşiret yapısı var. Yani Barzanilerin şu anda Irak'ın kuzeyindeki yapısına benzer değil ama tabii ki dinamikler her şey çok farklı. Zeydilerin o aşiret yapısını koruyacak şekilde yani oraya bir çomak sokmak yerine onlara yaşam alanı vermek gerekiyor. Farklı bir inanç yapıları da var. Tamamen
2: İran'daki yapıyla
0: hiç,
2: gibi
0: yok,
2: de
0: hiç benzer değil.
3: Şia'nın yani, çok farklı. Ehli sünnete en yakın
0: evet,
3: kesimi
0: aynen o şekilde. Yani ehli sünnetten bir yönetici gelmesi fikri var. Farklı görebileceğimiz. 12 imam anlayışı onlarda yok falan gibi. Ama nihayetinde Zeydiler Osmanlı'nın da desteğiyle oradaki hem vali kalmış hem o zamanki 7. Kolordu'nun komutanı kalmış. Orada hem düzenli ordu kurulmasını hem de devlet kurulmasında öncülük etmişiz. Şimdi benzer şekilde aradan bir

0: 100 yıl sonra tekrar adamların, çünkü Türklere karşı bir düşmanlığı yok.
1: Evet.
0: Dolayısıyla burada bizim zaten devlet politikası olarak da Husilerle savaşalım diye herhangi bir
1: düşüncemiz yok. Evet, siz az önce çok güzel izah ettiniz aslında. Evet. Türkiye bu rolüyle cevap verdi aslında Ekrem abi senin sorunun yani programın başında. Yani Türkiye arabulucu olursa bu süreç içerisinde.
0: Kesinlikle orada Türkiye'nin oynayacağı role Riyad'ın da ihtiyacı var. Ama komutanım
2: şimdi Riyad'la Husiler arasında mı arabulucu olacak? Yemen'in hükümetiyle, yasal ve meşru hükümetiyle
0: Husiler arasından destek vermezse, ya sonuçta 20 milyar dolarlık bir ülkeyi konuşuyoruz. Yani bunun topu topu yıllık finans kapitali 20 milyar dolar.
2: Ama nüfus da 31 milyon. Nüfus da çok, yani parası az olduğuna bakma.
0: Parası az da o nüfusun kontrol altında tutulabilmesi için orayla Suudi Arabistan'ın anlaşma içerisinde olması lazım. Suudi Arabistan'ın zenginliğinin bir kısmı oranın yeniden yapılanması ama daha çağdaş bir devlet olması için
1: bu
0: kullanılması lazım.
1: Suudi Arabistan bu arada Husilerin füze lampalarını vuruyor. İzlediğiniz görüntüler bunlar.
2: Şu anda oluyor değil mi?
1: Bugün içerisinde sabah yeni görüntüler bunlar.
0: Suudi Arabistan'ın elinde bunları vurabilecek bir hedef istihbarat mekanizması yok. O hedef istihbaratına ihtiyacı var. Elindeki uçakların tam layıkıyla uçabilmesi için Amerikan lojistiğine...
1: Hocam şu görüntü üzerinde mesela nedir bu? Şimdi Suudlar bunu neyle vuruyorlar? İstihbaratı nereden alıyorlar sizce?
0: Şimdi buradaki bu mühimmat büyük ihtimalle, bakın, şu anda tam şey var, lazer güdümlü mü değil mi bilmiyorum ama GPS güdümlü olma ihtimali GPS daha yüksek. Oraya şu görüntüde olduğu için o görüntüye de odaklı giden bir mühimmat da olabilir.
1: Görüp hedefi.
0: Tabii görüntüye de gidebilirsiniz. Lazer güdümlü olup oradan yansıyan lazer ışınına giden bir mühimmatınız da olabilir. Veya doğrudan çok yüksek çözünürlüklü GPS doğruluk seviyesi. En yüksek seviyede olacak. Komutanım, güvenilir olacak.
2: Amerika'dan istihbarat alır.
0: Onu yapan kim var? İşte JDM gibi uzaktan atılan mühimmatlar var. Muhtemelen yani Suudi Arabistan yakından atmaz bu füzeleri. Biraz uzaktan atar. Ama hedefleme podunun temizlenmiş halini gösteriyorlar. Yani burada onunla ilgili arkada başka planda başka görüntüler var. Onları koymamışlar.
1: Yok, odaklanmamız için
0: yapıyorlar. Evet, evet. Sadece onu koymuşlar.
1: Burada şimdi mesela Husilerle ABD anlaştı. Onlara bir şeyler verdi. Bu istihbaratı Amerika kendi desteklediği adamlar için verir mi, yoksa biz mi veririz? Bunu yoksa Pakistan mı verir bu istihbarat mesela?
0: Bunu Pakistan da veremez. Türkiye'nin de vermesi
2: Amerika,
0: çok zor.
2: Orada Amerika var. Amerika tamam,
0: Amerikan desteğine ihtiyaç var.
1: Öyle mi? Amerika böyle yapıyor. Hem Husileri Babil Mendebe tutun. Bizim gemileri geçirin.
2: O geçen seneki olaydı. Yani şu anda konjonktür değişti. Hani geçen sene 3-5 kuruş para verdi.
1: Hocam ben geçen sene falan değil. Babil Mendeb kapandı. Amerikan gemileri geçiyor.
3: İsrail gemileri.
2: Tamam. Hepsi neyse geçen bir sene. Suudi Arabistan geçmiyor zaten.
1: Tamam,
2: hepsi
1: neyi geçen sene
2: oyun,
1: o zaman?
2: Oyun içinde oyun var.
1: Bahsettiğim 2 ay, 1 ay önce, hatta dün Amerikan gemileri geçerken kimin bir tek Suudların gemisi geçmiyor.
2: Ama Amerikan da geçiyor, Çin de geçiyor, Rus da. Tamam, Suudi yani Arabistan geçmiyor yani.
1: Şimdi bakın, bu kendinizi
0: Amerika'yı anlamak için bir örnek vereyim. Amerikalılar, hani bizde şöyle bir algı vardır ya, Irak'ın kuzeyinde PKK'yı hep ABD destekledi diye. Bu algı biraz kendi içinde doğru olsa da yanlış. Gerektiğinde bize istihbarat verdiler. Çünkü müttefiklik ilişkisi var. Yani ABD'nin kendine göre bir devlet politikası var. Gerekiyorsa hani Husilere bir şey yaptırıp Suudi Arabistan'a da hem elektronik harp desteği hem de istihbarat desteği
2: yani
0: veriyor olabilir.
2: Yani o bölgede, o bölgede,
0: yani iki tarafı da
2: Amerika,
0: kontrol ediyor olabilir.
2: Pakistan falan yok. Yani o istihbaratı verecek Suudi Arabistan'da öyle teknolojik gücü yok. Katılıyorum komutana. Evet. Amerika verdi. Bakın tak nokta atış vurdu.
0: Yani CENTCOM vermiş.
3: Şeyh Bey, bazı hallerde de yanlış istihbarat ya da gecikmiş istihbarat da söz konusudur herhalde. Vaktiyle bizim başımıza geldiği gibi.
0: Şey olabilir. Yani şu sandalyeyi vurun. Orada Hüseyin Fazla oturuyor ama Hüseyin Fazla burada. Onu vursanız da bir şey olmaz gibi.
2: Şeyde Katar'da olmuştu. 9 dakika geç verdi de Katar'ı vurdu.
0: İşte yani olabilir. Yönlendirilmiş istihbarat da olabilir ama hiçbir devlet akılsız değil. Yani Suudi Arabistan'ın hava kuvvetleri, ben hava kuvvetleri komutanına mihmandarlık yaptım sene 2013. Yani Suudi Arabistan'ın hava kuvvetleri komutanı da gayet akıllı, dünyayı çok iyi okuyan birisiydi o dönem için. Yani onlar da teknolojiyi biliyor. Onlar da hedef istihbaratını biliyor ama burada siz alttan destek almazsanız kendi imkanlarınızla onu vurma imkanınız biraz zor.
2: Şunu sorayım komutanım.
1: Hocam o soru, yani hocama şimdi soru makamı gibi yaptık da.
0: Evet, buyurun. Soru
1: sizin görüşlerinizi merak
2: tamam,
1: ediyorum.
2: Ben
1: hocam
2: görüşümü
1: kendi
2: söyleyeceğim de tam bu noktada biz Suudi Arabistan'a mihmandarlık yaptınız ya.
0: Evet.
2: Bu noktada çok donanımlı olmadıklarını, efendim hazır bir orduları olmadığını da söylediniz.
0: Kara kuvvetlerinden bahsediyoruz bakın.
2: Tamam.
0: Bizim kara kuvvetleri çok farklı. Hava ve deniz farklı.
2: Eyvallah.
0: Evet.
2: Şimdi bu noktada bizim tecrübemiz hiçbir İslam ülkesinde yok.

0: başlıyorlar çoğu. Bu noktada Mekke Anlaşması ile ilgili bu sorudan biraz yoruma da geçmiş olayım. Sayın Bahçeli de İslam ordusundan bahsetti.
1: Ben şahsen İslam ordusunun doğru bir tanımlama olmadığını düşünüyorum. O zaman da gider Hristiyan ordusu çıkar. Bilmem ne ordusu yani çıkar. Onun yerine Orta Doğu'nun ihtiyaç duyduğu bir Mekke
0: Anlaşması,
1: bu.
0: Cumhurbaşkanımızın her bölgedeki yaşayan insanların kendi sorunlarını çözmesi.
1: Bölgedeki yaşayan insanlardan bahsediyor.
0: Tamam
1: ama
0: işte.
1: İslam dediğiniz zaman Endonezya'da devreye girer.
2: Dini bir merkez sistemi.
1: Hayır
2: yani.
1: İşte o dini şeye girdiğiniz zaman NATO'da o zaman Hristiyan kulübü olur.
0: Zaten hayır şimdi başka bir şey var zaten, evet orada girilmiş ama diğer taraftan da bu bölgenin problemlerini bu bölgede coğrafyada yaşayan insanlar çözecekler yani.
1: Jeopolitik bir şey konuşuyorsak çok doğru. Yani bölgesel bir sorunu çözmek, bölgesel güvenlik, bölgesel savunma, bölgesel istikrar, bölgesel caydırıcılık diyorsak ki adı zaten bu Mekke Paktı'nın. Bu Mekke İslam'ın işte en kutsal şehrinden bir tanesi, orada imzalanmış olması, üç devletin de halkının çoğunluğunun Müslüman olması,
2: Riyad'da imzalandı, adını Riyad demediler, gelmez. Mekke dediler, kasıtlı dendi
1: ya,
2: o.
1: Tamam onu biliyoruz da şunu demek istiyorum. Yani bu şeye götürür bizi. Medeniyetler çatışmasına yani götürür. Ona
0: medeniyetler çatışması var hocam. Yani zaten var. Yani öyle de böyle de var. Ama benim takıldığım iki nokta var. Bir, Besant, bu Amerikan Hazine Bakanı. Adam diyor ki bizim toplumumuz diyor enflasyona, petrol fiyatlarına çok duyarlı. Ama biz bu en az endişe ettiğimiz konu diyor. Bir, bunu bir yere koyalım. Diğer taraftan az önce söylediğim Trump'ın işte Venezuela'yı biz ele geçirdik efendim oradaki ganimet olarak o petrolü değerlendirip de dünya petrolünün %60-70'ine hakimiz sözünden hareketle baktığımız zaman dünyadaki bu gerilim artacak. Bir taraftan silahlanma da artıyor. Herkes silahlanıyor. Kaçınılmaz olarak bir savaş geliyor. Yani bu savaş gelirken de bunun Mekke anlaşması ya da diğer türlü bunun genişleme zarureti de var. Yani bu anlaşmanın içerisinde Suriye girmek zorunda. Evet yeni yeni ayağa kalkan bir ülke ama o girmek zorunda. Irak girmek zorunda. Yani
2: Endonezya gibi ülke Malezya'yı bekliyor. En fazla Müslüman'ın yaşadığı ülke onlar da bekliyor. Onun için yani hayır. Müslüman ittifakı doğru bir
1: tamam,
2: terim
1: ama
2: oluyor.
1: Ama bu bakın bu kelime acayip şey olur. Dünyadan İslam ülkelerinde soyutlar, Mekke Paktı'na da yazık ederiz. O yüzden en azından biz şuralarda bunu kullanmayalım derim. Bakın.
2: Çok yani kritik bir şey söylüyorum. Kullanmıyor. Kullanmasınlar.
1: Yani siyasilere de en azından biz buradan mesaj verelim. Kullanmasınlar. Öyle bir şey yok. Olmaması gerekir. O zaman bizi yarın NATO'dan attıkları zaman işte Hristiyan kulübü de o yüzden attılar mı diyeceğiz? Öyle bir şey olmaz yani. Yani bizim 1952'den beri üyesi olduğumuz NATO'daki kurallar belli, Mekke Paktı'nda kuralları belli.
0: Zaten
1: ve burada gerekirse
0: NATO'nun şerrinden emin olmak için içindeyiz.
1: İslam ülkesi olmayan mesela bir Gürcistan, bir Ermenistan da buraya, bir Azerbaycan da alınabilir.
0: Azerbaycan
2: mı? Tamam. Elhamdülillah Müslüman.
1: Hayır alınabilir ama Gürcistan şey mi?
0: Oradan da Müslüman.
3: Hocam Ermenistan'ı saydığı için evet. Azerbaycan'ı da sayayım dedim. Yani, Müslümanlık için evet. Değil tabii ki.
1: Teşekkür ederim.
3: Rica ederim hocam.
1: Şimdi dolayısıyla burada bir paktı kurduğunuz zaman bölgesel kapsayıcılık, bölgesel sahiplerin olması lazım. Ama Endonezya'ya kadar uzatırsak bu işi, bakın NATO'nun veya Batı dünyasının sistemik elemanları kimler? Güney Kore, değil mi? Japonya, evet. Uzak Doğu'daki bazı ülkeler, Avustralya, koyun yani birçok ülke var. Yeni Zelanda. Bunların NATO'yu yapıyorlar mı? Çünkü coğrafi bütünlük esastır. Siz coğrafi bütünlüğün dışına çıktığınız zaman kontrolsüz bir dünyaya gidersiniz. Bu Mekke Paktı için de geçerli.
2: Komutanım o coğrafi bir bitti. 91'de alan dışı kullanmayla bitti.
1: Hayır, alan dışı kullanmak başka bir şey.
2: Tamam.
1: NATO'nun coğrafyasını sınırlamak başka bir şey. Bakın şu anda
2: işte,
1: bile
2: bitti, o
1: NATO'nun
2: geçti. Kuzey
1: hayır, sınırlamalar devam ediyor. Bakın yapmayın. Yani siz söylemeyin bari. Yani burada.
2: Ama yarın Güney Kore'yi alırsa ne olacak?
1: Ya Güney Kore alırsa NATO diye bir şey kalmaz. Başka bir şey olur. Birleşmiş Milletler'in artık şeyi olur. Tamamen silahlı örgüt haline gelir. Bu başka bir şey. Onu söylüyorum ben.
3: Kuzey Atlantik Paktı adını da değiştirir.
1: Evet her şey değişir. O yüzden.
2: Güney Atlantik.
1: Bakın Mekke Paktı'nda şu anda bazı belirsizlikler var. İçerikte neler konuşulduğunu bilmiyoruz. Siyasiler mutlaka bunun bir yerinde vardır ve tarif ediyorlardı. Bunu herkese açıklamamaları konuşulmuyor anlamına gelmez. Ama burada bazı nezaketli kelimeler var diyorum. Onu dikkat çekmeye çalışıyorum ben kendi adıma.
3: Evet bu arada Axios'un bir haberi. Amerika'daki evet. Axios. Suriye asker Suriye'ye asker gönderme şey Suriye Yemen'e asker göndermeyi düşünüyor diyor.

0: ABD'nin bu Orta Doğu'da konuşu değil miydi?
1: Tabii, üstleri, tabii. Ne için başlıyor?
0: 14 tane hava üssü vardı. Gerçi İran hepsini vurdu ama yani o hava üslerini boşuna mı tuttu bunlar?
1: Radarlar falan gitti tabii, değil mi bu arada?
2: İşte biz de dedik ki yani bu istihbaratı bir tek verirse Amerika verebilir. O bölgede
0: zaten
2: olan
0: ABD verdiğini saklamıyor. O veriyor zaten.
1: Veriyor. Ekrem abi yanlış mı olur? Hüseyin Hoca'ya katılıyor musun? Bu Mekke Anlaşması dini bir şey etrafına oturtulması sence sakıncalı mı?
3: Yani teknik olarak Mekke Anlaşması söylenirken Mekke Savunma Paktı. Mekke Ortak Savunma Anlaşması. Dolayısıyla mesela başında ya da sonunda Mekke ismini taşımakla beraber İslam Savunma Paktı ya da İslam Savunma Anlaşması diye bir şey yok. Teknik olarak orta ve uzun vadede Hüseyin Bey'in görüşlerine katılıyorum. Ha yaptığın şeyler en de sonda budur. İslam birliğini sağlamak, İslam ileriye doğru bir şeyler yapmak ama bugün o tabiri kullanmamakta fayda var. Yaptığın belki en de sonda olacaktır ama bunu ayan beyan söylememekte ama gereğini yapmakta da problem yok. Bence teknik, diplomatik olarak güzel bir yol. Hı hı.
1: Motive ediciliğinden ziyade vereceği zarar belki daha fazla olacak bu boyutuyla. Evet, bu da Mekke Anlaşması'nın görüntüleri. Samet, haritada bir bakalım mı?
2: Fakat Mekke Anlaşması'nın şeyleri çıkıyor bakın. Yani Pakistan'ın asker göndermesi.
1: Evet. Tabii.
2: Suriye'nin de zaten dahil olacak.
0: Pakistan 1967'den beri Sudan'a asker gönderiyor.
2: Ama bu sefer yeni asker.
0: 10 bin civarında askeri vardı, şimdi 30 bine çıkardığı söyleniyor.
2: Tamam.
0: Evet.
2: Yani Mekke Anlaşması fiilen yürürlüğe girmiş demektir yani.
1: İran bundan şu açıdan biraz, İran'ın pozisyonu da ilginç. Mekke Anlaşması'nı kendine karşı da biraz görüyor herhalde. Gerçi Pezeşkiyan dedi ki yani başarılar diliyoruz.
0: Yani hayır, evet, İran'daki rejim kabuk değiştirirse, yani biraz İsrail nazırı konuşuyoruz ama yani yıkılırsa demin de kabuk değiştirirse veya dönüşüme uğrarsa Pezeşkiyan veya Arakçı vari birileri
1: gelirse,
0: yönetimde söz sahibi olursa, yani karşımızda devlet gibi devlet görür isek, o zaman İran'la sağduyulu bir zeminde buluşabiliriz.
1: Buluşabiliriz ama şu an için İran'da şu an diyor için ki Pakistan zor. Arkada diyor. Yani o biraz bir Sünni birliği falan gibi görüyor biraz onu.
0: Evet.
1: Suudlar burada diyor. Irak'ta zaten etkisi gidiyor.
2: Ama Melih Bey,
1: Suriye zaten gitti.
2: Tarihe bakarsanız tarihte oldu bu. Sadabat Paktı, Bağdat Paktı, Sento.
1: Ne oldu tarihte hocam?
2: Yani sadece İran'ın Türkiye ve Pakistan'la ortak savunmaya girdiği, şöyle mezhep falan filan yoktu. Aynı doğrultularda Şah varken. Ya
1: bugün için
2: yani
1: diyorum.
2: Yani komutanın dediğini destekliyorum. Yani yönetim değişirse, Pezeşkiyan gelirse İran bu işe dahil olur.
1: Ben ama bir soru, başka bir soru soruyorum hocam. Dediği anladım ne dediğini, yani değişirse olur diyor da başka bir şey söylüyorum. Şimdi şu anki boyutu itibariyle Irak'ta etkisini yitirmiş, Suriye'de etkisini yitirmiş. Bir yandan Suudi Arabistan daha da güçleniyor, birinci rakibi. Yemen'de işte üzerlerine gidiyorlar, Pakistan arkada. Kendisini bence çok huzursuz hissediyor. Kesinlikle. Şu an İran
0: yani olayı itibariyle. Mevcut İran'daki rejimin esas gayesi ne? Olabildiğince uzaktan o kurduğu eksenle düşmanı önlemek, düşmanı rahatsız etmek.
3: Direniş ekseni dediği eksenle.
0: Karışık yani, gerektiğinde Arap Birliği veya şey diyelim Körfez ülkeleri, gerektiğinde İsrail. Şimdi bu direniş ekseninin kollarını besliyordu zaten İran. Mesela Hamas'a yılda 100 milyon dolar para aktardığı biliniyor. Yani oraya
1: İran için çok büyük para bu.
0: Evet, yani İran için, şu an için değil de en azından 2020 ve öncesinde. Şimdi buradaki Husilere biraz önce konuştuk, teknoloji desteği, silahları nasıl yapacağı. Yani burada seyir füzelerinden tutun denizdeki mayınlara, mayın döşemeye kadar, drone yapımına kadar birçok alanda İran elindeki teknolojiyi verdi. Ha, İran'ın elinde de öyle çok büyük kritik teknoloji yoktu. Yani en azından know-how olsa bile belirli oranda bazı malzemelere, bazı konularda Çin'in desteğine ihtiyaç var. Hmm. Hala da muhtemelen var. Ama İran boş, mühendislik olarak boş bir ülke değil. Yani olmadığını da hepimiz gördük.
1: Savaşıyor
0: yani.
1: Şu an Hüseyin neticede Bey, herkesi karşısına aldı.
3: Evet. Hüseyin Bey, müsaade edeyim. Hüseyin Bey.
1: Can hazır mı?
3: Bana
1: sonra
3: öyle
1: Ekrem abi soru soruyor, ondan sonra.
3: Bana öyle geliyor ki eninde sonunda bir gün, bugün değilse yarın ya da öbür gün, İran'ın da bir, zannediyorum geçen seneki 12 gün savaşı sonrasında Ali Hamenei'nin bir açıklaması vardı. İsrail sadece İran'ın problemi değildir. Bütün Müslümanların problemidir. Hep beraber ona karşı bir şeyler yapmak, tedbir almak zorundayız diye bir açıklaması vardı.
0: Çok doğru.
3: Ve o günden bugüne yaşananlara baktığımızda tamam, bir takım işte Hürmüz'ün getirdiği avantajlar, şunlar bunlar olsa da biraz önce Melih'in söylediği gibi İran aslında Pakistan'da mesela Şiilik üzerinden sağladığı, işte Yemen'de Şiilik üzerinden sağladığı şeyler, Lübnan'da, Hizbullah'ta ciddi bir erime var.

0: Haçlı Şabi konusunda son adımlardan sonra Irak'ta bir takım erimeler falan var. En de sonunda bir gün galiba Mekke anlaşmasının biraz daha genişlemesinde o kendi söylediği tez ne demişlerdi? Arakçı'nın falan açıklamaları bölge ülkelerinin kendi güvenliklerini sağlama konusunda adım atmaları güzel bir şeydir diye bir tabir vardı. Evet. Dolayısıyla belki biraz daha bazı tecrübeler yaşadıktan sonra İran'ın da dahil olacağı Mekke Paktı'nın daha geniş bir hale gelebileceği bölgesel bir pakt olup muhtemelen emperyalizmin bölge üzerindeki hesaplarına mani olmayı düşünebileceklerini herhalde varsayabiliriz.
1: Kesinlikle.
2: İnşallah. Evet.
1: Evet.
2: Can Asasu'ya bir bağlanalım. Amerika Birleşik Devletleri'nde son gelişmeleri soralım. Can merhabalar.
3: İyi yayınlar Melih Altınok.
2: Teşekkür ederiz. Hocam Amerika Birleşik Devletleri'nden Axios'tan bir takım gelişmelerle ilgili bilgiler geçiyor. Suriye, Yemen'e asker gönderebilir. Bir yandan da Suudi Arabistan cevap veriyor Husilerin saldırılarına karşı. Amerika bu Babül Mendeb konusunda nasıl bir politika izliyor, ne yapıyor? Bu Suriye'nin Yemen'e asker göndermesi konusunda ABD makamlarının bir etkisi olabilir mi? Yoksa Axios böyle bir kulis mi geçiyor?
3: Biraz filmi geriye saracak olursak Amerika Birleşik Devletleri bölgeyi zaten havadan ve uzaktan uzun zamandır vuruyor, hedef alıyor. Buradaki Huti güçlerine karşı gerek hava saldırıları gerekse bir takım uzun menzilli füzelerle saldırılar gerçekleştiriyordu. Ancak Husilerin buradaki konumlanmasına ve bölgedeki yapılanma çerçevesinde çok da etkili olmadı anlaşılıyor. Bu da son dönemde özellikle Husilerin yeni mevziler kazanmasıyla daha da kendini gösterdi. Daha önceki dönemlerde İsrail ve Amerika Birleşik Devletleri destekli bir takım paralı askerler bölgede özellikle Birleşik Arap Emirlikleri'ne ve Suudilere sahada yardımcı olmaya çalıştılar. Şimdi Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirliği de hava kuvvetlerini kullanarak buradaki Husi güçlerini uzun zamandır hedef alıyordu ama bu etkili olmuyordu. Ben Yemen'de de bulundum. Orada Aden Körfezi'ne gittik. Aden'den yukarıya Taiz'e doğru gitmiştik karayoluyla Kızılay'la ve Taiz o zamanlar Husilerle diğer güçler arasındaki temas noktasıydı aslında ve orada da aynı şekilde bu dengeler devam ediyordu. Temel konu şuydu: Husiler daha organize ve kara çatışma gücü olarak diğer güçlerden dağınık olan, yer yer birbiriyle çatışan, disiplinsiz, eğitimsiz diğer muhalif güçlerle Suudilerin ve Birleşik Arap Emirliği'nin desteklediği diğer kara güçlerine karşı daha avantajlıydı. Dolayısıyla hava desteğinin olmadığı birebir sahada çatışmayı gerektiren noktalarda Husiler hasımlarına galip geliyorlardı. Şimdi bu çerçeve içerisinde bakacak olursak son dönemde değişen dinamikler nedir? Değişen bir kere Husilerin ezelden beri destekçisi olan İran bölgede zayıfladı. İran'ın Suriye'deki yığınağı çöktü. Türkiye'nin desteklediği proje orada başarılı oldu ve Suriye şimdi kendi kaderini tayin eden bir ülke konumunda bir yıldan aşkın bir süredir bölgeye bambaşka bir örnek teşkil ediyor. Husilerin de benzer bir kaderle karşı karşıya kalma ihtimali yüksek. İran'ın artık hele de aradaki mesafe de çok uzak. Buraya destek vermesi mevcut koşullar çerçevesinde her geçen gün daha da zorlaşıyor. Hatta şu anda destek muhtemelen kesildi ve elindekilerle idare etmeye çalışıyorlar. Dolayısıyla bölgede hem Suudi Arabistan açısından hem de diğer Husi muhalifi güçler açısından bir olumlu bir gelişme var ve onların lehinde cereyan eden sahada bir takım dinamikler, değişen dinamikler söz konusu. Şimdi bu dinamikleri Suudi Arabistan son dönemde Türkiye ile girdiği işte Mekke anlaşması kapsamında ne yapabilirim diye düşünüyor. Bununla ilgili bir takım gelişmeler var. Türkiye'de de bunlar konuşuluyor. ABD Başkanı'na Donald Trump'a geçen soruldu bu. Mekke anlaşmasını anlamadı. Dolayısıyla çok böyle havada bir yuvarlak bir yanıt verdi anlamadığı için. Bugünse biraz daha açıldı. Hani Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan'ın oluşturduğu paktın ondan sonra bu konuyla ilgili bir pozisyon almasına ne dersiniz? Suudi Arabistan'a destek verilmesine biz de destek oluruz dedi. Dolayısıyla bu aslında soruya tam yanıt vermese de Suudi Arabistan'a Washington yönetiminin bu dönemde bu türden bir ilerleme sağlamak isterse, yani karadan buradaki güçleri bir şekilde Husilere karşı kullanmaya çalışacak yeni bir operasyon başlatırsa Suudi Arabistan yönetimi özellikle, ABD Başkanı zaten böyle bir şeyi

0: uzun zamandır arıyor. Amerikan askerlerini oraya çıkartmak istemiyorlardı. Uzaktan vurmayı tercih ediyorlardı. Ancak Husiler gibi, dediğim gibi, kendilerine özgü o bölgeye yayılmış ve yerleşmiş organize yapıları nedeniyle onlarla ancak göğüs göğüse karada mücadele edilirse sonuç alınabiliyor. Yerel güçlerde Suudilerin desteklediği olsun, Birleşik Arap Emirliği'nin desteklediği güçler olsun, şimdiye kadar dediğim gibi Husilere karşı başarılı olamamışlardı. Bununla ilgili pek çok gerekçe sayabiliriz. Ancak benim gözlemim, o güçler gerçekten çok disiplinsizlerdi. Oradaki iç güvenlik operasyonlarında bile çok amatör bir takım tavırlar sergiliyorlardı. Zaman zaman çok basit yerlerin kontrolü konusunda kendi içlerinde bile çatışmaya düşebiliyorlardı. Husi tarafındaysa biraz o kabileci yapılardan kaynaklanan bir disiplin ve harmoni vardı diyelim. Kendi aralarındaki bu uyum hasımlarının bölünmüşlüğüne ve parçalanmışlığına karşı onları daha güçlü kılıyordu. Ancak bu değişen dinamiklerle şimdi öyle anlaşılıyor ki Suudi Arabistan, Amerika Birleşik Devletleri, sizin konuştuğunuz Suriye desteği olmak üzere ve Mekke anlaşması altında alabileceği her türlü destek olmak üzere bütün seçenekleri değerlendirerek bir operasyon başlatma hazırlığı sinyalleri veriyor çok ciddi. Bunun da öncüsü aslında, şimdi jet uçaklarıyla buraları bombalıyordu ama jetler gerçekten o dağlık bölgede, Yemen özellikle, biz Osmanlı döneminden türkülerimize de yansımış, evet, bir zorlu bir bölge Yemen. Dolayısıyla Yemen'deki çatışmalarda o dağlık bölgede saklanmaları, gizlenmeleri Suriye gibi bölgelerle ve Irak gibi bölgelerle karşılaştırıldığında orada çok daha mümkün. Dolayısıyla da bu coğrafi bölge koşulları altında hızlı jet uçaklarının sonuç alması mümkün değildi. Ancak son dönemlerde sosyal medyaya da yansıyor. Suudi Savunma Bakanlığı da bu görüntüleri paylaşıyor. Dronlar buradaki Husi hedeflerine karşı kullanılmaya başlandı. Dronlar daha düşük hızda ve uzun süre havada kalabildikleri için burada hedeflerin tespitinde, takibinde ve vurulmasında çok daha etkili silahlar, üstelik kullandıkları mühimmatlar jet uçakların kullandığı, savaş uçaklarının kullandığına göre daha küçük ve daha ucuz. Dolayısıyla da taktiksel olarak da havadan yapılan operasyonlarda Suudiler'de son dönemde bu değişikliği gözlemlemek mümkün.
1: Can, çok teşekkür ederiz. Kısacık da şunu soracağım. Şimdi biz bu krizlerin dünya üzerindeki petrol fiyatlarını, mazot, dizel fiyatlarını etkilediğini söylüyoruz. ABD'de seçimler öncesi bu durum nasıl? Halk bunu nasıl konuşuyor? Çok yükseldi orada da petrol fiyatları.
0: Müthiş. Amerikalılar ne Husileri ne başka bir yeri şu anda dinlemiyorlar. Varsa yoksa pompadaki benzin fiyatları. Dahası pompadaki benzin fiyatları bu şu anda kamuoyu yoklamalarında da en önemli konu olarak öne çıkıyordu. Hatırlarsanız 2 yıl önce başkanlık seçimlerinde en çok konuşulan konu gene ekonomiydi ama göç meselesi, göçmenlik meselesi ve yasa dışı göçmenler konusu da çok hassastı Amerika Birleşik Devletleri'nde. Şimdi Trump yönetiminde bu göç neredeyse sonlandı. Meksika sınırından özellikle gelenler buna son vermiş durumdalar. Şu anda Amerikalıların en önemli gündemi özellikle hem bu yani Aden Körfezi, bir yandan işte Hürmüz Boğazı'ndaki geçişlerin engellenmiş olması, bir yandan bölgedeki petrolün dünyaya pazarlarına ulaşması engellenince Amerika Birleşik Devletleri, ki kendi rezervlerini de satışa çıkardı, piyasaya çıkardı, ona rağmen fiyatların önünü tutmak mümkün değil. Hele hele Trump'a oy veren, ara seçimler öncesinde çiftçiler, iç Amerika ve kırsal kesimdeki Amerikalılar, çiftçiler kendi araçlarına dizel yakıtı dahi rekor fiyatlarda doldurmaya başlayınca bu hem anketlere hem de diğer cumhuriyetçilerin yaptığı kamuoyu yoklamalarına olumsuz olarak dönüyor. Dolayısıyla Amerika Birleşik Devletleri'nde bu yakıt sıkıntısı ve bunun yol açtığı yüksek yakıt fiyatları hem sıradan şehirde yaşayan insanların araçlarına koyduğu benzine hem de çiftçilerin, kırsaldaki Amerikalıların tarım araçlarına ve ulaşım araçlarına, nakil araçlarına, tırlara, diğer araçlara koydukları mazota da olumsuz olarak yansımış durumda. Dolayısıyla Trump'ın ara seçimlere giderken kongredeki çoğunluğunu kaybetmemek için bu konuya özellikle yoğunlaşması gerekiyor. Ve bir maraton başlattı adeta. ABD Başkanı Donald Trump, gün geçmiyor ki Amerika Birleşik Devletleri'nde bir yerde seçim kampanyası için konuşmasın. Bugün de bunun gibi bir konuşma gerçekleştiriyor ABD Başkanı Donald Trump. Ve burada mümkün olduğunca Amerikalılara ekonominin daha iyiye gideceğiyle ilgili mesajlar vermeye çalışıyor.

0: Ancak bu süre içerisinde Hürmüz Boğazı'nda İran'la ilgili veya Husilere yönelik böyle bir gelişme Trump'a ihtiyaç duydu. O çok ihtiyaç duydu. İyi haberi uluslararası bu rüzgardan Amerika'daki iç siyasete belki yelkenine bir şeyler doldurur diye evet. O alanda da yoğun olarak takip ediliyor Amerikan Dışişleri Bakanlığı tarafından.
1: Can Asasu'ya çok teşekkür ederiz. Kolay gelsin. Can.
0: İyi yayınlar.
2: İhracatçısı bir. Gitti Venezuela'da çöktü. Venezuela'da dünyanın en büyük evet. petrol rezervlerine sahip. İstese Trump bir de seçime gidiyor. O da anketlerde açık gösteriyor. Sübvanse edebilir. Petrolün yarı fiyatına satabilir. Yani
1: ben
2: niye?
1: De anlamıyorum valla.
2: İşte onu soracaktım.
1: Ama onu sorsanız muhabir o soruya bilmiyorum ne cevap verir de. 10 dakikamız hayır. var. 10 dakikada o... Gazze yıl dönümü ya ona geçmek.
3: Hocam onunla ilgili bir şey söyleyebilirim.
1: Bence siz sorunun cevabını verdiniz hocam. Yok, çok o... net söylediniz yani. Bunu bence oyun oynuyor değil mi? Dediğiniz gibi isterse sübvanse
2: İstese indirir sübvanse.
3: Texas petrolü, Amerikan petrolünün maliyetinin 75 ile 80 dolara yani satılırsa ancak karşılanabileceği söyleniyor. Öyle 40 dolara düşürmesi zor. O nedenle Venezuela petrolüne ihtiyaç var. Orta Doğu petrolüne ihtiyaç var. Ki petrol fiyatlarının biraz yüksek seyretmesi de ABD'nin mevcut politikası için gerekli. Tabii.
1: Venezuela petrol direkt kullanılamıyor. Başka
2: evet.
1: bir petrol.
2: Evet rezerv o daha zaten. Evet.
1: Bu arada Gazze soykırımının 3. yılı. 21 bini çocuk, 74 bin şehit var. 175 bin yaralı var. Şimdi bu rakamları veriyoruz ama Harvard'ın ve Amerika'da bazı üniversitelerin yaptıkları işte bina ve çok ayrıntılı böyle haritaları var. Gazze'yi sokak sokak çıkartmışlar. O evlerde yaşayan ve kayıpların sayısı bunlardan çok çok çok yüksek. Onu söyleyeyim. Yani 74 yani bin veriliyor ama
4: 200 bin, 300 bin diyenler var kayıpları.
1: Tabii. Bu 174 bin mesela 175 bin yaralı. Bu rakamlar pek çok istatistiklerle doğrulanmak üzere yapılıyor ama çok daha fazla olduğu düşünülüyor. 2.1 milyon kişi yerinden edilmiş. Hala çıkartılamayan bir sürü
2: 61 milyon ton enkazın altında da daha ceset
1: var. Haneler var değil mi? Üçüncü yılda gidiyor soykırımı. 7 Ekim'in ardından oluşan tablo bu. 7 Ekim süreci de ben hep söylüyorum bazen bana kızıyorlar bunu söylediğim için. ABD'deki 9-11'i 11 Eylül'ü ben anlamadım. Kimin yaptığını ne olduğunu. Yani onu söyleyeyim. Bu süreç içerisinde de İsrail'in 11 Eylül'ü gibi oldu bu süreç. Ardından yaşanan tabloya bakıldığında evet bu katil sürüsü bütün meşruiyetini kaybetti. Ahlak üstünlüğünü yitirdi. İşte gördük BM'de, Gazze'de herkes arkasını dönüp çıkıyor. Rezil olmuş durumda, rezil üsva durumda ama tabloda bu. Yani bunu da görmek gerekiyor. Rahat koltuklarımızdan oturup insanların bedel ödemeleri için bizim yüreğimizi soğutan şeyler tabii ki burada rahat ediyoruz ama tabloda bu bir şey de yapamıyoruz. Bunun da altını çizmek gerek. Kimse bir şey yapamıyor. Orada çok zor da bir hayat var.
3: 7 Ekim 2023'ü belki Gazze'yi yıkmak, Gazze'lileri topraklarından atabilmek için kurgulanmış ama Hamas'ın içerisindeki bir takım hücrelerin motive edilerek dolaylı yönden şekillendirilmek suretiyle harekete geçirildiği bir olay gibi görmek lazım aslında. Çünkü şu anda Netanyahu ile mahkemelik olduğu ve olacağı söylenen o dönemdeki Shin Bet'in başındaki Ronan Bar var. Ya biz Netanyahu'yu uyardık diyor bu saldırının olacağına dair. Bu saldırıdan bir yıl önce 40 sayfalık bu daha önceki o eski ayette falan yer alan işte çeşitli İsrail'in ve Yahudilerin varoluşsal senaryolarıyla ilgili o Lut nehrinin kenarındaki ehrar duvarlarına benzer Hamas'ın duvarları yıkarak İsrail'e saldıracağı olgusu var. En önemlisi Mısır'ın istihbarat şefi gidiyor 11 gün önce bilgi veriyor, yetmiyor. Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı 10 gün kala tamamen şunu söylemiyorlar. 7 Ekim'de bu olacak diye demiyorlar ama Hamas'ta bir hareketlilik falan var diyorlar.
1: Netanyahu gitti Baye'ye bu açıklamanı evet. yalanla dedi ama.
3: Net hayır şekilde. Yalanlayamaz çünkü bunların hepsi zaten ortaya çıkmış evet. şeyler.
1: Zamanında. Yani şu olabilir bu büyük ihtimalle ben 11 Eylül bilemiyoruz dememin sebebi bu. Bir evet. istihbarat geliyor gelsin ne olur bir bakalım diyorlar. Çünkü bunu daha büyük bir bedel ödetmek için araç olarak kullanma evet. ihtimali. Yani bunların hepsi tabii ki soru bilemiyorum. Bunu dile getiriyoruz biz. Bu sonuçlara
2: yalnız
1: itibariyle
2: ne olursa
1: bakıyorum.
2: Olsun yani bu sivil katliam bu yıkıntının hiçbir şekilde mazereti olamaz. Bu
1: mazeret olarak söylemiyoruz ki hocam. Yani ne olarak bizim lafımızın üstüne söyleyince öyle oluyor. Biz bunu mazeret olarak söylemiyoruz.
2: Yani bu bir katliamdır. Bunun şey, ama bir şey yapamıyoruz da aslına bakarsanız bu Amerika bu vetoyu koya bunu bu hale getirdi. Şimdi kendisi de çıkamıyor bu işten. İşte Sayın Cumhurbaşkanımız bunu 10 sene önce dedi. Dünya 5'ten büyüktür. O veto mekanizması olmasaydı bu olmayacaktı.
1: Biz bu CNN'lere bahane mi bulacağız hocam bunu?
2: Şimdi,
1: biz
2: değil yani.
1: Diyoruz ki burada 74 bin kişi katledilmiş. Evet. Bu sorumluluk her gün 7 Ekim'i bir kez daha yaşatıyor bu insanlar. Yani bir gün, iki gün, üçüncü gün, dördüncü gün, beşinci gün.
4: Burada affedersiniz 7 Ekim 2023'te yaşanan olayla Aksa Tufanı ile alakalı söylenen bir sürü şey var. Ortaya atılan iddialar var. Bazı hallerde belki makul ve mantıklı da geliyor ama geriye doğru baktığımızda 67'den 2005'e kadar işgal altında, 76'dan 2005'e kadar işgal altında, 2005'in ardından da 2023'e kadar tarihte benzeri görülmemiş bir abluk altında yaşamaya mecbur edilen, dünyanın en büyük açık hava hapishanesinde yaşanan 2 milyon 300 bin kişi var Gazze'de. Ve bunların kendi içlerinde Birleşmiş Milletler kurallarına göre de haklı bir şekilde bir tür, yani kendi kaderlerini tayin hakkı adına yaptıkları bir saldırı Aksa Tufanı. Burada İsrail bundan haberdar da dolayısıyla sonra çok kötü bir saldırı yapmak için bahane olarak sustu, bekledi demek kısmen makul gibi geliyor ama benim bildiğim İsrail Yahudiler açısından bir kişinin ölmesi çok feci bir olaydır.
1: Sana katılmıyorum abi. Bu Siyonistler Yahudileri de gözlerini kırpmadan öldürüyorlar. Hiç umurlarında değil.
4: Hannibal doktrininden haberim var. Ama geriye doğru baktığımızda böyle bir şey olabilir mi? Olabilir. Fakat bu Filistinlilerin dünyanın sessizliği. Düşünün yani 70'li yıllardan itibaren 2005'e kadar işgal. Hemen ardından burada bir komutanımız aktarmıştı. Birleşmiş Milletler'de görev yaparken şahit olduğu bir şeyi söyledi. Mercimek çuvallarını bile dedi abluka mantığıyla tek tek açıp hanımların o pirinci ayıklarken taş ayıklaması gibi mercimek çuvallarını bile kontrol etmeden sokmuyorlar demişti. Bu şekilde yaşamaya mecbur edilen insanlar. Bunlar patladı. Şu oldu, bu oldu, teşvik edildi falan filan. Ama geldiğimiz noktada teselli ikramiyesi gibi bir şey. İsrail'in bütün cilaları döküldü. Dünyanın neredeyse bütün ülkeleri tarafından şu anda belki artık nasıl söyleyelim bir nefret objesi haline getirildi. Ama dediğin gibi 70 küsür bin bilinen, belki bazı kaynaklara göre 100 bin, 150 bin, 200 bin insanın hayatını kaybettiğinden, şehit olduğundan bahsediliyor. Hepimizin gözler önünde yaşanan son derece korkunç bir
1: Üstad, ne diyelim. Bunlara ne yapılsa az bu Siyonistlere. Net bir şekilde onu söylüyoruz. O konuda yani bir tartışma falan yok. Ama komutan da burada sizin dediğiniz gibi. Hani bir harekat, bir şey yapıldığında onun karşı tarafa vereceği etki ve ödenen bedel de stratejinin içerisinde hesap edilmesi gereken bir şey. Bunların hepsini o açıdan söylüyorum ben. Yoksa keşke etkili bir şekilde İsrail'in yaptığı zulme daha net cevap verebilecek bir şey olsa. Ama bakıyorum bir takım devletler de var bölgede. Kendi adlarına vekil kullanmayı ve onlar üzerinden nasıl olsa kendi vatandaşlarına bir şey yok. Orada Filistinliler mazlum. Herkes onlar üstünden siyaset yapıyor dünya üzerinde. Orada mesela İran'ın etkisi var bu işlerin içerisinde. Acaba ne kadar umurlarında? Suudi Arabistan'a attığı, Yemen'e verdiği desteğin Husilere ne kadarını Filistin'e gönderiyor onu da bilmiyorum. İşte hal bu haldir. Allah yardımcıları olsun. Yani umarım ne kadar sürecek bilmiyorum. Şu an düşük yoğunluklu devam ediyor soykırım. Tabii. Yani şu an itibariyle bir devam sene, ediyor. Bir şey yapılamıyor. Yani
2: çadırda yaşayana çadırı vuruyor. Yani hiç
1: nesil.
2: Bebek yaşıyor orada. Bebeği bilerek vuruyor yani.
5: Ya hastane vuruyorlar. Okul yakıyorlar.
1: Yani çok zor. Bu arada bazı seyircilerimiz diyor ki Fatma Betülsayan Kaya partiden ihraç edildi. Niye haberini vermiyorsunuz diye. Sevgili seyirciler, A Haber'de az önce Eyüp Kadir İnan konuştu. AK Parti İzmir Milletvekili ve Genel Sekreteri. Şu an okuduğunuz sosyal medya ve diğer kanallardaki haberler bizim yayınımızdaki haberin tekrarı. Yani vermiyor değiliz. Bizim programdan alıntılayıp o haberleri görüyorsunuz sosyal medyada, işte bir takım ajanslarda. A Haber'den alıntılıyorlar. Yani bu programı konuştu. Konuşuyoruz tabii ki, her ne konu gelirse konuşuyoruz. Gazze'nin 3. yıl dönümü olduğu için bence daha önemli bir konu. Onu da programın sonunda konuşuyoruz. Yani elimizden geldiğince. Dolayısıyla A Haber'de yapıldığı açıklamalar, her konu gündemimiz dahilinde ele almaya çalışıyoruz. Evet, üçüncü yılı, inşallah bu dördüncü yılında yeni o yıla giriyoruz. Bu iş bitecek bir şekilde, onu umuyoruz.

0: Yani ne kadar devam eder bilmiyoruz ama Allah yardımcılar olsun. Çok teşekkür ederim tüm konuklarıma katıldığınız için. Pazartesi aynı saatte yeniden karşınızda olmak dileğiyle kendinize çok iyi bakın.
1: A Haber Radyo. A Haber Radyo. Türkiye'nin en çok dinlenen
2: Türkiye'nin gündemindeki fon vurgunu dosyasında dikkat çeken para trafiği ve bağlantılar mercek altında. Milyonlarca liralık fon trafiğinde sistemin nasıl kurulduğu, paranın hangi kanallardan hareket ettiği ve kimlerin bu çarkın içine nasıl dahil olduğu gündemin en kritik başlıkları arasında. Peki süreç nasıl ilerleyecek? Alınacak yeni tedbirlerle benzer olayların önüne nasıl geçilecek?
3: Fonlarda yaşanan krizin tabii bir manipülasyon sonucu, özellikle borsada hisse senetlerinin fiyatlarının suni olarak yükseltilmesi ve bunların fon içerisindeki yatırımcıları biraz daha çekme noktasında kullanılmasıyla birlikte bir sıkıntılı süreç başlamış bulunuyor. Şu anda MKK kayıtlarından bu fonlardaki yatırımcıların bilgilerine ulaşılıyor ve çok kısa bir sürede de bir tasfiye süreciyle ilgili bir takvim açıklanması bekleniyor. Bu takvim içerisinde tahmin ediyorum bir gruplandırma olacak. Belli teminat miktarları olan yatırımcılar arasında önce küçük meblaları olan yatırımcıların fon bazlı tasfiyeleri gerçekleştirdikten sonra belli soruşturmalar kapsamında olan süreçlerin de takibiyle birlikte 6 ay içerisinde bu tüm 131 fonun tasfiye sürecinin gerçekleştirilmesi planlanıyor.
2: Başkan Erdoğan da fon tartışmalarına ilişkin sert mesajlar verdi. Erdoğan, devletin ve milletin malına el uzatanlarla ilgili net ifadeler kullanırken muhalefete de geçmişteki rüşvet tartışmalarını hatırlatarak tepki gösterdi. Peki muhalefetin fon operasyonlarına bakışı neden hükümet odaklı ve benzer olaylar karşısında neden farklı tepkiler ortaya çıkıyor?
4: Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın ard arda yaptığı açıklamalar ve son olarak yaptığı açıklamalardan anladığımız şu: bu işle alakalı insanların başına sıkıntı getirenler kim olursa olsun, ne olurlarsa olsunlar, bunlarla ilgili hesap sorma sürecinin başladığını ve bunlardan bu işin hesabının sorulacağını ve bundan sonrası için benzer olaylara sebebiyet verilmemesi açısından gereken bütün tedbirlerin teknik düzeyde alınacağını ve bundan sonra kesinlikle böyle bir şey müsaade edilemeyeceğini net olarak belirtti Sayın Cumhurbaşkanımız.
5: AK Parti ile CHP arasındaki en büyük fark, AK Parti yanlış yapanı tasfiye ederken Cumhuriyet Halk Partisi, şu an yeni parti Özgür Özel, yolsuzluk ve rüşvetten yargılanan sanıklara açık destek veriyor, miting yapıyor ve parti programında yolsuzluk ve rüşvetten yargılanan isimleri üst seviyede görevlere getiriyor.
2: Takip etmeye devam edeceğiz. Bir sonraki 3 dakikada görüşmek üzere.

0: ahaberradyo.com.tr 24 saat haber.
1: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.

0: Fon soruşturmasında Kaya çifti savcının karşısındaydı. Fatma Betül Sayan Kaya ve eşi İlyas Kaya şüpheli sıfatıyla ifade verdi, neler söyledi. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay AK Parti'ye geçti, rozetini Başkan Erdoğan taktı. Özgür Özel'den sert tepkiler vardı. Peki bu transfer İzmir siyasetini nasıl değiştirecek? İstanbul Esenyurt'ta 16 yaşındaki öğrenci iki arkadaşını bıçakladı. Olayda 3 öğrenci de yaralandı. Peki okulda yaşanan kavganın perde arkasında neler vardı? Trump'tan Tahran'a sert mesajlar gelirken İran geri adım atmıyor. Peki diplomasi mi kazanacak, yeni bir çatışma mı başlayacak? Hepsi ve daha fazlası şimdi Tahir İnan'la Gece Ajansı'nda.
1: Ekranlarından iyi geceler efendim. Bir günü noktalıyor. Yeni bir güne başlıyoruz. Ben Tahir İnan. Gece Ajansı'yla karşınızdayız bugün de. Tüm Türkiye'nin ve dünyanın konuştuğu gündem başlıklarını değerlendireceğiz 2 saat boyunca. Her gece olduğu gibi. Ama önce gündemin en sıcak başlığıyla başlayalım. Fatma Betül Sayan Kaya. Fon soruşturmasıyla ilgili adı geçen önemli isimlerden birisiydi ki geride bıraktığımız gün aslında bu konuyla ilgili de Başkan Erdoğan'ın açıklamaları vardı fon soruşturmasıyla ilgili. Ama güne damgasını vuran önemli gelişmelerden birisi Kaya'yla eşi İlyas Kaya'nın şüpheli sıfatıyla ifade vermesi oldu. Peki ifadelerinde neler söylediler? Detaylara bakalım hemen.
2: Fon soruşturması derinleşiyor. Mal varlıkları dondurulan Fatma Betül Sayan Kaya ile eşi soruşturmayı yürüten başsavcılık tarafından şüpheli sıfatıyla ifadeye çağrıldı. Kaya çifti Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne gelerek ifade verdi. Fatma Betül Sayan Kaya eşiyle birlikte Özata fonundan 2 milyar 200 milyon lira kazanç elde ettiğine ilişkin suçlamaların ardından 26 Eylül'de AK Parti'deki görevinden istifa etmişti. Kaya'nın ana para ve getirisini tutarak 1 milyar 826 milyon lirayı iade ettiği belirtildi.
1: Şimdi tabii bu konu tartışılırken iki ayrı kolda tartışılıyor. Bunun bir siyasi olarak tartışılan konusu vardı, bir de yargı konusu vardı. Şimdi yargı süreci işlemeye devam ediyor. Gözler siyasi alandaydı. O konuda da AK Parti'nin harekete geçmesi bekleniyordu ki geride bıraktığımız dakikalarda A Haber'de Sebep Sonuç programında konuşan AK Parti Genel Sekreteri Eyüp Kadir İnan önemli bir açıklama yaptı ve Fatma Betül Sayan Kaya'nın AK Parti'den ihraç edildiğini, artık AK Parti ile bir ilişkisi olmadığını ifade etti.
3: Başkanımızın talimatları doğrultusunda, yetkili kurullarımızın tespiti doğrultusunda zaten gereken işlemleri yaptık. Bugün Fatma Betül Hanım partimizin üyesi değildir. Partimizin mensubu da değildir. Geri kalan konu hukuki bir konudur. Ona da yargı karar verir. Onun hakkında benim konuşmam da kesinlikle doğru olmaz.
1: Bir kez daha ifade edelim, AK Parti Genel Sekreteri Eyüp Kadir İnan da o açıklamayı yaptı. Fatma Betül Sayan Kaya'nın AK Parti ile bir ilişiği yoktur, AK Parti üyesi değildir dedi. Şimdi gözler yargı nasıl işleyecek, buna çevrilmiş durumda. Bizler de süreci sizlerle paylaşmayı sürdüreceğiz. Dedik ya, konu Başkan Erdoğan'ın da gündemindeydi. Aslında geride bıraktığımız gün oldukça önemli günlerden birisiydi. Tarihi günlerden birisiydi. Hem AK Parti için hem de İzmir için. Çünkü Başkan Erdoğan özellikle yapmış olduğu konuşmada fon konusuyla ilgili meselenin tüm boyutuyla ilgilenildiğini, incelendiğini ifade etti. Milletin hakkına girenler, tamahkarlık ve sahtekarlık yapanlar bunun hesabını hem bu dünyada hem de mahkemelerde ve mahkeme-i kübrada yaradana vereceklerdir ifadesini kullandı. Tabii ki İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın AK Parti'ye geçişinin kayda geçtiği o anlarda Başkan Erdoğan'ın bu cümleleri de salonda büyük alkış aldı.
4: Çeyrek asırlık destan, tarih yazıldı baştan, efsane büyük başkan Recep Tayyip Erdoğan.
5: Meselenin siyasi yönü bizim için vicdandan, ahlaktan ve inançtan asla ayrı değildir.
6: Fon soruşturması ile ilgili konuştu, net mesajlar verdi.
5: Milletin hakkına girenler, haksız kazanç sağlayanlar, tamahkarlık ve sahtekarlık yapanlar bunun hesabını hem bu dünyada Türk mahkemelerine hem de Mahkeme-i Kübra'da

0: Karadağ'a verecektir.
1: Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni yasama yılı kapsamında milletvekilleriyle bir araya geldi. Önce fon soruşturmasının ekonomik boyutuna dikkat çekti.
0: Cumhurbaşkanı yardımcımızın başkanlığında kurulan fon koordinasyon kurulumuzun birincil gündemi bu meselenin çözülmesini sağlamaktır. Devlet denetleme kurulumuz da bu meseleyi tüm boyutlarıyla inceliyor. Bu sürecin sonunda Türk sermaye piyasaları safralarından kurtulacak, küçük yatırımcının birikiminden beslenen aç gözlü parazitlerden arınacak.
1: Sonra siyasi yönüyle ilgili düşüncelerini dile getirdi.
0: Kimse yeyse kapılmasın. Hiç kimse moralini bozmasın. Aziz milletimiz de kutlu teşkilatımız da umudunu asla yitirmesin. Hele hele bize olan güveni asla sarsılmasın. Kimse kara propagandanın etkisi altında kalmasın. Milletin emanetine, yoksulun ekmeğine, yolda kalmışın, garibin, mazlumun umuduna kim musallat olursa bu parti de ona musallat olur.
1: Erdoğan milletten başka kimseye diyet borcumuz yok diye devam etti. Sözleri ayakta alkışlandı.
0: Dedikodular, söylentiler, iddialar, iftiralar, ithamlar, türlü türlü senaryolar. Hiç kimse merak etmesin. Tayyip Erdoğan da onun dava arkadaşları da gereken neyse yapar ve hiç kuşkunuz olmasın yapacaktır. Tekrar söylüyorum. Siyasetimizin tek limanı ahlaktır. Bu parti o limandan hiç demir almamıştır. Asla da demir almayacaktır.
1: Sözü muhalefetin eleştirilerine getirdi. Bizim de bir planımız var dedi.
0: Düne kadar hırsızlara, arsızlara, milletin malını yağmalayan haramilere sahip çıkanlar bize siyasi ahlak dersi vermeye kalkıyor. Biz baklava kutusunda rüşvet alanlara, haram parayla kule yapanlara sahip çıkan bir güruhtan ne ders alırız ne de onları muhatap alırız. Herkesin bir planı, bir senaryosu varsa emin olunuz ki bizim de bir harekat planımız, bizim de bir takvimimiz var.
2: Ülke gündemindeki en önemli başlıklardan birisiydi fon soruşturması. Başkan Erdoğan'ın AK Parti Genel Merkezi'nde milletvekilleriyle buluştuğu o toplantıda dikkat çeken açıklamaları ekranlarınıza getirdik. Ama güne damgasını vuran önemli bir gelişme daha yaşandı. Dedik ya, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay artık AK Partili. Daha doğrusu artık AK Partili bir Büyükşehir Belediyesi'nden bahsedeceğiz İzmir'de. Tarihi anlar yaşandı, tarihi kareler kayda geçti ve şüphesiz ki tarihi sözler, unutulmayacak sözler de kayda geçti. Özellikle de Cemil Tugay'ın ifadeleri çok önemliydi. AK Parti kimsesizlerin kimsesidir, İzmir'i yeniden inşa edeceğiz ifadesini kullandı.

0: İzmir bugün bir başka. Çok coşkulu.
1: 27 yıllık siyasi dönem sona erdi. Yıllarca CHP tarafından yönetilen İzmir Büyükşehir Belediyesi AK Parti'ye geçti.
0: Aramıza katılan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'a AK Parti ailesine hoş geldin, sefalar getirdin diyorum.
1: 31 Mart 2024'te CHP'den İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Cemil Tugay, Haziran ayında partisinden istifa etmişti. O istifanın ardından kulisler hareketlendi.
2: Cemil Tugay'ın AK Parti'ye geçişinin ilk sinyali aslında saatler öncesinden verildi. AK Parti'nin resmi sanal medya hesabından bir video paylaşıldı. O videoda İzmir'in çöp yığınlarına ait görseller İzmir Marşı ile paylaşılıyor. Cemil Tugay'ın

0: Parti Genel Merkezi'ne gelişi de dikkat çekti. 35 plakalı makam aracıyla geldi buraya ve genel merkeze otopark katından giriş yaptı.
1: Sağ olun, sağ olun. Çok teşekkür ederim hepinize. İzmir'i çok seviyorum.
0: Cemil Tugay sabah erken saatlerde geldi AK Parti Genel Merkezi'ne ve yürüyerek yan tarafta bulunan program için konferans salonuna geçti ve şu dakikalarda da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın AK Parti rozetini takmasını bekliyor.
2: Erdoğan AK Parti konferans salonundaki milletvekili buluşmasında Tugay'ı kürsüye davet etmeden önce belediyecilikle ilgili ders de verdi.
3: AK Parti Türkiye'de belediyeciliğin kitabını yazmış bir partidir. Biz belediyeciliği kendi cebini, akrabalarının cebini doldurmak için değil, milletin kesesini doldurmak, güzel şehirler inşa etmek için yapıyoruz.
2: Ardından beklenen an geldi.
3: Cemil Bey'i de huzurlarınıza davet ediyorum.
2: Tugay'a AK Parti rozetini de bizzat Cumhurbaşkanı Erdoğan taktı.
4: Hayırlı uğurlu olsun diyoruz. AK Parti ailemize hoş geldiniz, sefalar getirdiniz diyoruz.
3: AK Parti kimsesizlerin kimsesidir. İnanarak ve güvenerek katıldığım bu çatının altında bu yola baş koymuşların yoluna refik olmak üzere aranıza geldim.
2: İzmir'de siyasi tablo değişti. Gözler İzmirlilerin yıllardır çözüm beklediği sorunlara çevrildi. Çöp yığınları, körfezdeki kirlilik ve balık ölümleri, trafik yoğunluğu, altyapı eksiklikleri, kentsel dönüşüm ve deprem riski kentin yıllardır kanayan yarası.
3: Döneceğiz. Artık gece gündüz çalışacağız.
5: Şimdi tabii bu tarihi anlar en çok muhalefeti karıştırmış durumda. Geçtiğimiz gün Özgür Özel'in Yeni Parti grup toplantısında yaptığı konuşmalar hala hafızalarda. O sert sözlerin hedefinde tabii ki İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay vardı. Ama Özgür Özel geçmişte böyle konuşmuyordu. Cemil Tugay için övgü dolu sözlerde adeta kendisini tanıtıyordu, kendisini aday gösteriyordu ve ondan bahsediyordu. Kendisi bunları inkar etti ama arşivler hatırlattı.
6: Partisini satmayanlar ölene kadar kardeşimizdir. Satıp gidenler haindir, hain oğlu haindir.
2: Meclis kürsüsünden AK Parti'ye geçen İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'a böyle yüklendi. Tugay'ı övdüğü günleri Özgür Özel unuttu, arşivler unutmadı.
6: Bütün iftiralara rağmen üzerine hiçbir çamurun yapışmadığı, sütte leke var, onda yok, Cemil Tugay başkanımızı İzmir Büyükşehir adayı yaptık.
2: Tugay'ı eleştirirken bu sözleri söylemediğini savundu ama
6: Özgür Özel dedi ki bizim belediye başkanlarında sütte leke var, bizimkilerde yok. Ben o lafı bir tek Ferdi Zeyrek için söyledim. Sütte leke vardı, Ferdi'de yoktu. Sütte leke var, onda yok. Cemil Tugay başkanımızı İzmir Büyükşehir adayı yaptık.
2: Tugay'ın AK Parti'ye katılımıyla ilgili CHP cephesinden ilk açıklamada parti sözcüsü Müslim Sarı'dan geldi.
7: Aday yaparken ne diyor? Sütte leke var, onda yok diyor. Ya bu kadar da kefil oluyor kendisine. Peki ne oldu?
2: Tugay sonrası kulisler yeniden hareketlendi. CHP İzmir İl Başkanı Utku Gümrükçü 2024 yerel seçimlerinde CHP listelerinden seçilen 7 ilçe belediye başkanının daha AK Parti ile dirsek temasında olduğunu iddia etti.
8: 7 ilçe belediye başkanının daha görüşme yaptığıyla ilgili bilgi sahibi. Çok böyle şaşıracağınız ilçeler var.
2: Dikkat çeken bir başka iddiaysa CHP'den ayrılıp yeni parti saflarına katılan isimlerin baba ocağına geri dönmek istediği.
9: Büyük olasılıkla giden arkadaşlarımızın %50'si yıl sonuna kadar partisine geri dönerler.
2: CHP'ye geri dönmek isteyen 9 isim arasında İzmir Milletvekili Tuncay Özkan, Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül ve Ankara Milletvekili Onur Konuralp de bulunuyor. Eski CHP Milletvekili Engin Özkoç'un da Kemal Kılıçdaroğlu'yla temas kurduğu konuşuluyor.
10: Milletvekillerini bölmeye, ayrıştırmaya, kutuplaştırmaya hiç gerek yok. Gerçek anlamda Cumhuriyet Halk Partili kendi partisini korur. Kendi partisinin kimliğini korur.
2: Ve CHP'de kurultay süreci Kılıçdaroğlu'nun adaylığı net değil, ancak rakipleri günden güne artıyor. Yarışta ben de varım diyen son isim Murat Paşa Belediye Başkanı Ümit Uysal oldu. Ancak Uysal

0: Kemal Kılıçdaroğlu'nun aday olmaması halinde aday olacağını duyurdu.
1: Sayın Kemal Kılıçdaroğlu Mart Kongresi aday olmayacağı.
2: Olmaz ise.
1: Olmaz ise kesinlikle aday mısınız?
2: Evet.
3: İki fotoğraf karesi özellikle muhalefete son dönemin siyasetine damgasını vurmuştu. Muhalefeti karıştırmaya yetmişti. Büyükşehir belediye başkanlarının şehirlerine hizmet için Cumhurbaşkanı'yla görüşmesi. Ama bu fotoğraf karesiyle aslında nasıl bir haber ekranlara getireceğimizi tahmin ediyorsunuzdur. Şimdi Cemil Tugay önce CHP'den istifa etti. Bağımsız bir belediye başkanı olarak yoluna devam etti. Herkes acaba yeni partiye mi geçecek derken yeni partiyle aralarında esen o sert rüzgar zaten süreci az çok anlattı. Sonrasında da işte geride bıraktığımız günkü o tarihi kare kayda geçti. Cemil Tugay AK Parti'ye katıldı. Rozetini Başkan Erdoğan bizzat taktı. Şimdi benzer bir süreç Mansur Yavaş için de işledi. O da Cumhuriyet Halk Partisi'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı'ydı. CHP ve Yeni Parti arasında devam eden o tartışmaların ardından Mansur Yavaş CHP'den istifa etti. O da bağımsız bir belediye başkanı. Şimdi süreç aynı olunca soru tek. Acaba Mansur Yavaş da AK Parti'ye geçecek mi?
4: Ayrılıkta azap vardır, birlikte rahmet vardır.
5: Bu sözleri söyledi ancak çok geçmeden CHP'den istifa etti.
6: Hiç kimse Cumhuriyet Halk Partisi'nden büyük değildir.
5: İstifası sürpriz olmadı Mansur Yavaş'ın. Zaten bekleniyordu. Başkan Erdoğan'la görüşmesinin ardından geldi istifası. Ardından AK Parti'ye mi geçiyor iddialarıyla çalkalandı Ankara.
7: Mansur Yavaş büyük bir vefasızlık göstermiştir.
5: Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş yeni partiye de kapıları tamamen kapatmıştı. Yola bağımsız olarak devam edeceğim demişti. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın AK Parti saflarına katılması benzer bir geçiş senaryosunu yeniden gündeme taşıdı.
4: Kimse kimsenin yedeği olmaz.
5: Yavaş'ın Başkan Erdoğan'la yaptığı görüşme geçiş iddialarını büyüttü. İzmir'deki tarihi gelişmenin domino etkisi oluşturacağı düşünülüyor. Mansur Yavaş'ın bir sonraki atacağı adım merak edilirken AK Parti'ye geçiş iddialarının da bir süre daha gündemdeki yerini koruması bekleniyor.
3: Şimdi bunlar CHP'de ya da Yeni Parti'de aslında karışıklığa sebep oluyor ama bir şekilde Yeni Parti'de karışıklığa sebep olmayan bir başka durum var. Malum özellikle onların desteklediği belediye başkanlarının yargılandığı davalar, haklarında başlayan soruşturmalar. Şimdi yeni gelişmeler de var, hemen bunları da paylaşalım. Belediyelere yönelik yolsuzluk ve rüşvet operasyonlarının son halkası Çeşme ve Esenyurt Belediyesi oldu. Özellikle imar ve ihale süreçlerinde usulsüzlük, rüşvet ve irtikap iddialarıyla düzenlenen operasyonlarda çok sayıda isim hakkında gözaltı kararı verildi.
8: Bir kör kuruş kanıt yok. Sadece ihaleye girmeyeni bulup getiriyorlar.
0: Özgür Özel her fırsatta böyle dese de belediyelerdeki rüşvet ve yolsuzluk dosyaları günden güne artıyor. Son adres İzmir Çeşme Belediyesi. Üstelik rüşvet de, yolsuzluk da belgeli.
9: İmardaki müdürle görüşmüş. Bir miktar para vereceğiz. Bir de 20 bin lira otel harcıyor diye cezalı. Güvenle yatak değil mi? Yani öbür gün müdür bize yanlış yapmaz.
10: Kardeşim müdür ayağımız falan yapma. Zaten müdür kendimiz de alacak be ya.
9: Ben IBAN'dan veremem böyle bir durumda. Elden vermem lazım.
10: Ya sana IBAN atacağım. Sıkıntı yok.
0: Bazı imar ve ihale süreçlerinde usulsüzlük, rüşvet ve irtikap iddiaları üzerine Çeşme Belediyesi'ne operasyon düzenlendi. Soruşturma kapsamında bir rüşvet pazarlığı böyle kayda geçti.
11: Çıkmış senin evrak. Kafanda soru işareti kalmasın. Müdürün bilgi sahilindeki imzalamış.
9: Hani bana şey konuşmadı yani sadece... Hani müdür şu kadar...
11: Biz onu konuşmaz bilerek hani
9: bizim,
11: biliyorsun.
9: Evet bizim...
11: İllaki belediyenin son zamanlardaki durumunu.
0: Görüntülere iş karşılığında yasal tutarın 2,5 katı ek ödeme talep edildiği de yansıdı.
9: 50 artı 20 mi? 70 ediyor. İşler. Allah bereket versin.
11: Müdürün net kararıymış. Bu şartı koymuş. Yok dersen ki sen hani ben uğraşmak istemiyorum. Başım ağrımasın.
0: Operasyon bir belediye personelinin boşanma aşamasındaki eşi imar ve

0: Şehircilik Müdür Vekili Buğçe Sağlamer hakkında yaptığı suç duyurusu ve belediyeye ait evrakların imha edilmeye çalışıldığı ihbarı üzerine başlatıldı. Yapılan baskında poşet poşet evrakı yakmaya çalışan kişi suçüstü yakalandı. Belediyedeki evrak ve dijital materyallere el konulurken Belediye Başkan Yardımcısı Emrecan Durmaz, İmar ve Şehircilik Müdürü Buğçe Sağlamer ve Fen İşleri Müdür Vekili Furkan Yiğit ve 9 şüpheli hakkında gözaltı kararı alındı.
1: Maalesef yine bir okulda yaşanan vaka var. Bu kez adres İstanbul Esenyurt'ta bir lise. Öğrenciler arasında kavga çıktı. İki arkadaşını bıçakla yaraladı. 16 yaşındaki bir öğrenci. Gözaltına alındı. Maalesef önceki günde acı haber Başakşehir'den gelmişti. Bir ortaokulda yapılan saldırıda hayatını kaybeden bir öğrenci vardı. O 10 yaşındaki öğrenci memleketi Bartın'da toprağa verildi. Soruşturmayla ilgili de önemli bir gelişme var. Olaya ilişkin sadece saldırgan gözaltına alınmadı. Saldırganın anne ve babası da tutuklandı.
2: Okulda bıçaklı kavga çıktı. İki öğrenci yaralandı. Olay İstanbul Esenyurt'taki Sezai Karakoç Anadolu Lisesi'nde meydana geldi. İddiaya göre aynı sınıfta öğrenim gören öğrenciler arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesi üzerine 16 yaşındaki öğrenci iki arkadaşını bıçakla yaraladı. Okula çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Yaralanan iki öğrenci sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. 16 yaşındaki öğrenci gözaltına alınırken olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı. Öte yandan Başakşehir'deki bir ortaokulda meydana gelen bıçaklı saldırıda hayatını kaybeden 10 yaşındaki öğrencinin cenazesi Bartın'da toprağa verildi.
3: Allahu Ekber!
2: Olaya ilişkin gözaltına alınan saldırganla saldırganın anne ve babası tutuklandı.
1: Fransa'da durum her geçen gün daha da kötüleşiyor. Lise öğrencilerinin başlatmış olduğu o protestolar adeta sokak savaşlarına dönmüş durumda. Polisle çatışıyorlar. Okulları, çöp konteynerlarını ve araçları ateşe veriyorlar. Son olarak da kayda geçen görüntüler Fransa'yı ayağa kaldırdı. Çünkü bir polis günler sonra bir öğrenciyi sadece şiddet uygulamakla kalmadı, suda boğmaya çalıştı.
2: Önce öğrenciler tarafından darp edildi, ardından bir öğrenciyi suda boğmaya çalıştı. Polis hakkında cinayete teşebbüsten soruşturma başlatıldı. Ülkeyi ayağa kaldıran görüntüler Fransa'dan. Fransa'da öğrenciler eğitim koşullarının iyileştirilmesi için günlerdir eylemdi. Ancak eylemler şiddetlendi. Sokaklar savaş alanına döndü. Çok sayıda okul ve yapı hasar gördü. Protestoların başında bir polis memuru öğrenciler tarafından darp edilmişti. O anlar kameralara yansıdı. Şimdi ise aynı polis memurunun bir öğrencinin kafasını suya sokarak boğmaya çalıştığı anlar ortaya çıktı. Belfort kentinde meydana gelen olayla ilgili yapılan suç duyurusunun ardından cinayete teşebbüsten soruşturma başlatıldı. Eylemler devam ederken ülke genelinde yüzlerce okulda dersler askıya alındı. 5000'den fazla kişi gözaltına alındı. Avrupa Parlamentosu üyesi Emma Fuhu da eylemleri A Haber'e değerlendirdi.
4: Gençler eğitim koşullarına karşı seslerini yükseltiyor. Zira bugün aşırı kalabalık sınıflardan, öğretmen açığından ve dökülen okul binalarından bahsediyoruz. Ulusal eğitim sistemi için kaynak talep ediliyor. En basit tabiriyle tüm lise öğrencileri adına eşitlik ve onur istiyorlar. Ne de olsa bugün öğrenim koşullarının tam anlamıyla felaket düzeyinde. Hükümetin göz yaşartıcı gaz, plastik mermi ve el bombasıyla karşılık vermek yerine gençlere kulak vermesi gerekiyor.
1: Soykırımcı İsrail'le devam ediyoruz. Tabii ki o işgal politikalarını sadece Filistin'de yürütmüyor, Lübnan'da yürütmüyor. Aynı zamanda hedefinde olan ülkelerden birisi de Suriye. Şimdi Suriye'deki işgal projesinin adı Sufa 53. Bu kapsamda da inşaat çalışmalarına

0: tüm dünyayı karşısına alarak başladığı Golan sınırına yaklaşık 70 kilometrelik bir askeri hat inşa etti İsrail. Aynı zamanda sadece bu bölgeler değil, bir de Kuneitra bölgesinde tarım arazilerini dev hendeklerle bölmeye başladı.
1: Suriye'deki işgalini adım adım genişleten İsrail, bölgedeki yasa dışı inşaat çalışmalarını sürdürüyor. Soykırımcı İsrail, Suriye topraklarını bu kez de hendeklerle bölüyor.
2: İlk kez bir Türk televizyonu bulunduğumuz noktaya girdi. Bizler A Haber ekibi olarak Golan Tepelerinin bulunduğu noktadayız. İsrail güçleri Golan Tepelerini Suriye topraklarından ilhak edip işgal etti. İşgal altındaki Golan Tepelerinden bölgeyi kontrol etmeye çalışıyor.
1: İşgal güçleri Suriye'nin güneyindeki Sufa 53 projesine devam ediyor. Kuneitra'nın güneyindeki Refit köyüne kadar uzanan bölgede 8 metre genişliğinde, 5 metre derinliğinde askeri hendekler kazılıyor. Kilometrelerce uzanan tarım arazileri işte bu hendeklerle bölünüyor. İsrail'in 2022'de başlattığı proje Golan Tepelerine paralel bir hat üzerinde ilerliyor. Üstelik çalışmalar 1974'te imzalanan anlaşmayla silahsızlandırılan bölgede yürütülüyor. Hukuk tanımayan İsrail'in kazdığı dev hendeklerin bedelini ise bölge halkı ödüyor. Tarım arazileri parçalanan çiftçiler ağaçlarına ve ürünlerine ulaşamıyor. Hayvancılıkla geçinen Suriyelilerin de mera ve ovalara ulaşımı engelleniyor. Bölgedeki askeri hattını günden güne ilerleten İsrail, işgali kalıcı hale getirmeye ve 1974 tarihli anlaşmayla varılan mevcut durumu değiştirmeye çalışıyor.
0: Devam eden bir başka savaş hemen kuzeyimizde, Rusya-Ukrayna arasında maalesef ki tansiyon düşmesi beklenirken giderek daha da tırmanıyor. Karadeniz'de 2 günde 3 ticari gemi daha hedef alındı.
1: Kiev-Moskova hattında gerilim yüksek. Karadeniz'de cephenin uzantısı haline geldi. 2 günde 3 ticari gemi vuruldu. Saldırı 5 Ekim'de Romanya açıklarında gerçekleşti. Ukrayna'dan İtalya'ya giden bir ticari gemi Romanya'nın Münhasır ekonomik bölgesinde vuruldu. Yangının ardından gemi battı. 2 kişi hayatını kaybetti. 11 kişi kurtarıldı. Ukrayna saldırının Rus İHA'larıyla gerçekleştirildiğini öne sürdü. Moskova ise olayla ilgili açıklama yapmadı. Romanya makamları da geminin kim tarafından hedef alındığına ilişkin bilgi vermedi. Aradan sadece bir gün geçti. Bu kez hedefte iki gemi vardı. Togo bayraklı Alfa Vatan ve Palau bayraklı Able vuruldu.
3: Dün gece Bulgaristan sularında iki sivil gemiye saldırı yapıldı. Biri battı, diğeri ise ciddi hasar aldı.
1: İki gemi de Bulgaristan'ın Münhasır ekonomik bölgesindeydi. Gemilerden biri battı, mürettebatı hala kayıp. Diğer gemi de alev aldı. 18 kişilik mürettebat kurtarıldı.
3: Bulgaristan'ın Münhasır ekonomik bölgesine kesinlikle kabul edilemez bir saldırı bu. Deniz hukukunun, uluslararası hukukun ve genel olarak deniz hukukunun açıkça ihlali.
1: Saldırıların gerçekleştiği bölgede dikkat çekici. Gemiler Romanya ve Bulgaristan'ın deniz yetki alanlarında hedef alındı. Çünkü iki ülke de NATO üyesi.
0: Dikkat çeken bir kamera görüntüsüyle devam edelim. Manisa'da kayda geçiyor. Bu görüntülerdeki kişi 69 yaşındaki bir kadın. Komşusunun kapısını matkapla deliyor. Bu nedenle de gözaltına alınmıştı. Serbest bırakıldı ama demek ki hırsını alamamış. Serbest bırakıldıktan sonra bir daha komşusunun evine gitti. Bu kez matkapla değil ama tekmeyle o yeni kapıyı kırmaya çalıştı.
4: Matkapla deldi, serbest kalınca yine geldi. Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde 69 yaşındaki yaşlı kadın bir süre önce komşusunun çelik kapısını matkap ve sert cisimlerle parçalamıştı.

0: çekerken olayla ilgili polis ekibi tarafından yeniden inceleme başlatıldı.
1: Yalı hayatı çok zor. Bu sözler tabii ki bize ait değil. İş kadını Derin Mermerci'ye ait katıldığı bir programda bu sözleri çok konuşulmuştu. Dün gece İstanbul Üsküdar'daki yalısına büyük bir yolcu motoru çarptı. Hem yalıda hem de rıhtımında da önemli hasar oluştu.

0: İstanbul Boğazı'nda bir kez daha facianın eşiğinden dönüldü.
1: Saatler 23.30'u gösterdiğinde Derin Mermerci'nin Vaniköy Üsküdar'da bulunan yalısına o esnada boğaz turu yaptığı iddia edilen vapur çarptı. Evin rıhtımı adeta paramparça oldu.
2: Görüyorsunuz şu anda elim titriyor çünkü hiç böyle bir şey yaşamadım. Benim çocuklarım bu evde şu anda korkunç bir travma yaşadılar. Rıhtımımı yok ettiler.
0: Denizde sürüklenen vapurun önce yalının önündeki bir tekneye çarptığı, ardından da rıhtıma daldığı kaza güvenlik kameralarına böyle yansıdı.
2: Hasar var mı? Sizce hasar var mı?
0: Derin Mermerci daha önce katıldığı bir yayında yalıda oturmanın zorluklarını anlatmıştı.
3: Bir kere yalı hayatı korkunç. Habire borular patlıyor. Habire bir sorun çıkıyor. Düz köprüsünü tepkiye girmeden atlatmak. Yani onun için hiçbir şeysi yok yalının.
0: Yaşananların ardından Derin Mermerci sorumlular hakkında şikayetçi oldu.
4: Bizim polisimizin üstüne yok. 14 dakikada falan geldiler.
5: Ülke genelinde havalar yavaş yavaş soğumaya başladı ama doğuda özellikle de yüksek rakımlı bölgelerde kar yağmaya başladı. Kars, Ardahan, Erzurum'da benzer görüntüler var. Özellikle zirvelerde kar kalınlığı artık oluşmaya başladı. Hatta Palandöken'de kar kalınlığı 10 santimetreye geçti bile.
6: Burası Kars. Selim ilçesinde yoğun kar etkili oldu. Yüksek kesimlerde kar kalınlığı 10 santimetreyi geçti. Sarıgün köyü yaylasıyla zirveler beyaz örtüyle kaplandı. Sarıkamış ilçesinde de etkili olan sağanak yüksek kesimlerde kar yağışına dönüştü. Ardahan'ın yüksek kesimlerine de mevsimin ilk karı düştü. Kentte aralıklı etkili olan sağanak yükseklerde yerini kara bıraktı. Başta Kısırdağ olmak üzere birçok zirve beyaz örtüyle kaplandı. Kentte sonbaharın ardından kışın ilk görüntüleri ortaya çıktı. Erzurum Palandöken'de de kar kalınlığı 10 santimetreye ulaştı. Şehir merkezinde yağmur etkili olurken Palandöken'in zirvesine kar yağdı. Ortaya çıkan kış manzarası görsel şölen oluşturdu. Erzincan'ın zirvelerinde de kar sürprizi vardı. Hava sıcaklıklarının düşmesiyle Esence Dağ, Kızıldağ ve Keşiş Dağı'nın yüksek kesimleri beyaza büründü. Yaylalardan dönen göçerler kar yağışına yakalandı. Hakkari'nin yüksekleri beyaza büründü. Sağnak akşam saatlerinde yüksek kesimlerde yerini kara bıraktı. 3487 metre rakımlı Sümbül Dağı ve çevresindeki zirveler beyaz örtüyle kaplandı. Burası da Bayburt. Kentin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu. Kısa sürede kar yağışı yükseklerde yer yer beyaz örtü oluşturdu.
5: Şimdi ise yurttan ve dünyadan görüntüleriyle öne çıkan haberlerden derlediğimiz kısa bir haber turumuz var.
7: Yolun karşısına geçiyordu. Bir anda üzerine doğru gelen aracı gördü. Son anda sıçrayan yaya aracın altında kalmaktan kurtuldu. Ön cama çarpmasıyla cam tuzla buz olurken aynaya tutunup ayakta kalmayı başardı. Bursa'da kayda geçen kazayı genç adam ufak sıyrıklarla atlattı.
8: Oradan
7: Çorum'da otomobille cipin kafa kafaya çarpıştığı kazada biri çocuk 4 kişi hayatını kaybetti. Yaşamını yitirenlerden Ömer Cebeci ve Zehra Betül Yılmaz henüz birkaç gün önce nişanlanmıştı. Çiftin ölüm haberi ailelerini yasa boğdu. İzmir'de bir kadın bebek arabasıyla ilerliyordu. Trafonun üzerine bırakılan çantayı gördü. İçindekileri kontrol ettikten sonra da yoluna devam etti. Esnafın dükkan kapattığı

0: Sırada unuttuğu çantada yüklü miktarda gümüş takı vardı. Polis şimdi her yerde sırra kadem basan o kadını arıyor. Tekirdağ'da maskeli soyguncu kuyumcuya girdi. Oyuncak tabancayı kadın çalışana doğrultup altınları istedi. Tabancanın oyuncak olduğunu fark eden çalışanın bağırması üzerine paniğe kapılan şüpheli hiçbir şey alamadan kaçtı. Yakalanması ise uzun sürmedi. Tutuklanarak cezaevine gönderildi.
1: Abi çalışmadı.
2: Hayır, ya sıcaklık ne inesin?
0: Araba 15 gündür çalışmıyor dedi ama radyatördeki sıcak su onu ele verdi. Nevşehir'de drift attıktan sonra kaçan sürücü ceza ödememek için 15 dakikada aracı parçaladı. Polisin dikkati sonrası suçunu kabul eden sürücüye 140 bin lira ceza kesilirken ehliyetine de 60 gün süreyle el konuldu. Malatya, Erzurum, Van ve Ağrı. Türkiye'nin doğusundaki birçok noktada yüksek kesimler beyaza büründü. Palandöken zirvesinde kar kalınlığı 10 santimetreye ulaştı. Ağrı Dağı'nda fırtınaya yakalanan bir dağcıysa geri dönmek zorunda kaldı.
3: Hadi yürü öne doğru.
4: Tamam, sağ ol Ramazan abi. Bu işte bu Yakup amca.
3: Nasılsınız?
0: Almanya'dan tatil için Muğla'nın Fethiye ilçesine gelen 94 yaşındaki Yakup Kaya yamaç paraşütü yaptı. Manzaranın keyfini çıkaran Yakup amcanın keyfine diyecek yoktu. 94 yaşındaki Kaya Ölüdeniz'de yamaç paraşütü yapan en yaşlı kişi oldu.
4: Gençlere ne söylemek istersin? Ne tavsiye verirsin?
5: Ya gençler şimdi laf dinemiyor ki.

0: Görüntüler İspanya'nın Madrid kentinden. Önce şiddetli bir patlama meydana geldi, sonra alevler binayı sardı. Binada büyük hasar meydana geldi. Yangında 3 köpeğin öldüğü açıklandı. Bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri yangını güçlükle kontrol altına aldı. Paraguay'daki dolu fırtınasından görüntüler gelmeye devam ediyor. Tenis topu büyüklüğündeki dolu taneleri camları kırıp araçlara hasar verdi. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde bir köpeğin kafasına isabet eden dolu yüzünden baygınlık geçirdiği görüldü. Köpek neyse ki ciddi bir yara almadı. Bu kazanın adresi ise Kolombiya. Bir kadın sürücü pedalları karıştırdı. Yüzme havuzuna daldı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Burası da Çin'in Çinço kenti. Şiddetli yağışlar sele yol açtı. Mahalleler göle döndü. Onlarca araç su altında kaldı. Yetkililer su seviyesinin arttığı bölgelerde durumu yakından takip ettiklerini aktardı. Amerika Birleşik Devletleri'nin New York kentinde traktör virajı alamadı. Kontrolünü kaybeden traktör devrildi. Roanoke'taki yolcular sokağa savruldu. Kazada 14 kişi yaralandı.
1: Devam ediyoruz Gece Ajansı'na. Gündemin o sıcak başlıklarını, gündeme damga vuran başlıkları değerlendireceğiz kıymetli konuklarımızla birlikte. Hemen kendilerini de takdim etmek istiyorum. Avukat Tuğba Arslan bugün bizlerle, hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk, yayınlar diliyorum.
1: Çok teşekkür ediyorum. Avukat Mehmet Yılmazer, hoş geldiniz.
3: Hoş bulduk, iyi yayınlar diliyorum.
1: Teşekkürler. Sabah gazetesi haber koordinatörü Kenan Kıran, hoş geldiniz.
4: Hoş bulduk efendim.
1: Siyasette tarihi günlerden birini yaşadık aslında. Çok önemli gelişmeler ardı ardına yaşandı. Tabii siyasetin ve yargının da takip ettiği başka konular da vardı. O konuların başında da fon soruşturması geliyor. Şimdi geride bıraktığımız gün AK Parti grup toplantısında değildi Başkan Erdoğan. Bu kez AK Parti Genel Merkezi'nde milletvekilleriyle bir araya gelmişti. Tabii ki geçtiğimiz hafta aslında bu konuyla ilgili çok önemli ifadelerle açıklık getirmişti. Bugün de Başkan Erdoğan milletvekilleriyle buluşmasında o konuya dair dikkat çeken açıklamalar yaptı. Milletin hakkına girenler bunun hesabını verecek dedi. Şimdi o konuyla ilgili önemli gelişmeler var ama isterseniz önce Başkan Erdoğan'ın açıklamalarını dinleyelim. Ardından da bu açıklamalar ışığında yaşananları değerlendirelim.
5: Şunu herkes bilsin ki milletin hakkına girenler, haksız kazanç sağlayanlar, tamahkarlık ve sahtekarlık yapanlar bunun hesabını hem bu dünyada Türk mahkemelerine hem de Mahkeme-i Kübra'da Yaradan'a verecektir. Bu meselenin kuşkusuz bir de ekonomik yönü var. Ekonomi yönetimimiz başta olmak üzere ilgili tüm birimlerimiz çok dikkatli biçimde konuyu takip ediyor, tedbirleri alıyor. Finans piyasalarının bu krizden daha güçlü, daha sağlıklı çıkabilmesi için ihtiyaç duyulan adımları atıyorlar. Kamuya yük getirmeden vatandaşlarımızın birikimlerinin bir an önce ödenmesi için gerekli idari ve yasal süreçleri işletiyoruz. Her ne kadar birileri bu meseleden dolayı Türkiye ekonomisinin krize girmesini dört gözle bekliyor olsa da Allah'ın izniyle tam tersi olacak. Bu sürecin sonunda Türk sermaye piyasaları safralarından kurtulacak, küçük yatırımcının birikiminden beslenen aç gözlü parazitlerden arınacak, çok daha sağlam, çok daha sağlıklı bir bünyeye kavuşan finans piyasamız inşallah yoluna güçlenerek devam edecektir. Dedikodular, söylentiler, iddialar, iftiralar, ithamlar, türlü türlü senaryolar hiç kimse merak etmesin. Tayyip Erdoğan da onun dava arkadaşları da gereken neyse yapar ve hiç kuşkunuz olmasın yapacaktır.
1: Şimdi devam eden bir süreç var. İşin evet bir siyasi ayağı var, konuşulması, tartışılması gereken. Bir de hukuki ayağı var ki bu konuyla ilgili söz söyleyecek olan merci zaten yargı. İşte süreç tam da böyle işliyor. Şimdi dün Adalet Bakanı Akın Gürlek bu konuyla ilgili dikkat çeken açıklamalar yapmıştı. Bakın, fon soruşturmasıyla ilgili aslında rakamlar ortadayken başlatılan soruşturmalar, yapılan açıklamalar ki en tepeden yani Başkan Erdoğan tarafından bile yapılan açıklamalar ortadayken birileri tarafından bir beşinci kol faaliyeti yürütülerek bir algı operasyonu oluşturulmaya çalışılıyor. Sanki hiçbir şey olmuyormuş gibi, sanki kimse gözaltına alınmıyormuş gibi, soruşturmanın üstü örtülüyormuş gibi bir manzara var ama durum öyle değil. Neden değil? Bakın, Bakan Gürlek dün açıkladı. 217 şüpheli hakkında işlem yapıldı dedi. Tutuklu sayısı 85'e yükseldi. 98 şüpheli hakkında adli kontrol uygulandı. Şirket yöneticilerinden sermaye piyasası aktörlerine uzanan geniş bir dosya oluştu dedi. Gerçek kişiler hakkındaki tedbirler devam ediyor. Soruşturmalar da İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülüyor ifadesini kullandı. Şimdi bu konunun yargı ayağı. Aslında konuyla ilgili bu soruşturmayla birlikte gündeme gelen bir isim vardı. Fatma Betülsayan Kaya ve eşi İlyas Kaya, ki onunla ilgili de geçtiğimiz saatlerde yine Sebep Sonuç programına katılan AK Parti Genel Sekreteri Eyüp Kadir İnan A Haber'de o önemli açıklamayı da yaptı. Fatma Betülsayan Kaya partimizin üyesi değildir, bir ilişiği yoktur dedi. Sanki bunlar hiç olmuyormuş gibi bir algı şeyi ortaya çıkmış durumda Kenan Kram. Değil mi? Birileri bir şeyler deniyor ama denemeye çalıştıkları şey Türkiye'ye zarar vermek.
2: Tabii ekonomiye zarar vermek istiyor ve bugün hepimiz gördük. Melih Altunok'un programında AK Parti Genel Sekreteri Eyüp Kadir İnan açıkça söyledi. Fatma Betülsayan artık üyemiz değildir. Bu ne demek? AK Parti'den ihraç edildi. Yani Fatma Betülsayan AK Parti'den ihraç edildi. Fon olayındaki o iddiaların ardından bugün de İstanbul Adliyesi'ne gidip eşiyle birlikte ifade verdiler. Soruşturma devam ediyor. İfadeleri değerlendirilecek. Belki ileriki aşamada farklı bir süreç devam edebilir. AK Partili isimler de tutuklandı. Yani AK Parti ekonomi işlerinden sorumlu başkan yardımcısı tutuklu. Hazine ve Maliye Bakan yardımcısının damadı tutuklu. AK Parti il yönetiminde bir

0: Bir isim vardı 28 yaşında, tutuklu. Ya biz AK Parti bu fon olayına karıştığı gerekçesiyle AK Partilileri koruyalım diye bir şey yok. Cumhurbaşkanımız milletin helal parasına uzananlara tek tek yargı yoluyla zaten yargı da gereğini yapıyor, parti de ihraç ediyor. Ama işin tuhaf yanı, tüm bunlar yaşanırken AK Parti bu fon olayında kendi partilerini koruyor diyor. İhraç ediliyor, tutuklanıyor ve AK Partili hiçbir isim bu fon olayında bu kişilerin, tabi yargı karar verecek, savunmuyor. Ama biz şunu görüyoruz, ya Ekrem İmamoğlu ve ekibi İstanbul'u soydular. Rüşvet, yolsuzluk, hırsızlık yaptılar. Partiden ne ihraç etmesi, Ekrem İmamoğlu ve ekibi yeni parti adıyla parti kurdular. Yolsuzluk ve rüşveti savunmak için parti kurdular. Yolsuzluk ve rüşveti savunabilmek için Saraçhane'de miting başlattılar. İlçe ilçe Ekrem İmamoğlu yolsuzluktan yargılanan kişilere destek oldular, oluyorlar da. Ya hatırlarsınız, Mustafa Sarıgül vardı Deniz Baykal döneminde, 2005 yılında Sayın Deniz Baykal, Allah rahmet eylesin, rakibiydi. Sen rüşvetle yargılanıyorsun, senin bu partide işin yok dediler. Parti disiplin kurulu bile ihraç edemedi. 2005-2026-21 yıldır Mustafa Sarıgül, Deniz Baykal tarafından, Önder Sav tarafından rüşvetçi olmakla suçlanan, Şişli Belediyesi'ndeki yolsuzluk raporları ortaya çıkan Mustafa Sarıgül CHP'de siyaset yaptı. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayı oldu, kaybetti. CHP'deydi, en son yine Özgür Özel'in partisinde. Siz Ekrem İmamoğlu ve ekibini savunuyorsunuz. Yolsuzluk, rüşvetle suçlanıyorlar.
1: Günün sonunda şöyle bir şey var. Şimdi Sayın Yılmaz Er, yanılıyorsam siz de lütfen düzeltin. Sonuçta devam eden bir soruşturma, bir yargı süreci var.
2: Evet.
1: Ve bu yargı sürecinde şimdi kimse hakkında şu suçludur demiyoruz. Bizler yolsuzluk soruşturmalarında da iddialar ve suçlamalar üzerinden zaten konuşulanları, yargıya yansıyan, kamuoyuna yansıyan yargıdaki mevzuları hep burada konuştuk, detaylandırdık. Şimdi burada iki farklı bir süreç var. AK Parti'de şöyle bir tabloyu gördük. Evet, bir soruşturmaya konu olunmuş ve ciddi bir suçlama da var. Eğer bu suçlamalarsa ki kişilerle ilgili ilişik kesildi. Bu partiden ihraç edilme, istifası istenme ya da günün sonunda o partiyle ilişkinin kesilmesi, yola devam edilmemesi o kişilerle, bu manzarayı görüyoruz. Ama diğer tarafta
3: Cumhuriyet Halk Partisi Cumhurbaşkanı adayı çıkarttı.
1: Bunu ödüllendirme gibi bir durum söz konusu oldu. Sadece İmamoğlu için söylemiyoruz. CHP'de görev yapan işte bazı milletvekilleri, isimleri yolsuzluk soruşturmalarında geçiyor, davalarda geçiyor. Bununla birlikte ödüllendirildiler. Yeni partide genel başkanlık yardımcılığı gibi, grup başkan vekilliği gibi makamlara getirildiler. Ve değil bu kişilerle, ya en azından bu soruşturma bitene kadar partiyle ilişkinizi kesin. Hani eğer suçsuzsanız da, bunu da dile getiriyorsanız, iddia ediyorsanız da, hani aklının gelin gibi bir şey de söylemediler. Aksine daha çok sahip çıktılar, yokmuş gibi.
3: Hatta siyasi operasyon dediler.
0: İki isim ekleyeyim Sayın Mehmet Bey'e sözü vermeden. Turan Taşkın Özer, yani yolsuzluk ve rüşvet soruşturmasının en önemli isimlerinden, Ekrem İmamoğlu ve ekibi tarafından CHP'de Merkez Disiplin Kurulu'dan sorumlu genel başkan yardımcısı yapıldı. Özgür Karabat, ihale yolsuzluklarıyla ismi anılıyor, CHP'de mali işlerden sorumlu genel başkan yardımcılığı yaptı. Hı. Dediğiniz gibi yolsuzluk ve rüşvetle suçlanan, yargılanan, hakkında belgeler olan kişileri ne partiden ihraç etmesi, vekilken
1: yeni partide de
0: tabi genel başkan yardımcısı yapıldı ve yeni partide de yönetici olarak, sadece eskiye nazaran sesleri az çıkıyor, o kadar, ama partide yine yönetimde.
1: En azından CHP için Kılıçdaroğlu harekete geçti diyebiliyoruz. Hani tabii, arındık, arınıyoruz, arınmaya da devam edeceğiz diyor, ama yeni partide böyle bir durum göremiyoruz.
3: Yeni parti zaten Cumhuriyet Halk Partisi'ni idare ettiği dönemde de yeni parti bileşenleri ve genel başkanı hali hazırda da yine

0: kendilerine yönelen bütün olumlamadıkları her soruşturmayı siyasi operasyon olarak görüyor zaten ya da böyle adlandırıyor. Ama bu tarafta fon dosyasına baktığımızda eğer acaba bu işin içerisinde başka bir şey var mı? Bir operasyon olabilir mi sorusunu dahi sordurtmuyorlar. Bir de böyle bir durum var. Yani operasyon değildir, olabilir, olmayabilir, bir şüphe vardır, yoktur. Bunlar tartışılsın istemiyorlar. Niye? Çünkü bunu bir kilit olarak kullanmak, susturucu olarak kullanmak istiyorlar. Biz bunu daha önce 17-25'te de yaşadık. 17-25'te de bir susturuculu bir, hırsızlık susturuculu bir operasyon, siyasi operasyon vardı. Şimdi fonda da biz şunu söylemiyor Sayın Cumhurbaşkanı ve AK Partililer bu anlamda deniyor ki kim karışmışsa sonuna kadar gidilsin. Sonuna kadar soruşturulsun. Sonuna kadar cezayı hak ettikleri anda da Türk mevzuatı, Meri mevzuatına göre cezalandırılsınlar. Şimdi dolayısıyla sadece işte Fatma Betül, Sayan Kaya değil kim varsa bu işin içerisinde bu ayrıntılandırılacak. Ama şunu söylemek lazım, bakın bu süreç, bu fonla ilgili süreç sadece bugünün olayı değil. Bu sürecin kimi kaynaklarımla, araştırmalarımla Ankara'da da onu söyleyeyim, 2019'a dayandığı söyleniyor. 2019'da başlayan bir süreç. Daha sonrasında 2022'de bir ağırlık kazanıyor. Bu süreçte bir takım hamleler yapılmaya başlanıyor. Ve 2022'den bugüne gelen bir süreç var. Yani dolayısıyla bu suçlar işlenirken ya da borsada manipülasyon yapılırken ya da fonlar aracılığıyla bu spekülatif işlemler yapılırken bir şekilde 3-4 yıllık bir süreçten bahsediyoruz ve burada İnsanların cebine, halkın yani dar gelirlinin, azıcık bir parası var burada bir değerlendireyim diyen dar gelirlinin parasına el uzatıldığı anlar daha önceden de başlıyor. Bir takım spekülatif işlemler yapılıyor. Bunların arkasından gelen, takibinde olan, çünkü şunu söyleyelim, Adalet Bakanımız Sayın Gürlek, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı iken 25 Şubat 2025 olsa gerek ya da 26 Şubat 2025'te zaten Sermaye Piyasası Kurumu'na yazı yazıyor. Bir müzakere yani, gönderiyor.
1: Bu süreç takip ediliyor. 1-2 günde başlatılan İşler soruşturmalar değildir. değil mi?
0: Derinleşmesi de ister istemez. Sonuçta hem dijital ortam burada var, hem farklı kayıtlar var, finansal hizmetler var. Sermaye piyasası o kadar da basit, kolay bir sektör değil. Dolayısıyla bu sektörün regüle eden kurumuna, aslında kurumu izin vermedikçe soruşturmanın ve süreçlerin reisen başlatılamayacağı bilinmesine rağmen Adalet Bakanımız İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı iken RS'nin dışında bir müzekkere ile bir takım belgeler, bilgiler talep ediyor. Yani Hazine Maliye Bakanı'nın bu konuyla ilgili bir açıklaması da oluyor yine aynı süreçte. Dolayısıyla şimdi şunu söylemek lazım. Bu süreç
1: yani bu işin daha, peşine düşen,
0: daha ön soruşturma safhasında, ön soruşturma safhasında tabii de konu anlaşılmaya çalışılıyor ne oluyor diye. Ve bugün bir süreç evet bir şekilde gündeme geldi. İşte Fatma Betül Sayan Kaya gündeme geldi. Farklı isimler, TERA'nın yönetim kurulu başkanı gündeme geldi. İşte Buz gündeme geldi. Pusula gündeme geldi. Bunların hepsi gündeme geldi ama tamam. Şimdi şöyle bir şey yok. Medyaya yansıdığı şekilde bir gün, ertesi gün, ertesi gün diye soruşturma işlemiyor. Soruşturmanın bir şekilde delil toplama süreci olduğunu atlıyorlar. Yani ayrıntılı delil toplanıyor olabilir ve savcılık her gün işte bu soruşturma durmada şu oldu, yarın da bu olacak diye bilgi vermeye yükümlülüğü de taşımıyor.
1: Ama soruşturma şöyle bir şeye
0: esas
1: geldi.
0: Olarak gizli ilerler zaten.
1: İş şöyle bir şeye geldi. Yani tüm bu fon soruşturması, işte dediğiniz gibi öncesinde yapılan incelemeler, başlatılan soruşturmalar,
0: tabii iki masak süreci vesaire, var bunun.
1: Sanki bunlar yokmuş gibi. Biraz önce açıkladığımız o rakamlar yokmuş gibi. Konu sadece bir isim üzerinden ilişkilendirilmeye çalışılıyor ve bu isim üzerinden de AK Parti, ya şimdi AK Parti diyoruz ama şu anda Türkiye'yi, ekonomisini de yöneten, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni de yöneten bir hükümetten bahsediyoruz. Hedef alınıyor ve günün sonunda bu Türkiye'nin ekonomisini hedef alan açıklamalara dönmeye başlıyor. Şimdi kendisi işte ifade verdi. Kimse çıkıp demedi ki hayır, bir AK Partili ismin kimse ifadesini alamaz İşte yakarız.

0: çıkarız ortalığı, sokakta polisle çatışırız kimse demedi. Partiden de yolları ayrıldı. Ardından eşiyle birlikte gidip ifadeye çağrıldı. Şüpheli sıfatıyla ifadelerini verdiler. Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülüyor. Soruşturmanın odağında sermaye piyasasındaki işlemler tabii ki bulunuyor. SPK'nın sermaye piyasası kanunu kapsamında ilgililer hakkında suç duyurusunda bulunmasının da beklendiği bildiriliyor. Yani konu sadece bugünün konusu değil. Ama konu biraz önceki o 85 kişi sanki tutuklanmamış gibi, konuyu sadece bir isim üzerinden hükümeti yıpratmaya yönelik ya da yolsuzluk soruşturmalarının şöyle üstünü örtmeye yönelik bir algıya dönüştü. Değil mi Tuğan?
1: Evet, çok bu noktada hem hukuki bakımdan yorumlarken birazcık da siyaseten yorumlarken ikisini birbirine çok karıştırmamak gerektiğini ben düşünüyorum. Çünkü hukuk, kıymetli üstadın ifade ettiği gibi, bir ceza soruşturmasıyla başladı. Hı. Cumhuriyet Başsavcılığımızın bir SPK'ya yazısıyla başladı Sayın Bakanımızın döneminde, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı iken. Dolayısıyla burada bir kişiyi veya kurumu suçlamak için bir suç araştırması yapmak, soruşturması yapmak bir zamana yaymayı gerektiren bir şeydir ki deliller şüphe çerçevesinde toplanabilip bir kuvvetli şüpheye dönüşün, bir kovuşturma açılabilsin, bir dava açılabilsin, daha genel tabirle söyleyelim. Dolayısıyla bunların birazcık sabırla yürütülmesi gerekiyor ve özellikle ifade etmek de lazım. Sermaye piyasaları Türkiye'de yani çok da uzun zamanı olan, tarihi olan hukuki düzenlemeler bakımından da çok böyle köklü düzenlemelere haiz olduğu bir alan olmadığını ben hep düşünüyorum. Sermaye piyasalarına çalışmış bir avukat olarak bunu söylüyorum. Neden? Çünkü zaten yani Borsa İstanbul'un kurulması, Sermaye Piyasaları Kurumu'nun kurulması, bunların çoğu, hepsi yani 50 yıllık bir mazisi yok Türkiye'de. Dolayısıyla o hukuki birikimin de oluşması bir zaman alıyor. Buna bağlı olarak bu işi anlayan, bilen hukukçu da çok azdır Türkiye'de. Ama şu bence çok önemli. Bu soruşturmaları yapan savcılarımız, Cumhuriyet savcılarımız, sermaye piyasaları hukuku anlamında yetkin savcılar. Bir kere bu çok önemli. Bunu herhangi bir cinayet dosyasını soruşturan bir savcı yapmıyor. Bu spesifik bir alan. Biraz ekonomi bilmeniz gerekiyor. Piyasa nedir, borsa nedir, bunları bilmeniz gerekiyor ve bu suç tiplerini incelemeniz gerekiyor. Belki mukayeseli incelemeniz gerekiyor ve bunu yapan savcılığımız bu işte uzman bir savcılık. Bir kere bunu bilelim. Ama yani hukuki bakımdan bir ceza soruşturması yürürken elbette bazı isimler tutuklanacak, bazı isimler gündeme gelecek. Bazıları için tutuklama için yeterli sebep olmayacak. Yani bu bütün dosyalar için geçerli bir şeydir. Hop şunu da tutuklayalım, bunu da alalım gibi bir hukuki yaklaşım ancak tiran devletlerinde filan olur. Yani böyle bir şey mümkün değil bir hukuk devletinde. Dolayısıyla soruşturmanın hem gizliliği ilkesi çerçevesinde buna çok dikkat etmek lazım ve birazcık sabırlı olmak gerektiğini ben düşünüyorum. Belki bizim bilmediğimiz daha büyük bir şey olabilir bunun arkasında, yahut da şaşıracağımız, evet bak bunun da günahını aldığımız diyeceğimiz kişiler de olabilir. Nitekim mesela kamuoyuna çok yansıyan bir takım soruşturmalar oldu. Canlı yayınlarda tartıştık. Narin Gülen soruşturmasında bizi şaşırtan bir takım gerçekler ortaya çıktı. Hepimizin yorumları değişti. Benim mesela en çok değişen yorumum Güllü soruşturmasıyla ilgiliydi. Ben Güllü'nün ilk etapta o camdan düştüğünü düşünmüştüm. Bunu canlı yayında ifade etmiştim. Ama şöyle bir gerçek var. Ben bir canlı yayında bunu değerlendiren avukat olarak o soruşturmanın savcısı kadar bilgiye sahip miyim? Hayır, değilim. Ben basından öğrendiğim kadarıyla ya da bir takım işte kulis bilgileriyle falan bunları yorumlayan bir hukukçuyum. Ama o Cumhuriyet Savcısının, o soruşturma yürüten savcının elinde Güllü'nün oradan düşmediğine ilişkin bir takım belgeler, bilgiler ve deliller vardı ki şu an soruşturmanın seyri çok farklı bir yere gitti. Dolayısıyla buradaki soruşturmada da hem başta söylediğim gibi spesifik bir değişik bir alan, çok yaygın bir alan değil. Bir kere buradan dolayı birazcık daha sabırlı olmamız gerekiyor. İkincisi de yeni deliller ortaya çıkabilir, sürecin ciddi bir şekilde incelenmesi gerekiyor hukuki bakımdan. Ama böyle bir şey çıktı. Yani sinek küçüktür ama mide bulandırır, değil mi? Kafamızı karıştırabilir, acaba dedirtebilir. AK Parti Türkiye'de yolsuzlukla mücadelede halkın, vatandaşın güvenini kazanmış bir partidir. Sayın Cumhurbaşkanımız özellikle bu konuda vatandaşa teminat olan bir isimdir. Bırakın vatandaşı, dünyadaki bütün insanlara bu konuda teminat olan bir isim. Dolayısıyla ne yapıyor? Hukuki bir şey bir yana, bugün ifadelerinde de söyledi. Mahkeme-i Kübra'da da şu an dünyadaki adalet mekanizmalarında da bu isimler

0: Eğer bir suçları varsa hesap verecekler diye bunu ifade ediyor. Bunu bir kenara koyuyor. Yani hukuka teslim ediyor bu kişileri. Ama diyor ki ben siyaseten bir duruş sergileyeceksem bunu da sonuna kadar sergilerim. Nitekim bugün Eyüp Kadir İnan, partinin genel sekreteri de partiyle bir ilişiği kalmamıştır diye bu kişiler için bir ifadede bulunuyor. Evet. Dolayısıyla siyasi duruş bu konuda vatandaşa güven vermek açısından, daha önce Türkiye'de pek çok ekonomik kriz yaşandı, bir sürü devalüasyonlar yaşadık değil mi? Bunların yönetim tarzıyla bugünkü yaşanan şeyin yönetim tarzı aynı şeyler mi? Biraz bunun mukayesesini yapmamız gerekiyor. Hukuk ve siyaseti buradan bence biraz ayırmamız gerektiğini düşünüyorum.
1: Şimdi ifadeleri de bazı başlıklarda ortaya çıktı. İlyas Kaya Nisan ayında diyor ki Özata Denizcilik'ten yaklaşık 150 bin lot hisse aldığını, hisseleri Ağustos ve Eylül ayında sattığını ifade ediyor. Fatma Betül Sayankaya da aynı hisseden yaklaşık 250 bin lot aldığını ve yine Ağustos-Eylül döneminde satış yaptığını söylüyor. İki isim de bizi kimse yönlendirmedi, özel bilgi almadık diyerek suçlamaları kabul etmedi. Hisselerden elde ettikleri kazançları ise TMSF'nin açtığı hesaba gönderdiklerini söylediler. Savcılık şimdi alım satımların zamanlamasını, para ve fon hareketlerini dosyadaki diğer delillerle karşılaştıracak. SPK'nın da Kaya Çift'i hakkında suç duyurusunda bulunması bekleniyor. Şimdi bundan sonraki süreç yargı süreci. Yani yargının izleyeceği yolları, alacağı kararları hep birlikte takip edeceğiz. Yeni bilgilerle birlikte bunları yorumlamaya başlayacağız. Ama özellikle yatırımcıların yakından takip ettiği de bir süreç var. Sonuçta bu fonlarla ilgili, bu şirketlerle ilgili. Bunun için de geride bıraktığımız gün, yani sürecin ne kadar şeffaf ilerlediği de aslında, şeffaf yürütüldüğü de burada belli hükümet tarafından. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Sayın Cevdet Yılmaz da Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeydi. Ve meclisi de kamuoyunu da bilgilendirdi. Yatırımcılarla ilgili izlenecek yol haritası ile ilgili genel kurulda bilgi verdi. Bir de o sözlere hemen bakalım.
2: Tasfiye sürecinde fon koordinasyonu kurulu olarak ana çerçevemiz şudur. Süreç şeffaf şekilde yürütülecektir. Adil, etkin ve olabilecek en hızlı şekilde sürdürülecektir. Hazineden kaynak kullanılmayacaktır. Her bir fonun kendi kaynakları ve açılmış hesaplara yatırılan kaynaklar değerlendirilerek hareket edilecektir. Bu 7 şirketten A1 Kapital, Buls ve Pardus olağan tasfiye süreciyle tasfiye edilecektir. 5 Ekim yani yarın itibariyle bu tasfiye süreci başlayacaktır. 17 fonun bu kapsamda tasfiye edileceğini öngörüyoruz. Bu 17 fondaki yatırımcılara paraları ödenecektir. Merkezi Kayıt Kurumu verilerinin tamamlanmasından sonra geriye kalan 4 şirket ve altlarındaki fonlarla ilgili olağanüstü tasfiye süreci başlayacaktır. Atlas şirketinin olağan yöntemle tasfiyesi üzerinde de çalışılmaktadır. Burada bir uzlaşmaya gidilirse Atlas şirketi de olağan tasfiyeyle yatırımcılara haklarını ödeyecek. Geriye sadece 3 şirket kalacaktır. Olağanüstü tasfiyenin özünü meclisimizin tabi takdirine sunacağımız olağanüstü tasfiyenin özünü 1 milyon liraya kadar ana paraların ödenmesi oluşturmaktadır. Fon alacaklılarının tahsili ve borçların ödenmesi kapsamında çalışmalar sürdürülecek. Nihai tasfiye bakiyesi 5-6 ay gibi bir süreç içinde sonuçlandırılmış olacaktır.
1: Şimdi şöyle bir algı yine birileri tarafından oluşturulmaya çalışılmıştı. İşte herkesin parası yandı. Tüm yatırımcıların parası yanacak. Benzer süreç işte diğer fonlarla da borsayla ilgili de olacak. İşte ekonomi şöyle batacak, artık yatırımcı gelmeyecek, gelmez de gelmesin de diyenler oldu, gördük. Ama işte Başkan Erdoğan aslında Türkiye'nin o büyük bir ekonominin içerisinde zaten küçük bir vaka olduğunu, bunun üstesinden gelinebileceğini söyledi. Hemen bununla ilgili bir kurul oluşturuldu ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Sayın Cevdet Yılmaz başkanlığında da çalışmalar yapıldı ve kamuoyuna en net şekilde neyin ne olacağı da anlatılmış.

0: durumda soru işareti kalmayacak şekilde süreç şeffaf bir şekilde ilerliyor. Sanırım vatandaşın, en azından yatırımcının da beklediği buydu. Size biraz daha bu konuda uzman olduğunuz için de
1: sizle ilgili, evet,
0: bununla ilgili de bir yorum alayım.
1: Size emin olamadım da o yüzden. Buyurunuz. Buna kesinlikle katılıyorum. Bakın, Türkiye'de ekonomik krizler ya da böyle işte banker krizleri gibi pek çok vaka yaşandı. Peki hangisinde vatandaş bu kadar sakin kalabildi? Yani şimdi bakın, böyle bir 455 bin tane yatırımcının mağduriyetinden bahsediyoruz. Doğrudan bu işten etkilenen. Bir yandan da bu fonda parası olmadığı halde borsaya yatırım yapan ve parasını bu şekilde değerlendirmek isteyen yatırımcının da yani şeyinde bir etkilenme oldu. Çünkü borsa düşüşle kapatıyor kaç günden beri, bu süreç kaldığından beri. Yani piyasalar en çok güven sever. Yani bir ülkede işte savunma sanayi üretimi artıyorsa bu ne demektir? Dış tehditlere karşı güven ortamı yaratılıyor demektir, değil mi? Şimdi bununla beraber aynı orantıda piyasaya olan güven de artacağı için insanlar rahat bir şekilde o yastık altında sakladıkları paraları piyasaya koyarak değerlendirirler. Yatırım yaparlar, alım satım yaparlar. Hani bir ara bir şey çıkmıştı, alın verin ekonomiye can verin diye, hatırlıyor musunuz? Bu ne demekti? Yani yastık altında tutmayın, piyasaya güvenin, siz devlete güvenin ve ekonomiye can verin, alışveriş yapın, yatırım yapın. Borsa da böyle bir yer. Bir pazar yeri olarak vatandaşın, yatırımcının parasını yastık altında tutmasındansa ilgili firmalara, ilgili anonim şirketlere yatırım yapmak suretiyle aslında Türkiye'nin de yatırımına, büyümesine, ekonomik büyümesine katkı sağladığı bir ortam. Dolayısıyla ama Türkiye'de biraz önce ifade ettiğim gibi daha böyle yeni bir alan olduğu için yatırımcının zaman zaman acaba dediği bir alan borsa. O yüzden Türkiye'de bence bugün, yani bu olayın ortaya çıkmasından sonra da birazcık daha finansal okur yazarlığın da ben artacağını, bu konuda eğitimlerin artacağını, insanların daha bilinçli yatırım yapacağını ben düşünüyorum.
0: Burada bir şey daha belki hatırlatmamız gerekiyor. Şimdi bu konu Sayın Mazer, sosyal medya ayağı da var bu işin.
2: Evet.
0: Sosyal medyada şimdi insanımız eskiden en sağlam yatırım aracı olarak işte altını görürdü. Fiziki altını görür, yastık altı olarak tabir ettiğimiz bu yatırım aracını kullanırdı. Ama artık Anadolu'da da şöyle baktığımızda hani borsa sadece işte büyük şehirlerdeki büyük paralarla yapılan bir işlem olmaktan çıktı. Toplumun hemen her kesiminden insanların borsayı bir yatırım aracı olarak kullanmaya başladığını da görüyoruz. Ama işte spekülasyonlar diyoruz ya, algı oyunları üzerinden yönlendirme, o küçük yatırımcının da parasına göz dikenler var. Sosyal medya bu konudaki en önemli mecra. Bu konuyla ilgili de ciddi bir yargı süreci yürüyor anladığımız kadarıyla.
2: Evet, yani belirli sayfalar sosyal medyada.
0: Uyarıları da izleyicilerimize yaparak da en azından herkese, her söyleyene kulak asılmaması yani gereken bir yatırım.
2: Tabii, sosyal medyada belirli bir şekilde belirli bir kitleyi yönlendirmeye, manipüle etmeye yönelik tabii gerek X platformunda, gerek başka platformlarda, hatta zaman zaman WhatsApp grupları oluşturularak o WhatsApp gruplarına, hatta Telegram üzerinden bunların yapıldığını aslında biliyoruz. Dolayısıyla insanımız da ister istemez oradaki tüyoları takip etmeyi ya da orada çıkabilecek herhangi bir yönlendirmeyi kısa dönemde değerlendirmeyi zaman zaman yapıyordu diyebiliyoruz. Dolayısıyla işin bu tarafında ve bu ayağında da bu yönlendirmelerin nasıl yapıldığı, işte Terra'nın bu anlamda nasıl bu fona yönlendirme yapıldığı da soruşturmanın kapsamında ortaya çıkacak. Yani şunu söylemek lazım, yani bu soruşturma kapsamında bunun üzerinin örtülebilmesi mümkün değil. Şimdi öyle bir endişe var ya, işte bunun üstü kapatılabilir mi? Hayır. Sayın Cumhurbaşkanı dedi ki sonuna kadar gidilecek. Bunu niye diyor insanlar? Çünkü hala hazırda çok şey kayıt altında. Zaten kimler, nasıl, ne şekilde buraya eklemlenmiş biliniyor. Kimler ne şekilde manipüle edilmiş, bu da biliniyor. Belirli rakamlar verilirken mesela Sayın Cumhurbaşkanı yardımcımız diyor ki işte 1 milyon ve altından bahsediyor. Çünkü farkındalar. Bu sürecin içerisinde uzun süre kalmayıp kısa dönemli girip mağdur oldular çünkü. Bilinmiyor. Belki bir şeyin içerisine, bir grubun içerisine takılıp evet burada bir şey var, buralarda işte şey olacak, yükselecek gibi bir manipülasyonun peşine takılıp

0: şekilde paralarını yatırmışlar. Belki kısa dönemde, çok kısa dönemde mağdur hale gelmişler. Şimdi ama öncesinde bu konuyu manipüle edenlerin neler yaptıkları ya da bu manipülasyonu nasıl ürettikleri aslında biliniyor. Dedim ya, bu süreç 2026'nın süreci değil. Bu süreç en yakın, en uzak tarihi 2022, belki 2019 diyorum ama 2022 burada hareketlenmenin başladığı bir süreç. Borsanın bu anlamda güven kaybetmesinin, borsanın güven kaybetmesine sebep olunması da ayrı bir infial toplumda. Ama şimdi şunu söyleyelim, bu kriz Allah'tan bir şekilde yine de yakın takip edilerek bir şekilde önlenmiş durumda. Niye? Sayın Cumhurbaşkanımız çıktı, dedi ki hiçbir mağdur kalmayacak. Şimdi Sayın Cumhurbaşkanı yardımcımız diyor ya, olağan tasfiye ya da olağanüstü tasfiye diye. Dolayısıyla bu şu güveni veriyor zaten piyasalara. Deniyor ki siz hiç mağdur olduğunuzu düşünmeyin, bunların hepsi size ödenecek. Şimdi mağduriyet yaşayanlar için evet. Ama şunu unutmayalım. Şimdi bir insan 100 milyon para koymuş ya da 20 milyon para koymuş. Bir ay geçmiş, bu 20 milyon belki 30 milyon olmuş ama beklemeye devam etmiş. Şimdi bu adamın sosyal medya takipleri de ayrı değerlendirilecek. Ve döndük, 20 milyon, 30 milyon olmuş, 40 milyon olmuş, 50 milyon olmuş, 250 milyon olmuş, 500 milyon olmuş, 1 milyar olmuş. Şimdi normalde rasyonel olarak insan, şimdi tabii iktisat teorilerine dönersek, insan aslında güncel hayatın içerisinde iktisaden rasyonel davranmaz, o da ayrı. Rasyonel davranmamasını mesela mağdurlarda görüyoruz. Yani her şeyin peşine takılırsanız gideceğiniz yani yol bu, değil.
1: Bu maalesef ki işte kripto varlıklar konusunda da oldu.
0: Yaşandı.
1: Biraz yani, önce Tuba Hanım'ın altını çizdiği
0: tabii.
1: Toplumsal olarak evet, madem bu konulara çok ilgi göstermeye başladık bu yatırım araçlarına.
0: Finansal okul yazarlığın gelişmesi lazım.
1: Evet, bu toplumda yaygınlaşması gerekiyor.
0: Dünyanın
1: yoksa
0: çoğu yerinde bu konularda zaten bu tip yatırımlara daha önce bir takım araçları piyasada, bu tip araçları, evet, sermaye piyasası araçlarını almaya yöneldiğinizde bankalarda, aracı kurumlarda ilk başta sizi bir şekilde bir soru havuzuna alır. Bir takım şeyler sorar. Der ki işte daha önce yaptınız mı? Ne kadar süreçle bu işin içerisine girdiniz, çıktınız? Bunu bizde bile sorarlar.
2: Türkiye'de de sorarlar.
0: Evet. Ama bu daha nasıl söyleyeyim, daha kati uygulanır bir takım yerlerde, dünyanın bazı yerlerinde. Dolayısıyla burada belki bu süreci özellikle küçük yatırımcı açısından daha sıkı bir şekilde regüle etmenin gereği ortaya çıktı. Bu işte manipülasyon yapanlar açısından da herkes bir yerlerde söylüyor bunu. Clawback mekanizması dediğimiz geri iade mekanizmasının sermaye piyasası kanunu külliyatının içerisine yerleştirilmesi lazım.
1: Yani bazı düzenlemeler gerekiyor ama en çok gerekiyor da belki yeni yatırımcılar olarak, bu yatırım aracını yeni öğrenenler için finansal okuryazarlık konusu daha önemli. İşin uzmanları dururken ya da işte sosyal medyadaki bir iki ismi bile belli olmayan kullanıcının peşinden gidildiğinde bu tür mağduriyetlerin yaşandığını görüyorduk. İşte bazen de bu şekilde büyük yaşanabiliyor.
0: İşte mesela işte 100 oldu, 200 oldu bekleniyor ya. Hı hı. Burada rasyonel olarak hareket eden çıkar, kar elde etmiş. Yani dolayısıyla bekleyen açısından fiili bir karineden bahsedilebilir. Bu dolayısıyla bir suç ya da kuvvetli suç şüphesi işte burada düşünülür zaten.
1: Bu konularla ilgili belki de uzmanlarla, ekonomi uzmanlarıyla biraz daha böyle bu yayınları yapıp yani, en azından evet, toplumda bir farkındalık oluşturmak, evet, da gerekiyor. Şimdi, siz kıymetli hukukçularımızla birlikte
3: Tahir Bey,
1: günün en önemli konusuna geçeceğim. Tamam. Buyurun, sizin yorumunuzu alıp hemen
3: mesela Fatma Betül Sayan Kaya ifade verdi, eşi ifade verdi. Sabah gazetesi ekonomi müdürü yazarı Dilek Güngör diyor ki Fatma Kaya çifti ifade verdi. Savcılık ifadesinde söylediklerine göre Özata hissesinde kazanmışlar. Ondan sonra bir de parayı Terafon'la yatırıp oradan da kar etmişler. Çifte kazanç. Şimdi soruşturma devam ediyor. Yani biz bir avukatı gördük. İsmi neydi? Yavuz Koçyiğit, Gökhan Koçyiğit. Karı koca, evet, avukat. 2 milyar 534 milyar milyon yatırmış, 4 milyar 854 milyonla çıkmış. Tutuklandılar. Yani

0: izah edemediler. Ondan sonra Mustafa Sandal sanatçı 13 milyar.
1: Eşinin parası ama.
0: Tabii 13 milyar 640.
2: Başka bir ilişkisi
0: 673
2: yok.
0: milyon yatırmış, 15 milyar 793 milyon çıkmış. Arada 2 milyar bir fark var. 2 milyar 355 milyon hakkında yakalama kararı çıktı yurt dışında olduğu için. Yani devlet Mustafa Sandal'ın eşine bakmıyor. Avukatların işte karı kocanın o 2 milyardan 4 milyara nasıl 3 ayda 5 ayda çıktığına bakmıyor. Gerekeni yapıyor. Mesela Mustafa Sarıgül'ün yakın arkadaşı Cengiz Avcı, 15 milyarlık bir hareket var. 12 milyardan 15 milyara çıkmış. Ve bir isim daha vardı. CHP Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün ağabeyi. Onun da 3 milyar 92 milyonluk bir hareketliliği var. Yani AK Parti,
1: eğer
0: CHP'li...
1: Eğer siyasetçilerse bunlar neden konuşulup tartışılmıyor?
0: Yani Mustafa Sandal'ın eşinin, örnek vereyim, 13 milyar koyup 15 milyar alması, yurt dışında kaçak olması, işte CHP Ardahan eski milletvekili Ensar Öğüt, Ensar Öğüt'ün ağabeyinin 3 milyarlık bir para trafiği, Mustafa Sandal'ın Mustafa Sarıgül'ün yakın arkadaşı Cengiz Avcı'nın 12 milyardan 15 milyar arasındaki farklılığı, hepsi devlet tarafından inceleniyor. Belki ifadelerin ardından bir çelişki yakalandığında yeniden sorgulama, tutuklama olabilir.
1: Bunlar kamuoyuna yansıyan isimler.
0: Evet, bu kimseyi de suçlamıyoruz.
1: Daha pek tabii çok detay da ortaya evet çıkacaktır. Bizler de bunları konuşmayı sürdüreceğiz. Ama günün en önemli gelişmelerinden birisi, yine aynı yerde AK Parti Genel Merkezi'nde milletvekili buluşmasında Başkan Erdoğan'ın açıklamalarında bir de İzmir konusu vardı. Ve güne damgasını vuran o kare, İzmir Bağımsız Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'a AK Parti rozetini taktı Başkan Erdoğan. Oldukça konuşuldu, oldukça tartışılan bir konuydu. Cemil Tugay'ın özellikle evet CHP'den istifa etmesi ve yeni partiyle bir temasa girmemesi ve günün sonunda bugün muhalefeti de zaten karıştırmaya yeten bir görüntü oldu bu. Ama biz İzmir'in kazandığını ifade edebiliriz artık. İzmir Büyükşehir Belediyesi AK Partili bir belediye. Bu programda dikkat çeken konuşmalar da vardı. Hem Başkan Erdoğan'ın hem Cemil Tugay'ın, isterseniz onlara da hemen bir kulak verelim. Önce Başkan Erdoğan'ın konuşmasını dinleyelim.
3: Bugün aramıza katılan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'a AK Parti ailesine hoş geldin, sefalar getirdin diyorum. Rüşvetsiz selam dahi vermeyen parti derebeylerinin baskısından bıkanlar gecenin bir yarısında sinkaflı küfürlere maruz kalmak istemeyenler huzur içinde, uyum içinde şehirlerine hizmet etmeye çalışanlar en güvenli adres olarak AK Parti'yi görüyor. Belediyecilik başkaları için bir rant kapısı, menfaat kapısı olabilir. Ama bizde sadece millete hizmet kapısıdır. Ege'nin incisi İzmir'e ve İzmirli kardeşlerimize hizmet mücadelesinde tüm imkanlarımızla kendisine destek olacağımızı vurgulamak istiyorum. İzmir'in gönül belediyeciliği ile tanışması hayırlı, uğurlu olsun diyorum.
4: Salondaki coşku Erdoğan'ın konuşması boyunca sürdü. Cemil Tugay'a rozeti takıldı. Daha sonra ise Cemil Tugay kürsüye geçti, İzmir'i ayağa kaldıracağız dedi.
5: 30 yılı aşan bir devlet yönetimi tecrübesine sahip Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliği, kıymetli desteğiyle İzmir'i ayağa kaldırmak, sorunlarını çözmek ve şehrimizi adeta yeniden inşa etmek üzere yola çıkıyoruz.
4: AK Parti kimsesizlerin kimsesidir diyen Tugay, birlik ve beraberlik mesajı verdi.
5: AK Parti kimsesizlerin kimsesidir. İnanarak ve güvenerek

0: kıldığım bu çatının altında Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde büyük ve güçlü bir Türkiye ile kutuplaştırmadan ve ayrıştırmadan kurtulmuş bir millet için bu yola baş koymuşların yoluna refik olmak üzere aranıza geldim. 30 yılı aşan bir devlet yönetimi tecrübesine sahip Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliği kıymetli desteğiyle İzmir'i ayağa kaldırmak, sorunlarını çözmek ve şehrimizi adeta yeniden inşa etmek üzere yola çıkıyoruz. AK Parti kimsesizlerin kimsesidir. İnanarak ve güvenerek katıldığım bu çatının altında Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde büyük ve güçlü bir Türkiye ile kutuplaştırmadan ve ayrıştırmadan kurtulmuş bir millet için bu yola baş koymuşların yoluna refik olmak üzere aranıza geldim.
1: Şimdi konuşmanın özetine aslında şöyle bir baktığımızda Kenan Kıran, burada daha önce sizlerle de çokça konuştuk. Evet. CHP'li belediyelerin, daha doğrusu CHP'nin hizmet anlayışıyla yönetilen belediyelerin durumu. Hani hep üç kelime kullanırdık: çöp, çamur, çukur. Yani bugün Türkiye'de CHP tarafından yönetilen bir belediye olmasın ki bu konularla gündeme gelmesin. Hep bunu konuştuk. İzmir'in şöyle geçmişine bakalım. Tunç Soyer dönemine. Hatta Cemil Tugay'ın devraldığı dönemdeki İzmir'in sorunlarına bakalım.
2: Evet.
1: Onun öncesi, Tunç Soyer öncesindeki dönemlere bakalım. Hep aynı sorun. İzmir'de çöp sorunu, İzmir'de konut sorunu, İzmir'de kanalizasyon kokusu sorunu, körfez kokusu sorunu ve daha pek çok şey, turizm yerlerinde yine benzer sorun. İşte şuraya kadar olan bölüm, yani 1999 yılından bugüne devam eden bir CHP belediyeciliği anlayışı, evet, var İzmir'de. Sizleri de böyle davet edeceğim.
2: Tabii ki.
1: Ve bunun üzerinden şöyle bir algı oluşturuldu: CHP'nin kalesi İzmir. Şimdi ya, bir kale dediğimizde aklımıza şöyle geliyor. Sanki tamamen İzmir, Cumhuriyet'in kurulduğu günlerden bu yana, belediyeciliğin başladığı günlerden bu yana CHP ile yönetiliyormuş gibi bir algı da var. Bunun yanı sıra döndüğümüzde geçtiğimiz seçimlerdeki oy oranlarına herhalde kimse göz atmıyordu. Evet. Ki 1 milyon oy aldı AK Parti yerel seçimde. 1 milyon 200 oyda Cemil Tugay CHP'nin, tabii, adayı olarak aldı. Ama öyle bir şey var ki maalesef ki algılarla yürütülen bir belediyecilik vardı. Tunç Soyer dönemini hatırlayalım. Cemil Tugay'ın bizzat dava ettiği isim olduğu. Şimdi bu neden oluşuyor? Yani neden Cumhuriyet Halk Partisi denildiğinde şu dönemlerde İzmir'de bir sorun çözülemedi? Bugün Cemil Tugay'ın açıklamalarına baktığımızda diyor ki, yani derdi hizmet olanların arasına katıldım ben, diyor. Ben de bu yola revan oldum, diyor. Öncesinde dert hizmet değil miydi? Evet. Neden değildi?
2: Şimdi ilk başta şunu söylemek lazım. Yıllara göre Aykut Bey çok güzel hazırlamış. Yani CHP'nin kalesi değil aslında. Yani bakın, Burhan Özfatura 1984-1989'da ANAP, Doğru Yol, yani merkez sağda yönetmiş.
1: Öncesi de var. Evet. Öncesinde, evet, Demokrat İzmir geçmişi var İzmir'in. Evet. Menderes'in kalesi olarak bilinen bir İzmir var ama her darbe döneminden sonra, tabii, değişen bir şeyler de var İzmir'de.
2: Tabii. Şimdi yani Cemil Tugay, az önce bahsettiniz ya, hepimiz deprem gerçeğini yaşadık.
1: Evet.
2: İzmir'de 30 Ekim 2020 tarihinde deprem oldu. Seferihisar ilçesinde 117 kişi hayatını kaybetti. Tunç Soyer, bir önceki İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı, konut yapımına başladı.

0: alkışlanacak bir hareket değil mi? Yani deprem olmuş, depreme dayanıklı olmayan yerleri yerine İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer deprem konutları yapıyor. Başlıyorlar yapmaya Tunç Soyer. Yani ihaleye çıkıyor. İhaleyi alan bu deprem konutlarını yapmak için işe giren kişi CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu. Ve konutlar yapılıyor. Karşıyaka Belediyesi denetliyor. Eksik demir ve hatalı betondan dolayı konut yapımı durduruluyor.
1: Neler yaşandığını isterseniz İzmirlilerin kendisinden dinleyelim bir.
0: Deprem yaşayan bir Büyükşehir Belediyesi'nde İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı deprem konutu yapamıyor.
1: İşte biz değil İzmirliler anlatsın. Tamam. Neler yaşandığını.

0: Bizi dolandırmışlar, paralarımızı yemişler.
1: Hukuksuz bir şekilde hakkımızı yediler. Sonra da kendisi il başkanı olan kendileri hak, hukuk, adalet diye meydanlarda slogan atıyor. Bu benim vicdanımı çok rahatsız etti.
2: Yüzlerce mağdurun ev hayallerini çalan, tek tek hesap sorulması en büyük beklentimizdir.
3: Ben İzmir'de yaşayan bir vatandaş olarak neden kendi belediyeme güvenemiyorum? Bunu söylemek istiyorum. Orada İzmir Büyükşehir Belediyesi yazıyor koskoca. Reklam panolarında da İzmir Büyükşehir Belediyesi ve İzbeton yazıyor. Biz kime güveneceğiz?
4: Biz üyelerle karşı karşıyayız. Kooperatif yönetim olarak ayrıca Örnekköy 3. kısmı ihale etti. Orada da çalışma yok. Gazi Emir'in yönetimi değişti. Orada da çalışma yok.
5: Bizlere gerçek bilgi vermeyerek oyuna getirdiler resmen. Çünkü biz burayı belediye garantisinde diye satın aldık.
6: Binlerce insan ödemelerini yaptı. 3 yıl sonra geldiğimiz noktada dolandırıldığımızı anladık.
7: Soyer, bu kooperatifleri satış ofisi dedikleri, ki satış ofisi yoktur kooperatiflerin. Ortak kaydı vardır. Oraların açılışlarını yapmış. Temel atma törenlerine katılmış. Basına demiş ki bu belediyenin güvencesinde demiş. En önemlisi 2023 Temmuz ayında, daha doğru düzgün temeller atılmadan mecliste bu konu konuşulmuş, her şeyin yasal olduğunu söylemişler. Ama şu an görüyoruz ki yasal değil.
8: Şimdi bu konut sorunu, bir de İzmirlilerin yaşadığı kronik sorunlar var. Ve yani çözülemeyen, çözüm üretilmeyen ve CHP genel merkezi tarafından da İzmir Belediyesi'nin, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin işte ya hesaba çekilmediği, çalışmak zorunda bırakılmadığı başka konular da var. Bir de çözülemeyen sorunlarıyla ilgili, ya bugün neden Cemil Tugay AK Parti'ye geçti sorusunun cevabı aslında bunlar.
9: Ya Cemil Tugay bu konutların yarım bırakılması, işte hatalı beton ve eksik demirden dolayı Karşıyaka Belediyesi'nin o durdurduğu projeyi, projeyle ilgili bilgileri rapor olarak sunduğu için CHP tarafından hedef alındı.
8: Linç edildi.
9: Linç edildi Özgür Özel tarafından.
8: Devam edelim. Bir diğer sorunlarına bir de göz atalım. Yağmur dediğimizde İzmir'de ortaya çıkan her görüntü bu.
10: Evet. Yağmurun altında vatandaşımızın halini çek kardeşim, çek.
11: Şuranın pisliğine bak.

0: Bağlı İzmir'in hali. İzmir.
1: İşte köyde millet nasıl su taşıyorsa biz de öyle su taşıyoruz. Bir tek eşeğimiz eksik.
2: Artık Allah hak getirir. Ne zaman burayı yaparlar belli değil. Karabağlar belli değil işte. Bu İzmir'e baktıkları yok ki.
3: Balçova sanayisi. Arabalar ve dükkanlar tamamen suyla kaplı.

0: Yani hep trafik. Kapatıyorlar yolları. Böyle acı çekiyoruz.
1: Alternatif yol yok.
0: Yok.
2: Şimdi Sefer Ayşe ile birlikte, Tayfun Er ile birlikte İzmir'de yaşanan sorunları hep ekranlara getirdik. 2019'da burada var, 2024 öncesi de burada var, daha eskisi de var, geçtiğimiz yıllar da var. Şimdi bu yıllarda, bakın tekrar ifade edelim. 1999 yılından beri yönetilen, CHP tarafından yönetilen bir belediyeden bahsediyoruz. Şimdi hatta Cemil Tugay 2024 yılında seçildikten sonra kucağında büyük bir enkaz buldu. Ve samimi bir şekilde demek ki çalışmak istedi ama öyle bir hale gelmiş ki şu süreçte İzmir'in hali çözülemiyor. Sorunlar çözülemiyor. Genel merkez tarafından da bir hizmet politikası belki olmadığı için kendisine sunulamıyor. Ve günün sonunda Cemil Tugay dedi ki yani bu halk beni bu şehre hizmet etmem için seçti. Ama CHP'de yeni parti CHP İmamoğlu Özen Kılıçdaroğlu kavgasından dolayı da son 2 yıldır özellikle 2-3 yıldır hiçbir şey yapılamıyor. Evet. Adeta genel merkezleri tarafından şöyle talimatlandırılmış gibi bir algı var. Boş versen şehrin sorunlarını, biz İmamoğlu'nu Cumhurbaşkanı seçtireceğiz. Cumhur içeriden çıkaracağız gibi, sen yolsuzlukları savun, bu iddiaları savun gibi bir algı vardı. Cemil Tugay da ben bundan beri olacağım dedi. Bir kenara çekildi, istifasını verdi CHP'den ve bugün İzmir'e hizmet etmek istiyorum diyerek AK Parti'ye geçti. Sanırım süreç bundan ibaret.
3: Ve Ekrem İmamoğlu ve Özgür Özel arasındaki belki de en az ayrışma İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde oldu. Mesela Ekrem İmamoğlu ve ekibi Buğra Gökçe'yi İstanbul'dan İzmir'e gönderecekti. Özgür Özel Cemil Tugay'ı söyledi.
2: Sütte leke olur, Cemil Tugay evet, da olmaz diyerek aday gösterdi.
3: Şimdi Tahir Bey.
2: İnkar ediyor bu arada kendisi ama.
3: Yok, o sözleri kendisine ait yani.
2: Ama ben onu sadece tercihleri için söyledim.
3: Siz nasıl çalışırsınız? İzmir Büyükşehir Belediye Başkanısınız. İlçe belediyeleri var. İlçe belediye başkanları ya bakıyorsunuz Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek yolsuzluk, rüşvet, uygunsuz ilişkilerle anılıyor. Halkına hizmet etmesi gerekirken sevgilisine, eşine, eşinin kardeşine, annesine, eniştesine belediyede para dağıtıyor. Yani kamunun parasını sevgililerine dağıtıyor. Görkem Duman vardı Buca Belediye Başkanı. O ünlü tatil yerlerinde işçiler maaşlarını isterken, eylem yaparken Görkem Bey sanatçı eşiyle birlikte tatilde poz veriyorlardı. Şimdi yolsuzluk var, rüşvet var, hırsızlık var. Türk toplumunu...
2: Dikkat çeken bir ifade kullandınız. Dediniz ki halkına hizmet etmek yerine sevgililerinin akrabalarına hizmet ediyorlar.
3: Sevgilisini işe alıyor İlkay Çiçek. Menderes Belediye Başkanı tutuklu. Sevgilisini alıyor, annesini alıyor, kardeşini alıyor, eniştesini alıyor. SGK kaydı var. Şimdi sen kendi özel şirketinde sevgiline, akrabalarına para dağıtabilirsin ama kamunun parasını sevgilisi ve ailelerine dağıtıyor. Şimdi Cemil Tugay nasıl çalışacak? Görkem Duman işçiler eylem yapıyor Buca'da, maaş alamıyoruz diyor. Kendisi sanatçı sevgilisiyle en güzel tatil beldelerinde tatil yapıyor.
2: Ama şöyle bir durum var Tuba Hanım. Şimdi sizin o bıraktığınız yerden evet, onu tamamlayarak soracağım. Şehrine, ilçesine hizmet etmek yerine işte başka şeylere hizmet konusu ön plana çıkıyor. Ama bugün işte Cemil Tugay'ın yaptığı gibi İzmir'e ben hizmet etmek istiyorum denildiğinde, yani ben seçildiğim yere, insanlardan emaneti aldığım yere bir şeyler yapmak istiyorum dediğiniz zaman hainlik oluyor. O siz hain oluyorsunuz. Şehre hizmet etmek, insanlara, İzmir'e hizmet etmek hainlik midir?
4: Şimdi Tayyip Bey, vatandaş yerel seçimlerde Cumhuriyet Halk Partili adaylara il bazında, ilçe bazında bir teveccüh gösterdi.

0: geçen seçimde ve aslında bu teveccüh Türkiye'de bir iktidar anahtarı olarak da kullanılabilirdi eğer akıllıca yönetilebilseydi. Neden? Çünkü bunun örneğini Sayın Cumhurbaşkanımız kariyerinin hepsini düşündüğümüzde belediye başkanlığı seçimleri kazanarak başlamıştı ve böyle bunun örneğini biz Türkiye'de gördük. Vatandaş bir şans verdi Sayın Cumhurbaşkanımıza. 94 senesindeki o yerel seçimleri kazanarak ve İstanbul'un o gerçekten bugünkü İzmir'i aratmayan işte kirlilik, çöp yığınları, pis koku deseniz hepsi aynı şekilde olan bir İstanbul'u alıp çiçek gibi bir İstanbul haline getirdi ve Sayın Cumhurbaşkanımız vatandaşın güvenini kazandı. Ve burada aslında CHP'li belediyelerin de vatandaştan gördükleri teveccühü eğer gerçekten bir hizmet siyasetine dönüştürüp hiç değilse Recep Tayyip Erdoğan'ı birazcık taklit edebilselerdi belki de yarın öbür gün bir genel seçimde de bir şans doğabilirdi bunlar için. Ama maalesef verilen bu şansı sahip olunan bütçe olarak görüp İstanbul Büyükşehir Belediyesi gibi işte pek çok büyük şehirdeki gibi Avrupa'daki bazı ülkelerin bile bütçesinden daha büyük bütçeye sahip olan bu şehirleri adeta yasa dışı bir takım kanallarda kullanmak üzere bir hazine gibi gördüler. Halbuki vatandaş zaten bir hizmet şansı vererek büyük bir hazine sunmuştu bu insanlara, bu partiye. Ama maalesef bu doğru yorumlanamadığı için İmamoğlu'nu Cumhurbaşkanı yapma pahasına yapmak için bütün hedeflerini, bütün çalışmalarını, planlarını bu yöne kanalize ederek gayri hukuki, gayri meşru bir takım yollara sevk olundular. Dolayısıyla bugün İzmirli'nin ne kadar hizmete ihtiyacı olduğunu bir İstanbullu olarak da biliyoruz. Bir Van'da yaşayan vatandaşımız da biliyor. İzmir'e yolu düşsün düşmesin herkes bunun farkında zaten. Kaldı ki İzmir'e bir yolunuz düşse İzmir'in insanının ne kadar naif, kibar, yani yardımsever olduğunu görürsünüz. Ve o insanların o nezaketi içerisinde bu hizmetlere maruz kaldığı için yani herhangi bir hizmet görmedikleri için bu kötü belediyeciliğe maruz kaldıkları için o insanların haline üzülürsünüz.
1: Gerçekten yani, öyle ama yani.
0: Gerçekten öyle. Yani İzmir adeta şey gibidir. Hani bir kadın vardır, güzeldir aslında ama bakım yok, bakımı yoktur. Yani saçı başı dağınıktır, çirkinleşmiştir artık bakımsızlığı. İzmir maalesef böyle. Gidin bir takım tatil beldelerine, işte Çeşmesi'ne, Seferihisar'ına. Buralar turizm cenneti olduğu için oradaki özel teşebbüsler tarafından güçlendirilerek belediyenin de açığı kapatılmaya çalışılıyor buralarda. Ama
1: turistler artık mesela paylaşmaya başladı bu ilçelerdeki turizm beldelerindeki.
0: Evet.
1: Güzelliklerinden ziyade işte
0: orada bile krizler çıkıyor.
1: Toplanmayan çöpler, akmayan sular, evet. Şehre inen domuzlar. Hani evet. Bunların görüntüsünü paylaşmaya turistler başladı.
0: Tahir Bey hani biraz önceki şeyde geçti ya sevgi yolu, sevgi yolu diye. Ben İzmir'e gittim bir gün. Ya sevgi yolu, sevgi yolu diyorlar. Ben de şimdi sevgi, yol, böyle deniz kenarı falan kendimi çok böyle değişik bir şekilde tasavvur ettiğim bir yere gideceğimi zannettim. Bir gittim. Yani şok oldum. Yolda döşenen bir taş bile yok. Diyorum ki burası neden bu kadar bakımsız diyorum. Diyorlar ki bu doğal. Doğallık seviyoruz biz gibi bir yaklaşımları
1: var. Bazı mahalleler var.
0: Çok
1: bazı
0: üzücü.
1: Sokaklar, caddeler.
0: Evet.
1: Kanalizasyon rögar kapaklarının üstü halılarla kapatılmış. Şimdi ilk girişinizde böyle bir şaşırıyorsunuz.
0: Evet.
1: Acaba özellikle mi süslenmiş? Hani öyle bir konsept bir cadde ya da sokak mı diye.
0: Otantik mi?
1: Halka mikrofon uzatıyorsunuz. Diyor ki hayır diyor kokudan duramadığımız için evet. Üzerlerini kapatmak zorunda kalıyoruz. Ana caddelerin İzmir'deki o şatafatlı bazı seküler işte o İzmirli'nin değişmez CHP'li isimlerinin yaşadığı evet. O süslü mahallelerin ya da sokakların şöyle bir adım arkasına geçtiğinizde maalesef ki büyük bir enkazla karşı karşıya kalıyorsunuz.
0: Ya mesela diyelim pis kokuya İzmirli dayandı. Hadi sevgi yolu kötüydü bilmem neydi. Bunlara hadi dayandı ama insanlar yolda yürürken İzmir'de can verdi ya.
2: Evet.
0: Bunu
2: evet.
0: Nasıl unutabiliriz?
2: Yağmurda.
0: Yani yüreğim cız ettiği bir konu benim. Yolda yürürken tıp öğrencisiydi zannediyorum bir şey evet. Kızımız da. Yani yolda yürürken yağmurda yağabilir, bir su birikintisi de olabilir ama yolda yürürken İzmirli'nin can verdiği bir geçmişimiz var bizim ya. Yani ben o yüzden bu insanlar hiçbir hizmeti hak etmiyordu. CHP'ye verdilerse bu kadar mı olmalıydı yani?
1: İzmir'e ihanet bu mu oluyor?
0: İşte
1: İzmirli'ye ihanet ya da seçmene ihanet bu mu oluyor?
2: Ama
1: yoksa bu ben bu şehre hükümetle de el ele verip hizmet getirmek istiyorum. İzmir'in bu kronikleşen, yıllardır çözüm

0: gelmeyen sorunlarını ve üstüne gelen sorunlarını çözmek istiyorum demek mi ihanettir? Bu tabii ki İzmirliler buna karar verecektir. Ama birileri bunun üzerinden yine hadsizce bazı kendilerine rol biçtiler. Mesela Berna Laç'ın açıklaması ortada. Aynen şunu söylüyor ki soruşturma da başlatıldı. İzmir daha önce de işgal edildi. Korkma, hemen arkanızda. Bu nedir? Yani bu paylaşım.
1: Evet.
0: İzmir'e resmen, esas ihanet bu değil mi?
2: Evet, resmen halk.
0: İzmirli seçmene, İzmir'in insanına, cumhuriyete, demokrasiye ihanet bu değil midir?
1: Ya Tahir Bey, az önce ifade ettik. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer depremzede için konut yapamıyor. Hırsızlık yapıyor. Biz Haluk Levent'i neden eleştirdik? Deprem paralarını yedi, depremzedeye harcamadı diye. Depremzede için İzmir'de konut yapılıyor. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ve CHP İzmir İl Başkanı bu konutların paralarını yiyorlar. İkisi de tutuklu. Az önce ifade ettiniz. Yolda yürüyorsunuz yağmurda. Elektrik akımına kapılıyorsunuz. O görüntüleri hatırlarsınız. İnsanlar böyle öldüler ya. Yani neden? Büyükşehir Belediyesi'ni uyarıyorlar. Burada bir kaçak var. Elektrik kaçağı var. Kapatın. Uyarıyorlar. Belediyeyi kapatmıyorlar. Harmandalı çöplüğü var. Ümraniye'de biz yaşadık. Patladı. 34 kişi öldü. Nurettin Sözen döneminde Harmandalı çöplüğünü çözemedi ilçe belediyesi. Şimdi bakıyorsunuz yolsuzluk var, rüşvet var, hırsızlık var. İzmir nasıl işgal edildi? Bu zihniyet tarafından işgal edildi. Keşke hizmet etseler. Ya Seferihisar'da depremzedenin konutlarını Çevre ve Şehircilik İklim Bakanımız Murat Kurum teslim etti. Ayrımda bulunmadı. Ve İstanbul'un bütçesinde ben biliyorum %92'sini Cumhurbaşkanlığı devletimiz karşılıyor.
0: Bu arada İzmir'de yapılmayan yani yapılan hizmetler de var. Haklı yememek lazım
1: tabii,
0: ama
1: inkar
0: şöyle,
1: etmiyoruz.
0: Şöyle mesela depremden sonra yapılan büyük bir hızla inşa edilen şehrin merkezindeki konutlar var. TOKİ tarafından yapılan. Evet. Yine şehrin ulaşımla ilgili sorunlarının çözümünde Ulaştırma Bakanlığı'nın yürüttüğü projeler var.
1: İstanbul,
0: raylı sistemler,
1: İzmir yolu.
0: Raylı sistemler projeleri var. İzmir ile İstanbul arasını 3 saate düşüren İzmir Otoyolu. Yine şehir içi ulaşımı güçlendiren tüneller. Aynı şekilde İzmir ile Manisa arasındaki ulaşımı kolaylaştıran, dakikalara indiren tüneller. Bunlar zaten hükümet tarafından evet, yapıldı. Ama şu açıklama, Ben Alaç'ın açıklamasını bir daha getirir misiniz arkadaşlar? Şimdi bir grubun, bir güruhun kanaat önderi gibi birisi kendisi.
3: Bir de İzmir'e sanki İzmir halkı tamamen böyle bakıyormuş gibi.
0: Şimdi
3: evet, bu çoğunluğu böyle bakıyormuş gibi. Yani. Gibi
2: evet, evet, evet.
3: Bir algı oluşturmaya çalışıyor.
0: İşgal etti. Önce Yunanlar tarafından evet,
3: işgal edildi.
0: İşgal
3: bizde
0: edilmiş
3: yani,
0: ve yakılıp yıkılmıştı.
3: Şimdi bakın bir şey söylemek istiyorum burada. Daha demin İzmir'deki belediye değişimlerine baktığımızda aslında sosyolojik bir değişimi bir şekilde operasyonlarla, ameliyatlarla yapmışlar. Şimdi 1999 seçimlerinde Demokratik Sol Parti'de Ahmet Priştina'nın belediye başkanı yapılması. Bakın öncesi Burhan Özfatura. Ara dönemde bütün yine geçmişte 2019'u andıran 89'daki bir SHP'li belediyelerin ve sonrasında da tabii duvara tosladıkları 94'te tamamen Refah Partili belediyelerin iktidara geldiği bir dönem. Ama dikkat edin 99 ne zaman? 28 Şubat sonrası seçimler. Evet. Bunu çok iyi hatırlamamız lazım. 28 Şubat sonrası orada operasyonu yapanlar kimlerdi peki İzmir'de? FETÖ'ydü. Bunu herkes atlar. Ahmet Priştina'ya FETÖ İzmir'de çok ciddi tabansal destek verdi. Herkes bunu o dönem hatırlar. O güne döndüğümüzde Ahmet Priştina'ya FETÖ eliyle, bakın sosyolojik bir taban kayması oluşturularak aslında sola giden bir İzmir var. Şimdi
0: ki sadece o dönem değil, geçmişte de hep böyle. Ben
3: sonrası şöyle, bakın sonrası DSP'den sonra işte CHP geliyor, Aziz Kocaoğlu dönemi vesairesi hep böyle devam ettirilmiş. Bugün yine tarihi bir kırılma yaşadı İzmir'de belediye değişimi. Yani Cemil Tugay'la beraber aslında İzmir aslına rücu.

0: tecrübe ediyor. Cemil Tugay'ın bu tercihiyle, AK Parti tercihiyle aslında İzmir aslına rücu ediyor. Niye? İzmir'de bir sürü arkadaşımız var. Yedi göbek İzmirli olan arkadaşlarımız var. Diyorlar ki artık herkes Cumhuriyet Halk Partili. Bugün Cumhuriyet Halk Partisi ya işte yeni parti hangisine geçmiş olsaydı Cemil Tugay? Şunu söylüyorlar. Cumhuriyet Halk Partili belediyelerin şımarıklığından halk bıkmıştı. İnşallah hizmet eder diye bakıyor. Ve ciddi anlamda herkes, şöyle söyleyeyim, bundan 2-3 gün öncesinde bu konular bir yerlerde konuşulurken televizyonlarda şunu söylüyorlar. İzmir'de halk bunu kabullenemez. İzmir'de halk buna isyan eder. Şu an öyle bir tepki var mı?
1: Yok.
0: Öyle bir sokaklara çıkan eylemler yapanlar var mı? Sadece Berna Laçin var. Ya. Sanki İzmirli Berna Laçin demek.
1: Bu arada kendisi İmamoğlu yolsuzluk soruşturmasından sonra tutuklandıktan sonra kendisi Cumhurbaşkanı adayı ilan edildi ya hemen Cumhuriyet Halk Partisi. Öyle bir oylama yapıldı, işte 15 milyon insan oy verdi onun Cumhurbaşkanı adayı. Kendisi can dostlarıyla diye ifade edelim. Onlarla birlikte oy kullanmış Ekrem İmamoğlu'nun Cumhurbaşkanı adayı olması için onların patilerinin bulunduğu pusulaları. Ekrem İmamoğlu'na oy kullanan birisi. Hemen her olayda, hem her toplumsal olayda bir şekilde bir kanaat önderi gibi ortaya çıkıyor. Ama mesela şu açıklamayı yaparken bir belediye başkanı İzmir'de Bornova gibi önemli bir ilçenin, büyük bir ilçenin belediye başkanı bu şehre yaptığı o büyük hizmeti anlatırken Ben Alaç'ın sesi çıkmıyordu. Bir dinleyelim.
2: Şimdi yama yapıyor arkadaşlarımız. Mart ayının son günündeyiz. Geçtiğimiz 3 ay içerisinde 250 tane kilit parke yama, 472 tane de asfalt yama olmak üzere toplam 722 tane çukura müdahale ettik. Bornova'da 5000 civarında çukur olduğunu biliyoruz. Geçtiğimiz 90 gün içerisinde muhtemelen yarısı, yani 40-45 günlük dönem yağmurla geçti. Yama ve çukurlarla ilgili süreci tamamlayamamıştık.
1: Bornova'nın önümüzde artık en büyük yağmur sorunu çukurlar. 5000 çukur varmış ve belediye başkanının mevcut övgü dolu sözleriyle hizmet anlayışının reklamını yaptığı bu videoda da söylüyor ki 5000 çukurdan 700'ünü kapattık diyor.
0: Çok büyük bir kapatış yapmış.
3: Kapatamadıklarında insanlar öldü işte o yağmurda.
0: 4300 tanesini kapatamamışlar.
1: Tek tek saymışlar. İlgin. Bir başka belediyedeki bir hizmet anlayışına da bakalım. Çeşme. Dün gündeme gelmişti. Lan Denizli.
3: Mustafa Denizli'nin kızı.
1: Evet. Lan Denizli. Dün hani bırakmışlar şeyi, hizmeti bırakmışlar. Dedik ya Cemil Tugay şey neden kaçtı diye. Bir dinleyelim. Yeni eski bir iki sesi var.
4: Atanmış, atanmış, atanmış ilçe başkanına bak sen. Atanmış ilçe başkanına bak sen. Haydi güzelim, haydi güzelim, haydi güzelim.
1: Bazı
4: bakın, siz öncelikle bir atanmış olarak bir seçilmişle nasıl konuşacağınızı öğreneceksiniz. Demokrasi sizin kodunuzda olmayabilir çünkü Butlan CHP'sinin partimizi dönüştürdüğü hal sizin gibi atanmışlar çukuruna dönüşmektir. Anladınız mı hanımefendi? Siz bizim alın terimizle
1: tartıştığı isim bu arada hadi güzelim, hadi güzelim
3: CHP'li işte, değil mi?
1: Dediği kişi de vaktiyle onun seçilmesi, CHP'den belediye başkanı seçilmesi için çalışmış isimlerden birisi, şu anda da CHP'nin ilçe başkanı. CHP'nin Çeşme ilçe başkanı.
3: Kendisine seçimle en büyük desteği var.
1: Söyleme. Bir başka konuşması daha vardı geçtiğimiz aylarda. O demokrasi anlayışlarını ifade eden, hizmet anlayışlarını ifade eden bir kayıttı.
4: Konu Hakan Bey bitti. Çok önemli değil.
5: Neyse, önemli olan başkanım.
4: Konu bitti mi Hakan Bey? Konu Hakan Bey bitti mi?
5: Konumuzun, bizim isteğimiz başkanım kişiselleştirilmemek.
4: Tamam, sağ olun. Bitmedi. Teşekkürler. Öğüdünüzü aldık. Çok sağ olun. Teşekkür ediyorum. Mersi.
5: Bizim bu söylediğimiz gibi politikalar üretirseniz biz de her zaman destekleriz.
4: Öbür vallahi türlü, Allah'ıma binlerce şükür. Rabbime binlerce şükür.
5: Tabii ki biz karşılayacağız. Karşılıklarımız için de.
4: Beyefendi.
5: Bir dakika, daha bitirmedim başkanım.
4: Bitirdiniz.
5: Hayır, bitirdim dedim.
4: Söylediğimiz
5: mi?
4: Önerileri alırsanız. Tamam, ben bitiriyorum. Güzel konuştunuz. Tamam, teşekkür ediyorum. Allah'ıma binlerce şükür.

0: Yapacağım son şey,
1: güzel konuştunuz.
0: Ülkeyi bu hale getiren bir ittifakın zihniyetinden tavsiye almak olur. Ne rant konusunda, ne yatırım konusunda, ne ekonomi konusunda değil, Cumhur İttifakı'ndan fikir almak. Yani burada size söz hakkı vermem bile büyük bir ödül bence. Onu söyleyeyim size.
2: Bugün operasyon yediler Çeşme Belediyesi.
3: En azından Bornova Belediye Başkanı'ndan, belki kendi belediye başkanlarından bir şey alınabilirdi, tavsiye ya da öğüt alınabilirdi. 700 çukur kapatmışlardı onlar.
4: Tabii.
3: Ama Çeşme'nin sorunları ortada. Turizm sezonunda sorunları ortada. Turistlerin artık Çeşme ile ilgili paylaşımları ortada. Kendisinin gündemi ortada. Şimdi o yüzden diyoruz ya, bu bir hizmet anlayışı ya da hizmetsizlik anlayışı. Var mı yok mu, belki de tartışılması gereken bu. Şimdi bu tartışmalar içerisinde böyle bir zihniyetin var olduğu bir yerel yönetimde de hizmet üretmek herhalde kolay olmasa gerek, değil mi İlmaz'a?
1: Tabii, yani sonuçta hiç kimseyle istişare etmeden, hiç kimsenin görüşüne saygı duymadan, ama işte kodlarında, asıl onların kodlarında demokrat olmamak diye
4: susturuyor.
1: Bir şey var. Susturuyor. Yani biz bunu Ankara'da da gördük, bunu İstanbul'da da gördük. Tabii Mansur Yavaş'ta da gördük. Aynı şeyleri yaşadık. Aynı şeyler görüldü. Dolayısıyla bir kodlarında böyle bir şey var. Yani demokrasiye zaten inançları olduğunu düşünmüyoruz. Niye? Çünkü şu cümle, şu tarz, bu ifade ettiği kelimeler günün sonunda halkın katılımını sağlayacakları bir belediye yönetim şekli değil ki. Halbuki yerel yönetimler halkın doğrudan katılımını sağlayan, o katılımla mevcut şehirlerine bir takım hizmetlerin üretilmesinin sağlandığı yerler. Ama o doğrudan katılım, o doğrudan demokrasiyi belki bir şekilde doğrudan demokrasiye yakın sanıyor, biliyorsunuz. Onu bile sağlamaya sabırları, toleransları yok, hoşgörü yok. Yani demokrasinin ilk hasletinden bir tanesi hoşgörüyken, işte Lal Denizli'de biz bu cümleleri, bu şey delikanlı gibi davranışları, eril davranışları bir kadında, bir kadın belediye başkanında, bu üslubu gerçekten hani neyle değerlendireceğiz? Bunun bir kriteri yok.
4: Tek özelliği Mustafa Denizli'nin kızı olması.
1: Nasıl? Evet, maalesef.
4: Ankara'da Etimesgut'ta.
3: Hayır, CHP'den değil de gidip bağımsız mesela.
5: Çıksa kazanabilecek.
3: Aday olsaydı.
1: Oy alabilir miydi? Bu üslubuyla alabilir tabii miydi? Bir de.
3: Bu arada dikkat çeken bir paylaşım, Atakan Sönmez, Kılıçdaroğlu'nun danışmanı. Sosyal medyadan şöyle bir şey paylaştı. Kılıçdaroğlu İzmir'i kazanmıştı dedi. Kılıçdaroğlu'nun kazandığı illeri sıralamış. İstanbul, Ankara, Antalya, Kırşehir, Bolu, Bilecik, Ardahan, Artvin. Diğer yanında
4: ama Kılıçdaroğlu haklı. Yani Kemal
3: kaybettiği.
4: Kılıçdaroğlu Cemil Tugay'ı istemiyordu.
3: Diyor ki biz buraları AK Parti'den kazanmıştık. Özgür Özel AK Parti'ye kaybetti.
4: Cemil Tugay'ı da İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı adayı yapan Sayın Özgür Özel de Ekrem İmamoğlu ile çatışmıştı. Sayın Özgür Özel Cemil Tugay'ı övmüştü adaylığını açıklarken. Yani o meşhur sözü inkar etse de. Ama işte sonuç bu. Sadece Tahir Bey İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı AK Parti'ye geçmedi. Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal, işte Cemil Tugay, 420 belediyeden, CHP'nin kazandığı 420 belediyeden 37'si AK Parti'ye geçti. Ya rakam büyük. Yani
3: bakıyoruz.
4: Aday gösterdiğiniz isimler AK Parti'ye geçiyor. Çünkü artık yolsuzluk, rüşvet, partinin iki başlı olması, yeni parti CHP arasında meclis üyelerinin ikiye bölünmesi belediye başkanlarını da bu yola sevk ediyor.
3: Şimdi her ne kadar tartışma konusu olsa da muhalefet cephesinde, AK Parti'ye geçen belediye başkanları, sağ taraf, sizin tarafınızda
4: evet,
3: il belediye başkanları var. Bu tarafta da baktığımızda işte yani sığdıramadık biz. Bu
4: evet,
3: aynı benzer bir tablo mecliste de var.
4: Evet.
1: Bir de geçecek olan bir sürü Ankara'da benim bildiğim ilçe belediye başkanı, bağımsızda duran belediye
4: belki
1: başkanları
4: Mansur
1: var.
4: Mansur Yavaş da, Sayın Mansur Yavaş da geçebilir.
3: Mesela 14 Ağustos 2025'te belki de büyük şoku Aydın Büyükşehir Belediyesi'nde yaşamışlardı.
2: Tabii ilk şoku yaşadılar.
3: Sayın Özlem Çerçioğlu'nun AK Parti'ye geçmesi.

0: Daha sonra Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal. Sonra Foça Belediye Başkanı Saniye Bora Fıçı. Baktığımızda Çiğli Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay. Ayrıca
1: bu ve Şile'leri unutmamamız lazım. Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal'a Özgür Özel'in WhatsApp mesajlarını hatırlatmak lazım.
0: Ve daha nicesi.
1: Burcu Köksal, evet, daha nicesi ve hakaretleri, ailesiyle kocandan hakaret, boşan da gel, evet, cümleleri. Yani siyasette hangi çukura düştüklerini de hatırlatmak lazım. Onlar çok derin bir çukura düşerek hareket
0: Özgür
1: ettiler.
0: Özgür Özel'e göre şantaj, tehdit ve baskılarla gidiyorlar. AK Parti'ye geçiş yapıyorlar. Ama sorulması gereken belki de Özgür Özel'in de, Cumhuriyet Halk Partisi'nin de, yeni partinin de muhalefetin sorması gereken soru şu. Belediye başkanlarını biz yönetemiyor muyuz acaba? Ya da belediye başkanları neden bizim çatımız altında değil de AK Parti'ye geçerek AK Parti çatısı altında hizmet söylemini ağızlarına almaya başlıyorlar sorusu olma.
2: Tahir Bey, bu AK Parti'ye geçen CHP'li belediye başkanlarının hepsi neredeyse, yani benim atladığım varsa belki vardır ama ekseriyet diyelim, CHP içerisindeki yolsuzluklara ve onları sürükledikleri bu kanunsuzluklara dayanamadıklarını çok açıkça ifade ettiler. Mesela Beykoz Belediye Başkan Vekili Özlem Hanım, o da Özlem değil mi adı? Onun ifadeleri, yani benim şahit olduğum şeyleri artık tahammül edemeyeceğim ben dedi yani. Ve özellikle burada bakın kadın siyasetçilerin de daha fazla geçtiğini görüyoruz. Yani kadın siyasetçilerin birazcık daha hani o anaçlık ruhuyla bu işi yaptıkları için. Mesela Özlem Çerçioğlu'na ne diyorlardı? Topuklu Efe. Yani vatandaşın güvenini çok kazanan ve arkasında duran, vatandaşın da arkasında durduğu bir isim olarak yolsuzluklara o anaç ruhuyla da karşı çıkan kadınlar
0: Burcu
2: bunlar.
0: Burcu Köksal ki CHP'de milletvekilliği yapmış bir.
2: Evet, aynen, isim. Grup başkan vekilliği de yapan bir isim. Evet. Bir hukukçu. Ve özellikle yani Afyonkarahisar'ı da AK Parti'den alan bir isim. Yani orada ciddi bir fark yaratarak CHP'ye bir değişim olmuştu aslında. Ama bu isimler hem CHP'nin içinden yetişen siyasetçiler. Hiç bekler miydiniz yani Özlem Çerçioğlu gibi bir ismin, Aydın Belediye Başkanı'nın AK Parti'ye geçeceğini? Bunların hepsi bize çok sürpriz oldu. Ama buradaki ortak payda CHP içerisindeki yolsuzlukları bu isimlerin artık biz dayanamıyoruz, karşı çıkıyoruz demesi. Ve bir ilke olarak da biz vatandaşa hizmet etmek için buraya geldik. Yani birisi cumhurbaşkanı olsun diye ben vatandaşın bana emanet ettiği belediye bütçesindeki paraları başka bir yere akıtmayacağım dedikleri için bugün AK Parti'ye geldiler. Ve Sayın Cumhurbaşkanımız da onlara hem geçmiş tecrübelerinden yola çıkarak hem de bugünün de güvenini vererek onlara vatandaşa hizmet edeceklerine dair bir güveni telkin ettiği için bu insanlar zaten AK Parti'ye geçti.
0: Ve günün sonunda görünen ki daha da geçecek olan isimler var. Ama bir şekilde zorlanmaya çalışıyorlar. Esas baskın nereden olduğu gayet net ortada. Yolsuzluk soruşturmalarını savunmaları konusunda. İşte Muhittin Böceği belki savunmak zorunda bırakılıyorlardı. Ortaya çıkan o iddiaları. Uşak Belediye Başkanı'nı, Menderes Belediye Başkanı'nı ya da diğer o yüz kızartıcı eylemlerin bile konuşulduğu iddiaları savunma noktasında bir baskı olduğunu bizzat kendisi söylüyordu Özgür Özel'in. Ama bugün işte o belediye başkanları hayır ben bunları savunmayacağım, bu tartışmaların da ortasında kalmayacağım. Seçim ben, beni seçen halkıma hizmet edeceğim diyerek AK Parti'ye geçiyor. Tabii ki daha pek çok neden var. Onlara da analiz haberimizde bakacağız ama sizlere de teşekkür etmek istiyorum.
3: Biz teşekkür
0: ederim. Kenan Kıran çok teşekkürler.
3: Biz
0: Mehmet
3: teşekkür
0: Mazer çok teşekkür
1: ben
0: ediyorum.
1: Ben teşekkür
0: Tuba
1: ediyorum.
0: Çok teşekkür ediyorum.
2: Aynen,
0: daha çok konuşacağız gibi çünkü yeni geçişlerinde olması muhtemel. Ama neden geçiyorlar? Neden AK Parti'de hizmet etmek istiyorlar artık? Onun cevabına da haberimizde bakalım.

Özlem Çelçioğlu, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı. Rasim Arı, Nevşehir Belediye Başkanı. Mesut Özarslan, Ankara Keçiören Belediye Başkanı ve son olarak 29 Eylül'de AK Parti rozetini takan 9 ilçe

0: Belediye Başkanı. Hepsi hizmet odaklı belediyeciliğin tarafını seçti. Son yerel seçimler 31 Mart 2024 tarihinde yapıldı. Yüksek Seçim Kurulu verilerine göre CHP 14, AK Parti 12, DEM Parti 3, Yeniden Refah Partisi 1 Büyükşehir Belediye Başkanlığı kazandı. İl ve ilçe belediyelerinde de benzer bir tablo vardı. AK Parti 538, CHP 416, MHP 223, DEM Parti 81, Yeniden Refah Partisi 63, İyi Parti 31, Büyük Birlik Partisi 21 belediye kazanmıştı. Ancak aylar geçtikçe özellikle önceki dönem AK Parti'de olup daha sonra seçimle muhalefet partilerine geçen belediyelerin politikalarında sıkıntılar ortaya çıkmaya başladı. Vatandaş hizmet alamıyordu, çöpler toplanmıyor, yeni yollar yapılmıyor, gelişen şehirciliğe ayak uydurulamıyordu. Yeni projeler üretilmediği gibi bir önceki yönetimin projeleri durduruluyor, hatta betonla dolduruluyordu. Adeta makamlar rant kapısı haline getirilmişti. Baklava kutularında rüşvetler, para kuleleri. Muhalefetin belediyelerinde rüşvet çarkı açığa çıkıyordu. Bu durum seçmende ve hizmet için yola çıkmış belediye başkanlarında rahatsızlığa sebep oluyordu. Toplumun da baskısıyla o makamlar bir bir parti değiştirmeye başladı. Hepsinin adresi AK Parti oldu. İlk kopuş seçimden 7 ay sonra Batman'dan 2 ilçe 1 belde belediye başkanının parti değiştirmesiyle başladı. Yeniden Refah Partisi'nden Beşiri Belediye Başkanı seçilen Alparslan Karabulut, DEM Parti'den 2 Köprü belde belediye başkanı seçilen Halil İbrahim Karabulut ve Yeniden Refah Partisi'nden Balpınar belde belediye başkanı seçilen İmadettin Ekmiş aynı anda AK Parti'ye geçti. Gerisi çorap söküğü gibi geldi. Geçişler daha sonraki aylarda da devam etti. AK Parti'ye katılan ilk Büyükşehir Belediye Başkanı, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çelçioğlu oldu. Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı da AK Partili olan bir diğer belediye başkanıydı. Keşiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan'ın katılımı siyasette büyük ses getiren bir geçişti. Sadece CHP'den kopuş yoktu. İyi Parti'den, Yeniden Refah Partisi'nden ve Bağımsızlar'dan çok sayıda belediye başkanı AK Parti'ye geçti. Hızlıca geçiş süreçlerine bakalım. 14 Ağustos 2025'te 9 belediye başkanı AK Parti'ye katıldı. 26 Ocak 2026'da CHP ve Yeniden Refah Partisi'nden 4 belediye başkanı daha AK Parti'ye geçti. 12 Mayıs 2026'da Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal ve Dinar Belediye Başkanı Veysel Topçu AK Parti'ye katıldı. 1 Ağustos 2026'da ise İstanbul'da Tuzla Belediye Başkanı Eren Ali Bingöl ve Çekmeköy Belediye Başkanı Orhan Çerkez AK Parti'ye geçti. Şile'de de Belediye Başkan Vekili ve Meclis Üyeleri katıldı AK Parti'ye. Genişletilmiş il başkanları toplantısında 9 belediye başkanı daha AK Parti'ye katıldı. Çerkezköy Belediye Başkanı Vahap Akay, Çiğli Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız, Elmalı Belediye Başkanı Halil Öztürk, Şenkaya Belediye Başkanı Görbil Özcan, Marmara Belediye Başkanı Aydın Dinçer, Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Mehmet Akpınar, Türkoğlu Belediye Başkanı Mehmet Karaca, Palu Belediye Başkanı Muhammed Septioğlu, Koyulhisar Belediye Başkanı Bora Karakullukçu'ya rozetlerini Başkan Recep Tayyip Erdoğan bizzat taktı. Son katılımla AK Parti'deki belediyelerin sayısı 659'a yükselmişti. AK Parti'ye katılımlar bunlarla sınırlı değildi. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay da AK Parti'ye katıldı.
1: Karınları bir türlü doymayan yamyamlar yerine seçmenlerine hizmet etmek isteyenler çareyi yine burada arıyor. AK Parti'ye yönelik giderek artan teveccühün sebebi işte budur. AK Parti'nin belediyecilik anlayışıyla hiç kimse yarışamaz. Belediyecilik başkaları için bir rant kapısı, menfaat kapısı olabilir. Ama bizde sadece millete hizmet kapısıdır. Belediyecilik başkaları için şahsi zenginleşmiş.

0: seçme ve eşi dostu zenginleştirme aracı olabilir. Ama bizde sadece millete hizmetkarlık makamıdır. Fedakarlık makamıdır. Millet için gece gündüz çalışmayı gerektiren ağır bir sorumluluk makamıdır. Aramıza katılan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'a, AK Parti ailesine hoş geldin, safalar getirdin diyorum.
1: Başkan Erdoğan tarafından rozeti takılan Tugay, AK Parti kimsesizlerin kimsesidir dedi.
0: Yunus Emre Veysali, ben gelmedim kavga için, benim işim sevgi için, dostun evi gönüllerdir, gönüller yapmaya geldim. İnşallah 30 yılı aşan bir devlet yönetimi tecrübesine sahip Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliği ve aynı deneyime sahip AK Parti ailesinin kıymetli desteğiyle İzmir'i ayağa kaldırmak, sorunlarını çözmek ve şehrimizi adeta yeniden inşa etmek üzere yola çıkıyoruz.
1: Peki neden AK Parti? Tek bir cevap yok. Bunun temel 3 sebebi var. Birincisi, eser hizmet yoksunluğundan bıkan seçmenin belediye başkanına baskı yapması. Öyle ki Batman'daki Alparslan Karabulut, İmadettin Ekmiş ve Halil İbrahim Karabulut geçişlerini seçmenlerin yönlendirmesi ve isteği üzerinden açıkladılar. İkincisi, merkezi hükümetle aynı çatı altında olmanın yatırım ve hizmete olan etkisi. Üçüncüsü, belki de en önemli sebebi, yolsuzluk, parti içi çekişmeler, parti içinde yaşanan rüşvet çarkı, baskı ve kişisel çıkar çatışması. Muhalefet kan kaybını kendi içinde aramaktansa bu isimler neden aday gösterildi diye soruyor. Halbuki asıl mesele insanların sorunlarını çözmek, eser ve hizmet siyasetini vatandaşla tanıştırmak olmalıydı.

İyi geceler değerli izleyenler. A Haber ve A Haber Radyo ortak yayınında A Haber Gece'ye hoş geldiniz. Saatler 2 olmak üzere gelişmelerle karşınızdayız. Bu saatimizde Balıkesir'den gelen bir sıcak haberle, son dakika haberiyle başlayacağız. Bandırma'daki Ayhan Sezer Yağ Fabrikası'nda gece yarısı patlamayı andıran görüntülerle yangın çıktı. Gecenin karanlığını aydınlatan dev alevler kısa sürede fabrikanın tamamını sardı. Fabrika adeta ateş topuna döndü. Gökyüzünü kaplayan yoğun duman kilometrelerce öteden görüldü. Yangına müdahale için çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri de bölgede hazır bekletiliyor. İtfaiye ekiplerinin alevlere müdahalesi şu sıralarda devam ediyor değerli izleyenler. Sıcak haberi bir kez daha paylaşalım. Gecenin karanlığını aydınlatan ekrana gelen dev alevler kısa sürede fabrikanın tamamını sardı. Fabrika adeta ateş topuna döndü. Gökyüzünü kaplayan yoğun duman kilometrelerce öteden görüldü. Yangına müdahale için çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri de bölgede hazır bekletiliyor. İtfaiye ekiplerinin alevlere müdahalesi şu sıralarda sürüyor.

Siyasette hareketli bir gün yaşandı. AK Parti'nin yeni yasama yılı açılış toplantısı gündeme damga vuran bir katılıma sahne oldu. Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa eden İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay AK Parti saflarına katıldı. Tugay'a rozetini Başkan Recep Tayyip Erdoğan taktı. Erdoğan, İzmir artık gönül belediyeciliğiyle tanışacak mesajını verdi. Tugay ise İzmir'i yeniden inşa etmek üzere yola çıkıyoruz ifadelerini kullandı.

0: İzmir bugün bir başka. Çok coşkulu.
1: Salonda coşku had safhadaydı. Başkan Erdoğan kürsüye çıktı. Konuşması sık sık tezahüratlarla kesildi.
0: Bunlar Karşıyaka mı, Göztepe mi?
1: İzmir'in coşkusu adeta AK Parti genel merkezindeydi. Çünkü İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, AK Parti ailesine katılmak üzere yerini çoktan almıştı.
0: Bugün aramıza katılan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'a AK Parti ailesine hoş geldin, safalar getirdin diyorum.
1: Başkan Recep Tayyip Erdoğan AK Parti Genel Merkezi'nde yasama yılı açılış toplantısında milletvekilleriyle bir araya geldi. AK Parti'nin sağlam adımlarla olan yürüyüşüne dikkat çeken Erdoğan, hizmet için en güvenli adres AK Parti dedi.
0: Rüşvetsiz selam dahi vermeyen parti derebeylerinin baskısından bıkanlar, gecenin bir yarısında sinkaflı küfürlere maruz kalmak istemeyenler, huzur içinde, uyum içinde şehirlerine hizmet etmeye çalışanlar en güvenli adres olarak AK Parti'yi görüyor.
1: Başkan Erdoğan konuşmasında rüşvet, yolsuzluk ve irtikap batağına saplanan muhalefeti de eleştirdi.
0: Belediyecilik başkaları için bir rant kapısı, menfaat kapısı olabilir. Ama bizde sadece millete hizmet kapısıdır.
1: Cemil Tugay'ın AK Parti'ye katılmasını değerlendiren Erdoğan, İzmir gönül belediyeciliğiyle tanışacak vurgusu yaptı.
0: Ege'nin incisi İzmir'e ve İzmirli kardeşlerimize hizmet mücadelesinde tüm imkanlarımızla kendisine destek olacağımızı vurgulamak istiyorum. İzmir'in gönül belediyeciliği ile tanışması hayırlı, uğurlu olsun diyorum.
1: Salondaki coşku Erdoğan'ın konuşması boyunca sürdü. Cemil Tugay'a rozeti takıldı. Daha sonra ise Cemil Tugay kürsüye geçti, İzmir'i ayağa kaldıracağız dedi.
2: 30 yılı aşan bir devlet yönetimi tecrübesine sahip Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliği, kıymetli desteğiyle İzmir'i ayağa kaldırmak, sorunlarını çözmek ve şehrimizi adeta yeniden inşa etmek üzere yola çıkıyoruz.
1: AK Parti kimsesizlerin kimsesidir diyen Tugay, birlik ve beraberlik mesajı verdi.
2: AK Parti kimsesizlerin kimsesidir. İnanarak ve güvenerek katıldığım bu çatının altında Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde büyük ve güçlü bir Türkiye ile kutuplaştırmadan ve ayrıştırmadan kurtulmuş bir millet için bu yola baş koymuşların yoluna refik olmak üzere aranıza geldim.
3: Cemil Tugay'ın AK Parti'ye katılması CHP ile yeni partiyi karşı karşıya getirdi. Özgür Özel ve kurmayları Tugay'ı hedef aldı. CHP yönetimi ise transferin faturasını Özgür Özel'e kesti. İşte ayrıntılar geliyor.
4: Arkadaşlarını, partisini satmayanlar ölene kadar kardeşimizdir. Satıp gidenler haindir. Hainoğlu haindir.
5: Satıp gidenler haindir, hainoğlu haindir. Evet, aynen katılıyoruz Sayın Özgür Özel. Partisini satıp gidenler haindir, hainoğlu haindir.
6: Gidene bakıyorsak, bu gideni getirene de bakmak gerekiyor. İzmir ne yazık ki kurultay hesaplarına mezedilmiştir.
1: Cemil Tugay'ın AK Parti'ye geçişi yeni partiyle CHP'yi karşı karşıya getirdi. Aday gösterirken Cemil Tugay'la ilgili sütte leke var, Cemil Tugay'da yok diyen Özgür Özel, AK Parti'ye transferi sonrası İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı'nı hedef aldı. Sütü bozuk anlamına gelen betmaye ve namert ifadelerini kullandı.
7: Sütte leke var, onda yok. Cemil Tugay başkanımızı İzmir Büyükşehir adayı yaptık.
4: Satıp gidenler haindir, hainoğlu haindir.
1: CHP Grup Başkan Vekili Sevda Erdan Kılıç transferin faturasını Özgür Özel'e kesti. 38

0: Sinci olan kurultay sürecini hatırlattı, sorumluluktan kaçamazlar dedi.
1: Aday belirlemelerinde örgütü yok saydılar, yapay zeka kullandık dediler. Bugün bu ortaya çıkan tablonun siyasi sorumluluğu tamamen bu sözleri kullananlardadır. Ama her gidişi böyle bir baskıyla açıklayamazsınız.
2: CHP Grup Başkan Vekili Sevda Erdan Kılıç'ın ardından Yeni Parti Grup Başkan Vekili Ali Mahir Başarır çıktı kürsüye. Onun gündeminde de İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın AK Parti'ye transferi vardı.
3: Bugün bir düğün yaptılar ya genel merkezde. Bir düğün yaptılar.
0: Ali Mahir Başarır Cemil Tugay'ı hedef aldı. Tartışılacak açıklamalara imza attı.
3: Biliyorsunuz onun mesleği doktor, estetik cerrah. Önce kendine bir işlem yapsın, yüzünü değiştirsin. Çünkü o yüzde İzmir sokaklarında gezemez.
0: CHP İstanbul Milletvekili Oğuzkan Salıcı da muhalefetin parçalandığını söyledi. Özgür Özel İzmir'e hesap vermelidir dedi.
4: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti milletvekilleriyle buluştuğu yeni yasama yılı açılış toplantısında fon soruşturmasına ilişkin net mesajlar verdi. Fon Koordinasyon Kurulu'nun birincil gündeminin bu meselenin çözülmesini sağlamak olduğunu söyleyen Erdoğan, memlekete hizmet yolunda önümüze çıkan kim olursa kenara alır, yürümeye devam ederiz dedi.
5: Efsane büyük başkan Recep Tayyip Erdoğan.
6: Millete, memlekete ve ümmete hizmet yolunda önümüze çıkan kim olursa olsun kenara alır, yürümeye, koşmaya devam ederiz. Milletin hakkına girenler, haksız kazanç sağlayanlar, tamahkarlık ve sahtekarlık yapanlar bunun hesabını hem bu dünyada Türk mahkemelerine hem de Mahkeme-i Kübra'da Yaradan'a verecektir.
0: Fon soruşturmasına ilişkin net mesaj verdi. Milletin hakkına girenler, haksız kazanç sağlayanlar, sahtekarlık yapanlar hesabını verecekler dedi.
6: Birincil gündemi bu meselenin çözülmesini sağlamaktır. Kurulumuz yoğun bir şekilde çalışacak. Sermaye piyasalarımıza haksız gölge düşüren bu sorunun üstesinden süratle gelecektir. Kendilerine talimatımız bu yöndedir. Cumhurbaşkanı yardımcımızın başkanlığında kurulan Fon Koordinasyon Kurulumuzun birincil gündemi bu meselenin çözülmesini sağlamaktır.
0: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti milletvekilleriyle yasama yılı açılış toplantısında açıklamalarda bulundu.
6: Ekonomi yönetimimiz başta olmak üzere ilgili tüm birimlerimiz çok dikkatli biçimde konuyu takip ediyor, tedbirleri alıyor, kamuya yük getirmeden vatandaşlarımızın birikimlerinin bir an önce ödenmesi için gerekli idari ve yasal süreçleri işletiyoruz.
0: Öncelikle hedefin vatandaşların birikimlerinin ödenmesi olduğunu söyleyen Başkan Erdoğan, hiç kimsenin şüphesi olmasın, buradan da güçlenerek çıkacağız dedi.
6: Biz kalemşörlerin veya sosyal medya tetikçilerinin yönlendirmesiyle değil, milletin çizdiği istikamette iş tutarız. Hiçbir arkadaşımın zihnine, gönlüne şüphe, tereddüt yerleşmesin. Buradan da Allah'ın izniyle güçlenerek çıkacağız.
4: Cumhurbaşkanı yardımcısı Cevdet Yılmaz açıkladı. 17 fonun ödemeleri bugün başlıyor. 1 milyon liraya kadar olan ödemeler yapılacak. Cevdet Yılmaz, ödemelerde hazine kaynağı kullanılmayacağını vurguladı.
7: A1 Kapital, BUS ve Pardus olağan tasfiye süreciyle tasfiye edilecektir. 5 Ekim yani yarın itibariyle bu tasfiye süreci başlayacaktır. Bu 17 fondaki yatırımcılara paraları ödenecektir.
8: Fon ödemeleri başlıyor. Cumhurbaşkanı yardımcısı Cevdet Yılmaz açıkladı.
7: Meclisimizin takdirine sunulacak

0: Olağanüstü tasfiye kurallarını içeren taslak kanun teklifinin yasalaşması halinde Ekim ayı içinde 1 milyon liraya kadar ana para ödemelerinin yapılabileceğini öngörüyoruz.
1: 1 milyon liraya kadar olan ödemelerin yapılacağını söyledi. Bunun için hazine kaynaklarının kullanılmayacağını vurguladı.
0: Merkezi Kayıt Kurumu verilerinin tamamlanmasından sonra geriye kalan 4 şirket ve altlarındaki fonlarla ilgili olağanüstü tasfiye süreci başlayacaktır. Atlas şirketinin olağan yöntemle tasfiyesi üzerinde de çalışılmaktadır. Olağanüstü tasfiyenin özünü 1 milyon liraya kadar ana paraların ödenmesi oluşturmaktadır. Fon alacaklılarının tahsili ve borçların ödenmesi kapsamında çalışmalar sürdürülecek. Nihai tasfiye bakiyesi 5-6 ay gibi bir süreç içinde sonuçlandırılmış olacaktır.
1: Yılmaz, ekonominin temelleri sağlam dedi. Finans piyasalarında sistematik bir risk olmadığını söyledi. Sorumluların hesap vereceğini vurguladı.
0: Sayın Cumhurbaşkanımızın açık ve net belirttiği üzere yaşanan bu süreçte sorumluluğu olan spekülasyon ve manipülasyon yoluyla haksız kazanç sağlayan her kim olursa olsun hukuk kuralları çerçevesinde bunun hesabını verecektir. Hukuk dışı eylemlerde bulunan kim olursa olsun bunun sonuçlarına katlanacaktır.
1: Bir de uyarıda bulundu Cevdet Yılmaz.
0: Lütfen bu soruna olduğundan daha büyük veya olduğundan daha küçük bir anlam ifade etmeyelim. Gerçekçi olalım ve sağlıklı bilgilere dayalı yorumlar yapalım. Aksi takdirde yaşanan sorunlarla hiçbir bağı olmayan, işini düzgün yapan fonlara ve yatırımcılara zarar veririz.
2: Kara para aklama ve terörün finansmanıyla mücadelede uygulanan kimlik tespiti kuralları değişti. Nakit, döviz ve kuyumculuk işlemlerindeki parasal sınır yükseltildi. İnternet ve mobil kanallarda SMS ile müşteri doğrulamasına ilişkin güvenlik şartları da yeniden düzenlendi. İşte detaylar.
3: Yapılan düzenleme aslında kimlik tespiti ile ilgili bazı hadlerde değişiklik yapıldı.
1: Kara para aklama ve terörün finansmanı ile mücadele kapsamında kimlik tespitine ilişkin parasal sınırlar yükseltildi. Suç gelirlerinin aklanması ve terörün finansmanının önlenmesine yönelik yeni düzenlemeler resmi gazetede yayınlandı. Nakit, döviz ve kuyumculuk işlemlerinde kimlik tespiti gerektiren parasal sınır yükseltildi.
3: Son dönemde artan enflasyon ve işlem hacimlerinde çok yükseldiği için bu bazı kimlik tespitlerinde özellikle nakit, döviz ve kuyumculuk işlemlerinde 185 bin liralık sınır 370 bin liraya yükseltildi. Diğer elektronik para transferleri ve kripto işlemlerinde de 15 bin liralık sınırın 30 bin liraya çıkartıldığını söyleyebiliriz.
1: Buna göre işlem tutarının veya birbiriyle bağlantılı birden fazla işlemin olması halinde müşterinin ve müşteri adına hareket eden kişilerin kimlik bilgilerinin alınması ve doğrulanması gerekecek. Düzenleme ile finansal kuruluşların internet ve mobil kanallardaki müşteri doğrulama yöntemlerine ilişkin yeni şartlar da getirildi.
3: Kimlik tespitleri telefonlara gönderilen SMS yoluyla da yapılabilecek. Buradaki gönderilen SMS'ten yapılacak kimlikle ilgili bilgilerin doldurulması ve bununla ilgili bilgilerin teyit edilmesiyle de aslında bu yöntem kişiler açısından da bir miktarda olsa kolaylaştırılmış olacak.
1: Bu durumda imza örneği alınması gerekmeyecek. Ancak kullanılacak doğrulama yönteminin işlemin niteliğine ve risk düzeyine uygun olması şartı getirildi.
2: İstanbul Esenyurt Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk ve rüşvet iddialarına ilişkin soruşturma başlatıldı. Başkan yardımcılarının da aralarında olduğu 19 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. 17'si yakalandı, 2 kişi ise aranıyor.
4: Yolsuzluk soruşturması Esenyurt Belediyesi'ne uzandı. Başkan yardımcılarının da aralarında olduğu 17 şüpheli gözaltına alındı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti.
5: Soruşturma kapsamında ihaleye fesat karıştırma ve bu ihalelerde bazı müteahhitlere rüşvet verildiği iddiası mercek altına alındı.
4: Söz konusu iddiaları adı karışan 19 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. emniyet güçleri eş zamanlı operasyon düzenledi. Baskınlarda 19 şüpheliden 17'si gözaltına

0: alındı. Yolsuzluk soruşturmasında gözaltına alınan şüpheliler arasında Esenyurt Belediye Başkan Yardımcısı Yusuf Ulutaş'la eski Başkan Yardımcısı Ümit Ünal da var. Firari iki kişinin yakalanması için de çalışma sürüyor. Yusuf Ulutaş'ın evinde yapılan aramada yüklü miktarda nakit para, ziynet eşyası ve yüksek değerli saatler ele geçirildi.
1: Bir operasyon haberi de İzmir'den. Çeşme Belediyesi'ne yönelik ihalelerde usulsüzlük, rüşvet ve örgütlü suç iddiasıyla operasyon düzenlendi. Operasyonda çok sayıda belediye yöneticisi gözaltına alındı.
2: Tamam abi, peki abi diğeri ben IBAN'dan veremem, böyle bir durumda elden vermem lazım.
3: Sen bak şimdi ben sana IBAN atacağım, sıkıntı yok.
2: Tamam, tamam abi.
3: Sen o IBAN'a direkt o parayı yolla, önemli değil o.
2: Tamam abi.
0: Belediye çalışanı, boşanma aşamasındaki eşi, imar müdürü vekili hakkında suç duyurusunda bulundu. Ekipler operasyonun düğmesine bastı. İzmir Çeşme Belediyesi'ne yönelik ihalelerde usulsüzlük, suç örgütü kurma, rüşvet, irtikap ve resmi belgede sahtecilik iddiaları üzerine operasyon düzenlendi.
4: Yani bir de daha önceden de çok almaya çalışmışlar. Çok araya insan sokmuşlar. Müdürün net kararıymış mesela, kesinlikle hani.
5: Çeşme Belediyesi'nde görev yapan Efe Sağlamer, boşanma aşamasında olduğu eşi İmar ve Şehircilik Müdür Vekili Buğçe Sağlamer hakkında suç duyurusunda bulundu. Bunun üzerine soruşturma başlatıldı.
0: Soruşturmayı derinleştiren ekipler belediyeye ait bazı evrakların temizlik işçisi tarafından yakıldığı bilgisine ulaştı.
5: Ekipler temizlik işçisine evrak iması talimatının İmar ve Şehircilik Müdür Vekili Buğçe Sağlamer tarafından verildiğini tespit etti.
0: İhbar üzerine çalışma yapan jandarma evrakı imha etmeye çalışan işçiyi suçüstü yakaladı. Elde edilen bilgiler ışığında Çeşme Belediyesi'ne yapılan operasyonda İmar ve Şehircilik Müdür Vekili Buğçe Sağlamer, Çeşme Belediye Başkan Yardımcısı Emre Can Durmaz, Fen İşleri Müdür Vekili Furkan Yiğit ve çok sayıda şüpheli gözaltına alındı.
2: Müdür bir şey demez değil mi bize, yani müdür bu işin içinde, yani öbür gün müdür sen kimden aldın demez.
4: İşte bu şartı koymuş.
2: He, müdür koy yani ha.
4: Aha, aynen işte ondan ona herkes garip bir şekilde.
0: Şüphelilerden eski Çeşme Belediye Başkan Yardımcısı Onur Gül'ün ise başka bir soruşturma kapsamında tutuklandığı öğrenildi. Şüphelilerin belediyedeki imar, fen işleri ve emlak süreçlerini kullanarak haksız kazanç sağladıkları ve soruşturmaya konu olan delilleri yok etmeye çalıştıkları iddia ediliyor.
2: Biz okumayalım hani elimizde delil olmasın diye iletleri sildi. Tek göstermelik attı bize.
0: Ekipler operasyon kapsamında belediyede ve şüphelilerin evlerinde arama yaptı. Aramalarda çok sayıda dijital materyal ve dokümana el konuldu.
1: DEM Parti eş genel başkanı Tuncer Bakırhan, saha okumaları ve kendilerine ulaşan bilgilere göre terör örgütü PKK'nın silah bırakma sürecinde 27 Kasım'a kadar önemli bir aşamanın tamamlanabileceğini söyledi. Bakırhan, örgütün kampları boşalttığını duyurdu.
6: Oradan aldığımız duyumlara göre 27'sine en azından, yani örgütün PYK'nin kendisini yetiştirebileceğini düşünüyoruz.
7: DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan tarih verdi. MGK toplantısına kadar terör örgütü PKK'nın tamamen çekilebileceğini söyledi. 27 Kasım'ı işaret etti.
6: PKK'liler de sürece uygun adımlar atıyorlar. Yani kampları boşaltıyorlar, işte çekiliyorlar.
5: DEM Parti Grup Başkan Vekilleri Sezai Temelli ve Gülistan Kılıçkoçyiğit de Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde gazetecilerin sorularını yanıtladılar. Onların gündeminde de terörsüz Türkiye hedefi vardı. Bu konuya dair oldukça olumlu mesajlar verdiler.
8: Kesin bir takvim vermek şu aşamada mümkün değil, onu ifade edelim. Ama şuna inanıyoruz ki en kısa sürede bütün bu özellikle yasanın hayata geçmesini gerektiren koşullar karşılıklı olarak sağlanacak ve hızlı bir şekilde de yasa hayata geçecek diye umuyoruz. Hani bu bir ay sonra mı olur, iki ay sonra mı olur, açıkçası buna kesin bir takvim vermek mümkün değil.
7: DEM Parti İmralı'da villa iddialarını yalanladı.
8: Öyle ifade edildiği gibi bir villa falan değil. Önce

0: bağlamında onu ifade edelim. Elbette ki biz de değişeceğiz. Elbette ki biz de dönüşeceğiz. Bugün için DEM Parti, o gün belki ismi de değişebilir, farklı bir formata da evrilebilir.
1: Ankara'nın Pursaklar ilçesinde şüphe üzerine durdurulan otomobildeki saldırganın şehit ettiği polis memuru Ahmet Türkoğlu son yolculuğuna uğurlandı. Şehit Türkoğlu Çubuk'ta dualarla toprağa verildi.
2: Polis memurumuz Ahmet Türkoğlu'yu maalesef ki yapılan müdahalelere rağmen kaybettik. Kahraman polisimiz maalesef şehit oldu. Ona Allah'tan rahmet diliyoruz.
3: Huzur ve güvenliği sağlamak için görevi başındaydı. Silahlı saldırıya uğradı. Polis memuru Ahmet Türkoğlu şehit oldu. Ankara'nın Pursaklar ilçesinde şok uygulama yapan polisler şüphelendikleri bir otomobili durdurdu. Şoför ve yanında oturanın kimlik kontrollerinin yapıldığı sırada arka koltuktan inen üçüncü kişi polis memuru Ahmet Türkoğlu'na tabancayla iki el ateş etti. Ağır yaralanan Türkoğlu kaldırıldığı Pursaklar Devlet Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen şehit oldu.
4: Saldırının izleri polis ekiplerinin yaptığı müdahalenin ardından hala olay yerinde. Bazı noktalarda yoğun kan lekeleri var. Üzeri ise işte bu şekilde toprakla kapatılmış durumda.
3: Kaçmaya çalışan şüphelilerse polisin takibi sonucu kıstırıldı. Yakalanacağını anlayan saldırgan tabancayı kendi kafasına dayayarak tetiğe bastı. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Diğer iki kişi yakalanıp gözaltına alındı. Polis memuru Ahmet Türkoğlu'nu şehit eden saldırganın yapılan incelemede geçmişinde tehdit, hakaret, kasten yaralama, uyuşturucu madde kullanma, taksirle yaralama gibi çok sayıda adli olay kaydı bulunduğu öğrenildi. Araçta bulunan iki kişinin ise taksirle yaralama, uyuşturucu kullanma, araç içi hırsızlık gibi suç kayıtlarının olduğu belirlendi. Şehit polis memuru Ahmet Türkoğlu Ankara Emniyet Müdürlüğü yerleşkesinde düzenlenen törenin ardından memleketi Ankara'nın Çubuk ilçesinde dualarla toprağa verildi.
1: Ankara'da yoğun bir gün geçiren Başkan Recep Tayyip Erdoğan bir yandan da diplomasi trafiğini sürdürdü. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le telefonda görüştü. Görüşmede iki ülke ilişkileri, Ukrayna-Rusya savaşı ve Karadeniz'deki güvenlik konuları ele alındı.
5: Başkan Erdoğan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le telefonda görüştü. Görüşmede Ukrayna-Rusya savaşı, Türkiye ile Rusya ilişkileri ve Karadeniz'deki güvenlik konuları ele alındı. Başkent Ankara'daki mesaisine AK Parti Genel Merkezi'nde devam eden Başkan Erdoğan'ın diplomasi trafiği sürüyor. Rusya Devlet Başkanı Putin'le görüşen Başkan Erdoğan, Karadeniz'deki seyir sefer emniyetinin sağlanması için yapılan çalışmaların önem arz ettiğini vurguladı. Başkan Erdoğan görüşmede Türkiye olarak Rusya ile Ukrayna arasında doğrudan temaslara başlanmasına ilişkin gayretlere katkı vermeye her zaman hazırız dedi. Başkan Erdoğan ayrıca Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in doğum gününü ve partisinin Duma seçimlerindeki başarısını tebrik etti.
1: Gazze'de tüm dünyanın sırt çevirdiği İsrail soykırımı 3. yılını geride bıraktı. 7 Ekim 2023'ten bu yana 74 binden fazla masumu hayattan koparan İsrail ardındansa koca bir enkaz yığını bıraktı. Binaların ve sivil altyapının %90'ının yok edildiği Gazze'de hayatta kalmak zorlu bir mücadeleye dönüşmüş durumda. Giriş çıkışların 3 yıldır İsrail kontrolünde olduğu kentte ne gıdaya ne de ilaca erişim var.
3: ...74 bin masum sivil hayattan koparıldı. 2 milyonluk nüfusun tamamı yerinden edildi. Gazze'yi kan gölüne çeviren İsrail'in soykırımında tam 3 yıl geride kaldı. Ekim 2023'ten bu yana Gazze şeridine ölüm yağdıran işgal ordusu ardındaysa koca bir enkaz yığını bıraktı. Gazze'yi 3 yıldır hedef ayırt etmeksizin bombalayan İsrail'in saldırılarında 74 binden fazla Filistinli şehit edildi. Yaralıların sayısı ise 175 binin üzerinde.

0: Kimi evini kaybetti, kimi annesini, kimi babasını, kimi de bir daha asla göremeyeceği çocuğunu. Geride kalanlar içinse hayata tutunmak imkansıza yakın bir mücadeleye dönüştü.
1: Kalacak, sığınacak bir yer bulamadık. Ben ve çocuklarım 8 kişiyiz. Sabahtan beri açız, yemin ederim. Sabahtan bu yana ekmek bulamıyoruz.
0: Soykırımcı İsrail'in yerle bir ettiği Gazze şeridinde 10 binadan 9'u tamamen yıkıldı. Sivil altyapının %90'ı tahrip edildi. Bir zamanlar çocukların koştuğu sokaklarda şimdi enkaz yığınları var.
2: Bir veya iki kişi değil, koca bir aile şehit edildi. Oğlum ve çocukları uykusunda katledildi. Torunum Muhammed elimde büyümüştü. Kalbim paramparça. Allah'a tek duam bize bu eziyetleri eden İsrail'in bir şekilde hezimete uğratılmasıdır.
0: Katil İsrail sadece Filistinlileri değil, onların en önemli geçim kaynağını da öldürdü. 3 yıldır devam eden İsrail saldırıları nedeniyle Gazze'deki tarım arazilerinin %80'inden fazlası yok edilmiş durumda. Geride kalan 2 milyon Filistinli ise bir kez değil defalarca yerinden edildi. Gazze'nin %70'den fazlasını işgal eden İsrail, Filistinlileri kendi topraklarının 1/3'üne sıkıştırdı.
2: Gerçekten tükendik. Bombalamada ölen o çocuklar ne suç işledi? Paramparça olan o çocuk, yüzünü kaybeden o küçük kız. Neden tüm bunlara katlanmak zorundayız? Neden dünyadaki herkes gibi normal bir hayat yaşayamıyoruz?
0: 1 milyon 650 bin Filistinlinin başını sokacak bir çatıdan yoksun olduğu Gazze, yakın tarihin en büyük insanlık krizine sahne oluyor. Soykırım ordusunun 3 yıldır devam eden ablukası nedeniyle ne gıdaya ne de ilaca erişim var. Ellerinde bidonlarla birkaç litre suyun peşine düşen yüz binler her gün kilometrelerce yol kat etmek zorunda kalıyor.
3: Cesetleri çıkardılar. Hiç kimse sağlam değil. Hiç kimsenin başı yoktu. Hiç kimsenin bacağı yoktu. Hiç kimsenin bir şeyi yoktu.
0: İşte tüm dünyanın sırt çevirdiği o korkunç soykırımda tam 3 yıl geride kalmış durumda. İsrail'in geride bıraktığı tabloysa artık rakamlarla anlatılamayacak kadar ağır. Çünkü her rakamın ardında yarım kalmış bir hayat, dağılmış bir aile ve bir daha asla eskisi gibi olamayacak bir Gazze var.
4: Hırvatistan'da düzenlenen 20 yaş altı Balkan Güreş Şampiyonası dikkat çeken görüntülere sahne oldu. Milli güreşçimiz Cemal Yiğit Purcu, İsrailli rakibinin elini sıkmadı. Purcu rakibini 35 saniyede 10-0'lık net bir skorla mağlup ederek Balkan şampiyonu oldu.
0: Uzattığı eli sıkmadı. Minderde kaçacak yer bırakmadı. Milli güreşçi Cemal Yiğit Purcu, İsrailli rakibi karşısında 35 saniyede zafere ulaştı. Müsabakanın adresi Hırvatistan'ın Koprivnica kentiydi. Milli güreşçimiz Purcu, 20 yaş altı Balkan Güreş Şampiyonası'nda 74 kiloda mücadele etti. Çeyrek finalde karşısında İsrailli rakibi vardı. Gerilim müsabaka öncesinde başladı. Katil Tel Aviv'in temsilcisi elini Purcu'ya uzattı. Ancak milli sporcu binlerce çocuğu katleden İsrail'e tepkisini net bir şekilde gösterdi. Rakibinin uzattığı eli geri çevirdi. Purcu minderi de İsrailli rakibine dar etti. Müsabaka sadece 35 saniye sürdü. Milli sporcu İsrailli rakibini 10-0'lık net bir skorla mağlup etti. Kısa süren mücadelenin ardından Purcu hedefi altın madalyaya koydu. 3 gün süren turnuvada milli güreşçi 74 kiloda tüm rakiplerini geride bıraktı, Balkan şampiyonu oldu.
4: Fransa'da eğitim koşullarını protesto eden lise öğrencilerinin eylemleri gün geçtikçe şiddetleniyor. Protestocuların darp ettiği bir polis günler sonra bir öğrenciyi suda boğmaya çalıştı. Polis hakkında cinayete teşebbüsten soruşturma başlatıldı. Avrupa Parlamentosu'nun Fransız üyesi Emma Foro da eylemleri A Haber'e değerlendirdi.
5: Önce öğrenciler tarafından

0: darp edildi, ardından bir öğrenciyi suda boğmaya çalıştı. Polis hakkında cinayete teşebbüsten soruşturma başlatıldı. Ülkeyi ayağa kaldıran görüntüler Fransa'dan. Fransa'da öğrenciler eğitim koşullarının iyileştirilmesi için günlerdir eylemdi. Ancak eylemler şiddetlendi. Sokaklar savaş alanına döndü. Çok sayıda okul ve yapı hasar gördü. Protestoların başında bir polis memuru öğrenciler tarafından darp edilmişti. O anlar kameralara yansıdı. Şimdi ise aynı polis memurunun bir öğrencinin kafasını suya sokarak boğmaya çalıştığı anlar ortaya çıktı. Belfort kentinde meydana gelen olayla ilgili yapılan suç duyurusunun ardından cinayete teşebbüsten soruşturma başlatıldı. Eylemler devam ederken ülke genelinde yüzlerce okulda dersler askıya alındı. 5000'den fazla kişi gözaltına alındı. Avrupa Parlamentosu üyesi Emma Fuhu da eylemleri A Haber'e değerlendirdi.
1: Gençler eğitim koşullarına karşı seslerini yükseltiyor. Zira bugün aşırı kalabalık sınıflardan, öğretmen açığından ve dökülen okul binalarından bahsediyoruz. Ulusal eğitim sistemi için kaynak talep ediliyor. En basit tabiriyle tüm lise öğrencileri adına eşitlik ve onur istiyorlar. Ne de olsa bugün öğrenim koşullarının tam anlamıyla felaket düzeyinde. Hükümetin göz yaşartıcı gaz, plastik mermi ve el bombasıyla karşılık vermek yerine gençlere kulak vermesi gerekiyor.
2: Türk savunma sanayinin en stratejik projelerinden biri olan Hava-Soj elektronik harp uçağı Yunanistan'ın gündemine oturdu. Yunan basını uzaktan sinyal bozma yeteneğine sahip uçağı yeni bir tehdit diye duyurdu.
3: Haberleşme sistemleri ve radarları tespit ediyor. Düşman sistemlerini karıştırıyor ve aldatıyor. Türkiye'nin gökyüzündeki elektronik hakimiyetinin yeni anahtarı Hava-Soj.
4: Hava-Soj bizim bildiğiniz gibi 4 tane hava kuvvetleri için erken istihbarat artı elektronik harp özellikleri taşıyan uçağımız. Şu anda 2 tane uçağımız uçuşları, kalifikasyon uçuşlarını yapıyor. İşte içinin modifiye edildiği ve bütün görev sistemlerinin yüklendiği bir uçağımız var. Bir de dış modifikasyon ki çok önemli ve uzun bir zaman aldı.
3: Hava-Soj elektronik harp uçaklarında geri sayım başladı. Önümüzdeki yıl 2 uçağın envantere girmesi bekleniyor. Ancak Atina endişeli. Yunanistan merkezli Pentapostagma gazetesi uçağın Yunan silahlı kuvvetleri için tehdit olduğunu yazdı. Yunan gazete uzun menzili sayesinde uçağın Türk hava sahasının derinliklerinde kalarak Türk kuvvetlerini koruyabileceğini kaleme aldı. Haberde Hava-Soj'un Yunan hava savunmasının doğrudan menziline girmeden görev yapabileceğine dikkat çekildi. Türk Hava-Soj uçağının adalar ve anakaradaki Yunan yer tabanlı erken uyarı radarlarını kör edeceği de ifade edildi.
2: NATO'nun deniz mayınlarıyla mücadele kapasitesini geliştirmeyi amaçlayan Nusret 2026 davet tatbikatı başladı. İzmir Körfezi ve Karadeniz Ereğlisi'nde icra edilen tatbikata 24 ülkeden temsilci katılıyor.
0: Planlanan olası savaş senaryoları icra edilecek. Denizde mayınlar imha edilecek. NATO'nun deniz mayınlarıyla mücadele kapasitesini geliştirmeyi amaçlayan Nusret 2026 davet tatbikatı başladı. Tatbikat İzmir Körfezi ve Karadeniz Ereğlisi'nde icra ediliyor.
5: Tatbikata milli unsurlarımızın yanı sıra NATO Daimi Mayın Karşı Tedbirleri Görev Grubu ve Karadeniz Mayın Karşı Tedbirleri Görev Grubu unsurları ile 20 gemi, 5 hava aracı ve insansız sistemler katılacak.
0: TCG Salih Reis, Sancak gemisindeki Mayın Harbi Harekat Merkezi üzerinden sevk ve idare edilen tatbikatta senaryo gereği denizdeki mayınlar tespit edilecek. Mayın harbi dalgıçları ve otonom sualtı araçları tarafından tespit edilerek etkisiz hale getirilecek. Sığ sulardaki mayınları ise SAS komandoları ve insansız otonom sualtı araçları

0: Im Heidi Jack. Ayrıca Nusret 2026 davet tatbikatı kapsamında açılan sergide yerli ve milli cihazlar sergileniyor.
1: Otonom su üstü keşif ve gözlem aracının temel kullanım maksadı bir çıkartma yapılmadan önceki su altı tarama faaliyetlerine SAS ve SAT komandolarına yardımcı olmak üzere geliştirilmiş bir cihaz. Otonom olan bu cihaz suda yarı batık diye tabir ettiğimiz gövdesinin yani büyük bir kısmının su altında olduğu bir sistemdir.
0: Sergide yerli imkanlarda yapılan ürünler görücüye çıktı.
2: Rov cihazı aslında su altında dalgıcın yapamadığı her şeyi yapan cihazlar. Bunlar uzaktan kumandalı. Bir platformdan veya işte bir bottan atıyorsunuz. Yukarıdan kontrol ediyor uzaktan kumanda şey. Ve dediğim gibi dalgıcın yapamadığı her şeyi zaten biz yani deniz altında dalgıç fazla kalamıyor. O yüzden yani ufak derinlikten çok büyük derinliğe kadar bu cihazlarla iş yapıyorsunuz.

0: Futbolcu Kubilay Kağan Kundakçı'nın öldürülmesiyle ilgili davada ara karar açıklandı. Sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar verildi. Duruşma 16 Ekim'e ertelendi.
1: Kubilay Kağan Kundakçı cinayetinde sanıklar 3. kez hakim karşısındaydı. Duruşmada ara karar açıklandı. Futbolcu Kubilay Kağan Kundakçı İstanbul Ümraniye'de silahlı saldırıda öldürülmüştü. Cinayete ilişkin davada 7'si tutuklu 10 sanık hakim karşısına çıktı. Cumhuriyet Savcısı mahkemeye sunduğu mütalasında Aleyna Kalaycıoğlu'nun kasten öldürmeye azmettirme suçundan tahliyesini, suçu bildirmeme suçundansa 1 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti. Alaaddin Kadayıfçıoğlu için de kasten öldürme suçundan müebbet hapis cezası ve tutukluluk halinin devamı istendi. Duruşmada savunma yapan tutuklu sanık Aleyna Kalaycıoğlu, "Ben sevdiğim birisini kaybettim ve bununla da suçlanıyorum, yaşadıklarımı hiç kimse anlayamaz" dedi. O gün tek derdinin köpeğini almak olduğunu savundu. Alaaddin Kadayıfçıoğlu da savunmasında arabadan caydırıcı olsun diye silahla indiğini öne sürdü. Parmağının tetikte bile olmadığını iddia etti.
2: Kubilay Kağan Kundakçı davasında mahkeme heyeti ara kararını açıkladı. Bu karara göre sanıkların tutukluluk hallerinin devamına ve beraberinde duruşma tarihinde 16 Ekim'e ertelenmesine karar verildi.
1: Duruşma sonrası açıklama yapan anne Ülker Kundakçı, sanık Aleyna Kalaycıoğlu'na tepkiliydi.
3: "Ben eski sevgilimi, yeni sevgilime söylerim, gerekeni yapsın. Bitti. Bu gerçekten söz olmuş o kız için. Şarkılarında da hayatını yansıtmış zaten. Bilal Kadayıfçıoğlu'nun bana bir evlat borcu var."
1: Amatör futbolcu Kubilay Kağan Kundakçı, 19 Mart'ta Ümraniye'de park halindeki araçta arkadaşıyla oturduğu sırada silahlı saldırıda öldürülmüştü.
0: İstanbul Esenyurt'ta bir lisede öğrenciler arasında kavga çıktı. İki arkadaşını bıçakla yaralayan 16 yaşındaki öğrenci gözaltına alındı. Başakşehir'de bir ortaokulda yaşanan saldırıda ise hayatını kaybeden 10 yaşındaki öğrenci Bartın'da toprağa verildi. 15 yaşındaki saldırganla anne ve babası tutuklandı.
4: Okulda bıçakla kavga çıktı. İki öğrenci yaralandı. Olay İstanbul Esenyurt'taki Sezai Karakoç Anadolu Lisesi'nde meydana geldi. İddiaya göre aynı sınıfta öğrenim gören öğrenciler arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesi üzerine 16 yaşındaki öğrenci iki arkadaşını bıçakla yaraladı. Okula çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Yaralanan iki öğrenci sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. 16 yaşındaki öğrenci gözaltına alınırken olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı. Öte yandan Başakşehir'deki bir ortaokulda meydana gelen bıçaklı saldırıda hayatını kaybeden 10 yaşındaki öğrencinin cenazesi Bartın'da toprağa verildi.
5: Allahu Ekber.
4: Olaya ilişkin gözaltına alınan saldırganla saldırganın anne ve babası tutuklandı.
0: Türk sinemasının altın çocuğu Göksel Arsoy 90 yaşında hayata veda etti. Arsoy İstanbul'da düzenlenen cenaze töreninin ardından son yolculuğuna uğurlandı.

0: Türk sinemasında bir yıldız daha kaydı.
1: Çok az insana nasip olacak bir hayat yaşadı. Kendi evinde hastane görmeden ailesiyle kendi yatağında yumuşakça gitti babam. Çok büyük bir değer kayboldu tabii. Sadece sinema değil aynı zamanda sahne sanatçısıydı.
0: 15 Mart 1936'da Kayseri'de dünyaya gelen Göksel Ersoy, 1957 yılında başladığı sinema kariyerinde kısa sürede dönemin en sevilen jönlerinden biri oldu.
2: Baba kaybı çok zor ama gurur duyuyorum ki çok seveni var. Her zaman adını yaşatacağız inşallah.
0: Onu milyonların hafızasına kazıyan yapımsa Altın Çocuk oldu. Fantastik ve aksiyon türündeki filmle birlikte Altın Çocuk lakabıyla anılan Ersoy yıllar boyunca çok sayıda yapımda rol aldı.
3: Büyük filmler, çok filmler yaptı. Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun diyoruz. Hepimiz üzgünüz, bir yıldız daha kaydı.
4: Çok derin izler bıraktılar ama. Yaşasamımız da darmadağın şimdi ama yeniden toparlamanın kavgasına girecek gençler oluşacak inşallah.
5: Türk sinemasının unutulmaz isimlerinden olan Göksel Ersoy 90 yaşında hayatını kaybetti. Ünlü sanatçıyı sevenleri ve ailesi son gününde yalnız bırakmadı.
0: Göksel Ersoy için Barbaros Hayrettin Paşa Camii'nde cenaze namazı kılındı. Usta sanatçı Zincirlikuyu Mezarlığı'nda toprağa verildi.
6: Ağrı Dağı'na zirve tırmanışı yapan dağcı Mehmet Fatih Aktürk yaklaşık 4900 rakımda şiddetli fırtına sebebiyle geri dönmek zorunda kaldı. Aktürk uygun hava koşullarında zirve yürüyüşünü yeniden deneyecek.
7: Zirve yolculuğunda fırtınaya takıldı.
8: 1800 metre irtifa kat ettim. Bu da kolay bir rakam değil arkadaşlar.
7: Deneyimli dağcı Mehmet Fatih Aktürk 2 gün boyunca zirve için tırmandı. Hedef büyüktü. Ancak zirveye yaklaştıkça hava sertleşti.
8: Zirveyi dağcı değil, rotayı dağ belirler. Evet, şu anda kar çok yağdığı için şu anda yürüyüşümü yavaş gerçekleştiriyorum. Bir de arkadaşlar insan yoruluyor. Ben şu anda yaklaşık 1800 metre irtifa kat ettim. Bu da kolay bir rakam değil arkadaşlar.
7: Aktürk 4900 metreye ulaştığında şiddetli rüzgar başladı. Fırtına tırmanışı tehlikeli hale getirdi. Deneyimli dağcı tırmanışı yarıda bıraktı.
8: Tırmanışımı zorlaştıran kar oldu arkadaşlar. Şu anda kar olmasaydı ben şu anda 5000'lere doğru gidiyordum. Maalesef dün kar yağdı. Kardan dolayı çok hızlı çıkamıyorum.
6: Türkiye'nin yaban hayatı kameralara yansıdı. O görüntüler gelecek şimdi ekrana.
7: Burası Erzincan. Uçurumda ilerleyen kayaların usta tırmanıcıları Munzur Dağları'nda görüntülendi. Yaban keçileri Kemah ilçesi kırsalında sürü halinde hareket ediyor. Dik yamaçlarda ve kayalık alanlarda çevik şekilde ilerleyen keçiler doğal yaşam alanlarındaki görüntüleriyle dikkat çekti. Doğaya salınan ve özgürce yaşayan yılkı atları da Van'da kameraya yansıdı. Eşsiz doğasıyla dikkat çeken Gevaş ilçesinin İnköy mahallesi kırsalı yılkı atlarına ev sahipliği yapıyor. Yüksek rakımda ve Van Gölü kıyısına yakın tepelerde sürü halinde dolaşan atlar eşsiz manzarayla bütünleşti. Tekirdağ'da da güney yönünde göç eden leylek sürüsü görüntülendi. Göç mevsiminin etkisiyle güneye doğru ilerleyen çok sayıda leylek kent üzerinde bir süre birlikte uçtu. Leyleklerin oluşturduğu hareketlilik drone kamerasına yansıdı. Bu görüntüler de Malatya'da kayda geçti. Darende ilçesinde sulama kanalına düşen bal porsuğu bahçe sahibi tarafından kurtarılarak doğal yaşam alanına bırakıldı. Tunceli'de kamp alanına gelen bir ayı köpeklerin

0: Ağlamasını aldırış etmeyerek sakince yemeğini yedi. Ayının köpeklerle aynı ortamda bulunduğu anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Burası da Erzincan. Kemaliye ilçesinde yiyecek arayan anne ayı ve yavruları güvenlik kamerasına yansıdı. Havaların soğuması ve köylerin sakinleşmesi, yaban hayvanlarının yerleşim bölgelerine yönelmesinde etkili oldu.
1: Ziraat Türkiye Kupası karşılaşmalarının özet görüntülerinin yer aldığı spor haberleriyle bu saat dilimini noktalayacağız.
2: İşaret geldi. Ziraat Türkiye Kupası ikinci turunda Eskişehirspor 1922 Akşehirspor maçı başladı. Can Demir kullanıyor taç atışını. Uğur Ahmet Özler ters bir kafa vuruşu. Şimdi savunma arkasında pas, offside yok. Karşı karşıya Osman gidiyor. Osman ve gol. Henüz 6. dakikada Osman Arslantaş'ta golü buluyor Eskişehirspor. Eskişehirspor formasıyla kariyerinin ilk golünü atıyor Osman Arslantaş. Mert Başer, Murat tekrar. Şimdi sağ tarafta top bekleyen İsmail var. Atalay diğer tarafa içeri doğru gönderdi. Osman döndü, şut şansı arıyor. Bir kez daha bıraktı Atalay. Plasesi, müthiş bir gol. Atalay Yıldırım. Çok klas, çok teknik. En nefes bir gol. Sol ayakta en nefes vurdu. Asaf ceza alındı. Asaf daha fazla ilerlemesine izin vermedi savunma. Ali Karakaya yerden pası, Osman alamadı ama Semih orada. Semih şut şansı. Şimdi gol pozisyonu ve top ağlarda. Top ağlarda farkı biri indiriyor. 1922 Akşehirspor. Uğur Ahmet Özder topu önünde buldu ve bu fırsattan yararlanmayı başardı Uğur Ahmet. Şimdi şut şansı. Bir plase, harika bir gol. Oyuna girer girmez 4 gün önce Akşehirspor'a karşı hat-trick yapmıştı Hasan. Bıraktığı yerden devam ediyor. Farkı tekrar 2'ye çıkarıyor Eskişehirspor. Duran toptan şans arayacak Eskişehirspor. Emre Tan geldi, bıraktı. Direkt kaleye. Of of of of of. Hasan şov yapmaya mı girdin oyuna? İnanılmaz bir gol. Hasan Kaya. En nefes bir gol daha. 4-1 oldu. Ve son düdük geliyor. Eskişehirspor 1922 Akşehirspor'u 4-1 mağlup ediyor ve Ziraat Türkiye Kupası'nda adını 3. tura yazdırıyor.
3: Ve ilk düdük geldi. Mücadele başladı. Keyifli seyirler. Ramazan uzun oynadı Enes. İlkinde kontrol edemiyor topu. Enes topu kazandı. Faul beklentisi var. Mücadele devam etti. Enes penaltı noktasına çıkardı. Yasin istediği gibi uzaklaştıramıyor. Çok enteresan bir an ve topağlarda gol. Topağlarda gol. Çok enteresan bir an. Muhammed Enes Yılmaz. Bir anlık hata. Çok pahalıya patlıyor Sivrispor'a. Bir kez daha izleyeceğiz. Gol pozisyonu. Yasin gelişi güzel vurmak istiyor. Topu ıskalıyor savunma. Ardından boşluktan faydalanıyor Muhammed Enes Yılmaz. Malatya'nın plaka kodu ve şu anda taraftarlar telefonlarının el fenerini açtı. Görsel.

0: bir şölen var Yeni Malatya stadında. Şimdi ceza sahasına doğru şut, kaleci Ramazan. Çok etkili geldi Sivrispor ama Ramazan Özkanlı açıyı çok iyi kapattı. Ve ikinci yarı başlıyordu tekrar. Keyifli seyirler diliyorum. Uzun bir taç atışı oldu bu. Penaltı noktasına doğru düştü top. Bir röveşata denemesi direk çarptı top. Gol olsa muazzam bir gol olacaktı. Muazzam bir gol izleyecektik. Direği çarpıyor top. Ümitcan Ekşi. Kısa paslarla etkili olmaya çalışıyor. Yeşilyurtspor. Enes. Bu kez hücumun sonunda Enes. Ters bir vuruş topalarda gol. Talihsiz bir gol Sivrispor adına. 2-0 yapıyor skoru Yeşilyurtspor. Dakika 52. Topu kendi ağlarına yolluyor Güray Fırat. İşaret geldi. Ceza sahası içi Carlos elinden sektirdi. Şimdi topu alarda gol. Oğuz Kağan Çelik az önce oyuna dahil oldu. Oyuna girer girmez topu ağlarla buluşturuyor Oğuz Kağan Çelik. Ceza sahasına doğru şimdi. Kaleci elinden kaçırıyor Ahmet Taş. Ve gol kararı. Gol sevincini yaşıyor Zeki Görkem Koca. Ceza sahası dışından sert bir şut izledik. Ahmet Taş topu tutamadı. Son düdük geliyor değerli izleyenler. Abdülkadir Aslan maçı bitiriyor. Yeşilyurtspor 3, Sivrispor 1 maçın sonucu.
1: Düdük sesi ve maç başlıyor karşılaşmaya. Düzyaspor başladı. Keyifli seyirler diliyoruz. Şimdi Bertu. Top hala kendisinde. Ufuk kovalıyor. Ufuk önünü boşalttı. Ufuk baktı kaleye. Gol pozisyonu kaleci. Akil. Ufuk Birdal. Şimdi defansın arkasına doğru bir pas. İkili mücadele gözler hakemde. Hakem gördüm diyor. Kırmızı kart. Yapılan müdahale bu. Karşılaşmanın hakemi kırmızı kartını gösteriyor. Orta pozisyonu. Enisan yaptı ortayı. Gol pozisyonu. Bomboş pozisyon topu alardı ama bir elle oynama var sanıyorum. Ceza alanın içine girme çabaları. Düzyasporlu oyuncular faul bekliyorlar ve hakem verdi. Penaltıyı verdi hakem. Hakem penaltıyı veriyor. Esat ve arkadaşları seviniyorlar. Kaleci kalesine dikkatli. Doğukan geldi. Doğukan vuruyor kaleci. İkinci pozisyon kaleci Osman. Penaltıdan faydalanamıyor Düzyaspor. İşte izliyorsunuz sevgili futbol severler. Düzyaspor gol arıyor. Zonguldak Spor karşısında pas güzel. Emirhan ceza sahası içinde ortaya çevirdi. Hakan vuruyor savunma. Pozisyonun devamı. Ali Alperen yaptı ortayı. Enes kafayla verdi. Gol durumu kaleci ikinci pozisyon. Topağlarda gol. Topağlarda gol. Berat Yavuz. Sıfır. Düzyaspor golü buluyor. Oyuna sonradan giren futbolcu golü atıyor değerli futbol severler. Ve maç bitti. Zonguldak Spor karşısında Düzyaspor kazanıyor ve tur atlayan taraf oluyor.
2: Genel izleyici için uygundur.

0: savcılıkta beklendiği gibi şüpheli sıfatıyla ifade verdiler. İlyas Kaya ifadesinde Nisan 2026'da 150 bin lot aldığını, hissedenin bir bölümünü Ağustos'ta, kalanını ise Eylül'de sattığını söyledi. Herhangi bir manipülatif işlem yapmadım, yönlendirmeyle hareket etmedim, mevzuata uygun olarak hareket ettim dedi. Ancak iddialar kamuoyuna yansıyınca vicdani rahatsızlık duyarak TMSF'nin belirttiği adrese kazandığı parayı yatırdığını söyledi. Yine Fatma Betül Sayankaya da Nisan 2026'da yaklaşık 250 bin lot Özata Denizcilik hissesi aldığını, hisselerin bir bölümünü Ağustos'ta, kalanını Eylül'de sattığını söyledi. Yine satıştan elde ettiği kazancı kısa bir süre sonra telefonunda değerlendirdiğini anlatan Kaya, bu parayı da TMSF tarafından belirtilen hesaba gönderdiğini söyledi. O da manipülatif bir işlemde bulunmadım, bunlar mevzuata uygundur dedi. Tabii ki savcılık soruşturmasını devam ediyor. Bu ifadelerle somut deliller arasında bağlantı kuruyor ve bunların sorgulanmasına devam ediyor. Değerlendirmesi devam ediyor yani savcılığın. Öte yandan Sermaye Piyasası Kurulu da soruşturma kapsamında yine suç duyurusunda bulunacak bu isimler hakkında. Savcılık değerlendirmesini yapacak. Bu konuyu konuşacağız programın ilerleyen saatlerinde. Gündemin ikinci maddesi de İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın AK Parti'ye geçmesiydi biliyorsunuz. Bugün bir tören düzenlendi. Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından belediye başkanı AK Parti'ye kabul edildi. Rozeti takıldı. O da bir konuşma yaptı Cemil Tugay. Coşkulu da bir konuşma yaptı aslında. AK Parti kimsesizlerin kimsesidir dedi. Görüntüleri izliyorsunuz. Bu da günün en çok konuşulan gündemlerinden birisiydi. Biz bu konuyla başlayalım. Ekrem abi izledin değil mi?
1: Kısmen.
0: Kısmen ben. Çoğunluğunda izledim. Cemil Tugay ve eşi bir konuşma yaptı Cemil Bey. Ve hazırmış, epeydir hazır olduğu anlaşılıyor. Benim konuşmadan anladığım o.
1: Biri, yani konuşmadan ziyade bu akışla ilgili bence en güzel konu şu. Cemil Tugay belli ki biliyorsun göreve gelir gelmez bir önceki belediye başkanının yani yolsuzluklarıyla falan alakalı bir anlamda mecbur da kalsa suç duyurusunda bulundu. Mecburen suç duyurusunda bulunması gerekiyordu. Çünkü Sayıştay falan işin içinde. Başkan olarak yapması gerekeni yaptı. Ve o günden bugüne Cemil Tugay ile alakalı biz Akçalı işlere bulaştığına ya da bulaşmaya niyet ettiğine dair herhangi bir emare görmedik. Evet. Geçmişteki belediye başkanlığı ve şimdiki tavrına ve son şeyine baktığımızda büyük ihtimalle ben madem ki İzmir Büyükşehir Belediye Başkanıyım, tamam CHP'li olabilirim, başka partili olabilirim ama en de sonunda işte 3,5-4 milyon İzmirli'ye hizmet etmek benim öncelikli görevim. İçinde bulunduğum yapı, burada CHP, Yeni Parti, hangisini düşünüyorsanız. Şimdi bakın, son 2024 mahalli seçimlerinden bugüne, şu an ben sayısını unuttum, 40'a yakın belediye başkanı, rüşvet, irtikap, yolsuzluk ve terörle bağlantılı olanlar da var. Bu sebeple içeride ve burada akla gelen tek ihtimal şu, demek ki 2024 mahalli seçimlerindeki adaylıklar açık artırma usulüyle satılmış.
0: Ekrem abi uzun uzun konuşalım. Bu bir girizgah olsun. Dediğin gibi 2024 adayları işte kim tarafından belirlendi? Özgür Özel tarafından belirlendi. O da diyordu ki sütte leke var, Cemil Bey'de leke olmaz diye. Bu konulara bakacağız. Biraz sonra AK Parti'den Eyüp Kadir İnan da bizimle olacak. Ona da sorularımızı yöneltecek. Ama önce Sefer Ayça'ya bir gidelim. İzmir'e, İzmir'de hava nasıl? Sefer'den öğrenelim. Sefer iyi akşamlar. Neredesin? İzmir'de hava nasıl? Atmosfer nasıl? Dinliyoruz seni.
2: Teşekkürler. İyi yayınlar diliyorum. Evet, İzmir'de atmosfer, bugün görüştüğümüz İzmirliler, bu olayı yaşayan İzmirliler hizmet geleceği için oldukça olumlulardı. Çünkü yıllardır İzmir'e hizmet gelmiyor. İlk başta gün nasıl başladı? Cemil Tugay Ankara'da, meslektaşlarımız soru sordular. İlk sözleri İzmir'i güzel şeyler bekliyor dedi Cemil Tugay. Ve bugünkü yaptığı konuşma önemliydi. Siz de belirttiniz biraz önce. En iyi siyaset hizmettir. AK Parti kimsesizlerin kimsesidir. Evet. Her İzmirli bilir ki Cumhuriyet'e samimiyetle sahip çıkan siyasetçi kimsesizlerin kimsesi olmak için çalışandır. Ve bundan sonra şimdi İzmir'de Ankara'yı şunu söyleyelim. İzmir'de peki nelere çözüm?
0: İzmir'i merak ediyorum. Yani Ankara'daki konuşmasını dinledik ama sen dedin ki İzmirliler memnun dedin. Ya hepsi mi memnun? CHP'liler de mi memnun? İtiraz eden yok mu?
2: Tabii ki itiraz edenler var ama biz şimdi Meral Altıoğlu, bundan yaklaşık 7-8 yıldır İzmir'de haberler yapıyorum. İzmirlilerin seslerini duyurmaya çalışıyorum. Ve İzmir'de birçok